0: işte vakfa, derneğe, tarikata yapılan bir operasyon yok. Dikkat ediyorsanız hiçbir operasyonda insanlar söylediklerinden, savunduklarından, fikirlerinden veya ibadetlerinden dolayı alınmıyorlar. Burada tamamen somut bir şekilde kara para soruşturmalarıyla alınıyorlar. Biz AK Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da herkesin fikrine, zikrine, bizim gibi düşünmese bile saygılıyız ki dini cemaatlere, tarikatlara da asla olumsuz bir görüşle bakacak halimiz yok. Ancak konu cemaatleşmeden çıkmışsa, konu dini yapıdan çıkmışsa, konu insanların kendilerini ifade etmek için bir arada bulundukları mecradan çıkıp para yönetmeye gelmişse, kara para aklamaya gelmişse, hükümete ayar vermeye paralel yapılanma oluşturmaya gelmişse,
1: evet,
0: bu bir devlet operasyonudur. Bu bugünün konusu da değildir. Fatih Sultan Mehmet zamanından beri aynı operasyonlar yapılır. Evet. Devletin işini kim burnunu sokmaya kalkarsa, kim paralel yapı oluşturmaya kalkarsa, kim paraya gayri yasal yönlerle yol vermeye, yön vermeye kalkarsa operasyonlar yapılır ve bugün yaşadığımız da tam olarak budur.
1: Evet. Şimdi Kemal Hoca, şimdi üç kişi bir araya gelse, böyle bir örgütümsü falan bir şey kursa, hemen içine bunun CIA mi giriyor? Özellikle bu işin içinde din varsa.
2: O kadar basit değil ama çok geçmişte tecrübeler de var. Bu konuda örneğin bir kapak model kullanıyorlarsa, eğer yani onu örtecek bir model kullanıyorlarsa, mesela Atatürkçülük de bir kapak, inanç sistemlerine istismar da bir kapak gibi kullanılıyor. İçinde böyle bir oluşum varsa oraya sızmak CIA gibi, Mossad gibi örgütlerin, istihbarat örgütlerinin daha kolay oluyor. Yani ona görünüşünü benzetiyorsun, fikirlerini benimsemiş gözüküyorsun falan. İçeride daha rahat hareket ediyorsun ve o grubu artık bir süre sonra yöneten pozisyonda oluyorsun. Bu Kuytul örgütünün içinde paralel yapılar da var. O paralel yapılar yönetiyor zaten bir miktar burayı. Dolayısıyla burada mesela liderlik modeli çok uygun istihbarat örgütlerine. Mutlak bir lider var. Onun sözü mutlak itaati gerektirecek çok radikal şeyler var, rigid şeyler var. İşte finans akışları, hareketleri var. O da çok örgütsel model içerisinde değerlendirilebilir. Orada da çok istismar açık konular var. Çünkü paraya açık pozisyon olursa böyle bir içerisinde onu istismar etmek daha kolay oluyor.
1: Yani Türkiye bu operasyonlardan sonra daha güvenli bir yer mi oluyor? Çünkü
2: ben arınma, sayın vekilim söylediler, arınma, ama arınmanın bir tık üstüne düşünüyorum ben. Artık bu bir gerçekten iç cephe güçlendirmesi ve dışarıdan yapılacak müdahalelerde İsrail gibi bazı devletlerin müdahalesi olacağı zamanlarda işbirlikçi olarak kullanılabilecek, evet, modellerin ortadan kalkması, evet, gibi düşünüyorum.
1: Evet, Abdurrahman.
3: Sorunuza gelecek, devlet hiçbir cemaati hedef almadığını doğrudan söyleyebilirim. Kesinlikle Türkiye'de binlerce medrese var, binlerce hoca var, cemaatler var. Herkes istediği dini öğrenimini, eğitimini veya gidip bir hocaya, bir şeyhe bağlanmak istiyorsa bunda bir sorun yok. Tarikatlara yönelik herhangi bir devletin bir hedef yapacağı bir genel bir şey yok. Burada Alparslan Kuytul dediğiniz kişi İsrail'in politikalarını destekleyen, İsrail'e karşıymış gibi, işte Türkiye Gazze'ye niye girmiyor diyor. İşte bize diyor safsata okumayın diyor. Ya Türkiye dünyada en büyük Filistin'de Gazze sorunu için bütün dünyayı kaldıran, siyaseten Birleşmiş Milletler'de dünyaya dur diyen bir cumhurbaşkanından bahsediyoruz.
1: Peki şimdi bir kurtuluşa sorayım. Geç kalındı o zaman. Çünkü bu 15 Temmuz'da da, evet, darbe çağrısı yapıyor. Ya
4: benim hakkımda mesela bu Kuytulcular çok kereler suç duyurusunda bulundular. Soruşturma, yani suç duyurusunda bulundular. Dava açmaya çalıştılar. Takip edemiyorum da ne dedi onlar. Evet, bana şahsen.
1: Ne demişsin ki
4: ben
1: sen
4: onlara? Ben bir şey söylediğim de yok yani. Ben ne söyledim? Yani 15 Temmuz'da darbecileri destekleyen, darbenin hedef aldığı isim olan Cumhurbaşkanı'nın kaleminin kırıldığını ilan eden, Türkiye'ye hayırlar dileyen bu açıklamalarından dolayı eleştirmiştim kendisini.
1: O da sana dava mı açtı?
4: Bana dava açtı. Ardından 10 yıl propaganda yapmayı sürdürdü. Yani Alparslan Kuytul 10 yıl, 2016'da 2026.
3: Dava ne oldu?
4: Bilmiyorum işte.

0: Yani şöyle bir şeydiler. FETÖ gibi, bakın,
1: organize FETÖ dava gibi açıyorlar.
0: Organize dava açıyorlar. Bana Fethullah Gülen de açtı davayı. Bana FETÖ'cüler ayrı açtı. Fethullah Gülen de dava açtı. Bunlar da aynı, kuytulcular da aynı şekilde açtı. Açıyorsun, hala bir sürü dosya da kalmış.
1: Ne olduğu belli değil.
0: E-Devlet'ten görüyorsun yani, bir sürü dosya var. Şunu demek istiyorum. 10 yıl boyunca Kuytul büyüdü. Büyüdü de büyüdü. Büyüdü de büyüdü. Büyüdü de büyüdü. Propaganda alanını da genişletti. Bugün işte gerçekten yani ortaya din işleriyle ilgili faaliyet yürüten bir vakıftan ziyade bir çıkar amaçlı suç örgütünün oluştuğu ortaya çıktı. Yani biraz bugün görüldü. O gün bunlar 1994'ten beri aslında bu işlerin içinde olan bir kişi Alparslan Kuytul. Bu öncü nesil, aynı FETÖ'nün altı nesil gibi, bunlar da öncü nesil yetiştireceğiz diyen.
2: Ama devletine düşman bir öncü nesilden bak. Ya, şurayı araya girim, gene tamam. Kurtuluş devam etsin. Şimdi bu örgüt, örgüt diyorum yani, bir cemaattir. Zaten çıkar amaçlı suç örgütü biliyorsunuz. Kendi içinde bir istihbarat örgütü kurmuş. Adına da Furkan İstihbarat Teşkilatı. Bunu yarın bizim haber müdürümüz Halit Turan geniş bir haber hazırlayacak bununla ilgili. Şöyle bir içeride bir adeta devlet içinde devlet gibi çalışan, bilgi notundan okuyorum, gayri resmi bir casusluk şebekesi kurduğu Furkan İstihbarat FİT adında. Bu karanlık yapının başında Mevlüt Kaynar Pınar adlı yer alırken yardımcıları ise Genel Sekreter İzzet Taş.
1: İsimleri bıraksan genel olarak olayı bir anla.
2: Yardımcıları da var. Bu FİT unsurların asıl örgütten ayrılmak isteyen veya eleştire yapan örgüt üyelerin özel hayatlarını, ailevisini, kişisel zaafını tek tek fişleyerek, fiziki takip yaparak onları Alparslan Kuytul'a getiriyor. Yani cemaatten ayrılıyor.
1: Seni de onlar fişlemiş büyük ihtimalle, değil mi? Yani...
0: Yani o açıktı zaten. Ben basında, kamuoyunda işte konuşan, yazan bir isim ama organize bir şekilde. Bakın bunu kim yapıyordu? Bunu FETÖ yapıyordu. Adnan Oktarcılar yapıyor. Kuytulcular yapıyordu. Başkaları da bilmiyorum, muhatap olan varsa yapıyor. Organize olarak hakkında suç duyurusunda bulunuyorlar. Ha, şey de yapıyordu. Hüdapar da yapıyordu. Dönem. Onlar aynı. Da öyle yapıyordu. Ya bir eleştirdiğin zaman bunlar seni hedefe alıyorlar. O meseleyi üzerine gitmemeni istiyorlar. Kuytulcular da şimdi bakın 2016'dan sonra FETÖ kendi sosyal ekonomik gelir durumuna göre, kültür durumuna göre tabanının bir kısmını mesela kuytulculara yönlendirdi. Tabanının bir kısmını kuytulculara yönlendirdi.
2: Şurada var işte.
0: Ya kuytulculara ne destek verdiler, bir anda iç içe geçen Kuytul'u daha da büyüten bir rol oynadı. Kuytul sadece FETÖ ile işbirliği içinde olanlarla bağlantılı bir yapı değildi. Aynı zamanda DEAŞ'la da, aynı zamanda El-Kaide ile de bağlantılı olan bir yapıydı. Yani burada bir havuz sistemi içerisinde bir alan oluşturuyorlar. Hı. Ve bu alan üzerinden El-Kaide, DEAŞ, FETÖ ne kadar yani karşıt örgüt ya da daha doğrusu karşı istihbarat faaliyeti yürütülecekse bunlara bir alan oluşturuyordu, alan sunuyordu bu yapılanma.
1: Şimdi çıkan şeyde FETÖ ile zaten bağlantıları var. Evet. Senin dediğin gibi FETÖ tipine göre, ekonomik durumuna göre başka cemaatlere
0: evet.
1: dağıtmış değil mi üyelerini?
0: Tabii 2016'dan sonra dağıldı.
2: Ve destek verdi. Yani teknik destek, istihbari destek, Fethullahçılar bu örgüte inanılmaz istihbarat desteği veriyorlar. Çünkü şu 28 tane Fethullahçı, bazıları firari, mesela Furkan dergisi sorumlusu yakalandı. Mesela onun da irtibatlarında FETÖ geçti. FETÖ'den ihraç, emniyet müdürleri, asker veya mahrem imamların çoğu cezaevinden çıkan, baylok'dan yatmış çıkmış kişiler buraya psikolojik destek veriyor, propaganda desteği veriyor. Mesela bu örgütün 3 tane önemli yöneticisi sadece sosyal medyadan, genel medyadan, sosyal medyadan sorumlu tipler var. Örgüt özellikle Kurtuluş gibi gazeteciler eleştirdiği anda zincirleme suç duyurusunda bulunuyor. Şimdi gidiyor, ifade veriyor, bir daha gidiyor. Geliyor lanet olsun diyor, bunlara bulaşmayayım diyor, habire diyor savcılığa gidiyor. Şimdi esasen Adalet Bakanlığı'ndaki Cumhuriyet Savcıları'nın bu gibi yasa dışı örgütlerin suç duyurusunu bizim gibi gazeteciler çağırmadan otomatik takipsizlik vermesini. Ama mesela ben daha yeni Narin Güran'la ilgili ailesi yeni suç duyurusunda bulunmuş benimle ilgili. Çin'e gideceğim, Çağlayan'da ifade vereceğim. Yani 1,5 sene önceki şey, bu insanlar kendi kızlarını, 8 yaşındaki kız çocuklarını katletmişler, ceza almışlar. İşte Abdurrahman Şimşek cezaevindeki görüntüleri nasıl ele? Ben gazeteciyim, A Haber'de yayınladığım halde gelip mecburen bizi adliyelerde böyle Fethullah Gülen Kurtuluş'a, benle ilgili Fethullah Gülen sadece kendi ismiyle 300 ayrı suç duyurusu yaptı. 3000'in üzerinde Fethullahçılar suç duyurusunu yaptı o dönem, geçmiş dönemde. Bunların taktiği Adnan Hocacılar, Furkancılar, Fethullahçılar hepsi aynı. Suç duyurusunda bunu gazeteci baskı altında, gazeteci yazmaya devam ederse ne yapıyor biliyor musun? Nerede yazıyor? Akşam gazetesinin genel yayın yönetmenine de suçluyor.
1: Bulaşmayayım bu pisliklere diyor.
2: Sonra akşam Kurtuluş devam etse
0: sosyal medyada kampanya yapıyorlar. Sosyal medyada kampanya yapıyorlar. Suç duyurusu yapıyorlar. Sürekli sana bir
2: ne hırsızlığınızı bırakıyorlar, ne bilmem eşcinsel diyorlar, ne her türlü pisliği yapıyorlar. Ki bunlar Müslüman, alnı secdeye gidiyor ama her türlü iftirayı atıyor. Fethullahçılar gibi. Aynı yani, tek bir merkezden beslendikleri için işte.
1: Peki niye devlet bunlara bu kadar yol mu veriyor? Ne yapıyor? Bekliyor. Şimdi, tam olsun diye
2: devlet,
1: mi?
2: Şimdi
1: nedir? Cemil anlamıyorum Bey, ben. Devlet, bu adamı ben de Kurtuluş'un dediği gibi, yani görünen köy kılavuzu istemez gibi bir durum vardı yani.
2: Cemil Bey bakın, Tayyip Erdoğan bu ülkede 25 yıldır iktidarda, doğru mu? 25 yıldır yani, seçimlerden beri iktidarda. 25 yılda devleti ben size söyleyeyim %25 oranında millileştirmişti. Bu devletin tamamı geçmişte milli istihbaratı, adı milli, kendisi gayrimilliydi. Asker öyle, Milli Eğitim Bakanlığı öyle. Bütün kurumlar hepsi gayri milli insanlar da. Kolaydır millileştirmek. Şu anda hani diyor, neden izin veriyor? Devletin içinde halen yani kolaydır millileştirmek.
0: 15 Temmuz'da ne diyor biliyor musunuz? Darbe hayırlı olsun. Darbe hayırlı olsun.
1: Benimki lafla şimdi bir sonraki şeye geliyor.
0: Darbe hayırlı olsun.
1: Saçmaları
0: Tayyip Erdoğan'ın kalemi kırıldı. Darbe başarısız olunca sabah ne diyor? Tiyatro diyor.
1: Bak şimdi mesela bu
0: tiyatro diyor.
1: Bu demiş.
2: Kontrollü darbe dedi.
0: Kontrollü darbe diyor, tiyatro diyor. Bakın başta
2: aynı,
0: hayırlı olsun.
2: Söyleme.
0: Türkiye hayırlı olsun. Tayyip Erdoğan'ın kalemi kırıldı. Ardından tiyatro diyor ama bu.
1: Ama yani işte çok geç kalınmıyor mu? Şimdi bunu demiş, 10 yıl olmuş kalemi kırıldı diye. Asım Yıldırım'ın kanalına konuk olmuş.
0: Asım Yıldırım kim?
1: Fethullah Gülen'in sağ koluydu. Yanında büyüttüğü şeydi, elemanıydı.
0: Evet.
1: Ondan sonra
2: Samanyolu'nda spikerlik yapıyor.
1: Spikeriydi. Alt taraf ibadetsi ibadet edenleri hapse mi dolduruyorsunuz demiş. Bak,
2: Baylo'yu savunuyor. Şeyi diyor ki 15 Temmuz kontrollü darma. İşte FETÖ selam verenlere, FETÖ'ye selam verenlere işlemi. Yani şu sadece şuradan bir kere en önemlisi Tayyip Erdoğan'ın, Recep Tayyip Erdoğan'ın kalemi kırıldı dedi. Ben olsam var ya, darbe suçundan işlem yaparım. Darbeye yardım yataklıktan.
1: Darbe suçunun zaman aşımı yok. Hala bu tetiklenebilir bence.
2: Ya işte o dönem
1: değil mi yani, o darbe suçu dediğin zaman bunun
2: neden işlenme? O dönem ki işte darbeden hemen sonra 2016 kaç bin tane, 4-5 bin tane Cumhuriyet savcısı, hakim savcı ihraç edildi. İşte o dönemdeki hakim savcılar bu insana işlem yapmadılar. Çok şükür şu anda Akın Gürlek gibi güçlü, yani sonuna kadar cesaretli bir Adalet Bakanımız vardı. Bunların üzerine gidiyor. Halen bunlar gibi bir sürü gruplar var maalesef. Bunların Müslümanlığı, ya ben bir Müslüman olarak şimdi yardım edeceğim bir yere, bir kurban bağışı yapacağım veya bir şey, acaba param nereye gidecek diye.
1: Ya şimdi
2: diye.
1: Öyle bakma yani, şimdi çıkar grubu dediğin zaman çıkar grubunun din imanı olmaz işte. Mason derneğine de yapıldı operasyon.
2: Evet.
1: Değil mi? TÜSİAD'a da yapıldı. Çünkü çıkar grupları kanunların sınırlarını zorladığı zaman, ki genelde her türlü çıkar grubu da bir yerden sonra kendinde bunu hak görüp kanunun sınırlarını zorlamaya başlıyor galiba, değil mi?
2: Bir de bu Adana'nın bütün Adana, Osmaniye bölgesi, Mersin bölgesini adeta parsellemiş. Bence FETÖ kontrollü olarak o bölgeleri 25 yıldır bunlara bıraktı. Bunların büyümesi için. Yoksa Fethullah Gülen örgütü kendileriyle işbirliği yapmayan böyle bir şey.
1: Yok, hayatta yani, bırakmaz.
2: Hayatta anasını ağlatır. O var yüzden bunları o bölgede yani Akdeniz bölgesinde bunların palazlanması için AB planı, Süleymancıları nasıl Alihan Kuruş ekibi

0: şey yaptı, onlarla işbirliği yaptı. Alparslan Kuytul da böyle bir adam. Yani Türkiye'nin en tehlikeli, cemaat demiyorum bunlara, kesinlikle tarikat demiyorum. Bunlar bence terör örgütüyle...
1: Bunlar vakıfı var mı hakikaten bunların?
0: Furkan Vakfı diye bir vakıflar
1: var. Nasıl bu vakıf kurmak da yani o kadar...
2: Vakıf çocuk... üzerinden yürütüyorlar, daha şimdi, dokunulmaz.
0: Bakın bunlara...
1: Çocuk oyuncağı mı vakıf kurmak? Bunlara ya. Nasıl
0: Cemil
1: vakıf
0: Bey,
1: izni veriliyor
0: bırak
1: ya?
0: Bırak vakfı, ben bunlara dernektir, dükkan bile, bakkal dükkanı bile açtırmam. Bakın bakkal dükkanı açtırım. Bugün Süleymancı dediğimiz Alihan Kuruş ekibinin 4000 tane dernek kurmuş. Ne kadar malı var, şirketi var şu anda. Bugün evet. Biraz önce, bir saat önce Adalet Bakanı Akın Gürlek'le beraber...
2: Niye o kadar çok dernek kurmuş?
0: Bak bir şey anlatıyorum. Akın Gürlek'le beraberdim. Sayın Bakanım nedir? 4000 tane dernek tespit ettik ama binlerce dedi. Bunların üzerine kendilerine olmayan örgüte...
1: Daha iyi değil mi bunlar? Kendilerini fişlemiş oluyor hepsi. Şimdi
0: hayır, öyle... başkalarının adına paravan şirketler kurmuş. Şu an o paravan şirketlerin çoğunu tespit ettik. MASAK'la birlikte çalışıyoruz. Bunların işte biliyor. En önemlisi mesela bu akşam dediği, ben şok oldum. Canlı havala sistemi kurmuşlar. Bunların Hisar Turizm diye bir turizm mi var?
1: Hisar, ne demek canlı havala sistemi?
0: Şimdi anlatayım. Hisar Turizm Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en çok hacı adayını Ümre'ye, hac ve Ümre'ye götüren bunların şeyleri, turizm firması. Karı koca gidiyor, yaşlı amcamız.
1: Bunlar bu arada bunlar delik kaçırma görüntüleri evet. Sayın seyirciler. Bu arkada dönenler.
0: Yaşlı karı koca hacca gidiyor. Bunların turizm... Ya diyor hacı amca diyor. Şu diyor 50 bin doları sana vereyim de. Biz diyor orada Mekke'de senden alacaklar diyor. Oraya diyor kurban keseceğiz. Yetimlere şey yapıyor. Amca da tamam diyor. Alıyor yanına koyuyor. O parayı götürüyor. Orada diğer hocalar bekliyor. Elinden o parayı alıyorlar. Sana size geliyor ya diyor Afrika'da yardım, bizim orada bilmem ne hocamız var Medine'de diyor, size veriyor, bana veriyor, herkese 50 bin 20 bin 30 bin
1: uçaklardan gidiyor bunlar,
0: uçaklarla gidiyor ve milyarlarca para bu hacılar evet. Ama bu hacıların bir suçu vardır değil mi? Onlara diyor ki iyi niyetle dini istismar evet. Burada biz diyor Afrika'da kuyu açılacak, bu parayı verirsen senin de hayrın olsun evet. Sen de buradan oraya götürürsen bundan da sen aslında kara para organizasyonu aklamanın en önemli şeyini böyle canlı DH biliyorsun evet. Havalı bunları, bu vatandaşların hiçbir suçu yok bu arada, bilmeden bu örgütün paralarını binlerce
1: bundan
0: binler...
1: Sonra da o vatandaşları uyaralım buradan, kimse havaalanında şunu şuradan şuraya götürür müsün falan dediği zaman ya evet bir, demesin yani. Evet.
0: Bir dolar bırakın bir eşya bile götür. O eşyanın içinde başka bir şey de olabilir. Yani şu anda Alihan Kuruş çetesi örgütü binlerce kişinin...
1: Bak yeğeni mesela daha önce FETÖ'den yargılanmış ve suçunu kabul etmiş zaten. Yani...
0: Ya her şey bu zaten, bu örgütün kafa yönetimi zaten FETÖ ile iltisaklı, doğrudan buluşuyor, görüşmeleri var. Çoğu firar edenler baylokçularla, hepsiyle kurtuluş anlattı işte.
1: Etkin pişmanlıktan faydalanmış. Bak burası da çok çarpıcı. Evet. Yani FETÖ'yü deşifre etmiş.
0: Evet, etkin pişmanlık aldığı için yine de 2 yıl 6
1: ama
0: ay.
1: Demek ki burada FETÖ'cüler bunları bırakmadığına göre kaydedecek bir şey de söylememiş hı. Yani orada değil mi?
0: Aynen.
1: FETÖ'cüler bunları himaye etmeye devam ettiler. Nasıl tepki verdiler? Kurtuluş, sen gördün mü hiç FETÖ'cüleri?
2: Yani FETÖ'cülerin ben şunu biliyorum. Ya bu bunlarla ilgili dolaşan bilgiler şuydu. FETÖ tabanını bunlara gönderdi. Ya dediğim gibi ya profiline göre, gelir durumuna göre belirli bir kesimi, coğrafyaya göre de özellikle Güneydoğu'dan ve Çukurova'dan tabanını bunlara devretti 2016'dan sonra. Bunlar da bu Kuytul ekibi de yıllardır aslında FETÖ'den farklı bir iş yapmıyor.
1: Ya burada yalandan pişmanlık yapmış değil mi? Hayır, orada belli ki kendini kurtarmak için.
2: Şöyle yani FETÖ'yle irtibatlı zaten.
0: Doğrudan
2: fark
0: irtibatlı.
2: Etmez zaten. Yani
0: 25 FETÖ, yıl.
2: Yani
0: 25 yıldır.
2: Bu geçişler yani bunu aslında kanıtı, neyin kanıtı? Ya Kuytul'la, Furkan Vakfı'yla FETÖ arasındaki bağın, ilişkinin aynı zamanda bir kanıtı bu.
1: Evet.
2: Yani burada kaç binlerce dernek kuruyorlar.
0: 4026
2: dernek, bu derneklerin çoğu bu paranın dolaşımını, hem paranın toparlanmasını hem de paranın dolaşımını

0: sağlıyorlar. Yani siz buradan evet. hem para topluyorsunuz hem ya çıkar amaçlı sucu örgütü dememizin sebebi biraz daha doğrusu bu.
1: Evet, şimdi bununla ilgili başka bir ya şey var mı Berkay?
2: Yani bunlar o kadar tehlikeli bir örgüt ki bu kuytul suç örgütü.
1: Kurişlere geçeceğiz onların.
2: Çünkü örgütten ayrılmak isteyen herkesi tehdit ediyorlar, çağırıyorlar, gözaltı yapıyorlar. İşte dedim istihbarat ekibi, asayiş ekipleri var. Çağırıyorlar, zorla dövüyorlar. Bir şekilde döndürüyorlar.
1: Bu da şeyleri değil mi? Sözde müritlerinin eşine evet. verdiği şey mi?
2: Evet. Şu rezalete bakar mısınız yani?
1: Kepazelik.
2: Şu hareket, yani sanki Zafer bir de şey, sen...
1: Evet söyle.
2: Şimdi bu Semra Kuytul biliyorsunuz Alparslan Kuytul'un eşi tutuklandı bu kadın. Örgütte böyle sanki bir liderlik terör örgütünü benzer bir yapıda bir şekilde kadın sorumluları. Bu arada Semra Kuytul binlerce kadından sorumlu, onları ilçelere bölmüş, Seyhan sorumlusu var, bir sürü farklı Adana'nın Akdeniz'de birçok önemli kadınları organize ediyor. Özellikle Semra Kuytul'la bağlantılı FETÖ'den ihraç olmuş ablalar, öğretmenler dediğimiz kadın yapılanmasından teknik destek alarak bir istihbarat örgütü adeta kadınlarda İKK eğitimi, para trafiği, evet. Toplanan paraları FETÖ'cü ailelere de yardım yaptı. Şu anda Halit Turan yarın bu örgütün bilinmeyenlerini devam ettirecek Kuytul örgütüyle ilgili. Gerçekten bir örgüt içinde örgüt de kuruyor. Paralel örgüt kuruyor. Aynı FETÖ'de Fethullah Gülen de biliyorsunuz cemaatin bir görünen yüzü vardı. Bir de mahrem yapısı.
1: Sözde vakıfta yapılan aramaların görüntüleriymiş.
0: Yani zaten yasal bir iş.
1: Aklım almıyor böyle ya. Bir adamın. Vakfı nasıl olur? Bak, hakikaten benim aklımı almıyor yani. Sayın vekilim, sizin aklınız alıyor mu? Nasıl olabiliyor yani? Bu vakıf açmak çok ciddi bir iş değil mi? Bakanlar kurulu falan filan.
3: Şöyle, vakıf, dernek veya bütün sivil toplum örgütleri sivil toplumun gereğidir.
1: Tabii ki.
3: Ve bunların açılması için devlet kolaylaştırıcı ve teşvik edici yönde yer alıyor. Bunlar çok kötü örnekler. Hakkın kötüye kullanımı ve sadece vakıfçılığın, vakıf açma kolaylığının, örgütlenme kolaylığının değil, dini duyguların da istismarı ve kötüye kullanımı. Ama sonucunda bunlar suç örgütü. Sokakları tahrik etmeye dönük, kara para toplamaya ve aklamaya dönük, yurt dışı bağlantılarıyla da operasyon yapmaya dönük suç örgütleri. Biz bunlardan başlayarak vakıfçılığı zorlaştırmaya kalkarsak toplum yaşanmaz hale gelir. Asıl olan bunları cezalandırmaktır.
1: Vakıfları da birazcık ama daha sanki
3: vakıfların
1: kontrol
3: ben
1: etmek
3: denetlendiğine
1: lazım.
3: İnanıyorum. Bir daha söylüyorum. Şu anda Türkiye'de kaç vakıf var bilmiyorum ama vakıf kültürü bizim ana kültürlerimizdendir. Osmanlı'da vakıflarla
1: Osmanlı'da
3: ayakta
1: da
3: duran,
1: vardı ama
3: hatta vakıflar şehri denir. Biliyorsunuz uç örnekler vardır. Göç hayvanlarına bakan vakıflar bile vardır. Dolayısıyla vakıf bizim öz kültürümüzdür. Bu tip kötüye kullanımlar
1: istisnadır diyorsunuz.
3: İstisnadır ve vakıfçılığı sorgulamamızı değil, bu tip insanların en ağır şekilde cezalandırılmasıyla ancak vakıfların da aklanmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla burada dikkat çekmemiz gereken konu vakıfçılık değil, bu adamların nasıl istismar ettiği ve suç örgütleri dağıttığımız zaman boşa çıkan yapıların nasıl kendine yer bulduğudur. Arkadaşların söylediği gibi FETÖ ablaları, oradan boşa çıkanlar, baylokçular doğrudan buraya girmişler. Ve buranın yapılanmasında tabiri caizse bilirkişilik yapmışlar. Ve bu yapıyı ayaklandırmışlar, bu yapıyı ayağa kaldırmışlar. Adana'da bu tip bireysel vakıflar, bireysel cemaatler fazladır. Yani dışarıdan bakınca çok belli olmaz. Daha muhafazakar yerlerden beklenir bu işler ama Adana'nın öyle bir yapısı da vardır.
2: Ya devletin camisini günlerce ele geçirdiler. Polis giremedi. Çevik kuvvet sis bombalarıyla çıkarmaya evet. çalıştı. Devletin, Diyanet'in camisini ele geçirmişler ya. Yani böyle bir şey var mı? Siz kimsiniz kardeşim ya? devletin camisini, yani Diyanet'e ait vatandaşın her tarafı, oradaki imamından cemaatine kadar herkesi tehdit altında. Devletin polisi giremedi, günlerce giremedi, hatırlayın ya. O yüzden bunları asla acımayacaksın. Bu gibi devlet dışı aktörler kim olur, sağdan soldan ortadan fark etmez. Devlete karşı olan, devletini eleştiren, bakın Tayyip Erdoğan bugün var, yarın yok. Herkes devlete karşı, bu adam 25 sene önce bu vakfı kurmuş. 25 senedir devlet dışı aktörlerle hep iç içe olmuş. Yarın Tayyip Erdoğan ise başka, yine bunlar çepe. İsrail ne derse aynısını yaparlar. İşte bilmem kim ne derse, herhangi bir Adnan Hoca dediğiniz tarikat, yani çıktı ya, o kadınları kızları ele geçiriyorlar, çıplak çıplak oynatıyorlar bilmem ne, sanki onu normalleştiriyor. Halen bile sosyal Adnan Hoca'yı özlüyoruz ya, nedir o, genç kızların kimliğini, kişiliğini bozarak, dini istismar ederek böyle bir tarikat olur mu ya? Yani siz de biliyorsunuz Adnan Hoca'nın geçmişini.
1: İşte bu, yani bu çıkar gruplarının dini imanı olmuyor. Mesela çok konuştuk burada, bebek oteli mevzu vardı değil mi?
2: Evet.
1: O da bir böyle çıkara yönelik bir şeye dönüşüyor. Yani illa din ya, diye bakmamak ya lazım. Bir çıkar örgütü ne kadar suça bulaşmış.
2: Bütün odalara gizli kamera koydular. İşte hepsi biz Adalet Bakanlığı açığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Muzaffer Yıldırım dediğiniz adam bir spor hocasıyken bebek otelin sahibi adam, bir anda Türkiye'nin önemli iş adamları, yani Koçların, Sabancıların gittiği bir otelle hale geliyor. Bir bakıyorsun Amerikan büyükelçisiyle, Amerikan başkonsolosuyla iltisakları var ve bütün otelin gizli kayıtlarını adam arşivliyor. KVK gereği 6 ay içinde onu imha etmeniz lazım. Bu adam topluyor, yabancı istihbarat yani, örgütlerine servis
1: ediyor. Sayın Vekilim, devlette şuna, şimdi vakıfsa bir alanı var, dernekse bir alanı var. Diyelim ki Kanarya'yı Sevme Derneği.
0: Evet.
1: Devlet bakacak, Kanarya'yı sevmenin dışında bir iş yapıyor mu bunlar diye. Yani şimdi Kanarya'yı Sevme Derneği anayasa önerisi yapamaz. Yani değil mi? Yani orada da bir denetleme şeysi şimdi lazım.
0: Tabii ki bu alanı ne kadar geniş tutarsanız sivilleşmeyi ve demokratikleşmeyi o kadar genişletmiş olursunuz. Ben yine biraz önce söylediğimi tekrar etmek istiyorum. Bu bizim suç örgütlerine karşı çok daha sert olmamızın yolunu açmalı. Bu konularda ne kadar hassas olmamız gerektiğinin yolunu açmalı.
1: Ama ben daha genel ancak bir şey söylüyorum.
0: Binlerce şimdi, vakıf var, binlerce hayır, dernek var. Ama
1: şimdi sivil toplum örgütü diyorlar İngilizcesi.
4: Ama Batı'da sivil toplum bu.
1: Non-governmental organization diyorlar. Anlaşıldı evet. Ki bunların hiçbirisi sivil değil. Hepsi bir başka bir hükümetin, devletin parçası. İşte
0: onların hepsini tespit
1: ediyoruz. Yani şey, oturup bunlar vakıflar özgürlüktür filan diye.
0: Ama şimdi biz bunu
2: sadece vakıflar değil, odalar da, mimarlar odası evet. Bilmem ne, sağlık bilmem ne odası biliyorsun çıktı.
1: Hepsi çıkar örgütüne bunu, dönüşmüş işte.
0: Bunu tabipler odasında yaşamıştık aynen, biliyorsunuz.
2: Bir TSK'ya iftira attı.
0: Bir hanımefendi kamera kayıtlarından kimyasala falan hükmetti.
1: Evet evet.
0: Ve eminim ki beni muayeneye götürseniz o doktor hanıma der ki ben yeterli alet ekipman olmadan teşhis koyamam. Ama ideoloji söz konusu olduğu zaman ekrandan teşhis koyabildi. Bu başka bir şey. Bu hakkın kötüye kullanımı. Ama toplum yönetiminde sivilleşme maksimum düzeyde tutulmalı. İnsanların konuşma kabiliyeti arttırılmalı. Bu,
1: ama sivilleşelim.
0: Bu çok uç sivil bir
4: toplum,
0: örnek.
4: Batı'daki sivil toplum örgütleri de aynen böyle çürürler. Gayri kanuni işlere girerler.
0: Bunlar o zaman da soruşturulurlar.
4: Ama yani Cemil'in dediği evet. Gibi bunu nasıl koruyacaksınız? İşte, sivil toplum diye kuruyor.
1: Sivil değil.
0: İşte, ama binlerce sivil toplum kuruluyor. Bunları
2: sivildir. Bakın ya askeri.
0: Çok az sayıda
2: askerler yönetiyor.
0: Bunlara işlem yapılıyor.
2: Sivilden barolar, STK'lar.
1: Ya başka devlet. Ya Alman vakıfları vardı işte, bütün şeyleri şey yaptı. Yani buradaki şimdi TÜSİAD mesela. Şimdi çok başına şey Türk var ama.
0: Bakın, çok farklı bir şey söylemiyoruz.
1: Türk derneği mi bu? Evet.
0: Bu hak kötüye kullanıldığı evet. Anda devlet bunun gereğini yapar. Ama devlet şöyle beklemez. Hadi bakalım ne yapacaksın? Şu acaba suç mu diye beklemez. Eğer suçun oluştuğunu görürse bunun gereğini yapar. Evet. Aynen bu olaylarda olduğu gibi. Yoksa ben sizden farklı düşünmüyorum.
3: meslek odalarının birçoğunun yaptığı açıklamalar meslekle ilgili değildir. Bakın ben ziraat mühendisiyim.
2: Değil.

0: Yıllarca Ziraat Mühendisliği ile ilgili Ziraat Mühendisler Odası hiçbir şey yapmazdı. Bugünden bahsetmiyorum. Benim mezun olduğum dönemlerden bahsediyorum. Başörtüsü ve laiklik konusunda dergi çıkarırdı.
1: Aynen. Ne alaka şimdi?
0: Şimdi baro o çıkarsa bir yerde anlarsınız. Bir yerde bağlayabilir. Şunu şuradan bağlı. Ziraat Mühendisler Odası bağlamaz. Ama bunlar kendini insanların üstünde hissettikleri dönemdi.
1: Mesela aynı şey. Ben bugün hep o dönemde geri geliyorum. TÜSİAD'a geliyorum. TÜSİAD Türk sanayicileri gelişsin diye mi açıklama yapıyor? TÜSİAD, hayır.
0: TÜSİAD bu memlekette hükümetler devirdi. Biliyorsunuz bazı iş adamları eşofmanla eli cebinde başbakanları uğurladı. Ha, kimin başbakan olup kimin ineceğine dair manşetler attılar. Sayın Cumhurbaşkanımıza roller biçtiler. Yani çıkabileceği yeri belirlediler. Muhtar bile olamaz dediler. Ben bunları yapma özgürlüğü asla olamaz. Hiçbir sivil toplum örgütünün olamaz. Mimarlar Odası memleketin...
2: Ne dedi? Köprüyü yapma, havalimanı yapma dedi.
1: Mimarlar Odası diyor.
2: Tabii, dedi. Tabii ki. Gezi kalkışmasında pazarlığa oturdu.
0: Her kavşak yaptığında o zaman Melih Gökçek, Mimarlar Odası ve Şehir Plancılar çıkıyor. Dava diyor ki, batçık yapma, kavşak yapma.
2: Ha, idare mahkemesine
0: suçluyorsun. Ben buraya Ankara'dan geliyorum. Meclisle havaalanının arası klasik 30 dakikaydı eskiden. Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP'ye geçti. Şu anda bir saat.
2: Aynen.
0: Trafik saatinde değil bakın.
1: Tabii canım kavşak yapmayı bilmiyor. Kavşak, köprü böyle şeyleri yapmıyorlar yani.
0: Yapmıyorlar. Böyle... Ve meslek Ankara odalarından hiçbir şey duyuyor musunuz? Hiç Mimarlar Odası, Şehir Plancılar Odası eleştiriyor mu? Bir kere o konuya gireceksek şöyle söyleyeyim ben. Bu memlekette biraz okumuş yazmış olmak, biraz fikir beyan etmiş olmanın birinci şartı bu milleti yok sayma. Bu millete tepeden bakma alışkanlığıdır. Evet. Biz ister Mimarlar Odası'nda olsun, ister Borolar'da olsun, ister Tabipler Odası'nda olsun.
1: Ama dışarıdan gazalıyorlar
0: işte. Kendisi üç kuşak geriye evet. gidemez. Köyden öte gidemez ama önce köylüyü aşağılaması gerekir. Önce insanları aşağılaması gerekir. Bunları ayar tutması gerekir.
3: Şimdi mesela Türkiye'de en büyük sivil toplum şeysi George Soros'du değil mi?
0: Evet.
3: Ilımlı İslam'a doğru Türkiye'yi yerleştirmek için hükümetle antant kaldı. Bir an ne oldu? Bir an değişti. Tayyip Erdoğan oradan düşürme kararı aldılar. Ve bütün o gezi olaylarını falan düzenleyen insanlar ortaya çıktı. Şimdi George Soros'un gibi dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri.
0: Evet.
3: Demek ki sivil toplum bu işlere giriyor. Bu vakıflar da bu sivil toplumla bazen...
1: Yani sivil olsalar sorun yok. Bütün evet. mevzu orada bitiyor. Sivil değil hiçbirisi.
0: Ve kendi inisiyatifleri de yok. Şimdi biraz önce siz tartıştınız. Aslında tüm detayları da anlattınız. Bu aldıkları kararların hiçbirisi... bu arkadaşların kendi aldığı kararlar değil.
2: Hayır tabii canım.
0: Bunlara talimatlar evet. geliyor. Bunları yetiştirecek kişiler görevlendiriliyor. Ablalar görevlendiriliyor. Abiler görevlendiriliyor. Evet. İsrail ise İsrail, CIA ise CIA bu konjüktüre göre de değişir. Her günde aynı örgütten talimat almaları da gerekmez.
1: Evet.
0: Eğer sizin elinizde suç işleme potansiyeli olan bir örgüt varsa, yani bir malınız varsa suç işleme gibi, bu mala da alıcı çıkar.
1: Evet.
0: Her arz talebi, her talep arzı
4: doğru. Şöyle bir şey ekleyeyim ben.
1: Kısa, çok kısa.
4: Yani bu neoliberal dönemin bir eseriydi. Bu her ülkede bir demokrasi adına, liberal
1: Tekten
4: toplum
1: kuracağız,
4: adına.
1: Kuracağız, sivil toplum evet, örgütü kuracağız.
4: Değişti. Bu arada kendi dokusuna uygun da Türkiye'de bu vakıflar biçiminde birçok böyle sanki dini vakıfmış gibi, sanki dini cemaatmiş gibi aslında yapılar kuruldu. Bu yapıların ama şöyle neticede şöyle bir şey yapıyoruz. Toplumu kontrol edip devlet üzerinde baskı oluşturabilecek noktaya
1: evet.
4: geldiler. Yani siz orada ayrı bir tarikat cemaat, burada ayrı bir tarikat cemaat, burada ayrı bir evet. tarikat cemaat adı altında ve iç ve dış politikayı manipüle edebilecek ya da
1: evet.
4: devlet karşısında bir baskı gücü
1: zaten
4: oluşturacaksınız.
1: Bu, Kemal
4: bu yüzden diyoruz dışla çok bağlantılı
1: çok
4: bu yapılar.
1: Kısa bir şey yapacağız. Reklam süresi geldi. Yani bu sivil diye kandırıldık mı biz bu toplumda?
2: Öyle gözüküyor hakikaten. Ya. Yani şimdi vakıflar ayrı evet. bir statü. Dernekler ayrı bir statü, odalar ayrı bir statüdür. Birlikler vardır, platformlar vardır, kooperatifler vardır. Bunlar toplumun örgütlenmesi için çok lüzumludur, zaruridir hatta. Ama vakıflarda şu vardı, mesela Ahbap bir dernektir, Furkan dediğimiz şu yapı da bir vakıftır. Fark şu,

0: vakfın bağlı olduğu kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü'dür. Önce bir senet hazırlarsınız. Bu seneti noterde onaylatırsınız, vakıf senedini. Oradan da Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açarsınız. Tescil ederse mahkeme vakfı kurarsınız. Ama Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün görüşü alınır. Dolayısıyla onun bağlı olduğu bir bakanlık da Kültür Bakanlığı'dır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'dır. Ama dernekler mülki amire bağlıdır. O da İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır. Şimdi dolayısıyla bu yapısal bir karmaşa var. Odalar da mesela Ticaret Bakanlığı'na bağlıdır. Şimdi bütün bunların hepsini ayrı ayrı bakanlığa bağlamaktansa sivil toplum örgütlerini belki tek bir çatı altında toplayabilirsiniz. Ama vakfın kuruluşu çok basit.
1: Ya sivilliğini garantileyecek bir şey lazım. Ya kardeşim, bir bu sivil mi değil mi? De. Alman devletinin ise sivil değildir. İngiliz devletinin ise sivil değildir. Mossad'ın ise sivil değildir. Ama o... kuşları sevecek için, köpekleri sevmek için geldiyse sivildir. Yani bunun ayrılması lazım.
0: O kadar
1: lazım.
0: Basite indirgemeyelim. Köpek balık hikayesi ki bu. Ya yani başka şeyler de var. Köpekleri, balıkları sevmek.
2: Şimdi bir de iyi niyetlerle kurulup daha sonra başka bir yere evrilebilir.
0: Orada denetim sorunu var Sayın Vekilim.
2: Yani orada bir sorun var.
3: Denetim FETÖ sorun. Varken kim denetleyecek? Zaten FETÖ bunları pompalıyor.
1: Şimdi Süleymancıların içine yerleştiği söylenen Kuriş suç örgütüyle ilgili konulara geliyoruz. Şimdi onunla ilgili bir haberimiz var. Önce onu izleyelim. Daha sonra detaylı konuşacağız.
4: Deste para, onlarca altın, 265 çek ve henüz kapağı bile açılamayan o çelik kasa. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında ikinci dalganın ardından ele geçirilen servetin ayrıntıları ortaya çıktı. Soruşturma derinleştikçe örgütün para trafiğinin izleri de bir bir gün yüzüne çıkıyor. İkinci dalgada şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda adeta küçük bir servete el konuldu. 1.873.500 lira, 603.151 dolar, 36.110 euronun yanı sıra 34 bilezik, 103 çeyrek altın, tam ve yarım altınlar, farklı gramajlarda onlarca 24 ayar altın da ele geçirildi. Şimdi altın ve ziynet eşyalarının toplam değerini ortaya çıkaracak sayım ve tasnif sürüyor. Para trafiğinin izini süren ekiplerin elinde yalnızca nakit ve altın yok, aramalarda 265 çek de ele geçirildi. O çeklerin kimler tarafından düzenlendiği, kimlere verildiği ve hangi ticari ilişkilerin parçası olduğu da mercek altında. Ve operasyonun en merak uyandıran parçası açılamayan çelik kasa. Kasanın usule uygun şekilde açılması için çalışmalar sürüyor, içinden ne çıkacağı soruşturmanın yeni düğümlerinden biri. Soruşturmanın dijital ayağında da yeni bir inceleme başladı. Ele geçirilen 9 cep telefonu ve bir dizüstü bilgisayar, örgütün mali ve ticari ilişkilerini, şirket bağlantılarını ve şüpheliler arasındaki irtibatı ortaya çıkarmak için incelenecek. Örgütün mali yapısı, şirket ve kişi bağlantılarıyla suçtan elde edildiği değerlendirilen servetin nasıl el değiştirdiği ve nasıl aklandığı çok yönlü olarak araştırılıyor.
1: Sevgili seyirciler, haberimizi izlediniz. Kurtuluş. Şimdi bir mukayese edelim. Demin konuşuyorduk, deminki bölümde. Yok vakıf, dernek, neyse bu oluşumları konuşuyorduk.
5: Evet.
1: Bu nasıl bir oluşum? Kuytul'la kıyaslarsak ikisinin farkı ne, benzerlikleri ne? Evet, bir kere oradan başlayalım.
5: Yani daha Kuytul, daha meşru bir yatak içerisinde ama yine... FETÖ ile irtibatları da olan küresel.
1: Hangisi daha meşru?
5: Süleymanlılar içinde daha meşru bir gelenekten gelen, yapı içerisine giren bir gruptan bahsediyoruz. Kuriş örgütünden. Küresel bağlantıları olan. Yani Kuytul'dan farkı en azından küresel, işte Almanya'da devasa, aynı FETÖ'nün kaç tane, Almanya'da 24 tane okulu var. Bunların da çok büyük bir genel merkezi kuruluyor orada.
1: Yani boyut olarak bir kere daha büyük.
5: Daha büyük bir şeyden bahsediyoruz, yapıdan bahsediyoruz. Zaten Süleymanlılar çok büyük bir yapı. Daha çok, ya 1900...
1: Bunlara Süleymanlılar deniyor galiba.
5: Evet, Süleymanlılar deniyor.
1: Süleymancılar denmiyor.
5: Furkan Vakfı 1994'te kurulmuş. Yani aslında hiçbir geleneğe, hiçbir şeye dayanmayan bir şey. Bir örgüt kurmak gibi bir şey bu. 1994'te kuruluyor.

0: Süleymanlar bir örgüt değil, bir cemaat, yani bir geleneksel Kur'an eğitimiyle büyüyen, Anadolu'da yayılan
1: bir akım.
0: Bir akım. Ve bunu daha sonra bu 2016'da kuruşla beraber, değil mi? Zaten evet. Hep dönüm noktaları da 2016 oluyor, dikkat ederseniz.
1: Darbeyle.
0: Evet, yani bir dönüm noktası. Orada bir yönetim değişiyor.
1: Yani ne oluyor? Darbeden FETÖ'cüler İYOT gibi açığa çıkınca, evet, senin dediğin gibi şeyleri,
0: ya Türkiye'de
1: tabanlarını mevcut, tas dağıtıyorlar.
0: Türkiye'deki asıl yapı deşifre olunca yine renklendirme merkezi olarak bu yapılar kullanılıyor. Hemen yönetim, Süleymanların yönetimi ele geçiriliyor. Bütün işler bu sefer buradan yürütülmeye başlanıyor. Zaten yönteme baktığımızda bir karşı istihbarat faaliyeti yürütüyormuş gibi sürekli davranıyorlar. Yani siz madem bir cemaatsiniz, neden sürekli gizli iletişim ağı kullanıyorsunuz? Paranız kayıtlı, vergili, açık, şeffaf bir hesap yönetiminiz yok. Çalışmalarınız neden bir örgüt gibi, yani bir cemaat gibi de değil, bir örgüt gibi, gizli bir örgüt gibi yürütülüyor. Ve sonuçta soruşturma neyi açığa çıkardı? Devasa kayıt dışı açıklanamayan
1: bunların
0: kilolarca altınlar,
1: mesela servetler.
2: Alihan Kuruş dediğiniz örgüt lideri, bu çıkar amaçlı suç örgütü lideri, yılın büyük bölümünü yurt dışında geçiriyor. Bakın, Alihan Kuruş suç örgütü Türkiye'ye geliyor, sabahına operasyon yapılıyor.
1: Türkiye, peki bunların da bütün altında böyle vakıf mı var, dernek mi var, şirket mi var?
2: Daha çok
1: mi
2: dernekler var.
1: Holding de var ama, evet, değil mi bunlarda?
0: Yani ne kadar dernek vardı?
2: 4026 tane falan hatırımda. 4000 tane, binlerce iş yeri var. 40-50 tane büyük şirketler, ama devasa holdingler düzeyinde şirketleri var. Şimdi bu adam bütün yani cemaat lideriyseniz cemaatinizin başında olur, ama yılın büyük bölümünü Almanya'da geçiriyorsanız ve Avrupa'da, dünyanın farklı ülkelerinde geçiriyorsanız ve buradan çıkan paraları organize ediyorsanız bu yapılarla, ya 50 tane ülke imamı var. Alihan Kuruş'un 50 imamı var. FETÖ de aynı taktik yapıyordu. Bu da ülke imamı kuruyor. İşte sorumlular, farklı paradan sorumlu, mahrem hizmetler sorumlusu. Yani İKK tedbirleri, telefon kullanmıyor adam. Canlı kuryeler kullanıyor. FETÖ'den bile ders çıkarmış gibi, devletin FETÖ olayından sonra daha da yer altına inip daha sıkı.
1: FETÖ 2.0, 3.0 gibi yani.
2: Aynen,
1: yani
2: bir FETÖ, de şöyle FETÖ 3.0 gibi diyelim. Evet. Aynen.
0: Bir de şöyle bir özellikten bahsediyoruz. Yani biz sadece siyaset üzerinde tesir eden işte bir gruptan bahsetmiyoruz. Sosyal ekonomik bir zincirden bahsediyoruz. Sosyal ekonomik, kültürel, siyasi bir zincirden bahsediyoruz. Zaten 21. yüzyıl için hep şöyle söylenir. Devletlerin zayıfladığı, şirketlerin güçlendiği bir çağ.
1: Zaten küresel
0: zamana,
1: komplonun özü bu. Özü yani bu, devletlerin, evet, bir önemi yok. Devletlerin şirketlerin önemi dediği oluyor.
0: Şirketlerde nasıl şirketler? Bu insan, yani bu hep şunu diyorsunuz ya. Ya neden dini bir grup olarak aslında bu palazlanıyor? En büyük sermaye insandır. İnsanlar arasındaki bu kültürel ortaklıktır. Siz eğer buradan yakaladığınız zaman devasa bir şirkete dönüşebiliyorsunuz. 5000 tane dernek kuruyorsunuz mesela. 5000 tane dernek ne demek? Çok büyük bir para hacmini de aynı zamanda ifade ediyor. Marka zincirler var, şirketler var, dükkanlar var. Her alanda şimdi hem nüfusu kontrol ediyorsunuz hem ekonomi kontrol ediyorsunuz.
2: Kurtuluş,
0: yani
2: 4,
0: Türkiye'de bakın
2: 4000 derneğin,
0: Türkiye'de 5 tane böyle yapılanma olsun.
1: Bitti.
0: Türkiye'de sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal hayata hükmeder yani. Evet. Hükmeder.
1: Kemal Hoca.
2: Kurtuluş, 4000 dernekte başkanı var, saymanı var, mali bilmem nesi var, başkan yardımcısı var.
1: Büyük operasyon.
2: Bunları çarp
1: şimdi,
2: yani.
0: Evet.
1: Şimdi Kemal Hoca, şimdi mesela BND, Almanya'nın istihbarat teşkilatı, alarma geçmiş midir bizim elemanlarımıza operasyon yapılıyor diye?
3: Muhakkak geçmiştir. Çünkü bu örgütün başına geçecek olan Hilmi Kuruş var. Tuna Hilmi Kuruş galiba, değil mi ismi tam olarak? Kardeşi. O Almanya'ya kaçmak
2: Hilmi
3: üzere.
2: Tuna Kuruş.
3: Hilmi Tuna Kuruş, evet.
1: Bir araya giriyorum. Çünkü bir son dakika gelişmesi var. Ankara Mamak'ta bir yangın çıkmış.

0: Ankara'nın Mamak ilçesinde açlık alanda çıktı. İtfaiye ekipleri hemen ihbar üzerine olay yerine gitti ve yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Çok geniş bir alanda etkili olan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor aslında şu anda. Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana geldiğini söyledik yangının. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Oldukça büyük bir yangın bu. İhbar ekipleri sevk edildi dedik. Yangına ihbarın ardından bir tanker, bir arazöz, Kayaş istasyonundan bir arazöz, Kurtuluş istasyonundan bir tanker ve Merkez istasyonundan da bir tanker yangın müdahale bölgesine gönderildi. Şu an itibariyle ekiplerin çalışması devam ediyor. Oldukça bir büyük bir yangın olduğunu ifade ettik. Bizler yoldayız. Gider gitmez hemen canlı bağlantıyla da oradaki görüntüleri ekranlarınızda hem ekiplerin çalışmasını hem de yangını geçireceğiz diyelim. Şimdilik sözü size bırakalım.
1: Evet, Burcu'ya çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Evet sayın seyirciler, hakikaten hem içeride hem iç siyasette hem dış siyasette hem de hava olarak çok sıcak günler yaşıyoruz. Bu yaşadığımız günlerin yılın en sıcak günleri olduğu söyleniyor. Belli ki bu sıcaktan da ormanlarımız da etkileniyor. Hakikaten çok dikkatli olmak lazım. Özellikle bu günlerde gözümüzü dört açmak lazım. Bugün içinde, bu gece içinde sıcaklığın ve nemliğin özellikle İstanbul'da çok yükseleceği söyleniyor. Nefes almak bile zorlaşıyor. Allah Ankara'daki yangınla mücadele eden görevlilere kuvvet versin diyelim.
2: Evet, şu an bizim A Haber ve Sabah'ın muhabirleri olay yerine gidiyor. Gruptan yazdım. İki muhabirimiz olay yerine. Yaralı var mı? Başka bir yer. Hemen altında bir askeri üs var. Yani askeri bir yerleşke var. Oraya sıçramadan askerler de destek veriyor. Şu anda zaten bayağı büyük bir yangın.
1: Evet sayın seyirciler, bu görüntüler canlı. Şu anda canlı görüntüler. Sayın vekilim, bu Mamak Ankara'nın neresinde kalıyor? Ben Ankara'yı çok iyi bilmiyorum.
2: Başak Mahallesi'nde. Hüseyin Gazi Türbe yolundaymış.
3: Mamak Merkez. Cezaevinden dolayı biliyor olabilirsiniz. Ulus'un arka tarafları.
1: Ben Ankara'yı genel olarak çok bilmiyorum.
3: Anladım.
1: Yani
3: Ankara'nın merkezi.
1: Ankara'nın merkezi tabii, yani. Tabii. Şu anda şehir bu dumanları, bu alevi
3: hissediyor.
1: Bir fiil olarak bir fiil yaşıyor yani.
3: Orman yangınlarıyla son yıllarda çok fazla bela yaşıyoruz. Ben bir Çanakkale'li olarak
2: saat çok fazla yaşadım. 18.02'de çıkmış akşam 6 civarında. Oraya birçok bölgeden yangın itfaiye ekipleri hem askerler de dahil yangını söndürmek için mücadele ediyorlar.
3: Şuna da dikkat etmek lazım. Sadece Türkiye değil. Son birkaç senedir dünya orman yangınlarından çok fazla muzdarip. İspanya'da, Yunanistan'da, Amerika'da çok büyük orman yangınları var.
1: Sıcaklar arttıkça.
3: Türkiye'de de var. Sıcaklar arttıkça, rutubet düştükçe ve ormanla insan iç içe yaşama kabiliyeti arttıkça bunlar oluyor. Çok fazla da şehir yakınlarına ağaç dikiyoruz.
1: Yani ormanın içinde yaşanmaz. Özellikle
3: ormanın içinde yaşanmaz, ormanın, yan yana da yaşanmaz. Yan yana orman evet. Biraz daha uzakta olur.
1: Evet, şimdi konumuza geri dönüyoruz.
3: Evet.
1: Kuruş konusunda... ne diyordunuz Kemal Hoca? Bu şimdi
4: BND panik halinde mi?
1: BND panik halinde mi?
4: Bence öyle, çünkü aslında onun kardeşi, yani yakalanan şu anda Alihan Kuriş'in kardeşi, bu planı çok önceden yapmışlar. Tutuklanma ihtimali olduğu için Alihan Kuriş'in, hatta kendi ifadelerinde ortaya çıktı. Kardeşi Marmaris'te, Bozburun'da muhtemelen Yunan adalarına kaçacaktı ve oradan Almanya'ya geçip bu işin başına geçecekti. Yani orada kurulan Köln'deki o 70 milyon dolarlık veya euroluk büyük bir külliye var. Yeni yapılan 5000 odalık muazzam bir şey. Bir tarikat ya da bir vakıf yurt dışında şube açabilir.
1: Ama kardeşim, 70 bir şey milyonluk değil bu.
4: Bir külliye açmazsınız yani. Onun içerisinde BND'nin de ofisi var. CIA'nin de vardır. Ossat'ın da vardır. Dolayısıyla o çoklu bir yapı, finans
2: FETÖ'de destek
4: var.
2: Veriyor biliyorsunuz.
4: FETÖ'nün de orada adamları vardır büyük ihtimalle. O yüzden orada böyle bir liderlik değişimi söz konusu idi. Ama ikisi de tutuklandı şu anda. Marmaris'te diğeri tutuklandı. Ve şu anda o bölgede idari olarak belki başlarında o külliyenin vardır birileri. Ama sonuçta istihbaratçılar şu anda
1: ne konuşuyorlardır ya? Burada da zımbalandık. Şimdi ne bileyim ben, futbol kulüplerinden mi girelim diyorlardır, yoksa ne diyorlardır yani şu anda?
4: Ben bir tablo çizeyim size. Müsaade ederseniz. Bakın

0: Bu Kuytul örgütünün amacı yazıyor şeyde onların. Amaçlarından bir tanesi öncü nesil yetiştirmek. Şey neydi? FETÖ'nünki neydi? Altın nesil.
1: Altın nesil.
0: Bak benzerlikler. Bir tanesi toplu itikaf ibadetleri yapıyor. Şeyciler, kuytulcular. Öbürü de bireysel görünmez namaz seansları yapıyor.
2: Gözleriyle namaz kılıyor.
0: Görünmez namaz seansları toplu. Hatta şu anda hapiste olanlar, FETÖ mensupları, sabah kalkıp 6. vakit namazı kılıyorlar. Ölen FETÖ için. Ya çok benzer ritüeller var aralarında.
3: Bu kuruş da komutanım, bu kuruşçiler de her perşembe gecesi beddua toplantıları yani, toplanıyorlar, beddua, devlete beddua, devlet büyüklerine beddua ediyorlar.
0: Hepsinin ortak tarafı bu.
3: Başka işiniz yok mu ya?
0: Hepsinin
3: ibadet
0: ortak tarafı devlet düşmanı. Hatta daha da somut söyleyeyim, Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı müthiş bir düşmanlık besliyorlar. Bu düşmanlığı besleyen dışarıdaki ilkeleri tek tek sayın bakalım kimler çıkacak.
2: Onlarla başta Mossad olmak üzere.
0: Şöyle bir şey var. Tablo şu. Mesela DAEŞ terör örgütüyle mensup, değil mi? Mensupiyet ortaya çıktı. İlişkisi ortaya
2: çıktı.
0: Öyle
2: mi çıktı mı?
3: DAEŞ, El-Kaide.
0: Şimdi bak DAEŞ 99'da kuruldu. 2004'te El-Kaide'ye bağlılık yemin etmişlerdi. Deklarasyon yaptılar. 2013 ve 2014'te de DAEŞ ismini aldılar. Ya da IŞİD ismini aldılar. Şimdi burada bakıyorsunuz Boko Haram var 2002'de kurulan. O da gitmiş DAEŞ'e 2015'te bağlılık deklarasyonunda bulunuyor. Şimdi El-Kaide 1988'de kuruldu. Taliban 1978'de kuruldu. FETÖ 2014'te terör örgütü ilan edildi. Kuruluşu 1970'lere kadar gidiyor. Kuytullar 94'te kuruldu. Kurişiler 2016'da tabuk değiştirdi. Ahmet Arif Deniz Olgun'un ölümünden sonra. Bunların hepsinin birbiriyle bağlantısı var. İçinde DAEŞ mensubu çıkıyor kuytulcuların. FETÖ'cülerin içerisinde PKK mensubu çıkıyor ya da FETÖ'cüler PKK'nın içerisinde çıkıyor. Ha demek ki bunlar hep birbirine böyle girift.
2: Ya bir sektör bu demek ki.
0: Girmiş. Ve bakıyorsunuz hepsi Jimmy Carter'dan bu yana, 1978'deki Jimmy Carter'dan bu yana ABD ile kurulmuş. DAEŞ dahil Hillary Clinton ve Barack Obama tarafından kurulduğunu Trump
2: kendileri itiraf etti.
0: Evet. Şimdi bakıyorsunuz Taliban'ın kurucusu da aslında bir miktar CIA ajanları. Çünkü Sovyetlere karşı 79'da onlara karşı donattılar.
2: FETÖ'yü kuran, antikomünist diye kuruluyor, gazlayan Clinton. Çıkıyor Clinton, ne kadar muhteşem ve müthiş bir adam olduğunu anlatıyor dakikalarca. Yani hepsi bunların.
0: Bakın kuytulcular, FETÖ'cüler, kuruşçiler, Taliban, El-Kaide, DAEŞ, Boko Haram hepsine bakıyorsunuz. İçinde hep inanç sistemini istismar etmeleri söz konusu. Ve hepsi sanki tek elden kurulmuş gibi yapısal benzerlikleri var. Liderliği, örgüt şeması. Kimisi Amerikan karşıtlığı gibi algılanıyor. Ama 2001, 11 Eylül'e bakıyorsunuz. El-Kaide değil mi suçlandı bu konuda. Ama arkasından hep böyle CIA ajanlarının sanki bir kurgusal format içerisinde bu eylemi yaptığı söylentisi çıkıyor. Şimdi hepsinin ortak, Hizbullah, Haçlı Şabi bunlar Şii tarafı bu işin. Şimdi dolayısıyla maalesef İslam dinini bu şekilde istismar eden bu örgütler hep Batı tarafından beslenen, desteklenen ve kurgulanan
2: evet.
0: örgütler.
2: Evet.
0: Kuytullara da öyle bakın biraz.
2: Bunun siyasi çözümü nedir?
0: Şimdi şöyle
2: yani
0: zaten.
2: Şöyle. Şimdi devlet operasyonu yapıyor, altına el koyuyor. Şimdi nasıl kaçtıklarına da bakacağız. Fakat bu arada bizim insanlarımızı kaptırıyoruz. O pis sümüklü papaza da en az 500 bin insanımızı kaptırdık. İnsanlıktan çıkıyorlar bunlar bu şeye girince. Şöyle, nasıl önlem alacağız buna?
4: Cemil Bey zaten bu bir dini yapılanma mı diye baktığınızda çok basit. Yani bir dini yapılanmaysa burada ruhsatlı veya ruhsatsız silah ne arıyor? Ruhsatsız silahlar ele geçti. 200 kilo altın ne arıyor? Bugün
2: 200 kilo altın varsa onu koruyacak silah da olması lazım ama yani şöyle, hepsini yordu.
4: Yok yok başka bir şey söylüyorum.
3: Yalnız o ruhsatlı silahlar ben baktım mesela hep hakim savcılara satılan silahlar. Onlar mesela bu örgüte bunları
2: satmışlar
3: ha. Bunlar satın almışlar. Şimdi Adalet Bakanlığı buna da bakıyor. Şimdi Wilson Combat diye bir şeyler var. Çok 12 bin 15 bin dolar arasında. Çünkü ben satın aldım. 12 bin dolara aldım yani. Böyle bir silah. Bunlarda tonlarca şey var yani.
2: Ya silah orada detay. Şimdi o kadar yok, 200 ton altın varsa bunu koruyacak silah olur.
4: Bunu şunun için söylüyorum. Bunun dini örgüt olmadığını anlatmak için söylüyorum.
0: Tabii.
4: Taşra'dan bahsetmiyorum. İstanbul'da sarraf dükkanını 5 kilo altınla açabiliyorsunuz. Yani 200 kilo altın ne demek? 40 tane saratken
2: ki bunun
4: demek.
2: Diyor ki,
4: bir tane evde bulunuyor.
2: Onda biriymiş bu.
4: 2 ton olduğu da söyleniyor. Bulunacak olan altının 200 kilosu bir tane evde bulunmuş. Yani bunun bir dini cemaat, bir dini örgütlenme olarak.
3: Kimya firmasının deposunda bir aracın bagajında o araç da kaçmaya hazırlanırken Hilmi Tuna ile beraber kaçan
2: geleceğiz.
3: 3 kişiden birisi şimdi, o kimya şirketi.
4: 100 milyar lira yurt dışına çıktı deniyor. Daha sadece fazla. Almanya'daki yok banka üzerinden çıkandan
2: şey
4: bahsediyorum.
2: Resmi.
4: 3,5 trilyon liraya Almanya'da tek bina. Yani onu bazen dolar olarak söylüyorlar. İnsanların kafasında çok fazla anlaşılmıyor. 3,5 trilyon liraya bir insan ne binası yapar Almanya'da? Buradaki bir dini cemaatin Almanya'da binaya niye ihtiyacı olur? Yani şunun için söylüyorum bunu. Bu bir suç örgütü. Buna dini yapılanma denmez. Ha peki nasıl gelişti? Bu bugün kurulan bir yapılanma değil. Dinin baskı altında tutulduğu, insanların dini duygularından dolayı kendini özgür hissetmediği dönemlerde bütün insanlarımızı kucaklama adına bunlar kuruldu. Kurulduğu gibi de suç işlemeye falan başlamadı. Onu güzel ayırmak lazım.
2: Tabii. Bu FETÖ'nün bile için, niyetini bozduğu bir nokta var değil mi?
4: Tabii ki FETÖ'ye insanlar ümitle çocuklarını teslim ettiler alnı secde görüyor diye. Çünkü onların yaptığı kolay bir şey değil. 40 sene eylemsiz bekletiyorsunuz bir örgütü. Bu çok zor bir şeydir. Yani örgütü kurarsınız, yarın eyleme başlarsınız. Bu çok kolay. Ama 40 sene eylemsiz, sözüm ona eğitim, sözüm ona dini cemaat adı altında bekleyebilmek
3: tedbirler
4: çok zor.
3: Tedbirler uygulayarak.
4: Şimdi bu yapılanmaya baktığınız zaman da FETÖ'den birebir kopyalar çekmiş. Özel iletişim ağları kurmuş. Bir dini cemaate özel gizli iletişim ağı niye lazım olur? Ne konuşacaksın orada? Akşam hangi sureleri okuyalım bunu mu konuşacaksın? Veya hangi yurtta kaç tane öğrenci geliyor? Bunun neresi gizli?
3: Devletin bildiği bir şey.
4: Bildiği bir şey. Zaten devletten de kayıtla bunu alıyorsun. Dolayısıyla bu suç örgütleri, ben hocamın söylediklerine aynen katılıyorum. Ve sizin sorunuza cevap olarak da şunu söylüyorum. Siyasetin ve devletin görevi şudur.
2: Çocuklarımızı kaptırmayalım
4: onları. Sivil toplum adı altında faaliyet gösteren herkesin, ister dini yapılanma adı altında, ister farklı sivil toplum adı altında faaliyet gösteren herkesin çok sıkı denetlenmesi lazım.
0: Sayın Vekilim bir soru.
4: Buyurun.
0: Sözünüzü kestim, kusura bakmayın. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün vakıf yönetim bilgi sistemi programı var. 2.0'a geçtiler şu anda.
4: Evet.
0: Tüm vakıflar vakıf ile kurulmuşsa, yani o hukuki yöntemle kurulmuşsa, bu yönetim bilgi sistemine tüm hareketlerini aktarmaları gerekiyor. Finansal hareketleri, yapmış oldukları yardımlar, vakıf bağışları vesaire gibi. Bu bilgi sistemi içerisinde bunlar ne kadar depolanmış durumda acaba? Yani Vakıflar Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı'na, Kültür Bakanlığı'na bağlı.
4: Kültür Bakanlığı'na
0: bağlı. Dolayısıyla burada bu hareketleri oradan görmek mümkün. Zaten bu ele geçenler orada yoksa, varsa zaten bir denetim mekanizması hemen kurulur, dış denetim. Bunlar yoksa zaten gizli bir yapı
4: şimdi
0: olduğunu
4: gerek emniyet, gerek Vakıflar Genel Müdürlüğü, gerekse devletin farklı birimleri bundan sonra sivil toplum üzerindeki denetimlerini taciz etmeden arttırmak zorundadır.
3: Ya doğru. Sayın Vekilim, şu önümüzdeki ilk Bakanlar Kurulu'nda Vakıflar Genel Müdürlüğü üst yazıyla Bakanlar Kurulu kapatılması lazım. Neyi o denetim kapatacaksın? Hocam, bir daha da bunlara öyle vakıf bakkal dükkanı açtırmam ben ya.
4: Şimdi vakıfta biliyorsunuz mahkeme kararı gerekiyor ya, bunları kapatmak için.
3: Devletin
0: açılışı da
4: şimdi açılışı da kapanışı da vakıf.
3: HK ile kapatır
4: mal satmaları yani. Bile mahkeme kararına tabi.
0: Resmi gazetede yayınlanması lazım.
4: Dolayısıyla Vakıflar Genel Müdürü tanıyorsunuzdur hepimiz. FETÖ ile mücadele sürecinde de yüzlerce yurt açan ve bu işe gönlünü koymuş bir arkadaşımız. Eminim ki bununla ilgili de çaba sarf ediyordur. Bu konuyla ilgili de hemen de
3: ulusal güvenliğe tehdit
4: şu
3: bir
4: olay çok ciddi bir olaydır. Tabii bunları buldukça tedbirler gelişiyor. Yani baştan eyvah şöyle olursa diye her şeyi denetleyen tedbirler koyamıyorsunuz. Bunlar geliştikçe şu olay en az FETÖ kadar toplumu tedirginliğe sevk eden bir olay. İnsanın tüylerini diken diken eden bir olay. Ki Süleymancılar Anadolu'nun neresine giderseniz gidin varlığı olan bir
2: büyük
4: cemaat
2: olarak idi. Kıyaslarsak mesela Kuytul 1 ise bu süreç

0: Süleymanlılar 3, FETÖ 10 mudur mesela?
1: Şöyle, nasıl bir Kuytul büyük... 1 ise Süleymanlılar 500'dür. Yani onu...
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: FETÖ ile kıyaslarsak nedir?
2: Onu kimse ulaşamaz.
1: FETÖ'ye
2: adam
1: kimse
2: diyor,
1: kıyaslanamaz.
2: Ben devlet benim öyle diyor ya. Ha? Devlet benim diyor. Paralar devlet.
1: Devlet idi bir dönem, devletlik de yaptı FETÖ bu memlekette.
0: Paralel devlet.
1: Paralel devletlik yaptı. Bu örgütün hepimizi şaşırtan yönü zaten bunların bu tip olayların olduğunu bilmiyorduk. FETÖ'de gene devletin içinde yapılandıklarını falan biliyorduk.
0: Ama niyetlerinin bu kadar kötü olduğunu tahmin etmiyorduk.
1: Onun niyetlerini bilmiyorduk. Bunların da bu kadar para pul işlerine daldıklarını, böyle silahla milahla hemhal olduklarını bilmiyorduk. Belki de...
2: Kimi onu, diyor Süleyman?
1: Süleyman, ha. Süleyman dememek lazım ona. Kuriş.
3: Kurişiler deniyor. Kurişiler.
1: Kurişiler demek lazım. Çünkü
2: aslında bunun
1: onun başa geçtiği güne bu, kadar da bu tip olaylar çok fazla yok onların içinde.
2: Esasen Alihan Kuriş'in annesi asıl operasyoncu kadın. Açık söyleyeyim bak, buradan bizi dinleyenler. O Arif Ahmet Deniz Olgun öldürüldükten sonra şimdi, ben normal bir ölüm olarak bir cinayete kurban
0: şu
2: gittikten
0: şu kaçış rotasının bir üstünden gidelim mi Abdurrahman? Gidelim. Nasıl kaçmışlar, nasıl yakalanmışlar?
1: Bu kaçış da apayrı bir...
0: Sen FETÖ'cülerin de çok peşine düşmüştün değil mi? Hayır. Yunanistan'dan kaçıyorlardı.
2: Bunların ilk kaçacağı rota Almanya Köln'e gidecekti. Eğer karşıya geçselerdi Bozburun'dan, Marmaris Bozburun'dan.
0: Evet. Şimdi...
2: Şimdi örgütün Alihan Kuriş'ten sonra en stratejik, en mahrem hizmetlerinden sorumlu Hilmi Tuna Kuriş. Zaten bu Mehmet Özmen, FETÖ ile bağlantısı olan bütün bu kaçış rotasının operasyonu yapan kişi. Bu kişi de Erhan Yılmaz biliyorsunuz o 206 kilo altının bulunan şirketin patronunun oğlu. O da altınlarla beraber kaçacakken altınları yakalatınca kendi izlerini kaybettiriyorlar. Araç şu Volvo bir marka bir
0: bu araç. Bu eski bakana ait bir araç çıktı değil mi bu Çakarlı?
2: İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e ait ki İdris,
0: nasıl bir rezalettir bu ya?
2: İdris Naim Şahin biliyorsunuz FETÖ operasyonu olduğunda çıktı, devlete adeta meydan okudu. Siz Bayloku savundu, FETÖ'yü savundu, Fethullahçıları savundu. Herkesi savunan, açıkça devlete meydan okuyan bir kişi. Şimdi İdris Naim Şahin eski İçişleri Bakanı olduğu için üzerine kayıtlı 5 araç var. Koruma tahsisli. Bu 5 araçın tamamını neredeyse bu Mehmet Özmen üzerinden bu cemaatlere servis etmiş.
0: Bu şimdi dokunulmazlığı bu, var mı bu bakanın?
2: Dokunulmazlığı yok. Eski bakan.
0: Bunu sormuyorlar mı sen? Ne halt ediyorsun kendi arabanı?
2: Ben olsam gözaltına alırım. Yarın bu gece gözaltına alırım. Sen bu aracı bilmemem mümkün değil. Bakın Alihan Kuriş dediğiniz şahıs da başka bir çakarlı araçla kaçmak üzere Mehmet Özmen tarafından planlanmış. Sadece budur. 5 araçtan ikisini kaçış planı için bunlara tahsis ediyor. Bu bilmemesi mümkündür.
0: O ne güzel diyor ki ben araç kiralıkmış ya. Ben de kiralayayım bir çakarlı araç. Ne güzel oluyor. Kaç paraysa verelim parasını.
2: 10 bin dolara İstanbul'da kiralıyorlar aylık.
0: Aylık değil mi? Çakarlı araç.
2: Çünkü o çakarlı aracınızı birisine tahsis edersen 10 bin dolar veriyorsun. Niye bunu biliyorum? Bununla ilgili bir sürü devlet yakaladı. Suçüstü yaptı. Operasyon yaptı. İfadelerden okuduk. Ayda 10 bin dolar iş adamı veriyor. O tahsisli olan kişiye ve onun aracını emniyet şeridinde kullanıyor.
0: Bu 10 bin dolar için mi yapmış bu bakan bu işi?
2: Şimdi bu örgüt için 5 araca 50 bin dolar ayda versen milyarlarca dolar kaçıran bir örgütten bahsediyorsunuz. Yani hele ki böyle bir kaçış için 10 milyon dolar da verirsiniz böyle bir çakarlı aracı. Esasen devletin bu gibi böyle bu çakarlı araçları zaten sürekli İçişleri Bakanlığımız bu konuyu güncelliyor. Bunu sürekli gündemde tutuyor.
0: Ya bakın, işte hep söylüyorduk yani gereksiz elinde olmaması gereken insanların elinde çakar var diye. Burada defalarca söylüyorduk. İşte örneği. Değil
2: evet
0: mi?
2: Yani. Şimdi İdris Naim Şahin'in mutlaka ifadesi alınması lazım. Bakın bunu böyle devlete meydan okuyan bir adamın aracını hem Hilmi Tuna Kuruş'a hem de Alihan Kuruş'un kaçması için başka bir araç. Galiba beyaz renkli bir araç. Onun da veriyor. O araç da hazırlanıyor ama Alihan Kuruş o evin müştemilatını

0: yakalanınca dışarıdaki araca binemiyor. Başka bir çakarlı araç var. Şimdi bu araçların Mehmet Özmen'e kiralandı diye ne alaka, neyi kiralı? Yasak bir kere. Koruma kararınız varsa o aracı sizin koruma polisinizle birlikte, sizden başka kimse, şoförünüz varsa siz o araçta olmanız lazım. Burada ne koruma polisi var, ne aracın tahsisli olan şahıs var, ama araçlar böyle Marmaris'in Bozburun. Bakın artık bir sonrası Yunanistan'a geçecekler. Oraya kadar yakın. Ama İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü'nü tebrik ediyorum. Bütün bu operasyonu, bütün sinyal istihbaratını tek başına bu İstanbul Emniyeti bu konuda müthiş bir çalışma yaptı. Ve orada Mehmet Özmen'i tespit ediyorlar. Mehmet Özmen'in PTS'lerden aracının telefonunu kapatıp başka araca geçişini tespit ediyorlar ve Marmaris'te yakalanıyorlar.
1: Evet, evet, İdris Naim Şahin deyince aklıma benim Angelina Jolie'nin önünde böyle iki büklüm olan bir tip geliyor. Senin dediğin gibi hakikaten bunun hesabı neyse sorulması lazım.
0: Yani böyle ya bir FETÖ ile iç içe geçmiş, FETÖ'yü açıkça savunan, ya devletten daha büyük kimse yok Cemil Bey. Sen bu aracı, iki aracını da hem örgüt lider ve kardeşine aracını veriyorsan bunların hesabını verecek. Biz basit gazeteciler olarak akşama kadar adliyeye gidip ifade veriyoruz. Verelim, sorun değil. Biz verelim. Böyle bir suça örgüt liderine aracını, resmi aracını, ya tutuklanırsınız. Başka birisi olsa tutuklanır. Bunun ne özelliği var İdris Naim Şahin'in? Sen devlete meydan okun, FETÖ'yü, Baylok'u, her şeyi savunan adam olarak niye ifade vermiyor? İki satır ifade versin devlete.
1: Versin bakalım, nereden gitmiş o çakarlı aracı? Suç örgütünün
0: bu elinde. Arada Ali Han Kuruş bu olayda söyleyeyim, ben GSM hattı kullanmıyorum demişti. Sonra yalan olduğunu, başkasının adına şu yavrucağızın Ali Kovan adlı bir zihinsel engelli, %50 zihinsel engelli şahsın adına hat çıkarıyor ve kendisi kullanıyor. Sonuçta da kendi adıma hat kullanmadım ama istihbarat örgütleri
1: PTS kayıtlarından,
0: PTS baz kayıtlarından bu çocuğun adına çıkarılmış. Zaten kendisi tarafından, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından da resmi engelli kimlik kartı var. Bu çocuğun herhangi bir suçu yok onun adına. Ama
1: o zaman bunlar yani suç işlediklerini bile bile yapıyorlar. Sen şimdi
0: herhalde
1: ya benim kendi adıma kayıtlı olmayan bir telefonu ben kullanıyorsam bu net. Ya suç işliyorum, ya kaçıyorum,
2: ya saklıyorum, ya saklıyorum.
1: Hani bunun başka bir açıklaması olur mu?
0: Buna istihbaratta İKK tedbir, istihbarata karşı koyma tedbiri. Siz kendi adınıza araç kullanmıyorsunuz, kendi adınıza telefon kullanmıyorsunuz, kendi adınıza sahte kimlik kullan veya illegal bir şey yapıyorsun, dediğiniz gibi sen bir şeyi saklamaya çalışıyorsun. Şimdi böyle bir cemaatin liderisiniz tüm Türkiye'de, kendi adına telefon kullanıyor.
1: Başkası adına, ya kendi adına bile ne bileyim ben, hani iki telefon kullanırsın belki, biri iş biri özeldir de ikiden fazla telefon kullanıyorsan o da bence çok şüpheli bir
0: ya
1: şey
0: işte,
1: yani değil mi?
0: Mersin'de yaşayan bir çocuğun adına çıkarıyorsunuz, bu hatları kullanıyorsunuz ki
2: yani
0: gibi,
2: neden böyle bir kişi, onun üzerine biraz daha duralım, neden engelli bir kişinin üzerine
1: konuşamayacak çünkü
2: asla yakalanamayacak bir isim, yani uzaktan yakından bir bağlantı kurulamayacak bir isim. Ya yani bu bir istihbarat şey aklı var burada, bir örgüt aklı var burada. Ya biz dini faaliyetlerde bulunan bir cemaatiz, işte bazen vergi kaçırırız, tamam onları saklayalım, o tür işleri insanlar anlıyor, ama tamamen bir gizli bir örgüt lideri gibi, illegal bir örgüt adamı gibi davranmak zaten bir anlamda kendine evet, suç örgütü olduğunu itiraf etmek anlamına da geliyor.
0: Aynen. Şu an Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Arif Ahmet Deniz Olgun'un Beykoz'da hani 36 saat ulaşılamayan, ağzından kan gelen ve FETÖ'cü adli tıp doktoru tarafından ölümü normaldir diye rapor verilen soruşturma başlatıldı. O soruşturma çok çok önemli.
1: Oradan, yani bunlar o tırnak içinde cemaat ele geçirmek için bir de
0: cinayet işledi.
1: Cinayet mi işlemişler?
0: Kesinlikle cinayet. FETÖ'nün işlediği cinayette onlarca cinayet işledi. Birçok siyasetçiden, gazeteciden farklı şey. Yani Alman istihbaratıyla birebir çalışan İşte BND

0: mi dersin başka bir şey? Alman örgütleriyle irtibatlı olan bir kişi örgütü ele geçirmek için böyle bir yöntem kullanıyor. Ya birisi de çıkıp da ya bizim bu Arif Ahmet Denizolgun neden şüpheli olarak öldü diye kimse de araştıramıyor. O dönemde polisler Fethullahçı, doktorlar Fethullahçı, soruşturmacılar
1: bir şey vardı.
0: Fethullahçı.
1: Bir böyle bir şapkalı kadın vardı, hani bir ajan vardı.
0: Evet,
1: bir
0: evet.
1: İBB davası.
0: İBB davası.
1: Havuzda ölmüştü.
0: Evet, o da.
1: O da araştırılıyor değil mi?
0: Hüseyin Gün tarafından öldürülen o kadın. O cinayet, İstanbul Cinayet Büro Amirliği ve İstanbul Terörle Mücadele Büro Amirliği. Eski işte Arif Ahmet Denizolgun bu.
2: Ahmet Denizolgun. Şüpheli olarak şüpheli bir şekilde.
1: Öldürdükleri adam bu öyle mi?
0: Evet. Bu. Bu şahıs devlete en azından karşı gelmiyordu zaten öldükten. Şimdi
1: eski bakanmış galiba değil mi?
0: Evet. Esasen bunlar zaten siyaseten DYP'ye vermişler, farklı merkez partilere
1: oylamış. Bu galiba meşru siyasi damarıymış, onu yok etmişler.
0: Aynen.
1: Ele geçirmişler örgütü. Şimdi, değil mi?
0: Bunlar en azından devlete karşı bir suçun içinde yoktu. Ama özellikle geldikten sonra, öldükten sonra, Ali Han Kuruş geldikten sonra bir anda biz diyorlar ki bu Darül Harp'teyiz diyor. Bu devlete bu oy verilmez, şey yapılmaz. Söylem farklı gibi olsa da FETÖ'cilerle.
1: Peki bu şeyle alakalı mı? İBB suç örgütüyle de bağlantısı.
0: Tabii ona dediler ya, biz İmamoğlu'na 2019'da Ekrem İmamoğlu'na oy verdiler. Genel seçimlerde İyi Parti'ye oy verdiler. Şimdi İyi Parti bugün geliyorsunuz terörsüz Türkiye seçiminde 29 tane hayır verdiler.
1: Bu Angelina Jolie'nin yanında iki büklüm olan aracını çakarlı veren bakan da İyi Parti'den değil mi?
0: Evet, o da İyi Parti'den.
1: Evet,
2: şimdi şöyle bakan. Bir şey var. Bu yani bakanın ölümü döneminde de Abdurrahman bahsetti. Yani böyle bir yapının zaten FETÖ tarafından boş bırakılması mümkün değildi. Her tarafa el atıyorlardı. Yani Türk Solu dergisi bakıyordum, başı FETÖ'cü çıkıyordu. O cemaatin yani Süleymanlılar da.
0: İsmail Ağa'da da öyle. O ölen.
2: Oraya da operasyon yaptılar.
0: Ben gittim İsmail Ağa cemaatinde Beykoz'da, o ölen liderin adını hatırlamıyorum. İlk kez gittim. Hayatımda ilk kez gittim. Ya adam baktım sandalyede. Sandalyede konuşamıyor ama etrafında öyle bir ekip var ki %99 Fethullahçılar yani.
1: Evet.
0: Organizasyonu ele geçirmişler. Adamı alıp şeye götürmeye çalıştılar. Kafkaslara biliyorsunuz götürmeye çalıştılar. Saçma sapan. Allah'tan yani orada son anda bir
1: toplam
0: müdahale oldu.
1: Toplam 200 taşınmaz. Bunlar Türkiye'yi ele geçirmişler ya. Müthiş bir şey değil mi toplam?
2: Şunu anlatıyoruz. Böyle bir yapı Türkiye'de 5 tane 10 tane böyle bir yapı kursanız sosyal ekonomik yapıyı, kültürel yapıyı, siyaseti kontrol edebilecek bir güce ulaşacak.
1: Yani ben şunu anlıyorum.
2: Ya bu bir model demek istiyorum ben.
0: Şu kadın Ayşe Gülderen Denizolgun Kuruş. Bu kadın zaten Ali Han'ın annesi. Bu da babası. Bu ikisi üzerine asıl mal trafiğini görüyorsunuz. Yani milyarlarca TL dediğimiz şey, bütün örgütten toplanan paralar, Kuruş örgütünden toplanan paralar. Evet. Bu annesinin üzerine, babasının üzerine, kardeşinin üzerine. Bak, kendi karısının üzerine bir tane araba bile şey yapmamış yani.
1: Şimdi sevgili vekilim, şimdi şunu anlıyoruz. Bu hani çok büyük bir cesaretle bize dokunulmazlar. Hadi sıkıyorsa salla beni diyordu mesela suç örgütü lideri İBB'nin.
2: Evet.
1: Demek ki çok boş da atmıyorlarmış. Arkaları da bayağı sağlammış değil mi bunların? Yani bir düğmeye bastığın zaman cemaatiyle, sivil toplum örgütüyle falan Türkiye'yi karıştıracaklarmış bunlar.
3: Koca bir devlete kafa tutuyorsanız bunu tabii kuru gürültüyle kafa tutamazsınız. Elinizde bu sermaye de olmak zorunda, bu insan kaynağı da olmak zorunda, bu dış istihbarat bağlantıları da olmak zorunda. Hatırlarsanız o ilk İBB davalarını tartışmaya başladığımızda da aynı şeyi konuşmuştuk. Bu adamlara ilk seçimde cumhurbaşkanı olacağına inandırdı bir
1: garanti verilmiş.
3: Tabii ki para ise bu para dedi. İnsan kaynağı ise bu insan kaynağı. Medya ise bu medya. Uluslararası destekse bu uluslararası destek dedi.
1: Mesela Gezi'de de bir takım insanlara ben o garantinin verildiğini biliyorum. şu garantiyi verdiler. Tayyip Erdoğan kesin

0: devriliyor. Bunun garantisini alıp ayağa harekete geçti.
1: Gezi çok net bir kalkışmaydı. Yani birçok ülkede o dönem sistem değiştirildi. Türkiye'de de bu hesabı kuranların, hesaba katmadıkları bir tek şey vardı bu planı kuranların. Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesini katmadılar. Bugün çıkıp 25. yıldan dolayı ortalığı yıkanlar. AK Parti'yi beraber kurduk, bugünlere beraber getirdik diyenler, hatırlayın o gün pazarlığa oturalım diyenlerdi.
2: Dedi işte Arınç onlarla oturalım. İşte
1: söylüyorum.
0: AK Baba diyorlar onlara.
1: Bakın
0: genelde.
1: Söylüyorum. AK Parti'nin babaları dediler gibi. Dediler ki biz pazarlığa oturalım. Tayyip Bey'i suçladılar. Onu ikna etmeye uğraştılar. Biz dediler ne taviz verilecekse verelim. Bu olayı böyle bitirdim.
0: Ama benim anladığım yani bu garantiyi birileri verebiliyor.
1: Garanti birileri verdi. O garantiyi verenler de kendilerine çok güveniyorlardı. Tekrardan söylüyorum. Hesaba katamadıkları parayı hesaba kattılar. Para destekleri vardı. Uluslararası desteği hesaba kattılar. Ve evet uluslararası güç vardı arkalarında. Basın gücünü hesaba kattılar. Evet basın vardı
0: hem
1: arkalarında.
0: Hem şimdi değil mi bu?
1: Tabii ki. Sivil toplumu sözüm ona hesap ettiler. Sözüm ona dini cemaat adı altında örgütlenmiş yapılı. Bunların hepsinin matematiği sağlamdı. Hesap edemedikleri tek şey vardı. Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesini hesap edemediler. Yani çıkacak bir tane lider milletine güvenecek. 15 Temmuz'da kim bunu düşünebilirdi Cemil Bey? Allah rızası için Türkiye Cumhuriyeti Devleti gizli veya açık birçok darbeye konu olmuş bir devlet. Hepsinde şapkasını alan gitti, almayanları idam ettiler. Ama bir tane cumhurbaşkanı çıkacak, diyecek ki ben milletime güveniyorum. İnsanları sokağa davet ediyorum ve o insanlar da diyecek ki ben de cumhurbaşkanıma, liderime güveniyorum, sokağa çıkacak. Bugün yaşananların birbirinden hiçbir farkı yok.
0: Aynı şey.
1: Aynı şey. 1950'lerde, 40'larda kurulmuş ve o zaman gerçekten insanların dini duygularıyla hareket etmiş cemaatlerin bugün bu paralarla anılması, bu uluslararası bağlantılarla anılması, silahla şunla bununla anılması tesadüf olabilir mi?
0: Evet.
1: Ortada bir yapı var. Birileri bu yapıları ele geçirerek her seferinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni teslim almaya uğraşıyor.
0: Evet.
3: Evet. Şöyle bir
0: Kurtuluş.
3: Örnek.
0: Kim veriyor bu garantiyi bunlara? Kim bu gazı veriyor bunlara? Yürü sen arkanda biz varız. O diyor salla beni.
3: Gezi'de şöyle şaşırdık. Ha. Cumhurbaşkanı uçağında olan o liberaller vardı. İner inmez Tayyip Erdoğan diktatör gitmelidir diye
4: evet,
3: yayın yapmaya başladılar.
4: Evet.
3: Yani
4: bence de çok
3: bakın,
4: şaşırtıcıydı.
3: Tayyip biz işte seçilmiş lidere
4: evet.
3: En ufak bir şey müdahalesi olursa yasa dışı yani meşruiyet dışı bir
4: evet.
3: Müdahale olursa bunun karşısındayız diyenler hepsi
0: bir düğmeye basıldı.
3: Bir düğmeye basınca İnanılmaz. Çekildi.
0: Abi evet. Diyordu abi diyordu bir anda düşman
3: biz
0: oldu.
3: Biz şaşırdık mesela Gezi'de ben çok şaşırdım ama 17-25 Aralık'ta beni de aradılar telefonla. Bunu daha önce de söylemiştim. Bizim haberin eski kapsındaydık. Ben gündüz haber gelir gelmez telefonla katılmıştım. Akşam yayına bağlanacağım. Telefon çaldı. Kurtuluş Erdoğan'ın işi bitti. Seni de seviyoruz. Bu işlere girme. Tamam Tayyip Erdoğan'ın
0: herkese
3: işi
0: bunu söylediler.
3: Bitti. Bir diğeri de şöyle dedi. Tayyip Erdoğan'ın iddianamesi yazıldı. Boşuna kendinizi araya atmayın. Bakın sizi seviyoruz. Yapmayın böyle. Geçmeyin bu işin karşısına. Bakın bunun ikisinin de ismi de cismi de belli bunu söyleyenler. Firariler. Şu an yurt dışında
0: kim
3: firariler.
0: Kim bunlar söyle?
3: Bu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nda
0: Erkan Tufan
3: şey yani tam ismini şu an hatırlayamıyorum bile. Ya nereden daha haberin kapısından girmemişiz. İlk 17-25 Aralık oldu. Koşa koşa geliyoruz şeye. Arayıp bunu söylediler. Şunu demek istiyorum.
0: Peki şimdi bu mesele
3: arayıp
0: zaman,
3: söylüyorlar. Bakın arayıp söylüyorlar.
0: Peki bu mesele bu Ekrem İmamoğlu'na da biri açıp söyledi. Biz senin arkandayız. Sana kimse dokunamaz. Bak yürü. O da başladı silkele beni diye.
3: Tabii yani bu etkiyi şöyle bir şey. Şimdi burada biz aile yüzü olarak işte bir FETÖ'nün bir tane adamı bizi arayıp söylüyor. FETÖ'nün bir tane adamı söylüyor ama bu ara yüz nedir? Ya bu bir ara yüz aslında. Bunun arkasında gerçekten bir güç var. Kimdir o güç? O darbeler silsilesini hatırladığımızda Mısır'da Mursi'yi deviren kim devirdi? Ya İsrail devirdi kardeşim, kim devirecek? Türkiye'de Taksim Meydanı

0: dediler ki Tahrir Meydanı neresi olacak Türkiye'nin? Taksim olacak dediler. Kim dedi? Ya İsrail söylettirdi bunu. Yani İsrail bu gazı verdi. Olmadı, ne yaptılar? Yargı bürokrasi eliyle, bu FETÖ'cüler işte eliyle darbeye kalkıştılar. Ya biz tutuklayacağız dediler. Hepsini tutuklayacağız. Bakın patır patır hepsini alıyoruz gibisine. Arkasında gerçekten böyle küresel bir destek olmadan içeride herhangi bir grubun kendi kafamı esti, ben gidiyorum hükümeti devireceğim deme ihtimali yok zaten, yani mümkün değil. Burada o bağlantıyı görelim. Burada mesele siyasi bir kişinin, şahsın hedef alınması değildi. Mesele Türkiye'de milli iradenin nasıl bu lobilerle, evet, istihbarat teşkilatlarıyla istedikleri gibi ezilebileceğini göstermekti. Bunu başaramadılar.
1: Ama liberal aydınlar aynı hızla nasıl döndüler?
2: Hepsi herkes topuyla, döndü. Liberal aydını
1: paketiyle
2: döndü.
1: Ama onlar bak, bizim mesela A Haber'e gelirlerdi benim programıma. Birden kestiler. Birden kestiler topuyla.
2: Ya bu FETÖ dönen şey hepsinin için sırf liberal aydınlı, siyasal İslamcısı da döndü. Yok bilmem Ulusalcısı da döndü, bir bilmem Kemalist'e hepsinin içine.
1: Ama ortalıkta olan liberal aydınlar da o anda döndü. İşte yani hepsi, isimlerini sen
2: Kemal
1: biliyorsun.
2: Hoca nereden talimat alıyor bunlar?
1: Evet, nasıl bunlar
2: alıyorlar?
1: Nasıl oldu döndüler?
3: Ya, aslında proje çok basit söyleyeceğim. Bakın bu komünizme mücadele kapsamında bir yeşil kuşak hikayesi vardı ya. Sovyetleri işte sınırlamaya çalışıyorlar falan. Orada sağ, özellikle mütedeyyin ve muhafazakar gruplara Amerikalılar çok destek verdi. Açık söyleyeyim. Onlar uzantısı işte bunlar. Hala aynı ekip bunlara destek veriyor. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Mossad, CIA, ne derseniz deyin, yurt dışında. Gidip de bir iş adamı bu işte uğraşmaz. Medya mensubu uğraşır. Kim uğraşır? İstihbarat örgütleri. Çünkü onlarda para var. Onlarda akıl var. Onlarda yöntem, teknik var. Bu adamları alıyorlar, kenara koyuyorlar. Diyorlar ki kardeşim bak biz böyle bir iş tutacağız. Hangi kisve altında yapıyorlar bilmiyorum bunu. Yani belki onlar da bir dernek vakıf uzantısıyla geliyorlar Türkiye'ye. Amerika'daki bir vakfın şubesi açılabilir Türkiye'de. Türkiye'nin bir vakfının da şubesi Amerika'da açılabiliyor. O vakıf görüntüsü altında Türkiye'ye sızıp oturup bunlarla pazarlık yapıyorlar. Bak kardeşim sen güçlü bir adamsın. Bir mütedeyyin bir tarafın var, topluluğun var, bir cemaatin var. Ve biz sana güç vereceğiz, para vereceğiz, akıl vereceğiz, yöntem vereceğiz. Fakat siz bizim Türkiye konusundaki politikalarımıza destek çıkacaksınız. Bu kadar somut ve basit. Şimdi bunu Almanya'da yapar.
2: Onun ötesinde destek çıkacaksınız değil mi? Ben senin arkandayım. Sana kimse dokunamaz. Yürü diyor yani.
3: Onu
2: böyle
3: söyle tabii. İşte ondan sonra ne diyor? Bakın ben size bununla bu desteği veriyorsam, işte bilmem ne başkanının selamını getirdim, bilmem ne işte başbakanın selamını getirdim falan filan. Sizler Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı bir grup oluşturacaksınız ve onu bitireceğiz hep birlikte. Karar verildi. Yurt dışından karar çıktı. Biz bir oyunu birlikte oynayacağız.
2: Evet.
3: Onlar da bu güce bakarak mesela yarın size biri gelse dese ki bir vakfın üyesi Amerikalı dese ki biz size şu anda 10 milyon dolar hatta 100 milyon dolar tahsis ettik. Bu gücünüzle siz Türkiye'de medyayı şekillendireceksiniz. Bizim istediğimiz doğrultuda. O parayı aldığınız andan itibaren siz size artık verilen talimatları birer ikişer uygularsınız. Mecburen uygularsınız. Artı bir de bunu bir kılıfa uydurmanız lazım.
2: Evet.
3: Nasıl yapacaksınız? İşte Kanarya Sevenler Derneği, sizin çok sevdiğiniz dernek. Bursa'da ben de o derneği çıkardım. O yüzden çok da küçümsenmesin istiyorum çünkü.
2: İmamoğlu suç örgütüyle benzerliklerini konuştuk. Bunların hepsinin bir ortak yönü var. Şimdi işte İmamoğlu diyor ki silkele beni diyor. Kuytul diyor ki kalemini kırdık diyor. Hepsinde böyle bir cahil cesareti var. Bu cahil cesaretinin en büyüğü de terör devleti İsrail'den kaynaklanıyor. Şu anda aynı şekilde, aynı bu işte suç örgütü liderlerinin yaptığı gibi Türkiye devletini tehdit etmeyi marifet zannediyor bunlar. İsrail en son Türk askerlerinin olma ihtimali olan bir yeri bombalayarak provokasyon çıkarmaya çalıştı. Ben gerçekte Türkiye ile savaşmakta İsrail'in çok korktuğunu, fakat Ekim ayında gelen İsrail'deki seçimler nedeniyle Netanyahu'nun köşeye çok sıkıştığını ve bu yüzden bu taşkınlıkları yaptığını düşünüyorum. Şimdi biz bunları böyle düşünüyoruz ama sadece burada böyle düşünülmüyor. Amerika'da da aynı şeyi düşünüyorlar. Şimdi kısa bir video izleyeceğiz. Amerika'da Young Turks diye bir video kanalı var. Bunda bir Türk asıllı bir kişi var. Bir de Ermeni

0: zorundayız. Türkiye bir, İran.
1: Zaten 50 yıl süren bir istihbarat anlaşması da yapmışız değil mi? Tabii. 2000'li yıllarda bitti o anlaşma.
0: Evet, evet, çok doğru.
2: Etiyopya.
0: Etiyopya.
1: Etiyopya anlaşması mıydı o?
2: Yok, o senin dediğin doğru. Türkiye, İran, Etiyopya. İran,
0: Etiyopya. Bir de ne diyor biliyor musunuz? Arap ülkelerinin içindeki azınlıklarla işbirliği yapın diyor. Kim bunlar? Kürtler.
1: PKK falan.
0: Dürziler. Yani adamın planı 1950 Ben Gurion çevreleme planı. 1980'de, 82'de hatta bir adam daha çıkıyor, yazar. Odette Yinon diye bir adam 1982'de bir makale yazıyor. O da diyor ki Arapları parçalamak zorundayız diyor. Hangi devletten olduğunu makalede yazmış. Evet. 1. Mısır. 2. Suriye. 3. Irak. 4. Lübnan. Hepsi parçalandı mı şu an? Parçalandı. Sonra 2025'te Jacob Nagel diye bir adam çıkıyor. Eski bir tüm general İsrailli. O da diyor ki Türkiye oturumu düzenliyorlar komitede, Nagel komitesinde. Diyor ki Türkiye İran'dan daha tehlikelidir, evet, daha yüksek tehdittir. Türkiye ile baş etmek için teknik askeri hazırlıkları sıralıyor.
1: Bunu şimdi de söylüyorlar zaten değil mi?
0: Şimdi zaten, şimdi geçen zaten sene yapılan bir şey. Ya şimdi bu tutarlılıkta gittiğiniz zaman...
1: Evet, şimdi bir haritaya gidelim, haritanın üstünden. Şimdi sevgili seyirciler, bir bu bizim içimizdeki azgın azınlığın bunlarla benzer tavrını zaten... Programın sonuna doğru bu İstanbul Belediyesi suç örgütü davasına da göreceğiz.
2: Bu
1: oradaki
2: azınlık, içerideki azınlıkla ilgili bakın daha yeni Namık'tan yeni partinin daha önce biliyorsunuz CHP'nin dışişleri danışmanıydı. Genel başkanlık düzeyinde bu danışmanlığı yapıyordu. Daha sonra bölününce parti yeni partiye geçti. Ne diyor? İsrail'in söz konusu saldırısını Türkiye'ye yönelik doğrudan bir meydan okuma veya gözdağı olarak değerlendirmek için yeterli veri yok.
0: İşte.
1: İşte daha diyecek bir şey yok.
0: Azınlık, azgın azınlık bu işte. Yani Ben Gurion'un dediği ülke içerisinde...
1: Aynı burada söylüyorlar ya, tabii, utanmadan.
0: Tabii. Yani bu yapılar sadece bir etnik ya da...
2: Ya Netanyahu açıkça mesaj verdi. Bakın bu şimdi İsrail'i İsrail'den daha çok savunan bir ekipten bahsediyoruz. Netanyahu bir gün, iki gün ses çıkmadı, tamam mı, İsrail'den bu harekatla ilgili. Netanyahu daha sonra çıktı, dedi ki biz Türkiye'ye açıkça mesaj verdik. Güney'e doğru.
1: Bu Namık'tan Türkiye'nin alakası yok derken Netanyahu
2: acele
1: çıktı.
2: Acele tweet atıyor. Koskoca bir partinin dış ilişkiler danışmanı.
0: Dış politika danışmanı.
2: Dış politika danışmanı diyor ki veri yok. Ya Netanyahu açıkça
1: bak
2: açıkladı.
1: Işte,
2: ya.
1: Yani,
0: o Netanyahu'nun üstünde bir yapı var.
2: Evet.
1: Bak söylüyor. Türkiye ile gerilimi tırmandırmak gibi niyetimiz yok. Yalan tabii. Bütün amaçları gerilimi tırmandırmak çünkü seçime giderken. Diplomatik çözümü tercih ediyoruz. Güvenliğimizi korumak için çalışıyoruz. Erdoğan'ın açıklamalarını görmezden gelemeyiz. Türk kuvvetlerinin Güney'e gelmesini kabul etmeyeceğiz
2: bak,
1: diyor.
2: Bak şöyle bir şey yapıyor. Netanyahu Türkiye ile statükoya geri döneceğiz diye yani bir sağduyulu sözde bir olayı yatıştıracak. İngilizce bir metin yayınlıyor. Bakın dış dünyaya biz Türkiye ile hiçbir sorunumuz yok, gerilimi yükseltmeyeceğiz diye sadece İngilizce, bakın İbranice de değil, yerel bir dille de değil. İçeride Netanyahu video çekiyor, Türkiye'yi yerden yere vuruyor. Şöyle güvenlik tehdidi, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Çok iç politikanın malzemesi
1: ya
2: olarak kullanıyor.
1: 10 puan zaten geride diyor anketlerde. Evet. Bu gidişle büyük ihtimalle seçimi kaybedecek. Türkiye içinde akıllı olan, o seçimin tarihi nedir? 20 Ekim mi? Öyle bir tarihte seçim var galiba. 20 Ekim'e kadar kılını kımıldatmayacaksın. Ama 20 Ekim'den sonra... Artık abluka mı, askeri operasyon mu, evet, neyse, eğer gelen hükümet de bunlar gibi katil eğilimlerle devam edecekse, evet, Türkiye gereğini yapmalı değil mi Kemal
0: Bence
1: Hocam?
0: Bence de. Yani.
1: Ama 20 Ekim'e kadar kılımızı kımıldatmamamız.
0: Şimdi ben hep onu söylüyorum, bırakın gelsinler diyorum. Bırakın atsınlar, bırakınız yapsınlar. Yani söylediğiniz tarihten sonraki dönem yine seçimlerden bağımsız, gelecek olanlar bakın yine aynı şeyleri yapacaklardır. Yani Netanyahu,
1: bence bu kadar
0: şöyle
1: bu kadar yapamazlar.
0: Türkiye
1: gibi
0: konusunda biraz yumuşayabilirler. Çünkü farkındalar konunun. Eisenkot belki gelebilir yerine. O bütün muhalefet grubunun liderliğini yapıyor şu anda. Kazanırlarsa eğer galiba 10-15 sandalye daha yukarıdalar. Eğer alırlarsa Eisenkot da Netanyahu katil kabinesinin üyesiydi 2 sene önce.
1: Bir farkı yok yani.
0: Yani seçim şimdi şöyle. İsrail seçmeni çok büyük ihtimalle Netanyahu'yu şu yüzden seçmez. az yapıyorsunuz diyor.
1: Evet.
0: Daha saldırgan olmalısınız diyor. Daha fazla yapmalısınız diyor. Belki de. Şimdi Eisenkot dediğimiz kişi gelirse eğer, bütün bu Netanyahu döneminde yapılanların hiçbiri yapılmayacak algısı bence biraz sıkıntılı, problemli. Çünkü İsrail'in anlattığım 50'den beriki stratejileri var. Bir de bakın şimdi burada şöyle bir şey daha var. İsrail çok öyle aptal bir ülke değil. Katil ama aptal değil. Onun da bir mekanizması var. Bir idare mekanizması var.
1: Bir parantez açıyorum. Şu anda Türkiye gerçekten İsrail'e savaş tehlikesiyle karşı karşıya mı?
0: Evet.
1: Şu an ciddi olarak
0: karşı. Şu
1: an,
0: yarın sabah bile her şey değişebilir bakın. Yarın sabah saat 5'te tabii mealen söylüyorum. Mecazen söylüyorum. Saat 5'te sabah İsrail uçakları sınırlarımızdaki madde 51 gereği bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst bölgelerinin yakınlarına ve içlerine çeşitli hava harekatları düzenleyebilir. Yapabilir bunu.
1: Bence ne yapamaz demek? Ama.
0: Hayır, ihtimal midir?
1: İhtimal dahilinde.
0: Ya yarın sabah 5'te tabii ki yapmayacak ama yapabilme ihtimaline karşı %1 bile olsa bir ihtimal
1: önlemini alacaksın.
0: Tedbirlerini alacaktır.
1: Nasıl
0: yani.
1: Ki arabaya emniyet kemeri takıyoruz. Tabii. Kaza yapmayacağımız halde.
0: Evet, yani başkası gelip vurur filan değil mi? O ihtimalle var. Şimdi burada biraz frenleyen de Amerika gibi gözüküyor. Trump yönetimi İsrail'in bu hareketlerini çok tasvip etmiyor. Biraz ondan frenlenmiş duruyor. Ama şöyle bir şey var. Amerika, daha doğrusu İsrail, Amerika'nın koşulsuz desteği olacağını bir kere farz ve kabul ediyor.
1: Şimdi yani, şey söylüyor işte o Cenk Uygur, Amerika'daki Amerikalı Türk.
0: Evet.
1: Diyor ki yani Paris'e saldırsak bile arkamızda Amerika'nın olacağını, arkalarında Amerika'nın olacağından eminler diyor.
0: İşte bakın Türkiye için de şunu
2: nasıl eminler?
1: Ha?
2: Nasıl eminler?
1: Artık değiller mi?
2: Yok, nasıl eminler? Nasıl yani eminler? Şu an böyle bir Trump'la bocalıyorlar ama ya Amerikan sistemini o kadar biz ele geçirdik ki savaş durumunda Trump engeli bile kalmaz diye düşünüyorlar.
1: Zaten Trump'a geçici bir şey olarak evet, bakıyorlar. Geçici.
0: Türkiye planlarını ben arz edeyim isterseniz. Türkiye nasıl bir planla saldırır?
1: Şimdi Türkiye planlarına gelmeden şu haritaya bir gelelim. Bu şey tartışması var. Beşinci madde NATO'nun. Şimdi bizim doğrudan toprağımıza değil de başka bir toprakta saldırıya olursa NATO'yu tetiklemiyormuş. İsrail'in bütün derdi de buymuş. Ben buna inanmıyorum. Yani İsrail'in NATO gibi bir endişesi olduğunu düşünmüyorum. Amerika gibi bir endişesi yoksa İsrail'in NATO gibi bir endişesi olmaz.
0: Yani,
1: ne diyorsun?
0: Valla şöyle söyleyeyim ben çok emin olamıyorum bu konuda. Yani İsrail katil devleti şu bizim kırmızı işaretle gösterdiğimiz ulusal sınırlarımızın içerisinde herhangi bir füze atışı yaparsa örnek veriyorum Hatay'da dört yolda bir füze attı ve İsrail bunu ben yaptım diye üstlendi. Bu ne demektir biliyor musunuz? Öncelikle Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı doğuyor bir. Misliyle karşılık verebilir. İki, NATO'nun hemen toplanması lazım acilen. Toplantıda dördüncü madde kararı çıkması lazım. Dördüncü madde kararı çıktıktan sonra beşinci madde ilan gerekir.
1: Peki o yani
0: gerekir.
1: Bizim toprağımızda olmayıp burada olsa bile biz NATO'yu dördüncü maddeyi, bir, beşinci maddeyi harekete geçirebiliyor muyuz?
0: Bir bu. İki, şimdi buradaki sınırlardaki yani şu bölgedeki bizim harekatımızın NATO ile bir alakası yok.
1: Yok, evet.
0: Yok. Ya yani orada terörle mücadele kapsamında belki de Şam'la yapılan anlaşma gereği 95'ten beri olan mutabakat gereği biz orada bunu hukuken yerine getirebildik. NATO şu bölgede işte Aziz bölgesinde ya da başka diğer bölgelerde kuzeyindeki Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde üst bölgelerimize herhangi bir saldırı düzenlerse NATO 4. madde için toplanır. 5. maddeyi ilan etmeyebilir. Şu gerekçeyle etmeyebilir. Der ki oradaki faaliyetler NATO faaliyeti değil, ikili ilişkiler kapsamında Türkiye'nin terörle mücadele kapsamındaki faaliyeti.
1: Şunu sormak istiyorum. Şimdi içinde Amerika olmadığı anda NATO'nun aldığı tavrın bir önemi kaldı mı?
0: Hiç yok yani.
1: Yani şimdi İsrail şeyden Almanya'dan mı korkup Türkiye'ye saldırmayacak? Böyle bir şey.
0: Tabii.
1: Yok.
0: Mesela şöyle. Şimdi toplandılar, oy birliği gerekiyor.
2: Yani
0: ya.
2: Türkiye tek başına Türkiye'den korkmuyor mu İsrail'de? NATO'dan mı korkuyor?
1: Ha yani.
2: Yani Türkiye'den korkmuyor mu?
0: Ya şimdi NATO'nun bu bölgede NATO toprakları dışında bir harekat icra etmesi lazım. 99'daki kararlar buna cevaz veriyor. Yani işte Somali'deki NATO faaliyetleri, Libya'daki hepsi uygun, yapılabilir. İstese yapar ama Amerika reddeder bu işi.
1: Tamam zaten.
0: Bitti gitti. Yani bir ülke reddetsin. Amerika etti mi zaten? 32 ülkenin belki 30'u da reddedecek.
1: Dolayısıyla biz varız. Yani korktuğu şey biziz değil mi?
0: İsrail karşı karşıya kaldığında Türkiye topraklar dışında kaldığında

0: kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Şimdi nükleer açıdan Pakistan'ın var, tamam, onu bir yere koyduk. Ama Türkiye'de 47 tane nükleer başlık varmış. Ve bu nükleer başlıklar aslında fiilen bizim kontrolümüzdeymiş. Yani dolayısıyla şu anda bir talimatla bir uçak onları alıp bir yere atabilir. Çünkü atıldığı zaman patlayan şeyler, hani bir teknolojik şey de gerekmiyor arkasında. Nedir bu konudaki şeyiniz?
1: Şimdi tabii bu konuda çok açık bir şey söylemek doğru mu bilmem ama şunu söyleyebiliriz. Depo ülkeler var. Depo ülkeler. İşte İtalya öyle bir ülke. Almanya öyle bir ülke. Türkiye de öyle bir ülke. İşte Brüksel
0: 50 taneymiş, 3 tanesi denemede Hollanda. Kullanılmış 47
1: tamam,
0: tane
1: yani
0: var.
1: Öyle bir söylenti var ama bunu resmi olarak Türkiye hiçbir zaman var olduğunu söylemedi. Deklare de etmedi. Depo ülke olduğumuzu biliyoruz. Kaç tane olduğunu da bilmiyoruz. Ben bilmiyorum en azından. Eğer öyle bir yeteneğimiz varsa, depo ülke olarak bu nükleer başlıkları bir füzeye takıp atma yeteneğimiz var ama kullanma hakkımız varsa Türkiye...
0: Kullanma hakkımız olmasa bile fiilen bizim elimizdeymiş. Böyle deniliyor.
1: O çok ya. Kolay bir şey değil.
0: Değil
1: ya.
0: Mi?
1: Ya değil. Yani nükleer başlıklı bir füzeyi bir SİHA'mıza koyup ya da bir uçağımıza
0: koyup atmak.
1: Başka bir ülkenin topraklarını atma gibi bir fiil şu anda Türkiye'nin yapacağı bir şeydi.
0: Ya yapmayız ama fiilen böyleymiş diyorlar.
2: Yani teknik olarak mümkün mü demek istiyor Cemil? Cemil diyor ki teknik olarak mümkün mü? Alıp attığımızda patlar mı diyor.
0: Patlar.
1: Teknik olarak mümkün tabii ki. Ya bir şey gibi F-35 gibi böyle şifre kod mod falan ihtiyacı.
0: El bombası gibi alıyorsun atıyorsun patlıyor zaten, değil mi? Öyle bir şey yani.
1: Evet kurulacak o belli bir ısıya ulaşacak. Onu ulaştırabilirsiniz. Yani nükleer reaksiyonu başlatacak tetikleyecek sistem de vardır orada. O tetiklemeyi de tertibata koyarsınız, evet. Kitlerle atarsınız, olur. Ama dediğim gibi nükleer bir silahı alıp başka bir ülkeye kullanmayla ilgili hak
0: ve yetkiler... Peki bunu bir parantez başka. Açtık, dedikodu diye konuşuluyor
1: ben
0: diye.
1: Çok ben çok tasvip etmem bunu çünkü o yüzden...
0: dedikodu diyorsun.
1: Kendi olsa, kendimizin olsa ürettiğimiz, mesela o konuda rahatlıkla söylerim. İstediğimiz yere atmamız gerektiğini söylerim. Pakistan'ın bize tahsis ettiği varsa onu da kullanabiliriz. Ama NATO şapkasıyla getirip bizde depolandığı bir şey varsa onu Türkiye'nin kendi iradesiyle kullanmasını çok da tasvip etmem açıkçası. Ama şöyle bir şey var. Burada Türkiye ile İsrail, bakın İsrail'in derinliği olmayan bir ülke olduğunu biliyorsunuz.
0: Evet,
1: sıfır derinlik.
0: Fındık kadar bir şey.
1: Sıfır derinlik. Kaçacak yeri yok. Çekilecek bir yeri yok. Bizde coğrafi derinlik var. Orada bir derinlik yok. Şimdi Amerika'nın koşulsuz desteği Türkiye ile karşı karşıya kaldığında ben gerçekleşeceğini düşünmüyorum. İran'a yaptığı gibi olmaz.
0: İran'a da bir şey yapamadı sonunda yani. Ya
1: bir vurdular falan vurdu. Yani. Dolayısıyla öyle bir Amerikan uçakları, B-2'ler, B-52'ler, işte F-35'ler gelecek de Türkiye'de bizim birliklerimizin konuştuğu...
0: O zamana kadar biz Tel Aviv'i alırız herhalde.
1: Mümkün değil. Tabii zaten bu bir baskın taarruzu olur. Zaten şunu söyleyeyim. Hadi nükleerle ilgili tam düşüncemi söylemedim. Ama şunu söyleyeyim. Bizim gemilerimiz, askeri gemilerimiz, Teknofest'te sergiledik ya bugün birçoğunu. Ona benzer filolarımız şu anda şu bölgede. Onu söyleyelim yani. Yani Kıbrıs'ın, Kıbrıs Adası'nın doğusunda Lübnan'a...
2: Bir de Kıbrıs'taki, Kemal Hocam, bir de Kıbrıs'taki, Türk askeri varlığının da hedeflenebileceği ve bunun da NATO'nun 5. maddeyi işletmeyeceği diye,
0: evet,
2: İsrail'in bunun üzerine de çalıştığı
1: doğru,
2: söyleniyor.
1: O da doğru. NATO bu konuda karar çıkartmayabilir.
2: Evet.
1: Hatta ben daha da öteye götüreyim. Yani maalesef bizim topraklarımıza geçmişte DAEŞ'in füzeleri, PKK'nın füzeleri, değil mi? 300 adet noktaya atıldı. Şehitlerimiz oldu, sivillerden hatta. NATO gene çalışmadı orada. Evet. Dedi ki terörle mücadeledir bu. Dolayısıyla bu terör ulusal bir konudur dedi. İşletmedi. Ki bizim topraklarımızın içine İsrail tarafından herhangi bir füze falan atıldığında ben NATO'nun bir anda toparlanıp 11 Eylül'deki gibi hep birlikte NATO birliklerini bölgemize tahsis edeceğini de düşünmüyorum açıkçası.
0: Evet.
1: Şimdi burada şunu da söylemek lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi yetenekleri, İsrail gibi kama şeklindeki bir coğrafi lokasyonu hem denizden hem karadan kuşatmaya müsait. Çünkü İsrail'in hesap hatalarından bir tanesi Amerika'nın kesinlikle takviye edeceği konusunda. Yani bütünleme yapar diye
0: düşünüyorum. Eminler ya bu işten %100 eminler.
1: Hatta onun dışında Avrupa'dan da destek alabilecek.
0: Ama bir sorun var. Amerika'nın da cephanelerinin bittiği söyleniyor. Bir de böyle bir şey yok mu?
1: O da var tabii. İran savaşı bitittirdi. Yani 3'te 1 azaldı.
0: Ukrayna'ya da gitti, İran'a da gitti.
1: 3'te 1 hatta bazıları %70 oranında azalmış. Hassas güdümlü füzeler filan. Onun için Amerika'nın Türkiye-İsrail savaşında, olası bir savaşta, nerede duracağı konusunda çok emin değilim. Mesela Kıbrıs çıkartmasını düşünün 1974'te. Nerede durdu? Yunanistan'ın arkasında durdu mu? Duramadı.

0: şu ifadesini hep dönüp geliyorlar. NATO zirvesinde şöyle dedi. Ya ben olmasaydım Türkiye
1: İsrail'e,
0: İran'la beraber İsrail'e saldıracaktı. Yoktunuz yani. Ben olmasaydım yoktum. Ben durdurdum demek istiyor.
2: Valla Trump'ın zaten galiba böyle bir şey istiyor olduğunu düşünmeye
0: başladım. Ama şunu demek istiyorum. Yani oradaki uyarının sebebi şu bence. Ya siz neyinize güveniyorsunuz? Sizi yok ederler burada demek istiyor. Ben de Türkiye'nin NATO'ya da ihtiyacı yok. Yani herhangi bir İsrail saldırısı karşısında NATO'ya da ihtiyacı yok. Türkiye tek başına İsrail'in üstesinden gelmeyi çok iyi bilir. O Kudüs'ü de alır. Tel Aviv'de ortada kalmaz yani. İsrail şu fırsatı bulamaz. Ya Amerika bana yardıma gelecek, şu gelecek, sen
1: bitti,
0: bunu diyene kadar biter gider biter, o biter. Mesela.
2: Çok yakınız çünkü coğrafi olarak.
0: Ama benim şöyle değerlendiriliyor. Bu İsrail basınında da aklınızı başınıza alın. Türkiye çok stratejik hareket ediyor. Gibi şöyle vururum, şöyle operasyon yaparım demiyor da yapmıyor
1: ama
0: da.
1: Ama sen
0: stratejik bir çevreleme harekatı yürütüyor şu an Türkiye. Yani Türkiye'nin bu coğrafyadaki gücü zaten asıl stratejik bence savaş harekatı Mekke anlaşmasını yapmaktır. Bu coğrafyadaki gücünü pekiştirmektir. İttifaklarını arttırmaktır. Bu yani geçmişte de Kudüs'ün fethiyle ilgili bahsettiğimizde Kudüs'ün fethinden önceki süreçte büyük bir birlik ve İttifaklar dönemi yaşanmıştır. Yani Türkiye'de bu meselede stratejik hareket ediyor. Daha doğru olan bir tarzda davranıyor.
2: Bence Suriye'de yapılan İsrail'in saldırısından sonra Türkiye'nin tavrı doğru. Stratejisi de doğru.
1: Çünkü bir renk vermedi değil
2: bir
1: mi?
2: Bir strateji var orada.
1: Renk vermedi.
2: Neden biliyor musunuz? Mesela bizim Alp radarlarımız var biliyorsunuz. Alp 600 falan var. Alp 300, 400. Onlar yani 400 kilometreden...
1: Görmüşler zaten uçak.
2: Tabii canım yani. Bizim Çelik Kubbe'nin Hisar ve siperleri var. Onlar da teyakkuzda. Yani bir düğmeye basacaksın.
1: Zaten askeri kaynaklar şunu söylüyorlar. Yani Allah korumuş. Türkler bunları çok kolay vurabilirdi. Kalktığı andan itibaren görmüşler tabii, zaten tabii, diye. Tabii. Askeri kaynaklar doğru, bunu söylüyor. Doğru.
2: İşte o yüzden stratejik bir sabır söz konusu burada. Yani burada sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın vereceği bir talimatla havada gördüğünüz tüm, çünkü Suriye'nin hava sahasını Türkiye kontrol
1: ediyor. Ama seçimde de Netanyahu'ya bir puan bile
2: tabii,
1: eklememek
2: tabii,
1: lazım tabii, değil tabii. mi? Yani burada çok bariz bir seçim yani oyunu var.
2: İki tane İsrail uçağını düşürürsünüz orada. Pilotları da alırsınız hatta. Değil mi? İçeri getirirsiniz Türkiye'ye. O tutturursunuz hapishanede durur. Ya bu şimdi Netanyahu bunu öyle bir koza çevirir ki.
1: Zaten İsrail ordusu dağılmış durumda.
2: Tabii.
1: Moral
2: tabii.
1: olarak bitmiş durumdalar.
2: Kara ordusu yok zaten.
1: Ayrıca İsrail halkı da dağılmış durumda. Evet. Hızla ülkeyi terk ediyorlar. Zaten bir koloni yapısı olduğu için. Hızla ülkeyi terk ediyorlar. Bu terk etmelerine bile müsaade etmiyor. Uçak bileti vermiyorlar. Ben böyle bir durum var.
2: Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Bakın Türk Silahlı Kuvvetleri 74'te Kıbrıs Harekat icra etti ya, barış operasyonu. Orada Rumların da talebi vardı. Ya biz Rumları da kurtarmıyoruz. Şimdi burada da belki böyle bir harekat olsa
1: Yahudiler
2: diyecek ki bizi kurtaran
1: evet.

Günaydın değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Ajans Yeni Gün'e hoş geldiniz. Saatler 5 olmak üzere gelişmelerle karşınızdayız. Bültenimize bir otobüs yangını haberiyle başlayacağız. Yangın motor kısmında başladı. Yolcu otobüsü kısa sürede alev topuna döndü. Olayda korku dolu anlar yaşandı. Onlarca kişi faciayı ucuz atlattı. TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde seyir halindeki yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden şoför aracı hızla emniyet şeridine çekti. Alevler kısa sürede büyüdü ve tüm aracı sardı. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otobüs ise tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İstanbul Silivri'de seyir halindeki otomobilden yükselen alevler kısa sürede büyüdü ve tüm aracı sardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Görüntüler İstanbul Silivri'de. Seyir halindeki aracından dumanları

0: Çıktığını gören sürücü otomobili durdurdu. Otomobil bir anda yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler aracın tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobil ise yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. Diyarbakır'daki 13 katlı binada yangın çıktı. 3'ü itfaiye eri olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Diyarbakır'daki 13 katlı iş merkezi binasından alevler yükseldi. Çevrede büyük panik yaşandı. Yangın bölgesine ekipler sevk edildi. Alevlere müdahale başlatıldı. 3'ü itfaiye eri olmak üzere 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir haftaya giriliyor. Milli Dayanışma Yasası kapsamında kurulan Takip ve Koordinasyon Kurulu ilk kez bir araya gelecek. Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanı, MİT Başkanı gibi üyeleri olan toplantıda koordinasyonu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sağlayacak. Komisyon üyeleri hem sahadaki silah bırakma sürecinin yol haritasını hem de hukuki ve sosyal boyutları teker teker görüşecek. Terörsüz Türkiye sürecinde bir yandan gözler bu hafta Ahlat ve Malazgirt'te olacak. Başkan Erdoğan'ın Malazgirt zaferinin yıl dönümünde vereceği mesajlar merakla bekleniyor.
1: Milletimizin artık bu sorundan kalıcı biçimde kurtulmak istediği ortada. Biz de milletin bu beklentisini karşılamak istiyoruz.
2: Terörsüz Türkiye hedefinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Milli Dayanışma Yasası'nda takip ve koordinasyonla görevlendirilen kurul, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda bu hafta ilk kez toplanacak. Masada Adalet, İçişleri, Dışişleri, Milli Savunma Bakanları'yla MİT Başkanı olacak. Toplantının en önemli başlığı ise silah bırakma sürecinin sahadaki takibi. Oluşturulması planlanan ilk alt kurulun silah teslimi ve doğrulama mekanizmasına odaklanması bekleniyor. Silahlar nerede bırakılacak, hangi takvim işleyecek, teslim süresi nasıl doğrulanacak? Bu soruların yanıtı sahada adım adım takip edilecek.
1: İnşallah süreci menziline ulaştıracağız. Gayemiz Türkiye'yi kardeşlik içinde, huzur atmosferi içinde geleceğe hazırlamaktır.
2: Sürecin bir diğer önemli boyutuysa hukuki. Teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarının hukuki statülerine göre sınıflandırılması için ayrı bir çalışma yürütülecek. Ancak infazın ertelenmesine alt kurullar değil, infaz hakimleri karar verecek. Silahını bırakıp Türkiye'ye dönecek örgüt mensupları için sosyal uyum ve rehabilitasyon mekanizması da devreye alınacak. Psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının yer alacağı bir yapı planlanırken, yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru ve kayıtları için de ayrı bir çalışma grubu oluşturulacak. Ancak bütün bu takvimin anahtarı silahların bırakıldığının teyidi. Yasadaki adımlar terör örgütünün silah bıraktığının teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının yayımlanması şartına bağlanıyor. Yasa 6 ay içinde başvuracak örgüt mensupları için ceza ve infaz ertelemesine ilişkin hükümler de içeriyor.
1: Şüphesiz mesuliyetimiz büyük, yükümüz ağırdır. Ama cesaret ve kararlılıkla bu meselenin üzerine gidersek inanıyorum ki menzile varmamıza kimse mani olamaz.
2: Ankara'da sürecin yol haritası şekillenirken bu hafta ikinci kritik adres Ahlat ve Malazgirt. 955 yıl önce Anadolu'nun kapılarını açan o tarihi ruh bu kez terörsüz bir geleceğin mesajlarıyla buluşacak. 25 ve 26 Ağustos'ta Ahlat ve Malazgirt'te gerçekleştirilecek kutlamalarda gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak.
1: Hasımlarımızı rahatsız ve tedirgin

0: Neden terörsüz Türkiye menziline doğru ne murad ettiğimizi bilerek kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında dış tehditlere karşı güçlü Türkiye vurgusunun yanı sıra birlik, beraberlik ve terörsüz Türkiye hedefini öne çıkarması bekleniyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran hattında kriz derinleşiyor. Washington, İran petrolünün en büyük alıcısı Çin'i de kapsayacak ağır ekonomik yaptırımlara hazırlanırken, Başkan Trump'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik kontrol çıkışı tansiyonu daha da yükseltti. Bir yandan Pakistan arabuluculuğunda diplomatik çözüm yolları aranırken, diğer yandan yeni yaptırımlarla Tahran müzakere masasına oturtulmak isteniyor. Son gelişmeleri A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktaracak.
3: ABD-İran krizinde gözler pazartesi gününe çevrildi. Washington ekonomik baskıyı ağırlaştırmaya hazırlanırken Tahran'dan hem savaş hem de diplomasi mesajları geliyor. ABD Başkanı Donald Trump son açıklamasında Hürmüz Boğazı'nı şu anda Amerikan toprağı olarak görüyorum dedi. Trump Boğaz'da hangi gemilerin geçeceğine, ABD'nin karar verdiğini de savunuyor, ancak Hürmüz hukuken ABD toprağı değil. Trump'ın sözleri daha çok Washington'ın Boğaz üzerinde fiili askeri kontrol iddiasını ortaya koyuyor. Trump'ın ikinci mesaj ise ekonomik. İran ekonomik destek sağlayan ülkelerin de ağır sonuçlarla karşılaşacağını söylüyor. Burada en kritik ülke Çin. Çünkü Pekin İran petrolünün en büyük müşterisi. Bu nedenle gözler pazartesi ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ın açıklamalarında olacak. Bessent İran'a karşı tarihin en ağır yaptırımlarının ayrıntılarını açıklamaya hazırlanıyor. Asıl soru Washington'ın İran petrolünü satın alan Çinli bankaları, rafinerileri ve tanker ağlarını ikincil yaptırımlarla doğrudan hedef alıp almayacağı. Aynı gün Tahran'da kritik bir diplomatik temas da var. Pakistan Genelkurmay Başkanı ve Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir İran'a gidiyor. Pakistan Washington'la Tahran arasında arabuluculuk yürütüyor. Dolayısıyla Münir'in ziyaretinde savaşın sona erdirilmesi ve yeniden müzakere zemini aranacak. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise ülkesinin tam ölçekli ekonomik, askeri ve güvenlik savaş içinde olduğunu söylüyor. Ancak aynı Pezeşkian İran'ın içinde bulunduğu ne savaş ne barış durumundan çıkması gerektiğini belirterek Washington'la daha önce oluşturulan mutabakatı yeniden savunuyor. Dolayısıyla pazartesi günü iki farklı strateji karşı karşıya gelecek. Trump İran'ı ekonomik olarak daha fazla sıkıştıracak. Pakistan'sa Tahran'da diplomatik çıkış yolu arayacak. Kritik soru şu: yeni Amerikan yaptırımları İran'ı yeniden müzakere masasına mı zorlayacak, yoksa Tahran bunu yeni bir savaş eylemi sayarak Hürmüz ve Körfez'de yeniden askeri tırmanmaya mı yönelecek?
2: Ve sırada dünyadan öne çıkan görüntülerden derlediğimiz haber turu var.
1: Patlama sesleri ard arda yükseldi, bir mahalle ayağa kalktı. Tayvan'da yerleşim alanı çevresine kaçak dökülen endüstriyel atık önce yangına, ardından patlamaya yol açtı. 13 kişi yaralandı, 11 ev büyük hasar aldı. Çin'de yolcu otobüsü nehre yuvarlandı. Feci kaza anı yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı. Mucize eseri can kaybı yok, ancak çok sayıda yolcu hastanelik oldu. Florida'da tek motorlu bir küçük uçak denize düştü. O anlarda plajdaki yüzlerce kişi büyük panik yaşadı. Kazadan sağ kurtulan pilot tedavi altında. Yeşil saha savaş alanına döndü. Kaosun adresi Kolombiya. Santa Fe ile Amerika'daki Cali takımlarının taraftarları maç esnasında kavgaya tutuştu. Büyüyen kavga sahaya taşınınca maç 33. dakikada tatil edildi. Japonya 5,9'la sarsıldı. Merkez üssü başkent Tokyo yakınları olan deprem gece saatlerinde meydana geldi. 37 kişi yaralandı. Tayvan'da otobanda kazaya karışan iki araç durmak zorunda kaldı. Sürücüler kazayı belgelerken arkadan hızla gelen bir araç üzerlerine daldı. Feci kazada iki sürücü de hayatını kaybetti. Luna Park'taki dev oyuncak arızalandı. Onlarca kişi metrelerce yüksekte baş aşağı kaldı. tepe noktada takılı olan oyuncak hızla dönmeye devam etti. Ekipler müdahale edene dek pek çok kişi baygınlık

0: geçirdi. İtalya'nın kuzeyindeki Forli kentine şiddetli fırtına vurdu. Hızı saatte 120 kilometreye ulaşan rüzgara uçaklar bile dayanamadı. Piste sürüklendikleri anlar havalimanı çalışanlarının cep telefonu kamerasına yansıdı. The criminal running, jumping over... Film sahneleri gerçek oldu. Houston'da gece yarısı dolaşan bir taksicinin aracına aniden iki polis bindi ve aksiyon filmlerinden aşina olduğumuz o meşhur repliği söylediler.
1: Go go go go go!
2: Şu adamı takip et. Bas gaza. Bu sokağa doğru sür hemen. İşte orada.
0: Bir anda polis kovalamacasının ortasında kalan sürücü şaşkınlıkla ne dedilerse yaptı. İki memur şüpheliyi görür görmez araçtan atladı.
3: CHP ve eski CHP'lilerin kurduğu yeni parti arasında belediyeler üzerinden büyük bir savaş veriliyor. Yeni partiye geçen belediye başkanlarının sayısı her geçen gün artsa da hala birçok büyük kentte değişim yok. Ankara'da Mansur Yavaş, Mersin'de Vahap Seçer, Muğla'da Ahmet Aras ve Tekirdağ'da Canan Yüceer hala Özgür Özel'in katılım çağrısına sessizler.
4: Putlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun. Hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
0: Muhalefette belediyeler üzerinden yeni bir cephe açıldı. CHP elindeki kalilleri korumaya, yeni parti ise safına yeni isimler katmaya çalışıyor. Yeni partinin kuruluşuyla başlayan siyasi rekabet belediye başkanları üzerinden bir rozet savaşına dönüştü. Bir yanda CHP'den peş peşe gelen kopuşlar, diğer yanda partimde kalıyorum mesajları. Muhalefette şimdi gözler hangi başkanın hangi safta yer alacağında.
5: CHP'nin Sivrihisar Belediye Başkanı çıktı, evet. Dedi ki ben, dedi, Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçildim. Ben burada kalacağım, hain değilim, dedi.
0: Manisa'da Besim Dutlulu, Denizli'de Bülent Nuri Çavuşoğlu, Eskişehir'de Ayşe Ünlüce. Üç büyükşehir belediye başkanı CHP'den ayrıldı, yeni parti rozetini taktı.
5: Ben Ayşe Ünlüce'nin hiç istemeden istifa ettiğini biliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmak istiyordum.
0: Her başkanın rotası yeni parti olmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin ziyaretinde yan yana geldiği Vahap Seçer, CHP'ye bağlılığını açık cümlelerle ortaya koydu.
4: Biz hep şunu söyledik. Mustafa Kemal'in yolundayız ve Cumhuriyet Halk Partili olmaktan da üstlüyoruz. Hiç çekinmeden.
0: Muğla'da ise siyasi ayrışma aynı evin içine kadar uzandı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'de kaldı. Eşi Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ise yeni partiye geçti. Rozet Savaşı'nın en çok merak edilen ismi ise Mansur Yavaş. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın CHP'den ayrılacağına ilişkin bir açıklaması yok. Yavaş'ın parti içindeki güç mücadelesinde erken pozisyon almamaya özen gösterdiği belirtiliyor. Tam da Yavaş hangi yolu seçecek sorusu kulislerde dolaşırken Özgür Özel'den dikkat çeken bir hamle geldi.
4: Emaneten çalıştığımız bir ofiste bizi ziyaret eden Mansur Yavaş'ın da selamlarını getirdim. Trabzon kabul etsin.
0: Trabzon'da konuşan Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın selamını meydana iletti. Bu selam kulisleri yeniden hareketlendirse de iddiaya göre Yavaş cephesi bu görüşmeyi yalanladı. Yüz yüze değil, sadece telefonda görüştüler denildi. Yaşananlar Yavaş'ın yeni siyasi denklemde nasıl bir pozisyon alacağı sorusunu yeniden gündeme taşıdı.
6: Cemil Tugay!
0: İzmir'de ise Cemil Tugay'ın rotası hala belirsiz. CHP ile yollarını ayırdı ama yeni partiye uzanan yolda henüz net bir adım atmadı. Şimdilik yoluna bağımsız olarak devam ediyor.
3: Adana'da başlayan ve kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonun adli ayağında tutuklama kararları geldi. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 35 şüpheli tutuklandı. Soruşturma dosyasında şimdi FETÖ irtibatlarına ilişkin tespitler mercek altında. Kuytul'un en çok irtibat kurduğu kişilerin FETÖ'cü olduğu tespit edildi.
0: Kuytul'un kuytulcular yapılanmasına yönelik soruşturmada yeni perde açıldı. Alparslan Kuytulu ve eşi Semra Kuytulu tutuklandı. Soruşturma derinleştikçe de dosyadan yeni ve dikkat çekici ayrıntılar çıktı.
1: Evinizde arama yaptık. 3 tane flaş.
7: Ben tam.

0: yapmayacağım.
1: Yapamadın diye olursa bana sorun.
2: Adana'da 19 Ağustos sabahı gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 35 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden 18'i adli kontrol kararı, 3'ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
0: Yakalama dersen imza atmam. Ben kaçmadım.
2: Yöneltilen suçlamaların listesi ise bir hayli uzun. Suç örgütü kurma ve yönetmekten örgüt üyeliğine, nitelikli dolandırıcılıktan resmi belgede sahteciliğe uzanan bir ağ var. Üstelik Kuytul ve çevresindeki yapılanmayla ilgili CİMER'e yaklaşık 6000 ihbar ve başvuru yapıldığı tespit edildi.
0: Kendi evimdeyim, kendi evimde olan insan yakalama denmez.
2: Yapılanmanın kendi içindeki görev dağılımı da mercek altında.
3: Ahbaslan Kuytul kendisi de FETÖ'yü örnek alıyordu ve kendi örgütü ile FETÖ'yü mukayese ediyordu. İşte bu nedenle de Fethullahçı terör örgütü elebaşısı olan Fethullah Gülen gibi kendisine Hoca Efendi denilmesini istiyordu. İşte bu örgüt içerisindeki en önemli kuraldı ve bunu söylemeyen kişiler ise örgütten dışlanıyordu.
2: Üst kademede görev yaptığı belirtilen 9 şüphelinin irtibat kayıtları incelendi. O kayıtlarda FETÖ kapsamında adli işlem görmüş ya da yardımcı olarak kaydı bulunan 24 kişi tespit edildi. Bazı isimlerin birden fazla şüphelinin kayıtlarında yer almasıyla toplam irtibat sayısı 28'e çıktı.
4: Uzatacak mı şimdi? Tam bitti mi işlem?
2: Bir başka dikkat çekici gelişme ise dijital delillerde yaşandı. Bazı şüphelilerin operasyonu önceden öngörerek hard disk ve bilgisayar kasalarını gece yarısı farklı adreslere taşıdığı tespit edildi.
5: Bunda kasası yok. Bunda mobilyalarda kasası yok. Hiçbir bilgisayarın kasası yok.
2: Kuytulcular yapılanmasına yönelik soruşturmada gözler ele geçirilen yeni delillerden çıkacak sonuçlarda.
6: Evinden 200 kilogram altın çıkan kardeş Kuriş'in yakalanmasının ardından örgüte yönelik ikinci dalga başlatılmıştı. Emniyet, servetin perde arkasını incelemeye aldı. Para trafiğinin izini süren ekiplerin eline 265 de çek geçti. O çeklerin kimler tarafından düzenlendiği, kimlere verildiği ve hangi ticari ilişkilerin parçası olduğu da mercek altında.
2: Deste deste para, onlarca altın, 265 çek ve henüz kapağı bile açılamayan o çelik kasa. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında ikinci dalganın ardından ele geçirilen servetin ayrıntıları ortaya çıktı. Soruşturma derinleştikçe örgütün para trafiğinin izleri de bir bir gün yüzüne çıkıyor. İkinci dalgada şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda adeta küçük bir servete el konuldu. 1.873.500 lira, 603.151 dolar, 36.110 euronun yanı sıra 34 bilezik, 103 çeyrek altın, tam ve yarım altınlar, farklı gramajlarda onlarca 24 ayar altın da ele geçirildi. Şimdi altın ve ziynet eşyalarının toplam değerini ortaya çıkaracak sayım ve tasnif sürüyor. Para trafiğinin izini süren ekiplerin elinde yalnızca nakit ve altın yok, aramalarda 265 çek de ele geçirildi. O çeklerin kimler tarafından düzenlendiği, kimlere verildiği ve hangi ticari ilişkilerin parçası olduğu da mercek altında. Ve operasyonun en merak uyandıran parçası açılamayan çelik kasa. Kasanın usule uygun şekilde açılması için çalışmalar sürüyor. İçinden ne çıkacağı soruşturmanın yeni düğümlerinden biri. Soruşturmanın dijital ayağında da yeni bir inceleme başladı. Ele geçirilen 9 cep telefonu ve bir dizüstü bilgisayar, örgütün mali ve ticari ilişkilerini, şirket bağlantılarını ve şüpheliler arasındaki irtibatı ortaya çıkarmak için incelenecek. Örgütün mali yapısı, şirket ve kişi bağlantılarıyla suçtan elde edildiği değerlendirilen servetin nasıl el değiştirdiği ve nasıl aklandığı çok yönlü olarak araştırılıyor.
6: Denizli'de dehşet dolu dakikalar yaşandı. Takıntılı eski erkek arkadaş eski sevgilisini ailesinin gözleri önünde silah zoruyla araca bindirerek kaçırdı. Anne ve babanın çaresiz ikna çabaları ise saniye saniye kameraya yansıdı. JASAT ekipleri hemen harekete geçti. Ormanlık alana düzenlenen baskınla genç kız kurtarıldı. Eli silahlı zanlı ise tutuklandı.
7: Genç kadını silah zoruyla kaçıran eski sevgili jandarmanın operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Görüntülerin adresi Denizli'nin Tavas ilçesi. Takıntılı eski erkek arkadaş anne ve babasının yanında gördüğü genç kadının önünü kesti. Elindeki tüfekle dehşet saçan şahıs babanın ikna çabalarına rağmen genç kadını silah zoruyla aracına bindirdi. Ailenin ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Yapılan takip sonucu aracın izi bulundu. Ekiplerin ormanlık alana düzenlediği baskınla şüpheli saklandığı yerde sağ olarak yakalandı. Kaçırılan genç kızsa zanlının elinden kurtarılarak kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen zanlı silahla tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
6: İstanbul Beyoğlu'nda faciadan dönüldü. Yokuş aşağı kayan bir kargo arabası park halindeki araca çarptı. Sürüklenen araç yol kenarında asılı kaldı.
8: Tekerlek telden sıkıyor, aşağı düşecek araba.
2: Kontrolden çıktığı yokuş aşağı kaymaya başladı. Önüne çıkana çarptı.
9: Arkadan patır gibi gürültü geldi. Askına kaldı.
2: İstanbul Beyoğlu'nda yaşayan Mustafa Meral kapısının önündeki otomobilini özenle temizledi, yıkadı, evine çıktı. Duyduğu gürültüyle sokağa fırlayan Meral gördüklerine inanamadı.
9: Yıkadım. Sildim, süpürdüm. Arkadan patır gibi gürültü geldi. Askına kaldı.
2: Kargo aracının çarptığı otomobil asılı kaldı. Neyse ki ölen ya da yaralanan yoktu. Mahalle sakinleri aynı yokuşta sürekli kaza olmasından şikayetçi.
9: Aynı yere vurdu yine. Aynı kazanın ikincisi.
6: ...22 yaşındaki motosiklet tutkunu genç kız Ceyda Yakova'nın öldüğü yer İstanbul Şile'deki Avlak virajıydı. Bölge motosiklet tutkunları için vazgeçilmez bir adres. Her pazar onlarca motorcunun buluştuğu Avlak virajı adeta yarış pistine dönüyor. Yaşanan yaralanmalı kazalarda motosikletlileri durdurmuyor.
10: Siz şunu trafiğe açık alanda uygularsanız o zaman her türlü risk gelir sizi bulur. Her yıl bir iki kişi burada ne yazık ki motosiklet kazasında vefat ediyor.
11: Viraj keskin, hızları fazla. Canlarını hiçe sayarak basıyorlar gaza. Motosiklet tutkunları bu virajda ölümcül oyun oynuyor.
10: Ortaya koyduğunuz canınız.
12: İstanbul Şile'de bulunan Avlak virajı sadece birkaç gün önce 22 yaşındaki Ceyda Yakova'yı hayattan koparmıştı. Aradan fazla zaman geçmedi. Virajın tehlikeli olduğu sadece görünüşünden beri belli oluyor. Ancak motor sürücüleri hala buraya gelmeye ve akrobatik hareketler yapmaya devam ediyor.
10: Bazı arkadaşlarımız burayı pist olarak kullandıkları için bu bir mizansen değil yani şu anda rastlantı.
12: Gerçekten canlı canlı bir örneğe tanık olduk.
10: Evet, bakınız şimdi şu teknik ve şu viraj çizgisi ancak pistlerde uygulanabilecek teknik ve viraj çizgisidir. Sürücü ya egosuna yenik düşüyor, çok şey bildiğini düşünüyor, ya yeterli eğitimi almadan ben de diğerleri gibi süratli gideyim istiyor.
13: Bir senedir falan geliyorum. Burada abilerim falan var, onlar bana yardımcı oluyor.
11: Özellikle tatil günlerinde Avlak virajında trafik çok yoğun. Pazarları en az 10 yaralanmalı kaza yaşanıyor ama umursayan yok.
12: Virajın tehlikeli olduğuna dair uyarılar aslında viraja girmeden çok önce başlıyor. Hemen virajın girişinde de yerlerde yavaş uyarıları var. Ancak bunlara uymayan motor sürücüleri akrobatik hareketlere devam ediyor.
10: Yolun ya da motosikletin bir suçu yok. Tüm suç sürücüde.
6: Müzik İran bağlantılı hackerların İngiltere'deki bir elektrik santralini 4 gün devre dışı bıraktığı iddia

0: Ajansı kritik altyapı güvenliğini gündeme taşıdı. The Telegraph'ın haberine göre saldırının ulusal elektrik şebekesini etkilemediği belirtilirken İngiliz makamlar enerji şirketlerini yeni siber tehditlere karşı uyardı.
1: İngiliz The Telegraph gazetesinin özel haberine göre İran rejimiyle bağlantılı hackerlar küçük ölçekli bir elektrik santralinin kontrol sistemlerine sızdı. Tesis, personelin sistemleri yeniden devreye almaya çalışmaları nedeniyle 4 gün boyunca çalışamadı.
2: İran bağlantılı olduğu öne sürülen bilgisayar korsanlarının İngiltere'deki bir elektrik santraline siber saldırı düzenlediği ve tesisi 4 gün boyunca devre dışı bıraktığı belirtiliyor.
1: Santralin adı ve yeri güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı. Ancak saldırının İngiltere'nin genel elektrik arzını etkilemediği bildirildi. Saldırı ABD'de 12 eyaletteki su altyapısına yönelik İran bağlantılı siber saldırılarla aynı dönemde gerçekleşti. İngiliz makamları olayın ardından enerji şirketlerini uyardı, Ulusal Siber Güvenlik Merkezi de güvenlik önlemlerinin arttırılmasını istedi. İngiliz hükümeti ulusal enerji sisteminde herhangi bir risk oluşmadığını savunsa da 4 günlük kesinti İran bağlantılı grupların kritik altyapıya gerçek dünyada etki yaratacak şekilde sızabildiğini gösteren dikkat çekici bir uyarı olarak kayda geçti.
0: Güney Kıbrıs'ta İsraillilerin Larnaka, Limassol ve Baf başta olmak üzere arazi ve gayrimenkul alımlarındaki artış dikkat çekiyor. Kati Merini de İsraillilerin bölgedeki artan varlığını gündeme taşıdı. Okul, ibadethane ve işletmeler gibi altyapıların çoğalması Rum bölgesinde İsrail varlığının geçici olmaktan çıkıp kalıcı bir yerleşime dönüşebileceği endişesini beraberinde getirdi.
1: Arazi ve gayrimenkuller alıyorlar, kendi okul, ibadethane ve işletmelerini inşa ediyorlar. İsraillilerin Güney Kıbrıs'taki faaliyetleri Rum kamuoyunda yeni bir tartışmayı başlattı. Özellikle Larnaka, Limassol ve Baf'ta İsraillilerin önemli yabancı alıcı gruplarından biri haline gelmesi dikkat çekiyor. Tartışmayı gündeme taşıyan Kati Merini gazetesine göre konu artık sadece yabancı yatırım değil. İsraillilerin toprak ve konut alımlarının yanı sıra İsrailli ve Yahudi toplumuna yönelik okulların, ibadet yerlerinin, işletmelerin ve diğer altyapıların artması kalıcı yerleşim tartışmasını da beraberinde getiriyor. Gazetenin dikkat çektiği bir diğer noktaysa bazı bölgelerde toprak ve gayrimenkul mülkiyetinin yabancı yatırımcıların elinde yoğunlaşması, özellikle Larnaka'da İsrailli varlığındaki artışın daha belirgin hale gelmesi. Yüksek alım gücüyle yapılan konut ve arazi alımlarının yerel halkın konut piyasasına erişimini zorlaştırabileceği yönünde endişeler de var. Oluşan tablo yumuşak yerleşim tartışmasını gündeme taşıyor. Gelişmelerin arka planında İsrail ile Yunanistan arasındaki yakın ilişkiler de dikkat çekiyor.
3: Yunanistan ile İsrail arasındaki bu inanılmaz ortaklıkta bize destek olduğunuz ve yanımızda bulunduğunuz için teşekkür ederiz.
1: Rum kesimindeki tartışmanın odağındaysa İsrail sermayesinin ekonomik katkısından çok arazi mülkiyetindeki yoğunlaşma, konut piyasasına etkisi ve olası toplumsal değişim var.
0: Çin'e gideceğiz şimdi. Başkent Pekin'de günlerdir teknoloji rüzgarı esiyor. Ve dün de robotların olimpiyatı olarak bilinen dünya insansı robot oyunları başladı. Organizasyonun ilk gününden yansıyan rekorlar ve hayal kırıklıkları geliyor şimdi ekrana.
4: Milyonlarca teknoloji tutkununun beklediği gün geldi. Dünya insansı robot oyunları Çin'in başkenti Pekin'de başladı. Robotların olimpiyatı olarak nitelendirilen organizasyona 66 takıma mensup tam 2056 robot katıldı. Spor, performans ve uygulama kategorilerinde yarışan insansı robotlar tüm hünerlerini sergiledi. Organizasyonun ilk gününe bu koşu damga vurdu. Jamaikalı atlet Hüseyin Bolt 2009'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 100 metreyi 9.58

0: saniyede koşarak kırılması zor bir rekora imza atmıştı. İnsanların egale edemediği rekoru bir robot kırdı. Lightning adlı insansı robot 100 metreyi 9.32 saniye koşarak ünlü atlet Bolt'u geride bıraktı. Bazı robotlarsa bitiş çizgisine varamadı. İnsansı robotlar sadece koşuda değil diğer spor dallarında da yarıştı. Kıran kırana geçen bir futbol maçının bitiminde robotlardan biri galibiyeti kutlarken yere yapıştı. Boks ringine çıkan bir robotsa uçan tekmeyi rakibine isabet ettiremeyince yığılıp kaldı. Mühendislerin pist ve saha kenarında ortalığı karıştıran minik robotlarla mücadelesi ise sosyal medyada viral oldu.
1: Ankara'nın Mamak ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın yaklaşık 8 saat sonra kontrol altına alındı. Yangına sebep olduğu düşünülen bir şüpheli ise yakalandı. Yangın Ankara Başak Mahallesi Hüseyin Gazi Türbe yolundaki ağaçlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Toplam 47 araç ve 148 personel geniş alanda etkili olan yangına müdahale etti. Yangına dair Ankara Valiliğinden de bir açıklama yapıldı. Valilikten Hüseyin Gazi bölgesinde ağaçlık alanda faili belli ve gözaltına alınan bir şahsın neden olduğu yangın meydana gelmiştir. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara bağlı ekipler sevk edilmiştir açıklaması yapıldı. Yangın uzun saatler sonra kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapıldı. Hatay'da çıkan yangında az kalsın bir aile yok oluyordu. Yaşadığı ev küle dönen Levent Kuru canını içe sayarak ailesini kurtarmıştı. Neredeyse tüm vücudu yanan genç adam korku dolu anları anlattı.
2: Bir anda ev alev topuna döndü. İki kolum, yüzüm, ayağım, sağ ayağımda.
0: Patlamalar ardı ardına geldi, evi alev topuna döndü. Ailesini kurtarmak isterken neredeyse tüm vücudu yandı. Hatay'da yaşayan Kuru ailesinin evinde başlayan yangında faciadan dönüldü. Önce lamba, ardından da telefon bomba gibi patlayınca tüm daire alevlere teslim oldu.
2: Başımızın üstündeki lamba patladı. Aynı anda yerdeki telefon patladı.
0: Alevlerin arasından kendi kurtulan Levent Kuru, ailesinin içeride kaldığını görünce hiç düşünmeden eve geri girdi.
2: Ablamla beraber biz önce balkona kadar çıkabildik. Yeğenlerimle annemin olduğunu hatırlayıp geri içeriye koştum.
0: Yakınlarını kurtaran Kuru kendi canından oluyordu.
2: İki kolum, yüzüm, ayağım, sağ ayağımda. Uçan balon işiyle uğraştığımız için komşular ondan çıktığını zannetmiş ama asıl onlar sağlam duruyor.
0: Yangının elektrik tesisatından çıktığı iddia edilirken tüm vücudu sargılı olan Kuru'nun hastanede tedavisi devam ediyor.
1: Adana'nın Seyhan ilçesinde toplanmayan çöpler vatandaşı bezdirdi. Mahalle aralarında biriken çöp dağları ve molozlar yaz sıcaklarının da etkisiyle etrafa kötü koku yayıyor. Defalarca belediyeyi aramalarına rağmen bir sonuç alamayan Seyhanlılarsa duruma isyan etti.
3: Pis koku, kötü görüntü, salgın hastalık riski. Adana'nın Seyhan ilçesinde toplanmayan çöpler vatandaşın kabusu haline geldi.
4: Seyhan ilçesinde çöp dağları giderek büyümeye devam ediyor. Toplanmayan çöplerin üzerine ise her geçen gün yenileri ekleniyor.
5: Defalarca şikayetinde bulunduk ama bir çözüm yolu bulunmadı. Çözüm yolu bulmadılar.
6: Abi kaç defa dile getirdik, kaç defa şikayette bulunduk ama bizi ciddiye almıyor.
3: Seyhan'ın birçok mahallesinde benzer manzaraları görmek mümkün. Yaz sıcaklarının etkisiyle artan koku çevre sakinlerini isyan ettirdi.
7: Belediye herhalde koyacak yer bulamıyor, bura getiriyor. Çünkü 15 günde 20 günde bir gelip savuruyor böyle harman gibi.
4: Toplanmayan çöplere

0: vatandaşlar da tepki gösteriyor. Seyhan Belediyesi'ne aradığını belirten mahalle sakinleri belediyenin kendilerini ciddiye almadığını iddia ediyor.
1: Belediye çalışmadığı için götürülmüyor. 24 saat çocuklar oynuyor, elleri kesiliyor.
2: Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
3: Yanımızdan geçti, ileri duruyor, gidiyor.
4: Rusya'nın Novorossiysk limanı açıklarında insansız hava aracının Türk gemisine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden aşçıbaşı İlker Lazoğlu için son görev memleketi Samsun'da yerine getirildi.
5: Uzun zamandır 10-15 senedir çalışıyordu. Usta bir gemiciydi yani. İki tane kız çocuğu var. En büyüğü 23 yaşında. Bir tane de 16-17 yaşlarında bir kızı var.
4: 47 yaşındaki denizci kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
4: Niğde'deki Aladağlar Lahitkaya bölgesinde tırmanış yapan İngiliz dağcı düşerek kolunu kırdı. Sarp alanda mahsur kalan 26 yaşındaki Daniel Thomas Martin için hava kuvvetlerine ait helikopter devreye girdi. Genç dağcı düştüğü yerden kurtarılarak güvenli bölgeye taşındı. Tokat'ta yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Şükriye Göke'ye otomobil çarptı. Yaşlı kadın çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulurken aracın sürücüsü arkasına bile bakmadan kaçtı. Ağır yaralanan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında iki ev alev alev yandı.
7: Küçük bir yangında kocaman alevlendi.
4: Evlerden birinde bulunan piknik tüpleri alevlerin etkisiyle bomba gibi patladı.
8: Evimize geldik, hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şeyimiz kalmadı ya çocuklarımın.
4: Yangın uzun süren çalışmanın ardından söndürüldü. İstanbul Büyükçekmece'de park halindeki araçları gözlemleyip hırsızlık yapan şüpheliler için emniyet ekipleri düğmeye bastı.
9: Drone devrimi sırasında şüpheli şahısların araçların içine baktığını tespit ettik, tamam. Buraya uygun bir ekip gönderirseniz iyi olur.
4: Araçlardan cüzdan ve cep telefonu çalan 64 yaşındaki iki hırsız drone kamerasıyla takip edilerek kıskıvrak yakalandı. Kazanın adresi Adana'ydı. 83 yaşındaki Yaşar Akdoğan arkasından gelen otomobilin bir anda çarpmasıyla neye uğradığını şaşırdı.
10: Arkamdan gelen araba resmen tepeledi. Çevredeki arkadaşlar koşarak geldiler. Adam gelip de geçmiş olsun demedi.
4: Sürücü hiçbir şey olmamış gibi kaza yerinden uzaklaştı. Yaşlı adamın ayağı ise tespit edilen kırık sonrası alçıya alındı. Karadeniz sahil yolunun Giresun kesiminde ilerleyen mobilya yüklü tırın dorse kısmında yangın çıktı. Büyüyen alevler istinat duvarının üstündeki otları da tutuşturdu. Yangın kontrol altına alınana dek Giresun-Trabzon yolu da trafiğe kapatıldı. Bayburt'ta drone kamerasını fark eden tilkilerin heyecanı böyle kaydedildi. Meraklarına yenik düştükleri anda drone'a doğru yöneldiler, korku hissi ağır bastığında da yuvalarına sığındılar.
2: Ağustos'un sonu ve Eylül'ün başında en büyük yoğunluğu yaşayan meslek gruplarından biri spotçular. Üniversite kaydını yapan öğrencilerden ev tutanlar soluğu spotçularda alıyor. Peki bir öğrenci evinin temel ihtiyaçlarını karşılayan eşyalar ne kadar? Taksit yapılıyor mu? İşte bir öğrenci evinin maliyeti.
11: ...20-25'e falan 3 parça beyaz eşya alabilir. Sıfır alırsa da 70-80 milyar alır.
12: 2 sene burada kalıyorlar, 3 sene burada kalıyorlar. O kadar uygun, yüksek fiyatlarda almayı tercih etmiyorlar.
4: Üniversite kayıtlarına geri sayım başladı. Barınma en önemli sorun. Özel yurtları pahalı bulanların tercihi ev kiralamak. Orada da öğrencileri eşya sorunu bekliyor.
13: Öğrenci olmak gerçekten zor. Özel üniversitelerin fiyatları fahiş durumda, artmış durumda. Bir de yurtlar da çok pahalı şu an.
14: Biz yurtlarda şu an yer bulamadığımız için evlere çıkmaya çalışıyoruz. Evlerde biraz maliyetli.

0: oluyor. O yüzden de en düşük fiyatlı şeyleri bulmaya çalışıyoruz.
1: Özellikle yurtlarda yer bulamayan öğrenciler mecburen evlere çıkmak zorunda kalıyor. Sıfırdan bir evi döşemek ise oldukça maliyetli. 2 ya da 4 yıl yaşayacakları ev için özellikle bu yüzden spotçuları tercih ediyorlar.
0: Burada uygun olduğunu söylediler. Bakalım evimiz için bir şey bulursak uygun fiyata almayı düşünüyoruz.
2: Buzdolapları 13-14 bin lira bandında. Çamaşır makineleri işte 7 ile 10 bin lira bandında. Bulaşık makineleri de aynı şekilde. Televizyon da aynı şekilde. Onlar da 10 bin lira civarında.
3: Kiralar zaten yüksek. Şu anda öğrenciler gelip burada daha uygun fiyatlara ürünler alabiliyor.
4: L köşe tercih ediyorlar genelde. 7 bin 8 bin lira arasında değişiyor. Gardıroplarda genelde sürgülü değil de kapaklı tercih ediyorlar. Onlar da 5 bin lira, 6 bin lira, 4 bin lira civarında değişiyor.
1: Beyaz eşyaya bir öğrenci için lüks sayılabilecek televizyonu ve bulaşık makinesini de eklediğimizde yaklaşık maliyet 30 bini buluyor. Bunun içine mobilya da eklendiğinde toplam fiyat yaklaşık 60 bin oluyor.
4: Genelde taksit istiyorlar zaten. Biz de o şekilde yardımcı oluyoruz ki zaten en dip fiyatlarla yardımcı oluyoruz.
5: Modifiye tutkusu bir başka. Şimdi ekranlarınıza getireceğimiz otomobil ise daha önce gördüklerinize pek benzemiyor. Çünkü bu aracın bagajı kocaman bir akvaryum.
6: Aracının bagajını boydan boya akvaryuma çevirdi. Japon balıklarını da içine koydu.
7: Herkesten farklı olarak nasıl bir şey yapabilirim diye düşündüm. Sonuç olarak böyle bir şey ortaya çıktı.
6: Bursa'da yaşayan 27 yaşındaki Burak Çiçek geçtiğimiz sene 1,5 milyon aldığı aracını biraz değiştirdi. Modifiye ve balık sevgisini birleştiren Çiçek otomobilini yürüyen akvaryuma çevirdi.
7: Dünyada şu an ilk ve tek olarak sadece benim aracımda var.
6: Bagajı açtığınızda Japon balıkları sizi karşılıyor. Üstelik balıkların şelaleleri, süsleri ve hatta televizyonları bile var.
7: Aracımda şu an yaklaşık 750 bin civarında bir ekstra mevcut. Sadece bagajında ses sisteminden olsun televizyonuna 400 bin lira sadece bagajına harcandı. Şu an araca yapılacak tüm ekstralar yapıldı.
6: Çiçek artık hem aracıyla seyahat ediyor hem de balıklarını besliyor.
5: İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Dağ Kızılca mahallesinde ilk kez Şalvar Gecesi etkinliği düzenlendi. Gece renkli görüntülere sahne oldu. Köy meydanındaki etkinlik öncesi yöresel şalvarlarını giyen kadınlar traktörler ve otomobillerle tur attı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte katılımcılar müzik eşliğinde eğlendi. Denizli'nin beyaz cenneti Pamukkale travertenleri yazın en yoğun günlerini yaşıyor. Gündüz termal sularda eşsiz manzaranın tadını çıkaran ziyaretçileri akşam olunca ışıklar altındaki Hierapolis antik kenti karşılıyor.
8: Harikulade, gelinmesi gereken bir yer. Bir türlü nasip olmadı ve bugün nasip oldu. Çok şükür iyi ki de gelmişim.
6: Beyaz Cennet eşsiz atmosferiyle büyüledi, Pamukkale'ye ziyaretçi akın etti.
9: Pamukkale travertenlerinin üzeri adeta tıktım tıktım ve insanlar yürümekte zorluk çekiyor. Bu dünya mirası her yıl ziyaretçi rekoru kırıyor.
10: Doğanın en güzel yüzlerinden bir tanesiydi. Ben bir Egeli olarak çok kaçırdığımı düşündüm. İlk defa geliyorum.
6: UNESCO Dünya Mirası listesindeki Pamukkale yaz sezonunun en hareketli günlerini yaşıyor.
10: Genel manada çok temiz hava. Çok güzel ama biraz fazla sıcak. İlkbahar ve sonbahar ayları ideal olabilir.
6: Kimi yıllardır gelmek istiyordu, kimi ilk kez görüyor ama manzarayla karşılaşanların ortak tepkisi aynı.
10: Çocukluğumdaki o köpük köpük görüntüyü bulamasam da yine de özlemim gitti.
6: Bembeyaz teraslarda dolaşmanın küçük bir kuralı da var. Ayakkabılar çıkıyor, travertenler yalın ayak geziliyor.
10: Travertenler bayağı güzel. Bu kadar.
11: Düştünüz mü?
10: Yok düşmedim ama ayağım bayağı kaydı.
12: Travertenlerde yüzmeye geldik şu an.
11: Nasıl buldun? çok harika bir yer buldum.
6: Üstelik

0: buranın ünü sadece yurt içiyle sınırlı değil.
1: Burayı çok sevdim. Manzaraya bayıldım. Gerçekten çok güzel.
2: Pamukkale'de son dönemde sıcak hava balonu uçuşları ve aynı zamanda gece müzeciliği de hayata geçirildi. Ve hal böyle olunca ilk 7 aylık süreçte 1 milyon 114 bin kişi ziyaret etti bu tarihi noktaları.
0: İşin aslı, güneş batınca da Pamukkale'de gezi bitmiyor. Hierapolis antik kenti ve tarihi yapılar aydınlatılınca ortaya gündüzden çok daha farklı bir atmosfer çıkıyor. Bölge bu kez ışıklar altında misafirlerini ağırlıyor.
3: Herkesin gelip görmesi lazım. Tavsiye ediyorum yani.
0: Beyaz cennet sabahın ilk ışıklarından gecenin karanlığına kadar konuklarına ayrı bir güzellik sunuyor.
4: Hafta sonlarında İstanbul'un en yoğun sahillerinden biri Silivri'deki Semizkum plajı. Yaz sıcağında serinlemek için Semizkum'a gidenler son dönemde ilginç bir manzarayla karşılaşıyorlar. Sahildeki şemsiyeler ve şezlonglar birbirine zincirlenmiş durumda. Bunu yapan hemen kumsaldaki bir sitede yaşayanlar. Tabii site sakinleri ve denize gelenler arasında da tartışma eksik olmuyor.
5: Burası hiç kimsenin babasının yeri değil. Burası kamuya açık.
6: Şezlong, şemsiye, sandalye. Adı halk plajı ama yerler çoktan paylaşılmış. Site sakinleri bizim diyor, plajı kullanmak isteyenlerse halkın.
7: Site sakinleri bize verdiler diyor, bizim hakkımız diyor.
8: Peki siz etrafında mı oturuyorsunuz bu şekilde?
7: Yani mecburen öyle yapıyorsun, gölgelenmek için. Yerde dolu görüntü kabarsa ondan dolayı bu şekilde devam ediyorsun.
6: Burası Silivri'de bulunan Semizkum Halk Plajı. İddiaya göre plajın hemen yakınındaki sitenin sakinleri bu plajdaki şemsiyelere, şezlongları ve sandalyeleri işte bu şekilde buraya demirleyerek buradan ayrılıyorlar. Ancak dışarıdan plaja gelmek isteyenler hem bu şemsiyeleri kullanamıyor hem de kendi şemsiyelerine yer bulamıyorlar.
9: Site sakinleri şezlongları işgal ediyor. Geliyorlar, buradaki gelen kişileri de kovuyorlar. Her yerde neredeyse ikişer tane var. Sahilin sonuna kadar.
10: Biz kırklarından geliyoruz. Yani çocuklarımız için ama böyle zincirleme olduğu zaman biz tek kendimize yer bulamıyoruz.
11: Adam kitlemiş, koymuş gitmiş. Mesela onun yerine biz oturabilirdik oraya.
12: Bir yer bulamayınca mecburen çocukları buraya getirdim. Bir yarım saat, bir saat gideceğiz mecburen.
6: Bölgede yaşayanlar ve bu halk plajını kullanmak isteyenler aslında durumu defalarca Silivri Belediyesi'ne bildirdiler. Ancak herhangi bir sonuç alamadılar.
9: Evet, şikayet ettim ben geçen hafta hatta. Belediyeden, buradaki site sakinleri diyor ki belediyeden iznimiz var. Halbuki izinleri de yok yani. Yalan söyler, izinleri de yokmuş.
7: Şuraya küçük bir çadır kuruyorsun. Ona ceza kesme geliyor ama bunlara bir şey diyen yok.
0: Peki kim haklı?
13: Sahillerde kamu tarafından, belediye tarafından, valilik tarafından, kaymakamlar tarafından konulmuş şezlongların başkaları tarafından kullanılmasının engellenmesi büyük hukuki problemlere sebebiyet verebilir. Sahil şeritleri herkesin kullanımına açıktır.
4: İstanbul'un bir klasiği olan Boğaziçi yüzme yarışı geçtiğimiz yıl üzücü bir olaya sahne olmuş. Rus yüzücü hayatını kaybetmişti. Bu nedenle geride bıraktığımız gün düzenlenen müsabakada geniş önlemler vardı. Yüzlerce sporcu İstanbul'un mavi sularında kıyasıya mücadele etti.
0: ...64 ülkeden 2500 yüzücü İstanbul'un incisi Boğaziçi'nde kilometrelerce kulaç attığı yüzücülerin Filistin bayrağı açması herkesi duygulandırdı. İstanbul Boğazı'nda gelenekselleşen Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı'nda bu yılda heyecan büyüktü.
14: İlk defa yüzdüm. Çok eğlenceliydi.
15: Ben yakalayamadım hiç. Ben hep yalnız yüzdüm. Kimse yoktu çevremde.
0: Geçen yıl hayatını kaybeden Rus sporcunun ardından yarış için bu sene geniş güvenlik önlemleri alındı. Sahil Güvenlik Kıyı Emniyeti ve Deniz Polisi sporcuları an beyan takip etti. Parkur boyunca su üstü güvenlik unsurları, botlar, hakem tekneleri ve kılavuzlar görev yaptı. Yurt dışından katılım 1250 kişiyle sınırlandırıldı.
16: Güvenlik önlemleri bu sene çok artırılmış, çok daha iyi oldu. Geçen sene biliyorsunuz sahasız talihsiz bir olay yaşadık.
0: Boğaziçi yüzme yarışını erkeklerde Selim Oğuz kazanırken kadınların birincisi ise Su İnal oldu.
17: Güzel bir duygu.

0: İnsanlar şanslı mı?
1: Yani bence çok şanslı. Ya kafası rahat ya huzurlu.
2: Büyük bir nimet. Hani uyku ilacı almadan onu yapabiliyorsalar şükretsinler yani.
3: Herkesin hayali başını yastığa koyar koymaz uyuyabilmek ama bu sanıldığı gibi masum olmayabilir.
4: Hızlı uyuma iyi uyumanın göstergesi değil her zaman. Aşırı hızlı uyumak beynin bir yardım çağrısı olarak da değerlendiriliyor.
5: Başınızı yastığa koyar koymaz uyuyabilenlerdenseniz eğer televizyonlarınızın sesini açın deriz. Çünkü uzmanlar 5 dakikadan daha kısa sürede uykuya dalabilmenin kaliteli bir uykuya işaret etmeyeceğini, hatta bazı sağlık problemlerinin göstergesi olabileceğini söylüyor.
6: Çabuk uykuya dalabiliyor musunuz?
5: Evet.
6: Sabahları yorgun uyandığınız oluyor mu?
7: Bazen oluyor.
6: Hiç uyuyamamış gibi.
7: Hiç uyuyamamış gibi.
8: Şeker metabolizma bozukluğu, hipoglisemi atakları, yine kansızlık, tiroid bozuklukları hızlı uykuya dalmayı ve gün içinde yorgun, uyumamış hissetmeyi sağlar.
6: Uzmana danıştınız mı?
9: Gitmek istiyorum, evet.
6: Uyku apnesi olabilir mi?
9: Belki. Herhalde nefesinin kesilmesi gibi bir şey galiba. Yanlış bilmiyorsam.
4: Kişi 7-8 saat uyuduğu halde gece nefeste boğulmayla uyanmalar varsa, yanındaki kişinin böyle onun nefesinin durduğunu görmesi varsa, bu kişide horlama varsa, bu kişilerde genellikle uyku apnesi riski yüksek diyoruz.
6: Horlama durumu var mı?
10: Var. Kilodan dolayı var ama. Ben 12'de 1'de yatsam mutlaka 5.30'da kalkar.
4: Bu tarzdaki uykunun her gün olması, devamlı olması birikmiş uyku borcu olduğu anlamına geliyor. Ve uyku yoksunluğu işaretidir. Uykuya geçiş süresi 10-20 dakikadır.
5: Geceleri başınızı yastığa koyar koymaz uyur musunuz?
7: Genelde. Kafama bir şey takıldıysa uyuyamam tabii.
8: Hiç uyumamış gibi hissediyorum, yorgun hissediyorum. Gün içinde uyku ataklarım oluyor gibi semptomlar ve şikayetler olması. Bu durumda mutlaka bir uzman hekimin görüşü almak lazım.
11: Avrupa'da futbol karşılaşmaları ligler başladı. Arda Güler'li Real Madrid İspanyol deplasmanındaydı. Bir diğer milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter'de Monza'yı ağırladı. Bu iki karşılaşmanın özetiyle bülteni noktalayacağız.
12: İspanyollu oyuncuların dokunuşuyla mücadeleye başlayacağız. İlk düdük ve karşılaşma başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz. Bugün de ilk maçta ilk 11'de tercih etti onu Jose Mourinho. Arda yaptı ortasını, kavisli bir top, kapa ve gol! Arda'nın asistinde Jude Bellingham'ın golü. Real Madrid'de yeni sezonun ilk golünde Arda ile Bellingham'ın imzası var. Son hazırlık maçında Schalke karşısında harika bir performans sergilemiş. Kornerden Huijsen'a bir asist yapmıştı Arda Güler. Burada da ilk duran topta Bellingham'a yapıyor asisti milli yıldızımız. Javier Fernandez. Dolan. Tekrar Javier Hernandez aldı. Hernandez ortaya gönderdi. Bernardo. Kylian Mbappe yine kullandı hızını. Mbappe çaprazda. Mbappe Dimitrovic. Marko Dimitrovic bir kez daha geçit vermiyor Kylian Mbappe'ye. Kylian Mbappe, Arda Güler aldı önüne. Arda yükseltti. Mbappe orada. Mbappe dokundu. Top dışarıda. İşte Arda'dan bir müthiş dokunuş daha. Arda ikinci bir asist görür müyüz ondan? Korneri kullanacak. Beşinci korneri Real Madrid'in. Orta geldi Bellingham, Dimitrovic ardından bir dokunuş. Olmadı. Arda Bellingham işbirliği ikinci golü de getirecekti neredeyse Real Madrid'e. Diomande. Sekken topu Alverde. Fede Valverde ile gole yaklaşıyor Real Madrid. Böyle vuruyor Valverde.

0: dışarıya. Yükleniyor Real Madrid. Diomande, Mbappe, Kylian Mbappe, Mbappe. O kalabalıkta top Espi'de. Espi vurdu gol. Dakika 90. Sahnede Carlos Espi var. Geçen sezon golleriyle Levante'yi kurtarıyordu. Real Madrid'in kurtarıcısı oluyor ilk maçta Carlos Espi. Dakika 90. 2-1 yakalıyor Real Madrid. Mbappe'nin de golde büyük payı var. Topu ağlara gönderen Carlos Espi oluyor. Jose Mourinho tam oturacakken kulübesine son düdük geliyor Jose Maria Sanchez'den. Real Madrid 3 puanı cebine koymayı başarıyor.
1: Marinelli işaretini verdi ve Serie A'da yeni sezon start alıyor. Son şampiyon Inter Monza'yı ağırlıyor Milano'da. Martinez'in pası. O top şimdi Esposito'ya doğru geldi. Destek de var. Bir sekin koşusu Esposito. Aktardı sağ tarafa. Orada Diouf. Diouf. Orta şansı arıyor. Çizgiye doğru gitti. Çekti sonuna Diouf. Şimdi geriye doğru oynadı. Şut Hakan! Nefis bir gol. Hakan Çalhanoğlu. Serie A'da açılışı harika bir golle yapıyor. Henüz 6. dakikada Hakan Çalhanoğlu füze yolladı Monza kalesine. Sezonun açılışını olağanüstü bir vuruşla, olağanüstü bir golle yaptı. Mut'un pası. Varela. Çok iyi vurdu Varela ve beraberliği sağlıyor. 29. dakikada 1-1'i buluyor Portekizli golcüsüyle Monza. Zielinski. Tekrar Di Marco. Bir orta daha geldi. Kaleci ikinci pozisyon. Zielinski. Kaleci Pizzinyakko'nun hatası. Zielinski boşluğu, hatayı affetmedi ve henüz ikinci yarının başında bir kez daha öne geçiyor Inter. Barella'dan pas. Suçic ayakta kaldı. Şimdi Diouf yerden çevirdi. Nefis bir gol daha geldi. Esposito. Pio Esposito günün en iyilerinden biriydi. 55'te farkı 2'ye çıkarıyor. Çok şık bir dokunuş. Esposito bugün gerçekten golü hak eden bir performans gösteriyordu. Diouf'un asistiyle golü buluyor. Esposito yine savunmacıyı arkasına aldı. Servisi yaptı. Şimdi şut ve 4. gol. Gol bilsek 4-1'e geliyor skor. Esposito'nun bu golde de payı çok büyük. Stoper bilsek hücuma katılıyor ve güzel bir gol atıyor. Ama gerçekten Pio Esposito bu maçın yıldızı demek yanlış olmaz. İlk 63 dakika itibarıyla topun başında Di Marco. Di Marco'nun ortası, kafa vuruşu direkten döndü. 5. gole yaklaştı Inter. Geliyor Suçic. Sol tarafa Di Marco yerden yolladı. 5. gol şansı top dışarıda. Ve son düdükte geliyor Inter. Farklı kazanıyor. Gövde gösterisi yaparak yeni sezona da başlıyor.

Günaydın, mutlu sabahlar. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Takvimlerimiz 24 Ağustos Pazartesi, artık Ağustos'un son haftasına merhaba diyoruz. Gündemin sıcak başlıkları var, son dakika gelişmelerimiz var. Hepsini sabah ajansı ekranlara getireceğiz. Ancak ilk durak noktamız, gecenin sıcak başlığının yaşandığı nokta Diyarbakır. Diyarbakır'da 13 katlı bir plazada.

0: saatlerinde yangın çıktı. Neyse ki olayda can kaybı yaşanmadı. Ancak 3'ü itfaiye eri olmak üzere toplamda 5 kişi dumandan etkilendi.
1: 13 katlı plazada can pazarı yaşandı. Ekipler zamana karşı yarıştı. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir plazada yangın çıktı. Giriş kattaki dış cephe kaplamanın alev almasıyla başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede üst katlara sıçradı. Bir yandan itfaiye ekipleri ve tomalarla yangına müdahale edilirken, diğer yandan da binada mahsur kalan 8 kişi için kurtarma operasyonu başlatıldı.
2: Toplam 5 tane vatandaşımız yangından etkilendi. Bunların 3 tanesi itfaiye eri, 2 tanesi de binadaki o anda bulunan sakinlerden. Tamamı hastaneye sevk edildi. Çok şükür ve memnuniyetle ifade edeyim ki ağır yaralı durumda olan kimse yok. Tamamı dumandan zehirlenme ve sağlık müdürümüzün verdiği bilgiye göre orta seviyede durumları. Şu anda hastanede tedavileri devam ediyor.
1: Facianın eşiğinden dönülen yangın saatler sonra kontrol altına alınabildi.
0: Gecenin bir başka hareketli noktası Ankara. Ankara'nın Mamak ilçesinde ise ağaçlık bir alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri anında yangına müdahale etti. Neyse ki yangın çok büyümeden kontrol altına alındı. Olayla ilgili yangını çıkardığı iddiasıyla bir kişi de gözaltında. Başak Mahallesi Hüseyin Gazi Türbe yolundaki ağaçlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Geniş alanda etkili olan yangın ekiplerin 8 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Ankara Valiliği sosyal medya hesabına yaptığı açıklamada yangına neden olan bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yazın başlamasıyla birlikte, havaların ısınmasıyla birlikte bugüne kadar toplamda yurt genelinde 73 orman yangını çıktı ki buna ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de açıklamalar var. Bu yangınlarla ilgili 12 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
3: Bu bir savaş, bir yeşil vatan müdafaası.
4: 1 Haziran'dan bu yana çıkan 73 orman yangını ile ilgili yürütülen soruşturmalarda 12 şüpheli yakalandı. Gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu. Yeşil vatanımız, ormanlarımız gelecek nesillerimizin ortak emanetidir. 1 Haziran 2026'dan bu yana 25 ilimizde meydana gelen 73 orman yangınına ilişkin adli işlemler başlatılmıştır dedi. Yürütülen soruşturmalarda 46 şüpheli tespit edildi, 12 şüpheli ise tutuklandı. 21 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı. Bakan Gürlek, ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumaktır. Bu anlayışla başsavcılıklarımız yangınların nedenlerini ve sorumlularını titizlikle araştırmayı sürdürmektedir. Kastıyla, ihmaliyle veya tedbirsizliğiyle orman yangınına sebebiyet veren herkes bilmelidir ki, yeşil vatanımıza kasteden, ormanlarımıza zarar veren hiçbir eylem karşılıksız kalmayacaktır ifadelerine yer verdi.
0: Peki yeni haftaya başladık. Gazete manşetlerinde bugün hangi haberler öne çıkıyor? Hemen ekranlara getireceğiz öncelikle. Tüm gazetelerimize hızlıca bir bakalım. Sabah gazetesi manşetine inandı, azmetti, hayata tutundu deniliyor. Can Berke 7 yaşındayken kamyon çarptı. Doktorlar yaşaması mucize, ayağa bile kalkamaz dedi. Engelli kalan o çocuk kendi azmi, annesinin desteğiyle ayağa kalkıp okuluna döndü. Bugünse bir üniversiteli oldu deniliyor. Takvim gazetesi hesap günü. 7 aydır süren Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası için karar günü. 7 belediye ve İBB iştiraklerinde 63 farklı rüşvet ağında 1 milyar 170 milyon liralık vurgun gerçekleşti. Sanıklar için 868 yıla kadar hapis talep edildi. Yeni asır gelinlik yerine kefen giydi. Balıkesir'de yaşanan acı tesadüf yürekleri dağladı. Kaza kurbanı olan 27 yaşındaki Birsen Filiz'in hayalleri yarım kaldı deniliyor. Türkiye Gazetesi infaz timi kurmuş. Kuytul'un şifreleri çözülüyor. Kuytulcular muhalifleri FİT adlı gizli birimleriyle buluyor, takip ediyor, sözde mahkemede yargılayıp ceza kesiyor. Bu da Türkiye Gazetesi'nin manşetini aktaracağımız haberlerden biri. Türk Gün Gazetesi, katil Netanyahu ateşle oynuyor, seçim terörü. İsrail Başbakanı katil Netanyahu, kaybetme riski bulunan 27 Ekim'deki seçimleri engelleyebilmek için Türkiye'yi bölgedeki gerilimin içine çekmeye çalışıyor. Olası bir savaşın adresi olan Kuzey Kıbrıs'ta konuşulan Türk askeri, üs ve güçleri hedef gösteriyor.

0: veriliyor. Akşam milli uçak gemimiz bir yıla hazır. Deniz Kuvvetleri Komutanı Orhamiral Tatlıoğlu yapımı devam eden Türkiye'nin ilk uçak gemisinin 27 Eylül 2027'de denize indirileceğini açıkladı. Ve Hürriyet. Antalya'da dünya değişir. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol'a göre yeniden çizilen dünya enerji haritası için Antalya'daki COP31 zirvesi hayati bir önem taşıyor. Milliyet gazetesine baktığımızda ise Netanyahu'nun hayali çöktü. Türkiye son 10 yılda sınır ötesi askeri harekatları ve bölge ülkeleriyle yürüttüğü diplomasiyle Netanyahu'nun bölgeyi parçalamaya dayalı stratejik hesaplarını bozduğu deniliyor. Tüm gazetelerimizin manşetlerini ilerleyen dakikalarda detaylandıracağız. Ama bir yandan da günün önemli bir başka haberi malum. Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında Alparslan Kuytul eşi de dahil olmak üzere çok sayıda isim gözaltına alınmıştı ve mahkeme kararını verdi. Alparslan Kuytul ve eşi tutuklandı. Peki ifadelerinde neler söylendi? Hemen bakalım.
1: Kuytulculara yönelik operasyonda Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul tutuklandı. Adana Merkez 6 ilde 49 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul da dahil 56 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 35 kişi tutuklandı. 18 hakkında adli kontrol kararı verildi. 3 kişi başsavcılıktan serbest bırakıldı. Kamuoyunda Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmada örgütün üst düzey yöneticilerinin irtibatları incelendi.
2: Özellikle bilgisayarların kasalarının işlerinin boş olduğunu çeker.
1: Güvenlik birimlerinin yaptığı çalışmalarda suç örgütünün yönetim kademesindeki 9 şüphelinin irtibat ağında FETÖ kapsamında adli işlem görmüş kişiler tespit edildi. FETÖ irtibatlı 9 sorumlunun örgüt içerisinde internet, sosyal medya, teknik ekip, dergi, eğitim, muhasebe ve genel sorumluluk gibi alanlarda görev yaptığı öğrenildi. Başsavcılık bu bağlantıların niteliğini ve örgütsel bağ oluşturup oluşturmadığını araştırıyor.
3: Alparslan Kuytul kendisine FETÖ'yü örnek alıyordu. Bu nedenle de kendi örgütü ile FETÖ'yü mukayese ediyordu. İşte bu nedenle de Fethullahçı terör örgütünün elebaşısı olan Fethullah Gülen gibi kendisine Hoca Efendi denilmesini istiyordu. İşte bu örgüt içerisindeki en önemli kuraldı. Bunu söylemeyenler ise örgütten dışlanıyordu.
1: Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 19 Ağustos Çarşamba sabahı Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenlemişti.
0: Şimdi Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonu ve detayları ekranlara getirdik ama bir başka suç örgütü daha var. Evinden 200 kilo altın çıkan kardeş Kuriş'in yakalanmasının ardından örgüte yönelik ikinci dalga başlatılmıştı. Emniyet, servetin perde arkasında incelemeye aldı. Para trafiğinin izini süren ekiplerin eline 265 adet çek de geçti. Peki o çekler kim tarafından düzenlendi, kimlere verildi ve hangi ticari ilişkilerin parçası olduğu da mercek altına alındı. Detaylandıralım.
4: Deste deste para, onlarca altın, 265 çek ve henüz kapağı bile açılamayan o çelik kasa. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında ikinci dalganın ardından ele geçirilen servetin ayrıntıları ortaya çıktı. Soruşturma derinleştikçe örgütün para trafiğinin izleri de bir bir gün yüzüne çıkıyor. İkinci dalgada şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda adeta küçük bir servete el konuldu. 1 milyon 873 bin 500 lira, 603 bin 151 dolar, 36 bin 110 euronun yanı sıra 34 bilezik, 103 çeyrek altın, tam ve yarım altınlar, farklı gramajlarda onlarca 24 ayar altın da ele geçirildi. Şimdi altın ve ziynet eşyalarının toplam değerini ortaya çıkaracak sayım ve tasnif sürüyor. Para trafiğinin izini süren ekiplerin elinde yalnızca nakit ve altın yok, aramalarda 265 çek de ele geçirildi. O çeklerin kimler tarafından düzenlendiği, kimlere verildiği ve hangi ticari ilişkilerin parçası olduğu da mercek altında. Ve operasyonun en merak uyandıran parçası açılamayan çelik kasa. kasanın usule uygun şekilde açılması için çalışmalar sürüyor. İçinden ne çıkacağı soruşturmanın yeni düğümlerinden biri. Soruşturmanın dijital ayağında da yeni bir inceleme başladı. Ele geçirilen 9 cep telefonu ve bir dizüstü bilgisayar, örgütün mali ve ticari ilişkilerini, şirket bağlantılarını ve şüpheliler arasındaki irtibatı ortaya çıkarmak için incelenecek. Örgütün mali yapısı, şirket ve kişi bağlantılarıyla suçtan elde edildiği değerlendirilen servetin nasıl el değiştirdiği ve nasıl aklandığı çok yönlü olarak araştırılıyor.
0: Şimdi Türkiye'nin gündeminde bu başlıklar vardı. Yeni güne bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki o yüksek gerilimle başlıyoruz. Öncelikle bir hatırlatmada bulunalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bugün itibariyle İran'a yönelik o ekonomik savaşın detaylarını öğreneceğiz. Amerika saatiyle saat 16.17 gibi, Türkiye saatiyle 16.17 gibi o açıklamaların gelmesini bekliyoruz. Ama diğer yandan İran Hürmüz'den kendi belirlediği rotanın dışına geçiş yapan gemilere yönelik de yeni yaptırım kararları aldı. Peki o yaptırım kararlarının detaylarında neler var? Önce ona bakalım, ardından da İran Cumhurbaşkanı'ndan gelen açıklamaları ekranlara getireceğiz. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere sağlanan güvenlik, seyir ve çevre gibi hizmetler karşılığında ücret alınmasını öngören maddeyi onayladı. Hazırlanan stratejik tasarıya göre söz konusu ödemeler İran riyali veya belirlenecek farklı bir para birimiyle tahsis edilecek. İran, Basra Körfezi Su Yolu Yönetim Kurulu sosyal medya platformundaki hesabından da konuya ilişkin açıklamalar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ikinci kez sosyal medya hesabından Hürmüz'ü Amerikan toprağı gösteren o paylaşımı yaptı. İran'dan yanıtlar var ama tabii dediğimiz gibi bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik o ekonomik savaşın ilk günü olacak. Hangi yaptırımlar uygulanacak? İran'la işbirliği yapan, İran'la ticaret yapan ülkeler de hedef listesinde olacak. Dengeler nasıl sağlanacak? Bu tabii ki önemli bir konu. Ama bir yandan da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan gelen açıklamalar da var. Pezeşkiyan tam ölçekli bir savaş içerisinde istedi.
4: İran'a karşı ekonomik savaş ilan eden Washington yönetimi yarın tarihin en sert yaptırımlarını duyuracak. Bu kritik açıklama öncesi kürsüye çıkan Trump, Hürmüz çıkışıyla gerilimi yeni bir seviyeye taşıdı.
5: İran'ı durdurduk. Anlaşma yapmak için çırpınıyorlar. Ben Hürmüz'ü Amerika toprağı olarak görüyorum şu anda. Hürmüz Boğazı Amerika toprağıdır.
4: Tahran yönetimi birkaç gün önce Trump'ın Hürmüz ısrarıyla alay etmiş, Kaliforniya'yı İran toprağı olarak gösteren bir harita sosyal medyada paylaşılmıştı. Karşılıklı sert açıklamalar gerilimi tırmandırdı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülkesinin tam ölçekli bir ekonomi, askeri ve güvenlik savaşı içinde olduğunu açıkladı. Yeni askeri doktrini çerçevesinde erken caydırıcılık ilkesini benimseyen Tahran, Amerika ile yeni bir savaşa hazırlanıyor. Dünya Washington yönetiminin yarın duyuracağı gelmiş geçmiş en sert ekonomik yaptırımları duymayı bekliyor. Amerika'nın yürüttüğü ekonomik savaşı etkisiz hale getirme sözü veren İranlı yetkililer, Washington'u yaptırımlara karşılık olarak Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını durdurmakla tehdit etti.
0: İsrail'in geçtiğimiz hafta Suriye'nin kuzeyinde İdlib'e yönelik düzenlenen o hava saldırısı hala gündemin ilk sırasında. Bundan sonra ne olacak? Çünkü hemen ardından Netanyahu Türkiye'ye de falan açıklamalarda bulunmuştu. Her ne kadar dün İsrail Dışişleri Bakanı Sa'ar yaptığı açıklamada bir geri adım atsa da o Sa'ar o açıklamasında biz Türkiye ile gerilim istemiyoruz mesajı verdi. Ama bir yandan da dün Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Reuters'a konuştu. İsrail'e yürütülen güvenlik görüşmelerin durduğunu vurguladı. Ancak önümüzdeki süreçte bu görüşmelerin yeniden başlayabileceğini de altını çizdi. İsrail'le temaslar kesildi. İsrail'e güvenmiyoruz dedi.
6: İsrail Suriye'ye bir haftada iki kez saldırdı. Şam'la Tel Aviv diyaloğu durdurdu. İşgalci İsrail bölgedeki saldırgan politikasını sürdürüyor. Hedefte Suriye vardı. Tel Aviv 18 Ağustos'ta harekete geçti. İdlib kentindeki Ebu Zuhur Havalimanı'na saldırdı. İsrail ordusunun saldırıları bununla sınırlı değildi. Açıklamayı Suriye Dışişleri Bakanlığı yaptı. İsrail'in Şam kırsalında sivil bir araca saldırdığını açıkladı. Saldırı en sert şekilde kınandı. Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, Reuters haber ajansına röportaj verdi. 18 Ağustos'ta Suriye

0: hava üssüne saldırmasının ardından İsrail'le temasların kesildiğini açıkladı.
1: Suriye diplomasiye elini uzatıyor. İsrail'in bu tarihi fırsatı değerlendirmesi gerekiyor. İsrail'le güvenlik anlaşması konusunda görüşmelere yeniden başlamayı bekliyoruz. İsrail güvenliğini kaba kuvvetle korumaya çalıştı ancak hiçbir yerde başarılı olamadı. Suriye şu anda İsrail'e güvenmiyor ve önceliğimiz topraklarımıza yönelik saldırıların durdurulması. Saldırının ardından İsrail'le temaslar kesildi.
0: Şeybani, ABD'nin İsrail'i masaya oturtmak için baskı yaptığını söyledi. Ayrıca Türkiye'ye desteğinden dolayı teşekkür etti. Şam, Ankara dostluğuna vurgu yaptı.
1: ABD, İsrail'i diyalog masasına geri dönmeye zorlamak için sürekli olarak baskı uygulamaya çalışıyor. Ordumuzu yeniden inşa etme sürecinde Türkiye'nin desteğinden dolayı minnettarız ve onları desteklemekten vazgeçmeyeceğiz.
0: Gelişmeler devam ederken Şam kırsalında bir saldırı daha yapıldı. Güvenlik güçlerini taşıyan bir otobüs bombalarla hedef alındı. Yaralananlar olduğu açıklandı. Saldırıyı kimin yaptığı açıklanmazken gözler İsrail'e çevrildi.
2: Şimdi gazete manşetlerini detaylandırmaya başlayalım. Akşam gazetesi. Akşam gazetesi Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki en büyük projesine ilişkin çok önemli bir detayı manşetine taşıyor. Uzun zamandır beklediğimiz bir haber. Milli uçak gemimiz bir yıla hazır. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, yapımı devam eden Türkiye'nin ilk uçak gemisinin 27 Eylül 2027'de denize indirileceğini açıkladı. Geliştirilen platformun klasik bir uçak gemisi olmadığını söyleyen Oramiral Tatlıoğlu, İHA'lar, insansız deniz araçları, insansız sualtı araçları müşterek olarak operasyon yürütebilecek. Bu anlamda dünyada tek olacak. Tatlıoğlu, milli uçak gemimizin üzerinde 52 adet Kızıl Elma insansız savaş uçağı konuşlandırılabilecek. Operasyonel kullanımına dönük teknik çalışmalar seyri sefer başlangıcıyla birlikte hızla tamamlanacak. 27 Eylül 2027. Bir kez daha tekrarlayalım. 27 Eylül 2027'de Türkiye'nin ilk uçak gemisi denize indiriliyor. Bir de detaylarına bakalım. 60 bin ton ağırlığında, 285 metre uzunluğunda ve 72 metre genişliğinde olacak. 12 derecelik bir kalkış ve stobar sistemli iki iniş pisti bulunacak. 18.500 kilometre menzile sahip, saatte 46.3 kilometrede hızla ilerleyebilecek. Hangara ve güvertesinde 52 insansız platform uçak ve helikopterde taşınabilecek. Türkiye'nin en önemli savunma sanayindeki projesi milli uçak gemisinde de önemli bir kritik bir virajı geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Şimdi bir yandan da kazalar var. Hep tekrarlıyoruz. Aşırı hız, kural ihlalleri, dikkatsizlik, bunların hepsi bir araya gelince kazalarda ne yazık ki kaçınılmaz hale geliyor. Yurdun dört bir yanında yaşanan kazalarda ne yazık ki can kayıpları haberleri de var. Hemen detaylandıralım.
0: 3 ildeki kazalarda 6 kişi hayatını kaybetti. İlk acı haber Gaziantep'ten geldi. Gaziantep-Nizip'te D400 karayolunda iki otomobil çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. 25 yaşındaki Mertcan Taşdemir olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Doğan Yanardağ ve Hacı Zer de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ikisi çocuk, 3 kişinin tedavileri sürüyor. Aksaray'daki kaza ise Konya-Aksaray karayolunda yaşandı. Furkan Ordu yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Refüjdeki aydınlatma direğine çarpan araç takla atarak yola savruldu. Otomobil hurdaya döndü. Sürücü Furkan Ordu ve Fatime Özdemir hastanede hayatını kaybetti. Semahat Ordu ile 7 yaşındaki Mevlüt Göktuğ Ordu'nun hayati tehlikeleri sürüyor. Bir başka ölümlü kazanın adresi Afyonkarahisar'dı. Çay ilçesi Akkonak köyü yakınlarında iki otomobil çarpıştı. Kazada 67 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. İki otomobilde bulunan 5 kişi ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
2: Sayın seyirciler, İstanbul Emniyeti tek teker üzerinde ilerleyerek trafiği birbirine katan motosikletli magandaları drone kamerasıyla takip aldı. 14'ü 18 yaşından küçük 58 şüpheli gözaltına alınırken motosikletler trafikten men edildi.
3: Tek teker üzerinde ilerleyerek trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüleri gözaltına alındı.

0: İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri drone kameralarıyla trafik magandalarının peşine düştü. Kameraya yansıyan görüntülerde sürücülerin tek teker üzerinde akrobatik hareketler yaptığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Otoyolda geniş çaplı operasyon başlatan ekipler 14'ü 18 yaşından küçük toplam 58 şüpheliyi gözaltına aldı. Ehliyeti olanların 120 gün süreyle belgelerine el konulurken yakalanan motosikletlerse trafikten men edildi. Saygısızca araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından kesilen cezaların ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan 58 sürücü adliyeye sevk edildi.
1: Bir başka yeni gelişmeyle devam edelim. Malum geçtiğimiz hafta Yeni Parti'nin Gaziantep milletvekili Merih Meriç, CHP'li eski ilçe başkanı tarafından bıçaklanmıştı ve yaralanmıştı. Ameliyat oldu ama önemli bir gelişme var. Merih Meriç'in tedavisi için İstanbul'a sevk edildi ama entübe edildi. 8 Ağustos'ta yaşanan olayda CHP eski Oğuzeli ilçe başkanı Ahmet Keleş ile Merih Meriç arasına çıkan tartışma kavgaya dönmüş ve Keleş Meriç'i bıçakla yaralamıştı. Kanlar içinde kalan Merih Meriç, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyiye giden Meriç'in ailesi milletvekilinin İstanbul'a sevkini istemişti. Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçakla İstanbul'a getirilen Meriç, özel bir hastanenin yoğun bakımına kaldırılarak entübe edildi. Kayseri'de ise sayın seyirciler, otostop çeken iki kişi, aracını alan genç sürücü, daha sonra aracını aldığı kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından genç kalbinden bıçaklandı. Ağır yaralanan sürücü hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
0: Aracını aldığı kişilerin saldırısında kalbinden yaralanan sürücü yaşam mücadelesi veriyor. Olay Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde yaşandı. Araç sürücüsü ve beraberindeki arkadaşı yolda otostop çeken iki kişiyi araca aldı. Taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ağır yaralanan araç sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumununsa ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
2: Yol kenarında otostop çekmek isteyen iki kişi aracını aldı ancak yardım etmek için başlayan yolculuk kısa süre sonra tartışmaya dönüştü. Araç içerisindeki gerginliğin büyümesiyle sürücü bıçaklı saldırının hedefi oldu.
0: Kaçan iki saldırganı yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma yürütülüyor.
1: İstanbul'da dün korku dolu anlar yaşandı. Bu görüntülerin adresi İstanbul Gazi Osman Paşa. Gazi Osman Paşa'da 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yandaki binalara da sıçradı.
3: Bina çatısında yangın çıktı, bir kişi hayatını kaybetti.
4: Cehennem ateşi gibi bir olay diyebilirim.
5: İstanbul Gazi Osman Paşa'da 4 katlı bir binanın çatı katında yangın meydana geldi. Öğle saatlerinde başlayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
4: Pazar temizliği yapıyordum dükkanda. Bir baktım bom diye sesler geldi. Bir baktım ateşler yükselmeye başladı.
3: İddiaya göre bina sakinlerinden biri çatı katında çalışma yaptığı sırada yangın çıktı.
4: Yaklaşık adam 2 senedir orada pimapenlerle kaçak bir yapı yapıyordu. Onlar alev aldı işte. Bütün emekleri de hem gitti.
3: Kısa sürede büyüyen alevler bitişikte bulunan iki binanın çatısına da sıçradı.
6: Yukarıda bir şey patladı.
3: İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından soğutma çalışması gerçekleştiren ekipler binada bir kişinin cansız bedenini buldu.
6: Büyük yangın çıktı.
3: Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
1: İstanbul'da kalmaya devam eden İstanbul Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri son dönemde meydana gelen otomobilden hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı. Plaj ve çevresinde drone destekli denetim gerçekleştiren ekipler otomobilden hırsızlık yapan iki kişiyi suçüstü yakaladı.
3: Park halindeki araçları soydular, drone denetiminde suçüstü yakalandılar. Hırsızlar bu kez sahil kesimindeki otomobilleri gözüne kestirdi. İstanbul Büyükçekmece'de ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri son dönemde otomobilden hırsızlık olaylarının artması sonucu çalışma başlattı.
7: Tamam, bu drone devrimi sırasında şüpheli şahısların araçların içine baktığını tespit ettik, tamam.
3: Plaj ve çevresinde drone destekli denetim yapan ekipler park halindeki araçları hem havadan hem karadan takibe aldı. O esnada iki kişinin araçta hırsızlık yaptığı anlar kaydedildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle suçüstü yakalanan şüphelilerin 4 farklı otomobil hırsızlığı olayının failleri olduğu belirlendi.
7: Buraya uygun bir ekip gönderirseniz iyi olur.
8: Yakın ekiplerini sevk ediyorum.
3: İki hırsız emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
1: Şimdi Yargıtay'dan gelen bir haberle devam edelim. Bir karar emsal niteliği taşıyor. İzmir'de bir hastanede çalışan bir işçi mesai saatlerinde iş arkadaşıyla sarılıp öpüştüğü gerekçesiyle tazminatsız olarak işten çıkartıldı. Konu mahkemeye taşındı ve yıllar sonra Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar geldi. Yargıtay işçiyi haksız buldu.
9: İş yerinde de kişiler birbirinden hoşlanabilirler, birbirlerini sevebilirler. Bunu engelleyemezsiniz. Ancak işin akışını bozuyorsa onu başka türlü tedbir almak lazım.
10: Tabii iş yeri ortamının olması etik değil yani.
3: Mesai arkadaşını öptü, tazminatsız işten kovuldu. İş mahkemesinin mağdur olarak gördüğü kadın işçiye kötü haber Yargıtay'dan geldi.
11: İzmir'de bir hastanede yaşanan olay iş hayatındaki sınırları yeniden gündeme getirdi. Kadın çalışan mesai saatleri içerisinde mesai arkadaşına önce sarıldı, sonra da öptü. Yargıtay ise olayla ilgili emsal nitelikte bir karar verdi.
3: İşveren bu davranışları gerekçe göstererek kadın çalışanın iş sözleşmesini tazminatsız feshetti.
9: Özel ilişki işin önüne geçmiş oluyor.
3: İşten çıkarılan kadın soluğu mahkemede aldı. İş sözleşmesinin haksız ve gerçeğe aykırı olarak feshedildiğini, iddia edilen olayların gerçek dışı, kurmaca ve iftira niteliği taşıdığını öne sürdü. İş sözleşmesinin fesih kodunun düzeltilmesine ve ihbar tazminatı alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.
12: İş yeri ise özen göstermeli. Hareketlerine, giyimine, kuşamına, edebine, terbiyesine dikkat etmeli.
3: Davalı şirket avukatı, davacının mesai saatleri içerisinde iş arkadaşıyla birlikte uygunsuz davranışlar sergilediğini ve bu olayın kamera kayıtlarından tespit edildiğini söyledi. Yıllar süren davada son sözü Yargıtay 9. Hukuk Dairesi söyledi. İş yerinde mesai saatleri içerisinde gerçekleşen bu davranışların iş ilişkisi ve iş yeri düzeni açısından değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.
9: Ahlaki yapıyı da korumak lazım.
3: Böylece işverenin haklı nedenle fesih iddiası yönündeki karar kesinleşti.
1: Şimdi geçtiğimiz hafta İzmir'de Buca ilçesinde bir vatandaşın artık belediyenin çöpleri toplamaması nedeniyle yaşananlara isyan edip çöpleri yolun üzerine attığı o görüntüleri ekranlara getirmiştik. Artık bazı belediyelerde tablo öyle bir noktaya ulaşmış durumda ki vatandaş artık isyan ediyor. Bu kez ekranlara getirdiğimiz görüntülerin adresi de Adana'nın Seyhan ilçesi. Seyhan ilçesinde de bir türlü toplanmayan o çöpler artık bölgede yaşayanları isyan ettirdi. Duruma tepki gösteriyorlar. Peki o çöpler neden toplanmıyor? Neden belediye bu görevi yerine getirmiyor? Neler söyleniyor? Hemen bakalım.
0: Pis koku, kötü görüntü, salgın hastalık riski. Adana'nın Seyhan ilçesinde toplanmayan çöpler vatandaşın kabusu haline geldi.
13: Seyhan ilçesinde çöp dağları giderek büyümeye devam ediyor. Toplanmayan çöplerin üzerine ise her geçen gün yenileri ekleniyor.
14: Defalarca şikayetinde bulunduk ama bir çözüm yolu bulunmadı. Çözüm yolu bulmadılar.
15: Abi kaç defa dile getirdik, kaç defa şikayette bulunduk ama bizi ciddiye almıyor.
0: Seyhan'ın birçok mahallesinde benzer manzaraları görmek mümkün. Yaz sıcaklarının etkisiyle artan koku çevre sakinlerini isyan ettirdi.
16: Belediye herhalde koyacak yer bulamıyor, bura getiriyor. Çünkü 15 günde 20 günde bir gelip savuruyor böyle harman gibi.
13: Toplanmayan çöplere vatandaşlar da tepki gösteriyor. Seyhan Belediyesi'ne aradığını belirten mahalle sakinleri belediyenin kendilerini ciddiye almadığını iddia ediyor.
17: Belediye çalışmadığı için götürülmüyor. 24 saat

0: Silahlar çalışıyor, oynuyor, elleri kesiliyor.
1: Burdur'a gidelim. Burdur'daysa babasının iş kazasının ardından çiftliklerinin sorumluluğunu üstlenen 23 yaşındaki Emine Kaya, tarlada ve ahırda yoğun bir mesai harcıyor. Genç çiftçi, üretimin yanı sıra üniversite eğitimini de sürdürerek hayalini kurduğu modern işletme için çalışıyor.
2: Traktörün başına geçti, tarlaları sürdü. Hayvanların bakımını yaptı. Hem üretti hem de okudu.
3: 2018'den bu yana hasattan tarla hazırlığına kadar bütün süreci ben yapıyorum.
2: Burdur'da yaşayan 23 yaşındaki Emine Kaya, babasının geçirdiği iş kazasının ardından çiftliğin yükünü üstlendi.
3: Bu süreç beni birazcık daha çiftçiliğe yaklaştırdı. Çünkü babamın üzerindeki bütün yükü birisinin yüklenmesi gerekiyordu. Onun üzerindeki yükü ben sırtlandım.
2: Sabahın ilk ışıklarıyla tarlanın yolunu tutan Kaya, tarımsal üretimin her aşamasında çalışıyor.
3: Çok yorulduğumuz günler oluyor, pes etme derecesine geldiğimiz zamanlar oluyor ama ben bu işi severek yaptığım için tekrardan güne büyük bir hevesle başlıyorum. O yüzden yorulsam da yoluma devam ediyorum.
2: Tarladaki mesai ahırda da devam ediyor. Büyükbaş hayvanlarının beslenmesi ve sağımı ile ilgilenen genç çiftçi, üniversitede tarım teknolojileri bölümünde eğitim alırken öğrendiklerini kendi tarlasında uyguluyor.
3: Şehirde çalıştığım zaman mutlu olmayacağımı çok iyi biliyorum. Mutlu olmadığım bir işte de yaşamak istemiyorum. O yüzden köyde olmak beni yıldırmıyor. İnsanların tepkileri de beni yıldırmıyor. Bu işi gerçekten çok seviyorum.
1: Şimdi tarihi çok eskilere giden bir geleneğe bakacağız. Denizli'de, Çal'da 853 yıllık sudan koyun geçirme geleneği hala yaşatılıyor. Bu gelenek çobanlık kültürünün ve hayvanlarla kurulan bağın en özel örneklerinden biri.
4: Koyunlar özenle kırkıldı, mor boyalarla boyandı, süsler takıldı. 8 asırdır süren gelenek için çobanlar ve sürüleri hazır. Her yıl Denizli'nin Çal ilçesinde yapılan sudan koyun geçirme geleneği için heyecanlı bekleyiş sürüyor.
5: Bu yarış olmasa bile çobanın bir numara dostu, arkadaşıdır. Sürü gittiği zaman, seslendiğimiz zaman bu sürü lideri, elci koyun, elli koyunlar koşarak, meleyerek gelirler ki bütün sürü toplayarak gelirler çobanın yanına.
4: UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan gelenek için çobanlar sürüleriyle birlikte son hazırlıklarını tamamladı. Çobanlar yarışma günü sürülerinin peşinden gelmesini sağlayacak.
5: Koyunun hazırlanması yani normalde bir yılını alıyor. Her gün bu koyuna bir günlük değil, her gün bakıyorsun. Günlük bakmamız lazım yani. Sen onu seversen, iyi göstersen ondan sonra iyi gösterecek.
4: Koyunların süslenmesi ise bu geleneğin en renkli anlarından biri.
5: Yere göre eve gitmiyoruz, çocuğumuzun yanına gitmiyoruz ama bu hayvanları eksik bırakmıyoruz. Niye? Bizi unutmasın, yani orada bizi yani insan içinde mahcup düşürmesin diye.
4: 853 yıllık gelenek bu yıl yağışlarla birlikte nehirde suyun yükselmesiyle yeniden yapılacak. Yarışmaya 47 çoban 63 sürüyle katılacak. Geleneğin kökeninde ise bir aşk hikayesi var. Yörede anlatılan efsaneye göre bir çoban aşık olduğu beyin kızıyla evlenebilmek için imkansız gibi görünen bir görevi başarıyor. Koyunlarını 3 gün boyunca tuzla besleyen çoban onlara su içirmeden Büyük Menderes Nehri'nden karşıya geçiriyor. Bu aşk hikayesinden ilham alan yöre halkı da yüzyıllardır bu geleneği yaşatıyor. Şimdi gözler çobanların sürüleriyle birlikte Büyük Menderes Nehri'ne ineceği o anda.
1: Gazete manşetlerini okumaya devam edelim. Gazetelerden Takvim Gazetesi'ne bakacağız. Öncelikle gecenin spor gelişmelerine bakacağız. Kartal'a Alanya pençesi. Beşiktaş deplasmanda Alanya Spor'a boyun eğdi. Akdeniz ekibinin golü Lima'dan geldi. Ligdeki ilk mağlubiyetini alan İtalyano'nun öğrencileri 3 puanda kaldı. Salah fırtınası bir başka haber.

0: Trabzonspor evinde Başakşehir'i yıktı. Galibiyet gollerini Mısırlı yıldız Muhammed Salah attı. Ligdeki ilk maçını kazanan Bordo Mavililer puanını 4'e çıkardı. Ferencvaros maçı öncesinde moral depoladı deniliyor. Manşete baktığımızda ise bugün konuşacağımız haberlerden biri hiç şüphesiz ki hesap günü. 7 aydır süren Aziz İhsan Aktar suç örgütü davası için bugün karar günü. Yeni bir 7 belediye ve İBB iştiraklerinde 63 farklı rüşvet ağında 1 milyar 170 milyon liralık vurgun gerçekleşti. Sanıklar için 868 yıla kadar hapis talep edildi. Aziz İhsan Aktar suç örgütüne yönelik soruşturmada artık sona gelindi. 7 belediye ve İBB iştiraklerinde kurulan rüşvet ve ihale anında 7'si belediye başkanı, 200 şüpheli için son duruşma yapılacak. 578 sayfalık iddianameyi değerlendiren mahkeme kararını açıklayacak. Mahkemede savunma veren Aziz İhsan Aktar suç yapısının Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulduğunu itiraf etmişti. İstenen cezalara baktığımızda Rıza Akpolat için 86 yıldan 234 yıla, Aziz İhsan Aktaş için 103 yıldan 280 yıla kadar ceza isteniyor. Rüşvet parası, lüks hayat, bu da takvimin manşetini aktaracağımız haberler. Kabine Ahlat'ta. Başkan Erdoğan yarın Ahlat'ta 3. kez kabineyi toplayacak. Bitlis'in Ahlat ilçesine bu yıl 955. yıl dönümü kutlanan Malazgirt Zaferi etkinlikleri dün yapılan açılışla başladı. Solo Türk ekibinin ne gösterisi nefesleri kesti deniliyor Takvim Gazetesi'ne aktaracağımız haberlerden biri. Şimdi bir de sınırlarımızın dışında neler yaşanıyor sorusuna yanıt arayalım. İlk durak noktamız Asya, Tayvan olacak. Tayvan'da endüstriyel atık depolama tesisinde ardı ardına çok şiddetli patlamalar meydana geldi. Peki patlamanın sebebi neydi? Hemen o görüntülere bakalım.
1: Kimyasal atıklar alev aldı. Depolama alanı bomba gibi patladı. Korku dolu anlar kameralara böyle yansıdı. Olay Tayvan'ın Tainan kentinde meydana geldi. Endüstriyel atık toplama tesisinden alevler yükseldi. Kimyasal malzeme nedeniyle yangın kısa sürede yayıldı. Patlama meydana geldi.
2: Camlar, pencereler paramparça oldu. Kapılarımız bile zarar gördü. Gerçekten çok büyük bir patlamaydı.
1: Ekipler bölgeye intikal etti. Yangın söndürme çalışmaları başladı. Tam o anda bir patlama daha yaşandı. İtfaiye ekipleri ölümle burun buruna geldi. Patlama anları kilometrelerce öteden kayda alındı. Gökyüzüne yükselen alev topu ve gri duman böyle görüntülendi. Patlamanın ardından alevler çevredeki yerleşim alanlarına yayıldı. Olayda 12 sivil ve 3 itfaiyeci olmak üzere 15 kişi yaralandı. 68 konut hasar gördü. 11 araç yandı. Yaralanmaların çoğunun kesik, sıyrık ve hafif yanıklar olduğu açıklandı. İlk açıklamalara göre hayati tehlikesi olan kimse yok.
0: Orta Doğu coğrafyasında tansiyon çok yüksek sayın seyirciler. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaş 6 ay aşkın bir süredir devam ediyor. Üstelik bugün ekonomik bir savaş başlatacağını söyledi Amerika Birleşik Devletleri. Detaylar da belli olacak. Gözler ise Çin'e çevrildi ve Çin tam da böyle gergin bir ortamda yanı başımızda Doğu Akdeniz'de Mısır'la ortak bir tatbikat gerçekleştiriyor. Peki bu tatbikatın amacı ne? Neden Çin savaş uçakları Mısır'da? Hemen detaylandıralım. Çin'e gideceğiz. Haber ekibinden Mehmet Zeyrek bizi bekliyor. Mehmet günaydın. Kolaylıklar dilerim. Çok gergin bir atmosferin bulunduğu dönemde Çin Orta Doğu'da ben de varım diyor. Peki bu tatbikatı nasıl okumamız gerekiyor?
3: Gökhan Kurt, Mısır'la tatbikatlar ilk olarak geçtiğimiz yıl başlamıştı. Çin bu yıl daha kapsamlı bir şekilde Mısır'a gitti ve tatbikatın adı Medeniyet Kartalı oldu. İlk kez J-16 savaş uçakları gönderildi Mısır'a ki bu uçaklar Amerika'ya karşı Çin'in savunma sanayisindeki imzası diyebileceğimiz kapasiteye sahip. J-16'lar 6000 kilometreden fazla uçak yolculuğunu YY-20A havadan yakıt ikmal uçaklarıyla birlikte gitti ve Mısır'a kadar giderken de J-16'lara havadan yakıt ikmal testleri de yapıldı ve başarıyla iniş yaptılar. Aynı zamanda YY-20A uçakları yol boyunca Çin'in hava filosuna komuta da ettiğini öğrendik. Tatbikat Çin'le Mısır Hava Kuvvetleri arasındaki ikinci ortak eğitim niteliğinde. özellikle hava muharebe taktikleri, hava üstünlüğü operasyonları, muharebe arama kurtarma ve kuvvetlerin ortak kullanımı gibi konular üzerinde çalışılacak. Özellikle tatbikatın Eylül ayı başına kadar devam edeceğini de biliyoruz. Bu yılki eğitim

0: Geçen yılki faaliyetlere göre Çin'in kullandığı platformlar açısından da kritik bir öneme sahip. Özellikle geçtiğimiz yıl daha çok Çin'in eski envanterlerini aslında Mısır'da görmüştük. Bu yıl J16'nın ilk kez Mısır'a gönderilmesi küresel basın tarafından da yakından takip ediliyor ve Çin ilk kez Afrika kıtasına bu denli bir çıkartma yaptığını da görüyoruz. Çinli askeri uzmanlar bu uzun mesafeli tatbikatların oldukça önemli olduğuna dikkat çekiyorlar. Özellikle kara ve deniz hedeflerine yönelik görevlerde kabiliyetlerini Çinliler de bu süreçte öğrenmiş olacaklar ve daha çok dayanıklılık testleri, kabiliyetler bu tatbikatla ölçülmüş olacak. Çin tarafı Mısır'a yapılan bu intikali yalnızca uçakların başka bir ülkeye gönderilmesi olarak değil, yine hızlı konuşlanma, havada yakıt ikmali, farklı coğrafi koşullarda müşterek harekat kabiliyetlerinin geliştirilmesi açısından da değerli buluyor. Sadece Mısır'da değil, Çin şu anda Belarus'ta ve Tayland'da da aynı şekilde askeri tatbikatlar düzenliyor. Üç farklı noktada Çin çok kapsamlı askeri tatbikatlar yürüttüğünü söyleyebiliriz. Mısır açısından da bu önemli çünkü Orta Doğu bölgesinde bir denklem kurmak oldukça önemli ve Pekin yönetiminin de Pasifik'ten Afrika kıtasına kadar sürdürdüğü bu askeri kabiliyetler de elbette yakından takip ediliyor. Gökhan Kurt.
1: Mehmet Seyre'ye teşekkür ederim. Zaten gergin olan, kırılgan olan bu denklemde bir de Çin'in Mısır'la ortak tatbikatı hem Amerika Birleşik Devletleri hem Batı hem de tüm dünyaya verilmiş önemli bir mesaj gibi duruyor. Diğer yandan sosyal medyaya devam edeceğiz. Sosyal medyanın özellikle çocuklara yönelik adımları çok fazla tartışılıyor. Özellikle algoritmalar çocukların güvenliği konusuna ilişkin en fazla ihlallerin yaşandığı sosyal medya şirketlerinin başında ise şüphesiz ki TikTok geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden mahkemeden TikTok'a ilişkin bu az önce saydığımız kuralların ihlal edilmesi gerekçesiyle 400 milyon dolarlık para cezası geldi. Peki bu para cezası o belirtilen özellikle çocuk istismarı, çocukların haklarının güvenliğinin ihlal edilmesi ya da çevrim içi güvenlik gibi konularda TikTok'a adım atmaya zorlayacak mı? Bekleyip görmek gerekiyor.
2: Çocukların çevrim içi güvenliği tartışılırken TikTok'a ABD'den 400 milyon dolarlık cezai yaptırım geldi. ABD Adalet Bakanlığı TikTok ve ana şirketi ByteDance'le çocukların çevrim içi gizliliğinin korunmasına yönelik davayı 400 milyon dolarlık uzlaşmayla sonuçlandırdı. TikTok 300 milyon doları hemen ödeyecek. Kalan 100 milyon dolarsa TikTok'un önceki uygulaması Musical.ly ile ilgili eski anlaşmanın iptal edilmesinin ardından ödenecek. ABD Adalet Bakanlığı anlaşmanın çocukların çevrim içi gizliliğine ilişkin en yüksek tutarlı uzlaşmalardan biri olduğunu açıkladı.
3: Evet, çok ama çok sıkı bir kontrolümüz olacak. TikTok'un muazzam bir değeri var.
2: Washington'ın TikTok'a yönelik baskısı bununla da sınırlı değil. The Hill'in haberine göre Meta ve TikTok'un hakkındaki binlerce davanın düşürülmesi için yaptığı başvuruda temyiz mahkemesinden döndü. Sosyal medya platformlarının kullanıcılarda bağımlılık ve ruh sağlığı sorunlarına yol açtığı iddiasıyla açılan binlerce dava böylece devam edecek. Amerika'da sosyal medya şirketlerine yönelik hukuki baskı giderek artıyor. Çocukların dijital güvenliği teknoloji devleri için artık sadece bir tartışma değil, büyüyen bir hukuki sorumluluk alanına dönüşüyor.
1: Sayın seyirciler, bugün Peygamber Efendimizin doğumunun 1500. yılı vesilesiyle Mevlid Kandili idrak edilecek. Gönüllerin dua ve salavatlarla buluşacağı bu mübarek gecenin manevi iklimi ve nasıl ihya edileceğini haberimizle ekranlara getirelim.

güzel ahlakın temsilcisi, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu mübarek gece, her yıl Rebiülevvel ayının 12. gecesinde idrak ediliyor.

0: Peygamber Efendimizin dünyaya gelişiyle insanlığın karanlık döneminde yeni bir sayfa açıldı. Onun mesajı yalnızca bir dönemi değil, asırlar boyunca insanlığın yolunu aydınlattı ve aydınlatmaya da devam ediyor.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrif etmeden dünyanın hali bir karanlıktaydı. Cahiliye dönemiydi. Resulullah'ın dünya teşrifiyle beraber o karanlıklar aydınlığa, cehaletin yanında da efendim ilim, bilim sahibi olmaya başlanıldı.
2: Karanlık cahiliye dönemini aydınlığa çeviren, o dönemi ilimle ve ahlakla yoğuran kainatın efendisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşriflerinin 1500. yılı idrak ediliyor. Peki bu mübarek Mevlid kandili nasıl ihya edilmeli?
1: Çağımızda, bu zamanda dünyanın küçüldüğü, sosyal medya aracıyla her tarafa ulaşadığımız bir dönemde maalesef yine mazlumların ağladığı, mazlumların kanı döküldüğü bir dünyada yaşıyoruz. Cehaletin efendim aydınlığa galip olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Ama bizler Resulullah'ın hayatını örnek alırsak evlerimize huzur buluruz.
0: Bu nedenle Mevlid Kandili sadece bir geceyi ibadetle geçirmek değil, kişinin kendi hayatına dönüp bakması için de bir fırsat.
1: Bir muhasebe yapmamız lazım. Aynı şekilde o gece camilerimize gidip yatsı namazıyla cemaatle kılmak gecenin yarısını ibadetle geçirmiş sevabı elde eder ve Kur'an-ı Kerim okuyalım. Kaza namazlarımız varsa kaza namazlarımızı kılalım. Çünkü ilk hesaba çekileceğimiz namazdır.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Sayın seyirciler, kamuda uygulanan tasarruf tedbirleri cari fiyatlarla 484 milyar lira tasarruf sağladı. Bu rakam 2026 yılı bütçesinde 6 bakanlığın toplam ödeneğini de geride bıraktı.
0: ...2016 harcama biriminde denetim yapıldı. 2 yılda rekor sonuç elde edildi.
5: Kamuda tasarruf artışı ve harcama kontrolü 2024'ün tabii ki ikinci yarısında güçlü bir şekilde devreye girmiş olacak.
0: Tam da böyle oldu. Genelge 2024'te devreye alındı. 2 yılda 484 milyar lira tasarruf sağlandı. Tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamında taşıtlardan hizmet binalarına, demirbaşlardan enerji kullanımına kadar birçok alanda harcamalar kontrol altına alındı. Deprem ve zorunlu alanlar hariç ödeneklerde kesintiler uygulandı. Bakanlık bünyesinde kurulan tasarruf tedbirleri bilgi sistemiyle 260 kamu idaresinin uygulamaları anlık olarak takip edildi. Bugüne kadarsa 2016 harcama biriminde denetim yapıldı. Tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamındaki harcamalar önemli ölçüde düşüş gösterdi. Faiz ve deprem harcamaları hariç harcamaların bütçe payı %4,6 iken bu oran 2024'te %3,1, 2025'te %2,9'a geriledi. 2 yılda elde edilen tasarruf cari fiyatlarla 484 milyar lirayı buldu. Bu rakam 2026 yılında çevre, şehircilik ve iklim değişikliği, dışişleri, enerji ve tabii kaynaklar, kültür ve turizm, sanayi ve teknoloji bakanlığıyla ticaret bakanlıklarından oluşan 6 bakanlığın toplam bütçesini geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasarruf genelgesi kapsamındaki uygulamaların etkisini gösterdiğini ve harcamaların azaldığını belirtti. Önceliklerinin mali disiplinin güçlendirilmesi ve kaynakların verimli kullanılması olduğunu belirtti.
4: Hemen hatırlatalım, Sabah Ajansı etiketimiz tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz. Düşüncelerinizi, görüşlerinizi, eleştirilerinizi ve tabii ki haberlere ilişkin yorumlarınızı da bekliyor olacağız. Onları da okuduğumuzu da hatırlatalım. Şimdi bir yandan da Türkiye'nin önemli projelerinden biri 15. yaşını kutluyor. Yüksek hızlı tren. Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattı hizmete girişin 15. yılını doldurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da 15. yıl nedeniyle önemli detaylar paylaştı. Bu 15 yıl içerisinde toplamda 22.8 milyon yolcu yüksek hızlı treni kullandı.
6: Bizden önce gelenlerin yüksek hızlı tren hayali miydi? Biz hayalleri ne yaptık? Gerçeğe dönüştürdük.
0: Türkiye'nin ikinci yüksek hızlı tren hattı 15 yaşında. YHT,

0: Şu ana kadar 22,8 milyon yolcuya hizmet verildi. Bugün Ankara-Konya hattında günlük ortalama 3500 vatandaş seyahat ediyor. Ankara-Konya hattı zaman içinde diğer YHT hatlarıyla da bütünleşti. Konya'nın İstanbul ve Karaman yönündeki YHT bağlantılarıyla demiryolu ulaşımında daha da güçlü bir konuma yükseldi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ve şimdi Teknofest, Mavi Vatan coşkusuna daha yakından bakacağız. Dün Teknofest'in son günüydü ama bir kez daha coşku en yüksek düzeye çıktı. Önemli mesajlar vardı. Özellikle de bir sonraki Teknofest'in ne zaman ve nerede yapılacağına ilişkin detaylardan bahsedeceğiz. İşte Teknofest, Mavi Vatan coşkusu ve yüz binleri buluşturan o festival.
3: Ve SAT taarruz dalgıçlarımız tam teçhizatlı olarak suya bırakıldı.
4: Teknofest Mavi Vatan'ın final gününde de Kocaeli Gölcük Tersanesi nefes kesen gösterilere sahne oldu. SAT ve SAS komandolarının tatbikatı gerçeği aratmadı.
5: Katar'dan Romanya'ya, Arnavutluk ve Bahreyn'e kadar tüm dünya denizlerini kapsayan büyük bir coğrafyada ay yıldızlı bayrağımızı gurulla dalgalandırmaktadır.
4: İnsansız hava araçlarıyla yapılan gösteri ve helikopterlerin kol uçuşu büyük beğeni topladı. Amfibi çıkarma gemisi TCG Sancaktar ziyaretçileriyle doldu taştı.
6: Yaklaşık 139 metre uzunluğunda, 19 metre genişliğinde tamamen yerli ve milli imkanlarla inşa edildi.
4: Görevli askerler keskin nişancı tüfeğinden İHA savarlara kadar yerli silahları teker teker vatandaşa anlattı.
6: Özellikle çocukların askerlerimize karşı yoğun bir ilgisi olduğunu söylemekte fayda var. Hem birlikte fotoğraf çektiriyorlar hem de teçhizatlar hakkında çocuklara bilgiler veriliyor. Baktığımda yine tüfek tipi İHA savar. Mesela hemen kadrajda bulunan bu silah İHA savar, yani İHA'lar uzaktan kontrollü bir şekilde bunlarla düşürülüyor.
7: Sarsılmaz 56, etkili menzili 400, azami menzili 3600, 20 şarjör kapasitesi var, 20 adet mühimmat alıyor. Şu anda aktif kullanılan silah. Seyyar dipçik, ayarlamalı.
8: Milli keskin nişancı silahlarımız Bora 12, 7.62 mm çapında 1200 metreye kadar nokta atışı yapabiliyoruz. KNT 76C modelimiz yarı otomatik bir silah, 800 metreden nokta atışı yapabiliyoruz. Diğer silahımız KN 12, iki farklı mühimmatla atış yapabiliyoruz. 7.62 ve 8.59.
4: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Türkiye'nin denizlerdeki vizyonuna dikkati çekti.
9: Kendi SİHA platformumuz, TCG Anadolu'yu geliştirdik, ürettik. TCG Anadolu dünyada üretilmiş ilk SİHA gemisi oldu. Şimdi reis sınıfı denizaltıları üretiyoruz. Piri Reis, Murat Reis, inşallah yakında Hızır Reis. Bunlar havadan bağımsız tahrik sistemi olan denizaltılar. Bu sayede çok uzun süre su altında görev yapabilen, evet, ve düşman hedefler tarafından tespiti çok zor olan denizaltılar.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşmasında tam bağımsız Türkiye vurgusu yaptı.
10: Türkiye kendi gücüyle, gençleriyle, mühendisleriyle neleri başarabildiğini tüm dünyaya göstermiş oldu. Buradaki asıl kazanım platform çeşitliliği, teknolojik derinlik, yerlilik seviyesi ve müşterek görev kabiliyeti bakımından sağladığımız ilerlemelerdir. Bu inançla Türkiye yüzyılını bilim, teknoloji, nitelikli insan kaynağı ve yüksek katma değerli üretim temelinde yükseltmeye devam edeceğiz.
2: Sor bakalım kim var bu sularda? Türkiye, Suriye sınır hattında yapılan terör saldırılarını engellemek için 24 Ağustos 2016'da tam 10 yıl önce Fırat Kalkan Harekatı'nı başlattı. Harekatta 3000'den fazla terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon 10. yıl dönümündeyiz. Zafere giden yolda neler yaşandı? Haberimize bakalım.

0: Sizin altınıza selam olsun burada.
1: Teröristler Türkiye'ye saldırılar düzenliyor, kanlı eylem planlarıyla çok sayıda Mehmetçiği ya şehit ediyor ya da yaralanmalarına neden oluyordu. Fırat Kalkanı harekatıyla hem sınır hattı temizlendi hem de bölgeden gelecek saldırıların önüne geçildi. Suriye'de 2011'de iç savaşın başlamasıyla terör örgütleri sınır hattına yerleşti. PKK-PYD ve DAEŞ'li teröristler Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'yi çevreliyordu.
2: Ateş olsalar ne yazar? Çürümleri kadar yer yakarlar. Fırat Kalkanı harekatında ne dedik? Bir gece ansızın gelebiliriz.
1: Teröristler sınır hattındaki kentlerde peş peşe saldırılar düzenledi. Yüzlerce sivil ve güvenlik görevlisi şehit oldu.
2: O zaman ne diyorlar? Devletler de, hükümetler de. İşte bunlara bunu dedirtmemek için hükümet olarak, devlet olarak ne gerekiyorsa onu yapacağız. Biz Hatay'ımızı da, Şanlıurfa'mızı da, Gaziantep'imizi de, Kilis'imizi de, tüm buraları tabii güvenlik altına almamız lazım. Onun için bu adımları atıyoruz, atmaya devam edeceğiz.
1: Türkiye daha fazla saldırı olmaması için hemen harekete geçti.
3: Takvimler 24 Ağustos 2016'yı gösterdiğinde harekat için düğmeye basıldı ve Fırat Kalkanı harekatı başlatıldı.
1: Mehmetçiğin emin ve kararlı adımlarıyla bölge terör işgalinden tek tek kurtarıldı.
3: Fırat Kalkanı Harekatı'nın ilk gününde Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında yer alan Cerablus kenti, 23 Şubat 2017'de ise Elbap kenti DAEŞ'li teröristlerden tamamen arındırıldı.
1: ...71 askerimizin şehit olduğu harekatta 3000'den fazla hain terörist öldürüldü. 21 bin hedef imha edildi. 217 günde Azez Cerablus hattında 2015 kilometre kare alan terörden arındırıldı. Terörden temizlenen bölgede hayatın normale dönmesi için önemli çalışmalar yapıldı. Onarılan ve yeniden inşa edilen yaklaşık 75 enstitüyle 720 okul eğitime kazandırıldı. Teröristlerin zarar verdiği camiler ya onarıldı ya da yeniden inşa edildi.
3: Teröristlerin eğitime de inanca da saygısı yoktu. Camiler bombalandı, yakıp yıkıldı. O camiler yeniden onarıldı. Okullarsa restore edildi. Öğrencilerin elinden alınan eğitim hakkı yeniden verildi.
1: Bölgede yeni güvenli yaşam alanları oluşturuldu.
3: Terörden temizlenen bölgede eğitim, sağlık, altyapı alanında çalışmalar yapıldı. Teröristler varken bu topraklardan kaçmak zorunda olan siviller yeniden kendi topraklarına geri döndü.

Günaydın, saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Haber ekranlarında sabah ajansına sıcak başlıkları aktarmaya devam ediyoruz. Geceden gelen başlıklarla başlayacağız. Bolu ilk durak noktamız çünkü Bolu'da bir facianın eşiğinden dönüldü. Bolu'da bir yolcu otobüsünde motor kısmında yangın çıktı. Alevler hızla tüm otobüsü sardı. Neyse ki olayda bir can kaybı yaşanmadı. Hemen detaylandıralım. TEM otoyolunun Bolu geçişinde seyir halindeki yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden şoför aracı hızla emniyet şeridine çekti. Alevler kısa sürede büyüdü ve tüm aracı sardı. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Bir başka durak noktamız Bartın. Bartın'da ise yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucunda biri ağır 11 kişi yaralandı. Zonguldak'tan Bartın'a seyreden yolcu minibüsü Akmanlar Köyü mevkisinde bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 16 yolcunun bulunduğu

0: Minibüsle otomobil şarampole devrildi. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından tedavi altında. Yalova-İzmit karayolunda meydana gelen trafik kazasında ise takla atan otomobildeki sürücü yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı. Otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda araç takla attı. Otomobil yaya üst geçidine çarparak durabildi. Kazada hafif yaralanan sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Gazete manşetlerini ekranlara getirmeye devam edelim. Bu saat diliminde Sabah gazetesiyle devam edeceğiz. Sabah gazetesine baktığımızda manşette inandı, azmetti, hayata tutundu deniliyor Sabah manşetine. Hemen detaylandıralım. Canberk'e 7 yaşındayken kamyon çarptı. Doktorlar yaşaması mucize, ayağa kalkamaz dedi. Engelli kalan o çocuk kendi azmi, annesinin desteğiyle ayağa kalkıp okuluna döndü. Bugünse bir üniversiteli oldu. Tam 8 beyin ameliyatı geçirdi. O artık üniversiteli. Dünya Teknofest'i imrenerek izledi. Gururlandıran Teknofest Mavi Vatan 4 gün boyunca on binlerce ziyaretçi ağırladı. Festival Türkiye'nin denizlerdeki teknoloji ve savunma gücünü de dünyaya gösterdi. Ve son bir haber, Ahlat'ta zafer coşkusu Sabah gazetesinin ilk sayfasına yer alıyor. Anadolu'nun tapusu Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü şanlı mirasa yakışır şekilde kutlanıyor. Bitlis, Ahlat'taki gösteriler izleyenlere unutulmaz anlar yaşatırken Başkan Erdoğan yarın Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı öncesi ve sonrasında açıklamalarda bulunacak ki gözlerimiz yarın gün boyunca zaten Ahlat'ta detayları da aktarıyor olacağız. Dedik ya, gözler Malazgirt'te, gözler Ahlat'ta olacak. Başkan Erdoğan yarın bir kez daha kabineyi Ahlat'ta toplayacak. Büyük zaferin, Anadolu'nun tapusunu veren o zaferin 955. yıl dönümünde neler yaşanacak? Başkan Erdoğan hangi mesajları verecek? Kabinenin gündeminde hangi başlıklar olacak? Ekranlara getirelim.
1: Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Türk, Kürt, Arap, Zaza, Laz, Çerkez, hepimiz bu topraklar üzerinde biriz, beraberiz, kardeşiz. Sünni, Alevi bu topraklar üzerinde biriz, beraberiz, kardeşiz. Biz hep birlikte Türkiye'yiz.
2: Solo Türk ve Çelik Kanatların yanı sıra helikopterler üzüm salkımı gösterisi gerçekleştirecek. Millet Bahçesi Türk, Filistin ve Türk boylarının bayraklarıyla süslenecek. Selçuklu motifleriyle hazırlanan han otağı ve 50 tematik çadır kurulacak. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü 25-26 Ağustos tarihlerinde büyük bir coşkuyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde kutlanacak. Peki son yıllarda yalnızca tarihi bir anma noktası olmaktan çıkarak Türkiye'nin birlik, kardeşlik ve ortak gelecek vurgusunun yapıldığı sembol merkezlerden biri haline gelen Ahlat'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan hangi mesajları verecek?
1: Etnik köken üzerinden bizi bölmeye çalıştılar. Mezhep, meşrep üzerinden bizi ayırmak istediler. Siyasi görüş farklılıkları üzerinden nifak çıkarmaya kalkıştılar. 85 milyon olarak her birbirimize her zamankinden daha sıkı kenetlendik. Bugün de aynısını yapıyoruz. Vatanımıza yönelik senaryoları yırtıp atarak yolumuza devam ediyoruz.
2: Başkan Erdoğan'ın vereceği mesajın merkezinde Türkiye'nin dış tehditlere karşı gücünün içerideki birlik ve beraberliğinden geçtiği vurgusunun olması bekleniyor. Mesajda Sultan Alparslan'ın 1071'de ortaya koyduğu birlik ruhunun bugün terörsüz Türkiye hedefiyle geleceğe taşındığına işaret etmesi bekleniyor. Çerçeve yasanın yürürlüğe girmesinin ardından gerçekleşecek 955. yıl dönümünde Ahlat'tan verilecek mesajda iç cephenin güçlendirilmesi, terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin kalıcı hale getirilmesi, Malazgirt'in bin yıllık kardeşlik mirasının güncel karşılığı olacak. Kutlama etkinliklerine Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli,

0: bakanlar ve binlerce vatandaşın katılması bekleniyor.
1: Büyük Zafer'in 955. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyoruz. Haberimizi ekranlara getirdik. Yarın kabine toplanacak. Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile birlikte o tarihi noktada olacak. Önemli mesajlar verilecek. Ama bir yandan da o Büyük Zafer'in 955. yıl dönümü öncesinde savunma sanayine bir kez daha hatırlamak gerekiyor. Atak helikopterlerinden Kızıl Elma'ya, Altay tankından TCG Anadolu'ya ve sayamayacağımız onlarca projeye kadar. Türk savunma sanayine geldiğimiz son noktayı da bir hatırlayalım.
2: It's been very much reported.
3: Türkiye askeri anlamda çok kuvvetli bir ülke haline geldi. İnsanlar Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu biliyor. Ekipmanları, askerleri harika.
4: Hem sahada hem teknolojide yön ve gidişatı artık ülke olarak biz de tayin ediyoruz.
0: Türkiye toprakları dışında en çok askeri varlığa sahip ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ikinci sırada. Kendi sınırları dışında ise 133 noktada askeri varlığı bulunuyor. Bugün Türkiye savunma sanayi alanında olduğu gibi sahadaki askeri kapasitesiyle de ön plana çıkıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti haricinde 9 farklı ülkede kara unsurları yer alıyor.
4: Irak ve Suriye hattında ülkemize tehdit oluşturacak hiçbir yapıya müsaade etmemekte kararlıyız.
0: Türkiye'nin askeri varlığının en yoğun olduğu iki ülke ise Suriye ve Irak. Ayrıca Türkiye'nin Körfez'deki en önemli askeri merkezlerinden birine Katar ev sahipliği yapıyor. Katar'ın başkenti Doha'daki Türk askeri varlığı iki ülke arasındaki savunma anlaşmaları çerçevesinde faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin Somali'nin başkenti Mogadişu'da da 2017'de açtığı Türk SOM üssü bulunuyor. Üste Somalili askerlere eğitim veriliyor. Somali'deki üs uluslararası ajanslarda Türkiye'nin en büyük deniz aşırı askeri üssü olarak tanımlanıyor. Türkiye'nin Afrika kıtasında askeri varlığı bulunan bir diğer ülke de Libya. 2019 yılında imzalanan güvenlik ve askeri işbirliği anlaşması ile şekillenen faaliyetler çerçevesinde Trablus'ta Türk Silahlı Kuvvetleri Libya Görev Grup Komutanlığı bulunuyor. Türkiye'nin askeri varlığı olan ülkelerden biri de kardeş Azerbaycan. Azerbaycan'daki TSK varlığı eğitim, ortak tatbikat ve savunma işbirliği faaliyetlerinden oluşuyor.
4: Geleceğin harp ortamına da ülkemizi hazırlıyoruz.
0: Türkiye'nin en uzun süreli yurt dışı askeri konuşlanmalarının başındaysa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geliyor. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Türk askeri varlığı 1974'ten bu yana adanın kuzeyinde konuşlanıyor. Türk askeri Lübnan'da da Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü kapsamında görev yapıyor. 10 yılı aşkın süreden beri UNIFIL'e destek veren Türkiye'nin Lübnan'da 100 civarında askeri bulunuyor.
1: Bugün 6 aydır devam eden Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda bir dönüm noktasındayız. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde İran'a yönelik ekonomik bir savaş, bugüne kadar eşi benzerine görülmemiş ekonomik bir savaş başlatacaklarını açıklamıştı. Ve az önce ABD Hazine Bakanı'ndan da açıklamalar geldi. Gün içerisinde o ekonomik savaşın detayları belli olacak. Özellikle de İran'la iş yapan, İran'a rejimini destekleyen ülkelere yönelik de yeni yaptırımların gelmesi bekleniyor. Bu Çin'den Rusya'ya kadar ulaşan dev bir blok haline de bloğa da yönelik yaptırımlar anlamına gelebilir. Hepsini bekleyip göreceğiz. Ama İran Dışişleri Bakanı Arakçı'dan işte ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen o ekonomik savaş açıklamalarına yanıt geldi. Aynı filmin tekrarı. Biz yıllardır aynı tabloyu görüyoruz dedi Arakçı.
5: Washington'ın İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırım planı Tahran'ın tepkisini çekti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'nin daha önce de uyguladığı yaptırım politikalarını tekrarlanan bir senaryo olarak niteledi.
6: Bu tekrarlayan bir senaryo. Obama yönetimi sırasında uygulanan felç edici yaptırımlardan, Bay Trump'ın ilk yönetimi sırasındaki azam basık kampanyasına ve şimdi de en son yaptırımlara kadar tüm bu önlemler farklı isimler altında getirildi. Aynı filmi tekrar tekrar oynatıyorlar. Bu filmi biliyoruz, bu yüzden onunla nasıl yüzleşeceğimizi de biliyoruz.
5: Arakçı'ya göre Washington'ın askeri

0: Tehditlerden yeniden ekonomik baskıya dönmesi İran'a karşı yeni bir seçenek üretemediğinin göstergesi. İranlı bakan ABD ile ilişkilerde karşılıklı saygı, adalet ve onura dayalı bir çözüm çağrısı yaptı.
1: İran halkıyla saygılı bir şekilde konuşmaktan ve adalet ile onura dayanan bir çözüm bulmaktan başka bir yol olmadığını bilmeliler.
0: Tahran'dan gelen diğer açıklamalardaysa gerilimin ekonomik cepheyi aşabileceği uyarısı yapıldı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza'yı ABD'nin yaptırımlarına katılan ülkeleri düşman sayacaklarını söyledi. Rıza'yı yaptırımların sürmesi halinde Hürmüz Boğazı ve bölgesel petrol ihracatına ilişkin çok sert mesajlar verdi. Tahran'dan bu sözlerin ardından dikkat çeken bir adım da meclisten geldi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere sunulan hizmetler karşılığında ücret alınmasını öngören maddeyi kabul etti. Washington'sa İran'ı tecrit etmek için müttefiklerinden destek isterken yaptırımları denen ülkeleri de ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşacakları konusunda uyardı.
2: İran, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve ailesine yönelik aslında zaman zaman videolarla ABD'ye göre tehdit mesajları da göndermeye devam ediyor. Bu kez İran Radyo ve Televizyon Kurumu ABD Başkanı Donald Trump'ın küçük oğlu Barron Trump hakkında bir video yayınladı. Bir mesaj, Trump'ın nerelerde olduğunu biliyoruz dedi. O mesajı ekranlara getirelim, o görüntüleri. İran'dan Barron Trump için suikast videosu olarak da tanımlanıyor. Şu an dünyada bu şekilde gösteriliyor. Barron Trump'ın New York'ta bulunduğu adreslere ilişkin bir video mesaj paylaşılmış durumda. İşte Trump Tower'dan gelen görüntüleri ekranlara getiriyoruz ya da bir başka bina, yine ailenin bulunduğu binalara ilişkin açık adres verilerek hazırlanılmış bir video. Daha önce benzer bir video ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump için de hazırlanmıştı ki Trump zaten kendi de yapmış olduğu açıklamada İran'ın ölüm listesinde ilk sırada ben varım demişti. Bu kez Donald Trump'ın oğluna yönelik bir mesajdan bahsediyoruz. İran'dan zaman zaman bu videolar, bu özellikle yapay zeka teknolojisi kullanılarak hazırlanan videolar gelmeye devam ediyor. Bakalım Trump'tan nasıl bir yanıt gelecek, bekleyip görmek gerekiyor. Ama bugün dedik ya, İran savaşında kritik bir süreçteyiz. Çünkü bir yandan Amerika'nın yeni yaptırımları açıklanacak, devreye girecek. Ama diğer yandan İran'ın başkenti Tahran çok önemli bir ismi ağırlamaya hazırlanıyor. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir Tahran'a gidiyor bugün. Peki masada ne olacak, ne konuşulacak? Hemen İslamabad'a gidelim. Her sabah olduğu gibi Fakur Rahman bizi bekliyor olacak. Fakur, günaydın. Kolaylıklar dilerim. Çok önemli bir ziyaret. Peki detaylarında neler var bu ziyaretin?
3: Günaydın Gökhan. Evet, Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın İran'a bu dördüncü ziyaret olacak ama Pakistan makamları bu ziyaretin çok önem taşıdığını ve kritik bir ziyaret olduğunu dile getiriyorlar. Pakistan Ulusal Savunma Danışmanı ve Pakistan İstihbarat Başkanı Kor General Asim Malik de Bahran'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Şimdi masada neler var? İlk önce Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın İran Dışişleri Bakanı bir telefon görüşmesi yaparak İran'a ziyaret davetiyeyi sundu. Dolayısıyla bu telefon görüşmenin ardından bu ziyaret bugün gerçekleşmesi bekleniyor. İran, Pakistan tarafından çünkü arabuluculuk rolü oynanmıştı. Dolayısıyla İran Körfez ülkeleriyle bir uzlaşma sağlanması yönünde. Mekke anlaşmasının detayları nedir? Peki İran böyle bir anlaşmaya katılırsa bunun anahtarı ne olacak? Biliyorsunuz Mekke anlaşmasında ortak caydırıcı var. Bu terim ile birlikte İran bunun detaylarını istiyor. Eğer Körfez ülkeleriyle uzlaşma sonunda İran da bu anlaşmaya katılırsa İran'a yönelik Körfez ülkelerindeki bulunan Amerikan üsleri sona erecek mi? Bu önemli soru. İran ayrıca ABD tarafından kurulan ablukanın kaldırılması, yaptırımların sona ermesi, dondurulmuş fonların geri iade edilmesi ve Hürmüz'ün açılması. Tabii İran buna hazır ama İran ilk önce bütün bu adımların İslamabad mütabakat zaptı gereğince atılmasını talep ediyor. Çok kesik bir ziyaret. Pakistan makamları bunu Körfez ülke

0: Türkiye ve İran arasında önümüzdeki günlerde bir uzlaşmaya yönelik büyük bir adım olabileceği yönünde olumlu tavırlarda bulunuyor. Dolayısıyla ABD'de seçimler var. Farklı makamları Donald Trump için bu seçimler önemli ve artan petrol fiyatları siyasal olarak Donald Trump'ın popülaritesini etkiliyor. Dolayısıyla bu ziyaret çok kritik bir uzlaşma olacak. Bu Körfez ülkelerinden diplomatik yani perde arkasında İran'a böyle bir mesaj var. Bahran'a gerçekleştirilen Pakistan İstihbarat Başkanı ziyareti de bunun içinde yer alıyor. Önümüzdeki saatler içerisinde İran'dan büyük bir açıklama gelebilir. Pakistan makamları bunu bu şekilde değerlendiriyor. Gökhan.
1: Evet, Fakur Rahman'a notları için teşekkür ederim. İran, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir bugün Tahran'da olacak. Oradan gelecek mesajları ve o ziyaretin detaylarında Fakur'la konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi özellikle savaşın gelişen teknolojilerle birlikte artık enerji tesislerinin, altyapıların hedef alınması her ülkeyi farklı alternatif çözümlere itmiş durumda. İki görüntü ekranlara getireceğiz. Biri hemen kuzeyimizden Rusya'dan gelen bir görüntü, biri de güneyimizden Birleşik Arap Emirlikleri'nden ekranlara gelen görüntü. Aslında bu görüntüyü geçtiğimiz hafta ekranlara getirmiştik. Rusya'nın Belgorod bölgesinde Ukrayna'nın kamikaze dronlarına karşı petrol rafinerileri kendilerini ağlarla örtüyorlar. Bu şekilde dronların rafinerilere isabet etmesi ya da isabet etmesi durumundaki zarar verme etkilerinin azaltması umuluyor. Şimdi tabii ki Rusya'dan alınan önlem biraz daha basit ama Birleşik Arap Emirlikleri'nde alınan önlem çok daha profesyonel şekilde karşımıza çıkıyor. Malum uzun bir süre boyunca İran'dan ateşlenen kamikaze dronlar ve balistik füzelerin hedefi olmuştu Birleşik Arap Emirlikleri. Ve Birleşik Arap Emirlikleri şimdi dev rafinerileri, o dev tesisleri, tanklara büyük kafesler ördü. Demir ağlardan oluşan kafeslerle birlikte olası drone saldırılarını etkisiz hale getirmeye amaçlıyor. Başarabilir mi? Şu ana kadar tabii bunun bir örneğin daha görülmedi. Çünkü daha yeni alınan önlemlerden bahsediyoruz. Ama Rusya'daki örneğe kıyas aslında çok daha sağlam bir önlem gibi duruyor. Bekleyip görmek gerekiyor etkilerini. Çünkü özellikle de artık yeni savaşlarda enerji altyapıları doğrudan hedef haline gelinmiş durumda. Dünyadaki başlıklar bu şekilde. Peki Türkiye'de yeni güne başlarken neleri konuşacağız dediğimizde bir erkek şiddeti haberini daha ekranlara getireceğiz. Ne yazık ki. Adresimiz ise Denizli. Denizli'de takıntılı bir sevgili. Eski sevgilisini yolun ortasında herkesin gözleri önünde genç kızın ailesinin gözleri önünde silah zoruyla kaçırdı. Kızın ailesi adama bunu yapmaması için işte kameraları da ekranlara getireceğiz. Dakikalarca yalvardı ve bakın sonra neler yaşandı.
2: Genç kadını silah zoruyla kaçıran eski sevgili jandarmanın operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Görüntülerin adresi Denizli'nin Tavas ilçesi. Takıntılı eski erkek arkadaş anne ve babasının yanında gördüğü genç kadının önünü kesti. Elindeki tüfekle dehşet saçan şahıs babanın ikna çabalarına rağmen genç kadını silah zoruyla aracına bindirdi. Ailenin ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Yapılan takip sonucu aracın izi bulundu. Ekiplerin ormanlık alana düzenlediği baskınla şüpheli saklandığı yerde sağ olarak yakalandı. Kaçırılan genç kızsa zanlının elinden kurtarılarak kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen zanlı silahla tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: İstanbul'da, Beyoğlu'nda kelimenin tam anlamıyla facianın eşiğinden dönüldü. Bir anda freni bozulan bir kargo aracı yokuş aşağı kaydı ve park halindeki bir araca çarptı. Sürüklenen araç yol kenarında asılı kaldı. Neyse ki olayda herhangi bir can kaybı ise yaşanmadı.
3: Tekerlek telden sıkıyor, aşağı düşecek araba.
4: Kontrolden çıktığı yokuş aşağı kaymaya başladı. Önüne çıkana çarptı.
5: Arkadan patır kedi gürültü geldi. Askına kaldı.
4: İstanbul Beyoğlu'nda yaşayan Mustafa Meral kapısının önündeki otomobilini özenle temizledi, yıkadı, evine çıktı. Duyduğu gürültüyle sokağa fırlayan Meral gördüklerine inanamadı.
5: Yıkadım. sildim, süpürdüm. Arkadan

0: Patrik'e bir gürültü geldi, aşkına kaldı.
1: Kargo aracının çarptığı otomobil asılı kaldı. Neyse ki ölen ya da yaralanan yoktu. Mahalle sakinleri aynı yokuşta sürekli kaza olmasından şikayetçi.
0: Aynı yere vurdu yine, aynı kazan ritimlisi.
2: Şimdi bir ihmal has kalsın facia ile sonuçlanıyordu. Adresimiz bir kez daha İstanbul. İstanbul Sultanbeyli'de sabitleme yapılmadan kaldırılan çelik çatı bir anda iki işçinin üzerine çöktü. Çatının altında kalarak yaralanan iki işçiden birinin durumu ise ağır.
3: Çatıyı kaldırmak isterken altında kaldılar. Görüntüler İstanbul Sultanbeyli'de. Bir iş yerinin deposuna ait çelik çatı vinç yardımıyla yerleştirildiği sırada büyük gürültüyle düştü. O sırada depoda çalışan iki işçi tonlarca ağırlıktaki çatının altında kaldı. İtfaiye ekipleri çelik yığınının altında kalan iki kişiyi kurtarmak için zamanla yarıştı. İşçiler enkazdan çıkarıldı. Yaralı işçiler olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Yeni bir haftaya bek başlıyoruz ve tabii ki her sabah olduğu gibi meteoroloji uzmanımız Adil Tek'le birlikteyiz. Adil Hocam günaydın, hoş geldiniz.
4: Günaydın Gökhan, teşekkür ediyorum.
2: Sıcak havayı sevenler için güzel ama geriye kalan birçok insan için çok zor bir hafta sonuydu sıcaklar açısından konuştuğumuzda. Peki yeni haftada bizi ne bekliyor?
4: Aslında sıcaklar devam ediyor. Hafta sonu itibariyle pik değerlere çıktı. Bugünden itibaren biraz daha kademeli sıcaklıklarda düşüşleri göreceğiz. Sıcaklık değerleri çarşambadan itibaren de, yani çarşambanın ardından sıcaklıklarda daha sert düşüşleri görmüş olacağız. Bugünden çarşamba arasında bir sıcaklık farkını hesaplarsak kuzey kesimlerde 5-6 derece, güneyde ise 7-8 dereceye kadar olan sıcaklık düşüşlerini göreceğiz.
2: Güney daha çok etkileniyor o zaman bu sıcaklık.
4: Şöyle ki evet, yani daha yüksek değerler, evet, mesela Antalya'da 39 derecelere 40 derecelere kadar çıktı. Bu değerler 31-32 derecelere kadar inecek. İzmir mesela bugün 39 derecelere kadar çıkıyor. O sıcaklık değerlerinde ineceğini göreceğiz. Kuzeydoğu'da devam eden yağışlar var. Zaman zaman oradaki özellikle Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde devam eden yağışlar var. Onlar zaman zaman kuvvetleniyor. Geçtiğimiz haftalarda öyleydi. Bazı günlerde zayıflıyordu. Bugünlerde yine o yağışlar devam ediyor.
2: Olacak. O zaman ama isterseniz başlayalım.
4: Hemen bakalım.
2: Bölge.
4: Bir uzun vade daha söyleyelim. Şunu da söyleyeyim. Çarşambadan sonra Ağustos'un sonuna kadar, yani ayın 31'ine kadar serin günler. Eylül'ün ilk haftası da biraz daha mevsim normalleri ve serin. Eylül'ün daha sonraki günlerinde sıcaklıklar ortalamaların üzerine çıkıyor.
2: Yaz bitmiyor yani. Yaz devam yaz edecek Eylül'de.
4: Şöyle hafif bir yalnız bir rahatlama olacak, yani serinleme olacak bir 10 gün kadar, 15 gün kadar.
2: O zaman Marmara değil.
4: Marmara'ya baktığımızda bugün Edirne en yüksek değerlerde yine 37 derecelere. Dün Edirne'de 39 derecelere kadar çıktı sıcaklık değerleri. Genel olarak zaten yağış yok. Parçalı bulutlu bir hava. Dün İstanbul'da ölçülen en yüksek sıcaklık değerleri 34.2 evet. dereceden Florya'da ölçülmüştü ki İstanbul'un başka noktalarında da 35 derecelere kadar sıcaklık değerlerini çıktı. Bugün de 32 dereceler civarında en yüksek sıcaklıklar, ama bu 2 derece yukarı, 2 derece aşağı İstanbul genel için düşünebiliriz. 34 dereceleri yine bugün İstanbul görecek gözüküyor.
2: Cuma günü yağış görüyoruz.
4: Cuma günü, hatta Perşembe günde de bir zayıf yağış ihtimali var. Cuma günde uzakta gözüken bir yağışımız var ama Çarşamba günü bunları daha netleştireceğiz. Sıcaklıkların da düştüğünü görüyoruz. 28-27 derecelere kadar.
2: O zaman Ege diyelim. Ege'ye bakalım. Yüksek sıcaklıkların olduğu bölgelerimizden biri 39
4: evet.
2: derece.
4: Az önce söylediğimiz gibi İzmir bugün 39 derece, Aydın 42 derece ve bu İzmir'deki sıcaklık değerleri de önümüzdeki günlerde 32-33 derecelere kadar inecek. Yani 5-6 derecelik bir düşüş var. Bugün, yarın ve çarşamba. Çarşambadan itibaren o kuzey, o güneyden gelen sıcak hava, özellikle Basra ve Kuzey Afrika üzerinden akan sıcak hava artık etkisini kaybediyor. Biraz daha kuzeyli o kutupsal havaların üzerimize doğru geldiğini görmeye başlayacağız.
2: İsterseniz bir İzmir'e bakalım. 5 günde bir bakalım nasıl bir tablo bizi bekleyecek. Evet, o evet, düşüşü yani görüyoruz.
4: 39'lardan 35'lere daha düşüyor sıcaklıklar. Kademeli olarak bugün en yüksek değerlerde, önümüzdeki günlerde bu sıcaklık değerlerinin daha da düştüğünü görüyor olacağız.
2: O zaman Akdeniz'e
4: bakalım.
2: Şimdi konuştuğumuz gibi detaylandıralım. Özellikle Antalya'da evet. bugün 36 derece
4: 36.
2: ama...
4: Antalya'da kuzeyli rüzgar alıyor bugün.
2: Bugün 36 ise tam 36 derece.
4: Evet, yani 36 derece. Biliyorsun Burdur 38, Kahramanmaraş 39. Antalya'nın biraz daha bu değerlere yakın olması lazım. Ama biraz da nem ve çok etkili kuzeyli akış diyoruz ama yerel etkiler daha fazla. Hemen Antalya'nın detaylarına da bakalım. Antalya'da bugün 36, yükselen sıcaklıkları görüyoruz ama bir dalgalanma var. Yani Antalya'nın şeyi, daha doğrusu genel sistemden de etkileniyor ama deniz ve karadan esen rüzgarların şekli Antalya'da.

0: Özellikle Akdeniz kıyısında aslında bu şekil çok değişiyor. Yani kara ve deniz meltemleri sıcaklık değerlerini değişiyor ama hissedilen sıcaklıklarda bir değişiklik yok.
1: Antalya'da özellikle cuma günü gece sıcaklığı 29-30 dereceye kadar çıkıyor. O zaman burası biraz daha dikkatli olmak
0: gerekiyor. Bu şunu söyle, şu saatlerde de aslında sabah ben gelirken Antalya'nın son değerine baktım 30 dereceydi.
1: Sabah
0: 6'da yani 5.30-6'da 30 dereceydi. Bu en düşük minimum değerler zaten o saatteki değerler. Yani bugünden o günler arasında çok bir fark yok gözüküyor Antalya için.
1: O zaman Akdeniz'i tamamlayalım. Hı-hı. İç Anadolu, başkent Hı-hı. Ankara. Bizi nasıl bir hava bekliyor Ankara'da? Bugün 33 evet, derece ama gece sıcaklığı 17 derece.
0: 17 derecelere kadar iniyor. Genel artık gece sıcaklıkları düşmeye başladı. Yani İç Anadolu'dakiler artık gündüzleri biraz güneş yakıyor ama gece rahatlıyorlar. Hı-hı. Hemen başkent Ankara'nın detayına bakalım. Bugün için 33 ve 32-33 derecelerde seyrediyor. Çok yüksek değerler yok. Cuma günü de başkent için yağış gözüküyor.
1: Etkili bir yağış mı olacak?
0: Şöyle kuzeyden sokulan bir sistem var. O sistem aslında Akdeniz'in doğusundan itibaren başlayarak kuzeydoğuya doğru uzanan bir yağış bantı var. Çok kuvvetli değil gibi gözüküyor ama tabii ki bazen netleşiyor. Yani uzaktan bir şey gözüküyor ama yaklaştıkça yağış miktarları falan biraz
1: bir
0: daha...
1: O zaman çarşamba günkü yayınımızda biraz daha net bunları konuşacağız gibi duruyor. O zaman Karadeniz diyelim. Şimdi İç Anadolu bölgesini tamamlayalım.
0: Karadeniz'de yağışlar var bugün Karadeniz'de. Evet. Bugün yağışlar bugün Karadeniz'de. Özellikle sabah erken saatlerde şöyle Tokat Ordu hattında bir yağış vardı. Trabzon'da biraz deniz üzerindeydi yağış. Önümüzdeki ilerleyen saatlerde Karadeniz genelinde o yağışlar özellikle öğleden sonraki saatlerde akşam saatlerine doğru etkisini gösteriyor. Ama gece saatlerinde yağışlar biraz daha zayıflıyor. Trabzon'da baktığımızda hemen
1: hiç Karadeniz, güneşi olmayacak bir
0: evet.
1: Tablo. Ama hocam, şehir merkezi içinde mi tablo bu yoksa bu hayır yüksekleri
0: evet. Yok, şehir merkezleri bunlar ağırlıklı olarak. Şöyle söyleyebiliriz ama bu yağışlar mesela öğleden sonra ve akşam. Yani hiç güneş olmayacak değil. Yani yağış şu anda verdiğimiz tablo şu. En zor koşul yani en kötü senaryo dediğimiz işte yağışın olduğu. Bunun içerisinde mesela bugün güneş de var. Ama öğleden sonraki saatlerde yağışlar daha çok. Evet. Bu yağışların çoğu öğleden sonraki saatlerde ve akşam saatlerinde doğru.
1: Trabzon'da da tablo bu. O zaman en sıcak bölgemiz Güneydoğu Anadolu. Bakın bugün nasıl bir hava var? 40 derecede Nakimo Hatta 43'ü görüyoruz bugün Batman'da.
0: Yani o güneyli akışlar orada devam ediyor. Zaten o bölgenin bu zamanki değerler ama tabii ki şunu da söyleyebiliriz ki 40-41 dereceler her gün olan değerler değil. Böyle sıcak hava dalgalarının olduğu zamanki dönemlerde bu değerlere çıkıyor. Ama normalde 35'in üstü 35-36 dereceler arasında değişiyor. Diyarbakır'a da baktığımızda sönümlenmeyi göreceğiz. Evet. Bugün en yüksek değerlerde yavaş yavaş kademeli olarak yaklaşık 5-6 derecelik bir düşüş görüyoruz. Gece sıcaklıkları da artık normal değerlerine inmeye başlıyor. Geceleri biraz daha Güneydoğu Anadolu rahat yatışlar gözüküyor.
1: O zaman uykular. Doğu Anadolu diyelim. Şimdi Doğu Anadolu bugüne kadar hep karışık bir tablo verdi bize. Bu kez güneş
0: yağış yok. Yağış sadece zaten Karadeniz'e az önce yani merkezlerde mi demiştik? Dağlara biraz daha çıkmış olsaydı yani etkisi çok daha fazla olmuş olsaydı Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunu da kapsıyordu. Yani Ardahan, Kars'ta yağış alıyordu daha önceki dönemlerde ama şu anda yağışı almıyor ve bu yüksek sıcaklıklar buralarda da özellikle Tunceli, Bingöl, Muş 37-38-39 derece.
1: Sen siz Malatya'ya bakalım.
0: Malatya'ya bakalım evet.
1: Malatya'da 5 günlük tahmin. Evet orada da bir yani, dalgalanmayı göreceğiz.
0: Birkaç derecelik de sıcaklık değişimi var. Yakın plan için yağış gözükmüyor. Yalnız cuma gününden sonra şöyle şu hat boyunca şöyle denersek Gökhan.
1: Genel haritamızı açalım.
0: Hemen onu söyleyelim.
1: Bakalım.
0: Önümüzdeki günlerde yani bu serin sistemlerin gelmesinin ardından özellikle Akdeniz'den başlayıp şöyle İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle birlikte Batı ve Orta Karadeniz'le birlikte Marmara'nın doğusunda yağışları biraz daha çok fazla görmeye başlayacağız. Önümüzdeki Ağustos'un sonuyla Eylül'ün başı itibariyle.
1: Artık Eylül'e gelmemizle birlikte yağışlardan biraz daha fazla bahsedeceğiz ama demin de dediğimiz gibi kış yaz bitmiyor. Yaz devam edecek. Daha da çok konuşacağız. Eylül, Ekim ayında neler olacağını. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikteydi. Adil Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. İyi bir gün ve iyi bir hafta diliyorum.
0: İyi mukabele.
1: Şimdi Adil Hocamızla konuştuk. O da vurguladı. Özellikle dün İstanbul'da Florya gibi noktalarda 34-35 dereceleri gördük. Aslında İstanbullular açısından sıcağı çok da sevmeyen İstanbullular açısından zor bir günü geride bırakmıştık. Hal böyle olunca tabii İstanbullular sahillere ya da ormanlık alanlara akın ettiler. O adreslerden biri de Belgrad Ormanı'ydı.
2: Sıcak hava nefes aldırmadı, İstanbullular piknik alanlarına akın etti.
3: İstanbul'da hafta sonu sıcaklıklar 31 dereceyi gördü ve şehrin trafiğinden ve bunaltıcılığından sıkılan vatandaşlar sabahın erken saatlerinde İstanbul'da Belgrad'ın yolunu tuttular. Yetişkinler ateş yaktı, mangal pişirdiler, çocuklar ise parkın keyfini çıkardı.

0: var.
1: Hava güzel, tatilin artık bitmez zamanı. Değerlendirelim dedik geldik.
2: Burası İstanbul'un en çok tercih edilen yeşil alanlarından biri olan Belgrad Ormanı.
0: Hafta sonu çocuklarla ailece geldik. Piknik yapıyoruz, biraz vakit geçiriyoruz.
3: Evet, 3 aile birleştik bugün. Buradayız.
4: Hoş geldiniz. Menüde neler var peki bugün?
3: Menüde mangal yakacağız. Daha biraz erken.
5: Kahvaltımızı biraz erken yaptık. Şimdi yavaş yavaş mangaladıkları yapıyoruz. İnşallah mangalımızı yapacağız.
2: Aileler hem piknik yaptı hem de doğanın tadını çıkardı. Özellikle çocuklar doyasıya eğlendi.
6: Şimdi ölümcül heyecan diyelim. 22 yaşındaki motosiklet tutkunu genç kız Ceyda Yakova'nın öldüğü yer İstanbul Şile'deki Avlak virajıydı. Bölge motosiklet tutkunları için vazgeçilmez bir adres. Her pazar onlarca motorcunun buluştuğu Avlak virajı adeta yarış pistine dönüyor. Yaşanan yaralanmalı kazalar da motosikletleri engellemiyor.

0: Siz bu şunu trafiğe açık alanda uygularsanız o zaman her türlü risk gelir sizi bulur. Her yıl bir iki kişi burada ne yazık ki motosiklet kazasında vefat ediyor.
1: Viraj keskin, hızları fazla. Canlarını hiçe sayarak basıyorlar gaza. Motosiklet tutkunları bu virajda ölümcül oyun oynuyor.
0: Ortaya koyduğunuz canınız.
2: İstanbul Şile'de bulunan Avlak virajı. Sadece birkaç gün önce 22 yaşındaki Ceyda Yakova'yı hayattan koparmıştı. Aradan fazla zaman geçmedi. Virajın tehlikeli olduğu sadece görünüşünden beri belli oluyor. Ancak motor sürücüleri hala buraya gelmeye ve akrobatik hareketler yapmaya devam ediyor.
0: Bazı arkadaşlarımız burayı pist olarak kullandıkları için bu bir mizansen değil yani şu anda rastlantı.
2: Gerçekten canlı canlı bir örneğe tanık olduk.
0: Evet, bakınız şimdi şu teknik ve şu viraj çizgisi ancak pistlerde uygulanabilecek teknik ve viraj çizgisidir. Sürücü ya egosuna yenik düşüyor, çok şey bildiğini düşünüyor, ya yeterli eğitimi almadan ben de diğerleri gibi süratli gideyim istiyor.
3: Bir senedir falan geliyorum. Burada abilerim falan var, onlar bana yardımcı oluyor.
1: Özellikle tatil günlerinde Avlak virajında trafik çok yoğun. Pazarları en az 10 yaralanmalı kaza yaşanıyor ama umursayan yok.
2: Virajın tehlikeli olduğuna dair uyarılar aslında viraja girmeden çok önce başlıyor. Hemen virajın girişinde de yerlerde yavaş uyarıları var. Ancak bunlara uymayan motor sürücüleri akrobatik hareketlere devam ediyor.
0: Yolun ya da motosikletin bir suçu yok. Tüm suç sürücüde.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Hazine ve Maliye Bakanlığı yapay zeka ve yeni nesil teknolojilerle vergi kayıp ve kaçağına karşı denetimlerini arttırdı. 2026 yılının ilk yarısında 81 ilde 791 bin mükellef denetlenirken kaşif uygulamasıyla günde yaklaşık 4 milyon mükellef analiz ediliyor.
6: Biz kayıt dışılıkla mücadelede dozu daha da arttıracağız. Teknolojiyi devreye aldık.
4: Hazine ve Maliye Bakanlığı yapay zeka ve yeni nesil teknolojilerle vergi kayıp ve kaçağına karşı denetimleri sıklaştırdı. 2026'nın ilk yarısında 81 ilde 791 bin mükellef denetlenirken 621 bin 379 mükellefte risk analizine tabi tutuldu. Sigara ve alkollü içkilerde 17 bin bandrol denetimi gerçekleştirilirken 62 milyon 856 bin lira özel usulsüzlük cezası kesildi. GİP ve TÜBİTAK tarafından geliştirilen kaşif uygulamasıyla yapay zeka kullanılarak günde yaklaşık 4 milyon mükellef analiz ediliyor.
6: Yapay zeka algoritmaları üzerinden şu anda gelir idaresinde bir yeniden yapılanmaya gideceğiz. Bir risk analizi genel müdürlüğümüz var. Uygun görülürse biz onu gelir idaresinin bünyesine çok daha güçlü bir şekilde konumlandıracağız.
4: Sahte fatura girişimleri ve haksız KDV iadesi taleplerini erken aşamada tespit ediyor. Vergi Denetim Kurulu kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yürüttüğü denetimlerde yılın ilk yarısında 354,2 milyar liralık matraf farkı ortaya çıkardı. Bu tutar

0: geçen yılın aynı dönemine göre %57 arttı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Şimdi siyaset diyelim. Yeni haftada siyasette konuşacağımız başlıklardan biri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritası olacak. Bugün Milliyet Gazetesi'nde de bu haber manşetlerde yer aldı. Kılıçdaroğlu Kasım'da kararını açıklayacak. CHP'de gözler Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olup olmayacağına çevrildi. Parti kulislerinde kurultayın en erken Ocak sonu, en geçse Mart ayında olabileceği ifade ediliyor. Parti kulislerine Kılıçdaroğlu'nun aday olmasa da kurultayda çok adaylı bir yarışın yaşanacağı konuşuluyor. Kurultay ve adaylık konusunun ise 26 Ağustos Çarşamba günü toplanacak olan parti meclisi toplantısına gündeme gelmesi bekleniyor. Parti meclisinde bazı isimler Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması gerektiğini düşünüyor. Bazı isimlerse Kılıçdaroğlu'nun adaylığından yana bir geçiş dönemi formülü konuşuluyor. Nedir o? Parti kulislerinde geçiş dönemi formülü var. Bir süre genel başkanlık koltuğunda oturulabileceği dile getirse de bu formüle pek sıcak bakılmıyor. Kılıçdaroğlu'nu onursal genel başkanlığın teklif edileceği de konuşulanlar arasında. Yani CHP'de kalan isimler de şu an Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığının devamından yana değil, ama bekleyip görmek gerekiyor. Diğer yandan bir yandan da CHP'de yerel yönetim krizi de yaşanıyor. Malum yeni partide 90 milletvekili yeni partiye geçti, ancak yerelde bu geçiş o kadar beklendiği düzeyde güçlü olmadı. Özellikle de bazı isimler var. O isimlerden biri Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, diğeri de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Bu isimlerin ne yapacağı hala belirsiz. Yeni partiye mi geçecekler? CHP'de mi kalacaklar, yoksa yeni partiyle temaslarını sürdürüyorlar mı? Bunlar belirsiz ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde ilerleyen dönemde bu belediye başkanlarına artık kararınızı verin, tarafınızı seçin denmesi de bekleniyor. Kulislerde konuşulanlara bir bakalım.
3: Putlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun. Hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
4: Muhalefette belediyeler üzerinden yeni bir cephe açıldı. CHP elindeki kalilleri korumaya, yeni parti ise safına yeni isimler katmaya çalışıyor. Yeni partinin kuruluşuyla başlayan siyasi rekabet belediye başkanları üzerinden bir rozet savaşına dönüştü. Bir yanda CHP'den peş peşe gelen kopuşlar, diğer yanda partimde kalıyorum mesajları. Muhalefette şimdi gözler hangi başkanın hangi safta yer alacağında.
5: CHP'nin Sivrihisar Belediye Başkanı çıktı, evet. Dedi ki, ben dedi Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçildim. Ben burada kalacağım. Hain değilim dedi.
4: Manisa'da Besim Dutlulu, Denizli'de Bülent Nuri Çavuşoğlu, Eskişehir'de Ayşe Ünlüce. Üç büyükşehir belediye başkanı CHP'den ayrıldı. Yeni parti rozetini taktı.
5: Ben Ayşe Ünlüce'nin hiç istemeden istifa ettiğini biliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmak istiyordum.
4: Her başkanın rotası yeni parti olmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin ziyaretinde yan yana geldiği Vahap Seçer, CHP'ye bağlılığını açık cümlelerle ortaya koydu.
3: Biz hep şunu söyledik. Mustafa Kemal'in yolundayız ve Cumhuriyet Halk Partili olmaktan da üstüyoruz. Hiç çekinmeden.
4: Muğla'da ise siyasi ayrışma aynı evin içine kadar uzandı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'de kaldı. Eşi Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ise yeni partiye geçti. Rozet Savaşı'nın en çok merak edilen ismi ise Mansur Yavaş. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın CHP'den ayrılacağına ilişkin bir açıklaması yok. Yavaş'ın parti içindeki güç mücadelesinde erken pozisyon almamaya özen gösterdiği belirtiliyor. Tam da Yavaş hangi yolu seçecek sorusu kulislerde dolaşırken Özgür Özel'den dikkat çeken bir hamle geldi.
3: Emaneten çalıştığımız bir ofiste bizi ziyaret eden Mansur Yavaş'ın da selamlarını getirdim. Trabzon kabul etsin.
4: Trabzon'da konuşan Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın selamını meydana iletti. Bu selam kulisleri yeniden hareketlendirse de iddiaya göre Yavaş cephesi bu görüşmeyi yalanladı. Yüz yüze değil, sadece telefonda görüştüler denildi. Yaşananlar Yavaş'ın yeni siyasi denklemde nasıl bir pozisyon alacağı sorusunu yeniden gündeme taşıdı.
6: Cemil Tugay!
4: İzmir'de ise Cemil Tugay'ın rotası hala belirsiz. CHP ile yollarını ayırdı ama yeni partiye uzanan yolda henüz net bir adım atmadı. Şimdilik yoluna bağımsız olarak devam ediyor.
2: Ve gündeme ilişkin bir başka haber. İstanbul Şişli'de yalnız yaşayan 69 yaşındaki Melih Yalın'dan bir süredir

0: Yer alamayan yakınları ihbarda bulundu. İtfaiyenin yardımıyla eve giren ekipler yalının cansız bedeniyle karşılaştı.
1: Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu. Olayın adresi İstanbul Şişli. 69 yaşındaki Melih Yalın'dan haber alamayan yakınları endişelenerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yardımıyla eve giren ekipler Yalın'ı salonda hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Melih Yalın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin evde yaptığı incelemenin ardından Yalın'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Melih Yalın'ın iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
0: Başkent'te ise huzur ve güven ortamını güçlendirmek amacıyla Ankara Emniyeti'nin operasyonları aralıksız sürüyor. Son günlerde Ali Ankuriş suç örgütüne yönelik operasyon ve eğlence mekanlarına yönelik uygulamalarla dikkat çeken Ankara Emniyeti son 3 ayda düzenlediği 202 operasyonda 743 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.
2: Uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, silah kaçakçılığı, suç gelirlerinin aklanması, organize suç örgütleriyle mücadele yalnızca bir asayiş meselesi değil, milli güvenliğimizin, hukuk düzenliğimizin korunması meselesidir.
1: Suçlulara geçit verilmiyor. Suç şebekeleri bir bir çökertiliyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü huzur ve güveni tesis etmek için 7/24 mesai yapıyor. Ankara Emniyeti son günlerde Alihan Kuriş suç örgütüne yaptığı operasyon, fuhuş operasyonları ve eğlence mekanlarına yönelik operasyonlarla dikkat çekti. Şehirde çeteleşmeye, dini duyguları istismar eden yapılara ve çıkar amaçlı suç örgütlerine geçit verilmedi. Yıl genelinde düzenlenen 176 operasyonda 491 şüpheli yakalandı ve 230 kişi tutuklandı. Zehir tacirlerine ve uyuşturucu satıcılarına yönelik yıl genelinde 20 operasyon yapıldı. 126 şüpheli yakalanırken 45 kişi tutuklandı. Dijital ortamda vatandaşları hedef alan dolandırıcılık şebekeleri de mercek altındaydı.
3: Mesela artık belli bir merkezleri yok bunların. Evet. Sanal medya üzerinden dijital ortamlarda örgütleniyorlar. Oradan faaliyetlerini yürütüyorlar. Para alışverişini oradan yapıyorlar. Eleman devşirmeyi oradan yapıyorlar. Dolayısıyla bunlarla farklı bir konseptte mücadele etmek gerekiyor.
1: 6 büyük operasyonda 126 şüpheli yakalandı ve 56 tutuklama gerçekleşti. Başkent'te son 3 ayda gerçekleştirilen 202 operasyonda toplam 743 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Bu şahıslardan 331'i adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Sabah Ajansı'na tüm hızıyla devam ediyoruz ama hatırlatalım, Sabah Ajansı etiketinde aynı zamanda sosyal medyadan yazabilirsiniz. Görüşlerinizi, düşüncelerinizi, önerilerinizi ve tabii ki eleştirilerinizi, aynı zamanda haberlere ilişkin yorumlarınızı da bekliyoruz. Şimdi Hatay'a kameralarımızı çevireceğiz. Hatay'da Levent Kuru evinde yangın çıkmıştı. Kendi canını hiçe saydı, alevlerin arasına girerek ailesini kurtarmıştı. Neredeyse tüm vücudu yanan genç adam o anlarda yaşadıklarını anlattı.
4: Bir anda ev alev topuna döndü. İki kolum, yüzüm, ayağım, sağ ayağımda.
5: Patlamalar ardı ardına geldi, evi alev topuna döndü. Ailesini kurtarmak isterken neredeyse tüm vücudu yandı. Hatay'da yaşayan Kuru ailesinin evinde başlayan yangında faciadan dönüldü. Önce lamba, ardından da telefon bomba gibi patlayınca tüm daire alevlere teslim oldu.
4: Başımızın üstündeki lamba patladı. Aynı anda yerdeki telefon patladı.
5: Alevlerin arasından kendi kurtulan Levent Kuru, ailesinin içeride kaldığını görünce hiç düşünmeden eve geri girdi.
4: Ablamla beraber biz önce balkona kadar çıkabildik. Yeğenlerimle annemin olduğunu hatırlayıp geri içeriye koştum.
5: Yakınlarını kurtaran Kuru kendi canından oluyordu.
4: İki kolum, yüzüm, ayağım, sağ ayağımda. Uçan balon işiyle uğraştığımız için komşular ondan çıktığını zannetmiş ama asıl onlar sağlam duruyor.
5: Yangının elektrik tesisatından çıktığı iddia edilirken tüm vücudu sargılı olan Kuru'nun hastanede tedavisi devam ediyor.

Şimdi sınırlarımızın dışına bir bakalım. Tayvan'dan gelen o çarpıcı görüntülere bakacağız. Tayvan'da yeni katı yakıtlı roket yörünge altı uçuş denemesinde fırlatıldıktan kısa bir süre sonra infilak etti. O anları ekranlara getiriyoruz. İşte o roketin etrafında hızla döndüğü anlar. Tayvan son dönemde özellikle roket teknolojisini geliştirmek amaçlı adımlar atıyor. Ancak bu başarısız denemelerden biri olarak kayıtlara geçti. Şimdi Çin'e gidelim. Özellikle son günlerde insansız robot teknolojisinin gelmiş olduğu son duruma bakmak için Çin'e bakmak yeterli. Çünkü Çin robot olimpiyatları düzenliyor. Ortaya çok çarpıcı görüntüler çıkmış durumda. Bir yandan düşündürüyor, bir yandan da geleceğe dair hepimizin heyecanını arttırıyor. Haber ekibinden Mehmet Seyren'in izlenimlerine bakalım.

0: koşuyorlar, dövüşüyorlar. Ev işi, bahçe işi ne verirseniz onu yapıyorlar. 2026 Dünya İnsansı Robot Oyunları kapılarını açtı. 16 ülkeden 2000'i aşkın insansı robot aynı arenada buluştu.
1: Start verildi ve heyecan dorukta. Robotlar şimdi hünerlerini sergilemek için işte bu şekilde koşmaya başladı ve starttaki seyirciler de büyük bir hayranlıkla bu anları takip ediyor.
0: Fuarda 311 yeni robot modeli ilk kez vitrine çıktı. 48 kamu şirketi güçlerini birleştirerek dev organizasyona damga vurdu.
2: Geçen yıl geldiğimde muhtemelen daha az gelişmişti. Şimdi ise bir yılın ardından teknolojinin ileriye doğru büyük bir sıçrama yaptığını düşünüyorum.
1: Bu robotlar şimdilik bir servet değerinde olsa da yakın zamanda birçok iş gücünü kendi başına halledebiliyor ve hayatın her alanına hazır hale getiriliyor.
0: Oyunlar olimpiyatları aratmıyor. Masa tenisi, halter, halat çekme ve kıyasıya geçen serbest dövüşler. Hepsinin farklı hünerleri var.
2: Dövüş müsabakası aslında robotun kapsamlı niteliklerinin bir göstergesidir. Sadece algoritmalarına bakılmaz. Aynı zamanda gövde yapısının stabilitesi, güvenilirliği ve dayanıklılığı da bu tarz ekstrem zorlu müsabakalar aracılığıyla test edilip doğrulanmaktadır.
0: Robotlar rekorlar kırıyor. Olimpik sporcular gibi arenada yarışıyor.
3: İki taraf arasındaki bu dövüş gerçekten çok gerçekçi. Mekanizmalarının ve eklemlerinin son derece esnek olduğunu hissediyorsunuz. Gerçek bir insanmış gibi bir his veriyor. Ayrıca izlerken insanı gerçekten heyecanlandırıyor.
0: Mücadele sadece sporla sınırlı değil, ev işleri, lojistik ve acil durum müdahalesi. Robotlar 9 farklı senaryoda günlük hayattaki becerilerini ortaya koyuyor. Tabii her şey her zaman kusursuz ilerlemiyor. Zaman zaman dengesini kaybedip yüzüstü kapaklanan robotlar, bu kıyasıya rekabetin arkasındaki en gülümseten detay oluyor. Tüm bu otonom yarışmalar sırasında robotlar kesintisiz işlem yapıyor. Bunun için stadyumdaki binlerce seyircinin veri trafiğinden tamamen izole edilmiş özel bir ağ altyapısı kullanılıyor. Sistem sadece 30 milisaniyelik gecikmeyle çalışıyor. 22 Ağustos'ta başlayan Dev İnsansız Robot Festivali 28 Ağustos'a kadar devam edecek.
4: Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde uygulanan tasarruf tedbirleri kapsamında 2024 ile 2025 yıllarında 6 bakanlığın bu yılki toplam bütçesini aşacak şekilde 484 milyar lira tasarruf elde edildi. Bu kapsamda izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım modeliyle desteklenen tasarruf tedbirleri etkisini gösterdi. Tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamındaki harcamaların faiz ve deprem harcamaları hariç bütçe içindeki payı uzun dönem ortalaması olan %4,6'dan 2024 yılında %3,1'e, 2025 yılında %2,9 seviyesine geriledi.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu

0: yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL Word puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo Y21 5G 128 GB

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Garanti BBVA. Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
3: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
2: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
4: Hayalinizdeki hızda ağır bastı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
0: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
7: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le
5: bağlan hayata. Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Kayseri-Niğde yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu. Bir reklam.
7: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
5: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
8: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan

0: ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: A Haber Radyo canlı yayın.
6: Evlerin yükseldiği bir başka nokta ise Başkent Ankara'ydı. Başkent Ankara'da Mamak'ta ağaçlık bir alanda yangın çıktı. Ekipler anında müdahale etti. Olayla ilgili bir kişi ise gözaltında. Başak Mahallesi Hüseyin Gazi Türbe yolundaki ağaçlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman, polis ve AFAD ekipleriyle ambulanslar sevk edildi. Geniş alanda etkili olan yangın ekiplerin 8 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alınabildi. Gazete manşetlerini Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet gazetesinin sür manşetinde keyifler yerinde. Türkiye'nin kalbi Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na mücadele veren A milli takımımız için atıyor. Millilerimizin Letonya'yı 3-0 yendiği ilk maçı ünlü oyuncular da izledi deniliyor. Sultanlar 2-2 milli kadın voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası ikinci maçında da salondan galibiyetle ayrıldı. Son şampiyon millilerimiz Slovenya'yı 3-1 yendi. Bugünkü rakip

0: Ve Macaristan sultanlara bir kez daha başarılar dileyelim. Manşet: Antalya'da dünya değişir. Hemen detaylandıralım. Fatih Birol Hürriyet gazetesine konuştu. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol'a göre yeniden çizilen dünya enerji haritası için Antalya'daki COP31 zirvesi hayati önem taşıyor. Yeni dönemde enerjide elektriğin payı da artacak. Hedef 2035'te %35, dışa bağımlılık azalacak. Bu da bir başka haber. Aktaş davasında karar günü, günün öne çıkan haberlerinden biri, hemen bakalım. Birçok belediye başkanının yargılandı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında mahkeme bugün kararını açıklayacak. 7 aydır devam eden davada toplam 59 duruşma yaptı. İsrail'e gel dedi, şimdi korkuyor. Son haberimiz: Güney Kıbrıs Rum yönetimi Türkiye karşılığında uzlaşarak bir süredir ortaklık yaptığı İsrail'in adadaki artan etkinliğinden endişe etmeye başladı deniliyor Hürriyet gazetesinin ilk sayfasına aktaracağımız haberlerden. Terörsüz Türkiye sürecinde 12 maddelik çerçeve yasa kabul edilmişti ve bugün terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir toplantı gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkan'da toplanacak komisyon toplantısında süreçte bundan sonra atılacak adımlar, sahada neler yaşanıyor gibi sıcak başlıklar olacak. Peki o toplantıya kimler katılıyor? Ankara'da neler konuşuluyor? Hemen haberimize bakalım.
1: Milletimizin artık bu sorundan kalıcı biçimde kurtulmak istediği ortada. Biz de milletin bu beklentisini karşılamak istiyoruz.
2: Terörsüz Türkiye hedefinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Milli Dayanışma Yasası'nda takip ve koordinasyonla görevlendirilen kurul, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında bu hafta ilk kez toplanacak. Masada Adalet, İçişleri, Dışişleri, Milli Savunma Bakanlarıyla MİT Başkanı olacak. Toplantının en önemli başlığı ise silah bırakma sürecinin sahadaki takibi. Oluşturulması planlanan ilk alt kurulun silah teslimi ve doğrulama mekanizmasına odaklanması bekleniyor. Silahlar nerede bırakılacak, hangi takvim işleyecek, teslim süresi nasıl doğrulanacak? Bu soruların yanıtı sahada adım adım takip edilecek.
3: İnşallah süreci menziline ulaştıracağız. Gayemiz Türkiye'yi kardeşlik içinde, huzur atmosferi içinde geleceğe hazırlamaktır.
2: Sürecin bir diğer önemli boyutuysa hukuki. Teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarının hukuki statülerine göre sınıflandırılması için ayrı bir çalışma yürütülecek. Ancak infazın ertelenmesine alt kurullar değil, infaz hakimleri karar verecek. Silahını bırakıp Türkiye'ye dönecek örgüt mensupları için sosyal uyum ve rehabilitasyon mekanizması da devreye alınacak. Psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının yer alacağı bir yapı planlanırken, yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru ve kayıtları için de ayrı bir çalışma grubu oluşturulacak. Ancak bütün bu takvimin anahtarı silahların bırakıldığının teyidi. Yasadaki adımlar terör örgütünün silah bıraktığının teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının yayımlanması şartına bağlanıyor. Yasa 6 ay içinde başvuracak örgüt mensupları için ceza ve infaz ertelemesine ilişkin hükümler de içeriyor.
3: Şüphesiz mesuliyetimiz büyük, yükümüz ağırdır. Ama cesaret ve kararlılıkla bu meselenin üzerine gidersek, inanıyorum ki menzile varmamıza kimse mani olamaz.
2: Ankara'da sürecin yol haritası şekillenirken bu hafta ikinci kritik adres Ahlat ve Malazgirt. 955 yıl önce Anadolu'nun kapılarını açan o tarihi ruh bu kez terörsüz bir geleceğin mesajlarıyla buluşacak. 25 ve 26 Ağustos'ta Ahlat ve Malazgirt'te gerçekleştirilecek kutlamalarda gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak.
3: Hasımlarımızı rahatsız ve tedirgin eden terörsüz Türkiye menziline doğru ne murad ettiğimizi bilerek kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında dış tehditlere karşı güçlü Türkiye vurgusunun yanı sıra birlik, beraberlik ve terörsüz Türkiye hedefini öne çıkarması bekleniyor.
0: İşte İşte haberimizi ekranlara getirdik. Gözler yarın Ahlat'ta olacak. Çünkü Cumhurbaşkanlığı kabinesi Başkan Erdoğan başkanlığı Ahlat'ta toplanacak. Peki o toplantı öncesinde, toplantı sonrası ve toplantıda hangi mesajlar verilecek? Neler konuşulacak?

0: Olacak. Hemen Ankara'ya gidelim. Haber ekibinin Arzu Finan verdi, bizi bekliyor olacak. Arzu, günaydın. Kolaylıklar dileyim. Tabii ki kritik bir süreç içerisinde önemli bir etkinlik gerçekleşecek. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü. Kabinenin gündeminde neler olacak? Neler söyleyeceğiz?
1: Gökhan, günaydın. Evet, aslında bir önceki haberimizde de görmüştük ama hemen detaylandıracak olursak, özellikle Malazgirt Savaşı'nın bu yıl 955. yıl dönümü, Ahlat ve Malazgirt'te 25 ve 26 Ağustos tarihleri itibariyle büyük bir coşkuyla kutlanmış olacak. Özellikle Solo Türk ve Çelik Kanatlar ekiplerinin yanı sıra aslında helikopterler üzüm salkımı gösterisi gerçekleştirecek ve elbette Millet Bahçesi Türk, Filistin, Türk boylarının bayraklarıyla süslenmiş olacak. Yine özellikle Selçuklu motifleriyle hazırlanan Han Otağı ve 50 tematik çadırın da kurulmuş olacağını özellikle söyleyerek hemen başlayalım. Ancak baktığımızda terörsüz Türkiye hedefine yürüyen Türkiye'nin özellikle Ahlat'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarını da beklemiş olduğunu ifade edelim. Çünkü bu yıl 3. kez Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısını Ahlat'ta gerçekleştirmiş olacak. Yine baktığımızda özellikle hangi konular gündeme gelecek, hangi başlıkları öne çıkarmış olacak Başkan Recep Tayyip Erdoğan? Hemen bakacak olursak, özellikle Türkiye'nin birlik, kardeşlik ve ortak gelecek vurgusunun özellikle bugünkü o toplantıda daha doğrusu yapılmış olacağını da ifade etmiş olalım. Yine Başkan Erdoğan'ın vereceği o mesajların içerisinde elbette Türkiye'nin dış tehditlere karşı gücünün içerideki birlik ve beraberlikten geçtiğini de vurgulamış olmasını bekliyoruz Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan. Yine aslında verilecek mesajların arasında özellikle Sultan Arpaslan'ın 1071'de ortaya koymuş olduğu birlik ruhunun bugün terörsüz Türkiye hedefi ile geleceğe taşındığına da işaret etmesini beklediğimizi ifade edelim. Bu noktadan baktığımızda aslında terörsüz Türkiye süreci oldukça önemli bir yere sahip. Elbette o kabine toplantısında bu konuda gündeme gelecek. Özellikle çerçeve yasanın yürürlüğe girmesinin ardından gerçekleşecek 955. yıl dönümünde Ahlat'tan verilecek o mesajlarda elbette iç cephenin güçlendirilmesi konusu oldukça önemli. Terörün sona erdirilmesi ve özellikle toplumsal bütünleşmenin kalıcı hale getirilmesiyle birlikte Malazgirt'in bin yıllık kardeşlik mirasının güncel karşılığı olacak. İşte tüm bu konuların elbette kabine toplantısında detaylı bir şekilde işleneceğini söyleyelim. Özellikle kutlama etkinliklerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ve beraberinde bakanların ve çok sayıda vatandaşın da katılmış olacağını söyleyerek bu noktadan söz tekrar sana bırakalım Gökhan.
0: Arzu Fidan verdiği notları için teşekkür ederim. Gündemimizdeki bir başka başlıkla devam edeceğiz. Suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar. Bir yandan da Alihan Kuriş soruşturması da tüm hızıyla devam ederken dikkat çeken detaylar var ve sorular. Çekler kime ait? Evinden 200 kilo altın çıkan kardeş Kuriş'in yakalanmasının ardından örgüte yönelik ikinci dalga operasyon başlatıldı. Emniyet servetin perde arkasında incelemeye aldı. Para trafiğin izini süren ekiplerin eline 265 adet çek geçti. Peki o çekler kim tarafından düzenlendi, kimlere verildi ve hangi ticari ilişkilerin parçası oldu?
2: Deste deste para, onlarca altın, 265 çek ve henüz kapağı bile açılamayan o çelik kasa. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında ikinci dalganın ardından ele geçirilen servetin ayrıntıları ortaya çıktı. Soruşturma derinleştikçe örgütün para trafiğinin izleri de bir bir gün yüzüne çıkıyor. İkinci dalgada şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda adeta küçük bir servete el konuldu. 1.873.500 lira, 603.151 dolar, 36.110 euronun yanı sıra 34 bilezik, 103 çeyrek altın, tam ve yarım altınlar, farklı gramajlarda onlarca 24 ayar altın da ele geçirildi. Şimdi altın ve ziynet eşyalarının toplam değerini ortaya çıkaracak sayım ve tasnif sürüyor. Para trafiğinin izini süren ekiplerin elinde yalnızca nakit ve altın yok, aramalarda 265 çek de ele geçirildi. O çeklerin kimler tarafından düzenlendiği, kimlere verildiği ve hangi ticari ilişkilerin parçası olduğu da mercek altında. Ve operasyonun en merak uyandıran parçası açılamayan çelik kasa. Kasanın usule uygun şekilde açılması için çalışmalar sürüyor. İçinden ne çıkacağı soruşturmanın yeni düğümlerinden biri. Soruşturmanın dijital ayağında da yeni bir inceleme başladı. Ele geçirilen 9 cep telefonu ve bir dizüstü bilgisayar, örgütün mali ve ticari ilişkilerini, şirket bağlantılarını ve şüpheliler arasındaki irtibatı ortaya çıkarmak için incelenecek. Örgütün mali yapısı, şirket ve kişi bağlantılarıyla suçtan elde edildiği değerlendirilen servetin nasıl el değiştirdiği ve nasıl aklandığı çok yönlü olarak araştırılıyor.
0: Şimdi suç örgütleriyle mücadele aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bir yandan Kurşun operasyonunu ekranlara getirdik ama diğer yandan eş zamanlı yürüyen bir başka operasyon. Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon. Aralarında Alparslan Kuytul ve eşinde bulunduğu 35 kişi tutuklandı. Peki şüpheliler ifadelerinde neler söylediler? Neyle suçlandılar? Süreci ilk başından beri takip eden ekibimiz, Zağ Haber ekibinden Ali İbrahim Uğur bizi bekliyor olacak. Ali İbrahim, günaydın. Şimdi Alparslan Kuytul ve eşi tutuklandı ama neler söylediler? Ne suç suçlamalar yöneltildi. Onların savunması ne oldu?
3: Gökhan Koç, geçen hafta düzenlenmişti operasyon ve ilk etapta 32 kişi gözaltına alınmıştı. Ardından da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 56'ya çıkmıştı. Hatırlayacaksınız, hard diskler vardı. Gitmiş oldukları, polis ekipleri gitmiş oldukları vakfın idari binasında işte o hard diskleri bulamamıştı. Bilgisayarları bulmuştu ama hard diskleri bulamamıştı ve ardından da yapılan o çalışma sonrasında, yani hard disklerin izinin sürülmesi ile birlikte aslında o hard disklerde ayrı bir operasyonla ele geçirilmişti. Şafak vakti yapılan operasyon sonrasında daha fazla operasyon yapıldı ama ve bunun sonunda da gözaltı sayısı 56'ya çıkmıştı ve artık bu 56 kişiyle ilgili de adli işlemler sona ermiş durumda. Çünkü emniyete verilen ifadeler sonrasında 3 kişi serbest kaldı. Ardından da adliyede, yani mahkemede yapılan bu yargılama sonrasındaysa 35 kişi tutuklanarak aralarında vakfın başkanı, yani Alparslan Kuytul'un da bulunduğu, eşi Semra Kuytul'un da bulunduğu 35 kişi tutuklanarak Kürkçüler cezaevine gönderildi. 18 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tabii ki suçlamaların başında suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüt üyeliği, nitelikli dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet ve evraklar, resmi evraklar, sahtecilik, bunlar başlangıç suçları olarak sayabiliriz ki aralarında yine kişileri hürriyetinden alıkoymak, ardından da mal varlığını aklama noktasında yani vakfın gelirlerini zimmete geçirme ya da kişilerin üzerine kaydetme noktasında da yine maddi o varlıkların usulsüz bir şekilde el değiştirmesine yönelik.
0: Şimdi bir detayla merak ettiğimiz bir konu vardı. Özellikle geçtiğimiz cuma günde yine seninle konuşmuştuk. Hard diskler. Hard disklerin yapılan evden nasıl kaçırıldığını görüntülerini ekranlara getirdik. Ama hard diskler sonra bulundu. Peki o hard diskler neden kaçırıldı? Onların içinde neler var? Bunlara ulaşılabildi mi bilgilere?
3: Gökhan Koç, şöyle söyleyebiliriz. Aslında emniyet personeli, yani Adana polisi çok titiz bir çalışma yürütüyor ve ulaşmış oldukları bilgilerle ilgili de kamuoyuna herhangi bir bilgi vermiyor. Çünkü soruşturma hala da devam ediyor. Bu hard disklerin kaçırılmasıyla ilgili olarak elbette ki bu operasyonun ne zaman yapılacağını nereden bildiler? Yani operasyonun yapılmasından 2-3 saat öncesinde bu hard diskler sökülmüştü ve ardından da İdari binadan çıkartılmıştı. İşte bu noktada da emniyet oldukça titiz çalışıyor ve yapılan çalışmalarla ilgili adeta bir kapalı kutu. Çünkü en ufak bir bilgi sızdırılması tabii ki soruşturmanın seyrine ya da o delilleri karartabilir. Peki o hard disklerin içerisinde neler olabilir tahminde bulunmak gerekirse? Tabii ki örgütün şeması artık CİMER şikayetlerinde yer alıyordu ama birden fazla gayrimenkulden bahsediliyor. Elbette araçlar var, gayrimenkuller var, paralar var. İşte bunların nereden nereye, nasıl ve kimin üzerinden aktarıldığı yönündeki özellikle de Maliye polisle ilgilendiren bilgilerin olduğu düşünülüyor. Diğer taraftan da tabii ki kişileri hürriyetinden alıkoyma gibi suçlar da işlemişti Alparslan Kuytul. İşte yine kişilerin hürriyetinden yoksun edilmesi, alıkonulmasıyla ilgili de çekilen video kayıtlarının olabilmesi yine tahminler arasında yer alıyor. Toparlamak gerekirse işte o hard disklerin içerisinde aslında Alparslan Kuytul ve ekibinin işlemiş olduğu suçlara ilişkin belgeler, bilgiler ve görüntüler olduğu yönünde tahminlerde bulunabiliriz. İşte bu noktada da hard diskler önemliydi. Bu yüzden de örgüt üyeleri o hard diskleri olduğu yerden söktü, farklı bir yere götürdü ve ardından da Adana polisi o görüntülere ya da o bilgilere ulaşmak için de hard disklerinin izini sürmüştü. Gökhan Kurt.
0: İbrahim Uğur'a notları için teşekkür ederim. Şimdi kameralarımızı bu kez bir başka noktaya çevireceğiz. Kocaeli'de yaşayan Mehmet Yılmaz 18 yaşındaydı. Ailesiyle birlikte gittiği Nevşehir'de ortadan kayboldu. Günler geçmesine rağmen bir türlü haber alınamadı. Acılı anne oğlundan gelecek iyi bir haberi beklerken beyin kanaması geçirdi. Şimdi yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.
4: Tamam, bulacağız diyorum. Oğlumuzu da bulacağız.
5: Oğlu sırra kadem bastı. Günlerdir iyi haber bekliyordu. Vücudu evlat üzüntüsüne dayanamadı. Oğlunu arayan anne beyin kanaması geçirdi.
6: Çocuğumdan bir haber yok.
5: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Mehmet Yılmaz, tatil için anneannesinin yaşadığı Nevşehir'e gitti. İddiaya göre annesiyle tartışan genç sinirle evden çıktı ve bir daha da dönmedi.
7: Telefonu bırakıyor, akıllı saatini bırakıyor, kredi kartlarını bırakıyor, kimliğini bırakıyor evde. Hiçbir şey almadan, varsa üzerinde ne kadar para olduğunu da bilmiyoruz. Onunla birlikte çıkıp gidiyor.
5: Ailenin ihbarıyla güvenlik güçleri harekete geçti. Kayıp genç her yerde aranıyor ancak şimdiye kadar henüz bir iz bulunamadı. Oğlundan günlerdir haber alamayan ve büyük üzüntü yaşayan anne Canan Yılmaz ise beyin kanaması geçirdi.
4: Oğlumu arıyordum ben. Tamam, bulacağız diyorum. Oğlumuzu da bulacağız.
5: 18 yaşındaki gencin hayatından endişe eden aile ise iyi haber bekliyor.
0: İstanbul'dan Silivri'den gelen görüntülerle devam edeceğiz. Silivri'de seyir halindeki bir otomobil bir anda yanmaya başladı. Hemen ekranlara getirelim. Görüntülerin adresi İstanbul Silivri. Seyir halindeki aracıdan dumanlar çıktığını gören sürücü otomobilini durdurdu. Otomobil bir anda yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler aracın tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarının üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olayda bir can kaybı yok ancak araç kullanılamaz hale geldi. Tekirdağ Çerkezköy ilçesinde ise lastiklerin depolandığı bir alanda yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde büyüdü. Lastik deposunda dün henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler deponun yanındaki bir eve ve otomobile de sıçradı. Ekiplerin çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak depodaki lastikler, ev ve otomobil kullanılamaz hale geldi. Dün İstanbul'da Gazi Osman Paşa'da bir binanın çatı katında yangın çıkmış. Rüzgarın da etkisiyle yangın farklı binalara da sıçramıştı. Ancak olayda bir süre sonra bir kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Şimdi o noktaya gideceğiz. A Haber ekibinden Münevver Merve Köloğlu karşımızda olacak. Merve günaydın, kolaylıklar dileyim. Yangın neden çıktı? Hayatını kaybeden kişiye ilişkin neler biliyoruz? Hemen detayları senden alalım.
8: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Evet, sizin de belirttiğiniz gibi olay dün, yani 23 Ağustos öğlen saat 13.15 sıralarında Gazi Osman Paşa'da 4 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın ne yazık ki henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Yoğun dumanın yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ise bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri ekiplere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve ardından yangını tamamen söndürdü. Yangın sırasında dumandan etkilenen bazı kişilerin de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Ancak acı olan taraf, yangının söndürülmesinin ardından ekiplerin dairede yaptığı kontrolde ne yazık ki bir kişinin cansız bedeniyle karşılaşıldı. Bulunan kişinin erkek olduğu ve bedeninin yangın nedeniyle tamamen yandığı belirtildi. Şu an için hayatını kaybeden kişinin kimliği henüz resmi olarak belirlenmiş değil. Kimliğin tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor. Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından cenaze ve kesin ölüm nedeninin ve kimliğin belirlenmesine yönelik işlemler için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ne yazık ki. Polis ve itfaiye ekiplerinin buradaki çalışmaları da devam etti. Özellikle yangının nereden ve hangi nedenle başladığı da halen araştırılmaya devam ediyor. Şu ana kadar yangının çıkış nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Ekiplerin çalışmaların ardından yangının çıkış nedenine ilişkin net bir açıklama yapılması bekleniyor. Evet, ne yazık ki dün öğlen saatlerinde İstanbul Gazi Osman Paşa'da hemen görmüş olduğunuz bu binanın çatı katında çıkan yangına ilişkin aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü yeniden merkeze bırakalım.
0: Notları için teşekkür edelim. Şimdi Türkiye'nin gündemindeki başlıklar bu şekildeydi. Dünya neleri konuşuyor dediğimizde biz bugün bir kez daha gözümüzü İran'a çevireceğiz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik o yıkıcı ekonomik yaptırımların başlangıcı bugün olacak. Ama hangi yaptırımlar olacak bu henüz belli değil. Bugün önemli bir ziyaret var. İran-Pakistan Genelkurmay Başkanı İran'ı ziyaret edecek. Ama yarınsa önemli bir isim, sürpriz bir isim İran'a gidiyor. Umman Dışişleri Bakanı Tahran'ı ziyaret edecek. Çok kısa bir süre önce bu açıklama geldi. Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın ardından bu kez Umman Dışişleri Bakanı Salı günü Tahran'ı ziyaret edecek. Ardı ardına yaşanan gelişmeler var. Bu İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki sürecin daha da hızlandığı anlamına mı geliyor? Bekleyip görmek gerekiyor. Bugün ilerleyen saatler çok kritik olacak. Şimdi bir de Hürmüz'e bakalım. Hürmüz neredeyse günlerdir, haftalardır tamamen durmuş durumda. Her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Hürmüz'den geçişler oluyor dese de gerçek tablo çok da öyle değil. Aslında sadece gün içerisinde birkaç geminin geçtiği, o da zorlukla ilerleyebildiği bir tablo var. Diğer yandan İran'ın belirlediği rota dışına çıkan gemilere yönelik İran'dan yeni yaptırım kararı da geldi. Hemen detaylandıralım. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere sağlanan güvenlik, seyir ve çevre gibi hizmetler karşılığında ücret alınmasını öngören maddeyi onayladı. Böylece hazırlanan stratejik tasarıya göre söz konusu ödemeler İran riyali veya belirlenecek farklı bir para birimiyle gerçekleştirilecek. Gazze diyelim. 3 yıldır İsrail'in soykırıma tabi tuttuğu Gazze'den gelen çok yeni görüntüler, çarpıcı görüntüler. Daha doğrusu Gazze diyoruz ama Gazze'den geriye kalan yıkıntıların görüntüleri. Birleşmiş Milletler yetkilileri paylaştı. Uçaktan çekilen o görüntülerde neredeyse ayakta kalabilen tek bir yapı yok. Toz duman, moloz yığınlarıyla dolu bir kent. 70 binden fazla insanın katledildiği Gazze'nin son hali en sıcak, en yeni görüntülerden biri olarak karşımızda. Ama sadece İsrail'in hedefinde Gazze yok. Batı Şeria'ya kadar uzanan geniş bir alanda İsrail saldırılarını devam ettiriyor. Dünya ise yaşananları her zaman olduğu gibi izliyor.
9: Tüm Gazze'nin yok olmasını hak ediyorlar. Biz de oraya geri döneceğiz.
10: Katil İsrail sadece bombalarla değil söylemlerle de Gazze'deki işgali günden güne büyütüyor. Son olarak İsrail'in Seferat Başhahamı David Yosef, İsrail'in tüm Filistin topraklarının sahibi olduğunu öne sürdü. Gazze'nin tamamen yok edilmesi gerektiğini söyledi.
9: Tüm Gazze'nin yok olmasını hak ediyorlar. Biz de oraya geri döneceğiz. Süreci zorlamıyoruz. Sadece bekliyoruz. Kendilerini Filistin halkı diyorlar ama ortada bir halk yok. Hiçbir zamanlı bir halk olmadılar ve hiçbir hakları da yok. Tüm haklar bize ait. Gazze İsrail toprağıdır. Gazze bizimdir.
10: Ateşkese rağmen İsrail Gazze'yi yerle bir ediyor. Son görüntülerde katliamın boyutu bir kez daha gözler önüne serildi. Gazze'nin bombalanma anı kameraya böyle yansıdı. Bebekleri katleden İsrail hayvanlara da acımıyor. İsrailli yasa dışı yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir çiftçiden eşek çaldı. Masum hayvanı kilometrelerce sürükleyerek öldürdüler. Netanyahu hükümeti işgal için bahanelerine yeni bahaneler ekliyor. İsrail, Gazze'den uçurulan uçurtmaların sınırdaki İsrail yerleşim birimlerine düştüğü iddiasıyla Filistinlilere yönelik yeni bir sürgün ve saldırı dalgası tehdidinde bulundu. İşgal güçleri Batı Şeria'da skandallarına bir yenisini daha ekledi. Bir caminin minaresine İsrail bayrağı asıldı. Ve ırkçı söylemleriyle gündemden düşmeyen İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, İsrailli bakan Filistinlilere ait binlerce evin yıkılmasıyla övündü. 10 bin evi daha yıkacağız dedi.
11: Adalet evlerinizi yıkmaktır. Bu yıl 5 bin evinizi yıktım. 10 bin tane daha yıkacağım. Beni engellemeye çalışırsan kendini hapiste ağlarken bulursun. Burası benim ülkem.
0: İran'ın Avrupa'daki Amerika Birleşik Devletleri hedeflerine yönelik tehditlerde bulunması Amerika Birleşik Devletleri'ni yeni önlemler almaya zorluyor. O da Yunanistan'a ilişkin Yunanistan Patriot hava savunma sistemlerini yeniden konumlandırıyor. Bu kez adres Girit. Peki neden? Neler oluyor? Hemen Yunanistan'a gidelim. Haber ekibine İlhan Tahsin bizi bekliyor. İlhan, kolaylıklar dilerim. Şimdi Kerpe Adası'ndaydı bataryalar. Bu kez Girit'e çekiliyor. Peki bunu nasıl yorumlamamız gerekir?
12: Teşekkür ederim Gökhan Kurt. Tabii ki Doğu Akdeniz'e artan güvenlik kaygıları giderek Yunanistan'ı da endişelendiriyor. Dolayısıyla da Yunanistan Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği içerisindeki katil İsrail'i de yanına alarak Doğu Akdeniz'de ve Ege'de önemli bir hareketle imza atıyor. Sabaha karşı bir gemi, askeri gemi Kerpe Adası'ndan bir Patriot bataryasını, bir batarya vardı zaten orada. Oradan alıp su da üstüne götürdü. Çünkü neden? Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda İran'a yapmış olduğu saldırıların esas merkezi, zaten Gökhan Kurt sen de biliyorsun, defalarca bunu aktardın, Suda üssü. Hem orada hem Amerika Birleşik Devletleri'ne ait donanma gemileri, bu gemilerin üzerindeki yüzlerce savaş uçağı ve dolayısıyla da mühimmatlar, oradaki yakıtlar sürekli olarak, yani tankerler dahi oradan yakıt alıyor ve havada F-35'lere, F-16'lara ve F-22'lere yakıt ikmali yapabiliyor. Yani bir bakıma İran'a yapılan hava saldırılarının ve donanmanın yapmış olduğu saldırıların ana merkezi Suda. Dolayısıyla da Amerika Birleşik Devletleri'nin de endişesi var bu durumda. Keza İsrail'in de endişesi aynı. Çünkü İsrail'e de düşen füzeleri İran'dan. Dolayısıyla onları önlemek için Amerika Birleşik Devletleri'nin gücüne ihtiyacı var. O gücün merkezi de Suda. Bu yüzden dolayı bunu Amerika Birleşik Devletleri istedi ve Yunanistan harfiyen yerine getirdi. Kerpe'den dün sabaha karşı saat 4'te sabahın ilk ışıklarıyla başlayan sevkiyat gerçekleşti. Sorunsuz gerçekleşti. Ancak başka hareketlilikler de var. Mesela Kavala'da bir de Selanik Sedes. Selanik'in normal sivil havaalanının hemen yanında Patriot sistemleri var. Onlardan da bir batarya ve Kavala'daki bir batarya, iki batarya vardı. Onlar da Dimetoka'ya doğru bu hafta aktarılacağı, çünkü Yunanistan da tehdit altında, artı Dedaç da tehdit altında. Dedaç neden tehdit altında? Hem Rusya tarafından hem İran tarafından. Çünkü Rusya'ya karşı da buradan Amerika Birleşik Devletleri bu limanı aktif olarak kullanıyor. Oldukça hareketli bir hafta olacağı benziyor Gökhan Kurt. Bizler de gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz.
0: Aslında notları için teşekkür edelim. Günlerdir, hatta haftalardır kendisinden haber alınamayan bir isim. Almanya şansölyesi Mers yıllık tatili, yaz tatiline çıkmıştı. Hatta tatilini de uzattı. Birazdan ona ilişkin de detayları aktaracağız. Ama Orta Doğu'ya gelişmelerine baktığımızda İsrail ile Suriye arasındaki o gerilim, malum geçtiğimiz hafta İsrail savaş uçakları İdlib'i vurmuştu. İsrail Dışişleri Bakanı Şeybani'den açıklamalar var. İsrail ile müzakereler yeniden başlayabilir ama şu an İsrail'e güvenmiyor diyor. Diplomasiye elimizi uzatıyor ama İsrail kaba kuvvetle başarılı olamadığını anlaması gerekir diye de ekliyor. Bu da İsrail'e ilişkin Suriye Dışişleri Bakanı'ndan gelen güvenmiyoruz mesajıydı. Güne dair konuşacağımız detaylardan biri. Bir yandan da dedik ya, yaz tatilini uzatmasıyla bu yıl hiç şüphesiz ki çok konuşuldu. Almanya şansölyesi Mers ülkesine döndü. Orman yangınlarıyla mücadele eden alana gitti. Ancak oraya gittiğinde vatandaşlar tarafından yuhalandı.
13: Daraus lernen können. Ich will zunächst einmal den Einsatzkräften wirklich sehr herzlich danken. Und ich hatte die Gelegenheit gerade das schon zu tun auf dem kurzen Weg durch den
0: Şmerz'in görüntülerini de ekranlara getirdik ki orman yangınlarını ziyaret ettiği bölgede vatandaşlar tarafından neden gelmediğine yönelik eleştirildi ve yuvalandı.
14: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Bir de piyasalar diyelim. Borsa İstanbul Cuma günü %0.82'lik yükselişte 14.514 puanla tamamladı. Yeni haftaya da bu rakamla başlıyoruz. Dolar TL'ye bir bakalım. Dolar TL tablo. Dolarda yükseliş var. 48 lirayı aştı. 48 lira 78, 48 lira 7 kuruştayız şu an itibariyle. Euro TL'ye bir bakalım. Euro TL'de 56 liranın üzerindeyiz. 56 lira 19 kuruş. Euro TL güçlenmeye devam ediyor. Altın fiyatları, altında hareketlilik devam ediyor. Özellikle Cuma akşam saatlerinden itibaren %2-2.5'luk bir yükselişte günü tamamlamış. Haftayı tamamlamıştık. Yeni haftaya da yükselişle başlıyoruz. Asya piyasalarından gelen rakamlarla 4636 dolar %0.72 yükseliş.

0: yükseliş var. İç piyasaya bakalım, 7000 liraya aşmıştı gram altın. 7200 liraya doğru hareketlenmiş durumda şu an itibariyle. %1'lik bir yükseliş var. 7178 liradayız. Gram fiyatlarına bakalım. Gram uluslararası, daha doğrusu gümüş fiyatlarına bakalım. Gümüş uluslararası piyasalarda biraz geriliyor ama 70 dolar sınırını gördü orada da. 68 dolar 82 sent. Ve son olarak petrol fiyatları. Petrol fiyatlarında ise özellikle az önce ekranlara getirdiğimiz gibi bugün Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın İran'ı ziyaret edecek olması, yarın Umman Dışişleri Bakanı'nın Tahran'a gidecek olması hareketliliği beraberinde getirdi. Bir rahatlama var ama tabii çok güçlü bir rahatlama değil. %1,61'lik bir geri çekilme söz konusu. Brent petrolde 91 dolar 18 sentten işlemler devam ediyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Şimdi Kocaeli'ne gideceğiz. Yani daha doğrusu Teknofest Mavi Vatan etkinliklerine ve oradaki o görüntülere ekranlara geçeceğiz. Türkiye'nin dört bir yanından binlerce, on binlerce kişi Mavi Vatan etkinliklerine akın etti. Ve o isimlerden birine bakacağız şimdi. 87 yaşındaki Ahmet Kebapçıoğlu. Festivali ziyaret etmek için Hatay'dan Kocaeli'ye giden Kebapçıoğlu kızıl elma ile fotoğraf çektirip dua etti. O anları ekranlara getirelim.
1: 87 yıllık bir ömür nesiller boyu sürecek bir gururla buluştu.
2: Benim yaşım 87 oldu. Daha böyle bir şey görmedim ben.
1: Hatay'dan Mavi Vatan'ın kalbine yolculuk yapan 87 yaşındaki Ahmet Kebapçıoğlu yerli ve milli savunma sanayi ürünlerini görünce göğsü kabardı. Yaşadığı gururu duygu dolu sözlerle anlattı.
2: Allah devletimize, milletimize zeval vermez. Allah razı olsun. Bundan sonra bir şey düşünemiyorum. Bu en iyisi bu abi.
1: Gelecek nesillere ilham olacak bu buluşma, Türkiye'nin savunma sanayisindeki tam bağımsızlık yürüyüşünün en anlamlı nişanesi olarak hafızalara kazındı.
2: Bizden sonra, benden sonra gelenler bunları takip edecek.
0: ...11.'si düzenlenen Konya Bilim Festivali... ...Türkiye'nin en büyük bilim festivallerinden biri olarak... ...100.000 metrekarelik alanda gerçekleştiriliyor. Burada hem çocuklar hem de gençler... ...bilimi ve teknolojiyi deneyimleyerek... ...öğrenme fırsatı buluyor.
1: Bilim, teknoloji ve savunma sanayisi Konya'da buluştu. Konya Bilim Festivali ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.
3: Yapılan bilim festivali Türkiye'nin en büyük festivali. Tam 100.000 metrekarelik alanda yapılıyor.
1: Konya Bilim Merkezi'nde düzenlenen festivalde birbirinden renkli etkinlikler yer aldı.
4: Çok güzel, ben zaten her olduğunda geliyorum. Gayet de beğeniyorum. En sevdiğim drone festivallerini çok seviyorum. Drone gösterilerini.
1: Bilimsel gösteriler, uygulamalı atölyeler, yarışmalar, simülatörler ve dijital deneyim alanları ziyaretçilerle buluştu. Festivalin en dikkati çeken alanlarından biri ise milli teknoloji ve savunma sanayisi ürünlerinin sergilendiği standlar oldu. İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, TÜBİTAK, TUSAŞ, ASELSAN, TÜMOSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve BAYKAR festivalde yerini aldı. Ziyaretçiler savunma sanayisi ürünlerini ve insansız hava araçlarını yakından inceleme fırsatı buldu.
3: Bilim festivali o kadar kalabalık ki 4 gün boyunca burayı yaklaşık olarak 400.000 kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
0: İstanbul Sarıyer'deki tarihi Rumeli Hisarı'na gideceğiz. 6 yıl önce İBB tarafından restorasyona alındı ama aradan 6 yıla geçmesine rağmen bir türlü tamamlanamadı.
5: İBB tarihi Rumeli Hisarı'nı 6 yıldır restore edemedi.
6: Burada Fatih Sultan Mehmet'in bize bıraktığı bir tarih var ve tarih yok oluyor.
7: Burası İstanbul Sarıyer ve Sarıyer'in göz bebeği Rumeli Hisarı'nın önündeyiz. Yaklaşık 6 sene önce Rumeli Hisarı restorasyonu başladı. Fakat 6 senedir bitmedi. Vatandaşlar oldukça şikayetçi, esnaf ise üzgün. Restorasyon çalışmasının ne zaman biteceği hakkında ise resmi bir açıklama yok.
6: Burada sizin kontrolünüz altında bir inşaat var ve bu inşaat bitmiyor. Kapısının önünde çöp yığınları, konteyner yığınları ve kurdukları tuvaletin pislik giderleri var.
5: Uzayan çalışmalar esnafı perişan etti. Birçok işletme kepenk kapatma noktasına geldi.
6: Gerçekten daha önce bizim işletmemiz 50-60 arası

0: Arasında çalışanı varken 6 sene içinde bu sayı 25 ve 30'lara kadar düştü. Yani 30 arkadaşımızla iş sonu yapmak zorunda kaldık.
1: Esnaf Hisarayet Otoparkı'nda keyfi olarak kullanıldığını iddia etti.
0: Burada bir inşaat yok. Keyfi bir gasp olayı var. Bir inşaat şirketi burada inşaat yapacağım diye ihale aldı. Tabelalarını koydu ve tabelaları şu an hiçbirinin olmamasına rağmen buraya tamamen gasp etti. Kendi özel amaçları için kullanıyorlar. Ve bu konuda devlet büyüklerinden, bu konuyla ilgilenen kim varsa onlardan yardım talep ediyoruz.
2: Şimdi İstanbul'da yaz aylarında serinlemek için bu gidilen adreslerden biri Sivri. Sivri'deki Semizkum plajına gideceğiz. Ancak bu kez size o Semizkum plajının doğal güzellikleri ya da insanların orada ne güzel vakit geçirdiklerini anlatmayacağız. Çünkü son dönemde yolu Semizkum plajına düşenler bu görüntülerle karşılaşıyor. Şezlonglar ve şemsiyeler zincirlenmiş halde. Tabi duruma tepki gösteriyorlar. Bunu yapanlarsa hemen o plajın arkasında bulunan sitede yaşayanlar. Hal böyle olunca site sakinleriyle serinlemek için sahile gelenler arasında her gün gerilim çıkıyor. Ekranlara getirelim.
3: Burası hiç kimsenin babasının yeri değil. Burası kamuya açık.
4: Şezlong, şemsiye, sandalye. Adı halk plajı ama yerler çoktan paylaşılmış. Site sakinleri bizim diyor, plajı kullanmak isteyenlerse halkın.
5: Site sakinleri bize verdiler diyor, bizim hakkımız diyor.
6: Peki siz etrafında mı oturuyorsunuz bu şekilde?
5: Ya mecburen öyle yapıyorsun, gölgelenmek için. Yerde dolu görüntü kabasa, ondan dolayı bu şekilde devam ediyorsun.
6: Burası Silivri'de bulunan Semizkum Halk Plajı. İddiaya göre plajın hemen yakınındaki sitenin sakinleri bu plajdaki şemsiyelere, şezlongları ve sandalyeleri işte bu şekilde buraya demirleyerek buradan ayrılıyorlar. Ancak dışarıdan plaja gelmek isteyenler hem bu şemsiyeleri kullanamıyor hem de kendi şemsiyelerine yer bulamıyorlar.
7: Site sakinleri şezlongları işgal ediyor. Geliyorlar, buradaki gelen kişileri de kovuyorlar. Her yerde neredeyse ikişer tane var. Sahilin sonuna kadar.
8: Biz Kırklareli'nden geliyoruz. Yani çocuklarımız için ama böyle zincirleme olduğu zaman biz pek kendimize yer bulamıyoruz.
9: Adam kitlemiş, koymuş gitmiş. Mesela onun yerine biz oturabilirdik oraya.
10: Bir yer bulamayınca mecburen çocukları buraya getirdim. Bir yarım saat, bir saat gideceğiz mecburen.
6: Bölgede yaşayanlar ve bu halk plajını kullanmak isteyenler aslında durumu defalarca Silivri Belediyesi'ne bildirdiler. Ancak herhangi bir sonuç alamadılar.
7: Evet, şikayet ettim ben geçen hafta hatta. Belediyeden, buradaki site sakinleri diyor ki belediyeden iznimiz var. Halbuki izinleri de yok yani. Yalan söyler, izinleri de yokmuş.
5: Şuraya küçük bir çadır kuruyorsun. Ona ceza kesme geliyor ama bunlara bir şey diyen yok.
4: Peki kim haklı?
11: Sahillerde kamu tarafından, belediye tarafından, valilik tarafından, kaymakamlar tarafından konulmuş şezlongların başkaları tarafından kullanılmasının engellenmesi büyük hukuki problemlere sebebiyet verebilir. Sahil şeritleri herkesin kullanımına açıktır.
2: Düzce'de iki kişinin bulunduğu jet ski'nin köprü ayağına çarpması sonucunda bir kişi hayatını kaybetti sayın seyirciler. Bir kişi ise yaralandı. Arif Yalçı ve İknur Yalçı'nın bulunduğu jet ski Melen Çayı'nın Karadeniz'e döküldüğü kısımda kontrolden çıktı. Melen Ağzı Köprüsü'nün ayağına çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sahil güvenlik ve can kurtaran ekipleri sevk edildi. Suya düşen Arif Yalçı ekipler tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İstanbul'da ise Küçükçekmece'de iki kişi kuyumcu dükkanına silahlı ateş açarak kaçtı. Polisin takibi sonucunda yakalanırken saldırganların hedefinde o kuyumcu değil, hemen alt katında yer alan bir eğlence mekanı olduğu ortaya çıktı.
12: Eğlence mekanını ateş açmak isterken kuyumcu dükkanını kurşunladılar. Olay İstanbul Küçükçekmece'de meydana geldi. Sabah saatlerinde taksiyle gelen iki kişi kuyumcu dükkanına doğru ateş açarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler silahlı saldırıyı gerçekleştirenleri tespit ederek yakaladı. Çok geçmeden saldırganların hedefinin kuyumcu değil, aynı binanın alt katında bulunan eğlence mekanı olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan iki saldırgansa emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
2: Ne yazık ki tablo bu. Yaşlanıyoruz. Nüfus her geçen gün daha da alem veriyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin 2026 yılındaki son rakamları, nüfus rakamları ortaya çıkmıştı. Evet, nüfusumuz artıyor ancak nüfusun kendini yenileme hızı gerekli düzeyde artmıyor. Bu da ileriye ilişkin önemli riskleri beraberinde getiriyor. Şu an itibariyle nüfusumuzun 65 yaş ve üzerindeki nüfus grubu %11.1. Ortanca yaş olarak adlandırılan yaş grubundaki oransa %34,9. Özellikle ortanca yaş grubunda bir birikme var. Ortanca yaş ilerinin yaşlı grubu. Bu da nüfusumuz açısından tehlikelerden biri. Yaşlı nüfus oranımız projeksiyonlara göre 2030'a gelindiğinde %13,5'a çıkacak. Yani çok değil. 6 yıl sonra işte ortanca yaşın giderek yaşlı nüfusa doğru oluştuğunu, kaydığını göreceğiz. Ve her 4 kişiden biri 2030, 2040, 2050 yıllarda Türkiye'de artık yaşlı olacak. Çünkü yeni doğan hızı giderek düşüyor. Nüfus kendini yenileyemiyor. Bu hep zamanında Avrupa için konuştuğumuz tehlikenin artık Türkiye'nin önündeki en büyük risklerden biri haline geldiğinde vurgulayalım. Yaşlanıyoruz. Peki detaylarda neler var? Bakalım.
13: Yani ülkemizi ve milletimizi özellikle nüfus konusunda endişe verici bir gelecek bekliyor. Bu bir beka sorunudur.
1: Türkiye'nin nüfus yapısı gün geçtikçe değişmeye devam ediyor. Çocuk nüfusun payı %20,4'e geriledi. Yaşlı nüfusuysa %11,1 ile zirveye çıktı. Nüfus 86,3 milyon ulaşsa da çocuk ve genç sayısındaki artış yavaşladı. Ülkenin yaş yapısı da hızla tersine dönmeye başladı.
14: Bir alarm durumu olduğunu adeta ortaya koydu. Bu da mevcut durumla beraber yeni politikalar aslında bizim üretmemizin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.
1: Türkiye'nin nüfus artarken bir yandan da yaş yapısında dönüşüm gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2026 yılı ikinci çeyrek verilerine göre ülke nüfusu 1 Temmuz 2026 itibarıyla 86.320.602 kişiye ulaştı. 2025 yılı sonunda 86.092.168 olan ülke nüfusu bu yılın ilk 6 ayında 228.434 kişi arttı. Nüfustaki bu yükselişin 123.904 kişilik bölümü ise 1 Mayıs-1 Temmuz arasındaki 2 aylık dönemde gerçekleşti. Çocukların toplam nüfus içerisindeki ağırlığı azalırken yaşlıların payı yükseldi. 0-14 yaş grubundaki çocuk nüfusunun payı 2000'li yılların başında %30'lara yakın seviyedeyken %20,4'e geriledi. Türkiye nüfusu içinde yaşlıların payı ise %11,1 olarak ölçülerek tarihi bir zirveye ulaştı.
2: Hemen bir hatırlatmayla devam edeyim. Bugün üniversitelerde kayıt dönemi başlıyor. Özellikle de çocukları şehir dışında okuyacak aileler için de tabii ki yeni bir heyecan ve yeni bir telaş var. Çünkü öğrenciler kendilerine eğer yurtta kalmayacaklarsa bir ev kuracaklar. Ev kurmak için de tabii ki özellikle üniversitelerin açılma döneminde her zaman spotçular çarşılarında hareketlilik başlar. Peki bir ev kurulumu için, üniversiteli bir gencin bir ev kurması için o spotçular çarşısında ne kadarlık bir harcama yapması gerekiyor? Ekranlara getirelim.
15: ...20-25'e falan 3 parça beyaz eşya alabilir. Sıfır alırsa da 70-80 milyar alır.
16: 2 sene burada kalıyorlar, 3 sene burada kalıyorlar. O kadar uygun, yüksek fiyatlarda almayı tercih etmiyorlar.
17: Üniversite kayıtlarına geri sayım başladı. Barınma en önemli sorun. Özel yurtları pahalı bulanların tercihi ev kiralamak. Orada da öğrencileri eşya sorunu bekliyor.
18: Öğrenci olmak gerçekten zor. Özel üniversitelerin fiyatları fahiş durumda, artmış durumda. Bir de yurtlar da çok pahalı şu an.
19: Biz yurtlarda şu an yer bulamadığımız için evlere çıkmaya çalışıyoruz. Evlerde biraz maliyetli oluyor. O yüzden de en düşük fiyatlı şeyleri bulmaya çalışıyoruz.
20: Özellikle yurtlarda yer bulamayan öğrenciler mecburen evlere çıkmak zorunda kalıyor.
6: sıfırdan bir evi döşemekse oldukça maliyetli. 2 ya da 4 yıl yaşayacakları ev için özellikle bu yüzden spotçuları tercih ediyorlar.
20: Burada uygun olduğunu söylediler. Bakalım evimiz için bir şey bulursak uygun fiyata almayı düşünüyoruz.
21: Buzdolapları 13-14 bin lira bandında. Çamaşır makineleri işte 7 ile 10 bin lira bandında. Bulaşık makineleri de aynı şekilde. Televizyon da aynı şekilde. Onlar da 10 bin lira civarında.
22: Kiralar zaten yüksek. Şu anda öğrenciler gelip burada daha uygun fiyatlara ürünler alabiliyor.
16: L köşe tercih ediyorlar genelde. 7 bin 8 bin lira arasında değişiyor. Gardıroplarda genelde sürgülü değil de kapaklı tercih ediyorlar. Onlar da 5 bin lira, 6 bin lira, 4 bin lira civarında değişiyor.
6: Beyaz eşyaya bir öğrenci için lüks sayılabilecek televizyonu ve bulaşık makinesini de eklediğimizde yaklaşık maliyet 30 bini buluyor. Bunun içine mobilya da eklendiğinde toplam fiyat yaklaşık 60 bin oluyor.
16: Kerelle taksit istiyorlar zaten. Biz de o şekilde yardımcı oluyoruz ki zaten en dip fiyatlarla yardımcı oluyoruz.
2: Şimdi Sabah Ajansı'na her sabah olduğu gibi Anadolu'nun dört bir yanındaki o hasat heyecanını ekranlara getirme zamanı. Bu kez kameralarımızı Tokat'a, Erbaa'ya çevirelim. Çünkü bamya hasadını ekranlara getireceğiz ama bamya hasadı daha gün başlamadan, çok önceden başlıyor. Murat Onur bizi bekliyor. Murat, günaydın. Kolaylıklar dilerim. Ben sözü hemen İstanbul'dan sana bırakıyorum.
23: Teşekkür ederim Gökhan Kurt. Bizler de sizlere verimli toprakların olduğu Tokat'ın Erbaa ilçesinden günaydın, iyi yayınlar diyelim. Toplaması çok zahmetli, yemesi bir o kadar lezzetli. Çiçek bamyaları tarlalarda hasat ediliyor. Sabah saat 4'te 5'te çiftçiler, üreticiler tarlalara giriyor. Bu çiçek bamyalarını hasat ediyor. Bakar mısınız, dalın üzerinde şu anda çiçek bamyası duruyor. Bunu çok itinalı bir şekilde, titiz bir şekilde topluyorlar. Aslında bamyayı biz Amasya'nın diyebilirdik. Çok meşhur derdik Amasya bamyası ama Tokat'ın Erbaa ilçesi Amasya'yı geçmiş durumda. Neredeyse Amasya'nın iki katı fazlasında üretim yapıyor. Doğru mu abi? Günaydın diyelim. Evet,
24: günaydın. Sağ ol.
23: Şimdi Amasya'da mı çoktur, Tokat'ta mı çoktur?
24: Erbaa'da çoktur.
23: Erbaa'da değil mi?
24: Erbaa çevresinde daha fazladır.
23: Peki sabah kaçta giriyorsunuz buraya?
24: Sabah 5 gibi 5-5.30 arası gireriz. 12'ye kadar toplarız.
23: 12'ye kadar. Peki toplaması zahmetli mi?
24: Çok zahmetli.
23: Peki Erbaa'da yaklaşık ne kadar bir arazide ekilidir? Kaç dekar arazi toplamda baktığımız zaman?
24: Erbaa çevresi çok bayağı vardır. 300-500 dönüm rahat olur yani.
23: Dönüm olarak değil mi? Evet. Peki şimdi abilerimiz topluyor. Onların yanlarına doğru da geçelim. Onlara da bir selam verelim. Gel şöyle. Tabii çiçek bamyasının tarlasına girdiyseniz dallar boyunuzu aşıyor. O yüzden ilerlemenizde oldukça güç. Günaydın diyelim abi.
25: Günaydın.
23: Şimdi nedir bu bamyanın lezzeti? Niye bu kadar farklı, güzel?
25: Toprağından geçiyor. Tohumundan geçiyor. İşçiliği var, havasından var, suyundan.
23: Peki abi bamyayı nasıl kopartmamız lazım? Şimdi benim elimde var.
25: Evet.
23: Bunun içini göstereceğiz ama kopartmasını nasıl yapıyoruz? Şöyle bir gün.
25: Et kıvırdığımız zaman kopuyor kendiliğinden. Neziktir yani.
23: Sapsarı çiçeği var değil mi?
25: Evet.
23: Şu şekilde. Peki bir tanesini şöyle gelip açar mısın abi bizim için? İçinden o bamyayı bir çıkartır mısın?
25: Tabii ki.
23: Şimdi şu bakın şekil. Çiçeğini açıyoruz. Abimizin elinde.
25: Şu şekilde çıkıyor.
23: Şöyle küçücük bir bamya çıkıyor. Bir tane daha çıkartalım. Hatta tam çıkartabilirsek o bamyayı. Tabii bir taraftan da hasatı da göster. Abimiz bamyaları itinayla, titizlikle çiçekleri kopartıyor. Heh.
25: Çiçek bamya.
23: Gel Halil İbrahim, bakın şu bamya işte elimde şu anda küçücük duruyor. Bunlar iplere diziliyor. İpler de kurutuluyor mu? Nasıl bir aşamadan geçiyor? Topladınız şimdi, ne yapıyorsunuz bunu?
25: Bunu topladığın zaman diziyoruz. Dizdikten sonra bezle örtüyoruz üstünü, yumuşadığı zaman çiçeğini alıyoruz.
23: Peki.
25: Ondan sonra da tekrar cerekara asıyoruz yani.
23: Peki, teşekkür ederiz, kolay gelsin diyelim. Evet, Tokat'ın Erbaa ilçesindeyiz. Bamya hasatı aralıksız bir şekilde devam ediyor. Çiçekler bu şekilde toplanıyor. Sonrasında kurutuluyor, ipe diziliyor ve yemeğe hazır hale geliyor. Bayağı zahmetli bir serüveni var bamyanın aslında. Onlara kolay gelsin diyelim. Sözü İstanbul'a sizlere bırakalım. Gökhan Kurt.
2: Murat Onur'a notları için teşekkür edin. Bir de rakamsal detaylar, istatistiklerle devam edin. Bu yıl zaten bereketli bir yıl. Bunu zaten yayınlarımızda ekranlara getiriyoruz ama rakamlar ne söylüyor bize? Hemen ekranlara getirdiğimizde bitkisel üretimde bu yıl beklenen 140 milyonluk rekolte, ki rekor bir rekolte bekleniyor. Lokomotifi tahıllar ve meyveler oluşturacak. Nedir o? Meyveler grubu 2026 üretiminde artış beklentisi. Kayısıda %292, kirazda %255, antep fıstığında %113, nektarinde %107, cevizde ise %90.

0: Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verildiğini açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın internet sitesinde Türk Lirası likidite yönetimine ilişkin bir duyuru yayımlandı. Buna göre, 1 Mart 2026'da ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verildiği bildirildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24, 25, 26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
9: Büyük rahatlık PTR.
10: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World Puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World Puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
11: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
13: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
12: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Bir reklam.
14: Ooo, her yerden sipariş aldık.
15: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
14: Tabii ya.
15: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
14: Tami.
15: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
16: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Reklam.
17: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com.

0: A Haber Radyo.
1: Reklam.
0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Garanti BBVA.

0: yarışmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Haber Radyo canlı yayın.
8: 18 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ama diğer taraftan da elbette yürütülen bu soruşturmaya ilişkin ve özellikle de yapılan incelemeler sonrasında, yapılan çalışmalar sonrasında ortaya çıkan gerçekler de tabii ki oldukça önemli. İşte bu noktada baktığımızda yapılan çalışmalar kapsamında Furkan Vakfı'nın istihbarat teşkilatının olduğu, ayrıca bir infaz timinin olduğu ve bunun yanı sıra da yine bu noktada iç mahkemenin yapıldığı da tespit edildi. Peki örgüt nasıl çalışıyordu? Onu anlatmaya çalışalım. Elbette farklı kollarda özellikle de şirketler adına yine mali kazanç elde etse de diğer taraftan da elbette insanların kendisine sonsuz bir itaat göstermesi noktasında da elbette örgüt üyeleri tek tek istihbarat teşkilatı tarafından izleniyordu. Özellikle de insanların aile yapıları mercek altına alınıyordu ve ardından da en ufak bir itiraz ya da itaatsizlik sonrasında ise yine ikinci adama Erol Ardıç'a bağlı ekip, yani infaz ekibi devreye giriyordu ve itaat göstermeyen ya da Alparslan Kuytul'a saygısızlık yaptığına kanaat getirilen kişiler falakalarla veyahut da farklı yine şiddetle cezalandırılıyordu. Tabii ki bunlar da yine kayıt altına alınıyordu. Ardından da YouTube'un sosyal medyanın farklı şifrelerle, yani sadece örgüt üyelerinin ya da vakfa üye olan kişilerin izleyebileceği platformlarda onlara gönderiliyordu. Bu da tabii ki Alparslan Kuytul'u bu noktada daha da acımasız olduğunu ve herkesin itaat etmesi gerektiği kanaatine varılıyordu. Tabii ki iç mahkeme oldukça önemli çünkü her türlü anlaşmazlık ya da yine Alparslan Kuytul'un söylemiş olduğu ya da istemiş olduğu veya vermiş olduğu talimatların yerine getirilmemesi durumunda iç mahkeme devreye giriyordu ve ardından da çıkan karar, yani şiddet ya da dayak cezası uygulanıyordu. Bunların da yine delillerle, yine görüntülerle

0: ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan da tabii ki FETÖ bağlantısı oldukça önemli. 15 Temmuz'dan sonra yapmış olduğu açıklamalar var. Bu açıklamaları güncellediğinde de yine FETÖ'ye sahip çıktığına dair ifadeleri bulunuyordu. Diğer taraftan da zaten baktığımızda Alparslan Kuytul kendisini Fethullahçı terör örgütünün elebaşı olan Fethullah Gülen'i rol model olarak seçmişti. Onu kendisiyle mukayese ediyordu. Örgütünü yine FETÖ'yle mukayese ediyordu. Bu nedenle de kendisine de Hoca Efendi denilmesine şart koşuyordu. Bu büyük bir talimat yine örgüt için ve bunu söylemeyen de dışlanıyordu. Dışlandıktan sonra da tabii ki İFASİM'i devreye giriyordu. Tabii ki diğer taraftan da Türkiye'nin konuşmuş olduğu o kayıp olan hard diskler bulunmuştu. Aradan 24 saat geçmeden önce işte o hard disklerin de şu anda hala incelendiğini ve firari olan 5 kişinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade edelim. Gelişmeler oldukça sizlerle tekrar paylaşacağımızı söyledikten sonra sözü Adana'dan tekrar size bırakalım.
1: Teşekkür ederiz Halil İbrahim Uğur, ayrıntılı bir şekilde paylaştın. Yine yeni gelişmeler oldukça senden almaya devam edeceğiz. Efendim yine Türkiye'nin konuştuğu bir diğer başlık, evinden 200 kilo altın çıkan kardeş Kureş'in yakalanmasının ardından örgüte yönelik ikinci dalga operasyon başlatılmıştı. Emniyet servetin perde arkasını incelemeye aldı. Para trafiğinin izini süren ekiplerin eline 265 de çek geçti. O çeklerin kimler tarafından düzenlendiği, kimlere verildiği ve hangi ticari ilişkilerin parçası olduğu da mercek altında şimdi.
2: Deste deste para, onlarca altın, 265 çek ve henüz kapağı bile açılamayan o çelik kasa. Alihan Kureş suç örgütü soruşturmasında ikinci dalganın ardından ele geçirilen servetin ayrıntıları ortaya çıktı. Soruşturma derinleştikçe örgütün para trafiğinin izleri de bir bir gün yüzüne çıkıyor. İkinci dalgada şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda adeta küçük bir servete el konuldu. 1.873.500 lira, 603.151 dolar, 36.110 euronun yanı sıra 34 bilezik, 103 çeyrek altın, tam ve yarım altınlar, farklı gramajlarda onlarca 24 ayar altın da ele geçirildi. Şimdi altın ve ziynet eşyalarının toplam değerini ortaya çıkaracak sayım ve tasnif sürüyor. Para trafiğinin izini süren ekiplerin elinde yalnızca nakit ve altın yok, aramalarda 265 çek de ele geçirildi. O çeklerin kimler tarafından düzenlendiği, kimlere verildiği ve hangi ticari ilişkilerin parçası olduğu da mercek altında. Ve operasyonun en merak uyandıran parçası açılamayan çelik kasa. Kasanın usule uygun şekilde açılması için çalışmalar sürüyor, içinden ne çıkacağı soruşturmanın yeni düğümlerinden biri. Soruşturmanın dijital ayağında da yeni bir inceleme başladı. Ele geçirilen 9 cep telefonu ve bir dizüstü bilgisayar, örgütün mali ve ticari ilişkilerini, şirket bağlantılarını ve şüpheliler arasındaki irtibatı ortaya çıkarmak için incelenecek. Örgütün mali yapısı, şirket ve kişi bağlantılarıyla suçtan elde edildiği değerlendirilen servetin nasıl el değiştirdiği ve nasıl aklandığı çok yönlü olarak araştırılıyor.
1: Malazgirt Savaşı'nın bu yıl 955. yıl dönümü. Ahlat ve Malazgirt'i 25-26 Ağustos'ta büyük bir coşkuyla kutlanacak. Terörsüz Türkiye hedefine yürüyen Türkiye, Ahlat'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği mesajları bekliyor şimdi.
3: Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Türk, Kürt, Arap, Zaza, Laz, Çerkez, hepimiz bu topraklar üzerinde biriz, beraberiz, kardeşiz. Sünni, Alevi bu topraklar üzerinde biriz, beraberiz, kardeşiz. Biz hep birlikte Türkiye'yiz.
4: Solo Türk ve çelik kanatların yanı sıra helikopterler üzüm salkımı gösterisi gerçekleştirecek. Millet Bahçesi Türk, Filistin ve Türk boylarının bayraklarıyla süslenecek. Selçuklu motifleriyle hazırlanan han otağı ve 50 tematik çadır kurulacak. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü 25-20

0: 6 Ağustos tarihlerinde büyük bir coşkuyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde kutlanacak. Peki son yıllarda yalnızca tarihi bir anma noktası olmaktan çıkarak Türkiye'nin birlik, kardeşlik ve ortak gelecek vurgusunun yapıldığı sembol merkezlerden biri haline gelen Ahlat'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan hangi mesajları verecek?
1: Etnik köken üzerinden bizi bölmeye çalıştılar. Mezhep, meşrep üzerinden bizi ayırmak istediler. Siyasi görüş farklılıkları üzerinden nifak çıkarmaya kalkıştılar. 85 milyon olarak her birbirimize her zamankinden daha sıkı kenetlendik. Bugün de aynısını yapıyoruz. Vatanımıza yönelik senaryoları yırtıp atarak yolumuza devam ediyoruz.
0: Başkan Erdoğan'ın vereceği mesajın merkezinde Türkiye'nin dış tehditlere karşı gücünün, içerideki birlik ve beraberliğinden geçtiği vurgusunun olması bekleniyor. Mesajda Sultan Alparslan'ın 1071'de ortaya koyduğu birlik ruhunun bugün terörsüz Türkiye hedefiyle geleceğe taşındığına işaret etmesi bekleniyor. Çerçeve yasanın yürürlüğe girmesinin ardından gerçekleşecek 955. yıl dönümünde Ahlat'tan verilecek mesajda iç cephenin güçlendirilmesi, terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin kalıcı hale getirilmesi Malazgirt'in 1000 yıllık kardeşlik mirasının güncel karşılığı olacak. Kutlama etkinliklerine Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar ve binlerce vatandaşın katılması bekleniyor.
2: Efendim, terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir haftaya giriliyor. Milli Dayanışma Yasası kapsamında kurulan Takip ve Koordinasyon Kurulu ilk kez bir araya gelecek. Terörsüz Türkiye sürecinde bir yandan da gözler bu hafta Ahlat ve Malazgirt'te olacak. Ayrıntıları almak için hemen bir Ankara'ya gidelim. Kübra Bal, bizi bekleyen arkadaşımız. Kübra, günaydın. Hoş geldin yayına. Ayrıntıları dinleyelim senden.
3: Merve, günaydın. Takip ve Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında saatler 15'i gösterdiğinde gerçekleştiriyor olacak. Kurulda kimlerin yer alması bekleniyor peki? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinin yer alması bekleniyor ilk toplantıda. Tabii aslında Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun resmi gazetede yayımlanmasıyla birlikte kurul oluşturuldu ve ilk çalışmalarına da başladı geçtiğimiz hafta itibariyle, 18 Ağustos itibariyle. Peki ilk toplantıda hangi ana gündem başlıkları ele alınacak? Aslında silahların bırakılması ve alt kurulların oluşturulması başlıkları ele alınmış olacak. Bununla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde DEM Parti Ban Milletvekili Pervin Buldan bir açıklama yapmıştı. Alt kurullardan birinin isminin silahsızlanma ve siyasallaşma olacağını ifade etmişti. Geçtiğimiz haftalarda da hatırlayacak olursanız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından külliyede kabul edilmişti DEM Parti İmralı heyeti ve burada yapılan görüşmede de alt kurullardan birinin kadınlarla ilgili olması talebini ilettiğini de ifade etmişti. Tabii bugün aslında bu alt kurullar netleşmiş olacak diyebiliriz toplantıyla beraber. Bununla birlikte çalışma usul ve esasları ele alınacak. Yine kurumlar arası koordinasyon gerektiren konular ve kurul üyelerinin gündeme getireceği konularda bugün toplantıda ele alınıyor olacak. Tabii kurul çalışmaları aslında örgütün feshinin ve silahların bırakılmasının tespit ve teyitinin altyapısını oluşturacak. Milli Güvenlik Kurulu'nun kararının aslında altyapısını oluşturmuş olacak ve kurul ihtiyaç halinde de ilgili bakanlıkları, kuruluşların temsilcilerini, gerekli kişileri toplantılara davet edebilecek ve aynı zamanda Milli Güvenlik kararının resmi gazetede yayımlanmasının ardından da aslında çalışmalarına devam edeceğini de ifade edelim kurulun. Tabii sürecin iki ayrı kurulla yürütüleceğini de söyleyelim. Bunlardan biri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında bugün toplanacak kurul, Takip ve Koordinasyon Kurulu. Bir diğeri ise Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulacak olan izleme kurulu olacak. Bu da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Başkanlığında üyeleri seçilecek aslında ve siyasi parti temsilcileri yer almış olacak. Bugün oldukça kritik bir gün. İlk toplantı gerçekleştiriliyor olacak saatler 15'i gösterdiğinde. Toplantı sonundaysa yazılı açıklama gelecek. Bizler de gelişmeleri takip ediyor olacağız diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
2: Teşekkür ederiz Kübra, paylaştığın bilgiler için. Yine senden gelişmeleri oldukça detayları almaya devam edeceğiz. Efendim şimdi Hem Gazze'yi konuşacağız hem Netanyahu'nun son yaptıklarını konuşacağız. Gazze kasabı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun son dönemdeki hamleleri İsrail basını tarafından sert şekilde eleştiriliyor. Son olarak Haaretz gazetesi Netanyahu'nun ülkedeki sorunları örtbas etmek için Türkiye ile gerilimi bilerek tırmandırdığını yazdı. Ayrıca Netanyahu'nun bu adımları sebebiyle İsrail'in günden güne zayıfladığına da dikkat çekildi.
4: İsrail'in katil başbakanı Netanyahu artık kendi ülkesinde bile açık bir şekilde eleştirilerin hedefinde. Tel Aviv merkezli Haaretz gazetesine göre Netanyahu hükümeti iç politikadaki sıkışmaları aşmak için bilinçli bir şekilde Türkiye karşıtı söylemlerini tırmandırıyor. Geçtiğimiz günlerde İsrail, Türkiye sınırına yakın noktada bulunan Suriye'deki üsse saldırı düzenlemişti. Bu saldırıya Türkiye anında tepki göstermiş, İsrail'e açık bir şekilde uyarıda bulunmuştu. Ve bu gelişmelerin ardından İsrail Başbakanı'nın Suriye'ye yönelik hamleleri kendi ülkesinde bile sert eleştirilere yol açtı. Tel Aviv merkezli Haaretz gazetesi Netanyahu'nun seçim öncesinde bilinçli bir şekilde Türkiye karşıtı söylemlerini ve çatışma alanlarını tırmandırdığını yazdı. Haaretz gazetesi ayrıca uluslararası toplumun Suriye'de kalıcı istikrarı tesis etmeye çalıştığını da belirtti. İsrail'in ise bu durumu baltaladığına dikkat çekildi. Netanyahu hükümetinin tek taraflı bombalama siyasetinin başta ABD olmak üzere tüm müttefikleri uzaklaştırdığı ifade edildi. Gazetenin haberinde Netanyahu hükümetinde stratejik akıl yürütmenin tamamen ortadan kalktığına vurgu yapılırken, Türkiye ile gerilimi tırmandırmanın İsrail'in zararına olacağı belirtildi.
2: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan Washington'ın yeni yaptırım hamlesine sert tepki geldi. Arakçı, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik baskı politikasını aynı filmin tekrarı olarak niteledi. İran, baskı politikalarının sonuç vermediğini savunurken, Hürmüz Boğazı'na ilişkin dikkat çeken bir adım da meclisten geldi. Boğaz'dan geçen gemilere sunulan hizmetler için ücret alınmasını öngören madde kabul edildi.
4: Washington'ın İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırım planı Tahran'ın tepkisini çekti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'nin daha önce de uyguladığı yaptırım politikalarını tekrarlanan bir senaryo olarak niteledi.
5: Bu tekrarlayan bir senaryo. Obama yönetimi sırasında uygulanan felç edici yaptırımlardan, Bay Trump'ın ilk yönetimi sırasındaki azami baskı kampanyasına ve şimdi de en son yaptırımlara kadar tüm bu önlemler farklı isimler altında getirildi. Aynı filmi tekrar tekrar oynatıyorlar. Bu filmi biliyoruz, bu yüzden onunla nasıl yüzleşeceğimizi de biliyoruz.
4: Arakçı'ya göre Washington'ın askeri tehditlerden yeniden ekonomik baskıya dönmesi İran'a karşı yeni bir seçenek üretemediğinin göstergesi. İranlı bakan ABD ile ilişkilerde karşılıklı saygı, adalet ve onura dayalı bir çözüm çağrısı yaptı.
5: İran halkıyla saygılı bir şekilde konuşmaktan ve adalet ile onura dayanan bir çözüm bulmaktan başka bir yol olmadığını bilmeliler.
4: Tahran'dan gelen diğer açıklamalardaysa gerilimin ekonomik cepheyi aşabileceği uyarısı yapıldı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'nin yaptırımlarına katılan ülkeleri düşman sayacaklarını söyledi. Rızai, yaptırımların sürmesi halinde Hürmüz Boğazı ve bölgesel petrol ihracatına ilişkin çok sert mesajlar verdi. Tahran'dan bu sözlerin ardından dikkat çeken bir adım da meclisten geldi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere sunulan hizmetler karşılığında ücret alınmasını öngören maddeyi kabul etti. Washington'sa İran'ı tecrit etmek için müttefiklerinden destek isterken yaptırımları denen ülkeleri de ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşacakları konusunda uyardı.
2: Sevgili izleyenler, şimdi İran basınından bir haber, bir iddia paylaşacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın oğlu Barron Trump'la ilgili İran medyasına dikkat çekici bir haber hazırlandı çünkü. İran Radyo ve Televizyon Kurumu Donald Trump'ın oğluna ait olduğu öne sürülen gizli bilgileri yayımlayarak

0: bulunduğu noktalara ilişkin konum bilgilerini paylaştı. Haberde Barron'ın sıklıkla bulunduğu adreslerde açıkça ifşa edildi. Bakın o görüntüleri şu an taşıyoruz ekrana. Barron Trump nerede öldürülmeli şeklinde de başlık atıldı. İran medyasında çıkan bu haberde Donald Trump'ın oğlu Barron Trump ve İran medyasında hazırlanan bu haberde İran Radyo ve Televizyon Kurumu Donald Trump'ın oğluna ait olduğu öne sürülen gizli bilgileri yayımladı ve bulunduğu noktalara ilişkin konum bilgilerini paylaştı. Haberde de Barron'ın sıklıkla bulunduğu adresler açıkça ifşa edildi. Sevgili izleyenler, İran bağlantılı hackerların İngiltere'de bir elektrik santralini 4 gün devre dışı bıraktığı iddiası kritik altyapı güvenliğini gündeme taşıdı şimdi. The Telegraph'ın haberine göre ise saldırının ulusal elektrik şebekesini etkilemediği belirtilirken İngiliz makamlar enerji şirketlerini yeni siber tehditlere karşı uyardı.
1: İngiliz The Telegraph gazetesinin özel haberine göre İran rejimiyle bağlantılı hackerlar küçük ölçekli bir elektrik santralinin kontrol sistemlerine sızdı. Tesis personelin sistemleri yeniden devreye almaya çalışmaları nedeniyle 4 gün boyunca çalışamadı.
2: İran bağlantılı olduğu öne sürülen bilgisayar korsanlarının İngiltere'deki bir elektrik santraline siber saldırı düzenlediği ve tesisi 4 gün boyunca devre dışı bıraktığı belirtiliyor.
1: Santralin adı ve yeri güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı. Ancak saldırının İngiltere'nin genel elektrik arzını etkilemediği bildirildi. Saldırı ABD'de 12 eyaletteki su altyapısına yönelik İran bağlantılı siber saldırılarla aynı dönemde gerçekleşti. İngiliz makamları olayın ardından enerji şirketlerini uyardı, Ulusal Siber Güvenlik Merkezi de güvenlik önlemlerinin arttırılmasını istedi. İngiliz hükümeti ulusal enerji sisteminde herhangi bir risk oluşmadığını savunsa da 4 günlük kesinti İran bağlantılı grupların kritik altyapıya gerçek dünyada etki yaratacak şekilde sızabildiğini gösteren dikkat çekici bir uyarı olarak kayda geçti.
0: Evet, şimdi ülke gündeminden siyaset haberleriyle devam edeceğiz sevgili izleyenler. Gaziantep'te bıçaklı saldırıda yaralanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi. Meriç'in burada entübe edildiği öğrenildi. 8 Ağustos'ta yaşanan olayda CHP eski Oğuzeli ilçe başkanı Ahmet Keleş ile Melih Meriç arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş. Keleş Meriç'i bıçakla yaralamıştı. Kanlar içinde kalan Meriç Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı. Sağlık durumu iyiye giden Meriç'in ailesi milletvekilinin İstanbul'a sevkini istemişti. Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçakla İstanbul'a getirilen Meriç, özel bir hastanenin yoğun bakımına kaldırılarak entübe edildi. Değerli izleyenler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında Necati Özkan hakkında dikkat çeken rüşvet iddiaları gündeme geldi şimdi. İş insanı Adem Kameroğlu 2 milyon lira karşılığında Özkan'a 4 daire verdiğini iddia etti. Özkan'ın spor çantasıyla elden para verdiğim sözlerine ise Kameroğlu tepki gösterdi.
3: İmamoğlu'nun danışmanı olarak bilinen ve Kahraman'ın Yolculuğu kitabının yazarı Necati Özkan hakkında dikkat çeken rüşvet iddiası gündeme geldi. İBB'ye yönelik yolsuzluk davası devam ediyor. Savunma yapan iş insanı Adem Kameroğlu, bir inşaat projesinin iskan sürecinde kendisinden İmamoğlu hakkında Kahraman'ın Yolculuğu adıyla kitap yazan reklamcı Necati Özkan'a 2 milyon lira karşılığında para verilmesinin istendiğini iddia etti. Kameroğlu bu para karşılığında Özkan'a 4 daire verdiğini öne sürdü. Kameroğlu işlemin resmi bir satış gibi gösterilmesi için paranın kendileri tarafından temin edildiğini, bankaya yatırılıp çekildiğini ve 4 dairenin bedeli olarak ayrı ayrı dekontlandırıldığını savundu. İddiaların ardından Özkan'la Kameroğlu arasında duruşma salonunda dikkat çeken

0: Bir diyalog yaşandı.
1: Satış ofisinizin arkasındaki bitmiş daire örneklerini bana siz gezdirdiniz. Buradan ev alsanız iyi olur dediniz, hatırlıyor musunuz? Ben de onun üzerine sizinle beraber oradaki 4 tane daire tipini beraber gezdim.
2: Kusura bakmayın, bu anlattıklarınızın tamamı hayal ürünü.
1: Anlıyorum, anlıyorum.
2: Örnek daireleri gezmemizin tek sebebi bu malum 2 milyon karşılığındaki 4 tane daireyi alıp orada yaptığınız keşiftir. Oradan edindiğiniz bilgileri renklendirip çeşitlendiriyorsunuz efendim. Ben sizden teklif dahi almadım.
0: Duruşmada tartışmanın odağında bu kez 2 milyon liralık nakit para iddiası vardı. Özkan Kameroğlu'na spor çantası içinde elden nakit para verdiğini söyledi. Kameroğlu ise bu iddiayı sert sözlerle reddetti.
2: Biz sizinle herhangi bir satış vesaire daire satışı karşılıklı böyle bir şey asla olmadı. Bunları tamamen reddediyorum. Sizin yarattığınız bir hayaldir efendim. Bu hayali de anlatmamızın hiç anlamı yok. Boşu boşuna yani insanları meşgul edeceksiniz.
1: Adem Bey, size nakit ödemeyi elden bir spor çantası içerisinde verdim.
2: Eğer 2 milyon TL'yi sizden elden aldıysam haram zıkkım olsun. İki çocuğumun ölüsünü öpeyim. Size bu kadar da eğer aldıysam dünyanın en şerefsiz insanıyım.
0: Duruşma diğer sanıkların savunma ve çapraz sorgularıyla devam etti.
3: Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin davanın 60. duruşması bugün yapılacak. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada bugün karar bekleniyor artık. Ayrıntıları alacağız. Mustafa Kadir Mercan takip ediyor. Kadir, günaydın. Hoş geldin yayına. Hemen ayrıntıları dinleyelim senden.
4: Bugün Silivri oldukça hareketli dakikalar yaşayacak desek yeridir. Çünkü bir yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davası, bir yandansa Aziz İhsan Aktaş davasının artık karar günündeyiz. İBB davasından bahsedecek olursak aslında ikinci celsenin ikinci haftası ve beşinci gününde tutuksuz sanıklar ifade vermeye, daha doğrusu savunma yapmaya devam edecekler. Mahkeme Başkanı geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı, Ekrem İmamoğlu'nun avukatları tarafından mahkemeye bir dilekçe verilmişti. Mahkeme başkanı da uygun gördüğü tarihte Ekrem İmamoğlu'nun savunmasını dinleyecekti. Öte yandan Aziz İhsan Aktaş davasına dönecek olursak aslında Aziz İhsan Aktaş davasında 579 sayfalık iddianame kabul edilmişti ve 27 Ocak'ta başlamıştı. İlk celse sonrasında 6 ay süren bir dava süreci vardı ve 29 Temmuz'da savcılık esasa ilişkin mütalasını açıklamıştı. 200 sanık vardı Aziz İhsan Aktaş davasında ve 33'ü tutukluydu. Bunlardan 28 kişi tahliye edilmişti. Tahliye edilen isimler arasında Zeydan Karalar, Kadir Aydar ve Utku Caner Çaykara da vardı. Dava kapsamında hala tutuklu bulunan Beşiktaş Belediyesi eski başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan ve Celal Tekin ve Erhan Daka da bulunuyor. Söylemiş olduğumuz gibi bugün artık karar günü. Savcılık esası ilişkin mütalasında Aziz İhsan Aktaş hakkında 280 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasını talep etti. Bu kapsamda da bugün mahkeme başkanı kararını verecek. Bir yandan da Rıza Akpolat vardı, Beşiktaş Belediyesi eski başkanı. O da 234 yıla kadar hapis sistemiyle bu dava kapsamında yargılanıyor. Rıza Akpolat hakkındaki suçlamalarsa 30 kez ihaleye fesat karıştırma, 17 kez özel belgede sahtecilik, 2 kez resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, 2 kez rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve haksız edinme suçlarından 86 yıldan 234 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Peki bugün ne olacak? Dilerseniz onlardan da bahsedelim. Tutuklu ve tutuksuz sanıkların hepsinin mahkeme salonunda hazır edilmesini istedi mahkeme başkanı. Her birinden son sözleri alınacak ve sonrasında ise mahkeme başkanı kararını açıklayacak. Yaklaşık 3-4 saatlik bir son sözler sürmesi bekleniyor. Sonrasında ise mahkeme başkanının kararı beklenecek diyelim. Gelişmeler oldukça, savunmalardan bizlere yansıyanlar oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
3: Teşekkür ederiz Mustafa Kadir Mercan paylaştığın bilgiler için. Sevgili izleyenler, ne yazık ki son günlerde yeniden orman yangınlarını sıkça konuşmaya başladık. Bu kez Bursa'dan geldi haber. Bursa'da iki farklı noktada orman yangını çıktı. Yangınlardan biri kontrol altına alındı. Diğerine ise müdahale edilmeye devam ediliyor. Bursa'nın Kestel ilçesinde birbirine

0: Yakın zamanlarda iki farklı noktada orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler Uludağ eteklerindeki Dere Kızık köyündeki yangına müdahale ediyor sevgili izleyenler an itibarıyla. Diğer noktadaki yangınsa kontrol altına alındı. Yine o sevindirici haberi de paylaşalım. Ancak bir diğer yangının devam ettiğini ve ekiplerin hem karadan hem de havadan yangını kontrol altına almak için müdahale ettiği bilgisini sizinle paylaşalım.
1: Oo, orman yanıyor orman.
0: Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde cansız bedenleri bulunan 3 kardeşin ölümüne ilişkin çok yönlü soruşturma devam ediyor sevgili izleyenler. 3 kardeşin ölümüyle ilgili sır perdesi aralandı mı? Yeni bir gelişme var mı? Bunu öğreneceğiz şimdi. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen bizi bekleyen arkadaşımız. Merve günaydın. Nedir son durum? Var mı bir gelişme?
2: Günaydın Merve, teşekkürler. İyi yayınlar dilerim. Evet, 20 Ağustos'ta ne yazık ki Kocaeli'nin Darıca bölgesinde aslında 3 kardeşin cansız bedeni bulunmuştu. Öyle ki birer saat aralıklarla cansız bedenleri ne yazık ki çocukların kıyıya vurarak bulunmuştu. Bununla birlikte de tabii aslında acı bir olay da ortaya çıktı. Öyle ki ailenin 10 yıl önce İzmir'de yine bir evlatlarını aynı boğulma vakasıyla birlikte kaybettikleri de öğrenildi. Peki detaylar nelerdir? Sizlerle paylaşalım. Hayatını kaybedenlerden Gülşah Sakar 24 yaşında, Muhammed Ali Sakar 17 ve Belinay Sakar da 15 yaşında olduğu belirlendi. Bu üç kardeş aslında sahilde yürüyüşe çıkmışlardı. Gece 4'e doğru aslında bir yürüyüşe çıkıyorlar çocuklar. Ve daha sonra da aslında ekipler boğulma vakasını öğrendikten sonra kamera kayıtlarını tabii sıklaştırıyorlar. Bununla birlikte de sahilde o saatte yürüyen çocukların işte hayatını kaybeden bu üç kardeş olduğu kesinleşti. Bununla birlikte de tabii ilk otopsi değerlendirmeleri de çıktı. Öyle ki çocukların vücudunda herhangi bir darp veya silahla vurulmaya dair bir yaralanma bulunmadı. Ancak ilk değerlendirmeye göre çocuklar şu an için ölüm nedenlerinin boğulma vakası olarak görüldüğünde sizlerle paylaşalım. Aslında olaydan önce üç kardeşin yürüyüşe çıktığını söylemiştik. Öyle ki görgü tanıkları da vardı. Bununla birlikte üç kardeş yürüyüşe çıktıktan sonra bir anda kadrajdan kayboluyorlar. Daha sonra ise aramalar sıklaştırılınca birer saat aralıklarla üç kardeşin cansız bedeni kıyıya vurarak bulunmuştu. Aslında bu ilk rapordu, boğulma vakası olarak geçiyor. Ancak ekiplerin şu an için işlemleri sıklaştırdığını ve hem kamera kayıtlarını hem de görgü tanıklarının ifadelerini alarak bu olaya daha bir netleştirmek için de çalışmalarının devam ettiğini yine sizlerle paylaşalım. Tabii bununla birlikte dördüncü bir kardeş de vardı. Onun da yine aynı vakadan dolayı hayatını kaybetmesi üzerine yoğun bir çalışma başlatılmıştı. Bununla birlikte sevindirici bir haber ki diğer kardeşleri sağ bir şekilde deniz dışında başka bir lokasyonda bulundu. Ve aslında ekipler için bu çok önemli. Çünkü o çocuğun ifadeleri ve vereceği bilgiler de oldukça önem arz edecek. Tabii savcılık olay öncesinde yine bir soruşturma başlatmıştı ancak bu çocuğun da vereceği bilgilerin oldukça önemli olduğunu söyleyelim. Tabii ailenin 10 yıl önce de benzer bir...
0: Evet, tam onu soracaktım ben de. 10 yıl önce yine çocuklarını boğularak kaybettiklerini söyledin. O çocukları kaç yaşındaydı?
2: O çocukları büyük olan çocukları olduğu belirleniyor ama şu an için yaş bilgisinin olmadığını söyleyelim. Yaklaşık 10 yıl önce yine aynı şekilde bir evlatlarını kaybetmiş bu aile ne yazık ki. Ve yine aynı vaka, boğulma vakası İzmir'de tatile gittikleri sırada aslında bu olay gerçekleşmişti. Bu da aile için aslında kahreden bir olay. Çünkü 3 çocukları yine geçtiğimiz günlerde aynı nedenden dolayı ne yazık ki hayatını kaybetti. Bir çocukları da kayıptı. Tabii onun için de çalışmalar devam ediyordu. Çok şükür ki o deniz dışında başka bir lokasyonda sağ bir şekilde bulundu. Tabii Aslında onun vereceği bilgiler bu noktada çok önemli. Ekipler soruşturmayı derinleştirdiler. Vereceği bilgiler, söyleyeceği şeyler çok önemli. Bir de şöyle bir nokta var tabii. Çocuklar intihar mı etti yoksa başka bir sorun mu vardı? Bunun üzerinde de ekipler yine yoğunlaştı. Ve yine söylemiş olduğumuz gibi bu son kardeşin aslında vereceği bilgiler oldukça önem arz ediyor. Çocukların psikolojik bir durumdan dolayı mı böyle bir şey yaptı yoksa bir cinayet mi olduğunu

0: an için belli olmadığını söyleyelim. Ancak Adli Tıp'ın verdiği ilk rapora göre boğulma vakası olarak görünüyor. Yalnız sadece bir kardeşlerinin boğulmadan, o basınçtan dolayı kulağında ve burnunda bir kan izine rastlanmıştı. Bu da aslında boğulma olabileceği yönünde bir işaret veriyor bizlere diyelim. Aslında gelişmeler oldukça, yine raporlar açıklandıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Merve İzci Özmen, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Hakikaten ilginç bir olay. Yani 10 yıl öncesinde de benzer bir şekilde bir çocuklarını daha kaybetmiş olmaları, yani kader mi denir bunu artık bilemiyorum ama bir aile içinde kahredici. Bunun sır perdesi ne zaman aralanacak, o özellikle hayatta kalan çocuğun vereceği ifadeden doğru sonra aslında netleşecek.
2: Yani işte bunca yıldır gazeteciyim, evet, gördüğüm çok ilginç olaylardan birisi. Tabii çocuklar gecenin dördünde, çocukta demeyelim, bayağı gençler yani.
1: Evet evet, gençler.
2: Gecenin dördünde dışarı çıkıyorlar. Yüzmeye mi gidiyorlar, intihara mı gidiyorlar? Bütün bunlar çözülecek gibi görünüyor.
1: Evet, çok çok ilginç. Gecenin dördünde denize girilmez nihayetinde. Bakalım göreceğiz efendim. Hakikaten ilginç bir olaydan
2: tabii
1: söz ediyoruz.
2: Özellikle sağ kardeş ne anlatacak? O da onlarla hı-hı birlikteydi çünkü.
1: Evet.
2: Yani burada birisi, hani 3-4 kişi bunlar. Hani hı-hı birileri gelip bunlara bir müdahale etme durumu da yok. Yani hı-hı bir kişi olsa hadi diyebiliriz ama 4 kişiye birden müdahale. Hı-hı. Bilerek mi denize atladılar? Ben haberin daha önceki hallerini de okudum ve dinledim. Etrafla konuşuyorlar. Çocuklar da çok sakin, sorunu olmayan, kendi halinde insanlar.
1: Hakikaten ilginç.
2: Dediğim gibi hani son yılların en ilginç olayı, ben de ilgiyle takip ediyorum. Evet. İnşallah.
1: Hani bu yeni gelişme de yani ilginç. Hani insan ya kadersel bir bağ mı diyor artık,
2: evet,
1: bunda.
2: Daha önce böyle yani de bir şey gelmiş gibi, ailenin başına.
1: Çok üzücü.
2: Allah kolaylık versin. Hani 3 evlatlarını kaybettiler.
1: Çok zor. Allah rahmet eylesin.
2: Bakalım
1: Allah ailesine
2: kaldı
1: sabırlar versin. Biz de yakından takip ediyoruz. Gelişmeleri oldukça paylaşacağız efendim sizinle. Şimdi bir yangın haberi paylaşacağız Diyarbakır'dan. Diyarbakır'da 13 katlı plazada yangın çıktı. Olayda 3'ü itfaiye eri olmak üzere toplam 5 kişi dumandan etkilendi. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.
3: 13 katlı plazada can pazarı yaşandı. Ekipler zamana karşı yarıştı. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir plazada yangın çıktı. Giriş kattaki dış cephe kaplamanın alev almasıyla başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede üst katlara sıçradı. Bir yandan itfaiye ekipleri ve tomalarla yangına müdahale edilirken, diğer yandan da binada mahsur kalan 8 kişi için kurtarma operasyonu başlatıldı.
4: Toplam 5 tane vatandaşımız yangından etkilendi. Bunların 3 tanesi itfaiye eri, 2 tanesi de binadaki o anda bulunan sakinlerden. Tamamı hastaneye sevk edildi. Çok şükür ve memnuniyetle ifade edeyim ki ağır yaralı durumda olan kimse yok. Tamamı dumandan zehirlenme ve sağlık müdürümüzün verdiği bilgiye göre orta seviyede durumları. Şu anda hastanede tedavileri devam ediyor.
3: Facianın eşiğinden dönülen yangın saatler sonra kontrol altına alınabildi.
1: Değerli izleyenler, Adalet Bakanı Akın Gürlek 1 Haziran'dan bu yana çıkan 73 orman yangını ile ilgili yürütülen soruşturmalarda 12 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Ayrıntıları alacağız şimdi biz de. A Haber muhabiri Vedat Sezer, bizi bekleyen arkadaşımız. Vedat, söz sende.
5: Evet, senin de söylediğin gibi Türkiye'de 73 orman yangını 1 Haziran'dan bu yana tespit edilen bu yangınlarda şüpheli görülen 46 kişinin soruşturma kapsamında ifadelerini alındığı, yargılandığı ve bunlardan 12'sinde tutuklandığını açıkladı Adalet Bakanı Akın Gürlek. Tabii baktığımızda Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıkladığı rakamlar da dikkat çekici. Türkiye'de meydana gelen yangınların %95'ini insan kaynaklı yangınlar olduğu da belirlendi. Bu yangınlara bakıldığında 25 ilde meydana gelen birçok yangın. 2026 yılında 1 Haziran'dan bu yana meydana gelen bu 73 yangın farklı sebeplerden dolayı çıktığı tespit edildi. Bunlarla ilgili de soruşturmalar başlatıldı. Soruşturmalar kapsamında 73 yangında 46 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bunlardan 12'si tutuklu bulunuyor. Birçoğu da tutuksuz olarak da yargılanıyor. Tabii bakıldığında sebeplerini, onlar da ilginç detaylar veriyor bize. Bir çay döre makineleri

0: iş makineleri, balya saman makinelerine çıkan kıvılcımlar ya da kaynak yapma üzere başlatılan çalışmalar, bununla beraberinde ise çöp ve ot yangını kasten yakma gibi olaylarda bulunuyor. Ve bu olaylarla birlikte Türkiye'de 25 farklı ilde meydana gelen toplam 73 yangında 46 kişi gözaltına alınıp ve sorgulanmaları başlamıştı. İşte dosyalar kapsamında 13 kişi tahliye edilirken 12'si halen tutuklu, ama birçoğu da tutuksuz olarak da yargılanıyor. Tabii ki burada şu önemli detay dikkate çekiyor. Yine de yangınların %95'i insan kaynaklı olduğu da belirlenmiş oldu diyelim. Sözü Çanakkale'de size bırakalım.
1: Vedat Sezer, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Vedat'tan bilgileri alırken de sevgili izleyenler, canlı görüntüler ekranlarınıza yansıdı. Bursa'da devam eden yangına dair görüntüleri de ekranlarınıza getirdik. Ekipler Bursa'daki yangını kontrol altına alabilmek için de müdahalesini sürdürüyor. Bu bilgiyi de sizinle paylaşalım bir kez daha. Şimdi Denizli'den bir haber paylaşacağız. Dehşet dolu dakikalar yaşandı çünkü. Takıntılı eski erkek arkadaş eski sevgilisini ailesinin gözü önünde silah zoruyla araca bindirerek kaçırdı. Anne ve babanın çaresiz ikna çabaları da kameraya yansıdı. JASAT ekipleri hemen harekete geçti. Ormanlık alanda düzenlenen operasyonla genç kız kurtarıldı.
2: Genç kadını silah zoruyla kaçıran eski sevgili, jandarmanın operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Görüntülerin adresi Denizli'nin Tavas ilçesi. Takıntılı eski erkek arkadaş anne ve babasının yanında gördüğü genç kadının önünü kesti. Elindeki tüfekle dehşet saçan şahıs, babanın ikna çabalarına rağmen genç kadını silah zoruyla aracına bindirdi. Ailenin ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Yapılan takip sonucu aracın izi bulundu. Ekiplerin ormanlık alana düzenlediği baskınla şüpheli saklandığı yerde sağ olarak yakalandı. Kaçırılan genç kızsa zanlının elinden kurtarılarak kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen zanlı, silahla tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: İstanbul Bayrampaşa'da freni arızalanan kargo aracı park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarında askıda kaldı. Kaza anı da güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.
3: Kargo aracı yokuştan kaydı. Otomobili askıda bıraktı. Görüntüler İstanbul Beyoğlu'nda kayda geçti.
4: Arabayı yıkadım, sildim, süpürdüm. Eve çıktım, arkadan patırtıdı, gürültü geldi. İndim başa baktım, arabaya bindim.
3: Dik bir yokuşa park edilen kargo aracı, sürücüsünün paket dağıtmak için araçtan ayrılmasının ardından kendiliğinden hareket etti. İddiaya göre freni arızalanan araç yokuştan kayarak park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç park halindeki bir minibüse çarparak yol kenarında askıda kaldı.
4: Aynı kaza nitelisi. Az önce bir tane şoför vardı. O da bıraktı araba. Aynı şey, aynı yere vurdu yine.
3: Kazada ölen ya da yaralanan olmazken iki araçta da maddi hasar oluştu. Araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden güçlükle kurtarıldı.
1: Efendim, Burdur'da yürekleri ısıtan alın terinin ve vefanın simgesi olan helal bir paylaşım öyküsü yaşandı. Yıllarca sokak sokak gezerek simit satan Özdemir çifti, dişiyle tırnağıyla biriktirdiği parayla aldığı evi Mehmetçi'ye bağışladı. Yaşlı çiftin bu anlamlı davranışı tüm Türkiye'nin takdirini topladı.
5: Öresiye benim.
6: Tamam.
5: Öldük kırılan askeriyem.
6: Tamam onun olacak.
5: Ha, her yeri.
6: Tamam oğlum. O şekilde bağış yapıyoruz. Kabul edin.
5: Kabul edin anneciğim.
2: Tamam. Yılların emeği anlamlı bir bağışla taçlandı. Türkiye'nin boğazını düğümleyen vefanın destanı Burdur'da yazıldı. Bucak ilçesinde yaşayan Hamit ve Raziye Özdemir çifti yıllarca simitçilik yaparak rızıklarını kazandı. Raziye teyze evde yoğurdu, eşi sokak sokak gezerek sattı.

0: Herkes onları Iraz yapar, Hamit satar diye tanıdı. Alın teriyle biriktirdikleri parayla Antalya'da bir daire sahibi olan yaşlı çift öyle bir karar aldı ki duyanların gözleri yaşardı. Özdemir çifti bir ömür sığındıkları o evi hiç tereddüt etmeden jandarmaya bağışladı.
1: Antalya'da dairemi askeriye bağışladım. Allah güle güle onlara nasip etsin. Güle güle ben de huzur bulayım. Her şeyin hayırlısını versin, halalından versin.
0: Yaşlı çiftin bu gururlandıran jesti tüm yurtta dalga dalga yayıldı. Raziye teyzenin tek bir dileği var. O da evin kahraman askerlerimizce huzurla kullanılması.
2: Evet, şimdi çok önemli, özellikle de anneleri ilgilendiren bir haberle devam edeceğiz. İzin Olur. süreleri artmıştı, doğum izni.
3: Doğru.
2: 24 haftaya çıkmıştı. Şimdi ücretler de arttı. Ona dair bir son bilgileri paylaşalım istiyoruz.
3: Aslında
2: Parker'den.
3: Şöyle, Haziran ayında bu uygulama olmuştu biliyorsun. Annelerin doğum izni doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 haftaydı.
2: Evet.
3: Doğumdan önceki 8 hafta korundu ama doğumdan sonraki 8 hafta iki katına çıkartıldı. Hı hı. Yani 16 haftaya çıkartıldı. Böylece anneler doğumdan sonra çocuklarıyla daha çok vakit geçirebiliyorlar. Şimdi evet. doğum yapan anne için iki türlü ödeme var. Birisi çalışsın çalışmasın bütün annelere, şimdi ekrana verdi arkadaşlarımız. Hı hı. İlk altınını devlet takıyor.
2: Evet.
3: Öyle diyelim. İlk çocuk için 5000 lira veriliyor. Birinci çocuksa.
2: Hı hı.
3: İkinci çocuğunuz olduğu zaman bu 5000 liranın üstüne her ay 6 yaşına gelene kadar, yani 60 ay 1500 lira ödeniyor. Üçüncü çocukta ise, ya yani üçüncü ve sonraki çocuklarda ise her ay 5000 lira ödeniyor.
2: Hı hı.
3: Yine 60 ay. Dolayısıyla diyelim ki bu yasa çıkmadan önce iki çocuğunuz vardı.
2: Hı hı.
3: Üçüncü çocuğunuz oldu. Artık siz üçüncü çocuk yardımından faydalanacaksınız.
2: Hı hı.
3: Ve her ay 5000 lira alacaksınız. Bu uygulama devam ediyor. Buradan yaklaşık 1.747.000 zannedersem rakam annemiz faydalanmış.
2: Hı hı.
3: 22 milyarın üzerinde, 22.5 milyarın üzerinde de bir ödeme yapılmış.
2: Hı hı.
3: Burada şunu yapıyorsunuz. Çocuk dünyaya geldikten sonra başvuruyorsunuz.
2: Kamu ve özel için bir ayrım var.
3: Yok, burada çalışsın çalışmasın bütün annelere
2: çok
3: bu veriliyor.
2: Bu, evet.
3: Dolayısıyla başvuruyorsunuz ve annenin hesabına bu yatırılıyor, hı-hı. bu para. Yani burada bir gelir seviyesine bakılmıyor. Yani hı-hı. doğum yapan her anneye çocuğun ilk altınını devlet takıyor.
2: E-Devlet'ten mi başvuru yapıyor?
3: E-Devlet'ten olacak? De başvurabilirsiniz. Kaymakamlığa da gidip başvurabilirsiniz. Önemli olan çocuğun doğum yaptığınızı
2: olması,
3: belgeleyen
2: evet.
3: bir belgeyle başvurmak. İkinci ödeme çalışan anneler için.
2: Hı hı.
3: Zaten söylediğin doğum izniyle ilgili kısım orada hı hı. gerçekleşti. Doğum izni dediğim gibi 8 hafta önce, 8 hafta sonra olmak üzere 16 haftaydı. Ve 24 haftaya çıktı.
2: Hı.
3: Dolayısıyla çalışan anneler biliyorsun doğum iznine çıktıkları zaman, yani bu süreleri kullandıkları zaman maaşlarını Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alıyorlar.
2: Evet.
3: Yani bir rapor parası dediğimiz para alıyorlar.
2: Hı hı.
3: Bu da günlük asgari ücretten başlayarak sizin son bir yıllık maaşınızın ortalaması alınıyor. Günlük ücretinizin 1/3 ödeniyor.
2: Hı.
3: Burada artan kısım şu, hemen o rakamları da vereyim. Eğer arkadaşlarımız da hazırladıysa onlar da verebilir.
2: Evet, rakamları da ekrana yansıtalım.
3: Evet, ben söyleyeyim istersen buradan.
2: Hı hı.
3: Şimdi asgari ücretli bir anne için bu hesabı yapalım. Şimdi artan ne biliyor musun? Artan sizin izin süreniz arttığı için alacağınız para da artmış
2: hı hı.
3: oldu. Asgari ücretli bir anne için 33.030 lira brüt
2: evet.
3: asgari ücret biliyorsun. Günlük rapor parası 734 lira. Bu eski rapor parası 112 günden hesaplanıyordu.
2: Evet.
3: 734 lira günlük 1101 liralık asgari ücretin 1/3. 112 ile çarpılıyordu bu rakam.
2: Hı hı.
3: Şimdi 168 ile çarpılıyor. Yani 52-56 günlük bir fazladan para ödeniyor. Dolayısıyla daha önce Asgari ücretli bir anne 82.208 lira alırken, hı hı, şimdi 123.312 lira alıyor.
2: Farkı da yazmışlar. 41.104 TL fark var.
3: 41.104 lira para alıyor anne. Daha fazla para alacak. Hı hı. En düşük memur maaşından bunu hesapladığın zaman, ki 70.000 liranın üzerinde biliyorsun, en düşük memur maaşı alan bir anneyi düşün. Hı hı. 387.637 lira alıyor. Maaşı arttıkça annenin bu alacağı rapor parası da artıyor.
2: Evet.
3: Yani buradaki fark şu: 56 günlük fazladan bir ödeme yapılıyor annelere.
2: Evet.
3: İşte burada da 47 bin annenin izni uzatılmış. Haziran'da, hı hı, doğum izninde olan anneler için uzatıldı bu, biliyorsun. Ama, hı hı, şu anda doğum iznine çacak bir anne artık 8 artı 16 hafta izin kullanabilecek.
2: Oldukça önemli. Annelerin önemli. Zaten en çok dert ettiği konulardan bir tanesiydi.
3: Çocuğuyla vakit geçirmek.
2: Bir de yaşlı nüfus artıyor. Geçen TÜİK de zaten verileri açıkladı. O yüzden Türkiye'nin nüfusunun artması için de doğum oranlarının artması lazım.
3: Doğru.
2: Bunlarda çok o yüzden önemli. Çok önemli teşvikler olduğunu düşünüyoruz.
3: Yani Sayın Cumhurbaşkanı içinde bunu bir beka meselesi olarak, kesinlikle, söylüyor ki çok haklı. Yıllar önce hani 3 çocuk 4 çocuk tavsiyesinde bulunurken, evet, çok anlaşılmamıştı. Şimdi anlıyoruz artık.
2: Evet.
3: Nüfusumuz yaşlanıyor. O yüzden de hani bu teşvikler, hem önce evlilik teşvik ediliyor biliyorsun.
2: Evet.
3: Evlilik kredileri veriliyor.
2: Evet.
3: Gençlerin evlenmesi kolaylaştırılıyor. Şimdi de çocuk teşvikleri devam,
2: evet,
3: ediyor.
2: 86 milyonu geçtik,
3: evet,
2: bu arada.
3: Biz
2: son
3: hep
2: rakamlarda
3: genç
2: böyle
3: nüfusumuzla övünürdük.
2: Evet.
3: Şimdi böyle bir tehlike var. Hem Aile Bakanlığı hem Cumhurbaşkanlığı bununla ilgili önemli çalışmalar,
2: evet,
3: yapıyor.
2: Evet, yani geçmişte Avrupa için bunu söylüyorduk. Genç nüfus için hatta işte bizden takviyeler yapıyordu Avrupalı ülkeler.
3: Doğru.
2: Ancak şu anda biz aynı duruma geldik.
3: Maalesef.
2: O yüzden bu teşvikler çok kıymetli. Türkiye'nin nüfusunun tekrar gençleşmesi çok kıymetli. O yüzden bu teşvikleri de bir kez daha hatırlatmak önemli diye düşünüyoruz biz de efendim. Devam edelim. Şimdi Pekin robot oyunlarını da sıklıkla paylaşıyoruz. İlginç görüntülere sahne oluyor efendim. Çin'in başkenti Pekin 2026 Dünya İnsansız Robot Oyunları kapılarını açtı. Robotlar bir olimpiyat sporcusu gibi mücadele etti. İşinin ehli bir usta gibi günlük hayat becerilerini sergileyenler vardı. Milyonlarca kişinin heyecanla takip ettiği festivali A Haber yerinde görüntüledi.

0: koşuyorlar, dövüşüyorlar. Ev işi, bahçe işi ne verirseniz onu yapıyorlar. 2026 Dünya İnsansı Robot Oyunları kapılarını açtı. 16 ülkeden 2000'i aşkın insansı robot aynı arenada buluştu.
1: Start verildi ve heyecan dorukta. Robotlar şimdi hünerlerini sergilemek için işte bu şekilde koşmaya başladı ve starttaki seyirciler de büyük bir hayranlıkla bu anları takip ediyor.
0: Fuarda 311 yeni robot modeli ilk kez vitrine çıktı. 48 kamu şirketi güçlerini birleştirerek dev organizasyona damga vurdu.
2: Geçen yıl geldiğimde muhtemelen daha az gelişmişti. Şimdi ise bir yılın ardından teknolojinin ileriye doğru büyük bir sıçrama yaptığını düşünüyorum.
1: Bu robotlar şimdilik bir servet değerinde olsa da yakın zamanda birçok iş gücünü kendi başına halledebiliyor ve hayatın her alanına hazır hale getiriliyor.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugüne kadar Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla 11,7 milyon ton ürün alımı gerçekleştirdiklerini ve üreticilere an itibarıyla 145 milyar lira ödeme yaptıklarını bildirdi. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hububat alımına ilişkin bilgi verdi. Çiftçinin emeğini devletin güvencesi altına aldıklarını ve alım rekorları kırdıklarına dikkati çeken Yumaklı, bugüne kadar 11,7 milyon ton ürün alımı gerçekleştirdik ve üreticilerimize an itibarıyla tam 145 milyar lira ödeme yaptık ifadelerini kullandı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24, 25, 26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Anahtar.com.tr'de.
1: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar
2: teslim mutluluk. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
5: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Bir reklam.
6: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
7: Vakıf Bank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıf Bank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıf Bank daima seninle.
8: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, takdir bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
10: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Kayseri-Niğde yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu.
11: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
12: Güneydoğu Anadolu bölgesinin hububat ihracatı arttı. Bölgenin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yılın 2-7 ayında %7,4 artarak 2.2 milyar dolara yükseldi. Güneydoğu Anadolu'dan bu dönemde 2,5 milyon tonun üzerinde ürün dünya pazarlarına gönderildi. İhracatta yaklaşık 736 bin tonla makarna, 467 bin tonla buğday unu ve 280 bin tonla ayçiçek yağı öne çıktı. Ayçiçek yağı ihracatı %26,4 artışla 461,5 milyon dolara, makarna ihracatı ise %14,1 artışla 394.1 milyon dolara ulaştı.
11: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Reklam.
13: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
14: Kerem abi.
15: Hayrola çocuklar?
14: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
16: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li.

0: internetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
3: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
4: Turkcell'le bağlant hayata.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Türkiye.

0: efendim, tekrar hoş geldiniz. A Haber ekranlarına Ajans bugün de yeni saatteyiz artık. Saatlerimiz 10 olmak üzere, gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz Faruk Erdem'le birlikte. İlk saatimize hemen piyasalarla başlayalım. Dilerseniz borsa haftaya yükselişle başlıyor. Doğru. Altında bir yükseliş var. Hepsini değerlendirelim. Borsayla başlayalım.
1: Petrol de bu arada yeniden yükseldi.
0: Evet. Ufak bir düşüş olmuştu. Tekrar yükseliyor.
1: 83 dolara kadar gerilemişti. Yeniden 90 doların üzerinde. Bu tabii riski arttırıyor. Hı-hı. Ama içeride tabii borsada zaman zaman konuşuyorduk. Orada bir 15 bin 16 bin bandına doğru borsada bir yükseliş olacak demiştik. Evet. Geçtiğimiz haftalarda da hani bir yükseliş trendi başladı. Rally mi diye bir tartışma, hı-hı, oldu. Çok rally gibi durmadı ama tabii banka hisseleriyle özellikle Merkez Bankası'nın piyasayı fonlaması, hı hı, maliyetlerini düşürmesi, orada likiditeyi arttırması borsayı biraz yukarı doğru çekmeye başladı, hı hı, özellikle banka hisseleriyle birlikte. Tabii borsada daha gidecek çok yol var. Hani uzmanların yorumları yıl sonuna doğru 15 bin 16 bin o bantlara doğru geleceği
0: geçen
1: yönünde.
0: Geçen yıl borsada bir düşüş hakimdi. Hatta evet, birçok kişi çekilmeyi düşünmüştü. Ancak şu anda tekrar yatırımcısını güldürecek gibi görünüyor.
1: Tabii yeni halka arzlar devam ediyor. Bir yandan ikinci çeyrek bilançoları geliyor. Dolayısıyla borsada hikaye lazım. Hı-hı. Bu hikayeler geldikçe borsaya ilgi de artıyor. Evet. Öyle gözüküyor ki hani bugün yatay pozitif bir seyir var. Hafta sonu Cuma günü %1'in üzerinde bir kapanış olmuştu. Öyle gözüküyor ki bu yükseliş trendi borsada devam edecek. Hı hı. Altına bakalım istersen. Evet. Altında da yeniden 7000 lira bandına geldi altın. Hı hı. Orada kalıcı olur mu? Onu gözlemleyeceğiz biraz. Hep söylediğimiz altında inişler ve çıkışların devam edeceği. O yüzden de hani burada iniş çıkış, bu günlük hareketler, saatlik hareketler yaşanıyor altında. Hı hı. Çünkü altın biraz daha işte bu krizlere odaklanmış.
0: Jeopolitik gerilimler. Evet,
1: maalesef hani İran'la ilgili hala bir çözüm kesinleşmiş değil. Orada ne olacağı da çok da belirgin değil. Hala belirsizlik, evet, sürüyor. İşte Amerika'nın özellikle İran'a yönelik ve İran'la iş yapan şirketlere yönelik ekonomik yaptırım var, tehditleri var. Henüz orada bir netlik yok ama işte Trump'ın o açıklamaları tabii piyasaları biraz tedirgin ediyor o noktada. Şu anda altında %1'in üzerinde bir artış söz konusu. Talep başladı altında. Doların diğer para birimleri karşısında zayıflaması altının maliyetini biraz düşürdü. Hı hı. Dolayısıyla zayıf dolar üzerinden altına talep de artıyor. Özellikle merkez bankalarının talebi, evet, var bu noktada. Dolayısıyla bu altına talebi arttırdığı için de fiyat yukarı doğru, hı hı, çekiliyor. Ama belli bir noktaya gelince mesela 4800 dolarlar, 4900 dolarlar görülürse burada, orada bir kar satışı da geliyor bu noktada. Yani, hmm, yeniden 5000 doların üzerine çıkar mı? Bu kısa vadede çok mümkün görünmüyor. Ama çünkü hemen kar satışı geliyor. O yüzden de hani yatırımcının biraz dikkatli olması lazım. Burada yeniden 8000'ler, 9000'ler, hatta bir dönem konuşulan 10000'ler böyle çok hızlı görülmeyecek ama.
0: Tabii biz yani geçen yıl sonu için yaptığımız tahminlerde 10.000'i işte Ocak gibi görür
1: gibi
0: söylemlerimiz
1: konuşuluyor
0: vardı.
1: Evet. Ama ben hep temkinli, evet, orada.

0: Yaklaştım yani 10 bin, bak orada 5.900 lira kadar geriledi yani, evet. 10 binin konuşulduğu dönemde. O yüzden dikkatli olmak lazım ama hep söylediğimi tekrarlayayım yani, her gün bunu konuştuğumuz zaman tekrarlıyorum. Altında uzun vadede trend yukarı yönlü, öyle düşünmek lazım, uzun vade düşünmek lazım. Hı hı. Kısa vadede evet 7 bin liranın üzerinde burada kalıcı olur mu, bunu gözlemleyeceğiz. Hı hı. Bu kısa vadede ama öyle gözüküyor ki belli bir noktada kar satışı da gelebilir, dikkatli olmak
1: direnç
0: lazım.
1: Direnç kırıldı diyebilir miyiz şu anda altın
0: yani
1: için?
0: İşte orada bir 4600-4500 direnci vardı. Onun, hı hı, üzerinde kalıcı olacak mı ona bakacağız. Eğer kalıcı olursa orada 4800'leri de görebilir ama orada bir kar satışı da gelebilir. Ona da dikkat etmek,
1: evet,
0: lazım.
1: Evet, bu söylediğiniz çok önemli. Peki psikolojik eşik için 7000'i mi düşünmek lazım, 8000'i mi şu an gram altında?
0: İçeride tabii 6500 lira çok önemliydi. Onun, evet, kırılmasını bekliyorduk. O kırıldı. Şimdi 7000 lira evet psikolojik bir eşikti. 7000 liranın üzerinde. Almaya kalksanız evet 7180 liradan, hı-hı, alabilirsiniz ama satmaya kalksanız belki 7000 liranın da altında. Oradaki olur. Makasa çok dikkat etmek lazım. Alım satım arasındaki fark. Ama o fark çok daha fazlaydı, hı-hı, eskiden. İşçilik fiyatları çok, evet, fazlaydı. Şimdi o makas da biraz daralmış oldu. O yüzden de hani artık yavaş yavaş düğün mevsimi de bitiyor. Ha, yatırım yapılır mı bu noktalardan?
1: O, onu soracaktım ben de şimdi.
0: Onu da dikkatli olmak lazım. Yani uzun vade düşüneceksek, bir yıl, iki yıl düşüneceksek belki. Ama ben şimdi 7 bin liradan alayım, bir ay sonra 8 bin liradan satarım gibi bir düşünce varsa bu size para kaybettir.
1: Bizde genellikle şöyle bir yanılgı oluyor. Altın yükselişe geçtiğinde
0: almaya başlıyor.
1: Hemen kuyruklar oluşmaya başlıyor.
0: Maalesef evet, yani Türk yatırımcısının psikolojisi bu, yükselirken almak gibi, evet, bir psikoloji var. Halbuki bir ürün ya da bir mal alırken kazanılır, satarken değil. Ona dikkat etmek,
1: editör,
0: lazım.
1: Meftun da diyor ki daha da yükselir diye düşünüyoruz, o yüzden alıyoruz,
0: evet,
1: diyor.
0: Yani o psikoloji biraz daha insanları işte yönlendiriyor. Talep de olunca biraz yükseliyor, evet, evet. Ama sonra hızlı bir kar satışı gelince hani birileri çok daha yüklü alıyor. Hı-hı. Siz işte 3-5 alıyorsunuz. Onlar kar satışlarını yapınca sizin elinizdeki ürün de ucuzlamış oluyor.
1: Evet. Ama yıl sonuna doğru biz yine yükseliş trendinin devam edeceğini,
0: evet,
1: öngörüyoruz
0: öyle gözüküyor
1: şu an için.
0: Özellikle şimdi önümüzdeki hafta Fed Başkanı'nın bir açıklaması, evet, olacak. O açıklamalar önemli. Yani, hı-hı, Eylül, Ekim aylarında işte bir faiz indirimi olabilir mi şeklinde bir satır aralığına bakacağız. Evet. Orada verilecek mesajlar eğer faiz indirimi olabileceği yönünde ya da faiz arttırımı olmayacağı yönünde olursa o altını besleyecektir.
1: Peki şimdi biz hep bir Orta Doğu'da gerilim olduğunda, jeopolitik riskler devreye girdiğinde güvenli liman altına yönelildiğini, evet, görmüş. Ancak bu son aylarda yaşananlar bu düşünceden biraz bizi geri çekmeye başladı. Ancak, evet, olur da Hürmüz'deki gerilimler daha da çatışmaya dönerse altındaki seyir nasıl olur?
0: O zaman altın gerileyecektir. Çünkü bu sefer yeniden enflasyon riski ortaya çıkacak. Enflasyon, hmm, riski faizlere yansıyacak. Yüksek faizde parayı oraya çekecek. Evet. Dolayısıyla para oraya çekilince de altına olan talep azalacak. Ama, hmm, şu anda dolardaki zayıflama altına talebi arttırdı. Hmm. Dolayısıyla yani altının maliyeti düşünce oraya bir talep başlıyor. Evet. Daha sonra altının maliyeti yükselince de kar satışı geliyor.
1: Yani i̇şte piyasa altının böyle riskleri var.
0: Evet, kendi dengesini kuruyor. Altının şöyle bir riski var. Altının fiyatı bizim içeride belirlenmiyor. Yani, evet, borsayı konuşurken diyoruz ki işte filan şirkete yatırım yaptım. Hı hı. Filan şirket çok karlı. İşte yeni yatırım yapıyor. Yeni eleman alıyor. Ne bileyim yeni ürün alıyor. Yeni fabrika açıyor. Evet, hı, dinamikler içeride. Ama altının dinamikleri maalesef Amerika'da belirleniyor. Evet. Uluslararası piyasada belirleniyor. Biz ancak dolarla çarpıp, dolar kuruyla çarpıp burada bir fiyat belirliyoruz. Dolayısıyla, hı-hı, burada onsu takip etmek ve uluslararası piyasalardaki gelişmelere bakmak lazım. Altının
1: Japonya,
0: dinamikleri içeride
1: Çin'de
0: değil.
1: Çin'de bir taraftan çok fazla altın alıyor. Mesela
0: evet,
1: o
0: yani
1: de paylaşıyoruz.
0: İşte bu dolarizasyonun ortadan kaldırılması, hı-hı, işte kendi para birimleriyle alışveriş yapmak vesaire, ama Amerika'da buna karşılık ticaret savaşlarını başlatıyor. Ekonomik yaptırımları devreye sokuyor. Evet. Dolayısıyla o savaş, ekonomik savaşta bir yandan devam ediyor. Hani biz ürümüzü konuşuyoruz, füzeler, uçaklar filan, ama, evet, bir yandan da ekonomik savaş devam ediyor. O da tabii piyasalara bu şekilde
1: haliyle
0: yansıyor.
1: Etkiliyor. Ancak şu an için
0: ama
1: altında
0: hala 91 dolarlık bir petrol küresel enflasyon için büyük risk.
1: Kesinlikle. Zaten 90'ın üzerine konuştuğumuz anda işler daha da sarpa sarmaya başlamıştı. Ancak gram altında da şu anda yükselişin devam ettiği bilgisini de piyasaların açılmasıyla birlikte de gördük efendim, paylaştık sizlerle.

0: Evet, piyasaları konuştuk. Şimdi gündeme dair diğer başlıklara bakalım. Adana'da başlayan ve kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonun adliye ayağında tutuklama kararları geldi. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 35 şüpheli tutuklandı. Soruşturma dosyasında şimdi FETÖ irtibatlarına ilişkin tespitler mercek altında. Kuytul'un en çok irtibat kurduğu kişilerin FETÖ'cü olduğu tespit edildi.
1: Kuytulcular yapılanmasına yönelik soruşturmada yeni perde açıldı. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul tutuklandı. Soruşturma derinleştikçe de dosyadan yeni ve dikkat çekici ayrıntılar çıktı.
2: Evinizde arama yaptık. 3 tane flaş.
3: Ben tamam. Ben kendim okuyacağım.
2: Okuyamadınız ya da olursa bana sorun.
1: Adana'da 19 Ağustos sabahı gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 35 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden 18'i adli kontrol kararı, 3'ü ise savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.
3: Yakalama dersen imza atmam. Ben kaçmadım.
1: Yöneltilen suçlamaların listesi ise bir hayli uzun. Suç örgütü kurma ve yönetmekten örgüt üyeliğine, nitelikli dolandırıcılıktan resmi belgede sahteciliğe uzanan bir ağ var. Üstelik Kuytul ve çevresindeki yapılanma ile ilgili CİMER'e yaklaşık 6000 ihbar ve başvuru yapıldığı tespit edildi.
3: Kendi evimde, kendi evimde yakalama denmez.
1: Yapılanmanın kendi içindeki görev dağılımı da mercek altında.
4: Alparslan Kuytul kendisine FETÖ'yü örnek alıyordu ve kendi örgütü ile FETÖ'yü mukayese ediyordu. İşte bu nedenle de Fethullahçı terör örgütü elebaşısı olan Fethullah Gülen gibi kendisine Hoca Efendi denilmesini istiyordu. İşte bu örgüt içerisindeki en önemli kuraldı ve bunu söylemeyen kişiler ise örgütten dışlanıyordu.
1: Üst kademede görev yaptığı belirtilen 9 şüphelinin irtibat kayıtları incelendi. O kayıtlarda FETÖ kapsamında adli işlem görmüş ya da yardımcı olarak kaydı bulunan 24 kişi tespit edildi. Bazı isimlerin birden fazla şüphelinin kayıtlarında yer almasıyla toplam irtibat sayısı 28'e çıktı.
3: Uzatacak mı şimdi? Tam bitti mi işlem?
1: Bir başka dikkat çekici gelişme ise dijital delillerde yaşandı. Bazı şüphelilerin operasyonu önceden öngörerek hard disk ve bilgisayar kasalarını gece yarısı farklı adreslere taşıdığı tespit edildi.
5: Bunda kasası yok. Bunda mobilyaların da kasası yok. Hiçbir bilgisayarın kasası yok.
1: Kuytulcular yapılanmasına yönelik soruşturmada gözler ele geçirilen yeni delillerden çıkacak sonuçlarda.
0: Efendim, ekranlarınıza da taşıdık. Alihan Kuriş ile Alparslan Kuytul suç örgütlerine yönelik operasyonlar FETÖ'nün bu yapılar içinde nasıl etkin olduğuna dair tartışmaları da beraberinde getiriyor. Şimdi FETÖ ve Kuriş yapılanmasında da benzerlikler var. Bunu konuşacağız. A Haber Özel Haberler şefimiz Mehmet Karataş stüdyo konuğumuz detaylı bir şekilde bir barko hazırlamış bizim için ve paylaşacak bu benzerlikler neler, neden böyle bir benzerlik var, ortak noktaları ne, bunu konuşalım. Mehmet, hoş geldin öncelikle.
6: Hoş buldum Merve Özkan. Evet, aslında günlerdir bunları konuşuyoruz. Az önce sen de söze başlarken ve hatta bizden hemen önceki yayında da yine aynı şekilde buna benzer bir soruşturma var. Ama hepsinin isimleri farklı olsa da inanılmaz bir şekilde bir benzerlik var. Yani hepsi aşağı yukarı neredeyse aynı yöntemlere başvuruyor. Ve bu yöntem bir noktada da dünyada da tuttuğunu görüyoruz. Yani bir yerde zaten herhalde vazgeçilmeyecek, her zaman girebilecekleri tek damar insanların inancı ve bunun da bir şekilde birileri tarafından ne yazık ki kullanıldığını görüyoruz. İşte evet. FETÖ'de kötü bir tecrübe edindik Türkiye olarak. Gördük ve şimdi burada da aslında bunlar bizim tespitimiz değil. Bunlar kendilerinin bizzat yaşam tarzı olarak, yani kurmuş oldukları yapı içerisindeki kendi kuralları, kendi iletişim tarzları gibi. Şimdi bakıyorsunuz bunların içerisinde önce dini bir söylemle taban oluşturuluyor ve daha sonrasında öğrenciler üzerinden bir yapılaşma gerçekleşiyor. Yardım ve bağış adı altında finans sağlanıyor ve daha da ileriye gittiğinde kapalı bir haberleşme yöntemiyle örgütselleşiyor ve inanılmaz bir hiyerarşi ve daha sonrasında da baktığınızda burada tepede oluşan mali bir güç. Evet. Şimdi işin özeti bu. Bundan bir önce bir barko vardı. Arkadaşlarım onu gösterirse bunu neden söylediğimi de daha iyi açıklamış olacağım. Şimdi baktığınızda mali bir güç temelde tabanda yayılmıyor. Taban aşağıdan bağış yapıyor. Bir şekilde yardım toplanıyor ama güç yukarıda toplanıyor. Yani belli bir
0: piramit var aslında.
6: Aynen öyle. Aşağısı dediğimiz gibi, bunu FETÖ'de çok söylemiştik, bir ibadethane ama ondan sonrası ticarethane, ihanethane diye böyle gidiyor.
0: Bir önceki
6: şimdi
0: barkoyu alabiliriz.
6: Burada biliyorsun.

0: Geçtiğimiz gün içerisinde Kuriş'in aile fertlerine ait bir tapular ortaya çıktı. Ve burada yapılan bu Kuriş ailesinin servetinde MASAK raporuna göre yalnızca 4 aile ferdine ait olan 1818 tapu işlem kaydı bulunuyor. Ve bunların annesine ait 646 işte arkadaşlarımız verdi. Bakın annenin sadece burada kendisi adına yapılan işlemlere baktığımızda 646, babaannenin 539, kayınpederinin 426 ve babanınsa 207 işlemi görülüyor. Tapu işlemleri bunlar. Düşünün sadece 4 kişinin 1818. Şimdi o zaman şunu sormak gerekiyor. Burada insanların 5 bin lira, 3 bin lira, 2 bin lira kendi imkanlarıyla bağış yaptıkları ve burada bu yapıyı ayakta tutmaya, temiz niyette tutmaya çalışan insanların yer aldığı bir yer. Bu kadar mal varlığı nasıl oluştu diye insanlar haklı olarak bunu soracaklar.
1: Bunlar bireysel mal varlıkları değil mi?
0: Yani bireysel. Hani, yani vakfın adına olsa,
1: ait değil.
0: Değil, vakfın adına olsa yine bir şekilde bunun bir açıklaması belki beklenir. Ve sadece bunlar da değil. Biz şu anda tapu işlem kayıtlarını konuşuyoruz ama kendilerine ait yarış atları bile var. Ve yine lüks araçlar konuşuluyor. Ve bunun gibi birçok detay var. Ama sadece bizim en çok dikkatimizi çeken 1818 tapu ne iş yaptınız, nasıl oluşturdunuz ve bu tapuların tamamını oluştururken kendi hazinenizden, kendi servetinizden siz ne kadar buraya katkı sağlıyordunuz ve sağladığınız bu katkıyı, bu mal varlığını nereden getirdiniz diye insanlar şu anda bunu sorarken tabii bir taraftan
2: bir
0: da...
2: Bir şey söyleyeyim Mehmet. Tabii bu tapular sadece rakam veriyoruz. Yani şu kadar sayıda tapu var ama çok kıymetli gayrimenkuller bunlar. Tabii. Öyle ufak tefek evler ya da tarlalar da değil. Çok kıymetli yani baktığın zaman büyük araziler, işte çok katlı binalar öyle düşün.
0: Evet, büyük bir kısmı da Sakarya'da bu arada. Kendisi Sakaryalı diyebiliyorum. Şimdi Sakarya'yı da önümüzdeki günlerde çokça konuşacağız. Çünkü orada sadece sanayi sitesiydi zannedersem. Oradaki bir bölgede, sanayi bölgesinde bir şirket oluşturmuşlar. Şirketin içerisinde onlarca şirket yer alıyor.
2: Doğru. Yani paravan şirketler var.
0: Aynen o şekilde Sakarya bu işin merkezi gibi görünüyor. Bu gördüğünüz tarlalar, arsalar büyük bir çoğunluğu da Merve Özkan Sakarya'da bulunuyor.
1: Zaten bu şirketler listelenmişti ilk operasyon başladığında. Çoğunun Sakarya'da olduğunu, Sakarya, Bolu,
0: orada
1: Kocaeli çevresinde
0: oldu.
1: Olduğunu
0: evet, yani evet. Orada hem gözaltı oldu, İstanbul'da oldu. Mesela yani burada da tıpkı FETÖ'de olduğu gibi mesela sosyal medya üzerinde inanılmaz bir aktiflik söz konusu. Evet, örnek evet. Veriyorum. Buradan bir kez daha ifade edeyim. Diyorlar ki operasyonun olduğu 13 Ağustos gecesi İstanbul polisi biliyorsunuz Alihan Kuriş'i Üsküdar'daki evinin hemen yan tarafında artık hizmetçilerin mi bilmem kimlerin kaldığı bir evin gizli bölümünde alındı ya da evet. Arka kısmında alındı diyelim. Ama ne yapıyor şimdi örgüt üyeleri özellikle şunu yazıp duruyorlar. Yok efendim Alihan Kuriş kendisi arabasına bindi, Ankara'ya gitti, kendisi teslim oldu. İşte kendisinin gözaltı kararını duyunca kalktı. Almanya'dan geldi ya da yurt dışından geldi, kendisi gitti, teslim oldu. İnsanları bu şekilde suni, yani yakında gerçeği ortaya çıkacak yalanlarla böyle orada bir koordine etmeye çalışıyorlar.
1: Var şu anda sosyal medyada.
0: Yakın zamanda mutlaka bu gerçeği öğrendiklerinde buna ne söylem yapacaklar? Tüm bu hesaplar burada takip ediliyor. Özellikle de şunu da ifade etmemiz gerekiyor. Bu tarz çetelerin, bu tarz örgütlerin sosyal medya üzerindeki denetiminin de bir an önce sağlanması gerekiyor. Yani buradan bizler de Adalet Bakanlığı'na bu noktada seslenmiş olalım. Neden diyeceksiniz? Çünkü sosyal medyada savunmak, sosyal medyada yalan yanlış bilgilerle orada destek olmak sadece bir sempati duymaktan ziyade değildir. Aynı zamanda siz burada kendilerine bir güç sağlıyorsunuz ve bununla ilgili sosyal medyadaki bu oluşumla ilgili de adımların atılması gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani özellikle geçtiğimiz günlerde zaten Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek sosyal medyanın üzerindeki yapılaşmayla ilgili bu tarz çalışmalarla ilgili de önemli adımların atılacağını zaten daha önce de ifade etti bu stüdyoda. Bununla ilgili de yeni adımlar gelebilir.
1: Tabii,
0: bu yeri de yapmış
1: olalım. Şu anda en önemli yer sosyal medya yani.
0: Yani orada çok, düşünsenize çok gizli bir bölmede Faruk Erdem çok özür dilerim. Gizli bir bölmede yakalanıyor.
2: Yaptırmış
0: kendi
2: zaten.
0: Evinde yakalanmıyor. Telefonunu kendi evinde bırakmış. Kendi başka yerde.
2: Telefon zaten
0: rağmen,
2: kendisine ait.
0: Neymiş efendim? Kendisi yurt dışından gelmiş Ankara'ya teslim olmuş. Çok yakında bu gerçekler gözler önüne serildiğinde evet. bakalım bu sefer nasıl bir söylem geliştirecekler merak evet. ediyorum.
1: Son iki dakikamız kaldı. Diğer barkoyu da hemen hızlıca bir paylaşırsan bizimle çok iyi olur Mehmet.
0: Yayının başında dedim ya bu tarz yapıların birbirine benzerliği çok fazla. Şimdi onların hemen mesela örnek veriyorum FETÖ'yle. Bu FETÖ değil kuytular olsa da hangisi olursa olsun. Yani

0: aşağı yukarı işlem aynı gidiyor. Ne yapıyorlar? Bu iki yapı benzer yöntemleri şu. Dini söylemle taban oluşturuyorlar. Öğrenciler üzerinden kadrolaştırıyorlar. Yurt ve ev sistemleri var. Mesela FETÖ'de ev vardı, burada yurt var. Hı. Bağış ve himmet benzeri finansmanlar, bölgede sorumlulukları ve hiyerarşi, kapalı şifreli haberleşme, onu da açacağım şimdi. Tepede yoğunlaşmış bir güç ve yurt dışındaki yönetilen merkez. Peki neler var? Şimdi bunlar itiraz edilemez ve olan gerçekler. Mesela FETÖ ışık evleri vardı, abi evleri vardı. Burada yurtlar var. Burada himmet var, burada bağış ve yardım var. Birinde Baylok var, diğerinde Glopur iddiası var. Mesela yani siz bu yöntemi neden kullanırsınız? Hı hı. Şunu neden kullanırsınız?
1: Evet.
0: Yani 3 aşamalı bir uygulama üzerinden neden haberleşirsiniz? Siz normalde dini söylemle bir aradasınız.
1: Evet.
0: Yani hayırla bir aradasınız. Peki neden bunu yaparsınız? Bunu yönetim için söylüyorum bu arada. Oraya gönül vermiş, temiz yeti olan insanlara değil bu sözüm. Hı hı. Burada imamlar var, burada da bölge sorumlulukları var. Hı hı. Ve öğrenci yapılanması iddiası birebir aynı.
1: Aynen.
0: Şirket vakıf adı altında, burada da şirket ve mal varlığı oluşturulmuş. Birisi Pensilvanya'da, diğeri Köln'de. Yani bir Almanya, bir Amerika'da. Ve örgütsel finansmanla milyonluk mali hareketler. Yani bunların oldukça aşağı benzer. Yukarı hepsi aynı.
1: Evet.
0: Yani böyle bir benzerlikleri var. Dediğim gibi soruşturma derinleşerek devam ediyor. 2 gün önce bu kuru işlerle ilgili bir operasyon daha oldu. 13 kişi daha gözaltına alındı. Hı hı. Ama herhalde gözaltı sayısı arttıkça, bunların ifadesi alındıkça, MASAK raporları bu şekilde ortaya çıktıkça yeni gözaltılar ve yeni detaylar da ortaya çıkacak gibi.
1: Çok teşekkür ederiz Mehmet Karataş. Oldukça ayrıntılı bir şekilde paylaştın bizimle son gelişmeleri. Bir kez daha teşekkür edelim sana. Devam edelim efendim şimdi. Yeni partinin kuruluşunun üzerinden bir ay geçti. 23 Mayıs'ta Özgür Özel'e destek veren Büyükşehir Belediye Başkanları'nın çoğu yoluna CHP ile devam etti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de o isimlerden biri. Seçer, partimizi korumak ve kollamak en öncelikli görevimizdir dedi.
2: Yeni partinin kuruluşunun üzerinden bir ay geçti. Çoğunluk CHP çatısı altında yoluna devam etti. 23 Mayıs'ta CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yargı sürecinin ardından CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Ankara'da bir araya geldi. Toplantıda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanları'nın çoğu siyasi yoluna CHP'de devam etmeyi tercih etti. O gün aynı karede yer alan isimlerden sadece 3'ü yeni partiye geçti. Denizli'de Bülent Nuri Çavuşoğlu, Manisa'da Besim Dutlulu ve Eskişehir'de Ayşe Ünlüce. Diğer Büyükşehir Belediye Başkanları'nın tercihi ise CHP'de kalmaktan yana oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer bu tercihini en net ortaya koyan isimlerden biri oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin ziyaretinde konuşan Seçer, CHP'nin kuruluş değerlerine vurgu yaptı. Partimizi korumak ve kollamak en öncelikli görevimizdir diyerek CHP'ye bağlılık mesajı verdi. Bizler Atatürk'ün kurduğu bu köklü çatı altında Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerleriyle büyüdük. Bu köklü çatıya ve değerlere yürekten bağlıyız. Partimizin bize çok emeği var, bizim de partimizde yıllarımız, köklü ve güçlü bir geçmişimiz var. Partimizi korumak ve kollamak en öncelikli görevimizdir. 23 Mayıs'ta Özgür Özel'e destek veren isimlerden biri de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tı. Yavaş da aradan geçen 3 ayda yeni partiye geçmedi. Böylece 23 Mayıs'taki toplantıda Özel'e destek veren başkanların büyük bölümü CHP'de kaldı.
1: Değerli izleyenler, terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir haftaya giriliyor. Milli Dayanışma Yasası kapsamında kurulan Takip ve Koordinasyon Kurulu ilk kez bir araya gelecek. Terörsüz Türkiye sürecinde bir yandan da gözler bu hafta Ahlat ve Malazgirt'te olacak. Süreçte kurulda neler konuşulacak, masada hangi başlıklar var, bunların hepsini değerlendireceğiz. Kıymetli bir konuğum var uzaktan bağlantıda. Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu bizimle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz yayına.
3: Günaydın, iyi haftalar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Şimdi öncelikle süreci bir değerlendirelim. Süreç kurulunda hangi başlıklar masada olacak? Bir yandan da Başkan Erdoğan'ın Malazgirt'te vereceği mesajlar önemli. Ahlat'ta hangi mesajları paylaşacak? Terörsüz Türkiye ile ilgili vereceği mesajlar da oldukça merak ediliyor. Önce süreci değerlendirerek başlayalım.

0: Çok teşekkür ediyorum. Yüksek müsaadenizle az önceki haber ve öncesinde değerli Faruk Erdem'in değerlendirmeleri bağlamında iki cümle söyleyeyim. Evet. Sonra asıl ve sıcak konuya girelim. Birincisi, tüm izleyenlere Mevlid Kandili'ni tebrik ediyorum. Az önce de bir kez daha gördük ki peygamber ahlakıyla ahlaklanmanın önemi, değeri, gerekliliği her gün bir kez daha ve çok da açıkçası yüzümüze sert bir şekilde vurarak anlaşılıyor. Bunun altını bir çizelim. İkincisi, önceki Diyanet İşleri Başkanlarından Ali Bardakoğlu'nun çok güzel bir eseri var. Dini anlamak, anlatmak üzerine. Son zamanlarda bu cemaat ve tarikatlerin ticarileşme ve dünyevileşme boyutuyla insanların giderek dinden soğumasına ilişkin yaşanan problematiğe dikkat çektiği, hani rol modeller, değerli insanlar, örnek alınacak insanların sayısının azalması ve insanların iyi niyetinin istismarı. Dolayısıyla Allah akletmez misiniz diyor. Kimse aklını bir yere kiraya vermeden de istikametini bulabilir. Anadolu'nun işte az önce bahsettiğiniz Ahlat ve Malazgirt'ten sonrasında Türk İslam yurdu olmasında bu Horasan erenlerinin, bu gönül erenlerinin çok büyük rolü var. İşte o insanların oluşturduğu Anadolu irfanı ile bin yıldır bu topraklarda yaşama ve ayakta kalma gücünü kendimizde buluyoruz. Dolayısıyla Anadolu irfanının dışında, Kur'an ve sünnetin dışında yol aramak doğru değil. Ama tarikat ve cemaatlerin de az sayıda önderleri ve gerçekten gönül erenleri, içerenlerini de ayrı bir yerde tutalım. Fakat dünyevileşmek ve ticarileşmek, sonra da buradan siyasileşmek veya devlette örgütlenmek bambaşka bir husus.
1: Sayın Müderrisoğlu,
0: az önce altın üzerinden yorum yaptı. Bizim teyzeden, altın beri.
1: Yani tam üstüne denk geldi.
0: Altın üzerinden de buyurun.
1: Biz de bu arada tüm izleyicilerimizin de sizin de Mevlid Kandili'ni mübarek eyleyelim efendim. Oldukça önemliydi bu hatırlatmada.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Buyurun.
0: Sağ olun. Kusura bakmayın. Biraz ana konunun hafif dışından başladım ama zamanı verimli kullanacağım. Sizi zora sokmadan tamamlayacağım. Az önce altın ve yatırım üzerinden değerlendirmeler yapılıyordu. Bir defa Faruk Erdem'i bir meslektaşı olarak tebrik edeyim. Ekonomiyi anlama, sadeleştirme rehberini yazıyor her sabah programda. Bu çok kıymetli bir husus. Çünkü bizim iyi niyetli küçük tasarruf sahiplerinin genellikle kaybettiği bir oyun oynanır bu piyasada. Dolayısıyla onları uyanık ve bilinçli olmaya davet eden ve işin arkasındaki oyunu da çok net göstermeye çalışan bir anlatım dili var. Hakikaten neyi nasıl yapacağını düşünen insanlarımız bakımından A Haber'in sabah bu programlarının kıymetli olduğunda altını çizeyim. Şimdi gelelim terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge. Aslında ikisini birlikte düşünmek gerekiyor. Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında yasa gereği oluşturulan bu kurul ilk toplantısını yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı elbette, Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri, Adalet Bakanı, MGK Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve en önemlisi bütün bu sürecin mutfağında çok önemli rol oynayan MİT Başkanlığı. Şimdi bu kurulun, bu yasanın uygulanmasında idari tasarruf, takip, gerektiğinde yasanın verdiği yetkiyle inisiyatif alınması gereken karar süreçleri olacak. Çünkü yasa bir ceza ertelemesi müessesesi oluştururken aynı zamanda da kişi ve dosya bazında tek tek incelemeyi esas alıyor. Hı hı. Dolayısıyla da bu sürecin içinde durumu itibariyle yeniden değerlendirilmesi gerekecekler. Örgütün Avrupa kanadından Türkiye'ye dönecekler. Örgütün özellikle Kuzey Irak'tan Türkiye'ye dönecek olanları. Örgütün işte belli ölçüde cezasını çekmiş, aslında tahliye aşamasına gelmiş ama adli kurullar tarafından henüz tahliyesine karar verilmemiş isimlerinin durumları dahil olmak üzere değerlendirmeler yapılacak. Bu nedenle de bazı alt kurullar da oluşturulması gerekecek. Bunlar daha çok bir tür danışma kurulu gibi geçici kurullar olacak onlar. Ve bağlayıcı bir hüküm tesis etmeyecekler. Ana kurul, yani Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında oluşturulan ana takip kurulunun fonksiyonları itibariyle alt detaylarda çalışıp teknik destek verecekler. Bunların içinde gerektiğinde danışman niteliğinde akademisyenler de olabilir, emekli kıdemli siyasetçiler de olabilir. Farklı bilgi ve tecrübelerden mutlaka istifade edilecek. Hı hı. Ve bütün bunların içinde de asıl önemlisi işin bu silah bırakma, yani tespit ve teyit aşaması mutlak anlamda tamamlanıp bir Milli Güvenlik Kurulu kararı Cumhurbaşkanı'nın onayıyla da resmi gazetede yayınlandıktan sonra işte bu eve dönüşler

0: geri dönüşler dönecek de bu insanlar yılların birikimi ve aynı zamanda da o birikimle beraber Türkiye'den ve gerçeklikten kopuk, beyni yıkanmış bir takım insanlar dahil olmak üzere onların topluma entegrasyonu, toplumun da bunu içselleştirmesi, dolayısıyla sosyopsikolojik boyutu, eğitim boyutu, hayata katmak için belli meslekleri kazandırarak belki istihdama kanalize etme boyutu, siyasi kanalların açılması boyutu. Bunlar tabii hani konuşurken bir cümlede bir nefeste çıkıyor ama hakikaten büyük dönüşüm zaman, sabır ve gerçekten çok etkili bir yönetim gerektiriyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığındaki bu kurul hem bu alt kurulların oluşturulması hem de silahsızlanmanın teyit ve tespitinin ardından çok somut bir şekilde devreye girecek diğer alt reçetelerin bir fotoğrafını çekecek. Esasen 2015'te sona eren çözüm süreci öncesinde de bununla ilgili çok ciddi hazırlıklar da yapılmıştı. Evet. Yani devletin bu anlamda çok güçlü bir hafızası var. Diğer taraftan Ahlat ve Malazgirt son derece önemli. İşte 2 yıllık bir süreçten söz ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın iç cepheyi tahkim etmeyle başlayan, Sayın Bahçeli'nin 2024'ün Ekim'inde, 22 Ekim'inde grubunda yaptığı konuşmayla o çok çarpıcı ve bugüne bizi getiren çağrısıyla başlayan süreçte artık gerçekten yarım asırlık terör belasından hakiki anlamda kurtulma ve Türkiye'nin hem bölgesi hem de küresel sistem için güven veren, istikrar veren, refah dağıtan ülke pozisyonunu tahkim etmesine ilişkin bir açıklama. Evet. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın kabine toplantısı da yapacak aynı zamanda Ahlat'ta. Ve o toplantıyla birlikte gerek Ahlat'ta Millet Bahçesi'ndeki hitabında gerekse kabine değerlendirmesinde bu 1000 yıllık kardeşliğin tohumlarının atıldığı o tarihi topraklarda Anadolu'nun gerçek anlamda harmanlandığı İslam'la ve Türk kültürüyle bütünleştiği o 1000 yıllık yolculuğun bugün geldiği aşamayı, bunun önemini ve gerekliliğini anlatacağını, dolayısıyla toplumun etle yani tırnak gibi birbirine bağlanmış unsurlarını ayrıştırmaya dönük siyonist, emperyalist senaryoların artık sonunun geldiğini, Türkiye yüzyılı ve Türkiye çağının başlaması için tarihi bir fırsatın artık eşiğinde olduğumuzu ve bunu da tamamlamak üzerinde olduğumuzu mutlaka vurgulayacak. Evet. O yüzden bu kardeşlik teması üzerinden gidecek bir yaklaşım tarzını ve bugüne kadar sergilenen performansın, emeğin önemini, bunun bir devlet meselesi, millet meselesi olduğunu, dolayısıyla parti ayrımı olmaksızın buna sahip çıkılması gerektiğine ilişkin o güçlü kanaatini gerek meclisteki komisyon aşamasında, gerekse yasanın kabul aşamasında farklı siyasi partilerin verdiği desteğin bundan sonra sürdürülebilirliği ve nihayet Türkiye'nin mutlaka yeni, sivil ve gerçekten kendisine yakışır bir anayasaya kavuşma idealini vurgulayacağını, bunlara tema olarak değineceğini de öngörüyorum açıkçası.
1: Evet, Başkan Erdoğan'ın bu tarihi noktada vereceği mesajlar, hem mevcut süreç, hem iç siyaset, hem dünyada yaşananlara ilişkin vereceği mesajları biz de merakla ve heyecanla bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu konuğumuzdu.
0: Teşekkür ederim.
1: Son gelişmeleri değerlendirdik birlikte. Efendim şimdi az evvel de bahsettik, Bitlis'in Ahlat ilçesinde Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler için hazırlıklar tamamlandı artık. Biz de hemen kameralarımızı o noktaya çevireceğiz. A Haber muhabiri Nazlı Timur bizi bekleyen arkadaşımız. Gördüğümüz üzere çok da güzel hazırlıklar var. Hemen sözü sana bırakalım Nazlı.
2: Evet, tarihi en büyük dönüm noktalarından biri olan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dün itibariyle kutlanmaya başlandı. Biz de kameraman arkadaşım Orhan An'la birlikte şu anda Bitlis'in Ahlat ilçesinden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Hemen kameraman arkadaşım da ekranlara yansıtacak. Tabii yarın bir dizi ziyaret yapmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada Millet Bahçesi'nde vatandaşlara seslenecek. Başkan Erdoğan burada önemli açıklamaların yapılması bekleniyor. Bunu ifade ederim. Tabii kabine toplantısında üçüncü kez Başkan Erdoğan Ahlat'ta gerçekleştirecek. Tabii Anadolu'nun kapılarını millete açan tarihin en büyük dönüm noktalarından bir tanesi olan Malazgirt Zaferi yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte burada büyük kutlamalar gerçekleşecek. Tabii kameraman arkadaşım şu anda ekranları da gösteriyor. Şu anda gördüğünüz çadırlar Bitlis Bitlis,

0: Samsun, Trabzon birçok ilin çadırları şu anda burada kurulu. Her yöreye ait burada değerler var. Şöyle bir ben kenara çekileyim, arkadaşım hemen ekranlara yansıtsın. Burada birçok değer var. Her yöreye ait ürünler bu çadırda sergileniyor. Tabii etkinliklerde neler var onu da anlatayım. Han çadır etkinlikleri, halk oyunları, jandarma atlı birliklerin gösterisi, jak, sak, trafik denetlemeler olmak üzere vatandaşlar bilgilendiriliyor. Burada birçok eğlenceler ve gösterilerin sergileneceğini ifade edebiliriz. Tabii alanın farklı noktalarında ise yine yerli ve milli savunma sanayi ürünleri ve güvenlik ekipleri de burada vatandaşlara, ziyaretçilere tanıtılacak ve tanıtılmaya da devam ediyor. Tabii alanın dediğimiz gibi farklı noktalarında şimdi ekranlara yansıyor. Hemen şöyle gösterecek olursak yine Aile Sosyal Hizmetleri Bakanlığı'nın yine burada bir çadı var. Tabii şu an gösteremiyoruz ama yerli ve milli silahlarımız da hemen arka tarafta sergileniyor. Yine gördüğünüz gibi burada birçok çadır. Hemen şöyle bir çadıra geçelim. Şurada şöyle yine divanlar serili. Evet, burada gördüğünüz gibi burada birçok çadır vatandaşlara gerek her ilin kültürü yaşatılmaya devam ediyor. Efendim şu anda kurulumlar aslında devam ediyor. Hazırlıklar bir taraftan devam ediyor. Şöyle bir çadırı gösterecek olursak efendim canlı yayındayız, kolay gelsin. Çadırımızda neler var?
1: Çadırımızda Şehit Gazi ailelerimizin yaptığı eserlerimiz var. Onları tanıtıyoruz. Evet. Bu kadar yani.
0: Fotoğraflar var. Fotoğraflar
1: işte onlar işte eserleri onlar. Evet. Gazi ve şehit yakınlarının eserleri.
0: Aile
1: bu kadar.
0: Aile
1: Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi.
0: Evet, kaç gün buradayız?
1: 4 gün buradayız. 2 gün gitti, 2 evet. Günümüz kaldı.
0: Evet efendim, kolay gelsin. Hemen şu ileride bir çadırımız var. Adana'dan gelen bir çadır. Hemen kameraman arkadaşım da şöyle benimle birlikte ilerlerse buradaki çadırlarda da yemekler pişiyor. Yine hemen şöyle gösterelim. Evet efendim, şu an canlı yayındayız. Neler yapıyoruz?
2: Özbek pilavı hazırlıyoruz efendim. Başkanıma sorun. Evet. Özbek pilavın hazırlığını yapıyoruz. Bir saat sonra açılışını yapacağız.
0: Peki çadırımızda
2: ne var? Çadırımızda başkanım olmuş.
0: Tamam. Evet, teşekkür ediyoruz efendim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın burada önemli açıklamalar yapacak ve kabine toplantısının üçüncüsü burada gerçekleşecek deyip sözü size bırakalım.
3: Nazlı Timur, teşekkür ederiz paylaştığım bilgiler için. Sevgili izleyenler, İsrailler Güney Kıbrıs'ta varlığını artırarak ev ve arazi satın almaya başladı. İsrail'in bu hamlesi Rumlar arasında yeni bir toplumsal ve siyasi tartışmanın fitilini de ateşledi. Rumlar şimdi İsrail'in Güney Kıbrıs'taki varlığının kalıcı ve yerleşime dönüşmesinden endişe ediyor. A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz ve konunun detaylarını aktarmak için Lefkoşa'dan karşımızda, hemen sözü size bırakalım.
4: Evet, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. İsrail'in son dönemde özellikle İran'la girmiş olduğu 13 günlük savaşın ardından Güney Kıbrıs'a akın akın gelmeleri ve son dönemde özellikle İran'la Amerika ile birlikte girmiş olduğu savaştan sonra Güney Kıbrıs'a adeta çöreklenmesi ve burada büyük araziler satın alması, almış olduğu arazilerle birlikte içerisinde evler, iş yerleri ve hatta ibadethanelerin olmasından ötürü bölgeyi resmen abluka altına almış durumda ve alımları hızla devam ediyor. Doçent Doktor Emet'e gözü güzelli konuğumuz. Emet hocama döneceğim şimdi ve son günleri özellikle İsrail'i ve Güney Kıbrıs'a bu derece yakınlaşmasını konuşacağız. Hocam teşekkür ediyoruz. Neler söyleyeceksiniz?
5: Öncelikle bu konu tabii bölgemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği ve tabii ki bölge istikrarı açısından son derece önemli. Çünkü bunu yalın bir şekilde İsrail mülkiyet alıyor şeklinde yorumlamamız mümkün değildir. Çünkü Güney Kıbrıs Yunanistan İsrail ittifakı bağlamında ortaya konan enerji, güvenlik ve askeri anlamdaki yapılanmalarının, teknoloji yapılanmalarının ortak bir şekilde sahada bizzat sözde İran krizi bahane edilerek 20 bin civarındaki milis, aslında İsrailli gücün Larnaka, Baf, Limassol'a doğrudan mülkiyet alımı için yetki verilmesi, ki AB yasaları ve Güney Kıbrıs yasaları tahtında 4000 kilometrelik 4000 metre

0: karelik bir alana sadece izin verilmesi Güney Kıbrıs'ta söz konusu olabilecek bir yapıdır. Bu alanların hedef seçilmesi doğrudan Larnaka'nın en fazla yoğun bölge olarak seçilmesi Baf hava alanıyla doğrudan bağlantılı olup Mausa'nın aslında bir anlamda hedef olduğunu da bize göstermektedir. Bütün yapılaşmalar kalıcı olma yönünde somut bir şekilde kendisini gösterirken bugün bu yapı Güney Kıbrıs'ta Rum halkı tarafından da ciddi anlamda rahatsızlık uyandırdığını artık görmekteyiz. Ama diğer taraftan hükümetin somut bir şekilde bu gelişmelere, bu adımlara destek verdiğini görüyoruz. Güney Kıbrıs'taki halkın en büyük endişesi ekonomik güvenliğinin artık Siyonist rejimin eline geçecek olması, demografik yapılarının değişecek olması ve olası kriz, güvenlik krizlerine Güney Kıbrıs'ın açık hale gelmesi. Bu üç unsur açısından biz görüyoruz ki Güney Kıbrıs'ta ciddi anlamda bir rahatsızlık var. Çünkü Türkiye'nin gücüne karşı herhangi bir anlamda Yunanistan, Güney Kıbrıs ya da İsrail'in boy ölçüşemeyeceğini Rumlar çok iyi biliyor. Bu anlamda kendi güvenliklerini risk altına atmak istemedikleri için bu yapılaşmadan rahatsızlar. Ve bu doğrultuda özellikle de bugün tepkilerini daha fazla ön plana çıkardıklarını görmekteyiz.
1: Evet, özellikle Yunanistan ve İsrail'le Güney Kıbrıs'ın araları çok iyi son dönemde ve sürekli askeri işbirlikleri de var. Yani bununla da ilgili neler söylersiniz?
0: Tabii ki bu askeri işbirlikleri enerji anlamında da kendisini deniz yetki alanları, kara ve hava savunma sistemlerinin ortak entegre edilmesiyle kendisini göstermektedir. Aşil Kalkanı dedikleri bir güç birliği içerisinde bütün Yunanistan'ın gayri hukuki askerleştirdiği adalar dahil olmak üzere Güney Kıbrıs, İsrail ortak hava savunma sistemini entegre etme ve aynı zamanda deniz yetki alanları Güney Kıbrıs'ta İsrail üzerinden boru kablo hatlarının döşenmesi, Great Sea Interconnected kablo ağı dediğimiz projenin hayata geçirilmesi ve Türkiye'nin haklarına tecavüz edilmesi ve olası riskle Türkiye ile karşı karşıya gelmeyi göze alacak şekilde bunun dizayn edilmesi için İsrail şirketleri üzerinden bu projelere dahil olduğunu, Avrupa Birliği SAFE programlarını yine İsrail'li şirketlerin savunma teknolojisinde entegre edildiği ve bu bağlamda bu ittifakın arka planındaki batılı aktörlerin başta Fransa olmak üzere bu gidişatı destekleyici tavırlar olduğunu görmekteyiz.
1: Evet, İsrail son dönemde Yunanistan'la ve Güney Kıbrıs'la çok sıkı ilişkiler içerisinde ve bununla alakalı Güney Kıbrıs'la sürekli arazi alımlarına devam ediyor. Önceleri küçük yerleşim merkezleri, sonraları artık büyük köyler satın almaya başladı ve bu alımlar Güney Kıbrıs'taki halkı da oldukça rahatsız etmekte diyelim. Sözü tekrardan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden konuğum Doçent Doktor Emete Gözügüzel'inle birlikte size bırakalım.
2: Rıza, teşekkür ederiz paylaştığınız bilgiler için. Değerli izleyenler, çocukların dijital dünyadaki güvenliğini tehdit eden uygulamalara yönelik küresel baskı giderek artıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde TikTok, çocukların çevrim içi gizliliğini ve mahremiyetini ihlal ettiği gerekçesiyle şirkete $400 milyon ceza kesildi. Bu karar sosyal medya platformlarının çocukların güvenliğine ilişkin sorumluluklarına da yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.
3: Çocukların çevrim içi güvenliği tartışılırken TikTok'a ABD'den $400 milyon cezai yaptırım geldi. ABD Adalet Bakanlığı TikTok ve ana şirketi ByteDance'le çocukların çevrim içi gizliliğinin korunmasına yönelik davayı $400 milyon uzlaşmayla sonuçlandırdı. TikTok $300 milyon hemen ödeyecek. Kalan $100 milyonsa TikTok'un önceki uygulaması Musical.ly ile ilgili eski anlaşmanın iptal edilmesinin ardından ödenecek. ABD Adalet Bakanlığı anlaşmanın çocukların çevrim içi gizliliğine ilişkin en yüksek tutarlı uzlaşmalardan biri olduğunu açıkladı.
4: Evet, çok ama çok sıkı bir kontrolümüz olacak. TikTok'un muazzam bir değeri var.
3: Washington'ın TikTok'a yönelik baskısı bununla da sınırlı değil. The Hill'in haberine göre Meta ve TikTok'un hakkındaki binlerce davanın düşürülmesi için yaptığı başvuruda Temyiz Mahkemesi'nden döndü. Sosyal medya platformlarının kullanıcılarda bağımlılık ve ruh sağlığı sorunlarına yol açtığı iddiasıyla açılan binlerce dava böylece devam edecek. Amerika'da sosyal medya şirketlerine yönelik hukuki baskı giderek artıyor. Çocukların dijital güvenliği teknoloji devleri için artık sadece bir tartışma değil, büyüyen bir hukuki sorumluluk alanına dönüşüyor.
2: Evet, ekranlarınıza taşıdık. Dünyada sosyal medyaya yönelik koruyucu sınırlamalar artırılıyor. Peki Türkiye'deki durum ne? Hangi sınırlamalar getirilecek? Şimdi bunun için de sözü A Haber muhabiri Merve Köleoğlu ve konuğuna bırakacağız. Sözü hemen size bırakalım Merve, bu detayları almak için.
5: İyi yayınlar diliyorum. Evet, dünyada çocukların sosyal medya kullanımına yönelik koruyucu önlemler giderek artırılıyor. Dikkat çeken en net ve son gelişme ise Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde TikTok ve ana şirketi ByteDance tam 400 milyon dolarlık uzlaşmayı kabul etti. Şimdi buna ilişkin detayları canlı yayın konuğumuz bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık'la değerlendirelim. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Öncelikle dilerseniz Amerika'daki bu gelişmeden biraz bahsedelim. Sonrasında Türkiye çerçevesinde bu durumu nasıl değerlendiriyoruz?
6: Şimdi tabii bu TikTok davası 2024 yılında daha Amerikan Başkanı Donald Trump gelmeden Joe Biden zamanında açılmıştı. Gerekçeler vardı aslına bakarsanız. İlk gerekçe 13 yaş altı çocuklara sosyal medya hesabı açmasına izin vermesi TikTok'un. İkincisi de özellikle kişisel verileri ve bilgileri izinsiz bir şekilde kullanması ve Çin hükümetine aktarmasıyla ilgili bir casusluk durumu söz konusuydu. Tabii bu ciddi bir davaydı. Neden diyecek olursanız, çünkü biliyorsun bir de teknoloji savaşı var Çin ve Amerika arasında. Özellikle Amerika'da TikTok her zaman eleştiri konusu haline gelmeye başlıyor. Burada özellikle baktı ki hani Çin bu süreç çok farklı boyutlara gidiyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi cezadan ziyade bu daha yüksek cezalarla bizi karşı karşıya bırakabilir. Ne yapalım dediler. 400 milyon doları biz kabul ediyoruz. Uzlaşma bedeli olarak, evet. Yani bundan daha yüksek vermekten ziyade biz 300 milyon doları peşin verelim. 100 milyon doları da daha sonra veririz noktasına getir. Gerçekten de baktığınızda bugün tabii bu dava TikTok'a açıldı ama biliyorsunuz geçtiğimiz hafta da yine gündeme gelen 29 eyaletin Meta'ya açtığı ve çocukların gizliliğini, güvenliğini koruyamaması ve aynı zamanda algoritmanın çocukları bağımlı hale getirmesi sebebiyle bir dava daha var. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Tamam, TikTok için bunlar gerçekleştirildi. Umuyorum Meta için de aynı durum söz konusu. Çünkü bunların birbirinden hiçbir farkı yok. İkisi de çocukları bağımlı hale getirmeye, ikisi de verileri kullanmaya odaklı bir yapı sonuçta. Yani Instagram, Facebook, TikTok hepsi algoritma tarafından kullanıcıları bağımlı hale getirme. Hep çocuklar gençler üzerinden diyoruz ama bu bir emsal karardır. Bu aynı zamanda bize şunu da söylemiş oluyor, ulaştırmış oluyor. Evet, ilerleyen yıllarda bu davaların sayısı artabilir ve de bu sadece Amerika'da görülen bir davaydı. Sonuçta bu uzlaşma bedeli Amerika'ya ödenecek. Ama bunlar küresel ölçekli dijital mecralar, sosyal medya platformları. Bu aynı zamanda bir emsal niteliğindedir. Bizde de biliyorsunuz aynı şekilde TikTok'un bağımlılık durumları söz konusu oluyor. Çocukları, gençleri bağımlı yapıyor. Yönlendirme işlemi gerçekleştiriyor. Kişisel verileri, bilgileri izinsiz bir şekilde kullanıyor. O zaman bizim de devlet olarak aynı şekilde bu platformlara yönelik yaptırımlar uygulamamız ve davalar da açmamızın son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bakalım Meta'da aynı şekilde uzlaşma için 1,4 trilyon deniyor ama işte mahkemeler oradaki 200 milyon dolara da biz yeterli buluyoruz uzlaşma bedeli olarak diyor. Şimdi bundan sonraki süreçte bizi aslında şu bekliyor. Bakalım bu uzlaştırma bedelini ödedikten sonra platform bu algoritma konusunda yaptırımlar gerçekleştirecek mi? Otomatik oynatmayı kaldıracak mı? Ya da işte dediğim gibi programın içeriklerini, işlevlerini çocukları koruma adına alacak mı? Bunu tabii ki ilerleyen zamanlar göstermiş olacak. Biz de bu konunun takipçisi olacağız.
5: Çok teşekkür ediyorum hocam. Evet, çocukların sosyal medya sınırlandırmasına ilişkin detayları canlı yayın konuğumuz bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık'la konuştuk. Sözü yeniden merkeze bırakalım.
2: Sevgili izleyenler, Kayseri'de otostop çeken iki kişiyi aracına alan genç sürücü çıkan tartışmada kalbinden bıçaklandı. Ağır yaralanan sürücü hastanede yaşam mücadelesi verirken kaçan saldırganları yakalamak için de geniş çaplı operasyon başlatıldı.
3: Aracına aldığı kişilerin saldırısında kalbinden yaralanan sürücü yaşam mücadelesi veriyor. Olay Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde yaşandı. Araç sürücüsü ve beraberindeki arkadaşı yolda otostop çeken iki kişiyi araca aldı. Taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü.

0: düştü. Ağır yaralanan araç sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumununsa ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
1: Yol kenarında otostop çekmek isteyen iki kişi aracını aldı ancak yardım etmek için başlayan yolculuk kısa süre sonra tartışmaya dönüştü. Araç içerisindeki gerginliğin büyümesiyle sürücü bıçaklı saldırının hedefi oldu.
0: Kaçan iki saldırganı yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma yürütülüyor.
2: İstanbul Emniyeti tek teker üzerinde ilerleyerek trafiği birbirine katan motosikletli magandaları drone kamerasıyla takibe aldı. TEM'de barikat kuran polis ekipleri 14'ü 18 yaşından küçük 58 şüpheliyi gözaltına aldı. Motosikletler trafikten men edildi.
0: Tek teker üzerinde ilerleyerek trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüleri gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri drone kameralarıyla trafik magandalarının peşine düştü. Kameraya yansıyan görüntülerde sürücülerin tek teker üzerinde akrobatik hareketler yaptığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Otoyolda geniş çaplı operasyon başlatan ekipler 14'ü 18 yaşından küçük toplam 58 şüpheliyi gözaltına aldı. Ehliyeti olanların 120 gün süreyle belgelerine el konulurken yakalanan motosikletlerse trafikten men edildi. Saygısızca araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından kesilen cezaların ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan 58 sürücü adliyeye sevk edildi.
2: Evet, bültenimizin sonuna geldik efendim. Bugün Peygamber Efendimizin doğumunun 1500. yılı vesilesiyle Mevlid Kandili idrak edilecek. Gönüllerin dua ve salavatlarla buluşacağı bu mübarek gecenin manevi iklimi ve nasıl ihya edileceğini de haberimizde izleyeceğiz. Biz de buradan tüm izleyicilerimizin Mevlid Kandilini mübarek eyleyelim efendim. Sizin de hemen dileğinizi.
3: Ben de senin ve bütün izleyicilerimizin Mevlid Kandilini tebrik ediyorum. Allah dualarımızı kabul etsin.
2: Evet efendim, böylelikle ajans bugün noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: güzel ahlakın temsilcisi, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu mübarek gece, her yıl Rebiül Evvel ayının 12. gecesinde idrak ediliyor. Peygamber Efendimizin dünyaya gelişiyle insanlığın karanlık döneminde yeni bir sayfa açıldı. Onun mesajı yalnızca bir dönemi değil, asırlar boyunca insanlığın yolunu aydınlattı ve aydınlatmaya da devam ediyor.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrif etmeden dünyanın hali bir karanlıktaydı. Cahiliye dönemiydi. Resulullah'ın dünya teşrifiyle beraber o karanlıklar aydınlığa, cehaletin yanında da efendim ilim, bilim sahibi olmaya başlanıldı.
2: Karanlık cahiliye dönemini aydınlığa çeviren, o dönemi ilimle ve ahlakla yoğuran kainatın efendisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşriflerinin 1500. yılı idrak ediliyor. Peki bu mübarek Mevlid kandili nasıl ihya edilmeli?
1: Çağımızda, bu zamanda dünyanın küçüldüğü, sosyal medya aracıyla her tarafa ulaşadığımız bir dönemde maalesef yine mazlumların ağladığı, mazlumların kanı döküldüğü bir dünyada yaşıyoruz. Cehaletin efendim aydınlığa galip olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Ama bizler Resulullah'ın hayatını örnek alırsak evlerimize huzur buluruz.
0: Bu nedenle Mevlid Kandili sadece bir geceyi ibadetle geçirmek değil, kişinin kendi hayatına dönüp bakması için de bir fırsat.
1: Bir muhasebe yapmamız lazım. Aynı şekilde o gece camilerimize gidip yatsı namazıyla cemaatle kılmak, gecenin yarısını ibadetle geçirmiş sevabı elde eder ve Kur'an-ı Kerim okuyalım. Kaza namazlarımız varsa kaza namazlarımızı kılalım. Çünkü ilk hesaba çekileceğimiz namazdır.

0: kurulu güç içinde yerli kaynakların payı ise %71,9 olarak kaydedildi. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 126.476 megawata yükseldi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
5: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Reklam. A Haber Radyo.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işimiz
6: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam.
8: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Reklam. Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi

daha kazançlı. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Türkiye'nin

0: haber ekranlarından günaydın, mutlu sabahlar. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Ajans bugün de gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Yeni saatte sıcak duraklarda ekip arkadaşlarımız haber nöbetlerini tutmaya devam ediyorlar. Yeni saatte hangi noktalara uzanacağız? Dilerseniz önce o noktaları hatırlayalım. Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 35 kişi tutuklandı. Soruşturmada son durumu Halil İbrahim Uğur Adana'dan aktaracak. İBB'ye yönelik dava devam ediyor. Sanık ve itirafçı ifadelerinde hangi başlıklar öne çıkıyor? Mustafa Kadir Mercan son gelişmeleri birazdan ekranlarınıza taşıyacak. İran bölge ülkelerine ekonomik savaş açtı. Amerika ile işbirliği yapan komşu ülkeleri düşman ilan ederiz açıklaması da var. Ekber Karabağ da Tahran'dan gelişmeleri takip etti. Son bilgilerle birazdan karşınızda olacak. Terörsüz Türkiye sürecinde kabul edilen çerçeve yasanın işleyişini izleyecek olan takip kurulu ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Şener Çetin de Ankara'dan notlarını paylaşacak. Ve Denizli'de ailesinin yanında silah zoruyla kaçırılan genç kız kurtarıldı. Olayın detaylarını ve kurtarma operasyonunu Atagündüz Kurşun sizlerle paylaşacak diyelim. Yeni saate başlayalım. Yeni günün yeni saatin en sıcak gelişmesi, Bursa'da 3 farklı noktada orman yangını çıktı. Ekipler alevlere müdahale ediyor. Görüntüleri ekranlarınıza getirelim sıcağı sıcağına. Kestel'e bağlı Derekızık ve Aktaştepe mahalleleriyle Yıldırım ilçesine bağlı Karapınar mahallesindeki ormanlık alanda yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere 2 helikopter, 8 arazöz, 3 su tankeri, 6 ilk müdahale ve hizmet aracı, 4 dozerle müdahalesi aralıksız devam ediyor. Bu görüntülerde bir başka noktadan canlı olarak ekranlarınıza getirdiğimiz görüntüler Bursa'dan geliyor. Bu noktada yangının izlerini görmeye devam ediyoruz. Alevler şu an itibariyle etkisini kaybetmiş gibi görünüyor ama bölgede muhtemeldir. Soğutma çalışmaları sürüyor çünkü yangının kül ettiği bölgelerin yanında hala yeşil alanlar da var ve ekipler de o noktalarda muhtemelen yeniden alevlerin yükselmemesi için hem soğutma çalışmasını gerçekleştiriyor hem de bölgeye müdahalelerine devam ediyorlar. Tekrar edelim, yeni günde Bursa'dan geldi haber. Bursa'da 3 farklı noktada orman yangını çıktı. Ekipler 2 uçak 4 helikopterle müdahale etmeye devam ediyor. Bu görüntüleri de sizlerle canlı olarak paylaştık. Adalet Bakanı Akın Gürlek 1 Haziran'dan bu yana 73 orman yangını ile ilgili yürütülen soruşturmada 12 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Gürlek orman yangınına sebebiyet veren hiçbir eylemin karşılıksız kalmayacağını da vurguladı.
1: Bu bir savaş, bir yeşil vatan müdahalesi.

0: 1 Haziran'dan bu yana çıkan 73 orman yangını ile ilgili yürütülen soruşturmalarda 12 şüpheli yakalandı. Gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu. Yeşil vatanımız, ormanlarımız, gelecek nesillerimizin ortak emanetidir. 1 Haziran 2026'dan bu yana 25 ilimizde meydana gelen 73 orman yangınına ilişkin adli işlemler başlatılmıştır dedi. Yürütülen soruşturmalarda 46 şüpheli tespit edildi, 12 şüpheli ise tutuklandı. 21 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı. Bakan Gürlek, ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumaktır. Bu anlayışla başsavcılıklarımız yangınların nedenlerini ve sorumlularını titizlikle araştırmayı sürdürmektedir. Kastıyla, ihmaliyle veya tedbirsizliğiyle orman yangınına sebebiyet veren herkes bilmelidir ki, yeşil vatanımıza kasteden, ormanlarımıza zarar veren hiçbir eylem karşılıksız kalmayacaktır ifadelerine yer verdi.
1: Kayseri'de otostop çeken iki kişiyi aracına alan genç sürücü çıkan tartışmada kalbinden bıçaklandı. Ağır yaralanan sürücü hastanede yaşam mücadelesi verirken kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
2: Aracına aldığı kişilerin saldırısında kalbinden yaralanan sürücü yaşam mücadelesi veriyor. Olay Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde yaşandı. Araç sürücüsü ve beraberindeki arkadaşı yolda otostop çeken iki kişiyi araca aldı. Taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ağır yaralanan araç sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumununsa ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
3: Yol kenarında otostop çekmek isteyen iki kişi aracını aldı. Ancak yardım etmek için başlayan yolculuk kısa süre sonra tartışmaya dönüştü. Araç içerisindeki gerginliğin büyümesiyle sürücü bıçaklı saldırının hedefi oldu.
2: Kaçan iki saldırganı yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma yürütülüyor.
1: Gaziantep'te dün meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Ölü sayısının 4'e yükseldiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. İşte o anlar, kazanın yaşandığı an kameralara böyle yansıyor. Görüntüler Gaziantep'ten geliyor. Kentte dün meydana gelen kazada iki otomobil böyle çarpıştı. Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. İki aracın çarpışması ve olay sonrası yaşananlara dair de kameralar bu acı görüntüleri kaydetti. İtfaiye ekipleri, sağlık ekipleri, kurtarma ekipleri hemen olay noktasına ulaştılar. Ancak maalesef kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 9 yaşındaki bir çocuk da o 4 kişinin içindeydi. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Ancak hastanede hayatını kaybetti. Bir kez daha tekrarlayalım. 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza, dikkatsizlik sonucu oluştuğu da anlaşılıyor. Güvenlik kameralarına öyle yansıdı. Denizli'de ailesinin yanındayken silah zoruyla kaçırılan genç kız güvenlik güçlerinin titizlikle yürüttüğü operasyonla sağ salim kurtarıldı. Olayın perde arkasında neler var? Genç kızın kurtarılma sürecine ait detaylar neler? Ekip arkadaşımız Ata Gündüz Kurşun tüm bu soruları yanıtlamak için canlı yayın noktamızda bizi bekliyor. Ata, kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü hemen sana bırakalım.
4: Teşekkür ediyoruz Hakan Uysal. O genç kızın kaçırıldığı yerdeyiz. Bir akaryakıt istasyonu burası ve hemen arkamızda da Denizli Muğla Karayolu var. İddia şu, genç kız Denizli'den geliyor Tavas ilçesine. Çünkü Tavas ilçesi yakınlarında bir yer burası. Ve minibüsten indikten sonra babası karşılıyor. Çünkü takıntılı bir sevgiliden bahsediyoruz. Daha önce de o genç kızın evini basan, tarlasına yine baskın düzenleyen bir şahıs kızdan bahsediyoruz. Ve işte o genç kız minibüsten indikten sonra babası tarafından alındı. Ve o takıntılı sevgili de o babasıyla kızının peşindeydi. Ters yönden bulunduğumuz bu noktaya geldiler gördüğünüz gibi. Ve o şahıs da diğer taraftan geldi. Elinde bir pompalı tüfek vardı.

0: babasıyla uzun süre konuştu tam da bu noktada. Hatta hemen karşıda şimdi kameraman arkadaşım Köksal gösterecek, güvenlik kamerası da var. O güvenlik kamerası kaydetti, işte şu anda kameramızın kadrajında olan güvenlik kamerası kaydetti tüm bu yaşananları. Burada uzun bir süre tartışma oldu. Elindeki o pompalı tüfekle birlikte hem babasını hem de kızını tehdit etti ve babanın aslında çok da fazla yapacağı bir şey yoktu. Hal böyle olunca da genç kızı aldı ve kayıplara karıştı. Tabii ki çevredeki görgü tanıkları da var. Hemen karşıda da bir teyzemiz var. Aslında tüm olayların tanığı kendisi. Yayına çıkmayı ikna edemedik ama yayından sonra bir röportaj yapacağız kendisiyle, bir teyzemiz. Dolayısıyla bu noktadan sonra artık yapılan ihbarla birlikte jandarma ekipleri, Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma suç araştırma timi, JASA timleriyle Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devreye girdi ve ormanlık alana bir operasyon düzenlendi. Çünkü takip edildi. Yapılan ihbarla birlikte de jandarma ekipleri hem o takıntılı şahsı gözaltına aldı. Genç kız da sağ salim kurtarıldı. Tabii bundan önceki süreçlere dediğim gibi bu olay ilk değil. Aynı zamanda o genç kızın KADES uygulamasını da kullandığı yine söylenen sözler arasında, iddialar arasında ve o şahıs mahkemeye çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Silahlı tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamasıyla işte tam da bu noktada gerçekleşmişti olay. Tekrar gösterelim. Denizli Muğla Karayolu burası ve bu karayolundan kızıyla babası ters yönden geldi. O takıntılı aşık da diğer taraftan geldi ve tam da bu noktada bir tartışma yaşandı. Ardından da kız kaçırıldı. Dediğimiz gibi jandarma ekiplerinin o başarılı operasyonuyla birlikte gözaltına alındı şahıs ve çıkarıldığı mahkeme tarafından da tutuklandı. Evet, toparlayalım. Denizli'deki kaçırma olayının ayrıntılarını paylaştık. Bulunduğumuz bu noktada yeni sıcak gelişmeler oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
1: Adana'da başlayan ve kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonun adliye ayağında tutuklama kararları geldi. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 35 şüpheli tutuklandı. Soruşturma dosyasında şimdi FETÖ irtibatlarına ilişkin tespitler mercek altında. Kuytul'un en çok irtibat kurduğu kişilerin FETÖ'cü olduğu tespitleri yer alıyor. Detaylara bakacağız. Ekip arkadaşımız Halil İbrahim Uğur notlarıyla karşımızda olacak. Kolaylıklar dileyelim ve sözü Halil İbrahim'e bırakalım Adana'ya.
2: Haklı Nuş'ta sizin de ifade ettiğiniz gibi Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 35 kişi tutuklanarak Kürkçüler Cezaevi'ne gönderildi. Adana'da bulunuyor Kürkçüler Cezaevi ve bir haftadan beri aslında yaklaşık Türkiye'nin konuştuğu ve merak ettiği konuların başında Alparslan Kuytul ve suç örgütünün neler yaptığına dair işte bu konu. Ve baktığımızda yine Alparslan Kuytul aslında rol model olarak da Fethullahçı terör örgütü elebaşısı olan Fethullah Gülen'i tercih etmişti ve kişiye özeniyordu ve örgütünde kendi bu örgütü de yine FETÖ ile mukayese ediyordu. Bu nedenle de kendisine Hoca Efendi ismini kullanmalarını zorunlu hale getirmişti. Baktığımızda 28 ayrı irtibat kaydının bulunduğunu söyleyebiliriz. Başlatılan, yürütülen soruşturma kapsamında ve Alparslan Kuytul'un yanı sıra diğer vakıf yöneticilerinde yine FETÖ suçuyla yargılanmış, bu konuda yine işlem görmüş kişilerle sürekli irtibat halinde oldukları yine tespit edildi ve bunlar da dosyadaki yerini aldı. Tabii ki şu anda 5 firari bulunuyor. Alparslan Kuytul ve suç örgütüne yönelik yapılan bu operasyon kapsamında 5 firari var. Onların da yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Tabii ki Alparslan Kuytul suç örgütü neler yapmıştı? Elbette suç örgütü kurmuş ve yönetmişti. Ardından da yine suç örgütüne üye olma suçlarından yine bu kişilerin şüpheli konumuna düştüğünü en başta ifade etmekte fayda var. Yine nitelikli dolandırıcılık, kişileri hürriyetinden yoksun etme, diğer taraftan da tabii ki resmi evrakta sahtecilik ve vergi usul kanununa da muhalefet. Tabii ki ayrıntılar da bir gün yüzüne çıkmaya başladı. İlk olarak

0: Bu yürütülen operasyon kapsamında elbette ki idari bina içerisindeki o şifreli kapılar, işte o şifreli kapılardan polis ekipleri girdiğinde bu kez de hard diskleri sökülmüş, bilgisayar kasalarını tespit etti ve hard disklerin de izlerini sürdü ve ardından da o hard diskleri elbette ki aldı. Şu anda bir taraftan da hala o hard disklerin incelendiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan tabii ki bir örgüt yönetimi vardı. Bir de bunun altındaki elbette ki yapılanma vardı. O yapılanma da yine deşifre edilmiş oldu ama diğer taraftan da tabii ki baktığımızda yine suç örgütü içerisinde bir istihbarat teşkilatı vardı. Furkan İstihbarat Teşkilatı. Bunun yanı sıra infaz timi vardı ve iç mahkeme vardı. İç mahkemede hemen hemen herkesin baskı altına alınarak yargılandığı, sorgulandığı bir yapıydı ve bu da yine vakıf binası içerisinde gerçekleştiriliyordu. Yine burada suç işleyen, yani Alparslan Kuytul'a itaatsizlik edenler de yine infaz timi tarafından falakayla veyahut da diğer darp şeklinde cezalandırılıyordu. Yine istihbarat teşkilatı da sürekli örgüt üyeleri hakkında bilgi topluyordu ve yine Alparslan Kuytul'un söylemiş olduğu şeyleri de yapan aile içerisinde de yine bu istihbarat teşkilatı kişilerin aile içerisindeki durumlarını da kontrol ediyordu, takip ediyordu ve aile içerisinde de yine Furkan Vakfı'nın istemiş olduğu çizgi dışına çıkan kişiler de yine cezalandırılıyordu. Elbette bizler gelişmeleri Adana'dan takip ediyoruz ve ilerleyen zaman diliminde de yine Furkan Vakfı, yani Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik yapılan bu operasyonla ilgili gelişmeleri kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayalı ile birlikte aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü Adana'dan tekrar size bırakalım. Haktan Uysal.
1: Ali İbrahim'e teşekkür ediyoruz. Devam edelim gündemin diğer başlıklarıyla. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında Necati Özkan hakkında dikkat çeken rüşvet iddiaları gündeme geldi. İş insanı Adem Kameroğlu 2 milyon lira karşılığında Özkan'a 4 daire verdiğini iddia etti. Özkan'ın spor çantasıyla elden para verdim sözlerine ise Kameroğlu tepki gösterdi.
2: İmamoğlu'nun danışmanı olarak bilinen ve Kahramanın Yolculuğu kitabının yazarı Necati Özkan hakkında dikkat çeken rüşvet iddiası gündeme geldi. İBB'ye yönelik yolsuzluk davası devam ediyor. Savunma yapan iş insanı Adem Kameroğlu, bir inşaat projesinin iskan sürecinde kendisinden İmamoğlu hakkında Kahramanın Yolculuğu adıyla kitap yazan reklamcı Necati Özkan'a 2 milyon lira karşılığında para verilmesinin istendiğini iddia etti. Kameroğlu bu para karşılığında Özkan'a 4 daire verdiğini öne sürdü. Kameroğlu, işlemin resmi bir satış gibi gösterilmesi için paranın kendileri tarafından temin edildiğini, bankaya yatırılıp çekildiğini ve 4 dairenin bedeli olarak ayrı ayrı dekontlandırıldığını savundu. İddiaların ardından Özkan'la Kameroğlu arasında duruşma salonunda dikkat çeken bir diyalog yaşandı.
3: Satış ofisinizin arkasındaki bitmiş daire örneklerini bana siz gezdirdiniz. Buradan ev alsanız iyi olur dediniz, hatırlıyor musunuz? Ben de onun üzerine sizinle beraber oradaki 4 tane daire tipini beraber gezdim.
4: Kusura bakmayın, bu anlattıklarınızın tamamı hayal ürünü.
3: Anlıyorum, anlıyorum.
4: Örnek daireleri gezmemizin tek sebebi bu malum 2 milyon karşılığındaki 4 tane daireyi alıp orada yaptığınız keşiftir. Oradan edindiğiniz bilgileri renklendirip çeşitlendiriyorsunuz efendim. Ben sizden teklif dahi almadım.
2: Duruşmada tartışmanın odağında bu kez 2 milyon liralık nakit para iddiası vardı. Özkan Kameroğlu'na spor çantası içinde elden nakit para verdiğini söyledi. Kameroğlu ise bu iddiayı sert sözlerle reddetti.
4: Biz sizinle herhangi bir satış vesaire daire satışı karşılıklı böyle bir şey asla olmadı. Bunları tamamen reddediyorum. Sizin yarattığınız bir hayaldir efendim. Bu hayali de anlatmamızın hiç anlamı yok. Boşu boşuna yani insanları meşgul edeceksiniz.
3: Adem Bey, size nakit ödemeyi elden bir spor çantası içerisinde verdim.
4: Eğer 2 milyon TL'yi sizden elden aldıysam haram zıkkım olsun. İki çocuğumun ölüsünü öpeyim. Size bu kadar da eğer aldıysam dünyanın en şerefsiz insanıyım.
2: Duruşma diğer sanıkların savunma ve çapraz sorgularıyla devam etti.
1: Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin davanın 60. duruşması bugün yapılacak. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan, 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın

0: Davada karar bekleniyor. Detayları alacağız. Ekip arkadaşımız Mustafa Kadir Mercan gelişmeyi takip ediyor. Kadir, kolaylıklar dileyelim. Kararın çıkması bekleniyor. Nasıl bir gün geride kalacak? Notlarını lütfen izleyicilerimizle paylaş.
1: Haktan Uysal, dilerseniz nasıl bir süreç işleyecek bugün, onunla başlayalım. Bulunduğumuz dakika itibariyle tutuklu ve tutuksuz sanıkların son sözleri alınacak. Son sözler alındıktan sonra da mahkeme başkanı kararını açıklayacak. Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada mahkeme başkanının kararını açıklaması gece yarısını bulacak gibi duruyordu. Bugün de bu kapsamda ilk önce tutuksuz sanıklar, sonrasındaysa tutuklu sanıklar son sözlerini söyleyecekler. Yaklaşık hepsine 5'er dakikalık bir süre vermesi bekleniyor ve o 5'er dakikalık sürenin ardından tutuklu ve tutuksuz sanıklar son sözlerini söyledikten sonra da mahkeme başkanı kararını verecek. Saat 13 itibariyle de bir öğle arası verilmesi bekleniyor. Peki davada geçtiğimiz aylarda ne olmuştu? Dilerseniz onlardan da bahsedelim. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame ile kabul görmüş ve sonrasındaysa yargılama süreci başlamıştı. 579 sayfalık iddianamede birçok kişi birçok suçlamayla karşı karşıya kalmıştı. Bu kapsamda 33'ü tutuklu, 200 sanık bulunuyordu iddianamenin içerisinde ve 27 Ocak'tan 29 Temmuz'a kadar toplamda 28 kişi tahliye edilmişti ve bulunduğumuz gün itibariyle de dosyada şu anda 5 tutuklu sanığın olduğunu söyleyelim. Peki tutuklu sanıklar kimler? Dilerseniz onlardan da bahsedelim. Beşiktaş Belediyesi Eski Başkanı Rıza Akbolat, Seyhan Belediyesi Eski Başkanı Oya Tekin, Adıyaman Belediyesi Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Celal Tekin ve Erhan Daka da tutuklu olarak bu dosyanın içerisinde yer alıyor. Aslında soruşturma dosyasının içerisinde, daha doğrusu soruşturma dosyasına ve davaya ismini veren Aziz İhsan Aktaş'a da gelecek olursak, toplamda 280 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor bu davada. Fakat kendisi etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak hem yurt dışı yasayla birlikte adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti kendisi. Hakkındaki suçlamalarsa suç işlemek amacıyla örgüt kurma, 29 kez ihaleye fesat karıştırma, 19 kez özel belgede sahtecilik, 4 kez resmi belgede sahtecilik, 3 kez rüşvet ve 3 kez edinim ifasını karıştırma suçlamasıyla 103 yıldan 280 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor bu davada. Bir başka isim Beşiktaş Belediyesi Eski Başkanı Rıza Akbolat, o da 234 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor bu davada ve hakkındaki suçlamalarsa 30 kez ihaleye fesat karıştırma, 17 kez özel belgede sahtecilik, 2 kez resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, 2 kez rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme suçlamalarıyla 86 yıldan 234 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. Söylemiş olduğumuz gibi artık bulunduğumuz dakika itibariyle hem tutuklu sanıklar hem de tutuksuz sanıkların son sözleri alınacak. Sonrasındaysa mahkeme başkanı nihai kararını açıklayacak diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
0: Malazgirt Savaşı'nın bu yıl 955. yıl dönümü Ahlat ve Malazgirt'te 25-26 Ağustos'ta büyük bir coşkuyla kutlanacak. Terörsüz Türkiye hedefine yürüyen Türkiye, Ahlat'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği mesajlara kilitlenmiş durumda.
2: Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Türk, Kürt, Arap, Zaza, Laz, Çerkez, hepimiz bu topraklar üzerinde biriz, beraberiz, kardeşiz. Sünni, Alevi bu topraklar üzerinde biriz, beraberiz, kardeşiz. Biz hep birlikte Türkiye'yiz.
3: Solo Türk ve Çelik Kanatların yanı sıra helikopterler üzüm salkımı gösterisi gerçekleştirecek. Millet Bahçesi Türk, Filistin ve Türk boylarının bayraklarıyla süslenecek. Selçuklu motifleriyle hazırlanan han otağı ve 50 tematik çadır kurulacak. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü 25-26 Ağustos tarihlerinde büyük bir coşkuyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde kutlanacak. Peki son yıllarda yalnızca tarihi bir anma noktası olmaktan çıkarak Türkiye'nin birlik, kardeşlik ve ortak gelecek vurgusunun yapıldığı sembol merkezlerden biri haline gelen Ahlat'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan hangi mesajları verecek?
2: Etnik köken üzerinden bizi bölmeye çalıştılar.

0: mezhep, meşrep üzerinden bizi ayırmak istediler. Siyasi görüş farklılıkları üzerinden nifak çıkarmaya kalkıştılar. 85 milyon olarak her birbirimize her zamankinden daha sıkı kenetlendik. Bugün de aynısını yapıyoruz. Vatanımıza yönelik senaryoları yırtıp atarak yolumuza devam ediyoruz.
1: Başkan Erdoğan'ın vereceği mesajın merkezinde Türkiye'nin dış tehditlere karşı gücünün içerideki birlik ve beraberliğinden geçtiği vurgusunun olması bekleniyor. Mesajda Sultan Alparslan'ın 1071'de ortaya koyduğu birlik ruhunun bugün terörsüz Türkiye hedefiyle geleceğe taşındığına işaret etmesi bekleniyor. Çerçeve yasanın yürürlüğe girmesinin ardından gerçekleşecek 955. yıl dönümünde Ahlat'tan verilecek mesajda iç cephenin güçlendirilmesi, terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin kalıcı hale getirilmesi Malazgirt'in bin yıllık kardeşlik mirasının güncel karşılığı olacak. Kutlama etkinliklerine Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar ve binlerce vatandaşın katılması bekleniyor.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir haftaya giriliyor. Milli Dayanışma Yasası kapsamında kurulan Takip ve Koordinasyon Kurulu ilk kez bir araya gelecek. Terörsüz Türkiye sürecinde bir yandan da gözler bu hafta Ahlat ve Malazgirt'te olacak. Ayrıntıları da ekip arkadaşımız Şener Çetin sizlerle paylaşmak için canlı yayın noktamızda bizleri bekliyor, aktaracak sizlere. Şener, kolaylıklar dileyelim. Notların içinde sözü hemen sana bırakalım.
3: Teşekkür edelim ve hemen notlarımızla başlayalım. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 oyla kabul edilerek meclisten geçti ve dolayısıyla akabinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla da resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tabii bu süreç kapsamında bir de Terörsüz Türkiye Takip Kurulu oluşturulmuştu ki bu kurulun başkanlığını da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yürütüyor. Bunu ifade edelim. Tabii kurul gün içerisinde bugün saatler 15'i gösterdiğinde ilk toplantısını yapacak. Bu kurulun içerisinde kimler yer alıyor? Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşan kurulun içerisinde Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, kurulda yer alan isimler arasında. Tabii kurulun ana teması da terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci olacak. Bu anlamda bir yandan da alt komisyonların oluşturulması bekleniyor ki özellikle hatırlayacak olursanız geride bıraktığımız günlerde aslında DEM Parti heyeti de Başkan Erdoğan'la bir araya gelmişti. O görüşmede Pervin Buldan özellikle alt kurullardan birinin de kadın kurulu olmasına yönelik talebini ifade etmişti. Tabii bunlar da gerçekleştirilecek kurulda özellikle netleşmiş olacak. Alt kurulların sayısı da aslında tek bir merkezden değil, çok yönlü merkezden bu çalışma sıkı bir şekilde yürütülecek. Terörsüz Türkiye Takip Kurulu ile birlikte terör örgütlerinin tam manasıyla silahlarının tespiti yapılacak. Her şey yolunda giderse Milli Güvenlik Kurulu devreye girecek ve nihai kararını verecek. Bundan sonra süreç yeniden resmi gazetede yayımlanarak artık PKK terör örgütü içinde belirlenen o 6 aylık süreç başlayacak. Tabii diğer yandan gözler de özellikle Ahlat'ta olacak. Zira Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının 3. kez Ahlat'ta yapılıyor olması ve Başkan Erdoğan'ın o noktada vereceği mesajlarda çok kritik. Zira Sultan Alparslan'ın 1071'de aslında ortaya koyduğu o birlik ruhunun bugün yeniden o terörsüz Türkiye hedefiyle ana teması bu noktada öne çıkması bekleniyor. Vereceği mesajlar da bu anlamda önemli olacak. Terörsüz Türkiye sürecinde alınan yolda artık yavaş yavaş nihai sona yaklaşmaya devam ediyoruz. Bu anlamda bugün Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplanacak o kurulun ilk toplantısı da kritik olacak. Bizim de gözlerimizde o toplantıdan çıkacak kararda ve bundan sonraki yol haritasında olacak diyelim ve söz size bırakalım.
2: Şener, teşekkürler. Devam edelim gündemin diğer başlıklarıyla. İsrail işgali aralıksız sürüyor.

0: Gazze'ye bombalar yağdıran katil Netanyahu hükümeti ateşkese rağmen Gazze'yi, hatta Kudüs ve Batı Şeria'yı tamamen İsrail toprağı yapmayı hedefliyor. Gelin Gazze'deki insanlık ayıbına biraz daha yakından bakalım şimdi.
1: Tüm Gazze'nin yok olmasını hak ediyorlar. Biz de oraya geri döneceğiz.
2: Katil İsrail sadece bombalarla değil, söylemlerle de Gazze'deki işgali günden güne büyütüyor. Son olarak İsrail'in Seferat Başhahamı David Yosef, İsrail'in tüm Filistin topraklarının sahibi olduğunu öne sürdü. Gazze'nin tamamen yok edilmesi gerektiğini söyledi.
1: Tüm Gazze'nin yok olmasını hak ediyorlar. Biz de oraya geri döneceğiz. Süreci zorlamıyoruz. Sadece bekliyoruz. Kendilerini Filistin halkı diyorlar ama ortada bir halk yok. Hiçbir zamanlı bir halk olmadılar ve hiçbir hakları da yok. Tüm haklar bize ait. Gazze İsrail toprağıdır. Gazze bizimdir.
2: Ateşkese rağmen İsrail Gazze'yi yerle bir ediyor. Son görüntülerde katliamın boyutu bir kez daha gözler önüne serildi. Gazze'nin bombalanma anı kameraya böyle yansıdı. Bebekleri katleden İsrail hayvanlara da acımıyor. İsrailli yasa dışı yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir çiftçiden eşek çaldı. Masum hayvanı kilometrelerce sürükleyerek öldürdüler. Netanyahu hükümeti işgal için bahanelerine yeni bahaneler ekliyor. İsrail, Gazze'den uçurulan uçurtmaların sınırdaki İsrail yerleşim birimlerine düştüğü iddiasıyla Filistinlilere yönelik yeni bir sürgün ve saldırı dalgası tehdidinde bulundu. İşgal güçleri Batı Şeria'da skandallarına bir yenisini daha ekledi. Bir caminin minaresine İsrail bayrağı asıldı. Ve ırkçı söylemleriyle gündemden düşmeyen İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, İsrailli bakan Filistinlilere ait binlerce evin yıkılmasıyla övündü. 10 bin evi daha yıkacağız dedi.
1: Adalet evlerinizi yıkmaktır. Bu yıl 5 bin evinizi yıktım. 10 bin tane daha yıkacağım. Beni engellemeye çalışırsan kendini hapiste ağlarken bulursun. Burası benim ülkem.
0: Güney Kıbrıs'ta İsraillilerin Larnaka, Limassol ve Baf başta olmak üzere arazi ve gayrimenkul alımlarındaki artış dikkat çekiyor. Katminlerinde İsraillilerin bölgedeki artan varlığını gündeme taşıdığı, okul, ibadethane ve işletmeler gibi altyapıların çoğalması, Rum bölgesinde İsrail varlığının geçici olmaktan çıkıp kalıcı bir yerleşme olabileceği endişesini de Yunan basınında beraberinde getiriyor.
2: Arazi ve gayrimenkuller alıyorlar, kendi okul, ibadethane ve işletmelerini inşa ediyorlar. İsraillilerin Güney Kıbrıs'taki faaliyetleri Rum kamuoyunda yeni bir tartışmayı başlattı. Özellikle Larnaka, Limassol ve Baf'ta İsraillilerin önemli yabancı alıcı gruplarından biri haline gelmesi dikkat çekiyor. Tartışmayı gündeme taşıyan Kati Merini gazetesine göre konu artık sadece yabancı yatırım değil. İsraillilerin toprak ve konut alımlarının yanı sıra İsrailli ve Yahudi toplumuna yönelik okulların, ibadet yerlerinin, işletmelerin ve diğer altyapıların artması kalıcı yerleşim tartışmasını da beraberinde getiriyor. Gazetenin dikkat çektiği bir diğer noktaysa bazı bölgelerde toprak ve gayrimenkul mülkiyetinin yabancı yatırımcıların elinde yoğunlaşması, özellikle Larnaka'da İsrailli varlığındaki artışın daha belirgin hale gelmesi. Yüksek alım gücüyle yapılan konut ve arazi alımlarının yerel halkın konut piyasasına erişimini zorlaştırabileceği yönünde endişeler de var. Oluşan tablo yumuşak yerleşim tartışmasını gündeme taşıyor. Gelişmelerin arka planında İsrail ile Yunanistan arasındaki yakın ilişkiler de dikkat çekiyor.
3: Yunanistan ile İsrail arasındaki bu inanılmaz ortaklıkta bize destek olduğunuz ve yanımızda bulunduğunuz için teşekkür ederiz.
2: Rum kesimindeki tartışmanın odağındaysa İsrail sermayesinin ekonomik katkısından çok arazi mülkiyetindeki yoğunlaşma, konut piyasasına etkisi ve olası toplumsal değişim var.
0: Tayland'ın güneyinde bir gecede eş zamanlı 51 saldırı düzenlendi. Resmi binalar, demir yolları ve iletişim kuleleri hedef alındı. 4 saat süren şiddet olaylarında 3 kişi yaralandı.
2: Tayland'da adeta iç savaş yaşandı. Ülkenin güney eyaletlerinde bir gecede 51 saldırı düzenlendi. Tayland İç Güvenlik Operasyon Komutanlığı'nın raporuna göre yaklaşık 4 saatlik bir zaman diliminde 3 eyalette toplam 51 farklı saldırı oldu. Olaylarda çok sayıda resmi bina ve aracın yanı sıra telekomünikasyon kuleleri ve demiryolu altyapısı hedef alındı. Ayrıca bir markette kundaklandı. Saldırılar sırasında meydana gelen patlamalardan birinde 2 kadınla 21 yaşındaki bir erkek yaralandı. Saldırıların ardından güvenlik güçleri bölgede denetimlerini arttırdı. Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla kritik noktalarda kontrollü sokağa çıkma kısıtlamaları hayata geçirildi. Saldırılara henüz herhangi bir grup üstlenmedi. Ancak Tayland'ın güneyinde 2004 yılından bu yana ayrılıkçı silahlı grupların faaliyetleri sebebiyle sık sık çatışmalar yaşanıyor. Bölgede yaşanan çatışmalarda bugüne kadar 7000'den fazla kişi hayatını kaybetti.
0: Sırada dünyadan öne çıkan görüntülerden derlediğimiz haber turumuz var.
4: Patlama sesleri ard arda yükseldi, bir mahalle ayağa kalktı. Tayvan'da yerleşim alanı çevresine kaçak dökülen endüstriyel atık önce yangına ardından patlamaya yol açtı. 13 kişi yaralandı, 11 ev büyük hasar aldı. Çin'de yolcu otobüsü nehre yuvarlandı. Feci kaza anı yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı. Mucize eseri can kaybı yok ancak çok sayıda yolcu hastanelik oldu. Florida'da tek motorlu bir küçük uçak denize düştü. O anlarda plajdaki yüzlerce kişi büyük panik yaşadı. Kazadan sağ kurtulan pilot tedavi altında. Yeşil saha savaş alanına döndü. Kaosun adresi Kolombiya. Santa Fe ile Amerika'daki Cali takımlarının taraftarları maç esnasında kavgaya tutuştu. Büyüyen kavga sahaya taşınınca maç 33. dakikada tatil edildi. Japonya 5,9'da sarsıldı. Merkez üssü başkent Tokyo yakınları olan deprem gece saatlerinde meydana geldi. 37 kişi yaralandı. Tayvan'da otobanda kazaya karışan iki araç durmak zorunda kaldı. Sürücüler kazayı belgelerken arkadan hızla gelen bir araç üzerlerine daldı. Feci kazada iki sürücü de hayatını kaybetti. Luna Park'taki dev oyuncak arızalandı. Onlarca kişi metrelerce yüksekte baş aşağı kaldı. Tepe noktada takılı olan oyuncak hızla dönmeye devam etti. Ekipler müdahale edene dek pek çok kişi baygınlık geçirdi. İtalya'nın kuzeyindeki Forli kentine şiddetli fırtına vurdu. Hızı saatte 120 kilometreye ulaşan rüzgara uçaklar bile dayanamadı. Piste sürüklendikleri anlar havalimanı çalışanlarının cep telefonu kamerasına yansıdı. Film sahneleri gerçek oldu. Houston'da gece yarısı dolaşan bir taksicinin aracına aniden iki polis bindi ve aksiyon filmlerinden aşina olduğumuz o meşhur repliği söylediler.
5: Go go go go go!
6: Şu adamı takip et. Bas gaza. Bu sokağa doğru sür hemen. İşte orada.
4: Bir anda polis kovalamacasının ortasında kalan sürücü şaşkınlıkla ne dedilerse yaptı. İki memur şüpheliyi görür görmez araçtan atladı.
0: İstanbul'dayız. İstanbul Kağıthane'de bir kuyumcuda çalışan kurye. Taşıması için kendisine teslim edilen 2 milyon 300 bin liralık altınları alarak sırra kadem basmıştı. Polis günler sonra şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin çatı boşluğunda gözaltına alındığı anlarsa gökyüzü kamerasına bakın nasıl yansıdı. Önce altınlarla kayıplara karışmadan önceki görüntüler ekranlara geliyor. Olay 26 Temmuz'da Kağıthane'de Nurtepe'de yaşandı. 30 yaşındaki Deniz Beşli teslim edilmesi için kendisine verilen döviz ve altınları teslim aldı, ardından da ortadan kayboldu. Polis kuryeyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameraları incelendi. Teknik ve fiziki takibin ardından saklandığı adres tespit edildi. Hem karadan hem de havadan bir göz hapsine alındı. Ardından da operasyon başladı. Operasyonun

0: düğmesine basan ekipler evde yaptıkları baskında şüpheliyi ve iki kişiyi bu şekilde terasta gözaltına aldı. 2 milyon liralık vurgun yapan kuryenin yakalanma anları da drone kamerasına yansıdı. Kurye tutuklanırken diğer iki şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Afyonkarahisar'a gidiyoruz şimdi de. Afyonkarahisar'da kamyonun açık tamperi levhalara çarptı. Kameralar tüm yaşananları kaydetti. Afyonkarahisar, Antalya karayolundan geliyor görüntüler. Kamyon sürücüsü aracının damperinin açık olduğunu unuttu. Yola bu şekilde bir süre devam etti. Ardından da açık olan damper 6 metre yüksekliğindeki yön tabelalarına çarptı. O anları başka sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Hatta bazı sürücüler kornaya basarak kaza öncesi şoförü uyarmaya çalıştı. Ancak o dikkatsizlik kazayla sonuçlandı. Jandarma konuyla ilgili incelemelerini sürdürüyor. Diyarbakır'daki 13 katlı plazada yangın çıktı. Olayda 3'ü itfaiye eri olmak üzere toplam 5 kişi dumandan etkilendi. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.
1: 13 katlı plazada can pazarı yaşandı. Ekipler zamana karşı yarıştı. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir plazada yangın çıktı. Giriş kattaki dış cephe kaplamanın alev almasıyla başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede üst katlara sıçradı. Bir yandan itfaiye ekipleri ve tomalarla yangına müdahale edilirken diğer yandan da binada mahsur kalan 8 kişi için kurtarma operasyonu başlatıldı.
2: Toplam 5 tane vatandaşımız yangından etkilendi. Bunların 3 tanesi itfaiye eri, 2 tanesi de binadaki o anda bulunan sakinlerden. Tamamı hastaneye sevk edildi. Çok şükür ve memnuniyetle ifade edeyim ki ağır yaralı durumda olan kimse yok. Tamamı dumandan zehirlenme ve sağlık müdürümüzün verdiği bilgiye göre orta seviyede durumları. Şu anda hastanede tedavileri devam ediyor.
1: Facianın eşiğinden dönülen yangın saatler sonra kontrol altına alınabildi.
0: Kocaeli'de yaşayan Ahmet Mehmet Yılmaz ailesiyle gittiği Nevşehir'de ortadan kayboldu. 18 yaşındaki kayıp gencin annesi oğlundan gelecek iyi haberi beklerken beyin kanaması geçirdi. Acılı anne de şu anda yoğun bakımda.
3: Tamam, bulacağız diyorum. Oğlumuzu da bulacağız.
4: Oğlu sırra kadem bastı. Günlerdir iyi haber bekliyordu. Vücudu evlat üzüntüsüne dayanamadı. Oğlunu arayan anne beyin kanaması geçirdi.
5: Çocuğumdan haber. Çocuğumdan bir haber yok.
4: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Mehmet Yılmaz, tatil için anneannesinin yaşadığı Nevşehir'e gitti. İddiaya göre annesiyle tartışan genç sinirle evden çıktı ve bir daha da dönmedi.
6: Telefonu bırakıyor, akıllı saatini bırakıyor, kredi kartlarını bırakıyor, kimliğini bırakıyor evde. Hiçbir şey almadan varsa üzerinde ne kadar para olduğunu da bilmiyoruz. Onunla birlikte çıkıp gidiyor.
4: Ailenin ihbarıyla güvenlik güçleri harekete geçti. Kayıp genç her yerde aranıyor ancak şimdiye kadar henüz bir iz bulunamadı. Oğlundan günlerdir haber alamayan ve büyük üzüntü yaşayan anne Canan Yılmaz masa beyin kanaması geçirdi.
3: Oğlumu arıyordum ben. Tamam bulacağız diyorum. Oğlumuzu da bulacağız.
4: 18 yaşındaki gencin hayatından endişe eden aile ise iyi haber bekliyor.
0: İstanbul Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri son dönemde meydana gelen otomobilden hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı. Plaj ve çevresinde drone destekli denetim gerçekleştiren ekipler otomobilden hırsızlık yapan iki kişiyi suçüstü bakın nasıl yakaladı.
4: Park halindeki araçları soydular, drone denetiminde suçüstü yakalandılar. Hırsızlar bu kez sahil kesimindeki otomobilleri gözüne kestirdi. İstanbul Büyükçekmece'de ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri son dönemde otomobilden hırsızlık olaylarının artması sonucu çalıştırdı.

0: çalışma başlattı.
1: Tamam, bu drone devrimi sırasında şüpheli şahısların araçların içine baktığını tespit ettik, tamam.
0: Plaj ve çevresinde drone destekli denetim yapan ekipler park halindeki araçları hem havadan hem karadan takibe aldı. O esnada iki kişinin araçta hırsızlık yaptığı anlar kaydedildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle suçüstü yakalanan şüphelilerin 4 farklı otomobil hırsızlığı olayının failleri olduğu belirlendi.
1: Buraya uygun bir ekip gönderirseniz iyi olur.
0: İki hırsız emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
2: İstanbul Bağcılar'da sahibiyle tatlıcıya giden bir köpek mahallenin beslediği Bambi isimli kediye saldırdı. Çevredekilerin güçlükle kurtardığı kedi hayatını kaybetti. Olay anı kameralara yansıdı. İş yeri sahibi köpek sahibinin ceza almasını istediklerini söyledi.
3: Bizim bu mahallemizde herkesin sevdiği bir kediydi.
4: Ağızlık takmadan dolaştırılan Doberman cinsi köpek mahallenin beslediği kediyi öldürdü.
3: Köpeğin sahibi tasmasız olarak toplum içerisinde gezdirdiği için suçlu.
4: Görüntüler İstanbul Bağcılar'dan. Bir kişi yanında köpeğiyle yol üstündeki tatlıcıdan dondurma aldıktan sonra ilerlemeye başladı. Ağzı olmayan Doberman cinsi köpek bir süre sonra sokakta mahallenin beslediği Bambi isimli kediye saldırdı.
3: Bir sorumsuz, sözde hayvansever, köpeğine ağzına tasma takmadan saldırgan bir köpeğiyle toplum içerisinde dolaşarak burada bir kediyi parçaladı. Maalesef ki parçalandı.
4: İş yeri sahibi ve çevredekiler kediyi köpeğin ağzından kurtardı. Ancak aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Bambi öldü.
3: Bugün kedi, yarın sizin çocuğunuz, herhangi birimizin çocuğuna saldırabilir, zarar verebilir, öldürebilir. Bu sebepten dolayı gereken cezayı alması için gereken her şeyi yapacağız.
4: Mahallenin beslediği kedinin ölümü çevredekileri üzerken olay anları bilişeri kamerasına an be an yansıdı.
2: Türkiye'nin nüfusu artıyor ancak demografik tablo hızla değişiyor. Çocuk nüfusun payı %20,4'e gerilerken yaşlı nüfusun payı %11,1'e yükseldi. Oranlar Türkiye'nin yaşlanan nüfus gerçeğini bir kez daha ortaya koydu.
5: Yani ülkemizi ve milletimizi özellikle nüfus konusunda endişe verici bir gelecek bekliyor. Bu bir beka sorunudur.
4: Türkiye'nin nüfus yapısı gün geçtikçe değişmeye devam ediyor. Çocuk nüfusun payı %20,4'e geriledi. Yaşlı nüfusuysa %11,1'le zirveye çıktı. Nüfus 86,3 milyon ulaşsa da çocuk ve genç sayısındaki artış yavaşladı. Ülkenin yaş yapısı da hızla tersine dönmeye başladı.
6: Bir alarm durumu olduğunu adeta ortaya koydu. Bu da mevcut durumla beraber yeni politikalar aslında bizim üretmemizin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.
4: Türkiye'nin nüfus artarken bir yandan da yaş yapısında dönüşüm gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2026 yılı ikinci çeyrek verilerine göre ülke nüfusu 1 Temmuz 2026 itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaştı. 2025 yılı sonunda 86 milyon 92 bin 168 olan ülke nüfusu bu yılın ilk 6 ayında 228 bin 434 kişi arttı. Nüfustaki bu yükselişin 123.904 kişilik bölümü ise 1 Mayıs-1 Temmuz arasındaki 2 aylık dönemde gerçekleşti. Çocukların toplam nüfus içerisindeki ağırlığı azalırken yaşlıların payı yükseldi. 0-14 yaş grubundaki çocuk nüfusunun payı 2000'li yılların başında %30'lara yakın seviyedeyken %20,4'e geriledi. Türkiye nüfusu içinde yaşlıların payı ise %11,1 olarak ölçülerek tarihi bir zirveye ulaştı.
2: Bu saatte son durağımız İzmir olacak. İzmir'in Menemen ilçesinde 6. Bozalan İncir Festivali düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından Menemen'e giden binlerce lezzet tutkunu festivalde doyasıya eğlendi.
0: Bereketli topraklarda yetişen bal tadında ince kabuklu incirler festivalde yerini aldı.
7: Bozalan inciri sapı uzun,

0: Ardacık inciri dediğimiz bir incir. Bunun aroması diğer incirlerden çok farklıdır. Yani biz zaten yani incir demeyiz, bardacık deriz.
1: Bu yıl 6.sı düzenlenen Menemen Bozalan İncir Festivali'ne katılan vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren işte bu lezzetli incirleri satın alıp tatma şansı buldular. Aynı zamanda düzenlenen etkinliklerle hem eğlendiler hem de hoşça vakit geçirdiler.
2: Bozalan'ın havası, toprağı, güzel insanları bu şu fark ettiriyor.
1: Şimdi o zaman vatandaşlarımıza ne diyeceğiz? Yingari mi diyeceğiz?
2: Yingari diyeceğiz. Yingari.
3: Sadece İzmir'den değil, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerden de binlerce ziyaretçi festival alanına akın etti. Üreticiler talebe yetişmekte zorlanırken tonlarca incir saatler içinde tükendi.
4: Serinde toplamamız gerekiyor, işte güneş görmeden topluyoruz, sabah erken saatlerine geceleyin başlıyoruz. Anca öyle serin diri duruyor işte.
3: Festivalde sadece lezzet değil, eğlence de doruktaydı.
1: Bozalan İncir Festivali'nde yaş olarak tabii ki vatandaşlar bu inciri tercih ediyorlar, alıyorlar lezzetiyle. Çok özel bir incir ancak incirle birlikte başka bir şey yaptınız, dondurma. Nasıl bir dondurma bu? İncirli dondurma.
5: İncirli cevizli böyle Bozalan incirinden özel üretildi bu. Kahramanmaraş Bozalan'la birleştirdik efendim.
1: Teşekkür ediyorum. Tadına bakalım hemen. O incirin o içindeki minik tanelerini.
5: Kuru incir değil, yaş incirden böyle daha şey oldu.
1: Çok güzel bir dondurma.
3: Çocuk atölyeleri, halk oyunları gösterileri ve konserlerle katılımcılar keyifli bir gün geçirdi.
1: Ha, festivale gelen vatandaşlar ne yiyecekler? Tabii ki bu da düşünülmüş. Farklı standlarda yöresel yemekler yapılıyor. Aslında en bilindiği de gözleme.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde uygulanan tasarruf tedbirleri kapsamında 2024 ile 2025 yıllarında 6 bakanlığın bu yılki toplam bütçesini aşacak şekilde 484 milyar lira tasarruf elde edildi. Bu kapsamda izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım modeliyle desteklenen tasarruf tedbirleri etkisini gösterdi. Tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamındaki harcamaların faiz ve deprem harcamaları hariç bütçe içindeki payı uzun dönem ortalaması olan %4,6'dan 2024 yılında %3,1'e, 2025 yılında %2,9 seviyesine geriledi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Card'lar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavye

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Çocuklar okula dönüyor.

0: isteyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Reklam. A Haber Radyo.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: koşuyorlar, dövüşüyorlar. Ev işi, bahçe işi ne verirseniz onu yapıyorlar. 2026 Dünya İnsansı Robot Oyunları kapılarını açtı. 16 ülkeden 2000'i aşkın insansı robot aynı arenada buluştu.
1: Start verildi ve heyecan dorukta. Robotlar şimdi hünerlerini sergilemek için işte bu şekilde koşmaya başladı ve starttaki seyirciler de büyük bir hayranlıkla bu anları takip ediyor.
0: Fuarda 311 yeni robot modeli ilk kez vitrine çıktı. 48 kamu şirketi güçlerini birleştirerek dev organizasyona damga vurdu.
2: Geçen yıl geldiğimde muhtemelen daha az gelişmişti. Şimdi ise bir yılın ardından teknolojinin ileriye doğru büyük bir sıçrama yaptığını düşünüyorum.
1: Bu robotlar şimdilik bir servet değerinde olsa da yakın zamanda birçok iş gücünü kendi başına halledebiliyor ve hayatın her alanına hazır hale getiriliyor.
0: Oyunlar olimpiyatları aratmıyor. Masa tenisi, halter, halat çekme ve kıyasıya geçen serbest dövüşler. Hepsinin farklı hünerleri var.
2: Dövüş müsabakası aslında robotun kapsamlı niteliklerinin bir göstergesidir. Sadece algoritmalarına bakılmaz. Aynı zamanda gövde yapısının stabilitesi, güvenilirliği ve dayanıklığı da bu tarz ekstrem zorlu müsabakalar aracılığıyla test edilip doğrulanmaktadır.
0: Robotlar rekorlar kırıyor. Olimpik sporcular gibi arenada yarışıyor.
3: İki taraf arasındaki bu dövüş gerçekten çok gerçekçi. Mekanizmalarının ve eklemlerinin son derece esnek olduğunu hissediyorsunuz. Gerçek bir insanmış gibi bir his veriyor. Ayrıca izlerken insanı gerçekten heyecanlandırıyor.
0: Mücadele sadece sporla sınırlı değil, ev işleri, lojistik ve acil durum müdahalesi. Robotlar 9 farklı senaryoda günlük hayattaki becerilerini ortaya koyuyor. Tabii her şey her zaman kusursuz ilerlemiyor. Zaman zaman dengesini kaybedip yüzüstü kapaklanan robotlar, bu kıyasıya rekabetin arkasındaki en gülümseten detay oluyor. Tüm bu otonom yarışmalar sırasında robotlar kesintisiz işlem yapıyor. Bunun için stadyumdaki binlerce seyircinin veri trafiğinden tamamen izole edilmiş özel bir ağ altyapısı kullanılıyor. Sistem sadece 30 milisaniyelik gecikmeyle çalışıyor. 22 Ağustos'ta başlayan Dev İnsansız Robot Festivali 28 Ağustos'a kadar devam edecek.

0: Haber Radyo.
1: Ajans bugün de yeni saate başlıyoruz. Sıcak bir gelişmeyle 23 ilde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 48 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Şüphelilerden 31'i tutuklandı. 17'si hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Görüntüler de ekranlarınıza geliyor. Operasyonu Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı gerçekleştirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı koordine etti. İnsansız hava araçlarıyla havadan il jandarma komutanlıkları, asayiş, otoyol ve komando timlerince karadan yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda 83 araçla 18 bot ve bot motoru ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Ülkemizin huzuru, güvenliği ve kamu düzeni için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı mücadelemizi insan haklarını esas alan, kamu düzeninden taviz vermeyen ve milli menfaatlerimizi gözeten bir anlayışla, kararlılıkla sürdürüyoruz açıklaması da geldi. Gözaltına ilişkin görüntüler de bu şekilde kamuoyuyla paylaşıldı. Evinden 200 kilo altın çıkan kardeş Kuriş'in yakalanmasının ardından örgüte yönelik ikinci dalga başlatılmıştı. Emniyet, servetin perde arkasını incelemeye aldı. Para trafiğinin izini süren ekiplerin eline 265 de çek geçti. O çeklerin kimler tarafından düzenlendiği, kimlere verildiği ve hangi ticari ilişkilerin parçası olduğu da şimdi mercek altında.
2: Deste deste para, onlarca altın, 265 çek ve henüz kapağı bile açılamayan o çelik kasa. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında ikinci dalganın ardından ele geçirilen servetin ayrıntıları ortaya çıktı. Soruşturma derinleştikçe örgütün para trafiğinin izleri de bir bir gün yüzüne çıkıyor. İkinci dalgada şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda adeta küçük bir servete el konuldu. 1.873.500 lira, 603.151 dolar, 36.110 euronun yanı sıra 34 bilezik, 103 çeyrek altın, tam ve yarım altınlar, farklı gramajlarda onlarca 24 ayar altın da ele geçirildi. Şimdi altın ve ziynet eşyalarının toplam değerini ortaya çıkaracak sayım ve tasnif sürüyor. Para trafiğinin izini süren ekiplerin elinde yalnızca nakit ve altın yok, aramalarda 265 çek de ele geçirildi. O çeklerin kimler tarafından düzenlendiği, kimlere verildiği ve hangi ticari ilişkilerin parçası olduğu da mercek altında. Ve operasyonun en merak uyandıran parçası açılamayan çelik kasa. Kasanın usule uygun şekilde açılması için çalışmalar sürüyor. İçinden ne çıkacağı soruşturmanın yeni düğümlerinden biri. Soruşturmanın dijital ayağında da yeni bir inceleme başladı. Ele geçirilen 9 cep telefonu ve bir dizüstü bilgisayar, örgütün mali ve ticari ilişkilerini, şirket bağlantılarını ve şüpheliler arasındaki irtibatı ortaya çıkarmak için incelenecek. Örgütün mali yapısı, şirket ve kişi bağlantılarıyla suçtan elde edildiği değerlendirilen servetin nasıl el değiştirdiği ve nasıl aklandığı çok yönlü olarak araştırılıyor.
1: Bir sıcak gelişme var. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama. O açıklamayı az evvel son dakika bilgisi olarak sizlerle paylaşmıştık. Bir kez daha seslendireceğiz. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevinden alınmıştı. Hakkında süren operasyonlarla ilgili İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklama ile birlikte Balçova Belediye Başkanı'nın Onur Yiğit'in göreve iade edildiğini duyurdu. Bir kez daha tekrarlayalım. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevinden alınmıştı. İçişleri Bakanlığı kararıyla hakkında devam eden o soruşturma ile ilgili sürecin sonunda İçişleri Bakanlığı bir karar verdi ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevine iade edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan gelen son dakika bilgisiydi. Biz de sizlerle paylaştık. Siber çetelerin düzenlenen operasyonlarla beli büküldü. Son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 77 kişi yakalandı. Şüphelilerin 37'si ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

0: Herkesin yakasındayız. Hiç kimse sonsuza kadar suç işleyemez.
1: Sosyal medya dolandırıcılığı, yasa dışı bahis çeteleri, çocuk istismarı içerikleri ve dijital zorbalığa siber ekipler geçit vermiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda her türlü suç araştırılıyor, izleniyor ve önleniyor. Siber Daire adeta dijital istihbarat merkezi gibi çalışıyor.
2: Emniyetin siber ekipleri sanal alemde göz açtırmıyor. Özellikle Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda ekipler 7/24 esasına göre dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı yoğun bir mesai harcıyor.
1: Siber suçlara karşı 18 ilde düğmeye basıldı. Onlarca kişi yakalandı. Siber çetelere yönelik harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşın cebine göz diken suçlulara geçit vermedi. Son 5 günde yapılan operasyonlarda 77 kişi yakalandı. Şüphelilerden 37'si tutuklandı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, müstehcen çocuk görüntüsü, görüntüsü barındırdıkları ve sosyal medya platformları üzerinden kapora bedeli gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada siber suçlarla mücadelenin tavizsiz bir şekilde sürdürüleceği vurgulandı.
3: Başkentte huzur ve güven ortamını güçlendirmek amacıyla Ankara Emniyeti'nin operasyonları aralıksız sürüyor. Son günlerde Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyon ve eğlence mekanlarına yönelik uygulamalarla dikkat çeken Ankara Emniyeti, son 3 ayda düzenlediği 202 operasyonda 743 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.
4: Uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, silah kaçakçılığı, suç gelirlerinin aklanması, organize suç örgütleriyle mücadele yalnızca bir asayiş meselesi değil, milli güvenliğimizin, hukuk düzenliğimizin korunması meselesidir.
1: Suçlulara geçit verilmiyor. Suç şebekeleri bir bir çökertiliyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü huzur ve güveni tesis etmek için 7/24 mesai yapıyor. Ankara Emniyeti son günlerde Alihan Kuriş suç örgütüne yaptığı operasyon, fuhuş operasyonları ve eğlence mekanlarına yönelik operasyonlarla dikkat çekti. Şehirde çeteleşmeye, dini duyguları istismar eden yapılara ve çıkar amaçlı suç örgütlerine geçit verilmedi. Yıl genelinde düzenlenen 176 operasyonda 491 şüpheli yakalandı ve 230 kişi tutuklandı. Zehir tacirlerine ve uyuşturucu satıcılarına yönelik yıl genelinde 20 operasyon yapıldı. 126 şüpheli yakalanırken 45 kişi tutuklandı. Dijital ortamda vatandaşları hedef alan dolandırıcılık şebekeleri de mercek altındaydı.
5: Mesela artık belli bir merkezleri yok bunların. Evet. Sanal medya üzerinden dijital ortamlarda örgütleniyorlar. Oradan faaliyetlerini yürütüyorlar. Para alışverişini oradan yapıyorlar. Eleman değiştirmeyi oradan yapıyorlar. Dolayısıyla bunlarla farklı bir konseptte mücadele etmek gerekiyor.
1: 6 büyük operasyonda 126 şüpheli yakalandı ve 56 tutuklama gerçekleşti. Başkentte son 3 ayda gerçekleştirilen 202 operasyonda toplam 743 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Bu şahıslardan 331'i adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: Transferde Trabzonspor bir büyük isme daha imzayı attırmak için Türkiye'ye getirdi. Aslında son maç sonrasında Fatih Tekke ipuçlarını vermişti. Bir büyük yıldız daha Türkiye'ye geliyor demişti. O isim Brezilyalı Fabinho. Sabah saatlerinde kulüpte resmi hesabından bir paylaşım yapmıştı. Fabinho'nun uçağın içerisindeki görüntülerini aktarmıştı ve artık Fabinho Trabzonspor için Türkiye'ye geldi. Trabzonspor tarafından yapılan açıklamada anlaşmaya varılan tecrübeli Brezilyalı orta saha oyuncusunun Türkiye'ye geldiği ve bu flash transferle ilgili gelişme

0: Kulüplerin takip edildiği duyuruldu. Trabzonspor yıldız oyuncunun transferi için her konuda anlaşmaya varmış durumda. Fabinho'nun Trabzon'a gelmesinin ardından sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından da resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Son olarak Elitiyat forması giyiyordu 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu. 2025-2026 sezonunda 44 maçta görev aldı. 3 gol 4 asiste imza attı. Fabinho 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ise 3 karşılaşmada süre almıştı. Fabinho kariyerinde Fluminense, Real Madrid, Monaco ve Liverpool'un formalarını da giymişti. Mohamed Salah'ın ardından bir büyük yıldız daha Trabzon'da Trabzonspor için gelmiş durumda Türkiye'ye. Brezilyalı Fabinho'nun resmi sözleşmeye artık imza atması bekleniyor sağlık kontrollerinin ardından. Tekirdağ'da lastik deposunda yangın çıktı. Alevler güçlükle söndürülürken 4 ev zarar gördü.
1: Lastikler alev alev yandı. Gökyüzünü siyah duman kapladı. Görüntüler Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden. Bir lastik deposunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Tesis kısa sürede tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Alevler tesisin içindeki evlere ve otomobile ulaştı. Bölgeden yükselen duman ilçenin birçok yerinden görüldü. Alevler 3 saat süren çalışma sonucu söndürüldü. Yangında depodaki lastikler kullanılamaz hale gelirken evler ve otomobilde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
0: İstanbul'da Gazi Osman Paşa'da 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan binaya da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında bir kişi hayatını kaybetti.
1: Bina çatısında yangın çıktı. Bir kişi hayatını kaybetti.
2: Cehennem ateşi gibi bir olay diyebilirim.
3: İstanbul Gazi Osman Paşa'da 4 katlı bir binanın çatı katında yangın meydana geldi. Öğle saatlerinde başlayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
2: Pazar temizliği yapıyordum dükkanda. Bir baktım bom diye sesler geldi. Bir baktım ateşler yükselmeye başladı.
1: İddiaya göre bina sakinlerinden biri çatı katında çalışma yaptığı sırada yangın çıktı.
2: Yaklaşık adam 2 senedir orada pimapenlerle kaçak bir yapı yapıyordu. Onlar alev aldı işte. Bütün emekleri de hem gitti.
1: Kısa sürede büyüyen alevler bitişikte bulunan iki binanın çatısına da sıçradı.
4: Yukarıda bir şey patladı.
1: İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından soğutma çalışması gerçekleştiren ekipler binada bir kişinin cansız bedenini buldu.
4: Büyük yangın çıktı.
1: Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
0: Yurdun farklı noktalarında peş peşe ölümlü trafik kazaları yaşandı. Gaziantep, Aksaray ve Afyonkarahisar'daki kazalarda 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
1: 3 ildeki kazalarda 6 kişi hayatını kaybetti. İlk acı haber Gaziantep'ten geldi. Gaziantep-Nizip D400 karayolunda iki otomobil çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. 25 yaşındaki Mertcan Taşdemir olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Doğan Yanardağ ve Hacı Zer de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ikisi çocuk, 3 kişinin tedavileri sürüyor. Aksaray'daki kaza ise Konya-Aksaray karayolunda yaşandı. Furkan Ordu yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Refüjdeki aydınlatma direğine çarpan araç takla atarak yola savruldu. Otomobil hurdaya döndü. Sürücü Furkan Ordu ve Fatime Özdemir hastanede hayatını kaybetti. Semahat Ordu ile 7 yaşındaki Mevlüt Göktuğ Ordu'nun hayati tehlikeleri sürüyor. Bir başka ölümlü kazanın adresi Afyonkarahisar'dı. Çay ilçesi Akkonak köyü yakınlarında iki otomobil çarpıştı. Kazada 67 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. İki otomobilde bulunan 5 kişi ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
0: Yeni partinin kuruluşunun üzerinden bir ay geçti. 23 Mayıs'ta Özgür Özel'e destek veren büyükşehir belediye başkanlarının çoğu yoluna CHP ile devam etti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de o isimlerden biri. Seçer, partimizi korumak ve kollamak en öncelikli görevimizdir açıklamasını yaptı.
5: Yeni partinin kuruluşunun üzerinden bir ay geçti. Çoğunluk CHP çatısı altında yoluna devam etti. 23 Mayıs'ta CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yargı sürecinin ardından CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Ankara'da bir araya geldi. Toplantıda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanlarının çoğu siyasi yoluna CHP'de devam etmeyi tercih etti. O gün aynı karede yer alan isimlerden sadece 3'ü yeni partiye geçti. Denizli'de Bülent Nuri Çavuşoğlu, Manisa'da Besim Dutlulu ve Eskişehir'de Ayşe Ünlüce. Diğer büyükşehir belediye başkanlarının tercihi ise CHP'de kalmaktan yana oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer bu tercihini en net ortaya koyan isimlerden biri oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin ziyaretinde konuşan Seçer, CHP'nin kuruluş değerlerine vurgu yaptı. Partimizi korumak ve kollamak en öncelikli görevimizdir diyerek CHP'ye bağlılık mesajı verdi. Bizler Atatürk'ün kurduğu bu köklü çatı altında Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerleriyle büyüdük. Bu köklü çatıya ve değerlere yürekten bağlıyız. Partimizin bize çok emeği var, bizim de partimizde yıllarımız, köklü ve güçlü bir geçmişimiz var. Partimizi korumak ve kollamak en öncelikli görevimizdir. 23 Mayıs'ta Özgür Özel'e destek veren isimlerden biri de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tı. Yavaş da aradan geçen 3 ayda yeni partiye geçmedi. Böylece 23 Mayıs'taki toplantıda Özel'e destek veren başkanların büyük bölümü CHP'de kaldı.
0: İstanbul Sarıyer'deki tarihi Rumeli Hisarı 6 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyona alındı. Ancak hala tamamlanamadı. Bu durum en çok Hisar çevresindeki esnafı etkiledi.
6: İBB tarihi Rumeli Hisarı'nı 6 yıldır restore edemedi.
7: Burada Fatih Sultan Mehmet'in bize bıraktığı bir tarih var ve tarih yok oluyor.
8: Burası İstanbul Sarıyer ve Sarıyer'in gözbebeği Rumeli Hisarı'nın önündeyiz. Yaklaşık 6 sene önce Rumeli Hisarı restorasyonu başladı. Fakat 6 senedir bitmedi. Vatandaşlar oldukça şikayetçi, esnaf ise üzgün. Restorasyon çalışmasının ne zaman biteceği hakkında ise resmi bir açıklama yok.
7: Burada sizin kontrolünüz altında bir inşaat var ve bu inşaat bitmiyor. Kapısının önünde çöp yığınları, konteyner yığınları ve kurdukları tuvaletin pislik giderleri var.
6: Uzayan çalışmalar esnafı perişan etti. Birçok işletme kepenk kapatma noktasına geldi.
7: Gerçekten daha önce bizim işletmemiz 50-60 arasında çalışanı varken 6 sene içinde bu sayı 25-30'lara kadar düştü. Yani 30 arkadaşımızla iş sonu yapmak zorunda kaldık.
6: Esnaf Hisar'a ait otoparkında keyfi olarak kullanıldığını iddia etti.
7: Burada bir inşaat yok. Keyfi bir gasp olayı var. Bir inşaat şirketi burada inşaat yapacağım diye ihale aldı. Tabelalarını koydu ve tabelaları şu an hiçbirinin olmamasına rağmen buraya tamamen gasp etti. Kendi özel amaçları için kullanıyorlar. Ve bu konuda devlet büyüklerinden, bu konuyla ilgilenen kim varsa onlardan yardım talep ediyoruz.
0: Hürmüz Boğazı'ndaki hak talepleri konusunda ısrarcı olan Amerikan Başkanı Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Trump, dünyanın en önemli petrol geçişlerinden biri olan Hürmüz'ü Amerikan toprağı ilan etti. Bu açıklama son günlerde Washington'ın ekonomik yaptırım duyurusuyla tırmanan gerilimi zirveye taşıdı.
6: İran'a karşı ekonomik savaşı ilan eden Washington yönetimi yarın tarihin en sert yaptırımlarını duyuracak. Bu kritik açıklama öncesi kürsüye çıkan Trump, Hürmüz çıkışıyla gerilimi yeni bir seviyeye taşıdı. So we went down and
9: we stopped them. İran'ı durdurduk. Anlaşma yapmak için çırpınıyorlar. Ben Hürmüz'ü Amerika toprağı olarak görüyorum şu anda. Hürmüz Boğazı Amerika toprağıdır. American territory
6: right now. Tahran yönetimi birkaç gün önce Trump'ın Hürmüz ısrarıyla alay etmiş, Kaliforniya'yı İran toprağı olarak gösteren bir harita sosyal medyada paylaşılmıştı. Karşılıklı sert açıklamalar gerilimi tırmandırdı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülkesinin tam ölçekli bir ekonomi, askeri ve güvenlik savaşı içinde olduğunu açıkladı. Yeni askeri doktrini çerçevesinde erken caydırıcılık ilkesini benimseyen Tahran, Amerika ile yeni bir savaşa hazırlanıyor. Dünya, Washington yönetiminin yarın duyuracağı gelmiş geçmiş en sert ekonomik yaptırımları duymayı bekliyor. Amerika'nın yürüttüğü ekonomik savaşı etkisiz hale getirme sözü veren İranlı yetkililer, Washington'u yaptırımlara karşılık olarak Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını durdurmakla tehdit etti.
0: İranlı hackerlar İngiltere'nin elektrik şebekesine saldırı düzenlediği iddia edildi. Saldırı sonrası bir elektrik tesisinin 4 gün boyunca faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığı açıklandı. Ayrıntılara bakacağız şimdi. Ekip arkadaşımız Alparslan Düven bu başlığa dair notlarıyla karşımızda olacak. Alparslan, kolaylıklar dileyelim. Sözü Londra'ya sana bırakalım.
10: Hak'tan teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tabii güvenlik gerekçesiyle söz konusu santralin ismi açıklanmazken ekiplerin sistemi yeniden çalışır hale getirmek için müdahalede bulunduğu açıklandı. Saldırının küçük ölçekli bir tesisi hedef alması nedeniyle İngiltere'nin genel elektrik arzı ve enerji üretiminin bu olaydan etkilenmediği de ifade ediliyor. İngiliz basınının aktardığı haberlere göre de saldırı geçen ay Amerika Birleşik Devletleri'nde 12 eyaletteki su altyapısını hedef alan bir dizi siber saldırıyla aynı dönemde gerçekleşti. Olayın ardından İngiliz hükümeti enerji sektöründeki üst düzey yöneticileri bilgilendirerek şirketlere siber güvenlik önlemlerini arttırmaları yönünde bazı tavsiyelerde bulundu ve saldırının kritik ulusal altyapının yabancı kaynaklı tehditlere karşı korunmasında görev alan gizli servis GCHQ bünyesindeki ulusal siber güvenlik merkezine de bildirildiği ifade ediliyor. Yine İngiltere ve ABD istihbarat birimleri ise daha önce Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore bağlantılı hacker gruplarının kritik altyapıları ile kamu kurumlarına yönelik oluşturduğu siber tehditlere ilişkin çok sayıda uyarı da yayımlamıştı diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım.
0: Abbasan'a teşekkür ediyoruz. Günün sıcak gelişmelerinden biriydi. Bilgileri aktarmıştık. Bursa'da 3 farklı noktada orman yangını çıktığı gelişmesi. Yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı. Detayları alacağız. Şimdi ekip arkadaşımız Merve İzci Özmen son bilgileri paylaşmak için hazır. Merve, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim Bursa'ya. Notların içinde sözü hemen sana bırakalım.
11: Teşekkürler Aktan Uysal. Aslında sizin de söylemiş olduğunuz gibi Bursa'da korkutan yangın sabah saatlerinde meydana gelmişti. Öyle ki Uludağ'ın eteklerinde bulunan aslında ormanlık alanda 3 farklı noktada ve aynı saat dilimi içerisinde yangın meydana gelmişti. Korkutan bir yangından bahsediyoruz elbette ve sadece aslında civar yerlerden değil Bursa'nın birçok lokasyonundan da yine bu yoğun dumanları görmek mümkündü. Ama sevindirici haberi verelim. 3 noktada da yangın şu an itibariyle kontrol altına alındı. Elbette aslında yangının izlerini de görebiliyoruz. Büyük bir alanın yandığını ama neyse ki daha kötü bir sonuç olmadan işte hemen müdahale edilip hem havadan hem de karadan hem de aslında burada yaşayan vatandaşların yardımıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ancak şu an yangının izlerini görebiliyoruz. Yeşil Bursa'mızda birçok alanda yangınlar meydana gelmişti zaten geçtiğimiz günlerde de. Şimdi bugün tekrar yine aynı sorunla karşılaşıldı. Şu an itibariyle ekiplerin aslında havadan ve karadan müdahalesi tüm hızıyla devam ediyor. Tabii bu noktada aslında hızlı bir çalışmanın da olduğunu söyleyelim. Öyle ki yangın ne kadar söndürülmüş gibi de görünse küçük bir kıvılcım tekrar alevlere ve aslında büyük bir alanın tekrar yanmasına neden olabilir? Bununla ilgili de görmüş olduğumuz kadarıyla sabah saatlerinin itibaren ciddi şekilde bir çalışma söz konusu. Korkulanın olmadığını söyleyelim çünkü yerleşim yerine de çok yakın olan alanlardan bahsediyoruz.

Öyle ki sadece binalar, oturma alanları değil, aynı zamanda bu bölgede çok sayıda fabrika ve küçük işletmeler, iş yerleri de bulunuyor. Bu facianın da önüne geçildiğini sizlerle paylaşalım. Tabii sabah saatlerinde başlamıştı ve ihbar eden vatandaşlar sayesinde kısa sürede müdahale işlemleri gerçekleştirilmeye başlamıştı. 3 lokasyonda aynı saat diliminde başlayan bir yangından bahsediyoruz elbette. Yangının neden çıktığı ya da yangına neyin, kimin sebep olduğu konusunda şu an net bir bilginin olmadığını da sizlerle paylaşalım. Tabii ihbarın ardından bölgede çok sayıda ekipler sevk edilmişti. Şu anda görmüş olduğunuz gibi soğutma çalışmaları tüm hızıyla havadan ve karadan devam ediyor. Bununla birlikte aslında çok sayıda ekip sevk edildiğini söylemiştik. Ekiplerin 2 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz, 3 su tankeri ve 6 ilk müdahale hizmeti aracıyla yoğun bir çalışma başlamıştı ve bunun yanı sıra 92 personel de müdahalelerini gerçekleştirdiler ve yangının büyük olasılıkla büyük bir kısmının şu an kontrol altına alındığını sizlerle paylaşalım. Elbette yangının ardında kalan izleri de görebiliyoruz. Tabii küçük küçük lokasyonlarda yine kıvılcımlar var. Bunların da daha fazla büyüyüp başka yerlere sıçramaması için aslında ekipler canla başla çalışmalarını sürdürüyor diyebiliriz. Bununla birlikte tabii aslında ekiplerin yanı sıra vatandaşın da desteğinin olduğunu belirtelim. Ekipler 3 ayrı noktada yangını kontrol altına alma çalışmalarına devam ediyorlar. Orman Genel Müdürlüğü'nün aslında yardımlarıyla bu noktaya çok sayıda ekip sevk edilmişti. Ve sabah duyulur duyulmaz bu yangın, dumanlar görülür görülmez hemen hem havadan hem de karadan birçok ekip bu noktada buluştu. Ve el birliğiyle aslında ormanlık alanlara müdahale gerçekleştirdiler. Şu an yangının büyük kısmının söndüğünü görüyoruz. Diğer iki lokasyonda tamamen söndürüldü. Bulunduğumuz yerde ise soğutma çalışmaları yapılıyor. Ancak o sabahki alevlerden eserin olmadığını ve sevindirici haberin de çok yayılmadığını sizlerle paylaşalım. Tabii şunu da söylemekte fayda var. 1 Haziran'dan bu yana çıkan 73 orman yangını vardı. Bununla ilgili de yine bakanlığımız tüm hızıyla çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Buradaki yine Bursa'da olan yangının da neden çıktığı, bu yangına neyin sebep olduğu şu an için elbette belli değil. Ancak bununla ilgili de soruşturma başlatıldığını söyleyelim. İlerleyen saatlerde aslında hem kamera kayıtlarına bakılacak hem de yangına kimin neyin sebep olduğu bu noktadan araştırılacak. Şu an sabah saatlerinden itibaren ekiplerin yoğun uğraşları sonucunda işte bu noktada yangına müdahale edildi. Ancak yine de belirli bir bölümün ne yazık ki yandığını sizlerle paylaşalım. O noktalardan da bazı yerlerden özellikle küçük dumanlar çıkmaya devam ediyor. Bu yerlere de yine karadan ve havadan olmak üzere çift yönlü bir işlem sürdürülmeye devam ediyor. Tabii sevindirici bir haber de var. Yerleşim yerlerine sıçramaması ve yakındaki köylere, işletmelere sıçramaması da sevindirici bir haber. Bunu da paylaşalım. Öyle ki aslında 73 orman yangını meydana gelmişti 1 Haziran'dan itibaren. Ve bugün de yine sabah saatlerinde Bursa'da orman yangını meydana geldi. 3 lokasyondan bahsediyorduk. Ve aynı saatte çıkmasıysa akıllarda birçok soru işareti oluşturmuştu. Bununla ilgili de bahsetmiş olduğumuz gibi gerekli soruşturmalar, işlemler yapılmaya başladı. Tabii Bursa'nın birçok yerinden bu dumanların görüldüğünü söylemiştik. Ve çevredeki vatandaşlar oldukça korku ve panik halinde aslında dakikalar geçirmişlerdi. Hemen ekiplere haber verdikleri için neyse ki korkulan olmadı. Küçük bir alanın yandığını belirtelim. Tabii ne kadar da olsa yerleşim yerlerine sıçramamasının büyük bir şansı olduğunu da yine sizlerle paylaşalım. Ekiplerin hala soğutma çalışmaları devam ediyor. Bulunduğumuz lokasyonda da yine o dumanların olduğunu görebiliyoruz. Ki yangının ardında kalan o izleri de ne yazık ki ekranlara taşımaya devam ediyoruz.

0: korkulanın olmadığını, 3 lokasyonda da şu an itibariyle kontrol altına alındığını söyleyelim ve sözü bu noktadan size bırakalım.
1: Adana'nın Seyen ilçesinde toplanmayan çöpler vatandaşı bezdirdi. Mahalle aralarında biriken çöp dağları ve moloz yaz sıcaklarının da etkisiyle etrafa kötü koku yayıyor. Defalarca belediyeyi aramalarına rağmen bir sonuç alamayan Seyhanlılarsa duruma isyan etti.
2: Pis koku, kötü görüntü, salgın hastalık riski. Adana'nın Seyhan ilçesinde toplanmayan çöpler vatandaşın kabusu haline geldi.
3: Seyhan ilçesinde çöp dağları giderek büyümeye devam ediyor. Toplanmayan çöplerin üzerine ise her geçen gün yenileri ekleniyor.
4: Defalarca şikayetinde bulunduk ama bir çözüm yolu bulunmadı. Çözüm yolu bulmadılar.
5: Abi kaç defa dile getirdik, kaç defa şikayette bulunduk ama bizi ciddiye almıyor.
2: Seyhan'ın birçok mahallesinde benzer manzaraları görmek mümkün. Yaz sıcaklarının etkisiyle artan koku çevre sakinlerini isyan ettirdi.
6: Belediye herhalde koyacak yer bulamıyor, bura getiriyor. Çünkü 15 günde 20 günde bir gelip savuruyor böyle harman gibi.
3: Toplanmayan çöplere vatandaşlar da tepki gösteriyor. Seyhan Belediyesi'ne aradığını belirten mahalle sakinleri belediyenin kendilerini ciddiye almadığını iddia ediyor.
7: Belediye çalışmadığı için götürülmüyor. 24 saat çocuklar çalışıyor, oynuyor, elleri kesiliyor.
1: Hafta sonlarında İstanbul'un en yoğun sahillerinden biri de Silivri'deki Semiskum plajı. Yaz sıcağında serinlemek için Semiskum'a gidenler son dönemde ilginç bir manzara ile karşılaşıyorlar. Sahildeki şemsiyeler ve şezlonglar birbirlerine zincirlenmiş durumda. Bunu yapan hemen kumsaldaki bir sitede yaşayanlar, tabii site sakinleri ve denize girenler arasında da tartışma eksik olmuyor.
8: Burası hiç kimsenin babasının yeri değil. Burası kamuya açık.
9: Şezlong, şemsiye, sandalye. Adı halk plajı ama yerler çoktan paylaşılmış. Site sakinleri bizim diyor, plajı kullanmak isteyenlerse halkın.
10: Site sakinleri bize verdiler diyor, bizim hakkımız diyor.
11: Peki siz etrafında mı oturuyorsunuz bu şekilde?
10: Mecburen öyle yapıyorsun, gölgelenmek için. Yerde dolu görüntü kabarsa ondan dolayı bu şekilde devam ediyorsun.
11: Burası Silivri'de bulunan Semiskum Halk Plajı. İddiaya göre plajın hemen yakınındaki sitenin sakinleri bu plajdaki şemsiyelere, şezlongları ve sandalyeleri işte bu şekilde buraya demirleyerek buradan ayrılıyorlar. Ancak dışarıdan plaja gelmek isteyenler hem bu şemsiyeleri kullanamıyor hem de kendi şemsiyelerine yer bulamıyorlar.
12: Site sakinleri şezlongları işgal ediyor. Geliyorlar, buradaki gelen kişileri de kovuyorlar. Her yerde neredeyse ikişer tane var. Sahilin sonuna kadar.
13: Biz Kırklareli'nden geliyoruz. Yani çocuklarımız için ama böyle zincirleme olduğu zaman biz pek kendimize yer bulamıyoruz.
14: Adam kitlemiş, koymuş gitmiş. Mesela onun yerine biz oturabilirdik oraya.
15: Bir yer bulamayınca mecburen çocukları buraya getirdim. Bir yarım saat, bir saat gideceğiz mecburen.
11: Bölgede yaşayanlar ve bu halk plajını kullanmak isteyenler aslında durumu defalarca Silivri Belediyesi'ne bildirdiler. Ancak herhangi bir sonuç alamadılar.
12: Evet, şikayet ettim ben geçen hafta hatta. Belediyeden, buradaki site sakinleri diyor ki belediyeden iznimiz var. Halbuki izinleri de yok yani. Yalan söyler, izinleri de yokmuş.
10: Şuraya küçük bir çadır kuruyorsun. Ona ceza kesme giriyor ama bunlara bir şey diyen yok.
9: Peki kim haklı?
16: Sahillerde kamu tarafından, belediye tarafından, valilik tarafından, kaymakamlar tarafından konulmuş şezlongların başkaları tarafından kullanılmasının engellenmesi büyük hukuki problemlere sebebiyet verebilir. Sahil şeritleri herkesin kullanımına açıktır.
1: Uzun süredir Türkiye'nin gündemindeki başlıklardan biriydi. Süresiz nafakaya ilişkin yeni düzenleme ve takvim netleşmeye başladı. Anayasa Mahkemesi'nin 4 Haziran'daki iptal kararının ardından AK Parti nafaka sisteminde değişiklikler öngören düzenlemeyi 13. yargı paketi kapsamında Ekim ayında meclise sunmaya hazırlanıyor. Önce başlıkları değerlendirelim, ekranlara getirelim. Ardından kıymetli bir konuğumuz olacak. Bu başlığı onunla değerlendireceğiz. İşte nafakada yeni düzenleme nasıl olacak sorusunun yanıtı. Süresiz nafaka kaldırılıyor. Evliliğin süresiyle tarafların ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınacak. 6 ay veya 1 yıl gibi kısa süreli evliliklerde

0: en az 5 yıl nafaka ödenmeye devam edilecek. Çalışamayacak durumdaki kadınlar için süre uzatılabilecek. İleri yaştaki kadınlar ek nafaka süresi talep edebilecek. Kesinleşmiş boşanmalardaki nafaka hemen kesilmeyecek. Düzenlemeye dair başlıklar böyleydi. Şimdi kıymetli bir konuğumuz var. Avukat Aydoğan Ahı Akın bizlerle birlikte. Uzun süredir Türkiye'nin gündemindeki bu başlığa dair ayrıntıları konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Hakan Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Ne dersiniz bu başlıklar?
1: Tüm İslam aleminin de Mevlid Kandili'ni tebrik ediyorum. Gecemiz mübarek olsun.
0: Ben de bir kez daha sizin bu söylediğiniz aracılığıyla Mevlid Kandili'ni kutlamış olayım. Bu beklentileri karşılayacak düzenleme başlıkları olarak görülür mü? Eksikleri var mı? Ya da kamuoyu tarafından bu başlıklar, siz de bir hukukçu olarak defalarca bu süreçlere tanıklık etmiştiniz. O beklentileri ya da arzuları karşılayacak bir düzenleme olacak mı? Yorumlarınız neler? Sözü hemen size bırakayım.
1: Aktan Bey, burada tabii ki Türk Medeni Kanunu 176. madde uyarınca düzenlenen yoksulluk nafakasında Anayasa Mahkemesi süresiz ibaresini iptal etmişti. Şimdi meclisin iptal kararından sonra 9 ay içinde bir düzenleme yapması gerekiyor ve yapılacak olan düzenlemede de süresiz nafaka ibaresi kalktığından dolayı artık süreli bir nafaka sürecine geçilmiş olacak. Burada tabii ki evliliğin süresi, ekonomik ve sosyal durumların dikkate alınması lazım. Zaten bütün boşanma davalarında ve nafaka takdir edilirken tarafların ekonomik ve sosyal durumunu mahkeme araştırır ve buna göre aslında nafakanın miktarını belirler. Burada farklı olan husus, evliliğin süresine göre artık nafakanın belirleneceğine ilişkin muhtemel bir yasal düzenleme olacak. Medeni Kanunu 175. maddede yapılacak bir düzenlemeden, değişiklikten, kanun değişikliğinden bahsediyoruz. Burada kriterler çok önemli tabii Aktan Bey. Bunları tartışabiliriz. Yani 6 ay veya 1 yıl gibi kısa süreli evliliklerde en az 5 yıl nafaka ödenmesi gündeme gelecek ve artık bundan sonra 5 yıldan fazla, muhtemelen 5 yılı geçen evliliklerde de evlilik süresinin yarısı kadar nafaka ödenmesi söz konusu olacak. Yani boşanma kararını kesinleştiği günden itibaren o güne kadar evlilik ne kadar sürmüşse evlilik süresinin yarısı kadar nafaka, yoksulluk nafakası ödenecek. Karıştırmamak lazım. Bu nafaka türü eşlerden biri evlilik sebebiyle yoksulluğa düşüyorsa ve kusuru daha ağır olmamak şartıyla alınan yoksulluk nafakasından bahsediyoruz. Yoksa çocuklara verilen iştirak nafakası değil bu. Yani bu eşlerden biri için ödenen yoksulluk nafakasına ilişkin düzenleme olacak. Burada tabii ki çok fazla kriteri düşünmek lazım. Yani hakime bir takdir yetkisinin verilmesi en isabetli olacak durum gibi görülüyor. Hakime takdir yetkisi verirken hakime verilen takdir yetkisinin de sınırlarının ve kriterlerinin mutlaka belirlenmesi lazım. Yani bir keyfilik olmaması lazım. Mesela kadınlar açısından baktığımızda bir kadın evliliği için kendi kariyerinden fedakarlık etmiş olabilir. Boşanma sonucunda evlendiği tarihteki kariyerini getirdiği noktaya tekrar geri dönmesi söz konusu olmayabilir. Veya ileri yaştaki bir hanımefendi yaş itibariyle artık çalışması, tekrar iş hayatına geri dönmesi veya istihdam edilmesi söz konusu olmayabilir. Bu durumlarda elbette ek nafaka talep edilebilir. Yani ileri yaştaki bir kadın nafakanın sona ermesinden bir yıl önce bir talepte bulunup ek bir nafaka talebinde bulunabilir. Burada birçok kriter sayabiliriz. Bakın, bence en önemli kriterlerden bir tanesi kariyer fedakarlığı ve çocuk sayısı olmalı. Neden? Yani bir hanımefendi diyelim 3 veya 4 çocuğu varsa, boşandıktan sonra o çocukların velayetlerini muhtemelen kadına veriliyor. Çünkü çocukların velayetleri çoğu durumda çocukların küçük olması sebebiyle, ama tabii ki farklı durumlarda çocukların yaşlarının biraz daha küçük yaşta olmamaları durumunda mahkeme erkeğe de velayeti verebiliyor. Burada kadının çoğunlukla velayeti aldığı durumlarda, yani birden fazla çocuğun olduğu bir durumda büyük şehirlerde tekrar istihdama geri dönmesi veya çalışması da çok zor olacaktır. Yani burada yasal düzenleme yapılırken Haktan Bey, hem erkeği koruyan hem de kadını koruyan bir hak dengesini mutlaka oluşturmak lazım.

0: hakkaniyetli bir yasal düzenleme olması lazım ki bu toplumu ve erkek ve kadını ilgilendiren çok önemli bir düzenlemedir. Yani bir hak oluştururken bir mağduriyet olmamalı. Burada bir hak mı, bir mağduriyet mi süresiz nafaka? Bunun aslında süreli nafakaya dönerken ölçütlerinin ve kriterlerinin çok açık ve net bir şekilde belirlenmesi lazım. Yani ömür boyu nafaka verilmesi, süresiz nafaka ödenmesi toplumda çok fazla mağduriyete sebep olan, tepki gösterilen konulardan biriydi. Burada hesaplanan süre 5 yıldan kısaysa 5 yıllık bir nafaka hakkaniyeti olabilir. Yani biz aslında burada kadın ve erkeği koruyan bir düzenleme yapmak lazım. Sadece bir tarafı korurken diğer tarafı mağdur edecek bir düzenleme değil. Hakkaniyetli ve eşit bir şekilde eşler arasında, biraz önce mesela kadınlarla ilgili verdiğim örnekler, işte kariyer fedakarlığı, tekrar istihdam edilme potansiyeli, çocuk sayısı, yaş, hatta sağlık durumu. Bakın, yani ileri yaşlarda sağlık sorunları ortaya çıkan bir hanımefendinin tekrar gidip çalışması, tekrar yoksulluktan çıkması veya evlilikte beklediği o ekonomik çıkarının veya dengesinin bozulması sebebiyle tekrar hayatını idame ettirmesi, iş hayatına geri dönmesi çok zor olmakta. Peki. Yine nafaka miktarları ve süresi de belirlenirken halktan, ben şunu da altını çizeyim. Yani
1: buyurun, son olarak
0: özellikle alayım. Özellikle şu an mevcut devam eden nafakalar açısından nafaka yükümlülükleri nafakalarını ödemeye devam etsinler. Çünkü nafaka ödenmediğinde icra takibinden sonra icra ceza mahkemesine nafaka alacaksın başvurusuyla 3 aya kadar bir tazyik disiplin cezası söz konusu olabiliyor. Bu disiplin, tazyik ceza, hapis cezası nafakalar ödendikten sonra düşüyor. Bunun da altını çizmiş olalım.
1: Peki. Aydoğan Ağakın, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Yayınımıza katıldınız. Değerli görüşlerinizi paylaştınız. Sizi uğurlayacağız. Gündemin bir diğer başlığıyla yayınımıza devam edeceğiz. Yastığa başınızı koyar koymaz uyuyabilmek. Birçoğumuz için bu bir nimet ama uzmanlar aslında tam aksini söylüyor. Eğer yatar yatmaz uykuya dalıyorsanız bunun altında başka sağlık sorunları da olabilir.
2: Yastığa başını koyar koymaz uyuyanlar şanslı mı?
3: Yani bence çok şanslı. Ya kafası rahat ya huzurlu.
4: Büyük bir nimet. Hani uyku ilacı almadan onu yapabiliyorsalar şükretsinler yani bence.
5: Herkesin hayali başını yastığa koyar koymaz uyuyabilmek ama bu sanıldığı gibi masum olmayabilir.
6: Hızlı uyuma iyi uyumanın göstergesi değil her zaman. Aşırı hızlı uyumak beynin bir yardım çağrısı olarak da değerlendiriliyor.
2: Başınızı yastığa koyar koymaz uyuyabilenlerdenseniz eğer televizyonlarınızın sesini açın deriz. Çünkü uzmanlar 5 dakikadan daha kısa sürede uykuya dalabilmenin kaliteli bir uykuya işaret etmeyeceğini, hatta bazı sağlık problemlerinin göstergesi olabileceğini söylüyor.
7: Çabuk uykuya dalabiliyor musunuz?
2: Evet.
7: Sabahları yorgun uyandığınız oluyor mu?
8: Bazen oluyor.
7: Hiç uyuyamamış gibi.
8: Hiç uyuyamamış gibi.
9: Şeker metabolizma bozukluğu, hipoglisemi atakları, yine kansızlık, tiroid bozuklukları hızlı uykuya dalmayı ve gün içinde yorgun, uyumamış hissetmeyi sağlar.
7: Uzmana danıştınız mı?
10: Gitmek istiyorum, evet.
7: Uyku apnesi olabilir mi?
10: Belki. Herhalde nefesinin kesilmesi gibi bir şey galiba. Yanlış bilmiyorsam.
6: Kişi 7-8 saat uyuduğu halde gece nefeste boğulmayla uyanmalar varsa, yanındaki kişinin böyle onun nefesinin durduğunu görmesi varsa, bu kişide horlama varsa, bu kişilerde genellikle uyku apnesi riski yüksek diyoruz.
7: Horlama durumu var mı?
11: Var. Kilodan dolayı var ama. Ben 12'de 1'de yatsam mutlaka 5.30'da kalkar.
6: Bu tarzdaki uykunun her gün olması, devamlı olması birikmiş uyku borcu olduğu anlamına geliyor. Ve uyku yoksunluğu işaretidir. Uykuya geçiş süresi 10-20 dakikadır.
7: Geceleri başınızı yastığa koyar koymaz uyur musunuz?
8: Genelde. Kafama bir şey takıldıysa uyuyamam tabii.
9: Hiç uyumamış gibi hissediyorum, yorgun hissediyorum. Gün içinde uyku ataklarım oluyor gibi semptomlar ve şikayetler olması. Bu durumda mutlaka bir uzman hekimin görüşü almak lazım.
1: Mega kent İstanbul ve yurtta kavurucu sıcak etkisini sürdürüyor. Hafta boyu sıcaklık kaç derece?

0: olacak. Bu gelişmelere dair özel bir yayın hazırladı ekip arkadaşımız Merve Köleoğlu. Yanında da konuğu var. Şimdi sözü Merve'ye ve konuğuna bırakalım.
1: Evet, iyi yayınlar diliyorum. Türkiye geçtiğimiz hafta serin havanın etkisini biraz yitirmişti. Kavurucu sıcaklıklarla baş başaydık. Mega kentte peki haftanın yeni gününde sıcaklıklar ne olacak? Havanın notlarını yayın konuğumuz meteoroloji mühendisi Adil Tek'le konuşacağız. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Yeni haftaya başlarken bu tabloyu nasıl değerlendiriyoruz?
2: Hafta sonundan itibaren gelen yüksek sıcaklıklar vardı. Aslında öncelikle yurdun güney kesiminde çok daha yüksek değerlere çıktı ama tabii ki İstanbul'da bu yüksek sıcaklıklardan etkilendi ki dün İstanbul'da ölçülen yüksek sıcaklıklardan birisi Florya'da 35 dereceye yaklaşan bir sıcaklık değeri vardı. Bugün de o sıcaklık değerleri aslında devam ediyor gözüküyor ama her ne kadar biz Boğaz koridorunda gözüküyoruz. Şu anda 28-29 derecelik bir sıcaklık var ve Poyraz'dan esen rüzgar etkili oluyor. Tabii ki buradaki vatandaşları rahatlatıyor. Özellikle Boğaz koridorundaki kuzeyli Poyraz'dan esen rüzgar hissedilen sıcaklığı da biraz daha aşağı çekiyor. Ama şu saatler itibariyle özellikle yine İstanbul'un güney ilçelerinde ve Marmara'ya yakın ilçelerinde sıcaklıklar yüksek değerlere çıkmaya başladı. Örneğin şu saatler itibariyle Tuzla'da sıcaklık değerleri 33-34 derecelere kadar, yine Beylikdüzü, Küçükçekmece gibi ilçelerde de bu değerlere yaklaşmış vaziyette. Yani aslında hafta sonunda devam eden yüksek sıcaklıklar bugün de İstanbul'da devam ediyor, gözüküyor. Şu an için bugün haftanın ilk günü sıcaklıklar hafta sonundan bu yana sarktı, aynı yüksekliklerde sürerken. Yarın ve çarşamba günü bu sıcaklık değerlerinde 1-2 derecelik düşmelerle birlikte yine de 30 derecelerin üzerinde sıcaklıkları görüyor olacağız. Yani bugün, yarın ve çarşamba günü aslında sıcaklıklar İstanbul'da devam ediyor. Ama çarşambadan sonra artık o güneyli akışlar, Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava etkisini biraz daha kaybetmeye başlayacak. Ve öncelikle de kuzey bölgeler, yani İstanbul'da dahil olmak üzere, sıcaklıklarda yaklaşık 5-6 derecelik bir düşüş göreceğiz. İstanbul'da da perşembe günü sıcaklık değerleri 27-28 derecelere kadar inmiş olacak ve ardından serin hava geliyor. Hatta cuma günde bir yağış ihtimali İstanbul için, özellikle Anadolu yakası için gözüküyor. Hafta sonuna doğru giderken de, önümüzdeki hafta sonuna doğru giderken de, hatta ay sonuna da diyebiliriz, Ağustos sonu itibariyle o yüksek sıcaklıklar artık etkisini kaybetmiş olacak. İstanbul'un Anadolu yakasındaki cuma günü gözüken bir yağış var. Ama ülke genelinde de baktığımızda yurdun kuzey ve özellikle doğu kesimlerinde yağmur şeklinde yağışları görüyor olacağız. Özellikle Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi, batısı, İç Anadolu'nun batısı ve Akdeniz'in doğusunda önümüzdeki günlerde yağışlar bizleri bekliyor olacak. Ağustos'un son periyodu ve Eylül'ün ilk haftası biraz daha mevsim normalleri, değerler gözüküyor. Eylül'ün devamında ise yine yaz devam ediyor olacak.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam yanınıza katıldığınız için. Evet, haftanın ortasından itibaren sıcak havalara biraz veda ediyoruz dedik. Havanın notlarını paylaştık. Sözü yeniden merkeze bırakalım.
0: Yine İstanbul Boğazı'ndayız. İstanbul Boğazı'nın bu kez altından görüntüleri paylaşacağız. Nadir görülen dev orkinoslar Eminönü sahilinde ortaya çıktı. Restoran çalışanlarının attığı balık artıklarına akın eden dev balıklar hem su altı kameralarıyla hem de havadan, bakın nasıl görüntülendi.
3: Boğaz'ın dev sakinleri böyle görüntülendi. İstanbul Boğazı'nın simge mekanlarından Eminönü kıyısında heyecan dolu anlar yaşandı. Dev orkinos sürüsü beslenmek için kıyıya kadar yanaştı. Uzun zamandır Boğaz sularında nadir görülen dev balıklar, restoran çalışanlarının denize bıraktığı balık atıklarını akın etti. Birbiriyle yarışan orkinoslar izleyenlere görsel bir şölen sundu.
0: Burdur'da babasının iş kazasının ardından çiftliklerinin sorumluluğunu üstlenen 23 yaşındaki Emine Kaya, tarlada ve ahırda yoğun bir mesai harcıyor. Genç çiftçi, üretimin yanı sıra üniversite eğitimini de sürdürerek hayalini kurduğu modern işletme için çalışıyor.
3: Traktörün başına geçti, tarlaları sürdü. Hayvanların bakımını yaptı. Hem üretti hem de okudu.
4: 2018'den bu yana hasattan tarla hazırlığına kadar bütün süreci ben yapıyorum.
3: Burdur'da yaşayan 23 yaşındaki Emine Kaya, babasının geçirdiği iş kazasının ardından çiftliğin yükünü üstlendi.
4: Bu süreç beni birazcık daha çiftçiliğe yaklaştırdı. Çünkü babamın üzerindeki

0: bütün yükü birisinin yüklenmesi gerekiyordu. Onun üzerindeki yükü ben sırtlandım.
1: Sabahın ilk ışıklarıyla tarlanın yolunu tutan Kaya, tarımsal üretimin her aşamasında çalışıyor.
0: Çok yorulduğumuz günler oluyor, pes etme derecesine geldiğimiz zamanlar oluyor ama ben bu işi severek yaptığım için tekrardan güne büyük bir hevesle başlıyorum. O yüzden yorulsam da yoluma devam ediyorum.
1: Tarladaki mesai ahırda da devam ediyor. Büyükbaş hayvanlarının beslenmesi ve sağımı ile ilgilenen genç çiftçi, üniversitede tarım teknolojileri bölümünde eğitim alırken öğrendiklerini kendi tarlasında uyguluyor.
0: Şehirde çalıştığım zaman mutlu olmayacağım çok iyi biliyorum. Mutlu olmadığım bir işte de yaşamak istemiyorum. O yüzden köyde olmak beni yıldırmıyor. İnsanların tepkileri de beni yıldırmıyor. Bu işi gerçekten çok seviyorum.
2: Ajans bugüne noktayı koyuyoruz. Gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek hoşça kalın. İyi bir gün diliyorum.
3: A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verildiğini açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın internet sitesinde Türk Lirası likidite yönetimine ilişkin bir duyuru yayımlandı. Buna göre, 1 Mart 2026'da ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verildiği bildirildi.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
8: Oo, her yerden sipariş aldık.
9: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
8: Tabii ya.
9: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
8: Tami.
9: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
10: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
11: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
12: Garanti BBVA.
13: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
14: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
13: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
15: Hayalinizdeki hızda ağır bağısta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
12: Garanti BBVA.
3: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
6: Reklam.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
12: Garanti BBVA.

0: 35 years.
1: Dev borcumuz 35 yıldır süregelen bir sorun, ancak muazzam bir büyümemiz var. Borcu halletmenin yolu da büyümedir. Büyüme bu sorunu çok kolay bir şekilde halledecektir.
2: ABD'nin 40 trilyon dolarlık dev borcu okyanusları aşarak Avrupa'ya ulaştı. 30 yıllık Amerikan tahvil faizlerinin son 19 yılın zirvesine tırmanması Avrupa'da tam anlamıyla bir domino etkisi oluşturdu. Dünya ekonomisinin çarkları Washington'dan yayılan devasa borç dalgasıyla sarsılıyor. Çünkü ABD'nin toplam borcu tarihte ilk kez 40 trilyon dolar gibi rekor bir seviyeyi geride bıraktı. 2001 yılında sadece 5,8 trilyon dolar olan bu tutar, 2026 itibarıyla 40 trilyon dolara dayandı. Öyle ki ABD'nin sadece borç faizleri için harcadığı yıllık para 1,1 trilyon doları buldu. Bu devasa rakam ülkenin dev sağlık bütçesini bile geride bıraktı. ABD'nin kontrolsüz borçlanma ihtiyacı yüzünden tırmanan faizler sadece ülkeyi değil, okyanusun diğer tarafındaki Avrupa ekonomilerini de derinden sarstı. Küresel finansın anahtarını elinde tutan ABD'de devlet tahvili faizleri yükseldiğinde, diğer ülkelerde sermayeyi kaçırmamak ve yatırımcı çekebilmek için faiz artırmak zorunda kalıyor. Nitekim Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya'da 10 yıllık devlet tahvil faizleri son 15 yılın en yüksek seviyesine fırladı. Devletlerin borçlanma maliyetinin artması ise doğrudan vatandaşa yansıyor. Halkın çektiği konut kredisinden şirketlerin kullandığı ticari kredilere kadar her alanı pahalılaştırıyor. Avrupa kıtası da bu yüzden devasa bir borç yükünün altında eziliyor. Avrupa Birliği'nin toplam kamu borcu 15,7 trilyon euroyu aşarken Fransa 3,5 trilyon euroyla kıtanın en borçlu ülkesi konumunda. Milli gelirine oranla en borçlu ülke unvanı ise yine Yunanistan'ın elinde. Üstelik Avrupa ülkeleri savunma, enerji ve sağlık gibi kritik alanlarda harcamalarını artırmak zorunda. Önümüzdeki yıl Avrupa hükümetlerinin piyasalardan rekor miktarda yeni borç araması bekleniyor. Hem ABD hem de Avrupa'nın aynı anda sıcak paraya ihtiyaç duyması, yüksek faiz döneminin uzun süreceğine işaret ediyor.
3: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
2: Park halindeki araçları soydular, drone denetiminde suçüstü yakalandılar. Hırsızlar bu kez sahil kesimindeki otomobilleri gözüne kestirdi. İstanbul Büyükçekmece'de ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri son dönemde otomobilden hırsızlık olaylarının artması sonucu çalışma başlattı.
4: Tamam, bu drone devrimi sırasında şüpheli şahısların araçların içine baktığını tespit ettik, tamam.
2: Plaj ve çevresinde drone destekli denetim yapan ekipler park halindeki araçları hem havadan hem karadan takibe aldı. O esnada iki kişinin araçta hırsızlık yaptığı anlar kaydedildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle suçüstü yakalanan şüphelilerin 4 farklı otomobil hırsızlığı olayının failleri olduğu belirlendi.
4: Buraya uygun bir ekip gönderirseniz iyi olur.
2: İki hırsız emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
5: Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa yürürlüğe girdi. Şimdi gözler yargı alanında atılacak yeni adımlara çevrildi. Çerçeve yasanın devamında yapılacak düzenlemelerin başında ceza infaz sistemine yönelik değişiklikler geliyor.
3: A Haber Radyo.
6: Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 24 Ağustos Pazartesi. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarımız. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında bugün karar bekleniyor. Kadir Mercan İstanbul'dan canlı yayında. Kuytul yapılanmasına yönelik soruşturmada Alparslan Kuytul ve eşi tutuklandı. Halil İbrahim Uğur Adana'dan canlı yayında. Terörsüz Türkiye süresince takip kurulu ilk toplantısını yapacak. Kübra Bal Ankara'dan canlı yayında. Gözler bu hafta bir yandan da Ahlat ve Malazgirt'te olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlar merakla bekleniyor. Nazlı Timur Bitlis'ten canlı yayında. İsrail basını Netanyahu'yu uyardı. Bizi Türkiye ile anlamsız bir çatışmaya sürüklüyor manşetleri atıldı. Faruk Hanedan Kudüs'ten canlı yayında ve Ajans başlıyor.

0: Bursa'da 3 noktada orman yangını çıktı. Yangınları büyük ölçüde kontrol altına aldı itfaiye ekipleri. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen bölgeden son durumu aktaracak.
1: Evet, aslında Bursa'daki korkutan yangın sabah saatlerinde meydana gelmişti. Öyle ki eş zamanlı bir yangından bahsediyoruz. Aynı saat dilimi içerisinde 3 farklı lokasyonda yangın başlamıştı. Ancak bu noktadan da izleyicilerimize sevindirici haberi verelim. Yangın tamamen söndürüldü. Şu an ise soğutma işlemleri yapılıyor. Aslında bu noktada korkutucu dumanların olduğunu da söylemiştik. Tabii aslında bizim kadar çevrede yaşayan vatandaşlar da panik olmuşlardı ve duyar duymaz aslında ekiplere haber vermeleri büyük bir facianın da önüne geçti diyebiliriz. Şu an ise son çalışmalar yapılıyor. Yine elektrik direklerinden çıkabilecek herhangi bir riske karşı da bu noktada ekipler önlemlerini almaya devam ediyorlar. Tabii 3 ayrı noktadan bahsediyoruz. Sabah saatlerinde başlayan yangına ekipler aynı dakikalar içerisinde hızlı bir şekilde müdahale ettiler ve hem havadan hem de karadan olmak üzere yangına hızlı şekilde müdahale edip aslında sonuca ulaştılar. Ancak şu an arkamda görmüş olduğunuz noktada ne yazık ki yangının arkasında bıraktığı izleri görebiliyoruz. Son olarak ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini, ancak yangının söndürüldüğü bilgisini verelim. Bunlar artık son kalan kıvılcımlar da çok önemli. Çünkü en ufak bir kıvılcımda tekrar yangın başlayabilir ve aslında ormanlık bir alanda olduğu için de tekrar yayılma ihtimaline karşı ekipler yine önlemlerini almaya devam ediyorlar. Tabii aslında olay duyulur duyulmaz havadan ve karadan müdahaleler gerçekleştiriliyordu. Diğer iki lokasyondaki yangınların tamamen söndürüldüğünü söyleyelim. Bizim bulunduğumuz bölgede ise dere kazıktayız şu an. Burada da son soğutma çalışmaları devam ediyor. Öyle ki aslında alevlerle mücadele için bölgeye 2 uçak ve 4 helikopterin yanı sıra 8 arazöz de gönderilmişti ve 3 su tankeri de yine bu noktada ekiplere yardımcı olmuşlardı. Tabii yangın ne kadar durmuş olsa da arkasında bıraktığı izler ne yazık ki acı görüntüyü gözler önüne seriyor. Aynı zamanda yangının o arkasında bıraktığı kokuyu da yine bu noktadan bizler alabiliyoruz. Tabii küçük küçük dumanların çıktığını yine görebiliyoruz, ancak yangının kontrol altına alındığını ve korkulacak bir şeyin çok şükür ki olmadığını söyleyelim ve sözü bu noktadan size bırakalım.
0: Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada karar bekleniyor. Ayrıntıları Mustafa Kadir Mercan aktaracak.
2: Aziz İhsan Aktaş davasının artık 60. duruşma günündeyiz. Saat 10 itibariyle davanın başlaması bekleniyordu. Fakat bazı müşteki avukatlarının gelmemesi sebebiyle şu ana kadar dava başlamış değil. Saat 13 itibariyle de başlaması planlanıyor. Fakat bulunduğumuz dakika itibariyle halen daha başlamadı. 7 müdafi avukatın gelmediğini belirtelim. Onların gelmesiyle birlikte ya da yerlerine başka birilerinin geçmesiyle birlikte dava başlayacak ve gün içerisinde de yine mahkeme başkanının yapmış olduğu açıklamada da yine akşam saatlerinde davanın kesin sonucu belli olacak. Öte yandan genel soruşturma ile ilgili, daha doğrusu dava ile ilgili konuşacak olursak da 27 Ocak'ta başlamıştı dava. Yaklaşık 6 ay sürmüştü ve 29 Temmuz'da savcı esasa ilişkin mütalasını açıklamıştı ve bu kapsamda da bugün itibariyle karar duruşması olacağı kesinleşmişti. Davada 33'ü tutuklu, 200 sanık bulunuyordu ve sonrasında ara celselerle birlikte ve tutukluluk incelemeleriyle birlikte toplamda 28 kişi tahliye edilmişti ve bulunduğumuz gün itibariyle şu an davada 5 tutuklu ve 200 sanığın olduğunu söyleyelim.

0: Öte yandan davaya ismini veren Aziz İhsan Aktaş 280 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Kendisi cezaevindeydi fakat etkin pişmanlıktan yararlanarak vermiş olduğu ifadeler doğrultusunda yurt dışı çıkış yasağı şeklinde tahliye edilmişti. Bir başka isimse Beşiktaş Belediyesi eski başkanı Rıza Akpolat. O da 234 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Bu davada hakkındaki suçlamaysa 30 kez ihaleye fesat karıştırma, 17 kez özel belgede sahtecilik, 2 kez resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, 2 kez rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme suçlamalarından şu anda yargılanıyor. Artık yaklaşık bir yarım saat sonra mahkemenin başlaması bekleniyor. Tutuklu sanıklara öncelikle son sözleri verilecek. Sonrasında ise müdafi avukatlara son sözler verilecek ve mahkeme başkanı nihai kararını açıklayacak diyelim. Savunmalardan, son sözlerden bizlere yansıyanlar oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Evinden 200 kilo altın çıkan kardeş Kuriş'in yakalanmasının ardından örgüte yönelik ikinci dalga operasyon başlatılmıştı. Emniyet, servetin perde arkasını incelemeye aldı. Para trafiğinin izini süren ekiplerin eline 265 de çek geçti. O çeklerin kimler tarafından düzenlendiği, kimlere verildiği ve hangi ticari ilişkilerin parçası olduğu da mercek altında.
2: Deste deste para, onlarca altın, 265 çek ve henüz kapağı bile açılamayan o çelik kasa. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında ikinci dalganın ardından ele geçirilen servetin ayrıntıları ortaya çıktı. Soruşturma derinleştikçe örgütün para trafiğinin izleri de bir bir gün yüzüne çıkıyor. İkinci dalgada şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda adeta küçük bir servete el konuldu. 1.873.500 lira, 603.151 dolar, 36.110 euronun yanı sıra 34 bilezik, 103 çeyrek altın, tam ve yarım altınlar, farklı gramajlarda onlarca 24 ayar altın da ele geçirildi. Şimdi altın ve ziynet eşyalarının toplam değerini ortaya çıkaracak sayım ve tasnif sürüyor. Para trafiğinin izini süren ekiplerin elinde yalnızca nakit ve altın yok, aramalarda 265 çek de ele geçirildi. O çeklerin kimler tarafından düzenlendiği, kimlere verildiği ve hangi ticari ilişkilerin parçası olduğu da mercek altında. Ve operasyonun en merak uyandıran parçası açılamayan çelik kasa. Kasanın usule uygun şekilde açılması için çalışmalar sürüyor. İçinden ne çıkacağı soruşturmanın yeni düğümlerinden biri. Soruşturmanın dijital ayağında da yeni bir inceleme başladı. Ele geçirilen 9 cep telefonu ve bir dizüstü bilgisayar, örgütün mali ve ticari ilişkilerini, şirket bağlantılarını ve şüpheliler arasındaki irtibatı ortaya çıkarmak için incelenecek. Örgütün mali yapısı, şirket ve kişi bağlantılarıyla suçtan elde edildiği değerlendirilen servetin nasıl el değiştirdiği ve nasıl aklandığı çok yönlü olarak araştırılıyor.
1: Başkan Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünde bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında, kahraman ordumuzun gücünü tüm dünyaya gösterdiğimiz, bölgemizde teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül etmeyeceğimizi dosta düşmana ilan ettiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum dedi. Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturmada Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul tutuklandı. Soruşturma dosyasında şimdi FETÖ irtibatlarına ilişkin tespitler mercek altında. Kuytul'un en çok irtibat kurduğu kişilerin FETÖ'cü olduğu tespit edildi. Halil İbrahim Uğur ayrıntıları aktaracak.
3: Can Akonar, operasyon kapsamında toplamda 56 kişi gözaltına alınmıştı. 3 kişi serbest kaldı. 18 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ama diğer taraftan da Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 35 kişi tutuklandı ve Adana'da bulunan Kürtçüler cezaevinde

0: gönderildi. Elbette bu başlatılan soruşturma ve yürütülen operasyonla ilgili de önemli detaylar bir bir gün ışığa çıkmaya başladı. Tabii ki onlardan bir tanesi FETÖ ve baktığımızda örgüt üyeleri başta Alparslan Kuytul olmak üzere diğer vakıf yöneticilerinde yine FETÖ'den işlem görmüş kişilerle irtibat içerisinde oldukları tespit edildi. 24 FETÖ mensubunun bu noktada yine Alparslan Kuytul Vakfı'nın yöneticileriyle sık sık konuştuğu da belirlendi. 28 ayrı yine kaydın olduğunu, irtibat kaydının olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki diğer taraftan da örgüt şeması da gün yüzüne çıkmış oldu. Çünkü CİMER'e yapılan başvurular vardı, şikayetler vardı. 6000 üzerinde şikayet dilekçesi bulunuyor. İşte o dilekçelerde de yine CİMER'e yapılan başvurularda da aslında örgüt şeması bir bir anlatılmıştı. Bir taraftan da işte emniyet ekipleri de bu şikayetlerle yine örgüt içerisindeki çıkartılan haritayı karşılaştırdığını ifade edebiliriz. Ama diğer taraftan da tabii ki örgüt nasıl işliyordu? Bu da oldukça önemli bir soru. İşte bu noktada da yine yeri yeri bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Furkan Vakfı yani Alparslan Kuytul suç örgütünün yine faaliyetleri içerisinde istihbarat timlerinin olduğu, yine infaz timlerinin olduğu ve iç mahkemelerin kurulduğu da yine tespit edildi. Ve bilirkişi ve tanıkların da bu yönde beyanları da ortaya çıktı. Çünkü örgüt içerisindeki kişiler yine Furkan istihbarat timleri tarafından tek tek takip ediliyordu. Aileleri bile takip ediliyordu ve eğer Alparslan Kuytul'un istediği doğrultuda yaşamıyorlarsa bunlarla ilgili iç mahkemelerde o kişiler yargılanıyordu ve iç mahkemede yargılandıktan sonra çıkan karar çoğunlukla falaka cezası veyahut da diğer işkence metotları oluyordu. İşte bunu da yine infaz timi gerçekleştiriyordu ve baskılarla beraber işte diğer yapılan bu işkencelerle ya da atılan dayaklarla veya dayak cezaları da yine kayıt altına alınıyordu ve şifreli bir şekilde sosyal medya üzerinden de diğer örgüt mensuplarına, örgüt üyelerine izletiliyordu ve böylelikle Alparslan Kuytul daha da insanların içerisinde daha popüler hale getirilmek isteniyordu ve sözünün de ikilenmemesi, verdiği talimatların da anında yapılmasını sağlıyordu. Sistem de bu şekilde kurulmuştu. Ayrıntılar elbette ilerleyen zaman dilimi içerisinde gelmeye devam edecek Can Okalar. Bizler de yakından takip ettiğimizi Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik operasyonu belirtelim ve ayrıntılar geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğimizi söyleyelim.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir haftaya giriliyor. Milli Dayanışma Yasası kapsamında kurulan Takip ve Koordinasyon Kurulu ilk kez bir araya gelecek. Ayrıntılar Kübra Bal'da.
2: Takip ve Koordinasyon Kurulu bugün ilk toplantısını gerçekleştiriyor olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda saatler 15'i gösterdiğinde toplanmış olacak. Tabi kurulda kimler yer alıyor ondan bahsedelim dilerseniz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MİT Başkanı İbrahim Kalın, yine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alıyor. Tabi kurul aslında milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte oluşturuldu, kuruldu ve çalışmalarına da başladı. Bugün de ilk toplantısını gerçekleştiriyor olacak. Peki ilk toplantının ana gündem başlığı ne? Aslında silah bırakma ve alt kurullar diyebiliriz. Özellikle alt kurullarla ilgili olarak da DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ın bir açıklaması vardı. Alt kurullardan birinin ismine silahsızlanma ve siyasallaşma olacağını ifade etmişti. Yine geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da DEM Parti İmralı heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti. İşte o görüşmede Pervin Buldan aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurullardan birinin kadınlarla ilgili olması talebini de ifade ettiğini açıkladı. İşte bunlar aslında bugünkü toplantıyla birlikte netleşecek diyebiliriz. Kaç kurul olacak, kurullarda kimlerin görev yapacağı, hangi bakanlıkların görev yapacağı gibi konular netleşmiş olacak bugünkü toplantıyla birlikte. Elbette toplantıda aynı zamanda çalışma ve usuller esasları ele alınacak. Yine kurumlar arası koordinasyon gerektiren konular ele alınmış olacak ve aynı zamanda da kurul üyelerinin gündeme getireceği konular da ele alınmış olacak. Tabii kurul çalışmaları örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakmasının teyidi ve tespiti açısından Milli Güvenlik Kurulu'nun alacağı kararda da bir altyapı oluşturacak diyebiliriz. Aynı zamanda kurul çalışmalarına

0: kuruluşlarıyla, temsilcilerle yine gerekli görülen kişilerin katılması da sağlanacak. Toplantılarda yer alabilecekler ve aynı zamanda Milli Güvenlik Kurulu'nun kararının resmi gazetede yayınlanmasının ardından da aslında çalışmalarını sürdürebilecek. Tabii bu kurulun yanı sıra bir kurul daha olacak. İzleme kurulu olacak. O da meclis bünyesinde kurulacak ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında üyeleri belirlenmiş olacak. Bugünkü kurul toplantısı ise saatler 15'i gösterdiğinde toplanacak ve kurul toplantısının akabinde ise bir yazılı açıklama gelecek diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Endonezya Hava Kuvvetleri'ne ait Su-30 savaş uçağı hava limanına inişe geçtiği sırada duramayarak pisti aştı. Kaza kırıma uğrayan uçağa ekipler müdahale etti. Su-30 tipi savaş uçağı Endonezya'nın Makassar kentinde bulunan Sultan Hasanuddin Havalimanı'na iniş yaptı. Ancak savaş uçağı pis sonuna kadar duramadı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve acil yardım ekibi sevk edildi. Endonezya Hava Kuvvetleri'nden olayın nedeni ve savaş uçağının durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Malazgirt Savaşı'nın bu yıl 955. yıl dönümü. Ahlat ve Malazgirt'te 25 ve 26 Ağustos'ta büyük bir coşkuyla kutlanacak. Terörsüz Türkiye hedefine yürüyen Türkiye, Ahlat'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği mesajları bekliyor.
2: Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Türk, Kürt, Arap, Zaza, Laz, Çerkez, hepimiz bu topraklar üzerinde biriz, beraberiz, kardeşiz. Sünni, Alevi bu topraklar üzerinde biriz, beraberiz, kardeşiz. Biz hep birlikte Türkiye'yiz.
3: Solo Türk ve Çelik Kanatların yanı sıra helikopterler üzüm salkımı gösterisi gerçekleştirecek. Millet Bahçesi Türk, Filistin ve Türk boylarının bayraklarıyla süslenecek. Selçuklu motifleriyle hazırlanan han otağı ve 50 tematik çadır kurulacak. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü 25-26 Ağustos tarihlerinde büyük bir coşkuyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde kutlanacak. Peki son yıllarda yalnızca tarihi bir anma noktası olmaktan çıkarak Türkiye'nin birlik, kardeşlik ve ortak gelecek vurgusunun yapıldığı sembol merkezlerden biri haline gelen Ahlat'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan hangi mesajları verecek?
2: Etnik köken üzerinden bizi bölmeye çalıştılar. Mezhep, meşrep üzerinden bizi ayırmak istediler. Siyasi görüş farklılıkları üzerinden nifak çıkarmaya kalkıştılar. 85 milyon olarak her birbirimize her zamankinden daha sıkı kenetlendik. Bugün de aynısını yapıyoruz. Vatanımıza yönelik senaryoları yırtıp atarak yolumuza devam ediyoruz.
3: Başkan Erdoğan'ın vereceği mesajın merkezinde Türkiye'nin dış tehditlere karşı gücünün, içerideki birlik ve beraberliğinden geçtiği vurgusunun olması bekleniyor. Mesajda Sultan Alparslan'ın 1071'de ortaya koyduğu birlik ruhunun bugün terörsüz Türkiye hedefiyle geleceğe taşındığına işaret etmesi bekleniyor. Çerçeve yasanın yürürlüğe girmesinin ardından gerçekleşecek 955. yıl dönümünde Ahlat'tan verilecek mesajda iç cephenin güçlendirilmesi, terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin kalıcı hale getirilmesi Malazgirt'in bin yıllık kardeşlik mirasının güncel karşılığı olacak. Kutlama etkinliklerine Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar ve binlerce vatandaşın katılması bekleniyor.
1: Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamaları için Bitlis'in Ahlat ilçesinde hazırlıklar tamamlandı. A Haber muhabiri Nazlı Timur aktarıyor.
4: Tarihi Malazgirt Zaferi'nin 955.

0: yaşlandığı bizle bugün Bitlis'in Ahlat ilçesinden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Tabii yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu an bulunduğumuz noktada vatandaşları seslenecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli mesajlar verilmesi bekleniyor. Tabii şu anda bulunduğumuz noktada birbirinden önemli ve güzel etkinlikler var. Han çadırı etkinlikleri, halk oyunları, jandarma atlı birliklerin gösterişi, şak, sak ve birçok sahil güvenlik komutanlığının birçok etkinliği, birbirinden güzel gösterileri var. Bununla birlikte güreş, çocuk oyunları, geleneksel spor dalları, halat çekme gibi birçok oyun vatandaşlarla buluşuyor. Tabi alanın farklı noktalarında ise yerli ve milli savunma sanayi ürünleri de, güvenlik ekipmanları da ziyaretçilere bir taraftan tanıtılıyor. Tabii az önce ifade ettiğimiz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada gelerek vatandaşlara hitap edecek. Erdoğan 3. kabine toplantısını şu anda Ahlat ilçesinde 3. kabine toplantısını gerçekleştirecek. Kameraman arkadaşım da şu anda ekranlara yansıtıyor. Buradaki vatandaşlar, burada 50'den fazla çadır bulunuyor. Buradaki çadırlardaki vatandaşlar kendi ürünlerine, kendi yörelerine ait birçok ürünün sergisini burada vatandaşlarla buluşturuyor. Şu an kameraman arkadaşım Orhan Han da ekranlara yansıtıyor. Tabii önemli bir kutlama, önemli bir gün. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buradan vereceği mesaj da bir hayli önemli. Gördüğünüz gibi buradaki vatandaşlar yaptıkları ürünlerin hem yöresel ürünlerini hem de kentin değerlerini burada vatandaşlarla buluşturuyor. Dün itibariyle 32 binden fazla kişi bu alana giriş yaptı ve yarın itibariyle de Recep Tayyip Erdoğan buradan vatandaşlara seslenecek, önemli mesajlar verecek ve 3. kabine toplantısı da buradan gerçekleşecek deyip sözü size bırakalım.
1: İsrail Gazze'de yine yaralıları taşıyan bir ambulansı hedef aldı. İsrail ordusu Gazze şeridinde sivilleri ve sağlık altyapısını hedef alan acımasız saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Bölgede yaralılara müdahale etmek üzere görev yapan ambulansın İsrail güçleri tarafından vurulduğu dehşet dolu anlara ait görüntüler ortaya çıktı. 3 Kasım 2023 tarihinde İsrail Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin ana kapısı önünde bir ambulansı vurmuştu. O ambulans ağır yaralıları Refah sınır kapısına taşımakla görevli konvoyun parçasıydı. Kayıtlara geçen görüntüler bölgedeki insani krizin ve yaşanan vahşetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun son dönemdeki hamleleri İsrail basını tarafından sert şekilde eleştiriliyor. Son olarak Haaretz gazetesi Netanyahu'nun ülkedeki sorunları örtbas etmek için Türkiye ile gerilimi bilerek tırmandırdığını yazdı. Ayrıca Netanyahu'nun bu adımları sebebiyle İsrail'in günden güne zayıfladığına dikkat çekildi.
2: İsrail'in katil başbakanı Netanyahu artık kendi ülkesinde bile açık bir şekilde eleştirilerin hedefinde. Tel Aviv merkezli Haaretz gazetesine göre Netanyahu hükümeti iç politikadaki sıkışmaları aşmak için bilinçli bir şekilde Türkiye karşıtı söylemlerini tırmandırıyor. Geçtiğimiz günlerde İsrail, Türkiye sınırına yakın noktada bulunan Suriye'deki üsse saldırı düzenlemişti. Bu saldırıya Türkiye anında tepki göstermiş, İsrail'e açık bir şekilde uyarıda bulunmuştu. Ve bu gelişmelerin ardından İsrail Başbakanı'nın Suriye'ye yönelik hamleleri kendi ülkesinde bile sert eleştirilere yol açtı. Tel Aviv merkezli Haaretz gazetesi Netanyahu'nun seçim öncesinde bilinçli bir şekilde Türkiye karşıtı söylemlerini ve çatışma alanlarını tırmandırdığını yazdı. Haaretz gazetesi ayrıca uluslararası toplumun Suriye'de kalıcı istikrarı tesis etmeye çalıştığını da belirtti. İsrail'in ise bu durumu baltaladığına dikkat çekildi. Netanyahu hükümetinin tek taraflı bombalama siyasetinin başta ABD olmak üzere tüm müttefikleri uzaklaştırdığı ifade edildi. Gazetenin haberinde Netanyahu hükümetinde stratejik akıl yürütmenin tamamen ortadan kalktığına vurgu yapılırken, Türkiye ile gerilimi tırmandırmanın İsrail'in zararına olacağı belirtildi.

0: İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısının ardından İsrail basını soykırımcı Başbakan Netanyahu'yu hedef aldı. Diğer yandan Suriye ve İsrail heyetleri gerilimin ardından ilk kez görüştü. Ayrıntılar Anadolu Ajansı muhabiri Faruk Hanedar'da.
1: Olaylıklar Can Okanar, İsrail'in Suriye'nin kuzeyindeki Ebu Zuhur askeri hava üssüne, atıl durumdaki askeri hava üssüne yapmış olduğu saldırının yankıları İsrail'de devam ediyor. Bu konudaki tartışmalar sürüyor. Hükümet ile ordu arasında, hükümet ile muhalifler arasındaki bu konudaki tartışmalar son şiddetiyle devam ediyor. Haaretz gazetesinin dün yayınlanan editoryal yazısında İsrail hükümeti sert bir şekilde eleştirildi. Aslında İsrailli muhalifler de basında İsrail hükümetinin bu saldırıyı yaklaşan seçimlerde kan kaybeden Netanyahu'nun politikası, yani siyasi olarak saldırıları kullanması olarak değerlendirdi. Türkiye ile anlamsız bir çatışmaya doğru Netanyahu'nun İsrail'i sürüklediği vurgulandı. Seçim endeksli bir saldırı olduğu belirtildi ve özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarla beraber uluslararası planda son derece yalnızlaştığı, Netanyahu'nun son politikalarıyla bu yalnızlığı derinleştirdiği vurgulandı. Sadece bombalama ile, diplomasiyi devre dışı bırakılarak sadece bombalama ile bir politika yürütmeye çalıştığını, sürekli kaba kuvvete başvurduğu belirtildi bu yazıda özellikle. Ve en vurucu noktalardan bir tanesi de İsrail'in hem NATO üyesi hem de ABD'nin yakın müttefiki olan Türkiye'ye karşı bir savaşa girmesi durumunda ne tür zorluklarla karşılaşabileceğinin hükümet tarafından düşünülmediği vurgulandı. Öte yandan biraz önce belirttiğiniz gibi yine İsrail ile Suriye arasında bu saldırının ardından ilk yüksek düzeyli temas gerçekleştirildi. Dün akşam saatlerinde İsrail basını Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'nin İsrail'in Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın direktörü Roman Goffman ile bir görüşme gerçekleştirdiğini yazmıştı ve ardından akşam saatlerinde Suriye resmi ajansından Sana'dan yayınlanan haberde Esad Şeybani ve heyetinin, Suriye heyetinin ABD arabuluculuğunda Ürdün'ün ev sahipliğinde üst düzey bir İsrailli heyetle görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Bu görüşmeye dair en önemli noktalar, Suriye'nin bu görüşmede egemen bir devlet olduğunu ve ittifaklarını, ortaklıklarını kendisinin belirleyeceğini, ordusunu yeniden yapılandırma ve geliştirme konusunda adımlar atacağını ve bunun önüne geçecek herhangi bir mekanizmayı asla kabul etmeyeceğini vurguladığı belirtildi. Ve özellikle İsrail'in 8 Aralık 2024'ten sonra Baas rejiminin devrilmesinden sonra Suriye'nin güneyinde işgal ettiği bölgelerden bir an önce geri çekilmesi ve Golan Tepeleri konusunda ise 1974 anlaşmasına geri dönülmesi konusunun vurgulandığı belirtildi diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
0: Güney Kıbrıs'ta İsraillilerin Larnaka, Limassol ve Baf başta olmak üzere arazi ve gayrimenkul alımlarındaki artış dikkat çekiyor. Katimerini gazetesi de İsraillilerin bölgedeki artan varlığını gündeme taşıdı. Okul, ibadethane ve işletmeler gibi altyapıların çoğalması, Rum bölgesinde İsrail varlığının geçici olmaktan çıkıp kalıcı bir yerleşime dönüşebileceği endişesini beraberinde getirdi.
2: Arazi ve gayrimenkuller alıyorlar, kendi okul, ibadethane ve işletmelerini inşa ediyorlar. İsraillilerin Güney Kıbrıs'taki faaliyetleri Rum kamuoyunda yeni bir tartışmayı başlattı. Özellikle Larnaka, Limassol ve Baf'ta İsraillilerin önemli yabancı alıcı gruplarından biri haline gelmesi dikkat çekiyor. Tartışmayı gündeme taşıyan Katimerini gazetesine göre konu artık sadece yabancı yatırım değil. İsraillilerin toprak ve konut alımlarının yanı sıra İsrailli ve Yahudi toplumuna yönelik okulların, ibadet yerlerinin, işletmelerin ve diğer altyapıların artması kalıcı yerleşim tartışmasını da beraberinde getiriyor. Gazetenin dikkat çektiği bir diğer noktaysa bazı bölgelerde toprak ve gayrimenkul mülkiyetinin yabancı yatırımcıların elinde yoğunlaşması, özellikle Larnaka'da İsrail'in

0: İsrailli varlığındaki artışın daha belirgin hale gelmesi. Yüksek alım gücüyle yapılan konut ve arazi alımlarının yerel halkın konut piyasasına erişimini zorlaştırabileceği yönünde endişeler de var. Oluşan tablo yumuşak yerleşim tartışmasını gündeme taşıyor. Gelişmelerin arka planında İsrail ile Yunanistan arasındaki yakın ilişkiler de dikkat çekiyor.
1: Yunanistan ile İsrail arasındaki bu inanılmaz ortaklıkta bize destek olduğunuz ve yanımızda bulunduğunuz için teşekkür ederiz.
0: Rum kesimindeki tartışmanın odağındaysa İsrail sermayesinin ekonomik katkısından çok arazi mülkiyetindeki yoğunlaşma, konut piyasasına etkisi ve olası toplumsal değişim var.
2: ABD'nin Nevada eyaletinde rüzgarın da etkisiyle orman yangınları hızla yayıldı. Yangında 10 bin dönümden fazla alan küle döndü. Yaklaşık 14 bin hane içinde tahliye emri verildi. Bölgede binlerce ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Eyalet genelinde olağanüstü hal ilan edildi.
0: Alevler yine ABD'yi sardı. 14 bin hane için tahliye emri verildi. Nevada eyaletinde rüzgarların da etkisiyle orman yangınları kontrolden çıktı. Alevler 10.500 dönümden fazla alanda etkili oldu. Eyalet genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Alevlerin ev ve iş yerlerine ulaştığı, bazı yapılarında tamamen kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Yangın tehlikesinin artmasıyla birlikte Nevada Üniversitesi kampüsünün çevresindeki bölgeler içinde tahliye kararı alındı. Henüz kontrol altına alınamayan yangın sebebiyle bölgedeki yaklaşık 14 bin hane için acil tahliye emri verildi. Bölgede şiddetli rüzgarın yanı sıra düşük nem oranı ve kuru bitki örtüsü itfaiye ekiplerinin çalışmalarını son derece zorlaştırıyor. Washoe County bölgesinde yaklaşık 10 bin ev ve iş yeri elektriksiz kalırken birçok otoyolda trafiğe kapatıldı. Bölgedeki uluslararası havalimanı tahliye sınırlarının dışında kaldığı için ticari uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmıyor. Ancak yangın alanındaki daha küçük ölçekli Renosted Havalimanı söndürme uçaklarının operasyonlarını güvenle yürütebilmesi amacıyla sivil havacılık trafiğine kapatıldı.
2: İstanbul'da bir apartta eğlenen arkadaş grubunun bulunduğu evi basarak kurşun yağdıran saldırganlar biri 26 haftalık hamile iki kişiyi katletmişti. Geçtiğimiz yıl 7 Nisan'da yaşanan olaya ilişkin soruşturmayı derinleştiren polis kanlı saldırının arkasında Daltonlar suç örgütünün olduğunu tespit etti.
3: Asım suç örgütü üyesi diye bastıkları evde biri hamile kadın iki kişiyi katlettiler. O katliamın arkasından Daltonlar suç örgütü çıktı. Korkunç olay 7 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'da yaşandı. Silahlı kişiler Hasım suç örgütü üyelerinin olduğunu düşünerek bir apartta eğlenen arkadaş grubunun bulunduğu daireyi bastı. Saldırıda Gültekin Gezer'le 26 haftalık hamile Kader Küçük Coşkun katledildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya ilişkin hazırlanan iddianamede dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Olayın yaşandığı apartta bir daire Samet Yolcu ve Gültekin Gezer tarafından günlük olarak kiralandı. Diğer daire ise şüpheli Alper Yıldırım tarafından olaydan 25 gün önce tutuldu. Söz konusu dairenin Daltonlar suç örgütü tarafından örgüt evi olarak kullanıldığı tespit edildi. İl dışından eylem amacıyla gelen örgüt üyelerinin hazırlanma ve barınma ihtiyaçlarını burada karşıladığı ortaya çıktı. İddianamede şüpheliler Ahmet Sinkar, Alper Yıldırım ve Baran Zinikli hakkında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbetle 11 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
2: Denizli'de genç kadını ailesinin yanından silah zoruyla kaçıran takıntılı eski erkek arkadaş tutuklandı. Yürütülen soruşturmada dikkat çeken bilgilere de ulaşıldı. Zanlının daha önce kadının evine iki kere zorla girmeye çalıştığı ortaya çıktı.

0: kızın evini basmış yani.
1: Takıntılı adam hem kadının hem de ailesinin kabusu oldu. Denizli'nin Tavas ilçesinde genç kadın ailesinin yanında eski erkek arkadaşı tarafından silah zoruyla kaçırıldı.
2: Dehşet anlarının yaşandığı yer işte tam da burası. Genç kadın babasıyla birlikte bu akaryakıt istasyonuna geldi. Takıntılı sevgili de onları takip ediyordu. Ve o anlar hemen üst tarafta bulunan güvenlik kamerası tarafından an be an kayda alındı.
1: Şüphelinin kullandığı araç tespit edildi. Aracın ormanlık alanda olduğu belirlendi.
2: Genç kadın ve babası takıntılı sevgiliyi uzun süre ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı ve adam genç kadını işte bu noktada araca bindirip ormanlık alana götürdü.
0: Ben de tüfeğe kızı zarar gelmesin diye aldım elinden. Ben de onları jandarmaya teslim ettim tüfeğine, ona götürdüler yani içindeki kurşunlarını çıkardılar.
1: Düzenlenen operasyonla genç kadın kurtarıldı. Eski erkek arkadaşı da yakalandı.
2: Tutuklanan şahsın ilk vukuatının bu olmadığı öğrenildi. O şahsın genç kadının evini de bundan önceki süreçte iki kez bastı ortaya çıktı.
0: Tartışmalarını bitirdikten sonra kızın babası gitti. Kızla oğlan kaldı. Kız dedi gitmeyeceğim dedi oğlanla. Oğlan da gideceksin benimle geleceksin bu nikah olacak diyor. İmzayı atacaksın diyor. Kızdı ben seninle evlenmem diyor.
1: Genç kadın ve ailesi kabusları olan zanlının gereken cezayı almasını istiyor.
0: O kızın evini basmış yani. O köyde olduğu için ben onu bilmiyorum. Babası söyledi buna o anda.
3: Afyonkarahisar'da tırdan yola dökülen kimyasal madde nedeniyle araçlar mor renge boyanıyordu. Boya günlerce süren yıkamayla çıkmayınca 5 kilometrelik yol iş makineleriyle kazındı. Olaya neden olan iki firmaya da 20 milyon 900 bin lira ceza kesildi.

0: bütün arabalar böyle.
1: Araçları bu hale getiren boya temizlendi. Olay 17 Ağustos'ta Afyon Karahisar'da yaşandı. Bir tırdan Dinarçay Karayolu'na kimyasal madde döküldü. Yoldan geçen araçlar zarar gördü. Mor renge boyandı.
2: Sadece sağ şeritte var bu durum. Boya.
1: Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Boyanın döküldüğü yolun 5 kilometrelik bölümünde temizlik çalışması yapıldı. Boya günlerce süren yıkamayla çıkmayınca karayolları ekipleri 5 kilometrelik yolu iş makineleriyle kazıdı. 3 gün süren çalışma sonucu yol tamamen temizlendi. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yola dökülen boya nedeniyle çevre kirliliğine yol açtığı tespit edilen iki firmayla ilgili inceleme yaptı. Şirketlere toplam 20 milyon 980.602 lira idari yaptırım uygulandı.
3: Nafaka düzenlemesinden boşanma davalarına kadar birçok düzenlemenin yer alacağı 13. yargı paketi Ekim ayında meclise sunulacak. Paketle süresiz nafaka kaldırılarak yeni nafaka düzenlemesi getirilecek. Boşanma davalarına ilişkin süreçler hızlandırılacak ve A Haber ekibinden Şener Çetin ayrıntıları aktaracak.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi Ekim ayında çalışmalarına başlayacak. Elbette bu çalışmalar yoğun geçecek. Zira 13. yargı paketinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Ekim ayında sunulması planlanıyor. Paketin içerisinde şüphesiz en önemli başlıklardan birisi de yoksulluk nafakası olacak. Zira bununla ilgili özellikle boşanma süreçlerinde ciddi bir sorun yaşanıyor. İşte bu sorunları en aza indirgemek adına da yeni bir hazırlanan teklif var. Bu anlamda bu paketin içerisinde yer alacak bu teklif ve bir takım başlıklarda yer alıyor. Yoksulluk nafakası ile ilişkili. Nafakada yeni düzenleme peki nasıl olacak diye hazırladığımız plazma bakacak olursak başlıklarımıza özellikle süresiz nafaka kaldırılacak, ömür boyu ibaresi tamamen aslında kalkmış olacak, süreli bir nafaka ortaya çıkacak bu anlamda. Evliliğin süresiyle tarafların ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınacak bu paketin içerisinde yer alan başlık. 6 ay veya 1 yıl gibi kısa süreli evliliklerde en az 5 yıl nafaka ödenecek. Çalışamayacak durumdaki kadınlar için süre uzatılabilecek. Yine ileri yaştaki kadın ek nafaka süresi talep edebilecek. Bir diğer başlığımızda yine kesinleşmiş boşanmalardaki nafaka hemen kesilmeyecek. Bunu da ifade etmiş olalım. Az önce de söylemiş olduğumuz gibi aslında bununla ne amaçlanıyor? Boşanma davaları yavaş işliyor. İşte bu süreçleri hızlandırmak, özellikle boşanma sürecinde hem kadın tarafını genellikle kadınların almış olduğu için nafakayı, onların haklarını bir nebze de olsa korumak ve özellikle ömür boyu ibaresinin ortadan kaldırılarak karşı tarafa tamamen sonsuza kadar bir sorumluluk yüklememeyi amaçlıyor. Gelir adaletini paylaşmayı amaçlıyor. Tabii diğer yandan da az önce de ifade ettiğimiz gibi boşanma davalarındaki o süreç hızlanacak. Bununla ilgili kişisel mal paylaşımları da daha sadeleştirilmiş olacak. Ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ekim ayında da 13. yargı paketinin sunulmasıyla birlikte nafaka konusunun yeniden gündeme gelmesi ve işte bu düzenleme o teklifin içerisinde yer alması bekleniyor.
3: Ağustos'un sonu ve Eylül'ün başında en büyük yoğunluğu yaşayan meslek gruplarından biri de spotçular. Üniversite kaydını yapan öğrencilerden ev tutanlar soluğu spotçularda alıyor. Bir öğrenci evinin temel ihtiyaçlarını karşılayan eşyalar acaba kaça? Taksit yapılıyor mu? İşte bir öğrenci evinin maliyeti.
5: ...20-25'e falan 3 parça beyaz eşya alabilir. Sıfır alırsa da 70-80 milyar alır.
6: Sene burada kalıyorlar, 3 sene burada kalıyorlar. O kadar uygun yüksek fiyatlarda almayı tercih etmiyorlar.
0: Üniversite kayıtlarına geri sayım başladı. Barınma en önemli sorun. Özel yurtları pahalı bulanların tercihi ev kiralamak. Orada da öğrencileri eşya sorunu bekliyor.
7: Öğrenci olmak gerçekten zor. Özel üniversitelerin fiyatları fahiş durumda, artmış durumda. Bir de yurtlar da çok pahalı şu an.
8: Biz yurtlarda şu an yer bulamadığımız için evlere çıkmaya çalışıyoruz. Evlerde biraz maliyetli oluyor. O yüzden de en düşük fiyatlı şeyleri bulmaya çalışıyoruz.
9: Özellikle yurtlarda yer bulamayan öğrenciler mecburen evlere çıkmak zorunda kalıyor. Sıfırdan bir evi döşemekse oldukça maliyetli. 2 ya da 4 yıl yaşayacakları ev için özellikle bu yüzden spotçuları tercih ediyorlar. Burada uygun olduğunu söylediler. Bakalım evimiz için bir şey bulursak uygun fiyata almayı düşünüyoruz.
10: Buzdolapları 13-14 bin lira bandında. Çamaşır makineleri işte 7 ile 10 bin lira bandında. Bulaşık makineleri de aynı şekilde. Televizyon da aynı şekilde. Onlar da 10 bin lira civarında.
11: Kiralar zaten yüksek. Şu anda öğrenciler gelip burada daha uygun fiyatlara ürünler alabiliyor.
12: L köşe tercih ediyorlar genelde. 7 bin 8 bin lira arasında değişiyor. Gardıroplarda genelde sürgülü değil de kapaklı tercih ediyorlar. Onlar da 5 bin lira, 6 bin lira, 4 bin lira civarında değişiyor.
9: Beyaz eşyaya bir öğrenci için lüks sayılabilecek televizyonu ve bulaşık makinesini de eklediğimizde yaklaşık maliyet 30 bini buluyor. Bunun içine mobilya da eklendiğinde toplam fiyat yaklaşık 60 bin oluyor.
12: Genelde taksit istiyorlar zaten. Biz de o şekilde yardımcı oluyoruz ki zaten en dip fiyatlarla yardımcı oluyoruz.
3: Bitlis'in yüksek rakımlı bölgelerinde kurulan kovanlarda üretilen kara kovan balında sağım başladı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Yüksel Akalan'da.
13: Evet Can Akonar, Bingöl'ün dünya ünlü lezzeti olan karakovan balında artık hasat dönemi devam ediyor. Bal sağımı gerçekleşiyor. Tabii geçtiğimiz yıllara oranla lezzetinin farklı olması, aynı zamanda rekoltenin yüksek olması da arıcıların da yüzünü güldürüyor. Bizler şu an itibariyle Bingöl Karlova ilçesinin Şeytan Dağları'nın eteklerindeyiz. Öncelikle bir coğrafyayı gösterelim istiyorum. Çünkü 2250 rakımdayız ve bulunduğumuz işte bu coğrafyada arıcılar her geçen sezon daha fazla ürün almaya devam ediyor. Ve arıcıların da bu bölgede daha da yoğunlaştığını belirtelim. Bizler de özel arıcı kıyafetini giydik ve bal sağımını yakından yerinde inceleyeceğiz. Tabii

0: Yıllardır bulunduğumuz bölgede üreticilik yapan arıcılardan birisi olan Turgut Şenli ile konuşacağız. Öncelikle bereketli olsun, hayırlı olsun diyelim. Nasıl bir sezon geride kaldı, neler söylersiniz?
1: Yani güzel bir sezon geride kaldı. Kış ayında kar yağışının fazla olması, sonra bal döneminde yağmurun yağmaması. Bu sene geçen sene oranla rekoltede bir %20-%25'lik bir artışı gördük.
0: %25'lik bir artış var.
1: Aha. Hem kış ayında çok kar yağması, bir de tam bal döneminde yağmur yağmamasının en büyük faktörü bu zaten. Bir de mesela geçen sene biz bu dönemde bal kesilmişti. Bal akışı yoktu artık. Biz balları alıyorduk. Şu an bu sene hala da bal akışı, yoğun bir bal akışı devam ediyor. Ve bu da rekoltenin artışına bayağı bir etkisi oluyor.
0: Peki bal sahamı nasıl yapılıyor? İzleyicilerimize de anlatalım. Petekler artık çıkıyor, süzme bala dönüşüyor ya da petek halinde kalıp o şekilde mi satılıyor?
1: Yani bal çıkışı şu şekilde, müşterimizin aslında talebine de bağlı bir durum bu. Bazı müşterimiz süzme şeklinde istiyor. Hani süzme şeklinde makinede süzüyoruz balı. Bazı müşterimiz direkt petek şeklinde istiyor. Petek şeklinde çıkartıp ambalajlayıp müşterimize teslim ediyoruz.
0: Peki gerçek balla sahte bal nasıl ayırt edilir? En çok merak edilen, en çok aslında vatandaşların da dikkat ettiği hususlardan birisi. Vatandaşlar balı aldıktan sonra gerçek mi sahte mi nasıl anlayabilir?
1: Gerçek ve sahte bal arasında analiz yapılması gerekiyor. Şimdi tabii hani bal tüketicisinin alıp işte götürüp analize götürmesi de zorlu olur. Bunun için en kolay yolu diyebileceğimiz yol balın donması buzluğa atıp balın donması yani. Hani balı aldıktan sonra buzdolabına bıraksınlar, 24 saat veya 48 saat sonra donuyorsa içinde bir katkı maddesi yoktur. Donmuyorsa içinde bir katkı maddesi vardır. Yani en basit yolu bu. Onun dışında tabii hani her zaman biz analizleri öneriyoruz yani.
0: Peki Bingöl'ün Karlova balı dünya ünlü lezzet diyoruz. Hatta dünya genelinde yapılan yarışmalarda da altın madalya kazandı. Lezzetini de tescilledi. Lezzetinin sırrı ne sizce?
1: Lezzetinin sırrı hem bölgemizin gerçekten çok güzel olması, bölgemizin yoğun çiçekli olması ve hatta şimdi de geçen sene de sanki size tattırmıştık, lezzeti çok beğenmiştiniz. Şimdi de aynı şekilde tekrardan size tattıralım istiyoruz bu lezzeti.
0: Şöyle kameraman arkadaşım bir taraftan bal sahamını gösteriyor, hasadı gösteriyor. Siz de burada hazırlayın isterseniz. Benim dikkatimi çeken bir husus oldu. Şöyle hemen bu noktadaki abimizin elinde görebiliyorum. Kütük var ve kütüğün içerisine de yine arılar o noktada ballarını yapmışlar. Bunun sırrını da sormak istiyorum aslında. Bu da yeni bir yöntem mi? Sizden dinleyelim.
2: Bu da yeni bir yöntem. Bu ağaç kütük.
0: Evet.
2: Bunun balının adı kütük baldır. Bu ağacın içinden olduğu için çiçekten arı getirdiği için, küçük olduğu için doğadan daha fazla çiçek balı geldiği için daha güzel oluyor.
0: Bu da farklı bir yöntem.
2: Farklı bir yöntem.
0: Yani böyle yakından da gösterelim. Oldukça da güzel bir üretim yapmış diyebilirim.
2: Güzel bir üretim. Yani normalde güzel bir üretim. Elindeki şeyin, Turgut'un elindeki olan da sepet balıdır. O ayrı bir üretim. Orada o balı da yiyebilirsiniz, tadına da bakabilirsiniz.
0: Tabii ki de buraya kadar gelmişken de balın tadına bakacağız. Şöyle kameraman arkadaşım ekranlarınıza getiriyor. Bir tarafta sepet balları görüyoruz, diğer tarafta kütük balı. Şöyle diğer arkadaşlarım da yanına gidelim istiyorum. Bulunduğumuz coğrafya 2250 rakımda ve Bingöl'ün Karlova'da üretilen dünya ünlü lezzeti Karakovan balında da bal sahamı devam ediyor. Tabii üreticilerimiz geçen yıla oranla rekoltenin %25 civarında daha fazla olduğunu söylediler. Tabii bu da aylarca emek veren üreticilerimiz için de oldukça önemli. Tabii bir taraftan da arıların kızgınlık dönemi. Çünkü petekler açılıyor, kovanlar açılıyor ve arılar da ballardan ayrılmak istemiyor. Şöyle bitirmeden önce de kısa bir şekilde hemen izleyicilerimiz adına da balın tadına bakalım istiyorum. Ve yeni sezonun ilk ürünleri bunlar da şöyle. Oldukça da lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Toparlayacak olursak Bingöl'ün Karlova balında, Karakovan balında artık bal sahamı devam ediyor. Üreticilerin de yüzü gülüyor. Öyle ki rekolte geçtiğimiz yıl oranla %25 seviyesinde artış gösterdi. Yaz aylarında yağışın az olması, kış aylarında da bulunduğumuz bölgenin yoğun bir şekilde kar yağışının nedeniyle de hem bir taraftan toprak besleniyor hem bir taraftan bitki çeşitliliği artıyor ve özellikle de geven balı olması nedeniyle de lezzeti dünyaca da zaten tescillenmiş diyelim. Sözü Bingöl Karlova'dan sizlere bırakalım.
3: Teknofest Mavi Vatan Kocaeli Gölcük Tersanesi'ndeki görkemli final günüyle sona erdi. gökyüzünde İHA'ların ve helikopterlerin

0: gösterileri, denizde ve karada ise SAT ve SAS komandolarının nefes kesen tatbikatları vardı ve işte Teknofest Mavi Vatan'ın finalinden izlenimler.
1: Ve SAT taarruz dalgıçlarımız tam teçhizatlı olarak suya bırakıldı.
2: Teknofest Mavi Vatan'ın final gününde de Kocaeli Gölcük Tersanesi nefes kesen gösterilere sahne oldu. SAT ve SAS komandolarının tatbikatı gerçeği aratmadı.
3: Katar'dan Romanya'ya, Arnavutluk ve Bahreyn'e kadar tüm dünya denizlerini kapsayan büyük bir coğrafyada ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırmaktadır.
2: İnsansız hava araçlarıyla yapılan gösteri ve helikopterlerin kol uçuşu büyük beğeni topladı. Amfibi çıkarma gemisi TCG Sancaktar ziyaretçileriyle doldu taştı.
4: Yaklaşık 139 metre uzunluğunda, 19 metre genişliğinde tamamen yerli ve milli imkanlarla inşa edildi.
2: Görevli askerler keskin nişancı tüfeğinden İHA savarlara kadar yerli silahları teker teker vatandaşa anlattı.
4: Özellikle çocukların askerlerimize karşı yoğun bir ilgisi olduğunu söylemekte fayda var. Hem birlikte fotoğraf çektiriyorlar hem de teçhizatlar hakkında çocuklara bilgiler veriliyor. Baktığımda yine tüfek tipi İHA savar. Mesela hemen kadrajda bulunan bu silah İHA savar, yani İHA'lar uzaktan kontrollü bir şekilde bunlarla düşürülüyor.
5: Sarsılmaz 56, etkili menzili 400, azami menzili 3600, 20 şarjör kapasitesi var, 20 adet mühimmat alıyor. Şu anda aktif kullanılan silah. Seyyar dipçik, ayarlamalı.
6: Milli keskin nişancı silahlarımız Bora 12, 7.62 mm çapında 1200 metreye kadar nokta atışı yapabiliyoruz. KNT 76C modelimiz yarı otomatik bir silah, 800 metreden nokta atışı yapabiliyoruz. Diğer silahımız KN 12, iki farklı mühimmatla atış yapabiliyoruz. 7.62 ve 8.59.
2: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Türkiye'nin denizlerdeki vizyonuna dikkati çekti.
7: Kendi SİHA platformumuz TCG Anadolu'yu geliştirdik, ürettik. TCG Anadolu dünyada üretilmiş ilk SİHA gemisi oldu. Şimdi reis sınıfı denizaltıları üretiyoruz. Piri Reis, Murat Reis, inşallah yakında Hızır Reis. Bunlar havadan bağımsız tahrik sistemi olan denizaltılar. Bu sayede çok uzun süre su altında görev yapabilen ve düşman hedefler tarafından tespiti çok zor olan denizaltılar.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşmasında tam bağımsız Türkiye vurgusu yaptı.
8: Türkiye kendi gücüyle, gençleriyle, mühendisleriyle neleri başarabildiğini tüm dünyaya göstermiş oldu. Buradaki asıl kazanım platform çeşitliliği, teknolojik derinlik, yerlilik seviyesi ve müşterek görev kabiliyeti bakımından sağladığımız ilerlemelerdir. Bu inançla Türkiye yüzyılını bilim, teknoloji, nitelikli insan kaynağı ve yüksek katma değerli üretim temelinde yükseltmeye devam edeceğiz.
0: Ajans'tan bugünlük de bu kadar. Yarın saat 13'te yeniden birlikte olmak umuduyla esen kalın.
9: A Haber Radyo, 24 saat haber.
10: Halkbank'ın katkılarıyla. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugüne kadar Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla 11,7 milyon ton ürün alımı gerçekleştirdiklerini ve üreticilere an itibarıyla 145 milyar lira ödeme yaptıklarını bildirdi. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hububat alımına ilişkin bilgi verdi. Çiftçinin emeğini devletin güvencesi altına aldıklarını ve alım rekorları kırdıklarına dikkati çeken Yumaklı, bugüne kadar 11,7 milyon ton ürün alımı gerçekleştirdik ve üreticilerimize an itibarıyla tam 145 milyar lira ödeme yaptık ifadelerini kullandı. Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Haberin radyosu A Haber Radyo.
10: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla.
11: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ets.tur.com.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le
5: bağlan hayata. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Reklam.
8: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
9: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Kayseri, Niğde yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu. Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Oo, her yerden sipariş aldık.
5: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
5: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami.

0: tam istediğin gibi.
1: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. Canlı yayın.
4: Biçer döverlerin çalışması, farklı nitelikteki tarım aletlerinin çalışması esnasında çok dikkatli olunması gerekiyor. Başta yangın söndürme tipi olmak üzere farklı farklı önlemlerin alınmasıyla ilgili çiftçilere duyurular yapılıyor. Ancak bu maalesef bu yangında da benzeri oldu. Ören mahallesindeki ziraat arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Tabii buğday ekimi başta olmak üzere işte anız yakma başta olmak üzere işte yangın tarım arazilerinden çıkıp ormanlık alana sıçrıyor ve bu yıl bunu oldukça yoğun bir şekilde yaşadık. Tabii şu an itibariyle İzmir'de hava sıcaklığı 35 derece. Hissedilen de o şekilde yaklaşık 20 kilometreleri varan bir rüzgar var ve nem de %31 nem var. Yani çok düşük değil ama işte orman yangınları için düşük nem, rüzgar, şiddetli rüzgar ve hava sıcaklığının artması en büyük etken. Orman yangınının ilerlemesi açısından ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 5 helikopter, 14 aracöz, 4 su ikmal aracı ve dozer sevk edildi. Tabi ekipler yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahaleyi sürdürüyorlar. Biraz önce İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda yangının etkisinin azalmaya başladığı yönünde bir duyuru yapıldı. Tabi toplamda baktığımızda 4 uçak, 5 helikopter, bu da özellikle bu yıl ağır tonajlı helikopterler ve uçaklar, işte Brave 200 gibi, aynı zamanda Sportski'nin yeni bu yıl kullanılan ağır tonajlı 20 tona yakın su atabilme kapasitesine sahip hava araçlarının sayısının artması aslında bu yıl orman yangınlarının kısa sürede kontrol altına alınmasında son derece etkili oldu. Özellikle işte yine 20 tona yakın o Brave 200 tipi uçaklar son derece orman yangınlarına başarılı oldular. Tabi air traktör tipi uçaklar başta olmak üzere yangınlara müdahale ediliyor. İşte bu yangının da son dakika işte gelişmesiyle birlikte size anlatayım. Etkisinin, alevlerin hırsının bir anlamda düştüğünü ve kontrol altına alınmaya doğru gittiğini söyleyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
5: Çok teşekkürler Tayfuner. İzmir'deki yangının son bilgisini paylaştı. Şimdi bir başka görüntü, yine yangın, bu kez adres Diyarbakır, 13 katlı bir plazada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kas kamerası tarafından kaydedildi görüntüler. Hemen yansıtalım ekrana. Alevlerin ortasında verilen bir mücadele. Burası Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi. Dün akşam saatlerinde 13 katlı bir plazada çıkan yangın çok kısa sürede binanın büyük bir bölümünü sardı. İtfaiye ekipleri yoğun alev ve dumanın arasına girerek yangına müdahale ettiler. Zorlu mücadele bir itfaiye erinin kas kamerasına yansıdı. Görüntülerde itfaiye ekiplerinin alevlerle burun buruna çalıştığı anlar yer alıyor. Yangın sırasında içeride mahsur kalan bir kişi de ekiplerin yoğun çalışmasıyla kurtarıldı. Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Samsun'da iki işçinin yaralandığı fabrika patlamasına ait görüntüler ortaya çıktı. Olay Tekkeköy ilçesinde organize sanayi bölgesindeki demir çelik fabrikasında yaşandı. Kumanda odasına giren iki işçi sistemi açmak istediği sırada bir anda patlama meydana geliyor. Yaralanan işçiler hastaneye kaldırılıyor ve tedavi altına alınıyorlar. Patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çalışanlardan birinin odada sigara yakmak için çakmağın ateşlemesini sonrasında patlamanın yaşandığı ve alevlerin odayı kapladığı görülüyor. Haftanın ilk gününde piyasanın notlarına da bakacağız. Haftaya hareketli başladı piyasalar. Altında sert hamlelerle birlikte son 3 ayın zirvesi görüldü. Peki bu yükseliş devam edecek mi? Altın ve para piyasaları uzmanı Zafer Ergezen yayın konuğumuz. Zafer Ergezen, hoş geldiniz.

0: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle tabii gram altınla başlayalım. Yeniden 7 bin liranın üzeri bir seviye var. Tekrar aslında bakıldığında hem ons altında bir hareketlilik görüyoruz hem biraz da Fed'in üzerindeki bu faiz baskısıyla birlikte altında hareketliliğin devam etmesi bekleniyor mu? Nedir önümüzdeki dönemde beklentiler?
0: Yani tabii ki şu anki görüntüye baktığımız zaman teknik anlamda oldukça güçlü bir momentum oluşmuş durumda. Direnç seviyeleri geçirmiş durumda. Haliyle burada bir miktar daha devam etmesini bekleriz aslında bu yükselişin. Kısa vadede baktığımız zaman günlük olarak değerlendirdiğimizde 7200 seviyesi önemli bir direnç seviyesi. Bu direnç geçilecek mi? Onu hep beraber takip ediyoruz aslında ki bu seviyeleri de geçtiğimiz Mart ayında oldukça destek olarak çalışmıştı. Defalarca görmüştük. Şimdi yeniden o seviyelere gelmiş durumdayız. Baktığımız zaman bu yükselişin arkasında aslında çok da destekler nitelikte değildi. Yani hem dolar endeksi hala yüksek seyrediyor 98 seviyesinde. Petrol fiyatları hala yüksek, çok hafif bir gerileme olmasına rağmen faiz seviyeleri özellikle ABD uzun vadeli tahvilleri hala faizler yüksek seyrediyor. Bütün bunlara rağmen çok güçlü bir yükseliş görüyoruz. Bu da aslında eğer petrol fiyatlarında bir gerileme görürsek, eğer bir anlaşma haberi gelirse veya dolar endeksinin güçlü bir geri çekimi görürsek burada daha yukarı seviyelerin görülmesi işten bile değil diyebilirim ki baktığımız zaman da teknik anlamda da artık 7600-7800 bandı hedef haline gelmiş diyebiliriz. Tabii şimdi arkasında temel dinamiklerde çok güçlü yükseliş olmayınca baktığımız zaman da işlemlerden sanki yeniden ki geçtiğimiz ay içerisinde Çin Merkez Bankası'nın çok güçlü alımları vardı. 19 ton çok yüklü bir miktardı. Sanki bunlar devam ediyormuş gibi geliyor. Çin Merkez Bankası olmayabilir ama sanki merkez bankaları alımları varmış gibi gözüküyor. O da momentumu arttırmış gibi gözüküyor. Tabii bunu teyit edemeyiz. Bu sadece bir tahmin olma ihtimali. Ama hep beraber görüyor olacağız. Açıklandığı zaman ay sonunda rakamlar, önümüzdeki haftalarda onu da görmüş oluruz. Ama şu anda çok güçlü bir momentum var. 7200 kısa vadeli direnç seviyesi, geri çekimelerde ise 6600 seviyesi önemlisi destek seviyesi olarak diyebiliriz.
1: Bir de petrol fiyatını görelim. Petrol fiyatına bakalım. Haftanın ilk işlem gününde petrol piyasasına dair 90 doların hala üzerinde tutunmaya devam ediyor Brent petrol tarafı. Amerika İran tarafından da karışık açıklamalar var. Hala bir masa kurulabilmiş değil. Görüşmelerin arka tarafta sürdüğünü iddia ediyorlar ama bu biraz piyasaları da tatmin etmiyor. Dolayısıyla hem petrol fiyatında da bir geri çekilme yaşanması gerekiyor ki enflasyonu da biraz etkileyebilsin ve gram altında ya da ons altında kendine biraz daha destek bulabilsin. Nedir Brent petrole dair beklentiler?
0: Tabii ki baktığımız zaman yani burada tamamen beklentiler ikili görüşmelere ve kalıcı bir anlaşmanın olup olmayacağına bağlı olarak değişiyor. Hürmüz Boğazı'na baktığımız zaman bazı gemi geçişleri var ama tamamen ne kadar açık olduğu veya kapalı olduğu da bir soru işareti. O yüzden de petrol fiyatının güçlü kaldığını görüyoruz. Yani şu an bir kalıcı anlaşma olsa sanki görüntü yeniden 70 dolar seviyelerine doğru gitmemizi içten bile değil diye düşünüyorum. Çünkü OPEC tarafında arz artışı var. Baktığımız zaman Rusya, Hindistan tarafında hala petrol arzı devam ediyor. Bütün bunlarda aslında sanki hala petrol fiyatları geri çekilebilir gibi eğer kalıcı anlaşma olursa diye. Peki kalıcı anlaşma olmazsa savaş yeniden başlarsa ne olur? Orada da görüntü piyasanın tedirgin olduğu ve burada çok da fazla gerçekleşmeleri olmadan geri çekilmeye müsaade etmeyeceği gibi o zaman da sanki 100 dolar görünme ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. Kısa vadede 95 dolar seviyesi çok önemli. Hı hı. 95 doların üzerine çıktığımız anda eğer Brent petrol fiyatında 95 doların üzerindeki fiyatları görürsek bu piyasa için risk demektir. Temkinli olunacak zaman sadece petrol piyasası için değil tüm piyasalar için bir risk unsuru olacaktır. Ama şu anki görüntü sanki Kasım ayından önce bir anlaşma olacağı beklentisine piyasa inanıyor gibi gözüküyor.
1: Peki, çok teşekkür ederim Sayın Zafer Ergezen yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için sağ olun.
0: Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Zafer Ergezen'i ağırladık ve haftanın ilk gününde piyasaları konuştuk. Şimdi bir sıcak gelişmeyle devam edeceğiz. Kuris soruşturmasında başka önemli ayrıntılar da ortaya çıkıyor. İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Ayrıntıları soralım. Şener Çetin son bilgileri paylaşacak.
2: Alihan Kuriş Çıkar Avaşlı suç örgütüne yönelik soruşturma derinleşiyor. İlk dalga operasyon vardı ki bu operasyonda Kuriş'le

0: birlikte 32 kişi tutuklandı. Akabinde ikinci dalga bir operasyon geldi ve bu operasyonda da 12 kişi gözaltına alındı. Tabii MASAK verileri detaylı bir şekilde inceleniyor. Bu kapsamda yeni detaylar da ortaya çıkıyor. Özellikle Alihan Kuriş, kardeşi Hilmi Kuriş ve yakın çevrelerinin serveti dudak uçuklatıyor. Şimdi oraya geleceğiz ama az önce siz de bahsettiniz, o sıcak gelişmeye ilişkin bilgi verelim. Bildiğiniz üzere Kuriş'in kardeşi Hilmi Kuriş, Erhan Yılmaz Yılmaz'la birlikte Marmaris'te yakalanmıştı. Yurt dışına kaçış hazırlığındaydı ki kullanılan araçta eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı 2030 yılına kadar. İşte yeni gelişme de bununla ilgiliydi. Neydi o gelişme? İdris Naim Şahin adına tahsisli aracın ardından Şahin adına tahsisli diğer araçlarda incelemeye alınmıştı bu kapsamda. Yapılan çalışmalarda iki aracın daha tahsis amacı dışında ve şüpheli faaliyetlerde kullanıldı tespit edildi. Soruşturma kapsamında aynı yapıyla irtibatlı Ömer Sipahioğlu adlı şahsın yakalanması için çalışma başlatılırken Ömer Yücel adlı şahsın da gözaltına alındığı öğrenildi. Bu soruşturma kapsamında tabii soruşturma derinleşiyor dedik. Bu sıcak bilgiyi paylaştıktan sonra da aslında Kuriş ailesinin mali profiline de bakmakta fayda var. Bu anlamda az önce de ifade ettiğimiz gibi detaylı bir şekilde incelendi. Kuriş ve kardeşinin lüks yaşamı özellikle deşifre oldu ve yakın çevresinde de yine yüzlerce taşınmazın olduğunu, aynı şekilde milyonlarca liralık para trafiğinin de olduğunu söylemekte fayda var. Şimdi onlara göz atacak olursak özellikle Alihan Kuriş'in kendisini kanaat önderi olarak tanımlıyordu bu şahıs. Henüz 25 yaşındayken lüks bir araca sahipti ve 3 yıl boyunca bu lüks aracı kullandı. Akabinde diğer araçlarda bunu satım işlemini gerçekleştirdikten sonra farklı araçlarla da yine üzerinde kayıtlı olduğunu söylemekte fayda var ki kardeşiyle birlikte aynı zamanda 2 tane yarış atına sahip olduğu belirlendi. Evet. Şimdi çevresine bakacağımız zaman da 1818 tapu işlemi görülüyor. Bu anlamda özellikle Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Deniz Olgun Kuriş adına 646, babaannesi Nevin Kuriş adına 539, babası Mahmut Sabri Kuriş adına 207, eşi Seda Kuriş'in babası Mustafa Kösemusul adına da 426 gayrimenkul işlem kaydının bulunduğunu söyleyelim ki raporda şüphesiz en yüksek taşınmazlara sahip de anne Kuriş'in kayıtlarına yansıyor ki arsa, büro, tarla, dükkan gibi yüzlerce taşınmazın kayda geçti. Söyleyelim anne Kuriş adına. Evet. Hatta öyle ki sadece taşınmazlarla değil, sınırlı şirket bağlantıları da yine MASAK raporlarına yansıyor. Özellikle bazı şirketlerde ortaklık ve yöneticilik kayıtlarının bulunduğunu söylemekte fayda var. Tabii 2024'teki vefatının ardından özellikle Kuriş'in babasıyla ilgili de bu taşınmazların yine Alihan Kuriş ve kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e intikal ettiğini belirtelim. Bu anlamda Kuriş'in yine 2024-2026 dönemindeki taşınmaz hareketleriyle miras yoluyla edinilen bazı taşınmazların yine daha sonra satışa konu olması da rapora yansıyan başlıklar arasında. Evet. 4 kişiye ait yakın çevreden anne, babaanne gibi isimlere ait 1818 adet taşınmaz. Yani bir işlem hacminin olduğunu söyleyelim. Yüzlerce tapu işlemi, ardışık aile içi devirler, üçüncü kişilere finanse edilen lüks araçlar ve görünür mal varlığıyla uyuşmayan milyonlarca liralık hesap hareketleri, mal varlığının elbette gerçek kaynağı da mali izlerin raporu bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. Bu deliller ve toplanan diğer delillerle birlikte de aslında hukuki süreç daha da netlik kazanmış olacak. Peki. Biz de gelişmeleri yakından takip ediyor olacağımızı hatırlatarak sözü size bırakalım.
1: Peki, çok teşekkürler. Şener Çetin anlattığı ayrıntıları. Soruşturmaya dair yeni gelişmeydi. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in kullandırdığı iki aracın, tahsis ettiği iki aracın daha bu örgüt tarafından kullanılması. Şimdi terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kritik haftaya bakacağız. Milli Danışma Yasası kapsamında kurulan takip ve koordinasyon kurulu ilk kez bir araya geliyor. Geride bıraktığımız hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklamıştı. Toplantı çok geniş kapsamlı yapılacak. Koordinasyon da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yapılacak. Komisyon üyeleri hem sahadaki silah bırakma sürecinin yol haritasını hem de hukuki ve sosyal boyutları teker teker tüm süreci görüşecekler.

0: milletimizin artık bu sorundan kalıcı biçimde kurtulmak istediği ortada. Biz de milletin bu beklentisini karşılamak istiyoruz.
1: Terörsüz Türkiye hedefinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Milli Dayanışma Yasası'nda takip ve koordinasyonla görevlendirilen kurul, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda bu hafta ilk kez toplanacak. Masada Adalet, İçişleri, Dışişleri, Milli Savunma Bakanlarıyla MİT Başkanı olacak. Toplantının en önemli başlığı ise silah bırakma sürecinin sahadaki takibi. Oluşturulması planlanan ilk alt kurulun silah teslimi ve doğrulama mekanizmasına odaklanması bekleniyor. Silahlar nerede bırakılacak, hangi takvim işleyecek, teslim süresi nasıl doğrulanacak? Bu soruların yanıtı sahada adım adım takip edilecek.
2: İnşallah süreci menziline ulaştıracağız. Gayemiz Türkiye'yi kardeşlik içinde, huzur atmosferi içinde geleceğe hazırlamaktır.
1: Sürecin bir diğer önemli boyutuysa hukuki. Teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarının hukuki statülerine göre sınıflandırılması için ayrı bir çalışma yürütülecek. Ancak infazın ertelenmesine alt kurullar değil, infaz hakimleri karar verecek. Silahını bırakıp Türkiye'ye dönecek örgüt mensupları için sosyal uyum ve rehabilitasyon mekanizması da devreye alınacak. Psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının yer alacağı bir yapı planlanırken, yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru ve kayıtları için de ayrı bir çalışma grubu oluşturulacak. Ancak bütün bu takvimin anahtarı silahların bırakıldığının teyidi. Yasadaki adımlar terör örgütünün silah bıraktığının teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının yayımlanması şartına bağlanıyor. Yasa 6 ay içinde başvuracak örgüt mensupları için ceza ve infaz ertelemesine ilişkin hükümler de içeriyor.
2: Şüphesiz mesuliyetimiz büyük, yükümüz ağırdır. Ama cesaret ve kararlılıkla bu meselenin üzerine gidersek inanıyorum ki menzile varmamıza kimse mani olamaz.
1: Ankara'da sürecin yol haritası şekillenirken bu hafta ikinci kritik adres Ahlat ve Malazgirt. 955 yıl önce Anadolu'nun kapılarını açan o tarihi ruh bu kez terörsüz bir geleceğin mesajlarıyla buluşacak. 25 ve 26 Ağustos'ta Ahlat ve Malazgirt'te gerçekleştirilecek kutlamalarda gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak.
2: Hasımlarımızı rahatsız ve tedirgin eden terörsüz Türkiye menziline doğru ne murad ettiğimizi bilerek kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında dış tehditlere karşı güçlü Türkiye vurgusunun yanı sıra birlik, beraberlik ve terörsüz Türkiye hedefini öne çıkarması bekleniyor.
3: Türkiye sahadaki askeri kapasitesi açısından da önemli bir dönüşüm yaşadı. SİHA'lar, füze sistemleri, deniz platformları, elektronik harp teknolojileriyle gelişen savunma sanayi Türkiye'nin sınır dışındaki harekat kabiliyetini de geliştirdi. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok geniş bir coğrafyada farklı niteliklerde askeri varlığı bulunuyor.
4: It's been very much reported.
5: Türkiye askeri anlamda çok kuvvetli bir ülke haline geldi. İnsanlar Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu biliyor. Ekipmanları, askerleri harika.
2: Hem sahada hem teknolojide yön ve gidişatı artık ülke olarak biz de tayin ediyoruz.
6: Türkiye toprakları dışında en çok askeri varlığa sahip ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ikinci sırada. Kendi sınırları dışında ise 133 noktada askeri varlığı bulunuyor. Bugün Türkiye savunma sanayi alanında olduğu gibi sahadaki askeri kapasitesiyle de ön plana çıkıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti haricinde 9 farklı ülkede kara unsurları yer alıyor.
2: Irak ve Suriye hattında ülkemize tehdit oluşturacak hiçbir yapıya müsaade etmemekte kararlıyız.
6: Türkiye'nin askeri varlığının en yoğun olduğu iki ülke ise Suriye ve Irak. Ayrıca Türkiye'nin Körfez'deki en önemli askeri merkezlerinden birine Katar ev sahipliği yapıyor. Katar'ın başkenti Doha'daki Türk askeri varlığı iki ülke arasındaki savunma anlaşmaları çerçevesinde faaliyet gösteriyor.

0: Türkiye'nin Somali'nin başkenti Mogadişu'da da 2017'de açtığı Türk SOM üssü bulunuyor. Üste Somalili askerlere eğitim veriliyor. Somali'deki üs, uluslararası ajanslarda Türkiye'nin en büyük deniz aşırı askeri üssü olarak tanımlanıyor. Türkiye'nin Afrika kıtasında askeri varlığı bulunan bir diğer ülke de Libya. 2019 yılında imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Anlaşması ile şekillenen faaliyetler çerçevesinde Trablus'ta Türk Silahlı Kuvvetleri Libya Görev Grup Komutanlığı bulunuyor. Türkiye'nin askeri varlığı olan ülkelerden biri de kardeş Azerbaycan. Azerbaycan'daki TSK varlığı eğitim, ortak tatbikat ve savunma işbirliği faaliyetlerinden oluşuyor.
1: Geleceğin harp ortamına da ülkemizi hazırlıyoruz.
0: Türkiye'nin en uzun süreli yurt dışı askeri konuşlanmalarının başındaysa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geliyor. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Türk askeri varlığı 1974'ten bu yana adanın kuzeyinde konuşlanıyor. Türk askeri Lübnan'da da Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü kapsamında görev yapıyor. 10 yılı aşkın süreden beri UNIFIL'e destek veren Türkiye'nin Lübnan'da 100 civarında askeri bulunuyor.
2: Bundan tam 10 sene önce Türkiye, Suriye sınır hattında yapılan terör saldırılarını engellemek için 24 Ağustos 2016 tarihinde Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Harekatta 3000'den fazla terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonun 10. yıl dönümünde zafere giden yolda neler yaşandı hatırlayacağız.

0: Bayrağımızı diktik. Bölgeyi temizledik. Halkımıza selam olsun buradan.
1: Teröristler Türkiye'ye saldırılar düzenliyor, kanlı eylem planlarıyla çok sayıda Mehmetçi ya şehit ediyor ya da yaralanmalarına neden oluyordu. Fırat Kalkanı harekatıyla hem sınır hattı temizlendi hem de bölgeden gelecek saldırıların önüne geçildi. Suriye'de 2011'de iç savaşın başlamasıyla terör örgütleri sınır hattına yerleşti. PKK, PYD ve DAEŞ'li teröristler Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'yi çevreliyordu.
2: Ateş olsalar ne yazar? Türümleri kadar yer yakarlar. Fırat Kalkanı harekatında ne dedik? Bir gece ansızın gelebiliriz.
1: Teröristler sınır hattındaki kentlerde peş peşe saldırılar düzenledi. Yüzlerce sivil ve güvenlik görevlisi şehit oldu.
3: O zaman ne diyorlar? Devletler de, hükümetler de. İşte bunlara bunu dedirtmemek için hükümet olarak, devlet olarak ne gerekiyorsa onu yapacağız. Biz Hatay'ımızı da, Şanlıurfa'mızı da, Gaziantep'imizi de, Kilis'imizi de, tüm buraları tabi güvenlik altına almamız lazım. Onun için bu adımları atıyoruz, atmaya devam edeceğiz.
1: Türkiye daha fazla saldırı olmaması için hemen harekete geçti.
4: Takvimler 24 Ağustos 2016'yı gösterdiğinde harekat için düğmeye basıldı ve Fırat Kalkanı harekatı başlatıldı.
1: Mehmetçiğin emin ve kararlı adımlarıyla bölge terör işgalinden tek tek kurtarıldı.
4: Fırat Kalkanı Harekatı'nın ilk gününde Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında yer alan Cerablus kenti, 23 Şubat 2017'de ise Elbap kenti DAEŞ'li teröristlerden tamamen arındırıldı.
1: ...71 askerimizin şehit olduğu harekatta 3000'den fazla hain terörist öldürüldü. 21 bin hedef imha edildi. 217 günde Azez Cerablus hattında 2015 kilometre kare alan terörden arındırıldı. Terörden temizlenen bölgede hayatın normale dönmesi için...

0: önemli çalışmalar yapıldı. Onarılan ve yeniden inşa edilen yaklaşık 75 enstitüyle 720 okul eğitime kazandırıldı. Teröristlerin zarar verdiği camiler ya onarıldı ya da yeniden inşa edildi.
1: Teröristlerin eğitime de inanca da saygısı yoktu. Camiler bombalandı, yakıp yıkıldı. O camiler yeniden onarıldı. Okullarsa restore edildi. Öğrencilerin elinden alınan eğitim hakkı yeniden verildi.
0: Bölgede yeni güvenli yaşam alanları oluşturuldu.
1: Terörden temizlenen bölgede eğitim, sağlık, altyapı alanında çalışmalar yapıldı. Teröristler varken bu topraklardan kaçmak zorunda olan siviller yeniden kendi topraklarına geri döndü.
2: İsrail Suriye üzerindeki saldırı ve baskısına devam ederken Amerika Birleşik Devletleri devreye girdi. Ürdün'ün ev sahipliğinde Tel Aviv ve Şam heyetleri bir araya geldi. Taraflar güvenlik anlaşmasını ve İsrail'in saldırılarını masaya yatırdılar. Suriye tarafı saldırıların bir an önce durdurulmasını söylüyor.
0: Tel Aviv-Şam hattında kritik bir gelişme yaşandı. İsrail ve Suriye heyetleri Ürdün'de masaya oturdu.
3: İsrail'e Suriye konusunda dengeli bir politika benimsemesi için baskı yapıyoruz.
0: İşgalci İsrail bölgedeki saldırgan politikasına devam ederken son bir haftada iki kez Suriye'yi hedef aldı. Tel Aviv'in agresif tutumuna karşı devreye ABD girdi ve Suriye ve İsrail heyetleri Ürdün'de bir araya geldi. Suriye resmi ajansında paylaşılan habere göre taraflar ABD arabuluculuğunda görüştü. Suriye heyetine Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani başkanlık etti. Heyette Suriye Genel İstihbarat ve Askeri İstihbarat Başkanları da yer aldı. Görüşmenin temel amacı İsrail'in son saldırılarının ardından Suriye'deki gerilimi düşürmek ve müzakere sürecini yeniden canlandırmak oldu. Şam yönetimi İsrail'in gözaltı ve saldırılarını durdurmasını istedi. Gerilimi önlemek için mekanizmalar oluşturulması ve güvenlik müzakerelerinin yeniden başlatılması gerektiğini belirtti. Heyet, işgal altındaki Golan'ın Suriye toprağı olduğunu yineleyerek egemen devlet vurgusu yaptı.
3: Suriye işgal altındaki Golan tepeleri üzerindeki meşru iddiasından ödün vermeyecek.
2: Bir yanda müzakere beklentileri, bir yanda yaptırım çağrıları. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik geniş kapsamlı bir ekonomik yaptırım paketini duyuracağını açıkladı. Açıklamayı da Amerika Hazine Bakanı yaptı. Son aşamaya gelindiğini söyledi Amerikalı bakan ve Tahran'ın can damarını keseceğiz açıklamasını yaptı. İran tarafı ise bunu önlemek için tüm yöntemleri kullanacağız tehdidinde bulundu. Karşılıklı tehditlere bir bakalım.
0: Washington, Tahran'a geniş kapsamlı ekonomik yaptırım hazırlığında. ABD'nin amacı Tahran'ı ekonomik olarak yalnızlaştırmak.
3: Bu tekrarlayan bir senaryo.
0: ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşta bir kez daha ekonomik kılıçlar çekildi. Washington'ın duyurmaya hazırlandığı yaptırım paketine ilişkin açıklama ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'tan geldi. Son oyun nitelemesi yapan Bessent, 2. Dünya Savaşı göndermesi de yaptı. Sosyal medyadan son oyun için harekete geçildiği açıklamasında bulundu.
3: Artık son aşamaya giriyoruz. Şafak vakti, bir düşmana karşı şimdiye kadar düzenlenmiş en büyük mali saldırı olan ekonomik bir çıkarma başlıyor. Amacımız Tahran yalnız kalana kadar Tiran rejimi destekleyen her ekonomik can damarını kesmektir.
0: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai de açıklama yaptı. Tüm karşı hamlelerin yapılacağını söyledi.
3: İran, ABD'nin ekonomik yaptırımlarına karşı koymak için tüm ikili kapasitelerini kullanacak. Yasa dışı saldırganlık eylemleri gerçekleştiren taraflara tesislerini kullandırmadığı sürece hiçbir ülkenin İran konusunda endişelenmesini gerektirecek bir neden yoktur.
0: İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi ise ABD'nin zafer yanılsaması içinde olduğunu ifade etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı de ABD'nin plansız kaldığını savunarak ekonomik yaptırımlara başvurduğunu söylemişti.
3: Bu filmi biliyoruz, bu yüzden onunla nasıl yüzleşeceğimizi de biliyoruz.
0: Ayrıca İran, ekonomik baskıya karşı Körfez'deki petrol ihracatının tamamen durdurulacağını söylemiş. Meclis komisyonu da Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alınmasını kabul etmişti. ABD ve İran arasında haftalardır doğrudan askeri saldırı yaşanmıyor.
2: Bursa Yenişehir'de anız yangını ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale var. Hemen gidelim. Merve İzci Özmen bölgeden son durumu anlatacak.
4: Evet, aslında sabah 3 ayrı noktada yine yangın meydana gelmişti. Öyle ki yangınlar yeni söndürüldü ve kontrol altına alındı derken bu defa da Bursa'nın Yenişehir Fethiye mahallesinde tekrar bir yangın sirayet etti. Ancak anız yangınından buradaki ekiplerin de aslında gözlemleri büyük ihtimalle anız yangını olduğu yönünde. Öyle ki yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Şu an bulunduğumuz bu mahalle aslında köy olarak adlandırabiliriz. Bununla birlikte de evlerin yanlarında tarlalar bulunuyor elbette. Burada yaşayan vatandaşların bahçeleri bulunuyor. Tabii aslında hasat ettikten sonra da çıkan atıkları burada yakmak. Ufak bir rüzgarın bile bu noktada büyük tehlikelere yol açtığını görebiliyoruz. Öyle ki dakikalar içinde koskoca bir arazinin yandığını söyleyebiliriz. Öyle ki yol üstünde yakmalar, bu anız yangını aslında görmüyoruz.
5: Kontrol altına alındı yine bu noktadaki yangında. Söndürüldü ama şu an kontrol amaçlı yine ekipler söndürmeye, soğutma çalışmaları yapmaya devam ediyorlar. Öyle ki aslında anız yangınının ne kadar tehlikeli olduğunu ve nelere yol açtığını defalarca konuşmuştuk ve uzmanların da bu noktada uyarıları vardı. Öyle ki evlerinin yanında bağ bahçe bulunan buradaki vatandaşlar anız yaktıkları için aslında ormana kısa sürede sıçradığını söyleyebiliriz. Şöyle evet, etrafı gösterecek olursak buradaki yangın saat 1.30'da başlamış ve ciddi şekilde bir alanı dakikalar içerisinde süre çevirdiğini de söyleyebiliriz. Evet. Tarladan ziyade ormanın da ne yazık ki yandığını belirtelim. Şu an için çalışmalar devam ediyor.
4: Soğutma çalışmaları yapılıyor ve yangın kontrol altına alındı diyebiliriz. Evet. Ekipler son hazırlıklarını yapıyorlar aslında herhangi bir önlem almak için, herhangi bir etkiye karşı da yine bu noktada önlemlerini almaya devam ediyorlar. Sevinci bir haber. Evetlere çok yakın olduğundan da bahsedelim. Onun sıçramadan müdahale edildiği de yine sevindirici haberlerimizden bir tanesi. Tabii bununla birlikte evler kadar arabaların da yanlarında vardı. Ve ne arabalara ne de evlere sıçramadı. Can kaybı yaşanmadı diyelim ve takip etmeye devam edeceğiz. Sözü bu noktadan size bırakalım.
2: Peki, çok teşekkürler Merve İzci Özman anlattığı bölgeden son bilgileri. Kahramanmaraş'ta Aysel Çalık Ortaokulu'nda 9 öğrenciyle matematik öğretmeni Ayla Karan'ın öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin yeni bir gelişme var. Saldırıda hayatını kaybeden Ayla öğretmenin ailesi saldırganın babası Uğur Mersinli hakkında tazminat davası açtı. Saldırganın anne ve babasının yargılanacağı davada istenen cezalar da açıklandı.
0: Okul saldırısında öğrencilerine siper olmuştu Ayla öğretmen. Acılı aile saldırganın babası hakkında 5,1 milyon liralık tazminat davası açtı.
6: İddianameden sonra biz de müvekkillerimizin, şehit Ayla öğretmenin ailesi, eşi, çocuklar adına hukuk mücadelemizi başlattık.
0: Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da İsa Aras Mersinli tarafından Aysel Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. Saldırıda kullanılan silahların çocuğun babası polis baş müfettişi Uğur Mersinli'ye ait olduğu belirlenmişti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanıp ceza davası açılırken, saldırıda hayatını kaybeden Ayla Karan'ın ailesi de hukuk mücadelesi başlattı.
6: Kahramanmaraş 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne şüpheli Uğur Mersinli'nin tüm mal varlığına ihtiyati haciz kararı işlenmesi için müracaat ettik. Ve mahkeme talebimizi kabul etti. İhtiyati haciz kararı verdi ve şüpheli Uğur Mersinli'nin tüm mal varlığına ihtiyati haciz kararı şu an işlenmiş vaziyettedir.
0: Kararın ardından aile Uğur Mersinli hakkında 5 milyon 100 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı.
6: Şu aşamada 5 milyon 100 bin TL olarak davayı açtık. Tabii ilerleyen aşamalarda bu maddi zararlar bilirkişi raporlarıyla ortaya çıkacağı için davayı ıslahla artırma imkanımız mümkün. Zarar

0: Tam netleştiği zamanda o miktar üzerinden davaya devam edeceğiz.
1: Öte yandan soruşturma kapsamında tutuklanan baba Uğur Mersinli ile anne Peyman Pınar Mersinli 4 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak. Uğur Mersinli olası kasla öldürme suçundan 10 kez müebbet, olası kasla yaralama suçundan da 30 yıla kadar, Peyman Pınar Mersinli ise bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22,5 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanacak. Türkiye'nin gündemine oturan saldırı Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde yaşanmıştı. 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, 5 silah ve 7 şarjörle doldurduğu çantayla Aysel Çalık Ortaokulu'na girerek 2 sınıfa ateş açmış, 9 öğrenci ve 1 öğretmen yaşamını yitirmişti.
2: Efendim, burası İstanbul Gazi Osman Paşa. 4 katlı bir binanın çatı katında bir anda yangın çıkıyor ve yangın çevredeki bitişikteki 2 apartmana da zarar veriyor. Maalesef bir kişi hayatını kaybetti. Ayrıntılara bakalım.
1: Çatı katında çıkan yangın faciayla bitti. Bir kişi yanarak can verdi.
3: Cehennem ateşi gibi bir olay diyebilirim.
4: Bir gürültüyle uyandım, evin balkonunu açtım, baktım alevler eve, benim balkona doğru geliyordu.
5: İstanbul Gazi Osman Paşa, Şemsi Paşa mahallesi 26. sokakta 23 Ağustos saat 13.15 sıralarında 4 katlı bir binanın çatı katında yangın meydana geldi.
1: Tadilat sırasında çıkan yangında kısa sürede büyüyen alevler 2 apartmana da zarar verdi.
6: Yukarıda bir şey patladı.
4: Bizim de balkonun camını patlattı. Sineklik falan pencerelere zarar verdi.
5: İtfaiye ekiplerince yangının söndürülmesinin ardından dairede yapılan çalışmalarda yanmış bir erkek bedenine rastlandı.
3: Yaklaşık adam 2 senedir orada pimapenlerle kaçak bir yapı yapıyordu. Onlar alev aldı işte. Bütün emekleri de hem gitti.
1: Dairede bulunan cenaze kimliğinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
2: Bu görüntü Düzce'den, iki kişinin bulunduğu jet ski bir anda kontrolden çıkıyor ve köprünün ayağına çarpıyor. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir de yaralı var. Arif Yalçın ve İlknur Yalçın'ın kullandığı jet ski Melen Çayı'nın Karadeniz'e döküldüğü kısımda bir anda kontrolden çıkıyor ve Melen Ağzı Köprüsü'nün ayağına çarpıyor. Ekipler hemen olay yerine sevk edildi. Can kurtaranlar yoğun bir çalışma sarf ettiler. Suya düşen Arif Yalçı ekipler tarafından çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki kurtarılamadı. Kazada yaralanan İlknur Yalçı ise Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tedavisi devam ediyor. Gaziantep'te 23 Ağustos'ta yaşanan kazada ağır yaralanan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kazada can kaybı 4'e yükseldi. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
1: 4 kişiyi hayattan koparan kaza böyle yaşandı. Gaziantep-Nizip Karayolu'nda 23 Ağustos'ta meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı. Kazada aynı araçta bulunan Mertcan Taşdemir, Doğan Yanardağ ile Hacı Zer yaşamını yitirdi. Diğer otomobilde bulunan biri çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Ancak 9 yaşındaki Sara Kalkan da hayata tutunamadı. Can kaybı 4'e yükseldi. Kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kavşakta dönüşü kaçırdıktan sonra geri manevra yaparak tekrar dönüş yapmak isteyen otomobile arkadan gelen diğer otomobilin çarptığı görülüyor. O anlarda araçlar çarpışmanın etkisiyle metrelerce savruluyor. Ayrıca kazada ölen Mertcan Taşdemir, Doğan Yanardağ ve Hacı Zer'in Antep fıstığı hasadına gitmek için erken saatlerde yola çıktığı ve tarım arazisine gittikleri öğrenildi.
2: İstanbul Kadıköy'de uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlendi. Bir eve yapılan baskında 30 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltında.

0: zehir tacirlerine geçit verilmiyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmaları sürüyor. Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler operasyon için düğmeye bastı. Operasyonun adresi Kadıköy'dü. Bir eve yapılan baskında 30 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli de gözaltına alındı.
1: Burası Tayland. Tayland'ın güneyinde bir gecede eş zamanlı olarak tam 51 adrese farklı saldırı düzenlendi. Resmi binalar, demir yolları ve iletişim kuleleri hedef alındı. 4 saat süren şiddet olaylarında 3 kişi yaralandı.
2: Tayland'da adeta iç savaş yaşandı. Ülkenin güney eyaletlerinde bir gecede 51 saldırı düzenlendi. Tayland İç Güvenlik Operasyon Komutanlığı'nın raporuna göre yaklaşık 4 saatlik bir zaman diliminde 3 eyalette toplam 51 farklı saldırı oldu. Olaylarda çok sayıda resmi bina ve aracın yanı sıra telekomünikasyon kuleleri ve demir yolu altyapısı hedef alındı. Ayrıca bir markette kundaklandı. Saldırılar sırasında meydana gelen patlamalardan birinde 2 kadınla 21 yaşındaki bir erkek yaralandı. Saldırıların ardından güvenlik güçleri bölgede denetimlerini arttırdı. Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla kritik noktalarda kontrollü sokağa çıkma kısıtlamaları hayata geçirildi. Saldırılara henüz herhangi bir grup üstlenmedi. Ancak Tayland'ın güneyinde 2004 yılından bu yana ayrılıkçı silahlı grupların faaliyetleri sebebiyle sık sık çatışmalar yaşanıyor. Bölgede yaşanan çatışmalarda bugüne kadar 7000'den fazla kişi hayatını kaybetti.
1: Teknofest Mavi Vatan'da 350 bin yaklaşık ziyaretçi vardı. Farklı illerden pek çok kişi Gölcük'e geldi. Teknofest Mavi Vatan'ın ziyaretçilerinden biri de 87 yaşındaki Ahmet Kebapçıoğlu'ydu. Festivali ziyaret etmek için Hatay'dan Gölcük'e geldi Kebapçıoğlu ve kızıl elma ile bir fotoğraf çektirdi, dualar etti.
2: 87 yıllık bir ömür nesiller boyu sürecek bir gururla buluştu.
3: Benim yaşım 87 oldu. Daha böyle bir şey görmedim ben.
2: Hatay'dan Mavi Vatan'ın kalbine yolculuk yapan 87 yaşındaki Ahmet Kebapçıoğlu yerli ve milli savunma sanayi ürünlerini görünce göğsü kabardı. Yaşadığı gururu duygu dolu sözlerle anlattı.
3: Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Allah razı olsun. Bundan sonra bir şey düşünemiyorum. Bu en iyisi bu abi.
2: Gelecek nesillere ilham olacak bu buluşma Türkiye'nin savunma sanayisindeki tam bağımsızlık yürüyüşünün en anlamlı nişanesi olarak hafızalara kazındı.
3: Bizden sonra, benden sonra gelenler bunları takip edecek.
1: Araba sevdası bambaşka. Şimdi bir otomobil getireceğiz ekrana. Daha önce gördüklerinize hiç benzemiyor. Çünkü bu aracın bagajı kocaman bir akvaryum.
4: Aracının bagajını boydan boya akvaryuma çevirdi. Japon balıklarını da içine koydu.
5: Herkesten farklı olarak nasıl bir şey yapabilirim diye düşündüm. Sonuç olarak böyle bir şey ortaya çıktı.
4: Bursa'da yaşayan 27 yaşındaki Burak Çiçek geçtiğimiz sene 1,5 milyon aldığı aracını biraz değiştirdi. Modifiye ve balık sevgisini birleştiren Çiçek otomobilini yürüyen akvaryuma çevirdi.
5: Dünyada şu an ilk ve tek olarak sadece benim aracım da var.
4: Bagajı açtığınızda Japon balıkları sizi karşılıyor. Üstelik balıkların şelaleleri, süsleri ve hatta televizyonları bile var.
5: Aracımda şu an yaklaşık 750 bin civarında bir ekstra mevcut. Sadece bagajında ses sisteminden olsun televizyonuna 400 bin lira sadece bagajına harcandı. Şu an araca yapılacak tüm ekstralar yapıldı.
4: Çiçek artık hem aracıyla seyahat ediyor hem de balıklarını besliyor.
1: Hatay'da boynuna çuval ipi dolanan yavru deniz kaplumbağası duyarlı bir kişi sayesinde kurtarıldı. Kayalıklardan suya inerek kaplumbağayı kurtaran İlker Unutmaz'a o anları izleyen çocuklar kahraman abi diye seslendiler.

0: Boynuna dolanan ip nedeniyle ölmek üzereydi. Yardımına duyarlı vatandaşlar yetişti. Hatay'ın İskenderun ilçesi sahilinde ailesiyle gezintiye çıkan İlker Unutmaz, kızının uyarısıyla kayalıkların arasında çırpınan kaplumbağayı gördü. Sivri ve kaygan kayalardan suya indi. Kaplumbağayı bulunduğu yerden çıkararak boynuna dolanan çuval ipini kesti.
1: Çuval ona boynuna ipi dolanmıştı. Oradan onu kurtardıktan sonra yukarı çıkardık. Vatandaşların yardımıyla işte bıçaktan filan boğazına bayağı artık ölmek üzereydi. Kendisi hava almaya başladı, nefes almaya başladı. Tekrar indim, denize bıraktım, baktım yüzdü, denize daldı, gitti.
0: Sağlık kontrolü yapılan kaplumbağa yeniden denize bırakıldı. Kurtarma anlarını izleyen çocuklardan birinin İlker Unutmaz'a seslenişi ise yürekleri ısıttı.
2: Abi!
3: Abi
2: geldi ya!
3: Kahraman abi!
1: Vallahi sevindim çocuğun o şeylerine, hatta ona da biraz öğüt verdim. Elinden geldiği kadar dedim, hayvanlara, sokak hayvanlarına yem verirsen sen de bir kahraman olursun dedim. Kendisine bir öğüt verdim.
4: İstanbul Boğazı'nın klasiği Boğaziçi yüzme yarışları, ama geride bıraktığımız sene üzücü bir olay yaşanmıştı. Rus yüzücü hayatını kaybetmişti. Bu yüzden bu sene düzenlenen müsabakada çok geniş önlemler alındı. Yüzlerce sporcu İstanbul'un mavi sularında eşsiz boğazda kıyasıya mücadele ettiler.
5: ...64 ülkeden 2500 yüzücü İstanbul'un incisi Boğaz içinde kilometrelerce kulaç attığı yüzücülerin Filistin bayrağı açması herkesi duygulandırdı. İstanbul Boğazı'nda gelenekselleşen Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı'nda bu yılda heyecan büyüktü.
6: İlk defa yüzdüm. Çok eğlenceliydi.
7: Ben yakalayamadım hiç. Ben hep yalnız yüzdüm. Kimse yoktu çevremde.
5: Geçen yıl hayatını kaybeden Rus sporcunun ardından yarış için bu sene geniş güvenlik önlemleri alındı. Sahil güvenlik kıyı emniyeti ve deniz polisi sporcuları an be an takip etti. Parkur boyunca su üstü güvenlik unsurları, botlar, hakem tekneleri ve kılavuzlar görev yaptı. Yurt dışından katılım 1250 kişiyle sınırlandırıldı.
8: Güvenlik önlemleri bu sene çok artırılmış, çok daha iyi oldu. Geçen sene biliyorsunuz sahasız talihsiz bir olay yaşadık.
5: Boğaziçi yüzme yarışını erkeklerde Selim Oğuz kazanırken kadınların birincisi ise Su İnal oldu.
9: Güzel bir duygu Boğaz'da birinci olmak, birinci bitirmek.
10: Üçüncü yılım katıldım. Geçen yıl şampiyon oldum. İlk yılımda üçüncü olmuştum.
4: Şimdi İç Anadolu'nun en büyük aqua parkını ekrana taşıyacağız. Kayseri'de aqua park ziyaretçilere açıldı.
11: Deniz olmayan Kayseri'de bu çok güzel bir avantaj.
0: İç Anadolu'nun en büyük aqua parkı Kayseri'de kapılarını açtı.
12: Çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz. İnsanların da çok yoğun bir ilgisi var. Açıkçası bu kadar bir yoğunluk beklemiyorduk.
11: Çok güzel bir tesis. İhtiyacımız vardı. Kayseri'ye çok yakıştı.
13: Heyecan hissediyorum. Güzel kaydıraklar falan.
14: Kayseri'de sıcaktan bunalanlar soluğu aqua parkta alıyor. Ziyaretçiler havuzda serinlerken bir yandan da farklı özellikleri sahip su kaydıraklarında eğlenceli anlar yaşıyor.
12: Havuzumuzun uzunluğu 60 metre, 30 metre ene sahiptir ve 1.40 santim de derinliğe mevcuttur. Burada 5 ayrı kaydırakta vatandaşlarımıza heyecan dolu, adrenalin dolu dakikalar yaşatmaktayız.
15: Doğrusu buraya insan ilk geldiği an hemen heyecan hissediyor. En iyisi de şu kaydıraklar.
13: Serinlemek için güzel bir yer. Beğendik abla. Kaydıraklar falan güzel.
0: Tesis haftanın belirli günlerinde kadınlara, diğer günlerinde ise erkeklere hizmet verecek.
12: Perşembe, cuma, cumartesi günleri bayanlara, kadınlara hizmet etmektedir. Pazar, pazartesi, salı günleri erkeklere ve tesisimiz çarşamba günü kapalı olacaktır. Aqualarım ve havuzların bakımı nedeniyle tesislerimizi online sistemden kayıt yaptırarak kullanabilirler.
14: İç Anadolu'nun en büyük aqua parkında eğlencenin yanı sıra güvenlik önlemleri de ön planda tutuyor.

0: kurutuluyor. Havuz ve su kaydıraklarının olduğu alanda görev yapan can kurtaranlar ziyaretçileri gün boyu takip ediyor.
1: Akvalarda ve suda yaşanacak olaylarla ilgili provalarımızı öncesinden aldık. Devamında çalışmalarımızı yaptık. Buradaki herhangi bir yaralanmaya karşı nasıl müdahale edeceğimizi ekip arkadaşlarımızla beraber çalışmış bulunmaktayız. O yüzden her türlü önlemi aldığımızı düşünüyoruz.
2: Bizim burada gözetim alanlarımız var. Kimse alanını boş bırakmıyor. Burada boğulma ihtimaline karşı, su dışarısındaki yaralanmalara karşı biz burada hepimiz tamamıyla tedbirde bulunuyoruz zaten.
3: Kayseri sıcağında 39-40 derecelerde yani en güzel aktivitelerden birisi aslında. Yani çok teşekkür ederiz.
4: Yastığa başımızı koyduğumuz an uyuyabilmek pek çoğumuz için bu nimet gibi görünüyor ama uzmanlar aslında tam aksini söylüyorlar. Eğer yatar yatmaz uykuya dalıyorsanız bunun altında başka sağlık sorunları olabilir. Uzmanlardan uyarılar var, izleyelim. Ardından saat başında yeni gelişmelerle devam edelim.
5: Yastığa başını koyar koymaz uyuyanlar şanslı mı?
6: Yani bence çok şanslı. Ya kafası rahat ya huzurlu.
7: Büyük bir nimet. Yani uyku ilacı almadan onu yapabiliyorsalar şükretsinler yani.
8: Herkesin hayali başını yastığa koyar koymaz uyuyabilmek ama bu sanıldığı gibi masum olmayabilir.
9: Hızlı uyuma iyi uyumanın göstergesi değil her zaman. Aşırı hızlı uyumak beynin bir yardım çağrısı olarak da değerlendiriliyor.
5: Başınızı yastığa koyar koymaz uyuyabilenlerdenseniz eğer televizyonlarınızın sesini açın deriz. Çünkü uzmanlar 5 dakikadan daha kısa sürede uykuya dalabilmenin kaliteli bir uykuya işaret etmeyeceğini, hatta bazı sağlık problemlerinin göstergesi olabileceğini söylüyor.
10: Çabuk uykuya dalabiliyor musunuz?
5: Evet.
10: Sabahları yorgun uyandığınız oluyor mu?
5: Bazen oluyor.
10: Hiç uyuyamamış gibi.
5: Hiç uyuyamamış gibi.
11: Şeker metabolizma bozukluğu, hipoglisemi atakları, yine kansızlık, tiroid bozuklukları hızlı uykuya dalmayı ve gün içinde yorgun, uyumamış hissetmeyi sağlar.
10: Uzmana danıştınız mı?
12: Gitmek istiyorum, evet.
10: Uyku apnesi olabilir mi?
12: Belki. Herhalde nefesinin kesilmesi gibi bir şey galiba. Yanlış bilmiyorsam.
9: Kişi 7-8 saat uyuduğu halde gece nefeste boğulmayla uyanmalar varsa, yanındaki kişinin böyle onun nefesinin durduğunu görmesi varsa, bu kişide horlama varsa, bu kişilerde genellikle uyku apnesi riski yüksek diyoruz.
10: Horlama durumu var mı?
13: Var. Kilodan dolayı var ama. Ben 12'de 1'de yatsam mutlaka 5.30'da kalkar.
9: Bu tarzdaki uykunun her gün olması, devamlı olması birikmiş uyku borcu olduğu anlamına geliyor. Ve uyku yoksunluğu işaretidir. Uykuya geçiş süresi 10-20 dakikadır.
10: Geceleri başınızı yastığa koyar koymaz uyur musunuz?
5: Genelde. Kafama bir şey takıldıysa uyuyamam tabii.
11: Hiç uyumamış gibi hissediyorum, yorgun hissediyorum. Gün içinde uyku ataklarım oluyor gibi semptomlar ve şikayetler olması. Bu durumda mutlaka bir uzman hekimin görüşü almak lazım.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü Temmuz sonu itibarıyla 126.476 MW'a yükseldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Temmuz sonu itibarıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulu gücü 79.433 MW'a ulaşırken bunun toplam kurulu güç içindeki payı %62,8 oldu. Toplam kurulu güç içinde yerli kaynakların payı ise %71,9 olarak kaydedildi. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 126.476 MW'a yükseldi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.

0: Ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Siz
6: uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, silah kaçakçılığı, suç gelirlerinin aklanması, organize suç örgütleriyle mücadele yalnızca bir asayiş meselesi değil, milli güvenliğimizin, hukuk düzenliğimizin korunması meselesidir.
7: Suçlulara geçit verilmiyor. Suç şebekeleri bir bir çökertiliyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü huzur ve güveni tesis etmek için 7/24 mesai yapıyor. Ankara Emniyeti son günlerde Alihan Kuris suç örgütüne yaptığı operasyon, fuhuş operasyonları ve eğlence mekanlarına yönelik operasyonlarla dikkat çekti. Şehirde çeteleşmeye, dini duyguları istismar eden yapılara ve çıkar amaçlı suç örgütlerine geçit verilmedi. Yıl genelinde düzenlenen 176 operasyonda 491 şüpheli yakalandı ve 230 kişi tutuklandı. Zehir tacirlerine ve uyuşturucu satıcılarına yönelik yıl genelinde 20 operasyon yapıldı. 126 şüpheli yakalanırken 45 kişi tutuklandı. Dijital ortamda vatandaşları hedef alan dolandırıcılık şebekeleri de mercek altındaydı.
8: Mesela artık belli bir merkezleri yok bunların. Evet. Sanal medya üzerinden dijital ortamlarda örgütleniyorlar. Oradan faaliyetlerini yürütüyorlar. Para alışverişini oradan yapıyorlar. Eleman devşirmeyi oradan yapıyorlar. Dolayısıyla bunlarla farklı bir konseptte mücadele etmek gerekiyor.
7: 6 büyük operasyonda 126 şüpheli yakalandı ve 56 tutuklama gerçekleşti. Başkentte son 3 ayda gerçekleştirilen 202 operasyonda toplam 743 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Bu şahıslardan 331'i adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

0: geldiniz. Ajans Güneş'in ikinci saatinde sıcak başlıkları anlatmaya devam ediyoruz. Bitlis, Ahlat'ta Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü vesilesiyle etkinlikler düzenlenecek. Artık hazırlıklar tamamlandı. Hemen gidelim. Nazlı Timur bölgeden son bilgileri paylaşacak.
1: Tarihi Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle dün itibariyle başladı. Biz de şu anda Bitlis'in Ahlat ilçesindeyiz. Tabii gündem çok önemli. Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada bir dizi ziyaret gerçekleştirecek ve bulunduğumuz noktada vatandaşlara hitap edecek. Tabii Erdoğan'ın konuşmaları çok önemli. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de önemli açıklamalarda bulunacağı öngörülüyor. Şu an bulunduğumuz noktayı kameraman arkadaşım Orhan Anda hemen ekranlara yansıtacak. Hemen karşımızda 50'den 52'den fazla çadır var. Tabii bu çadırlarda birçok şehir buradaki çadırlarda kendi ürünlerinin, yöresel ürünlerini stand kurarak tanıtımlarını gerçekleştiriyor ve vatandaşlarla buluşturuyor. Tabii etkinlikte neler var? Halk oyunları, jandarma atlı birlikler, polis ekiplerinin gösterileri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sualtı operasyon sistemlerinin tanıtımı, at binme oyunları ve birçok etkinlikler düzenleniyor. Tabi alanın farklı noktalarında ise yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle güvenlik ekipmanları vatandaşlara tanıtılıyor. Hemen şöyle kameraman arkadaşım da gelirse şöyle şu standtan başlamak istiyorum. Hemen şöyle gösterelim. Polis özel harekatların kullanmış olduğu gördüğünüz gibi keskin nişancı tüfeği bu dürbün. Yerli ve milli üretim. Hemen burada tüfeği görüyorsunuz ekranda.

0: yansıyor. Hemen şu tarafta da yine farklı dürbünler kullanılıyor. Bu ekranda gördükleriniz yerli ve milli ürünler vatandaşlara tanıtılıyor ve sergide yer aldı. Şöyle hemen ilerleyecek olursak burada da yine polis dalgıç ekipleri yine bu bölgede standlarını kurdu. Vatandaşlara yine burada da bilgilendirmeler yapılıyor. Yine Siberay'ın da standları burada, hemen kameraman arkadaşım ekranlara yansıtıyor. Tabii önceki yayınlarımızda çadırların içerisini gezmiştik. Burada yapılan yerli ürünler, kültürel faaliyetler vatandaşlara sunuluyor. Hemen şu karşıyı da gösterecek olursak yine vatandaşlar için burada da yine farklı illerden gelen yöresel lezzetler vatandaşların beğenisine sunuluyor. Tabii en önemli buradaki nokta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının üçüncüsünü burada gerçekleştirecek. Bizler de takip ediyoruz, aktarmaya devam edeceğiz.
1: Çok teşekkürler. Malazgirt Zaferi'ne ilişkin hangi etkinlikler yapılacak? Cumhurbaşkanının vereceği mesajlar da takip edilecek. Son durumu anlattık. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki son duruma bakalım. MYK yarın yapılacak. MYK'da neler konuşulacak? Bu önemli. Bir arınma süreci var Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde ama tam bu arınma süreci konuşulurken Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı geldi. Ayrıntıları alalım. Ankara'dan Şener Çetin son bilgileri paylaşacak.
2: Tabii yeni haftadayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu hafta yoğun bir gündem hakim. Özellikle genel merkezde önemli toplantılar gerçekleştirilecek. Özellikle salı günü, hemen yarın 81 ilin başkanları ile birlikte bir toplantı halinde olacak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Akabinde çarşamba günü de yine Merkez Yönetim Kurulu toplanacak ve bu toplantılarda da elbette önemli konu başlıkları masada olacak. Özellikle toplantılarda kongre takvimi, örgütlerdeki yeni yapılanma süreci ve belediyelerin son durumu ele alınacak. Bir yandan arınma süreci devam ediyor ki Kılıçdaroğlu özellikle bu cümlenin altına vurgu yapıyor. Tam bu süreç devam ederken bir yandan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den de dikkat çeken bir mesaj geldi ve aslında Kılıçdaroğlu'na da net bir mesaj geldi. Hemen o mesajın detaylarını da paylaşalım. Özellikle kongre sürecinde demokratik bir mekanizmada herkes aday olabilir dedi Gürsel Tekin. Orada hiç tereddüt olmadığını söyledi. Aday olması konusunda da her türlü mekanizma işleyecektir ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun keyfe keder ben yokum deme şansı yok. Madem ki arınacaksak arındıracağız ve güvenilir limana emanet edeceksiniz. Bu sözünün arkasında duracaksınız diyerek de Kemal Kılıçdaroğlu'na aslında net bir mesaj verdi. Peki Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Genel eğilim aday olacağı yönünde. Fakat partili kaynaklar bazı kulis bilgilerinde aday olmayacağını da söylüyor bu anlamda. Özellikle partinin onursal başkanı olsun, kenara çekilsin gibi bazı sözleri de işitir olduğumuzu söyleyelim. Fakat çoklu bir aday olabileceği de kulis bilgileri arasında yer alıyor. Özellikle İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı'nın aday olabileceği konuşuluyor bu anlamda. Yine Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un da adı geçiyordu ama aday olmayacağını söyledi, açıkladı kendisi. Gürsel Erol da hali hazırda Cumhuriyet Halk Partisi bu önemli toplantılardan sonra bir an önce iç işleyişini tamamladıktan sonra önüne bakmak istiyor. Zira 2027'nin sonunda bir seçim de bekliyor aslında parti kaynakları. Bu anlamda ittifaklar konusunda Cumhurbaşkanlığı belirleme, adayı belirleme noktasında da meclis çalışmaları gibi konuları bir an önce tamamlayıp önüne bakmak istiyor.
1: Evet, şimdi Netanyahu'nun son dönemde hem Türkiye'ye hedef alan hem bölgeye hedef alan hamleleri İsrail basınının sert eleştirilerine neden oldu. Son olarak Haaretz gazetesi Netanyahu'nun ülkedeki sorunları örtbas etmek için Türkiye ile gerilimi bilerek tırmandırdığını yazdı. Ayrıca Netanyahu'nun bu adımları sebebiyle İsrail'in uluslararası kamuoyunda da günden güne zayıfladığına dikkat çekiliyor.
3: İsrail'in katil başbakanı Netanyahu artık kendi ülkesinde bile açık bir şekilde eleştirilerin hedefinde. Tel Aviv merkezli Haaretz gazetesine göre Netanyahu hükümeti iç politikadaki sıkışmaları aşmak için bilinçli bir şekilde Türkiye karşıtı söylemlerini tırmandırıyor. Geçtiğimiz günlerde İsrail, Türkiye sınırına yakın noktada bulunan Suriye'deki üsse saldırı düzenlemişti. Bu saldırıya Türkiye anında tepki göstermiş, İsrail'e açık bir şekilde uyarıda bulunmuştu. Ve bu gelişmelerin ardından İsrail Başbakanı'nın Suriye'ye

0: yönelik hamleleri kendi ülkesinde bile sert eleştirilere yol açtı. Tel Aviv merkezli Haaretz gazetesi Netanyahu'nun seçim öncesinde bilinçli bir şekilde Türkiye karşıtı söylemlerini ve çatışma alanlarını tırmandırdığını yazdı. Haaretz gazetesi ayrıca uluslararası toplumun Suriye'de kalıcı istikrarı tesis etmeye çalıştığını da belirtti. İsrail'in ise bu durumu baltaladığına dikkat çekildi. Netanyahu hükümetinin tek taraflı bombalama siyasetinin başta ABD olmak üzere tüm müttefikleri uzaklaştırdığı ifade edildi. Gazetenin haberinde Netanyahu hükümetinde stratejik akıl yürütmenin tamamen ortadan kalktığına vurgu yapılırken, Türkiye ile gerilimi tırmandırmanın İsrail'in zararına olacağı belirtildi.
1: Yunanistan ve Rum kesimi İsrail'de yanlarını alarak Türkiye'ye karşı açık ittifakını sürekli dile getiriyorlar. Yunan basınına göre amaç Rum kesimini bir askeri üsse dönüştürmek bölgede. Planın ayrıntılarını soracağız. Neler konuşuluyor Yunan basınında? İlhan Tahsin bekliyor bizi. Son bilgileri paylaşacak.
2: Teşekkür ederim Merve. Biraz önce izleyicilerimiz de izledi tabii ki, çok önemli bir haber. Katil Netanyahu'nun İsrail'i boş durmuyor. Bunu neden söylüyorum? Çünkü Yunanistan'da dün çok önemli bir haber yayınlandı. Haber tabii ki İsrail'de yayınlanan The Times of Israel sitesinin bir haber portalıydı. Ve dolayısıyla da çok önemli, Türkiye'yi hedef alan bir yazı, bir makale kaleme alınmış ki bu Yunanistan'ın saygın gazetelerinden Tanaya da yayınladı bunu. Baktığımız zaman jeopolitik ve askeri strateji kuruluşu Line of State başkanı yakından tanıyoruz zaten kendisini, Türkiye'yi karşı çıkışlarıyla her defasında hakaretlerle bilinen biri Seygal imzasını taşıyor bu yazı. Türkiye'nin F-35'leri almayacağını, bu programa girmeyeceğini, dolayısıyla İsrail'in giderek güçlendiğini, İsrail'in donanmasının güçlendiğini, 100 uçaklı bir filoya sahip olacağını kısa zamanda, İsrail'in de yardımıyla Yunanistan'ın da en kısa sürede ilk 20 adet F-35 savaş uçağına sahip olacağını, Aşin Kalkanı'nın 35 ayda bunun devreye gireceğini, Güney Kıbrıs'ında Barak MX hava savunma sistemlerinin oraya konuşulacağını, dolayısıyla İsrail 3 ülke, yani Güney Kıbrıs ve Yunanistan, İsrail, Türkiye'ye karşı gerçekten kılıçlarını çektiler diyelim. Çünkü evet, bunu çok saygın ve çok önemli bir gazete ortaya atıyor. Dolayısıyla da baktığımız zaman şu anda İsrail değişik bir doktrin izliyor. Beraberinde Yunanistan'ı ve Güney Kıbrıs'ı da yanına alıyor. Tüm bu yapılanlar tabii ki Türkiye'ye karşı oldukça geniş, büyük bir makale. Ancak Türkiye'nin, Yunanistan'ın Yunan gazetesi de gazeteye şunu yazıyor: biz İsrail'i yanımıza alırsak 1974'ün acısını ve 1974'ün o barış harekatını Türkiye'ye bunun bedelini ödetiriz gibi tarzdan yazılar da tabii yazılıp çiziliyor. Yani baktığımız zaman İsrail boş durmuyor. İsrail bölgeyi bir barut fırtısı haline getirmeye devam ediyor. Ancak tabii ki Yunanistan'da mantıklı sesler de var. Bu sesler de ne diyor? Biz İsrail'in arkasına takılıp gidersek Türkiye yanı başımızda komşu, büyük bir ülke, gelişiyor gidiyor. Dün bunu PASOK Partisi, muhalefet PASOK Partisi'nin yetkili organları da söyledi zaten. Biz yerimizde sayıyoruz, Türkiye ise giderek büyüyor diye. Baktığımız zaman çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Dolayısıyla da önümüzdeki günlerde olduğu çok konuşacak Merve diyelim. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
1: Çok teşekkürler. İlhan Tahsin paylaştı son bilgileri. Denildiği gibi Yunanistan'da da muhalif kesimde bu İsrail'e yakınlaşma politikalarına çok sert eleştiriler var. Sadece Yunanistan'da değil, Güney Kıbrıs'ta da İsraillerin hem Larnaka hem Limassol ve Baf başta olmak üzere pek çok arazi ve gayrimenkul alımlarındaki artış da son birkaç yılın en önemli konusu. Katim Erini de İsraillerin bölgedeki artan varlığını gündeme taşıdı. Okul, ibadethane ve işletmeler gibi altyapıların çoğalması Rum bölgesinde İsrail varlığının geçici olmaktan çıkıp artık kalıcı bir hale dönüşebileceği endişesini de beraberinde getirdi.
0: Arazi ve gayrimenkuller alıyorlar, kendi okul, ibadethane ve işletmelerini inşa ediyorlar. İsraillilerin Güney Kıbrıs'taki faaliyetleri Rum kamuoyunda yeni bir tartışmayı başlattı. Özellikle Larnaka, Limassol ve Baf'ta İsraillilerin önemli yabancı alıcı gruplarından biri haline gelmesi dikkat çekiyor. Tartışmayı gündeme taşıyan Katim Erini gazetesine göre konu artık sadece yabancı yatırım değil. İsraillilerin toprak ve konut alımlarının yanı sıra İsrailli

0: ve Yahudi toplumuna yönelik okulların, ibadet yerlerinin, işletmelerin ve diğer altyapıların artması kalıcı yerleşim tartışmasını da beraberinde getiriyor. Gazetenin dikkat çektiği bir diğer noktaysa bazı bölgelerde toprak ve gayrimenkul mülkiyetinin yabancı yatırımcıların elinde yoğunlaşması, özellikle Larnaka'da İsrailli varlığındaki artışın daha belirgin hale gelmesi. Yüksek alım gücüyle yapılan konut ve arazi alımlarının yerel halkın konut piyasasına erişimini zorlaştırabileceği yönünde endişeler de var. Oluşan tablo yumuşak yerleşim tartışmasını gündeme taşıyor. Gelişmelerin arka planında İsrail ile Yunanistan arasındaki yakın ilişkiler de dikkat çekiyor.
1: Yunanistan ile İsrail arasındaki bu inanılmaz ortaklıkta bize destek olduğunuz ve yanımızda bulunduğunuz için teşekkür ederiz.
0: Rum kesimindeki tartışmanın odağındaysa İsrail sermayesinin ekonomik katkısından çok arazi mülkiyetindeki yoğunlaşma, konut piyasasına etkisi ve olası toplumsal değişim var.
2: Şimdi belli ki İsrail seçime giderken bölgeyi bir savaş alanına dönüştürmek istiyor. Farklı cephelerde, farklı açılardan bir yandan savaşa, saldırıya devam ediyor. Suriye ile Suriye'ye yapılan bu son saldırının ardından Amerika Birleşik Devletleri devreye girdi ve Suriye Dışişleri Bakanı ile İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın direktörü bir araya geldiler. Amerika arabuluculuk yapmak istiyor. Ürdün ev sahipliği yaptı bu görüşmeye. Tabii amaç İsrail'in Suriye saldırılarını durdurmak ve bölgedeki gerilimi düşürmek. Bir yandan İsrail basını Türkiye ile ilgili yaşanan gerilimden dolayı da Netanyahu'ya tepki gösterdi. Bölgeyi konuşacağız. Terör ve güvenlik uzmanı Sayın Coşkun Başbuğ bizlerle. Sayın Başbuğ hoş geldiniz. Merhabalar.
3: Hoş bulduk Merve. Yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ederim. Tabii bu saldırı olduğunda bir tesadüf olmadığını söylemiştik. Seçime giderken İsrail bakanların sürekli kendi sözde topraklarını koruma amacı, işgal ettiği yerlerden çıkmak istememe isteğini ısrarla söylemesi, bir güvenlik kaygısı İsrail'in üzerinde oluşturma çabası var. Amerika'nın devreye girmesi önemli çünkü Suriye ile bir gerginlik istemiyor Amerika Birleşik Devletleri İsrail arasında. Bir anlaşma mı sağlanacak? Daha önce tarihte bizim Mısır'la gördüğümüz bir anlaşma gibi nasıl bir süreç bekliyor bizi ya da İsrail yine Suriye saldırılarına devam edebilir mi bu müzakerelerden sonra?
3: Şöyle, İsrail giderek sıkıştı, giderek küçüldü ve giderek yalnızlaştı. Az önce seçime giderken demiştin ama İsrail bu kafayla giderse sonsuza giderken bölgeyi ateşe vermek istiyor diyebiliriz. Çünkü geldiğinden noktada yaşanan hadise şu. Netanyahu denilen katil net olarak kendi siyasi geleceğini kurtarma adına bölgeyi ateşe verme, bir Neron mantığıyla her yeri yakma derdinde. Bunun için aylardır denemede. Biz bu haber ekranlarında bu konuyu daha önce çok aktardık. Ve dedik ki İran'da bir proje savaş, Lübnan'a yapılan saldırılarda. Amaç ne? Gazze unutulsun, Netanyahu konuşulmasın. Savaş ortamı çıktığı için de Netanyahu iktidarını korumaya devam etsin. Niyet bu. Peki bunu yapmak için ne yapmalı? Öncelikle bir savaş çıkarmalı, İran'a saldırmalı. Yaptı mı yaptı. Orada oyun tuttu mu tutmadı. Çünkü İran üzerinden savaşı bölgeye yaymak gibi de bir kirli plan vardı ortada. İran içerisindeki o paralel yapının da desteğiyle savaşı bölgeye yaymak için çok kirli işler çevrildi. Ama Allah'a şükür Türkiye var, Sayın Erdoğan var. Yapmış olduğu diplomatik ataklarla, Sayın Fidan'ın yaptığı turlarla o oyun bozuldu. Hemen istikamet döndü nereye? Libya'ya. Lübnan'a düzeltiyorum. Lübnan'a döndü ve oralara saldırılar başladı. Ve sonrasında Merve şu ilginç olay gelişti. Hı hı. Amerika İran'a ve Lübnan'a yapılan saldırıları yasakladı. Haber sunuyorsun. Daha önceki haberlerin içinde de vardır, hatırlarsın. Mesela şöyle haberleri sunduğunu ben hatırlıyorum. Amerika İsrail'in İran'a yapılacak saldırısına müsaade etmedi. Bu net yaşandı ve İran kapısı kapandı, döndü Lübnan'a. Oradan o masayı, diyalog, barış, Türkiye'nin oluşturmak istediği ortamı sabot etmek istedi. En sonunda Amerika'ya Lübnan'da konusunda da bir yasak geldi Amerika'dan. Hı hı. Ve dediler ki Netanyahu'ya bütün yetkilerini alıyoruz. Lübnan'a yapılacak her türlü saldırıda Amerika'nın onayını alacaksınız. Orada kapandı. O halde ne yapmalı? Yeni bir coğrafya aramalı. O coğrafyayı da ben önceki yayınlarda hep dillendirmiştim. Suriye muhtemelen gündeme gelecek önümüzdeki günlerde diye. Gene İsrail yanıltmadı ve Suriye üzerinden Türkiye'de yanına batağa çekmek adına tuzak saldırılar yapmaya başladı. Ve burada amacı neydi Netanyahu'nun? Ki tek

0: geçmiş yolda bu, onu söyleyeyim. Bir, bölgesel savaş çıkarmak. İki, Amerika ile Türkiye'nin arasını açarak Amerika'yı tekrar kendi safına çekmek. Niye bu cümleyi kullanıyorum? Çünkü burada Amerika ile, daha doğrusu İsrail ile Türkiye bir şekilde karşı karşıya geldiği takdirde bu doğrudan Amerika'nın istese de istemese de Siyonist lobinin faaliyetleri sonucu Türkiye ile karşı karşıya gelmesi demek. Bu da bütün her şeyin, ezberlerin yıkıldığı bir dönem demek. Türkiye bu tehdidi gördüğü için daha önce Amerika'yı Blinken üzerinden Sayın Hakan filan ikaz ve ihtar etmişti. Bunun yıllarını tutun, bakın ikimizi karşı karşıya getirecek, dolayısıyla zapt eyleyin bunu dedi. Arkasından işte bahsettiğim, az önce sıraladığım olaylar gerçekleşti. Hı hı. Şimdi aynı İsrail bu mantığı gidiyor. Ben diyor burada Türkiye'yi batağa çekersem, yaptığım saldırıya Türkiye cevap vermek zorunda kalırsa bana yapılacağı saldırı demek. Ben buradan bir masum mazlum edebiyatı yaratırım. Dünyada o izole edilmiş yalnızlıktan kurtulurum. Tekrar bir masumiyet maskesi altında İsrail'e sevgiyi, sohbeti tekrar başlatırım. Bu da benim için tek çıkış yolu diye bir mantık yürütüyor. Evet. Aynı zamanda bunu yaparken de diyor Amerika'yı diyor yanıma çekip Türkiye ile karşı karşıya getiririm. Şimdi Ürdün'deki görüşmenin özü bu. Bu oyunu Amerika gördüğü için Amerika İsrail'e bir şekilde frenlemenin yollarını arıyor. Çünkü yılları tutmadığı takdirde, hani Tom Baran da söyledi, o Türkiye'nin sabrı bir noktaya gelip taşacak ve işte ondan sonra kıyamet kopacak. O noktaya gelmesin diye Amerika bana göre akıllı bir manevrayla İsrail'i engellemenin, bir şekilde orta yolu bulmanın derdinde. Ve Ürdün'deki görüşmeleri ben buna bağlıyorum, ama şu da İsrail'in göremediği bir gerçek. Amerika bugün Orta Doğu'da bütün tercihlerini Türkiye'den yana kullanmış durumda. İsrail sürekli Amerika'ya kan kaybettiren, Amerika'yı da kendiyle bir batağa çeken bir yapı durumunda, bir terör örgütü durumunda. Evet. Bu artık Amerika'da tartışılıyor. Amerika şunu çok net kendi içine artık tartışıyor. İsrail'e bu destek bizi uçuruma götürüyor. Bu neyin nesi? Artık üstümüzdeki yükü atalım ve bu yükten kurtulalım. Amerika'da şu an bu oluşan siyasi atmosfer, hı hı, giderek genişliyor. Ben yazdığım Star gazetesinde bir yazı kaleme almıştım konuyla ilgili. Amerika-İsrail savaşı başladı diye. Hem de bu savaş ta makul ol bir döneminden beri başladı. Benim gördüğüm o, İsrail giderek yalnızlaşacak. Türkiye akıllı politikalarla İsrail'i dalında çürütüyor. Hı hı. Savaşmadan savaş kazanıyor. İsrail bugün dünyanın nefret ettiği bir objeye, bir coğrafyaya dönüşmüş durumda. Yahudiler artık sokağa çıkamaz durumda. Dünyanın hiçbir ülkesine gidemiyorlar. Ve o kadar akıllı bir siyasette Sayın Erdoğan İsrail'in ipliğini pazara çıkardı ki, o sabırla yürüttüğü siyaset sonucu meyveleri almaya başladık ve bugün İsrail dünyada nefret objesine dönüştü. Burada yapılacak en ufak bir karşı mukavemet ya da saldırı bir anda denklemi terse çevirir. Hı hı. Şeytanın yeryüzündeki Ali İsrail bunu hedefliyor, ama Türkiye oyuna gelmiyor. Sayın Hakan Fidan'ın ifade ettiği gibi oyununu gördük İsrail diye ikazda zaten bu niyette söylenmiş bir söz. Türkiye o oyunu bozmak adına sabırla, sükunetle süreci götürüyor. Hı. Aynı zamanda arka planda diplomasi de işletiyor. Ama risk şu, daha 2 aylık bir süre var seçime. Bu 2 ay içerisinde Netanyahu kuduz refleksiyle farklı işlere girişebilir. Bu durumda Türkiye'nin sabrı nereye kadar dayanır? O merak konusu. İnşallah o noktaya gelmez. Bu görüşmelerden bir sonuç çıkar sevgili Merve.
1: Çok teşekkür ederim Sayın Coşkun Başbuğ, değerlendirmeleriniz için, yayına katkı için çok sağ olun. Teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim, yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Bu arada tabii Suriye ile İsrail arasında asıl mesele şu an Golan Tepeleri. Golan Tepelerinde bir işgal var ve dolayısıyla bu görüşmelerin sonucunda belki yakın vade değil ama uzun vadede tekrar Golan Tepelerinin de gündeme gelmesini bekliyoruz. Çünkü orada ısrarla İsrail bir hak iddia ederken Golan Tepeleri Birleşmiş Milletler nezdinde de bir Suriye toprağı ve Suriye hükümeti de bunun zaten masadan kalkmadığını söylüyor. Bu görüşmeler aslında belli bir sürece de vesile olabilir. Biraz tarih derken Mısır'la Sina'da yaşanan gerilime de atıf yapmak istedik. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı da İran Savaşı'na ilişkin son durumu açıkladı. 28 Şubat'ta başlattığı İran Savaşı'na ilişkin Pentagon'dan gelen verilerde çatışmalarda bugüne kadar hayatını kaybeden Amerikan askeri sayısının 18 olduğu söylendi. Ve savaşta en az 756 asker yaralandı. Pentagon'un kayıp raporlama sisteminden geldi son veriler. İran Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği kayıplar açıklandı. Savaşın başladığı tarih, yani 28 Şubat'tan bugüne kadar 18 Amerikan askeri

0: öldü. En az 756 asker yaralandı. Bu kayıpları iki ayrı dönem olarak raporladı Pentagon. İlk dönem destansı öfke operasyonu olarak adlandırdıkları ilk saldırıları kapsıyor. Bu dönemde 14 Amerikan askeri öldü. 417 asker yaralandı. 7 Temmuz'dan itibaren başlayan ikinci dönemde ise Amerikan Kara Kuvvetleri 4 askerin düşman kaynaklı olarak hayatını kaybettiği, yaklaşık 340 askerin de yaralandığını söyledi. Bu görüntüde Endonezya Hava Kuvvetleri'ne ait Su-30 savaş uçağı havalimanına inişe geçtiği sırada duramadı ve pisti aştı. Kaza kırma uğrayan uçağa ekipler müdahale etti. Su-30 tipi savaş uçağı Endonezya'nın Makassar şehrinde bulunan Sultan Hasanuddin Havalimanı'na iniş yaptı, ancak savaş uçağı pist sonuna kadar duramadı. Olay yerine hemen ekipler sevk edildi. Endonezya Hava Kuvvetleri'nden olayın nedeni ve savaş uçağının durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Tekrar Türkiye'ye dönelim. Bir yandan ulaştırma yatırımları devam ediyor. Elazığ-Tunceli ulaşımında Pertek Köprüsü projesi için yeni bir adım atıldı. Keban Baraj Gölü üzerine köprü inşa edilecek. Ayrıntıları alalım hemen. Bölgeye nasıl bir katkı sağlayacak? Yüksel Akalan son bilgileri paylaşacak. Yüksel.
1: Evet Merve Tepe, son 25 yıla bakıldığında yurdumuzun dört bir yanında ulaşım ağını güçlendirmek adına devasa projeler hayata geçirildi ve yeni projeler için de ilk adımlar atılmaya devam ediliyor. Bu projelerden birisi de Tunceli ve Elazığ arasında yapılması planlanan Pertek Köprüsü projesi. Tabi projeye ilişkin dün itibariyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklama aslında bölge halkı tarafından da bir müjde niteliği taşıdığını belirtelim. Yapılan açıklamanın satır başlarına baktığımızda Elazığ ile Tunceli arasında Fırat Nehri üzerinde inşa edilen Keban Baraj Gölü'nün karayoluyla kesintisiz bir şekilde geçilmesi amacıyla planlanan Pertek Köprüsü ile iki yıl arasındaki kesintisiz karayolu bağlantısı tesis edeceğiz. Projenin yatırım programına alınması için gerekli işlemleri başlattık. Bütçe imkanları çerçevesinde yürüteceğimiz sürecin sonunda yapım sürecine gelindiğinde ise projenin 5-6 yıl içerisinde tamamlanmasını öngörüyoruz şeklinde bir açıklama yapıldı. Tabi yapılan açıklamada aslında Pertek Köprüsü'nün nasıl bir proje olduğuna dair de detaylarında yer aldığını belirtelim. Geçişin iki yaklaşım köprüsü ve kablo destekli özel köprü sistemiyle sağlanacağını aktaran Uraloğlu, ana köprünün ise gergin eğik askılı köprü sistemiyle projelendirdiğinin altını çizdi. Aynı zamanda Keban Baraj Gölü'nde yaklaşık 100 metreye ulaşan su derinliğini projeye özgü ileri mühendislik çözümleriyle aşacaklarına dikkati çekti. Bir diğer taraftan da tabii ki terörsüz Türkiye sürecinin de bölgeye yapılacak yatırımlarında en önemli unsurlardan biri olmasına da dikkat çekti. Terörsüz Türkiye hedefimizde bölgemizde oluşan huzur ve güven ortamını yatırımlarla, üretimle, ticaretle ve istihdamla daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Tunceli ve Elazığ arasında kesintisiz karayolu bağlantısı sağlanacak. Böylece bölgenin ekonomik ve sosyal hareketliliğine de katkı sağlanırken turizmden ticarete de birçok alanda yeni imkanların da önü açılacak şeklinde bir değerlendirme bulunduğunu belirtelim. Tabi bölge halkı tarafından özellikle de Tunceli ve Elazığ arasına baktığımızda Keban Baraj Gölü'nün olması nedeniyle şu an itibariyle o noktadaki ulaşım feribotlarla sağlanıyor ve zaman zaman feribotlarda uzun kuyruklarda oluşabiliyordu. Tabi yıllardır bölge halkının beklediği bir hayal projeydi ve bu projenin de hayata geçirilmesi için de artık ilk adımlar atıldı ve yatırım programına alınmasına ilişkin gerekli işlemler başlatıldı. Projenin ise inşaat çalışmalarının başlamasıyla birlikte toplamda 5 ile 6 yıl arasında tamamlanması ve artık hizmete sunulması bekleniyor. Yapılacak proje özellikle de son teknolojik sistemlerin kullanılacağını da belirtelim ve yine uzunluk açısından da Türkiye'nin en uzun ikinci köprüsü olma özelliğini de taşıması bekleniyor. Toplam uzunluk iki şehir arasında 1884 metreyi buluyor. Tabii bu köprünün inşası da yine Türk mühendisleri tarafından da yapılmasının da beklendiğini belirtelim. Toparlayacak olursak yurdumuzun dört bir yanında doğusundan, batısına, kuzeyinden, güneyinden güneyine ulaşım yatırımları hız kesmeden devam ediyor ve yeni yatırımlar için de ilk adımlar atılıyor. O adımlardan bir tanesi de Tunceli ve Elazığ arasında yapılması planlanan Pertek Köprüsü projesiydi. Diyelim, sözü tekrar sizlere bırakalım Merve Tepe.
0: Çok teşekkürler. Yüksel Akalan paylaştı son bilgileri. Şimdi Ankara'ya gidelim. Milli Dayanışma Yasası kapsamında kurulan Takip ve Koordinasyon Kurulu ilk kez bir araya geliyor. Süreç kurulu neleri takip

0: Edecek. Masada hangi başlıklar var? Bundan sonrası için aslında bu kurulun toplantısı ve sahadaki gözlem süreci daha önemli. Hemen ayrıntıları alalım. Kübra Bal notlarıyla karşımızda. Kübra.
1: Artık toplantının başlamasına yalnızca dakikalar kaldı diyebiliriz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda ilk toplantı gerçekleştiriliyor olacak bugün. Ve toplantıda kimler yer alacak? Öncelikle ondan bahsedelim, daha doğrusu kurul üyelerinden. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri kurul üyeleri arasında bulunuyor. Tabii ilk toplantının ilk günden başlığının da silah bırakma ve alt komisyonlar olacağını ifade edelim. Özellikle alt komisyonlarla ilgili olarak bugün kaç alt komisyon olacağı, hangi bakanlıkların görev alacağı gibi konular ele alınıyor olacak. Yine çalışma usul ve esasları ele alınacak toplantıda ve kurumlar arası koordinasyon gerektiren konularda ele alınmış olacak kurul üyeleri. Gündeme getireceği konularda bugün masaya yatırılacak diyebiliriz. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun resmi gazetede yayımlanmasıyla birlikte kuruldu ve çalışmalarına başlamıştı. Bugün de ilk toplantı gerçekleştiriliyor olacak. Tabii kurulla ilgili aslında şunu da söyleyebiliriz. Silah bırakma ve fesih sürecine ilişkin aslında Milli Güvenlik Kurulu'nun alacağı kararın da bir altyapısını oluşturacak. Kurul aslında ihtiyaç halinde yine bakanlıklar, kurumlardan, kuruluşlardan temsilcileri de toplantılara katılmasını sağlayacak ve Milli Güvenlik Kurulu'nun resmi gazetede yayınlanacak kararın ardından da çalışmalarını sürdürecek. Bugün de ilk toplantı gerçekleşiyor olacak. Tabii kurulun, bu kurulun yanı sıra bir kurulun daha olacağını bir kez daha hatırlatalım. O da Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulacak ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Başkanlığı'nda da üyeleri belirlenmiş olacak. Siyasi parti temsilcilerinden belirlemiş olacak Numan Kurtulmuş'ta. İşte bugünkü takip ve koordinasyon kurulu da birazdan aslında başlamış olacak toplantı diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
0: Şimdi ülkelerin altın stoğunu, aslında merkez bankalarının kasalarındaki altının listesini sıraladık. Bu neden bu kadar önemli? Kendi jeopolitik bağımsızlığımız ve ekonomik yaptırımlara karşı önlemler alınması noktasında. Önce Türkiye ile başlayalım. Türkiye'de şu an mevcut olarak yaklaşık 590 ton altın var ve Türkiye bu sıralamayla birlikte dünyada 11. sırada. Bir hatırlatma yapalım. Merkez bankalarının altın alım sürecine ilişkin son yıllarda hamleler hızlanırken Türkiye 2017-2018 döneminde, yani Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eski bakan Berat Albayrak'ın döneminde yaklaşık 350 tonluk altınını Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre ve İngiltere'deki merkez bankalarından alıp Türkiye'ye getirmişti. Bu da Türkiye'nin altın hamlesinde aslında o dönemde çok konuşulmuş, hatta diğer ülkeler tarafından da karşılaştırılmıştı. Örneğin Almanya, İtalya, Fransa gibi ülkeler, biz de kendi bağımsızlığımız ve kendi varlıklarımızın ülkemize taşınması için bu hamleyi yapmalıyız denilmişti. Ve o dönemde getirilen 350 ton altınla birlikte bugün Türkiye'nin yaklaşık 590 ton altını var ve bunlar da içeride tutuluyor. Olası bir jeopolitik yaptırıma ya da ekonomik yaptırıma karşı ülkenin kendi kaynaklarını kullanması açısından büyük bir önem taşıyor. Sıralamaya bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 8 bin tondan fazla altın var. Almanya hemen arkasından geliyor. Makas biraz açık. Amerika Birleşik Devletleri'nde baktığımızda Almanya hemen arkasına 3350 tondan fazla altınla ikinci sırada. İtalya, Fransa 2400 tonun üzerinde altınla birlikte üçüncü, dördüncü sıradalar. Rusya bu dönemde ağır yaptırımlara maruz kaldı. Biliyorsunuz artık yapılan ambargo ile birlikte Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra Rusya'ya yapılan bu ambargoların sonrasında Rusya 2300'den fazla ton altın artışıyla birlikte yine bu listede 5. sırada. Ne kadar önemli olduğunu ne zaman gördük? Çıkan Amerika-İran savaşı sonrasında biliyorsunuz altında yüksek bir beklenti vardı. Yani savaş çıkacak ve altın fiyatları yükselecek diye bir beklenti vardı. Ama ülkeler enflasyon artışı, petrol fiyatlarının artışı sonrası ellerindeki altınları piyasaya sürdüler ve enflasyondan bu şekilde korunmaya çalıştılar. O yüzden ülkelerin altın stoğu ve yıllardır, son 10 yıldır özellikle merkez bankalarının altın alım

0: hamlesinin ne kadar önemli olduğu ve 2017-2018 döneminde yurt dışından getirilen altınlarında Türkiye'ye tekrar kazandırılan altınlarında ne kadar önemli olduğu bu dönemde daha fazla belli oldu. Şimdi Türkiye ekonomisinin gelecek 3 yıllık dönemine ilişkin yol haritasına da bakalım. Orta vadeli program için hazırlıklar artık tamam. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'yla Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri 2027-2029 dönemini kapsayacak orta vadeli plan üzerinde çalışmalarla devam ediyor. 2027 yılı merkezi yönetim bütçesi için de hazırlıklar sürüyor. Gözler Eylül ayının ilk haftasına çevrildi.
1: Ekonomide gözler yeni orta vadeli programa çevrildi. Türkiye ekonomisinin önümüzdeki 3 yıllık yol haritasını belirleyecek 2027-2029 dönemi OVP'si için çalışmalar hızlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ekipleri program üzerinde çalışıyor. Güncellenmiş OVP'nin Eylül ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.
2: Önümüzde yoğun bir çalışma dönemi var. Ekonomi yönetimimiz bir yandan orta vadeli programımızı hazırlarken diğer yandan meclise sunulacak reformlar üzerinde çalışıyor. Şundan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye her türlü zorluğu aşacak güce, birikime, potansiyele sahiptir.
1: Yeni programda ekonominin temel göstergelerine ilişkin hedefler ortaya konulacak. Enflasyon, büyüme, işsizlik, cari açık, ihracat ve ithalat başlıklarında yeni hedefler belirlenecek. Kamu maliyesi ve bütçe dengesi de programın önemli başlıkları arasında yer alacak. Öncelikli reform alanlarıyla uygulanacak politika ve tedbirlerin çerçevesi de OVP ile ortaya konulacak. Ekonomi yönetiminin temel önceliği ise fiyat istikrarını sağlamak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da güncellenmiş OVP'nin Eylül ayının ilk haftasında paylaşılacağını açıkladı. Yılmaz, büyüme, istihdam ve yatırımların geliştirilmesinin de sürdürüleceğini belirtti. Ekonomi yönetiminin bir diğer kritik gündemi ise 2027 yılı merkezi yönetim bütçesi. Bütçe teklifinin 17 Ekim'e kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması gerekiyor. Böylece Eylül ayında açıklanacak OVP ve Ekim ayında meclise sunulacak bütçeyle ekonominin önümüzdeki dönemdeki rotası netleşecek.
0: İstanbul'da bir apartta eğlenen arkadaş grubunun bulunduğu evi basarak kurşun yağdıran saldırganlar biri 26 haftalık hamile iki kişiyi katletmişti. Geride bıraktığımız yıl 7 Nisan'da yaşanan olaya ilişkin soruşturma derinleşti. Polis kanlı saldırının arkasında Daltonlar suç örgütünün olduğunu tespit etti.
3: Hasım suç örgütü üyesi diye bastıkları evde biri hamile kadın iki kişiyi katlettiler. O katliamın arkasından Daltonlar suç örgütü çıktı. Korkunç olay 7 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'da yaşandı. Silahlı kişiler hasım suç örgütü üyelerinin olduğunu düşünerek bir apartta eğlenen arkadaş grubunun bulunduğu daireyi bastı. Saldırıda Gültekin Gezer'le 26 haftalık hamile Kader Küçük Coşkun katledildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya ilişkin hazırlanan iddianamede dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Olayın yaşandığı apartta bir daire Samet Yolcu ve Gültekin Gezer tarafından günlük olarak kiralandı. Diğer daire ise şüpheli Alper Yıldırım tarafından olaydan 25 gün önce tutuldu. Söz konusu dairenin Daltonlar suç örgütü tarafından örgüt evi olarak kullanıldığı tespit edildi. İl dışından eylem amacıyla gelen örgüt üyelerinin hazırlanma ve barınma ihtiyaçlarını burada karşıladığı ortaya çıktı. İddianamede şüpheliler Ahmet Sinkar, Alper Yıldırım ve Baran Zinikli hakkında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbetle 11 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
0: İstanbul Kağıthane'de bir kuyumcuda çalışan kurye taşınması için kendisine teslim edilen 2 milyon 300 bin liralık altınlarla kaçmıştı. Polis günler sonra şüpheliyi yakaladı. Çatı boşluğunda gözaltına alındı anlarsa drone kamerasına yansıdı.
3: 380 gram altınla sırra kadem basmış, motosikleti terk edilmiş halde bulunmuştu. Kuyumcu kuryesi günler sonra saklandığı

0: Evde böyle yakalandı. 26 Temmuz'da Kağıthane Nurtepe'den gelen ihbar polisi alarma geçirdi. Bir kuyumcuda kurye olarak çalışan 30 yaşındaki Deniz Beşli, 2 milyon 300 bin lira değerindeki altınla ortadan kayboldu. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Polis kuryeyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameraları incelendi. Yapılan sıkı takibin ardından saklandığı adres tespit edildi. Operasyonun düğmesine basan ekipler yaptıkları baskında şüpheliyi ve iki kişiyi gözaltına aldı. 2 milyon liralık vurgun yapan kuryenin yakalanma anları drone kamerasına yansıdı. Kurye tutuklanırken diğer iki şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
1: Türk donanmasının su üstü ve su altı platformlarında kullanılan kritik enerji sistemleri yerli imkanlarla üretiliyor. Milgemlerden torpidolara, insansız su altı araçlarından yeni nesil itki sistemlerine kadar pek çok alanda donanmanın enerji ihtiyacı milli çözümlerle karşılanıyor.
0: Mavi Vatan'ın enerjisi de yerlileşiyor.
2: Su altında görev yapacak bataryalarımızın kesinlikle çok güvenli, enerji yoğunluklarının yüksek ve güçlü bataryalar olması gerekiyor.
0: Su üstünde, su altında. Türk donanmasının kritik platformları için yerli batarya ve itki sistemleri geliştiriliyor. Milgem projesinin ilk gününden bu yana gemilerde kullanılan enerji depolama sistemlerinden torpido bataryalarına kadar farklı ürünler donanmanın kullanımına sunuldu.
2: Milgemlerde pek çok ürünümüz oldu. Milgem projesinin başlangıcından beri pek çok platforma nikel kadmiyum, yukarıda görmüş olduğunuz enerji depolamaları veriyoruz. Onun dışında torpido bataryalarımız var.
0: En zorlu çalışma alanlarından biri ise denizin altı. Çünkü su altında basınçtan haberleşmeye, soğutmadan harekete kadar her şart değişiyor. Bu nedenle bataryalar özellikle insansız su altı araçları için hayati önem taşıyor.
2: Denizaltı deyince şunu bilmek gerekiyor. Orası sanki başka bir gezegene gitmiş gibiyiz. Yer çekimi farklı, basınç farklı. Haberleşme için radyo frekanslarını çok kullanamadığımız, aşağıda sönümlenen, optikle kullanamadığımız optiğin sönümlendiği, su altı haritaları kullanmak gerektiği, GPS'in çalışmadığı, yüksek basıncın olduğu suyla kaplı bir dünya.
0: Bataryaların hem yüksek enerji yoğunluğuna sahip olması hem de güvenli ve kesintisiz çalışabilmesi gerekiyor. Klasik nikel kadmiyum bataryalardan lityum tabanlı çözümlere geçiş hızlandı.
2: Özellikle insansız ve insanlı denizaltı platformlarında lityum çözümleri silah ve platformlara entegre eden yine sayılı ülkelerden biriyiz. Bu yöndeki dışa bağımlılığımız da ülkemizi bu bağımlılıktan kurtarmak için gayret ediyoruz.
0: Hedef, Mavi Vatan'da görev yapan insanlı ve insansız platformların enerji ve itki sistemlerinde dışa bağımlılığı daha da azaltmak.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait ücretli yollardaki gişeleri serbest geçiş sistemine dönüştürüyor. Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Akıncı gişelerinde serbest geçiş sistemi resmen devreye girdi. Sürücülerin kabusu olan gişe adaları ve kanopiler tek tek sökülüyor. Konuyla ilgili Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bir açıklama yaptı ve bugüne kadar 35 ücret toplama istasyonunu serbest geçiş sistemine dönüştürdük dedi bakan. Akıncı'nın yanı sıra Adapazarı, Sultanbeyli, Gerede ve Kandıra'da da sistem başarıyla hizmete sunuldu dedi. Çeşme, Kaynaşlı, İskenderun, Adana, Mersin, Eminlik ve Suruç gişeleri de yıl sonuna kadar artık serbest geçişe kavuşacak. Bu gece güzel ahlakın temsilcisi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrif ettiği mübarek gece İslam alemi Mevlid Kandili'ni ihya edecek. Hemen sözü Meral Dağlılar'a bırakalım.
3: takvimler Hicri Rebiülevvel ayını gösterdiğinde İslam aleminde ayrı bir coşku ve heyecan bulunuyor. Öyle ki bu ayda, bu ayın 12. gecesinde kainat serveri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşriflerinin yıl dönümü olarak bizler anıyoruz.

0: O anılan aslında en önemli mekanlardan bir tanesi de Eyüp Sultan Camii elbette. Bizler de şu anda kameraman arkadaşım İskender Demirel ile birlikte o noktadayız. Buranın atmosferini aslında seyircilerimize aktarmak üzere buradan sizlere paylaşımlar yapacağız. Aslında aradan asırlar geçmesine rağmen hala onu anan, seven ümmeti yine camilerde buluşacak, dualarda buluşacak bugün. Ve aslında bugünün hem ihya edilmiş olacak hem de yeniden her zaman olduğu gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrardan anılacak diyebiliriz. Bugün Peygamber Efendimizin dünyayı teşriflerinin de yaklaşık üzerinden 1500 yılın geçtiğini biliyoruz. Öyle ki asırlar önce verilen o mesaj hala İslam aleminde büyük yankılar uyandırıyor ve o aslında mesaja tabi olan binlerce kişi de bugün camilere akın edecek gibi gözüküyor. İstanbul'da da kandil denildi ve özel günlerin de aslında en önemli noktalarından biri olarak bilinen Eyüp Sultan'dayız bizler de. Eyüp Sultan Hazretleri'nin şu anda avlusu ve camisinin oldukça yoğun ve kalabalık olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle de bir dipnot bırakmakta fayda var. Şu anda hava oldukça sıcak ve öğle vakti aslında. Tahmin ediyoruz ki bu kalabalık şu anda olduğundan çok daha fazlasıyla akşam saatlerine kadar artacak. Akşamda yine her yıl olduğu gibi Eyüp Sultan Camii'nde bugüne özel, Mevlid Kandili'ne özel aslında ayrı programlar olacak. Elbette ki burayı özel kılanlardan biri de Peygamber Efendimizin mihmandarı, sahabesi Hazreti Eyüp el-Ensari'den olması İstanbul'un asırlardır dualarla, salavatlarla ve ziyaretçilerle aslında buluşturan noktalardan birisi burası. Yine bu noktada da Efendimiz'e dair çok fazla şeyin olduğunu biliyoruz. Hazreti Eyüp el-Ensari Hazretleri İstanbul'un fethinden önce Peygamber Efendimizin yanındaydı, yamacında yetişen sahabilerdendi ve İstanbul'un fethiyle birlikte işte bu noktaya geldi. İslam'ın yayılmasında ve manevi atmosfer açısından da en önemli mekanlarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Elbette ki akşam saatlerinde Mevlid Kandili dolayısıyla camilerde çeşitli programlar olacağını söylemiştik. Yine Eyüp Camii'nde de bu programların en yoğunda olduğu noktalardan birisi olacak. Bizler yine haber nöbetimiz akşam saatlerinde de bu noktadan sürdürmeye devam edeceğiz diyelim ve öncelikle hem ülkemizin hem de İslam aleminin kendini tebrik edip sözü Eyüp Sultan'dan sizlere bırakalım. Merve.
1: Çok teşekkürler. Meral Dağlılar paylaştı son bilgileri. Türkiye'nin altı üstü yaşayan bir tarih. Kayseri'de kentsel dönüşüm çalışması sırasında 12. yüzyıldan kalma bir medrese bulundu. Alanda kazı çalışması başlatıldı. Hemen gidelim bölgeye, son bilgileri alalım. Yağmur Aksu anlatıyor.
2: Merve Tepe, Kayseri'nin merkezinde Suriçi kentsel dönüşüm çalışmalarında yaklaşık 900 yıllık bir tarih izler ortaya çıktı. Tabi burada da 12. yüzyıldan kalma medrese içinde kazı çalışmaları yapılıyor. Detayları alacağım. Yayın konuğum Kayseri Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Daire Başkanı Gürcan Senem. Tabi burada medrese bulundu. Peki nasıl ortaya çıktı 12. yüzyıldan kalma bir medrese?
3: Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yürütmekte olduğu Suriçi kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapılan kazılar sonucunda medresenin güneydoğu köşesini tespit ettik. Kentsel dönüşüm çalışmasını yapan arkadaşlar duvarları görünce bize haber verdiler. Biz de uzmanlı olarak geldik ve bir an önce kazının o bölgede durdurulmasını ve ilgili kuruluşlara haber verilmesini sağladık. Bu şekilde yapıyı tespit etmiş olduk.
2: Tabii özellikle çok yani Merve Tepe'de söyledi, Türkiye'nin yeri altı üstü her yeri tarih kokuyor tabii. Aynı zamanda yapının hangi döneme ait olduğu da değerlendiriliyor bu yapının.
3: Şimdi şöyle, tarihi kaynaklarda, arşivlerde bu bölgede Ulu Cami'nin hemen bitişiğinde gene aynı tarihte yapılmış bir medresenin varlığı biliniyordu. Hatta 1960'lı yıllara kadar medresenin bir bölümünün korunduğu da tespit edilmişti. Bununla ilgili görseller de mevcut. Ama tabii 60'ların sonunda yapı yıkılmış durumdaydı. Ve bu bölgedeki diğer yapılarla beraber bütün hafriyatlar bu yapının olduğu bölgeye atılmıştı. Biz yaptığımız çalışmalarda bu alanda bu bahsedilen bütün hikayenin doğruluğunu tespit ettik ve kazılarımıza bu şekilde başladık.
2: Peki kazılarda şu ana kadar hangi bulgular ortaya çıktı?
3: Şimdi burası 1960'lı yıllara kadar kullanılan, mimari olarak da üzerinde çok oynanan bir yapı olmuş. Ondan dolayı 1960'lı yıllardan 12. yüzyıla kadar, yani yapının yapıldığı tarih olan 1130'lu yıllara kadar birçok şey çıktı. Yani 19. yüzyıla ait toplu tabancalardan,

0: 1130'lı yıllara ait sikkelere kadar hepsi ortaya çıkartıldı.
1: Peki kazı çalışması tamamlandıktan sonra nasıl değerlendirilecek bu alan?
0: Şimdi öncelikle şunu söylememiz gerekiyor. Buradaki kazı çalışmaları Kayseri Müze Müdürlüğü denetiminde ve sorumluluğunda yürütülüyor. Çıkan buluntular da müzelerde şu anda muhafaza ediliyor müzelerimizde. Şimdi yapının ne kadar ayakta kaldığını iyi tespit etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili de kazılarda ortaya çıkan duvarlar eğer yapının tekrar rekonstrüksiyonun yapılmasına müsaade ederse, yapıyla ilgili bir plan verirse Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Memduh Kılıç'ın söylediği şekilde söyleyeyim, yapıyı tekrar ayağa kaldıracağız. Ama hani yapının planı eğer okunamayacak bir vaziyette ise planlama ona göre değişecek tabii. Arkeopark olabilir, olduğu gibi korunabilir. Farklı alternatifler kazı sonucunda ortaya çıkacak.
1: Ne kadar sürecek bu kazı çalışmaları şimdi?
0: Şu anda biz kazıya başlayalı yaklaşık 2 ay oldu. Öncesinde de bu alanda temizlik çalışmaları falan yürüttük. Yaklaşık herhalde 2 sezon olacak diye öngörüyoruz.
1: Peki Kayseri açısından önemi nedir bulunan bu medresenin?
0: Bu medreseyi aslında Kayseri değil de Anadolu açısından, Türk İslam tarihi açısından önemini ele almak gerekiyor. Çünkü Anadolu'daki en eski Selçuklu dönemine ait medrese. Birinci Beylikler dönemine ait. Ondan dolayı bu sıfatı zaten bütün Türk İslam tarihini etkileyen bir durum. Bunun dışında da Anadolu'da Türk arkeolojisi, Türk İslam arkeolojisi açısından da son derece değerli bir yapı. Bu şekilde değerlendirmenin doğru olacağını düşünüyorum.
1: Tabii şu anda da cansıperen bir şekilde çalışmalar devam ediyor burada. Evet. Ne zaman başladı peki bu kazı çalışmaları?
0: Yaklaşık 2 ay oldu başlayalı. Yapının da yaklaşık 1/4 şu anda çalışmalarda ortaya çıkartıldı. İlerleyen zamanlarda yapının çevresinde de görmüşsünüzdür. Müdahale edilen alanlar olmuş. Alanların yapıya ne kadar zarar verdiğini kazı sonucu tespit edeceğiz.
1: Çok teşekkür ederim. Tabii Kayseri'nin merkezinde Suriçi kentsel dönüşüm çalışmalarında yaklaşık 900 yıllık bir tarihi izlerin ortaya çıktı. Tabii burada da titiz bir çalışma var diyelim ve tekrar sizlere bırakalım. Merve Tepe.
2: Amerikan Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İran is completely collapsing dedi Donald Trump. Sonuna da kendi imzasını attı. İran tamamen çöküyor açıklaması. İran'ın askeri altyapılarının tamamen hedef alınması ve yine enerji tesislerine vurulması, rejimin tamamen çöktüğü iddiasıyla birlikte Donald Trump son olarak bu açıklamayı yaptı. Ve tabii ki bu süreçte Amerika ile İran yeniden masaya oturur mu? Ya da kapalı kapılar ardında bir görüşme trafiği devam ediyor mu sorusunun ardından Amerikan Başkanı İran tarafında tamamen sistemin çöktüğünü, devlet yapısının zayıfladığını, jeopolitik bir çöküş yaşandığını, yine aynı şekilde askeri kanadın da hedef alınarak enerji tesisleriyle birlikte orada askeri ve enerji altyapılarının da tamamen çöktüğünü iddia ediyor. Donald Trump'ın son açıklamalarını da yansıttık ekrana. İstanbul Boğazı'nda nadir görülen dev orkinoslar Eminönü sahilinde ortaya çıktı. Restoran çalışanlarının attığı balık artıklarına akın eden dev balıklar hem su altı kameralarıyla hem de havadan drone'la görüntülendi.
3: Boğaz'ın dev sakinleri böyle görüntülendi. İstanbul Boğazı'nın simge mekanlarından Eminönü kıyısında heyecan dolu anlar yaşandı. Dev orkinos sürüsü beslenmek için kıyıya kadar yanaştı. Uzun zamandır Boğaz sularında nadir görülen dev balıklar, restoran çalışanlarının denize bıraktığı balık atıklarını akın etti. Birbiriyle yarışan orkinoslar izleyenlere görsel bir şölen sundu.
2: Yine Çin, yine bir robot haberi. Çin'de yapılan insansız robot oyunları dikkat çeken anlara sahne oldu. 100 metre koşusu yapıldı. İnsansız robot 100 metreyi 9 saniye 39 saliseyle koşarak Usain Bolt'u ait 17 yıllık dünya rekorunu da kırmış oldu.
4: Yıllık rekoru bir robot kırdı. Usain Bolt'un 100 metredeki 9.58 saniyelik dünya rekoru Pekin'de yapılan robot yarışında geride bırakıldı.

0: Çin'de pistte insanlar değil insansı robotlar çıktı. Pekin'de düzenlenen Dünya İnsansı Robot Oyunları'nda 100 metre yarışı yapıldı.
1: Başlangıçta yapay zekaya pek sıcak bakmıyordum. İnsanların yerini alabileceği veya onları ortadan kaldırabileceği ihtimali nedeniyle biraz da direnç gösteriyordum. Ancak bu gelişmenin durdurulamaz olduğunu görünce gelip bir göz atmaya karar verdim.
0: Yarış dikkat çeken görüntülere sahne oldu. Robotların hedefinde kırılması zor görülen Hüseyin Bolt'un 100 metre rekoru vardı. Tiangong Ultra adlı robot 100 metreyi 9.39 saniyede tamamladı. Bolt'un 9.58 derecesinden 19 salise daha hızlı koştu. Tiangong Ultra geçen yıl robot oyunlarında 100 metreyi 21.50 saniyede koşmuştu. Şimdi aynı mesafeyi 9.39 saniyede tamamladı. Robotun derecesi bir yılda 12 saniyeden fazla iyileşti. Yarışın ikincisi de Bolt'u geçti. Hunter'ın geliştirdiği Lightning ise 9.47 saniyede finişe ulaştı. Robotlar hızlıydı ancak denge konusunda sınıfta kaldılar. Tiangong Ultra finişin ardından dengesini kaybederek kenara savruldu. Lightning ise yere yığıldı. SD ile pistten çıkarıldı.
2: Böylece Ajans Güneşi Kuşağı'nda bugün biz ayrılan süreyi noktalayacağız. Birazdan Merve Türkay yeni gelişmelerle karşınızda olacak. Yeniden görüşmek üzere. İyi haftalar. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde uygulanan tasarruf tedbirleri kapsamında 2024 ile 2025 yıllarında 6 bakanlığın bu yılki toplam bütçesini aşacak şekilde 484 milyar lira tasarruf elde edildi. Bu kapsamda izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım modeliyle desteklenen tasarruf tedbirleri etkisini gösterdi. Tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamındaki harcamaların faiz ve deprem harcamaları hariç bütçe içindeki payı uzun dönem ortalaması olan %4,6'dan 2024 yılında %3,1'e, 2025 yılında %2,9 seviyesine geriledi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
4: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
7: Garanti BBVA.
8: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlarımıza başarılar diler. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Kayseri-Niğde yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
4: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81.

akşamlar. Saatlerimiz artık 16'ya yaklaşıyor. Ajans akşama doğruna başlıyoruz. Haftanın ilk iş gününde gelişmelerle 3 saat boyunca da yaklaşık olarak karşınızda olacağız. Muhabir arkadaşlarımız sahadalar. Sizleri bekliyorlar. Haydi buyurun başlayalım. A Haber ekranlarına ve de A Haber Radyo'da canlı yayındayız. Peki sahada kimler var? Neler anlatacaklar bize? İlk konu başlığımız Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik açıkladığı o ekonomik yaptırımlar, yeni yaptırımlar. Bugün Hazine Bakanı Besent'in konuşması bekleniyor. Onun öncesinde açıklamaları var Besent'in İran ekonomisine yönelik. Bakalım neler yaşanıyor Washington hattında, İrfan Sapmaz aktaracak. Ve ardından Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin'e uzanacağız. Mehmet Seyrek bizi bekliyor çünkü Çin donanmasına ağırlık verdi. Akıllarda tek bir soru var: neden bu hazırlık? Bir savaşa mı hazırlanıyor Çin? Mehmet Seyrek bizi bekliyor. Sonra ise Ukrayna'ya ve Rusya'ya bakacağız. Çok önemli gelişmeler var. Ekonomi altyapısına saldırıları Moskova'yı kızdırdı. Putin'in bir açıklaması var. Putin diyor ki artık Pandora'nın kutusu açıldı. Neden böyle bir şey söyledi? Biz de ekonomik altyapılarını, çok stratejik ekonomik noktalarını hedef alacağız dedi Putin. Akşin Kişiyev detayları Moskova'dan aktaracak. Ve Kuriş soruşturmasında eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli iki araç daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. O iki aracın detayları neler, nerelerde kullanıldı, hangi suçlara karıştı? Şener Çetin bizi bekliyor Ankara'da, detayları anlatacak. Ve sonra Adana'nın simge noktalarından Seyhan Nehri'ne gideceğiz. Çünkü su seviyesinin düşmesiyle birlikte nehir yatağındaki kirlilik de gün yüzüne çıkmış durumda. Bölge halkı durumdan şikayetçi, bu tehlikeye tepkili. Halil İbrahimoğlu da Adana'dan canlı yayında olacak. Başlayalım isterseniz, muhabir arkadaşlarımızın sadece birkaçı bu konuyu anlatacaklar, bu konuları bizimle paylaşacaklar. Şener'den bahsetmiştim. Şener Çetin geçtiğimiz saat duyurmuştu. Kulis soruşturmasında eski bakanlardan İdris Naim Şahin adına tahsisli iki araç daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanılmıştı. Şimdi suçluların, iki aranan suçlunun Muğla Marmaris'e kaçırılmasında kullanılan aracında İdris Naim Şahin'in üzerine kayıtlı olduğu ortaya çıkmıştı. Bununla ilgili bir suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı eski bakan. Fakat şimdi iki araç daha var. Onlar hangi suçlara karıştı? Açıklamaların başlıkları neler? Şener Çetin aktaracak bize detaylarıyla.

0: Kolaylıklar dileyelim. Sözü alıp hemen başlayalım dilerseniz. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma elbette derinleşerek devam ediyor. İlk olarak siz de bahsettiniz aslında eski bakan, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in adına tahsisli bir araçtan bahsediyoruz ki bu araçla birlikte Hilmi Kuriş ve beraberindeki Erhan Yılmaz yurt dışına kaçış hazırlığındaydı ve Marmaris'te yakayı ele verdi. Tabii bu noktadan sonra dikkat çeken detaylar da yaşandı. Özellikle Şahin adına tahsisli olduğu belirtilen aracın ardından Şahin'e kayıtlı iki araç daha incelemeye alınmıştı. İşte bu tespitler doğrultusunda da aslında yine amacı dışında kullanıldığı tespit edildi bu araçların. Özellikle aynı yapıyla irtibatlı Ömer Sipahioğlu adlı şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Ömer Yücel adlı şahsın gözaltına alındığı öğrenildi. Bu soruşturma kapsamında iki araçtan bahsediyoruz. Tekrar hatırlatalım. İki aracın daha özellikle İdris Naim Şahin'e tahsisli aracın ardından iki araç daha tahsis amacı dışında ve şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında aynı yapıyla irtibatlı Ömer Sipahioğlu adlı şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Ve bu çalışma kapsamında Ömer Yücel adlı şahıs da gözaltına alındı. Şimdi diğer yandan Kuriş'lerin kaçışına kim yardım etmişti? Bir önceki araçta şoför koltuğunda kim oturuyordu? Mehmet Özmen isimli bir şahıs. Bu da aslında yine İdris Naim Şahin adına kayıtlı tahsisli bulunan aracın kayıtlı bulunduğu şirketin sahibi ve aynı aracın da şoför koltuğundaydı. Onunla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Özellikle mal varlığı mercek altına alındı. Hem FETÖ detayının da ortaya çıktığını söyleyelim ki bu anlamda FETÖ terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Yine onlarca da gayrimenkul bulunduğu üzerinde kayıtlı olduğu tespit edildi bu anlamda. Tabii soruşturma derinleşiyor. Bir yandan da aslında Alihan Kuriş ve kardeşiyle birlikte yakın çevresinin de baktığımız zaman dudak uçuklatan bir mal varlığından söz etmek mümkün ki bununla alakalı sadece ve sadece 4 isim üzerinde 1818 bir tapu işlemi gerçekleştirildi. Bu isimler arasında Alihan Kuriş'in annesi, babaannesi, yine babası, kayınpederi olduğunu söylemek mümkün. Özellikle 646 işlem Gülderen Deniz Olgun Kuriş adına, yine babaannesi Nevin Kuriş adına 539 işlem, babası Mahmut Sabri Kuriş adına 207 işlem, eşinin babası Mustafa Köse Musul adına da 426 işlem olduğunu, kayıtlara geçtiğini söylemek mümkün ki bu anlamda aslında yüzlerce tapu işlemi, ardışık aile içerisindeki o devir teslimler, yine milyonlarca liralık para hareketinin bulunduğunu söylemek mümkün. Bu anlamda tespit edilen, toplanan tüm deliller ve toplanacak diğer delillerle birlikte hukuki süreçte işlemeye devam edecek.
1: Ener Çetin aktardı, işte bu araçların suç örgütleriyle ilişkisi tespit edildi. Devletin verdiği imtiyazlar bu suç örgütlerine tanınıyorsa iki araç vasıtasıyla elbette bunlar izaha muhtaç belgelerdir. İdris Naim Şahin'in bu konuda yapacağı açıklamalar bekleniyor elbette. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'na bakalım. Bugün önemli bir gün, akşam saatlerinde Türkiye saatiyle saat 20'de bir açıklama gelecek Amerika Birleşik Devletleri'nden ama onun öncesinde ABD İran Savaşı'nın bilançosunu açıkladı. 28 Şubat'ta başlayan o savaşın bilançosunda 18 ABD askerinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Aynı zamanda en az da 756 askerin yaralı olduğu duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri'nden ilk defa böyle bir açıklama geldi. Bakalım Pentagon'un raporuna. 28 Şubat'ın ardından ABD ordusunun bu savaştaki bilançosuna. Kayıp raporlama sisteminden alınan son veriler bunlar. İran Savaşı'nda ABD'nin verdiği kayıpları ortaya koyuyor. Savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana 18 ABD askeri hayatını kaybetti ve en az 756 asker de yaralandı. Bu kayıpları iki ayrı dönem olarak raporladı Pentagon. İlk dönem Destansı Öfke Operasyonu olarak adlandırılan saldırılar dönemini kapsıyor. Bu dönemde 14 ABD askerinin öldüğü, 417 askerin de yaralandığı belirtildi. 7 Temmuz'dan itibaren başlayan ikinci dönemde ise ABD Kara Kuvvetleri mensubu 4 askerin düşman kaynaklı olarak hayatını kaybettiği, yaklaşık 340 askerin de yaralandığı belirtildi.

0: Şimdi bugün muhtemelen Türkiye saatiyle saat 20'de Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik geniş kapsamlı ekonomik yaptırım paketini duyuracak. Bu konuyla ilgili Donald Trump ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yapmıştı ama ardından ABD Başkan Yardımcısı G.D. Vance'in ve Hazine Bakanı Besant'in yaptığı açıklamalar bu konuda ABD'nin kararlı olduğunu da ortaya koydu. Şimdi saat 20'deki toplantıyı bekliyoruz. Gözler oraya çevrildi. Nasıl bir yaptırım kararı alacak Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik? Ama onun öncesinde Hazine Bakanı Besant dedi ki İran'la savaşta son oyuna giriyoruz artık. Her türlü ekonomik can damarını koparacağız İran'ın diyor Hazine Bakanı Amerika Birleşik Devletleri'nin. Peki ya bugünkü saat 20 itibariyle gerçekleşecek toplantıda hangi ekonomik tedbirler, yaptırımlar açıklanacak? İran'ı nasıl köşeye sıkıştıracak Amerika Birleşik Devletleri? Buyurun bakalım, bazı tahminler var.
1: Washington, Tahran'a geniş kapsamlı ekonomik yaptırım hazırlığında. ABD'nin amacı Tahran'ı ekonomik olarak yalnızlaştırmak.
2: Senaryo tekrarı.
3: Bu tekrarlayan bir senaryo.
1: ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşta bir kez daha ekonomik kılıçlar çekildi. Washington'ın duyurmaya hazırlandığı yaptırım paketine ilişkin açıklama ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'tan geldi. Son oyun nitelemesi yapan Bessent, 2. Dünya Savaşı göndermesi de yaptı. Sosyal medyadan son oyun için harekete geçildiği açıklamasında bulundu.
3: Artık son aşamaya giriyoruz. Şafak vakti, bir düşmana karşı şimdiye kadar düzenlenmiş en büyük mali saldırı olan ekonomik bir çıkarma başlıyor. Amacımız Tahran yalnız kalana kadar Tiran rejimi destekleyen her ekonomik can damarını kesmektir.
1: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai de açıklama yaptı. Tüm karşı hamlelerin yapılacağını söyledi.
3: İran, ABD'nin ekonomik yaptırımlarına karşı koymak için tüm ikili kapasitelerini kullanacak. Yasa dışı saldırganlık eylemleri gerçekleştiren taraflara tesislerini kullandırmadığı sürece hiçbir ülkenin İran konusunda endişelenmesini gerektirecek bir neden yoktur.
1: İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi ise ABD'nin zafer yanılsaması içinde olduğunu ifade etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı de ABD'nin plansız kaldığını savunarak ekonomik yaptırımlara başvurduğunu söylemişti.
3: Bu filmi biliyoruz, bu yüzden onunla nasıl yüzleşeceğimizi de biliyoruz.
1: Ayrıca İran ekonomik baskıya karşı Körfez'deki petrol ihracatının tamamen durdurulacağını söylemiş. Meclis komisyonu da Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alınmasını kabul etmişti. ABD ve İran arasında haftalardır doğrudan askeri saldırı yaşanmıyor.
0: Bu arada Donald Trump da bir açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden Donald Trump da diyor ki İran tamamıyla çöküyor diyor. Sosyal medya hesabı üzerinden işte tek cümlelik bir paylaşımda bulundu ve İran artık tamamıyla çöküyor dedi. Saat 20'ye kilitlenmiş durumda gözler kulaklar. Bu arada Terörsüz Türkiye sürecinin kurulun ilk toplantısında başladığı bilgisi geldi. Son dakika ekranlarınızda görüyorsunuz. Terörsüz Türkiye Süreç Kurulu ilk toplantısının geçen hafta bugün yapılacağı, bugün ilk toplantının 24 Ağustos'ta gerçekleşeceği duyurulmuştu zaten. O toplantıda bugün başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleşecek sürecin ilk toplantısı. Şimdi detayları alacağız, Ankara'ya gideceğiz ama Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmişti. Rekor bir oyla geçmişti. Hatırlarsanız ve hemen de bunun ardından çalışmalar başlamıştı. Kurulun üyeleri belli. Kurul üyeleri bugün itibariyle de ilk toplantısını gerçekleştiriyorlar. Şimdi Kübra Bal'da telefon attığımızda hemen dönelim. Detayları bize anlatacak Kübra.
4: Evet, artık o toplantı başladı. Milli Dayanışma ve Toplumsal Birleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanunun resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte söz konusu kurul ve kurulduğu gibi de aslında kurul üyeleri çalışmalarına başlamıştı. İlk toplantı da bugün gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında. Kimler var kurulda? Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri kurulda yer alan isimler arasında. Tabii toplantının ilk günden başlığıysa silah bırakma ve alt komisyon

0: olacak diyebiliriz. Hatta geçtiğimiz günlerde DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buzan da alt komisyonlardan birinin adının silahsızlanma ve siyasallaşma olacağını ifade etmişti. Ancak henüz konuya ilişkin bir teyit gelmedi. Hatırlayacak olursanız bundan iki hafta öncesinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan DEM Parti'yi kabul etmişti külliyede. İşte Pervin Buzan o kabulde aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan alt kurullardan birinin de kadın kurulu olmasına yönelik talebini ifade ettiğini de ifade etmişti. Tabii bunlar bugün gerçekleştirecek toplantının ardından netleşecek diyebiliriz. Alt kurulların sayısı, görev alanları ve hangi kurumların yer alacağı bugünkü toplantıyla netleşmiş olacak. Ayrıca kurumlar arası koordinasyon gerektiren konular, yine kurul üyelerinin gündeme getireceği konular, çalışma usulü ve esasları da bugünkü toplantıyla birlikte ele alınmış olacak. Toplantıyla bir yol haritası oluşturulacak diyebiliriz. Terörsüz Türkiye'nin uygulama mekanizması şekillenmeye başlayacak. İlk alt kurulun silah teslimini izlemesi bekleniyor aslında. Yine adli süreçle ilgili ayrı bir alt kurul kurulması da bekleniyor ve sosyal uyum ve rehabilitasyon için de bir alt kurumun kurulması bekleniyor. Tabi kurul çalışmaları aslında örgütün fesi ve silahların tesliminin tespit ve teyitine dair Milli Güvenlik Kurulu tarafından verilecek kararın altyapısını da oluşturacak ve ihtiyaç halinde bakanlık, kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle gerekli görülen kişileri de toplantılara davet edebilecek. MGK kararının resmi gazetede yayınlanmasından sonra da kurul çalışmalarına devam etmiş olacak. İşte o ilk toplantıda bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştiriliyor. Dakikalar öncesinde de toplantı başladı. Toplantının bitiminde de yazılı bir açıklama gelmesi bekleniyor diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Kübra Bal aktardı. An itibariyle de o toplantı başladı. Terörsüz Türkiye sürecine dair takip ve değerlendirme kurulu toplantısı ilk toplantısını gerçekleştiriyor. O toplantı başladı. Takip ediyoruz. Muhabir arkadaşlarımız sahadalar. Herhangi bir açıklama gelirse ekranlarınıza yansıtacağız. Şimdi altın fiyatlarından biraz bahsedelim. Dolar endeksindeki o zayıflamadan destek alarak 3 ayın zirvesine çıkmış durumda. Peki bu tırmanış devam eder mi? Konuşacağız. Bir konuğumuz var. Ahlatçı Yatırım Hazine Müdürü Sayın Arda Coşarlı. Arda Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler.
1: Ben de size teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Arda Bey, şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın çıkacağı beklentisiyle altın fiyatlarında bir yükseliş görmüştük. Fakat savaşta, yani daha evvel yaşanan siyasi ve askeri gerginliklerin dışında farklı olarak biz altın fiyatlarındaki düşüşü gözlemledik. İşte gerekçe olarak dendi ki merkez bankaları altın satıyor, özellikle de körfez ülkelerinin. Şimdi hala bu belirsizlik devam ederken altındaki bu yükselişi daha evvelden test ettiğinin çok da üzerine çıkışını ilk etapta siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ABD'nin tahvil kararı mı etkili oldu bunda? Çünkü ilk gün %5'e yakın bir yükseliş yaşandı ons altın tarafında, ama sadece bununla açıklar mısınız? Ne oluyor altın cephesinde?
2: Şimdi sorumuzun ilk kısmından başlarsak eğer ABD-İran savaşı beklentisiyle beraber altın 5600 dolara kadar ons bazında gitmişti. Ama daha sonra savaş şiddetlendikçe tabii petrol fiyatı da arttıkça küresel bazda enflasyon beklentileri yükseldi ve küresel bazda faizler yükseldi. Bir yandan da dolar diğer para birimlerine karşı değer kazandı. Bu da altın fiyatlarını küresel bazda dramatik olarak aşağı çekti. Hı hı. Yani yüksek faiz beklentisi altın fiyatlarını aşağı doğru çektiğini gördük. Nereye kadar? İşte ons bazında 3950 dolara kadar aşağı çekti. Daha sonra altın fiyatları bunu yaklaşık olarak dip yaptı. Ve 4000 dolarların yukarısına tekrar attı. Daha sonraki gelişmelerde şu iki gelişme etkili oldu. Bir tanesi ABD hazinesinin tahvil alım kararı piyasaya, ki bu piyasaya bir likide desteğidir. Birincisi bu destek oldu. İkincisi de doların diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesi. Yani dolar endeksinin gerilemesi de altına bir miktar destekledi. Bu sayede altında kıramadı, dirençleri yukarı doğru kırdı. İşte 4350, 4500 gibi yerleri yukarı doğru kırdı ve o altın açısından kısa vadeli olumlu bir hava oluştu ve bu hava hala devam ediyor. Yani muhtemelen daha yüksek fiyatlar.
1: Peki Arda Bey, sadece yani altındaki bu yükselişi Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik kararlarıyla açıklayabilir miyiz? Yani tahvil kararıyla açıklayabilir miyiz? Ya da Fed'in üzerinde bir beklenti var faiz indirmesi konusunda. Bu beklentilere dayalı mı, yoksa körfezdeki durum hala aynı düzeyde devam ediyor?
2: Artık daha çok piyasa ABD tarafındaki enflasyon

0: ABD tahvil faizleri, dolar endeksi ve Fed'in gelecek dönemdeki hamleleri altını fiyatlarken bunlara bakıyor. Tabii ki de jeopolitik riskler ABD ile İran arasındaki durum altın açısından önemli. Ama şu anda piyasanın fiyatladığı dolar endeksindeki gerileme, bir de ABD'deki otoritelerin Amerika'daki yükselen faizlere karşı bir önlem alacağı beklentisi altını şu ana kadar destekli diyebiliriz. Daha da bir miktar destekleme payı söz konusu. Yani şu an altın fiyatını belirleyen unsurlar ABD içindeki kararlar olduğunu söylemek mümkün.
1: Peki ons altın tarafında bunu konuşuyoruz. Gram altında biraz daha üzerinde seyretti. İşte dün akşam Merkez Bankası'nın repo kararını alması bir yandan da bu sabah borsalara yansıdı. İstanbul Borsası'nda biz birkaç haftadır o beklenilen seyri göremiyoruz. Yani hani o büyük bir ivme var fakat yansımıyor borsa tarafına. Bu sabah biraz onun yansıdığını gördük ama beklentilerin de biraz altında gerçekleşti o yükseliş. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Yani şöyle, İran Savaşı'nın başlamasıyla beraber Merkez Bankası haftalık fonlamasını haftalık repo faizi üzerinden değil, gecelik repo faizi üzerinden yapmaya başladı. Yani bankalar haftalık faizleri gecelik faizle fonlamaya başladı. Yani dolaylı yönden o zaman faizi yükselterek bir miktar kurum oynamasını engelledi. Şimdi bu gerek ortadan kalktı bu durum. Hafta sonu alınan kararla beraber ve dolaylı yönden de faizi eski haline, yani %37 seviyesine geri getirmiş oldu. Baktığımız zaman borsa
1: Fiilen.
0: tarafında bankalar etkisi var
1: Resmi
0: şu
1: bir
0: anda.
1: kararla değil.
0: Tabii fiilen. Fiilen. Yani karar, yani fiilen ortalama fonlama faizini aşağı çekmiş oldu 300 bas puan kadar. Bunun da etkisini şu anda borsalarda, bankalarda görüyoruz. Diğer sektörlerde fazla bir hareket yok ama finansal sektör ve bankalar tarafında ciddi bir hareket olduğunu söyleyebilirim. Devamı da gelebilir. Bununla beraber kur tarafına veya gram altın tarafına çok ciddi bir etkisi yok. Gram altındaki hareket daha çok ons kaynaklı, yani küresel piyasalar kaynaklı.
1: O zaman ons altındaki o hareketin ABD piyasalarına baktığımızda artan ivmeli devam edeceğini düşünür müsünüz? Son sorum olsun. Kısa bir yanıt rica edeceğim.
0: Yani ons tarafında 4.750 görülebilir. Orası aşılırsa 4.900 civarı da görülebilir. Ama böyle 5.000 doların yukarısını vesaire şu anda beklemiyorum.
1: Beklemiyorsunuz. Peki çok teşekkür ediyorum Sayın Arda Coşar. Değerlendirmeleriniz
0: Ben
1: için
0: teşekkür
1: kolaylıklar
0: ederim.
1: dilerim. Sağ olun. İyi akşamlar. Evet, piyasalarda durum böyle, beklentiler böyle ama ons altın tarafına baktığımızda, ABD ekonomisindeki gelişmelere baktığımızda artık bunun da çok ötesinde 5.000 doların da üzerinde bir yükseliş beklemediğini söyler Arda Bey yaptığı değerlendirmesinde. Şimdi Ukrayna-Rusya savaşına bakacağız. Putin'in bir açıklaması var, artık Pandora'nın kutusu açıldı diyor Putin. Ve Ukrayna'nın çok kritik ekonomik altyapılarına artık bize saldıracağız, beklesinler bunu diyor. Bunlar yaşanırken Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Rusya Savaşı'na yönelik son durumu değerlendirdi. Büyükelçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde Putin ve Zelenski'nin yer aldığı bir barış masası kurulması için bir kez daha çağrı yaptı.
2: Çok istiyoruz. Türkiye'nin o kadar gücü yetsin ki Putin'i burada getirip Ankara'da külliyede bir masaya otursunlar. İsteyen konularda müzakere etsinler.
3: Ukrayna'nın koşulsuz ve kapsamlı bir ateşkese hazır olduğunu söyledi. Türkiye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da katılımıyla Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış masasına oturması beklentisini dile getirdi.
2: Ne nazarı? Toprak meselesi, dil meselesi, deniz meselesi, silah meselesi, ne isteseniz Putin'le birlikte aynı zamanda yanımızda Sayın Erdoğan ya da Trump olsalar daha iyi, ben hazırım.
3: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Zelyalov, Ukrayna'nın bağımsızlığının yeniden tesisinin 35. yıl dönümünde basın açıklamasında bulundu. Rusya-Ukrayna savaşına yönelik son durumu değerlendirdi.
2: Ukrayna tarafından verilerine göre Rusya'nın ölü ve yaralı toplam kaybı 1.478.000'i aşmış durumda. Aynı zamanda Ukrayna savunma kuvvetleri yalnızca savunma yapmıyorlar. Ocak-Ağustos 1992

0: 2006 döneminde Dnipropetrovsk ve Donetsk bölgeleri sınırındaki taarruz operasyonunun sonucunda 745 kilometrekare Ukrayna toprağını kurtardılar. Elimizdeki bilgilerine göre Rusya Kuzey Kore'nin Rus ordusunun ihtiyaçları için 50 bine kadar ilave asker göndermesini isteyebilir.
1: Ayrıca Karadeniz'de seyri sefer güvenliğine katkıda bulunmak amacıyla Türkiye ile işbirliğine hazır olduklarını söyledi.
2: Durum böyle. Çok ağır saldırıları var Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik. Çok önemli bir e-com şirketini vurdu. Yani internet üzerinden satış yapan şirketin neredeyse Rusya genelindeki tüm depolarını hedef aldı diyebiliriz. Ve artık kritik altyapıların vurulmasıyla birlikte, enerji merkezlerinin vurulmasıyla birlikte Vladimir Putin diyor ki, Ukrayna artık Pandora'nın kutusunu açtı. Artık her türlü saldırıyı çok kritik, çok stratejik ekonomik merkezlerine beklemelilerdir diyor. Şimdi Ukrayna Rusya'nın enerji ve ekonomik altyapılarını ardı arda şiddetli saldırılarla hedef alınca biraz daha yüzünü Rusya Avrupa'ya döndü. Özellikle İngiltere ile gergin bir süreç yaşanıyor. Rusya'dan çok sert açıklamalar geliyor. Bir dönelim Moskova'ya. Akşin bizi bekliyor. Putin niye böyle bir açıklama yaptı? ABD istihbarat raporları da ortada. NATO'ya yakın zamanda bir saldırısı bekleniyor. Rusya'nın raporlar bunu ortaya koyuyor. Bu raporlar sızdırıldı. Akşin, şimdi adım adım daha gergin bir sürece mi gidiyoruz? Putin artık Pandora'nın kutusu açıldı açıklamasını bizzat kendisi yaptı. Bu da önemli. İşte bu konuyla ilgili açıklamalar genelde Dışişleri Bakanı'ndan, Savunma Bakanı'ndan geliyordu ama bu denli sert bir açıklama Putin'den de ilk defa geldi. Bekliyor musun daha sert saldırıları karşılıklı olarak ya da yayılmasını savaşın?
3: Evet Merve Türkay, maalesef son gelişmeler Ukrayna Savaşı'ndaki tansiyonun daha da tırmanmakta olduğunu gösteriyor. Ukrayna'nın son günler Rusya'nın ekonomik altyapı tesislerine yaptığı saldırılara Moskova'nın nasıl bir yanıt vereceği merakla beklenirken Ukrayna en son hedef aldığı Krasnodar bölgesinde de bu saldırılarda 3 çocuğun hayatını kaybetmesine neden oldu. Ukrayna'ya ait insan savaş araçları bir gecede Rusya'nın en büyük online satış platformlarından sayılan Ozon'a ait 4 lojistik tesisi vurdu. Böylece Azon'un Samara ve Orenburg tesislerinden sonra Krasnodar, Mahaçkale, Adıgey ve Stavropol bölgelerindeki depoları da yanarak kül oldu. Daha önce de Rusya'nın en büyük lojistik şirketi Valbiris'in çok sayıda deposu Ukrayna dronlarının hedefi olmuş ve büyük hasar meydana gelmişti. Ukrayna'nın Rusya'daki lojistik merkezleriyle ulaşım tesislerine yönelik uzun menzilli saldırılarını değerlendiren Rusya lideri Putin bu saldırılara karşılık olarak misilleme yapılacağını söyledi. Rusya'nın Ukrayna'ya nasıl bir yanıt vereceğinin detaylarını girmeyen Putin fakat misilleme eylemlerinin fazla gecikmeyeceğini, Rus ordusunun eylemlerinin çok daha hassas, çok daha yıkıcı olacağı uyarısında bulundu. Putin başka bir konuşmasında da Ukrayna'nın Rusya'daki sivil ve ekonomik hedeflere yönelik saldırılarının Pandora'nın kutusunu açtığını söyledi. Kiev yönetiminin Rusya'nın ekonomik altyapısını hedef alarak büyük bir hata yaptığını kaydeden Rus lider, Ukrayna'nın saldırılarına karşı Rus ordusunun askeri sanayi tesislerine yönelik saldırılarını önemli ölçüde artırdığını ifade etti. Rus lider bu misilleme saldırılarının Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırılarından çok daha yıkıcı olduğunu vurguladı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da Putin'in açıklamasını yorumlarken Kiev'in zaten her gün Rusya'nın yanıtını hissettiğini ve bundan böyle daha şiddetli şekilde hissetmeye devam edeceğini söyledi. Ukrayna'nın Rusya'nın ekonomisine yönelik saldırılarla cephedeki durumu etkileyemeyeceğini kaydeden Peskov, Rusya hükümetinin Ukrayna saldırılarından zarar gören özel şirketlerin zararının karşılanması için de çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna limanlarıyla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için yük taşımacılığında kullanılan gemilere yönelik yüksek hassasiyetle hava silahlarıyla saldırı İHA'ları kullanılarak saldırıların sürdürüldüğünü açıkladı. Bakanlığa göre Odessa bölgesindeki Yuzhny limanında yakıt taşıyan bir tanker Ukrayna ordusuna yönelik 5 yakıt tankı, askeri malzeme bulunan 10 depoyla askeri yüklerin boşaltılması ve depolanmasında kullanılan limanın altyapısı vuruldu. Bakanlığın resmi web sitesinde ise üzerine her zaman cevabımız hazır ifadesinin yer aldığı bir füze resminin paylaşılması da dikkat çekti.

0: Akşinkişi'ye çok teşekkür ediyorum. Putin'in açıklamaları böyle. Pandora'nın kutusu artık açıldı. Hani Ukrayna en kritik ekonomik merkezlerine saldırıyla beklesin diyor. Bir yandan da savaşın çevresi genişleyebilecek endişeleri var. Artık Körfez'deki duruma bakıyoruz. Geri planda kalmıştı Ukrayna-Rusya savaşı ama çok sıcak gelişmeler var. Bu savaşın biraz genişleyeceğinin de belirtileri olarak değerlendiriliyor. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz kış Kahramanmaraş'ta Aysel Çalık Ortaokulu'nda bir saldırı düzenlenmişti. 9 öğrenci ve bir öğretmen, matematik öğretmeni Ayla Kara hayatını kaybetmişlerdi o saldırıda. Silahlı saldırıyla ilgili yeni bir gelişme var. O saldırıda hayatını kaybeden Ayla öğretmenin ailesi, saldırganın babası Uğur Mersinli hakkında bir tazminat davası açtı. Bu arada saldırganın anne ve babasının yargılanacağı davada istenilen cezalar da belli oldu.
1: Okul saldırısında öğrencilerine siper olmuştu Ayla öğretmen. Acılı aile saldırganın babası hakkında 5,1 milyon liralık tazminat davası açtı.
2: Bu iddianameden sonra biz de müvekkillerimizin, şehit Ayla öğretmenin ailesi, eşi, çocuklar adına hukuk mücadelemizi başlattık.
1: Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da İsa Aras Mersinli tarafından Aysel Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. Saldırıda kullanılan silahların çocuğun babası polis baş müfettişi Uğur Mersinli'ye ait olduğu belirlenmişti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanıp ceza davası açılırken, saldırıda hayatını kaybeden Ayla Kara'nın ailesi de hukuk mücadelesi başlattı.
2: Kahramanmaraş 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne şüpheli Uğur Mersinli'nin tüm mal varlığına ihtiyati haciz kararı işlenmesi için müracaat ettik. Ve mahkeme talebimizi kabul etti, ihtiyati haciz kararı verdi ve şüpheli Uğur Mersinli'nin tüm mal varlığına ihtiyati haciz kararı şu an işlenmiş vaziyettedir.
1: Kararın ardından aile Uğur Mersinli hakkında 5 milyon 100 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı.
2: Şu aşamada 5 milyon 100 bin TL olarak davayı açtık. Tabii ilerleyen aşamalarda bu maddi zararlar bilirkişi raporlarıyla ortaya çıkacağı için davayı ıslahla artırma imkanımız mümkün. Zarar tam netleştiği zaman da o miktar üzerinden davaya devam edeceğiz.
1: Öte yandan soruşturma kapsamında tutuklanan baba Uğur Mersinli ile anne Peyman Pınar Mersinli 4 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak. Mersinli olası kasla öldürme suçundan 10 kez müebbet, olası kasla yaralama suçundan da 30 yıla kadar, Peyman Pınar Mersinli ise bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22,5 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanacak. Türkiye'nin gündemine oturan saldırı Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde yaşanmıştı. 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, 5 silah ve 7 şarjörle doldurduğu çantayla Aysel Çalık Ortaokulu'na girerek 2 sınıfa ateş açmış, 9 öğrenci ve 1 öğretmen yaşamını yitirmişti.
0: İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama var. Son dakika ekranlarınızda görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hemen yapılan açıklamanın ana başlıklarını aktaralım. Liderler Türkiye-Brezilya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı deniyor. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede 20 yıl önce ileri seviyede temeli atılan iki ülke ilişkilerinin her geçen gün gelişmesinin memnuniyet verici olduğunu, yatırım, ticaret, savunma, sanayi başta olmak üzere her alanda işbirliğimizin derinleştirilmesinin ülkelerimize yarar sağlayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanımız korumacı eğilimlere karşı iki ülke halklarının refahını artıracak ekonomik işbirliği modelini hayata geçirebileceğimize inandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Brezilya'nın bölgesel ve küresel konularda barışı önceleyen politikaların dünya barışına katkı sağlayacağını da ifade etti deniyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin işte bu açıklama geldi İletişim Başkanlığı'ndan. Liderler Türkiye ve Brezilya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı denildi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede 20 yıl önce ileri seviyede temeli atılan iki ülke ilişkilerinin her geçen gün gelişmesinin memnuniyet verici olduğunu, yatırım, ticaret, savunma, sanayi başta olmak üzere her alanda işbirliğimizin derinleştirilmesinin ülkelerimize yarar sağlayacağını ifade etti deniliyor İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada. Şimdi bir sıcak son dakika gelişmesi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brezilya Devlet Başkanı ile telefon görüşmesinin hemen öncesinde ekranlarınızda görmüştünüz. Aziz İhsan Aktaş davasında karar çıktı. Beraat kararları var. Aziz İhsan Aktaş ve Rıza Akpolat, Baki Nugay beraat ettiler. Çok sıcak bir gelişme. Silivri'den son notları alacağız. Mustafa Kadir Mercan birazdan hazır olacak ama istihbarat şefimiz Ramazan Almaçayır stüdyoda. İlk bu sıcak gelişmeyi Ramazan'la değerlendirelim. Ramazan, özel belgede sahtecilik, Aziz İhsan Aktaş, evet. Rıza Akpolat, Baki Nugay beraat ettiler. Zaten özel bir durumları da vardı
3: Şimdi şöyle adliyedeki son dakika bilgileri paylaşan muhabir arkadaşımız Kadir'in de paylaşımlarından şunu söyleyelim. 200 sanıklı bir duruşmaydı. Kadir'in ulaştırmış olduğu bu son dakika bilgilerinde hazırlanan iddianamede ve savcılığın mütalaasında birden fazla başlıklarda suçlama ve hapis cezaları isteniyordu. Gelen ilk bilgilerde bu hangi başlıklardan beraat kararları gelmiş? Aziz İhsan Aktaş için örgüt kurma konusuyla ilgili beraat gelmiş. Hani diğer konularla ilgili, suçlamalarla ilgili nasıl bir karar çıkacak? Onları da muhtemelen birazdan Kadir'den alırız. Rıza Akpolat'la da ilgili olarak yine örgüt üyelikten bir beraat kararı gelmiş. Yani tek bir suçlarla ilgili, diğer konularla ilgili hangi tür kararlar çıktı? Bunları tabii ki birazdan
0: bu suçlarla ilgili beraat
3: kararları verilmiş. Yine son dakika bilgilerinde İhaleye fesat karıştırma suçundan Baki Nugay beraat kararı verilmiş. Edinin fırsatına fesat karıştırma konusundan yine Baki Nugay ve Aziz İhsan Aktaş beraat kararı gelmiş. Özel
0: suç
3: belgede
0: suç unsurları
3: oluşmadığından. Şimdi tabii ki Ocak 2026'da ilk duruşmanın görülmeye başladığı bir suç örgütü suçlamaları ile ilgili bir süreç devam ediyordu. 7 ayda yaklaşık yanılmıyorsak 59 duruşma görülmüş. Bununla ilgili olarak da Aziz İhsan Aktaş bu soruşturma kapsamında etkin pişmanlık yasasından faydalanarak adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Kendisiyle ilgili olarak da yanılmıyorsam 200 küsur yıl üzerinde bir hapis cezası isteniyordu. Bu şu andaki uzun süren bu hem sanık avukatlarının hem sanıkların kendilerinin vermiş olduğu ifadelerin sürecinde bugün karar verilmesi bekleniyordu. Şu saat itibariyle açıklandı. 60 sayfalık bir karar metni olduğu belirtiliyor. Bunun da tabii ki diğer sanıklarla ilgili hangi kararlar verildi? Çünkü isnat edilen suçlamalar arasında ihaleye fesat karıştırma, örgüt üyesi olma, özel belgede sahtecilik, resmi belgede sahtecilik gibi çeşitli suçlamalar var. Bu suçlamalardan kimlerle ilgili nasıl karar çıktı? Bu son dakika bilgileri geldikçe de paylaşacağız. Aralarında tutuklu belediye başkanları da vardı. Bunlarla ilgili, bu isimlerle ilgili hangi kararlar verildi? Oldukça uzun bir mesai olacak gibi görünüyor. Bir saati aşkın bir zaman gibi sürebilir muhtemelen.
0: BB yolsuzluk soruşturması davasının perşembe günkü celsesinde Ekrem İmamoğlu ile Aziz İhsan Aktaş arasında mahkeme salonuna yansıyan çok ciddi diyaloglar oldu. Hatta 98 milyon liralıktı yanlış hatırlamıyorsam miktarını. Bir rüşveti ifade ediyordu ve bunu belgeleriyle mahkemeye sundu Aziz İhsan Aktaş avukatlarıyla birlikte ve ardından da Ekrem İmamoğlu ve avukatları salonu terk etmişlerdi hatırlıyorsan. Ama bu bir başka davanın konusu. Beraat kararı başka dosyadan geldi. Az önce senin de söylediğin gibi. Bu arada Mustafa Kadir Mercan sanıyorum ki hazır. Bir ona da dönelim. En sıcak bilgileri onlar. Zaten duruşma salonundaydı Mustafa Kadir Mercan. Mustafa, önce seni dinleyelim, sonra daha net anlamaya çalışalım. Nedir bilgiler salondan elde ettiğin?
4: Mahkeme başkanı salona yaklaşık 15 dakika önce geldi. İlk önce kararı nasıl açıklayacağını anlattı ve sonrasında ise

0: kararı açıklamaya başladı. Yaklaşık tüm kararın 60 sayfa olduğunu söylemekte fayda var ve iki ayrı bölümde kararın okunacağını ifade etti. İlk 43 eylem, eylem suçlamaları ve sonrasında ise verilen kararı açıklayacak mahkeme başkanı. Fakat önemli bir gelişme var. O gelişmelerden biri de şu. Biliyorsunuz ki bu davanın adı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasıydı ve bu kapsamda suç örgütü kurma ve suç örgütüne üye olma kapsamında sanıklar yer alıyordu. Mahkeme başkanının vermiş olduğu karar şu şekilde, özellikle geçtiğimiz dakikalarda açıkladı ve tam cümleyi söyleyecek olursak aslında Aziz İhsan Aktaş'ın örgüt kurma suçundan suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine hükmedildi. Tekrar etmekte fayda var. Aziz İhsan Aktaş'ın örgüt kurma suçundan suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verildi. Bu kapsamda da yine Rıza Akpolat'ın da örgüte üye olma suçlamasından da beraat ettiğini ifade edelim. Yine Rıza Akpolat'ın yanında Baki Nugay'ın da yine örgüt kurma ve örgüte üye olma suçlamalarından da beraat ettiğini ifade edelim. Sonra eylem mahkeme başkanı açıklamaya başladı. Birinci eylem, ikinci eylem, üçüncü eylem diye açıklamaya başladı. Bu kapsamda da yine ihaleye fesat karıştırmada Baki Nugay bu suçlamayla beraatini talep, daha doğrusu istendi. Edinim ifasına fesat karıştırma suçundan da yine Baki Nugay, Aziz İhsan Aktaş da yine bu kapsamda beraat aldı. Özel belgede sahtecilikte ise Aziz İhsan Aktaş, Rıza Akpolat, Baki Nugay yine beraat alan isimler arasında. Şunu söylemekte fayda var. Aslında şu anda en önemli gelişme şu. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması, daha doğrusu davası kapsamında mahkeme kararı suç örgütü lideri olarak iddia edilen, ya savcılık makamının iddianamede suç örgütü lideri olarak iddia ettiği kişi şu anda bu kapsamda beraat aldı ve suç örgütü olmadığından dolayı da muhtemeldir ki o suç örgütüne üye olma suçlamaları da tek tek düşecek. Fakat ihaleye fesat karıştırma, edinim ifası ve benzeri gibi suçlamalarınsa halen daha kararının okunması devam ediyor. Söylemiş olduğumuz gibi yaklaşık 1-1,5 saat kadar sürecek bu kararın okunması. Kimler ne kadar hapis cezası aldı aslında net olarak yaklaşık 1-1,5 saat sonra öğreneceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: O zaman Mustafa Kadir Mercan, sadece özel belgede sahtecilik, örgüt kurma suçlarından beraatine karar verildi değil mi Aziz İhsan Aktaş'ın?
0: Şöyle, şimdi ilk önce genel bir değerlendirme yaptı mahkeme başkanı. Dedi ki suç örgütü diye bir şey şu anda yoktur. Suç örgütüne üye olma da yoktur. Bu kapsamda Rıza Akpolat ve Aziz İhsan Aktaş ve bunun yanında Baki Nugay beraat etti. Sonrasındaysa eylem sunmaya başladı. Hı hı. Ve o birinci eylemde ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla Baki Nugay beraat etti. Edinim ifasına fesat karıştırmada yine Baki Nugay, Aziz İhsan Aktaş beraat etti. Özel belgede sahtecilik suçlamasıyla Aziz İhsan Aktaş, Rıza Akpolat, Baki Nugay beraat etti. Yani şöyle söylemek gerekirse, örnek veriyorum, şu anda mahkeme başkanı 34 farklı eylem okuyacak kendine ayrılan bölümde.
1: O eylemlerde de suç unsurları var mı bu isimlerin? Yani orada henüz mahkeme başkanının okuduğu o eylemlerden suçlu bulunabilirler mi?
0: Şöyle, şu ana kadar okunan eylemlerde hem Aziz İhsan Aktaş hem de Rıza Akpolat'ın şu anda bir hapis cezası almadığını söyleyelim.
1: Tamam.
0: Beraati istendi bazı eylemlerden sadece, fakat bu ilk 3 eylem için geçerli. Yine ilk 3 eylemde yine farklı kişilerde hapis cezasının aldığını söyleyelim. Fakat şu an için Rıza Akpolat ya da Aziz İhsan Aktaş'ın herhangi bir hapis cezası aldığını ifade edemeyiz. Fakat ilerleyen saatlerde yine eyleme bakılacak olursa, bu eylemlerdeki kanıtlara bakacak olursak mahkeme başkanı bu yönde kararını verecektir diye düşünüyoruz.
1: Peki.
0: Ama nihai karar, biraz önce de belirtmiş olduğum gibi, 60 sayfalık bir karar okunuyor şu anda mahkemede ve bu 60 sayfalık karar bittikten sonra aslında kim hangi suçlamalardan ne kadar ceza aldığını daha net bir şekilde öğreneceğiz.
1: O zaman Mustafa Kadir Mercan, sanıyorum sen salona geri döneceksin devamını dinlemek üzere. Biz seni de mahkeme başkanı tamamını okuduktan sonra dosyanın o 60 sayfanın ondan sonra bir yayın daha gerçekleştiririz. Daha sağlıklı olur. Şimdilik çok teşekkür ediyorum. Sen de salona geçeceksin. Zaten biz Ramazan Almaçayır'la konuşmaya devam edelim. Şimdi bahsetmiş olduğu suçlardan beraat kararı verildi. Evet. Mustafa Kadir Mercan'ın, Aziz İhsan Aktaş'ın beraberinde iki isim, Rıza Akpolat'la birlikte üç isim var değil mi? Sadece bu dosyalardaki beraatini konuşalım. Şimdi Aziz İhsan Aktaş itirafçı olmuştu. Etkin pişmanlıktan faydalanmıştı ve ardından da tutuklu yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Şimdi İBB davasında bu ayrı bir dava. Evet. Suç örgütü, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası. Bir de İBB davası var, Ramazan Almaçayır. Oradaki duruşmalar devam ediyor. Perşembe günkü celseyi hatırlatmıştım sana. Evet. Şimdi bu dosyada verilen kararlar İBB davasına yansır mı sence? Onun gidişatına yansır mı?
2: Şimdi tabii ki burada bu sorunun cevabını şu şekil verebiliriz. Yani yargılama makamları mahkeme heyetinin başkanlığının vereceği karar o kendilerinin inisiyatifindeki. Bu inisiyatifi oluştururken de neler? Elde edilen deliller, sunulan yapılan savunmalar, tabii ki bir sanık avukatlarının yanı sıra bu hem İBB soruşturmasında hem Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında bahsedilen en çok konuşulan konu bir kamu zararından bahsedilme durumu. Bu kamu zararının oluşup oluşmadığı ile ilgili olarak ve isnat edilen, iddia edilen suçların vuku bulup bulmadığı ile ilgili olarak tabii ki o değerlendirmeler yapılacaktır. Şimdi Kadir'in biraz önce bahsettiği konuya ek olarak şunları belirtebiliriz. Şimdi burada savcılık bir mütalaa vermiş durumda. Savcılığın vermiş olduğu mütalaada ilgili isimlerle ilgili tutuklu ya da tutuksuz sanıklarla ilgili belli oranlarda hapis cezası talebi vardı. Hı hı. Ancak Kadir'in şu anda paylaşmış olduğu bu bilgiler kapsamında Aziz İhsan Aktaş'ın bu saymış olduğu maddelerle ilgili olarak beraatine karar verilmiş. Rıza Akpolat'ın beraatine karar verilmiş. Uzun bir kararı okuma süresi olacak anladığımız kadarıyla. Aynen, mahkeme heyeti başkanından devam ediyor. Peki daha sonraki karara bağlanılacak ceza verilecek ya da beraat kararı verilecek suçlamalar neler? Onları bahsedelim. Aziz İhsan Aktaş ile ilgili olarak devam eden açıklamalarda şunlarla ilgili iddialar vardı savcılığın mütalasında. Özel belgede sahtecilikle ilgili sanırım beraat söylemişti. Geldi, evet. Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık. Bununla ilgili nasıl bir karar çıkacak? Bunun biraz sonra öğreniriz muhtemelen. Yine rüşvet verme suçu ile ilgili iddialar vardı, suçlamalar vardı. Bu rüşvet verme konusunda savcılığın istemiş olduğu, mütalasında istemiş olduğu, talep ettiği ya da talep ettiği cezalarla ilgili olarak mahkeme başkanlığı, heyet ne karar verecek bunu bekliyoruz. Hı hı. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, gerçeğe aykırı fatura düzenleme vesaire. Bu Aziz İhsan Aktaş ile ilgili olarak dosyada iddia edilen suçlamalardı. Hı hı. Şimdi zaten duruşmalarda mahkeme başkanlığı heyet bu kararları açıklarken şu notlar zaten düşürmüş anladığımız kadarıyla. Şu kalemlerden şu kalemde şu kadar fiil, bu kalemde bu kadar fiil tarzında işlediği iddia edilen suçların sayısıyla birlikte bu şu an için 3 başlıktaki bir beraat kararı verilmiş. Diğerlerinle ilgili bir hapis cezası kararı çıkar mı? Yoksa onlarda da bir beraat gelir mi? Bunu dakikalar sonra muhtemelen öğreneceğiz.
1: İki ayrı seferde okunacakmış bu 60 sayfa. Evet. Sayın Aydoğan Ahak'ın da bizimle birlikte, avukat Aydoğan Ahak'ın, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Merve Hanım, Ramazan Bey'e de selamlar.
1: Teşekkür selamlar. Ediyorum. Ramazan, birlikte soralım Aydoğan Bey'e. Şimdi iki ayrı bölümde okunacakmış Aydoğan Bey. 60 sayfadan bahsediyoruz. Sadece 3 suçtan beraat kararı geldi. İhaleye fesat karıştırma, suç örgütü kurma ve özel belgede sahtecilik. Sanıyorum ki bir saat süreceğini söyledi muhabir arkadaşımız. Henüz sadece bu suçlardan beraat kararı geldi. Aziz İhsan Aktaş, Rıza Akpolat ve Baki Nugay'a. Sanıyorum ki suç örgütü kurma da birlikte evet yargılanıyorlardı bu üç isim. Şimdi devamında, dosyanın devamındaki istinad edilen suçlardan da aynı şekilde beraat kararı bekler misiniz bu gidişata baktığımızda?
3: Merve Hanım, şu iki ayrımı yapmamız lazım. Yani Türk Ceza Kanunu 220. madde suç örgütü olup olmadığına ilişkin, yani suç örgütü kurma suçundan dolayı yapılan yargılamadaki suç farklı bir suç. Diğer iddia işlendiği iddia olunan suçlar farklı suçlar. Yani burada suç örgütü kurma suçundan dolayı bir beraat kararı vermesinin, bir defa Ağır Ceza Mahkemesi'nin, diğer suç

0: borçların da tamamından beraat kararı vereceği anlamına gelmez. Burada evet. Hakeme belli ki çok titizlikle bir inceleme yapmış. Ayrıca bu Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar sonuç itibariyle istinaf ve temiz yolları, kanun başvuru yolları açık olmak üzere veriliyor. Yani istinafta da sonuçta bugün verilecek olan karar istinaf başvuruları sonucunda İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından istinaf incelemesinden geçecek. İstinaf kararı da temize Yargıtay yolunu açık. Bunun altını çizelim. Yargıtay ve özellikle Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarında Türk Ceza Kanunu 220. madde suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunu 5 temel unsur açısından değerlendirilir. Hı hı. Üye sayısının asgari 3 kişiden oluşması, bir hiyerarşik yapı, işte alt, ast, üst yapısı ve bir emir talimat zinciri var mı yok mu, bunlara devam eder. Yine geçici bir yapılanmayı Yargıtay kabul etmez. Örgüt açısından süreklilik ve devamlılık oluşması gerekir. Yani örgütün yapısı da yine sahip olduğu üye sayısı, elindeki araç gereç sayısı vesaire, bunların da amaç suçların işlenmesi için fiilen yeterli olması gerekir. Yine bu suç örgütlerinin kurulmasındaki temel amaç aslında kanunun suç saydığı fiilleri işlemektir. Şimdi bu 5 unsur
1: Aydoğan
0: açısından...
1: Aydoğan Bey, bir saniye araya evet. girebilir miyim? Bir son dakika bilgisi daha evet. var mahkeme salonundan gelen. 52 eylemden suçlanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat şu ana kadar 18 eylemden beraat etti. Aydoğan Bey, sesinizi duyamıyorum.
0: Şu an sesim geliyor.
1: Şimdi geliyor,
0: sesim
1: şimdi geliyor, buyurun. Evet. Siz beni duyabildiniz mi?
0: Bu Aziz İhsan Aktaş davası açısından baktığımızda aslında bu davanın temeline Beşiktaş Belediyesi başta olmak üzere diğer belediyelerdeki bu ihale ilişkilerinde yapılan usulsüzlükler, verildiği iddia olunan rüşvetler, danışıklı paravan şirketlerin kurulması, rüşvet çarkı ve kamu zararına sebebiyet verdiği iddiasıyla bir sistem kurulduğunu iddiasıyla Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası açılmıştı. Bu tarz suç örgütü davalarında iddia olunan örgütle birlikte işlenen aslında kanunun suç saydığı fiillerle alakalı açılan bir ceza davası söz konusu. Yani burada suç örgütüyle ilgili verilen beraat kararı diğer suçların tamamından beraat kararı verileceği anlamına gelmez. Hakim her bir eylemi suç teşkil edip etmediğine ilişkin dosyadaki tüm somut delillerle beraber masak raporları, tanık beyanları, işte burada şüpheli veya sanıkların savunmaları, yine bilirkişi raporları, banka hareketleri ve trafik tescil kayıtlarından tutun tapu kayıtlarına kadar tüm somut delilleri dosyaya getirip tartışır ve bu anlamda bir karar verir. Yani benim gördüğüm kadarıyla Aziz İhsan Aktaş ve Baki isimli sanık hakkında örgüt kurma suçundan beraat kararı vermiş. Peki. Yine Rıza Akpolat hakkında da örgüte üye olmadan dolayı beraat kararı vermiş. Hı-hı. Ama diğer suçlardan dolayı ceza vermiş. Halen de karar duruşması tabii devam ediyor. Karar duruşması tamamlandığında çok net
1: yeniden
0: bir şekilde göreceğiz. Evet. Şunu da unutmayalım. Biraz önce siz konuştunuz. Çok önemliydi. Yani bu Aziz İhsan Aktaş sonuç itibariyle sadece bu davada yargılanmıyor. Aynı zamanda Ekrem İmamoğlu İBB davasında da yargılanıyor. Hı hı. Ve orada çok önemli beyanlarda bulunmuştu. Özellikle Ekrem İmamoğlu liderliğinde bir sistem kuruldu ve bu sistemde sistemin de alınan işte rüşvetlerin, haksız menfaatlerin iş insanları üzerinde bir baskı kurduğu ve milyonlarca dolar ve nakit para istendiği ve aksi takdirde bu rüşvet veya paraların müteahhitler tarafından ödenmemesi halinde de müteahhitlere hak edişlerinin ödenmeyeceğine ilişkin baskı oluşturulduğunu ifade etmişti.
1: Hı hı. Şimdi nasıl etkileyecek? Evet. Bundan sonrasını konuşalım. tam olarak o 60 sayfa okunduktan sonra Mustafa Kadir Mercan'a eğer vaktiniz de varsa Aydoğan Bey sizinle de bir bağlantı evet. gerçekleştirelim istiyorum. Çok teşekkür ediyorum ilk değerlendirmeleriniz
0: teşekkür
1: için.
0: Teşekkür ediyorum, sağ olun.
1: 3 başlıktan ihaleye fesat karıştırma, suç örgütü kurma ve özel belgede sahtecilik suçlamalarından Aziz İhsan Aktaş, Rıza Akpolat ve Baki Nuga'ya beraat kararı geldi. 52 suçtan yargılanıyordu. Beşiktaş Büyükşehir Belediye Başkanı Rıza Akpolat 18'inde
2: şu an için beraat kararı
1: verilmiş. Beraat kararı geldi. Son 1-2 cümleyi rica edeyim Ramazan Almaç'a reklam edeceğiz.
2: Kararlar geldikçe biz de aktarmaya devam edeceğiz. Uzun bir karar metni gibi görünüyor. Biz de gelişmeleri takip ediyor olacağız.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Biz de müsaadenizle çok kısa bir ara verelim. Devam edeceğiz ardından.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verildiğini açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın internet sitesinde Türk Lirası likidite yönetimine ilişkin bir duyuru yayımlandı. Buna göre, 1 Mart 2026'da ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verildiği bildirildi. Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Card'lar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
8: Kerem abi.
9: Hayrola çocuklar?
8: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
10: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
9: Turkcell çözüm gücü.
11: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
9: Turkcell çözüm gücü.
11: Vallahi bravo Turkcell'e.
9: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
12: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. Bir reklam.
5: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'lar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam.
13: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Reklam.
3: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Kayseri-Niğde yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.

0: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Ajans akşamı doğruna devam ediyoruz. Bir son dakika gelişmesini aktarmıştık geçtiğimiz dakikalarda. O son dakika gelişmesi ekranlarınızda hala. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar açıklanıyor. 60 sayfalık dosya okunuyor. Bu arada şu dakikaya kadar okunan 9 eylemde Rıza Akpolat ve Aziz İhsan Aktaş tüm suçlamalardan beraat etti. İlk son dakika gelişmemiz ihale ve fesat karıştırma, suç örgütü kurma ve özel belgede sahtecilik suçlamalarından Aziz İhsan Aktaş beraat kararı almıştı ve Rıza Akpolat ve 30 eylemden de her iki isim de Rıza Akpolat ve Aziz İhsan Aktaş'ın beraat ettiği bilgisi var. Ramazan Almaçel, yeni gelişmeler varsa dinleyelim. Bir de Yurdal Hanım bizimle birlikte. Konuğumuz, değerlendirelim istersen birlikte Yurdal Kırıçer'le birlikte. Yurdal Bey hoş geldiniz, kusura bakmayın.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar, estağfurullah.
3: Teşekkür ediyorum, ben de size iyi yayınlar diliyorum. Şimdi Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar açıklanıyor, hala okunuyor dosya. 60 sayfalık bir dosyadan bahsetti muhabir arkadaşımız. Yaklaşık da bir saat sürecekti ama 30 suçlamadan beraat ettikleri kararı geldi. Hem Aziz İhsan Aktaş'ın hem de Beşiktaş Büyükşehir Belediyesi Başkanı eski Rıza Akpolat'ın. Şimdi bu dava özelinde baktığımızda bu duruşmada beraat kararlarının açıklanması, bundan sonraki suçlamalardan da beraat kararı gelebileceğini öngörüyor musunuz? İlk üç suçlama ihaleye fesat karıştırma, suç örgütü kurma, özel belgede sahtecilik. Bir de kamu kurumunu zarara uğratmak var. Mesela o başlıktan da siz o suçtan da beraat kararı bekler misiniz?
4: Şöyle, öncelikle her eylem kendi başına, her suç oluşturan eylem başlı başına değerlendirilir. Bir suç oluşturan eylem, misalen evrakta sahtecilik suçu oluşturan eylem başkadır ama aynı eylem birden fazla suç da oluşturmuş olabilir. Dolayısıyla birinden ceza alması diğerinden de ceza almasını gerektirmez. Ya da birinden beraat etmesi diğerinden de beraat edeceği anlamına gelmez. Bence burada asıl önemli olan nokta şu. Bu zamana kadar bu yargılamaların ve bu soruşturmaların siyasi olduğunu düşünenlerin bu beraat kararından sonra ne diyeceklerini gerçekten ortada yargılamayı yapan yargılama heyetinin, mahkemenin dosyadaki delil durumlarına göre, dosyaya göre adil bir yargılama yaptıkları, eğer gerçekten siyasi davalar olsaydı bunlar beraat kararları verilir miydi? Dolayısıyla bir buçuk iki senedir kamuoyunda bunlar siyasi davalardır diyenlerin bu iddiaları boşa düşmüş olmuyor mu? Bu gerçekten bundan sonraki süreçte ve bundan sonraki yargılamalara bakış açısını da değiştirmesi gereken bir şey. Bunların herhangi bir politik ya da siyasi nedenlerle açılan soruşturmalar ve yürütülen yargılamalar olmadığı, gerçekten de yargı makamlarının suç şüphesi üzerine başlattıkları soruşturmalar ve bunun üzerine yapılan yargılamalar olduğuna dönük kamuoyunda bana göre yeterli bir doğru bir düşüncenin oluşmasına da katkı sağlayacaktır. Tam tersini iddia edenler de bu şekilde bir buçuk iki yıldır söylediklerinin tamamen kamuoyunu yanıltmaya yönelik, algıya yönelik bir şey olduğunu göreceklerdir.

0: burada önemli olan tabii ki gerekçeli karar daha sonra açıklanacak. Tabii, bunlar kısa kararlar. Gerekçeli kararlar önemli, gerekçeleri önemli. İkincisi tabii ki bu birinci derece, ilk derece mahkeme. Bunun istinafı var, yani Bölge Adliye Mahkemesi kısmı var, Yargıtay kısmı var. Buralardan geçtikten sonra kararlar kesinleşir ve artık kesin bir mahkeme yargı kararı haline gelir. Dolayısıyla ilk derece mahkemesinin kararı bu yönde ise biz tüm tarafların ve kamuoyunun saygı duyması gereken bir şey ve bu yargılamaların da gerçekten objektif, tarafsız ve bağımsız bir şekilde yapıldığına yönelik kamuoyunu tatmin edecek, mutlu edecek bir şey olduğunu da gösteriyor bana göre.
1: Yurdal Bey, bir saniye, bir bilgi daha var. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de suçlamalardan beraat ettiği bilgisi var. Hemen sahaya döneceğim, teyitledebiliyor mu Mustafa Kadir Mercan?
2: Şöyle, bendeki bilgi en son, yani duruşma salonundan çıktığımdaki bilgi şu yönde: özellikle okunan 30 eylemde hem Aziz İhsan Aktaş hem de Rıza Akpolat tüm suçlamalardan beraat etti. Son gelen bilgi de şu: Utku Caner Çaykara hakkında 28 tüm suçlamalardan.
1: Evet. Yani 30 yani suçlamadan
2: aslında, çok açıklayıcı.
1: 30 suçlamadan beraat etti. Son dakika bilgisini sen duyurdun verim. O mu?
2: Şöyle, aslında eylem eylem, biraz önce konuğumuzun da anlattığı gibi eylem eylem değerlendiriliyor. Her eylemde farklı suçlama var. Örnek veriyorum, birinci eylemde ihaleye fesat karıştırma var, edinimi ifası var veya farklı bir suçlama var. O eylemden tamamıyla tüm suçlamalarla birlikte beraat etmiş oluyor ve diğer eyleme geçiyor. Diğer eylemden de yine tüm suçlamalarla beraat etmiş oluyor. Aslında şu ana kadar 30 eylemle birlikte 30 eylem içerisinde olan tüm suçlamalardan hem Aziz İhsan Aktaş hem de Rıza Akpolat beraat etmiş durumda. Öte yandan yine Ahmet Özer de, biraz önce siz belirtmiştiniz, Ahmet Özer de özel belgede sahtecilik suçundan beraat etti. Ahmet Özer'e ihlal suretiyle görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geride bırakıldı. Bu da yine son dakika gelişmesi olarak söyleyelim. Tekrar etmekte fayda var. Ahmet Özer özel belgede sahtecilik suçundan beraat etti. İhmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. Yani bu da demek oluyor ki Ahmet Özer cezaevine girmeyecek. Yine
1: Utku Caner Çaykara, Avcılar Belediye Başkanı ile ilgili de karar var mı Mustafa Kadir?
2: Evet, o biraz önce onu da söyleyecektim ama araya Ahmet Özer girdi. 28 ve 29. eylemlerde Utku Caner Çaykara hakkında ihaleye fesat karıştırma suçlamasından da beraat kararı verilmiş durumda. Kararların, daha doğrusu eylem eylem gittiklerinden dolayı halen daha okunması devam ediyor. En son mahkeme salonundan çıktığımda 30. eylemdeki karar okunuyordu. Bulunduğumuz dakika itibariyle de tahmin ediyorum ki 33 ya da 34. eylem okunmaya devam ediyordur. Fakat şu zamana kadar olan bilgilere bakılacak olursa, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında suç örgütü kuruma ve yönetmeden Aziz İhsan Aktaş beraat, Aziz İhsan Aktaş için beraat kararı verildi. Yine örgüt olmadığından dolayı da örgüte üye olma suçlamalarıyla da tüm sanıklar bu kapsamda beraat etmiş oldu. Yine son dakika bilgilerine tekrar dönüp bakacak olursam da Rıza Akpolat, başkan yardımcısı Ali Rıza Yılmaz hakkındaysa ihaleye fesat karıştırma suçundan 1, 5, 6, 7, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25 numaralı eylemler kapsamında toplamda 2 yıl 8 ay 15'er gün yıl hapis cezası kararı verildi. Şimdi içeride bulunan kaynaklarımız bize bu bilgiyi gönderiyor, fakat bunu şöyle söylemekte fayda var: toplamda 2 yıl 8 ay 15'er gün mü, yoksa eylemden, her eylem için farklı olarak 2 yıl mı hesaplandı, bunu tabii ki önümüzdeki dakikalarda daha net öğreneceğiz. Şu ana kadar şunları söylemekte fayda var, yani tam teyitli bilgiyi aslında bizler sizlere mahkeme başkanından duydukça bizler veriyoruz, fakat en net bilgi kim

0: ne kadar hapis cezası aldı, hangi suçlardan beraat etti, mahkeme başkanı tüm kararı okuduktan sonra bizler de net bir şekilde ifade edeceğiz. Ama şunu söylemekte fayda var, eylem eylem gidiyor ve her eylemde farklı suçlamalar var. Beraat edenler o eylemdeki tüm suçlamalardan şu ana kadar beraat etmiş durumda diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Şunu ekleyebilir miyim Merve? Bence biraz önce Yurdal Bey'in belki de bu soruşturmalarla ilgili olarak konuyu özetleyecek başlığı verdi belki de flaş bilgiyi. Çünkü artık öyle bir duruma geldi ki bir dava açıldığında, bir soruşturma yürütülmeye başlandığında maalesef hemen siyasi bir zemine çekilme durumu, peşin hüküm verme durumu söz konusu. Şimdi tabii birçok eylemle ilgili suçlama var. İddianamede, savcılığın mütalaasında belli başlı kalemlerle ilgili hapis cezası talepleri var. Ancak şu ana kadar az bir rakam değil, 30 eylemle ilgili olarak beraat kararı verilmiş. Tabii ki daha sonraki eylemlerin açıklanmasında herhangi bir ceza çıkar mı çıkmaz mı bilmiyoruz ama bazı şeyleri bir o güven duygusunun zedelenmesinin artık biraz önüne geçilmesi gerekiyor. Mahkeme heyeti anladığımız kadarıyla savcılığın hazırladığı bir iddianame var. Savcılığın iddianamesinin ardından duruşmalar görülmeye başlandı. Şu anda da mütalaası verilmişti. Bu mütalaada önümüzdeki suçlamalar, iddia edilen o hangi kalemlerde işte kamu zararı, rüşvet verme vesaire, ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla ilgili de diğer sanıklarla ne tür karar çıkacak bunu bilmiyoruz. Bunun istinaf bölümü var, Yargıtay bölümü var. Bunları da bilmiyoruz ama Yurdal Bey'in söylediği gerçekten de belki örnek teşkil edecek bir soruşturma şu anda yargılama safhası tamamlandı. Durumda. Heyet kararını açıklıyor. Yani çok tırnak içerisinde söylemek gerekirse işte karşı mahalledensen bu karar çıkacak, değilsen şu karar çıkacak. Bir peşin hüküm verme alışkanlığını artık bir yere bırakmamız gerekiyor. Bununla ilgili olarak daha önce bu duruşmalar devam ederken görevine iade edilen belediye başkanı da vardı. Abdurrahman Tuttere görevine iade edilmişti. Tutuksuz yargılananlar, tahliye edilenler, savcılık makamı tarafından serbest bırakılan isimler de oldu. Toplanan deliller, hazırlanan iddianame, savcılığın mütalaası ve neticede heyet bu kararını şu an açıklıyor. Belki ceza çıkacak, belki hepsinden beraat edecekler bilmiyoruz. Ancak bazı noktalarda artık ilgili devletin peki kurumlarına o güven duygusunu tazelememiz gerekiyor.
2: Peki, Ramazan Almaşehir, çok teşekkür ediyorum. Bu arada İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Sayın Yasin Şamlı da bizimle birlikte. Sayın Şamlı, hoş geldiniz. Şimdi örgüt olmadığından...
3: Hoş bulduk. Mervan'a iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlere öyle. Örgüt üyeliğinden de beraat etmiş durumda bu sanıklar. Hüküm açıklanıyor. Açıklanmaya da devam ediyor ama 30 suçtan beraat ettiklerini görüyoruz. Aziz İhsan Aktaş, beraberinde Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara var. Ahmet Özer var. Esenler Belediye Başkanı Rıza Can Bulat'ın yardımcısı var. Bir de Baki Nugay var. Bu isimlerin 30 suçtan beraat ettiği bilgisi. Şimdi bu dosyanın siyasi bir dava olduğu muhalefetin söylemiyle özellikle de Yurdal Bey de buna dikkat çekmişti. Peki bugün verilen yani bizim alınması gereken mesaj nedir? Nasıl bir hüküm açıklamasından bahsediyoruz biz hukuken? Yasin Bey, duyabiliyor musunuz? Görüntünüz, sesiniz.
3: Bakmayın.
2: Sanıyorum sesinizde bir problem var. Arkadaşlarım o problemi çözsünler. Biz Yurdal Bey'le bu süreçte konuşalım. Yurdal Bey, sizin dikkat ettiğiniz konu. Yani bunlar siyasi davalar söylemiyor. Özellikle muhalefetin. Bunun üzerine oturttuğu bir siyaset etme biçimi vardı. Ama bugün baktığımızda mahkemenin hükmünü açıklamasıyla birlikte bu sanıkların beraat ettiklerini görüyoruz. İçinde Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları var. Örgüt olmadığından ortada, dolayısıyla örgüt üyeliği suçlamaları da düşmüş oldu. Muhtemelen artık sonuna da geliniyor diye okumanın tahmin ediyorum. Bir saat demişti Mustafa Kadir Mercan. Neredeyse bir saatte doluyor. Bu okumanın tamamlanmasıyla birlikte siz nasıl değerlendirirsiniz bugünü?
4: Şimdi şöyle, 30 eylemde ilk bölümde bahsettiğim gibi bir eylem birden fazla suçu da oluşturabilir. Eylemler ayrı ayrı suçları da oluşturabilir. Dolayısıyla 30 eylem dediğimiz tek eylemden mesela 3 tane 4 tane suç kapsamı içerisinde değerlendirilen eylemler olabilir. Bu bir. İkincisi mesela bir

0: Bir kısım muhabir arkadaş bir cezadan da bahsetti. Yani beraat kararının ötesinde cezalar da var diğer sanıklar hakkında ve başka sanıklar hakkında da cezalandırmalar olabilir. Örgüt suçlamaları Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesine göre örgüt kurma, suç örgütü kurma çok sıkı sıkıya şartlara bağlı bir düzenleme oluşturmuş. Dolayısıyla bizim suçun tipikliği, kanuniliği dediğimiz o suçta kanunda belirtilen şartlar birebir örtüşmediği için beraat kararı verilir. Çünkü ceza kanununda mahkumiyet kararı verilmesi için şüpheden uzak, her türlü şüpheden uzak kesin olarak suçun işlendiğinin dosya kapsamında bilgi, belge, ifade ve diğer tüm delillerle birlikte kesin olarak ortaya konulması lazım. Bu demektir ki burada bir mahkeme kararı ceza vermeyi gerektirecek her türlü şüpheden uzak kesin bir dosyada delil, bulgu, belge kendini kesinlikle ikna edecek şekilde, karar verecek şekilde bir şey olmadığı yönünde değerlendirme yaptı. Bu sayın mahkemenin değerlendirmesidir. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir. Tarafsız, bağımsız mahkemeler ve yargı organları tarafından kararlar verilir. Bu anlamda bu mahkeme kararı ilk bölümde de belirttiğim gibi Türkiye'de yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına ilişkin örnek bir karardır. Bakınız muhaliflerin söylemine gelince mutlak mutlak davasında da ilk derece mahkeme davayı usul yönünden reddettiğinde CHP Özgür Özel ne demişti? Türkiye'de hakimler var, hukuk var demişti. Ama İstinaf Bölge İdare Adliye Mahkemesi mutlak mutlak kararı verdiğinde siyasi dava oldu. Bir anda Türkiye'de hukuk mahkeme yok oldu falan. Bu maalesef CHP'nin ikiyüzlü yaklaşımının tipik örnekleridir. Dün bu belediye soruşturmalarıyla ilgili siyasi dava diyenlerin eminim yarın beraat kararlarını görünce hukuk var, hakimler var demeye başlayacaklarını da tahmin ediyorum.
1: Peki.
0: Yani duruma göre değişen ve kamuoyunu duygularını ve aklını değişik algı söylemleriyle bulandırmaya ve yönlendirmeye çalışma gibi bir durumu söz konusu muhalif kesimin. Bu Türkiye Cumhuriyeti'ndeki hukuka olan güveni de zedeliyor. Bir hukukçu olarak bu konuda hassas olmamız gerektiğini,
1: Peki.
0: özellikle siyasete çok fazla alet etmememiz gerektiğini özellikle belirtmek isterim.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum ilk değerlendirmeleriniz için Avukat Yurdal Kılıçer. Teşekkür ediyoruz.
0: Estağfurullah.
1: Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Bu arada
0: İyi günler,
1: 45.
0: iyi yayınlar.
1: Çok sağ olun. 45. suçlamaya ilişkin, 45. eyleminde okunduğuna ilişkin bilgi geliyor. Mahkeme salonundan okunan 30 eylemde Rıza Akpolat ve Aziz İhsan Aktaş tüm suçlamalardan beraat ettiler. Bir kez daha duyurmuş olalım ve devam edelim. Şimdi Bursa'dan ve İzmir'den orman yangını haberleri gelmişti. Devam ediyor. Yangınlara dair Orman Genel Müdürlüğü'nden de gelen açıklamalara birazdan bakacağız. Şöyle deniyor özetle: meydana gelen 3 yangını da ekiplerimizin yoğun ve özverili çalışmalarıyla kontrol altına aldık dendi yapılan açıklamada. 2 farklı noktadan ilki Bursa'da Kestel'de ve Yenişehir'de çıkan yangınlardaki söndürme çalışmalarına ilişkin bir görüntü. İkincisi de İzmir'de Kiraz bölgesindeki yangın çalışmalarını, yangın söndürme çalışmalarına ilişkin birkaç görüntü var. Kontrol altına alındığı bilgisi geldi. Çünkü 5 ayrı farklı yerden orman yangını çıkmıştı. Bursa'da ve İzmir'de toplandı. Uludağ eteklerinde 4 noktada çıkan orman yangınları ekipleri alarma geçirdi. Hem havadan hem de karadan yoğun müdahalelerle ancak alevler kontrol altına alınabildi. İzmir'de ise tarım arazisinde çıktı yangın. Ormanlık alana da sıçradı. Neyse ki o yangında ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
2: Aynı saatlerde 4 noktadan duman yükseldi. Ekipler alarma geçti. Bursa Uludağ'ın eteklerinde çam ormanları alevlere teslim oldu.

0: Uludağ eteklerinde sabah saatlerinde eş zamanlı 3 yangın meydana geldi ve ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalesi sayesinde yangına kısa sürede müdahale edildi.
1: İlk ihbarların ardından orman ve itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Alevlere 2 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz, 3 su tankeri, 4 dozerle, 29 muhtelif araçla müdahale edildi. Helikopterler yakındaki göletlerden su alarak alevlere peş peşe sorti yaptı. Karadaki ekiplere itfaiye, jandarma ve bölge sakinleri de destek verdi. 92 personelin katıldığı çalışmalarda alevlerin yayılmasının önüne geçildi. Yaklaşık 3 saatlik yoğun müdahalenin ardından yangınlar kontrol altına alındı.
0: Yangının çıkış nedenine ilişkin ilk soruşturmalar devam ediyor. Öyle ki ilk değerlendirmelerde alevlerin yüksek gerilim hatlarından kopması sonucu başladığı iddia edildi. Ancak kesin neden ise yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.
1: Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
0: Bursa'da sabah saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alındı derken bu defa da Fethiye mahallesinden bir yangın haberi geldi. Ekiplerin hızlı bir şekilde müdahalesi sonucu bu mahalledeki yangın da kontrol altına alındı.
1: Bir yangın haberi de İzmir'den geldi. Yangın Kiraz ilçesine bağlı Ören mahallesinde çıktı. Tarım arazisinde başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen alevler kontrol altına alındı.
2: Bu yıl tüm Avrupa'da, bu yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada'da çok büyük orman yangınları meydana geldi. Hala daha da devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada eyaletinde bir de rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen bir orman yangını var. Hala kontrol altına alınabilmiş değil. O yangında 10 bin dönümden fazla alanın küle döndüğünü açıkladılar yetkililer ve yaklaşık 14 bin hane içinde tahliye kararı alındı. Bu bölgedeki yangından bahsediyoruz. Çok geniş bir çevreye yayılmış durumda ve eğer alet genelinde de şu an olağanüstü hal ilan edildi.
3: Alevler yine ABD'yi sardı. 14 bin hane için tahliye emri verildi. Nevada eyaletinde rüzgarların da etkisiyle orman yangınları kontrolden çıktı. Alevler 10.500 dönümden fazla alanda etkili oldu. Eyalet genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Alevlerin ev ve iş yerlerine ulaştığı, bazı yapılarında tamamen kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Yangın tehlikesinin artmasıyla birlikte Nevada Üniversitesi kampüsünün çevresindeki bölgeler içinde tahliye kararı alındı. Henüz kontrol altına alınamayan yangın sebebiyle bölgedeki yaklaşık 14 bin hane için acil tahliye emri verildi. Bölgede şiddetli rüzgarın yanı sıra düşük nem oranı ve kuru bitki örtüsü itfaiye ekiplerinin çalışmalarını son derece zorlaştırıyor. Washoe County bölgesinde yaklaşık 10 bin ev ve iş yeri elektriksiz kalırken birçok otoyolda trafiğe kapatıldı. Bölgedeki uluslararası havalimanı tahliye sınırlarının dışında kaldığı için ticari uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmıyor. Ancak yangın alanındaki daha küçük ölçekli Rønosted Havalimanı söndürme uçaklarının operasyonlarını güvenle yürütebilmesi amacıyla sivil havacılık trafiğine kapatıldı.
2: Yine Amerika Birleşik Devletleri'nden bir uçak kazası haberi var sırada. Florida eyaletinde üstelik bir pilot, çok genç bir pilot, 23 yaşında, uçuş sırasında motor ve iniş takımı arızası yaşıyor ve uçağını Atlantik Okyanusu'na acil indiriyor. Kontrollü şekilde gerçekleştiriyor bu inişi. O anlara ilişkin görüntüler de var. Neyse ki kazayı yara almadan atlatıyor 23 yaşındaki pilot ve sudan yüzerek çıkıyor. 23 yaşındaki bir çift motorlu küçük uçağın iniş takımı ve motoru havadayken arızalanıyor. Genç pilot yakıt yüklü uçağın piste sert iniş yapması durumunda yangın riski doğabileceğini değerlendirerek Atlantik Okyanusu'na iniş yapmaya karar veriyor.

0: sırasında da sahile yakın boş bir bölgeyi seçiyor. Kontrollü şekilde suya iniş gerçekleştiriyor. İnişin ardından da uçaktan kendi imkanlarıyla çıkıyor ve yüzerek kıyıya ulaşıyor. Kısa süre içinde bölgedeki kurtarma ekipleri tarafından da güvenli bir noktaya götürülüyor. İşte mucizevi yanlara ilişkin o görüntüler, çok genç pilot ama oldukça pratik bir karar vermiş. Anlık bir kararla hem uçağı güvenli bir noktaya indirmiş, çevreye zarar vermemiş, hem de kendisi sağ salim kurtulmuş. Hatta yüzerek kıyıya ulaşıyor. İstanbul'da Beyoğlu'nda düğün konvoyunda bir kaza meydana geliyor. Üstelik damadın amcası kullandığı otomobili 3 katlı binanın girişine çarptırıyor. Kazada da bir kişi yaralanıyor.
1: Aracın kontrolünü kaybetti. Binaya çarptı. Düğün konvoyundaki kaza yürekleri ağza getirdi. Kazanın adresi İstanbul Beyoğlu. Bir çiftin düğünü vardı. Damadın amcası da konvoyla birlikte yola çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü 3 katlı binanın girişine çarparak durabildi. Kaza sırasında sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan bir kadın hafif yaralandı.
0: İstanbul'da Zeytinburnu'nda ise taksici kavgası yaşanıyor. İki taksi şoförü önce tartışıyorlar fakat o tartışma kavgaya dönüşüyor. Hatta yumruklu kavgaya.
1: Taksiciler yumruk yumruğa birbirine girdi. Görüntüler İstanbul Zeytinburnu'nda kayda geçti. İki taksi şoförü arasında sözlü tartışma çıktı. Tansiyon giderek yükseldi. Şoförler araçlarından inerek ortalığı birbirine kattı. Sokak ortasında dakikalarca yumruk yumruğa kavga ettiler. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Şoförler daha sonra olay yerinden ayrıldı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nden İsrail'e artık ateşkesin ikinci anlaşmasına uy baskısı geliyor. Fakat buna rağmen özellikle Netanyahu kabinesindeki bakanlar o son derece ırkçı açıklamalarına devam ediyorlar. İşgal de devam ediyor ne yazık ki. Soykırım da devam ediyor. Bombalar yağıyor hala daha Gazze'ye ve katil Netanyahu hükümeti ateşkese rağmen Gazze'yi, üstelik bununla beraber Kudüs'ü de, Batı Şeria'yı da tamamen İsrail toprağı yapmayı hedeflediğini açıklıyor.
2: Tüm Gazze'nin yok olmasını hak ediyorlar. Biz de oraya geri döneceğiz.
3: Katil İsrail sadece bombalarla değil söylemlerle de Gazze'deki işgali günden güne büyütüyor. Son olarak İsrail'in Seferat Başhahamı David Yosef, İsrail'in tüm Filistin topraklarının sahibi olduğunu öne sürdü. Gazze'nin tamamen yok edilmesi gerektiğini söyledi.
2: Tüm Gazze'nin yok olmasını hak ediyorlar. Biz de oraya geri döneceğiz. Süreci zorlamıyoruz. Sadece bekliyoruz. Kendilerini Filistin halkı diyorlar ama ortada bir halk yok. Hiçbir zamanlı bir halk olmadılar ve hiçbir hakları da yok. Tüm haklar bize ait. Gazze İsrail toprağıdır. Gazze bizimdir.
3: Ateşkese rağmen İsrail Gazze'yi yerle bir ediyor. Son görüntülerde katliamın boyutu bir kez daha gözler önüne serildi. Gazze'nin bombalanma anı kameraya böyle yansıdı. Bebekleri katleden İsrail hayvanlara da acımıyor. İsrailli yasa dışı yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir çiftçiden eşek çaldı. Masum hayvanı kilometrelerce sürükleyerek öldürdüler. Netanyahu hükümeti işgal için bahanelerine yeni bahaneler ekliyor. İsrail, Gazze'den uçurulan uçurtmaların sınırdaki İsrail yerleşim birimlerine düştüğü iddiasıyla Filistinlilere yönelik yeni bir sürgün ve saldırı dalgası tehdidinde bulundu. İşgal güçleri Batı Şeria'da skandallarına bir yenisini daha ekledi. Bir caminin minaresine İsrail bayrağı asıldı. Ve ırkçı söylemleriyle gündemden düşmeyen İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, İsrailli bakan Filistinlilere ait binlerce evin yıkılmasıyla övündü.

0: 10 bin evi daha yıkacağız dedi.
1: Adalet evlerinizi yıkmaktır. Bu yıl 5 bin evinizi yıktım. 10 bin tane daha yıkacağım. Beni engellemeye çalışırsan kendini hapiste ağlarken bulursun. Burası benim ülkem.
2: İsrail Suriye üzerindeki baskılarına devam ediyor, saldırılarına devam ediyor. Son olarak İdlib'e yönelik bir saldırısı oldu İsrail'in. Çok sert tepkiler geldi. Amerika Birleşik Devletleri de devreye girmişti zaten. Büyükelçinin açıklamalarını hatırlarsanız bu konuyla ilgili. Ve Ürdün ev sahipliğinde Tel Aviv ve Şam heyetleri bir araya geldiler. Bir toplantı gerçekleştirildi. O toplantıda taraflar güvenlik anlaşmasını ve İsrail'in saldırılarını masaya yatırdılar. Açıklamalar bu yönde. Suriye tarafı o saldırıların durdurulmasını istediğini netlikle talep etti.
3: Tel Aviv-Şam hattında kritik bir gelişme yaşandı. İsrail ve Suriye heyetleri Ürdün'de masaya oturdu.
4: İsrail'e Suriye konusunda dengeli bir politika benimsemesi için baskı yapıyoruz.
3: İşgalci İsrail bölgedeki saldırgan politikasına devam ederken son bir haftada iki kez Suriye'yi hedef aldı. Tel Aviv'in agresif tutumuna karşı devreye ABD girdi ve Suriye ve İsrail heyetleri Ürdün'de bir araya geldi. Suriye resmi ajansında paylaşılan habere göre taraflar ABD arabuluculuğunda görüştü. Suriye heyetine Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani başkanlık etti. Heyette Suriye Genel İstihbarat ve Askeri İstihbarat Başkanları da yer aldı. Görüşmenin temel amacı İsrail'in son saldırılarının ardından Suriye'deki gerilimi düşürmek ve müzakere sürecini yeniden canlandırmak oldu. Şam yönetimi İsrail'in gözaltı ve saldırılarını durdurmasını istedi. Gerilimi önlemek için mekanizmalar oluşturulması ve güvenlik müzakerelerinin yeniden başlatılması gerektiğini belirtti. Heyet, işgal altındaki Golan'ın Suriye toprağı olduğunu yineleyerek egemen devlet vurgusu yaptı.
4: Suriye işgal altındaki Golan tepeleri üzerindeki meşru iddiasından ödün vermeyecek.
2: Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden işte bu mesajı paylaştılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitlerimizi rahmetle andığı o paylaşımında bölgemizde terör çatışma istikrarsızlığa tahammül edemeyeceğimizi dosta düşmana ilan ettik dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fırat Kalkan Harekatı'nın 10. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı işte bu açıklamada kahraman ordumuzun gücünü tüm dünyaya gösterdi. Bölgemizde teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül edemeyeceğimizi dosta düşmana ilettik. Fırat Kalkan Harekatı'nın yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman şehitlerimizi şükranla yad ediyorum ifadelerini kullandı. Ve bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamasıyla birlikte başlayan yeni bir süreç. İran'a yönelik yaptırımlar açıklanacak. Besant'in açıklaması bekleniyor bu yaptırımları. Amerika Birleşik Devletleri'nde Hazine Bakanı Besant'in. Ama geçtiğimiz dakikalarda ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Donald Trump o kısacık açıklamasında dedi ki İran tamamen çöküyor. İşte bu ifadeleri kullandı Donald Trump. Ne anlama geliyor bunlar? Artık başka bir aşama geçiyoruz dedi. Hem ABD Başkan Yardımcısı G.D. Vance hem de Hazine Bakanı Besant. Peki nasıl bir süreçten bahsediyoruz? Artık bir ekonomik yaptırım demek, yeni bir aşama olarak bunu bahsetmek, savaşta yeni kartlarımızı sahaya sürüyorum demek ne anlama geliyor? İrfan'la konuşacağız. İrfan Sapmaz Washington'da bizi bekliyor. İrfan hoş geldin yayına.
5: Merhabalar, merhaba, hoş bulduk.
2: Şimdi Besant diyor ki sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ki görmezdik yani Besant'in savaş süresince bile böyle açıklamalarını hiç görmedik. Ekonomik olarak tüm damarlarını keseceğiz diyor. Şimdi nasıl bir uygulamadan bahsediyoruz ya da bunu Hazine Bakanı neden açıklıyor Donald Trump başlığını atmışken sence?
5: Evet tabii şimdi bugün gözümüzü biz Amerika Birleşik Devletleri'nde hemen Washington'da sabah saatleri Donald Trump'ın İran çöküyor başlığıyla açtık. Baskıyı sürdürüyor. O açıdan tüm gözler bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington DC saatiyle 13 itibariyle Türkiye saatiyle de 20 itibariyle bir açıklama yapacak. Tabii bu açıklamada özellikle de ikinci il yaptırımların genişletilmesi gündemde. İran'a ticareti sürdüren yabancı şirket, banka, devlet kuruluşları

0: yönelik ikincil yaptırımlar deniliyor buna. İranlı iş yapan kuruluşlar Amerikan doları ve ABD finans sistemine erişimlerini kaybetme riskiyle karşılaşacaklar. Tabii Washington'ın vereceği mesajın çok net olması bekleniyor bugün. Merve, ülkeler ya İran'la ekonomik ilişkilerini sürdürecek ya da ABD merkezli finans ve ticaret sistemine erişimlerini koruyacak. Bu baskının tabii başlıca muhataplar arasında öncelikle de Çin ve İran'ın bölgesel ticaret ortakları bulunuyor. Bugüne kadar Çin'le ilgili çok fazla Beyaz Saray'dan, Donald Trump'tan baskı anlamında, ambargo anlamında çok fazla açıklama duymadık ama hedef Çin gibi görünüyor şu anda. İran petrolünü taşıyan tankerler, paravan denizcilik şirketleri, liman işletmeleri, gemi sigortacıları ve petrol ödemelerini yöneten finans kuruluşlarının, dünya çapında finans kuruluşlarının yaptırım listesine alınması bekleniyor Merve. Tabii burada amaç İran'ın petrol satışından döviz elde etmesini mümkün tamamen olduğunca engellemek.
1: Tamamen yeni uyum geçmek. Diye ifade tabii ediyor sence ABD Hazine Bakanı Bessent bu durumu? Çünkü benzer bir ifadeyi G.D. Vance de kullanmıştı, başkan yardımcısı da kullanmıştı. Yeni oyuna geçiyoruz artık. Bu ifade özellikle kullanılıyor. Neden bunu kullanıyorlar sence?
0: Şimdi Merve, asker olarak bugüne kadar bir yere varamadı şu anda Donald Trump. Bunu gördü. Amerika Birleşik Devletleri işte dünyanın en büyük süper ordusu denildi ama bunun çok fazla altının dolu olmadığı görüldü ve o açıdan da artık tamamıyla özellikle de İran halkını Tahran'daki yönetime karşı ayaklandıracak ekonomik bir darboğazı, zaten bir darboğazda bunu tamamıyla çevre ülkelerden, İran'ın iş yaptığı çevre ülkelerden, Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Katar gibi, Bahreyn gibi çeşitli ülkeler üzerinden iş yaptıkları biliniyor. Sadece Bahreyn'den %30 oranında iş yaptığı, petrol sattığı biliniyor İran'ın. O açıdan da bunu artık tamamıyla Donald Trump askeri saldırılarla bir yere varılamadığı için bunu yeni bir dönem olarak adlandırıyorlar. Yani ekonomik baskıların başladığı bir dönem olarak açıkladılar. Bessent tabii bu operasyonu İran'a karşı ekonomik day, yani ekonomik gün olarak tanımlıyor. Tabii özellikle de Beyaz Saray bu tip olaylarda, bu tip operasyonlarda dünya medyasını, özellikle dünya medyasını kullanmayı çok seviyor. Dünya medyası üzerinden bir baskı oluşturmaya çalışıyor. İşte diyor ki Tahran'ın bütün ekonomik can damarlarını keseceğiz. Bu baskının daha geniş ve çok büyük çaplı askeri harekata ihtiyaç duyulmayı azaltacak diyorlar. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi askeri açıdan bir yere varamadılar.
1: İrfan, şimdi sonuna da geliyoruz süremizin ama şimdi bambaşka bir dönemden bahsediyoruz. Yani bu ekonomik yaptırımları uyguladığı zaman Hürmüz Boğazı açıktı. Şimdi Hürmüz Boğazı kapalı. İran açılmasına asla müsaade etmeyebilir. Yani geçiş yapan gemileri vuracağını söylerse eğer, Körfez'deki trafik tamamen yine durmuşken, böyle bir ekonomik yaptırımın maliyeti yine diğer ülkelerin üzerine yüklenecek. Sürdürebilir mi ABD
0: kesinlikle
1: bunu?
0: Kesinlikle. Şu anda çok güzel bir konuya geldim Merve. Şu anda özellikle de tabii Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Katar gibi ülkelerin Donald Trump üzerinde çok ciddi bir baskısı var. O açıdan ben çok sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. İran bundan kesinlikle geri adım atmayacak. İşte İran'ın en son yaptığı açıklamalar, bu kez biz diyor ki Orta Doğu'da, ki bunu gördük biz. 40 gün savaşında gördük. Yani 27-28 Şubat'ta başlayan saldırıların olduğu dönemde de gördük. Körfez'deki Amerikan şirketlerine yönelik bir takım saldırılar yapacağını belirtti. Yani İran Amerika ile bu yollarla oynayarak onu bir baskı altına almaya çalışıyor.
1: O olmasa bile en caydırıcı silah elinde Hürmüz. Yani onu açmadığın müddetçe.
0: Yani bu altını çizmek istiyorum. Evet Merve, şunun altını çizmek istiyorum. İran inanılmaz bu anlamda deneyime sahip bir ülke. O açıdan da 100 milyonlarca varil, ki çok özel kaynaklarım olduğunu biliyorsun Merve, 100 milyonlarca varil gemilerde yüklü petrol şu anda dünya okyanuslarında seyir halindeler. Ve bunlar çok büyük operasyonlarla, isim değiştirerek, gemiden gemiye transfer, çeşitli şekillerle zaten petrol satışını şu anda sürdürüyor. Ama Mesut Pezeşkian'a katılıyorum. İran'da çok ciddi bir sıkıntı var malum, ekonomik anlamda. Donald Trump İran halkını tamamıyla ayağa kaldırmaya çalışıyor bu ekonomik baskılarla kısacası.
1: Peki. İrfan, çok teşekkür ediyorum. Konuşacağız bakalım saat 20 gelsin. Türkiye saatiyle saat 20'de Bessent ne açıklayacak? Ne kadar somut olarak gerçekçiliği olabilir? Sahada ne kadar gerçekliği olabilir bu yaptırımların? Evet, Körfez'de durum hala böyle. İran-ABD hattında durum böyle. Evet, bugün saat 20'de çok önemli kararları açıklayacağını söylüyor Bessent ama ne kadar değiştirecek dengeleri bilmiyoruz. Peki kuzeyimizdeki savaşta durum ne? O da gitgide sertleşiyor. Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik o ağır saldırılarından, özellikle çok büyük bir e-ticaret merkezinin depolarını hedef almasının ardından artık Ukrayna için Pandora'nın kutusu açıldı dedi. Kim dedi bunu? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Bu açıklamayı yaptıktan sonra, Putin'in bu açıklamasının ardından çok büyük tepkiler de geldi Kiev'den. İşte endüstriyel bölgelere saldırıların başlayacağını ifade ediyor Putin. Ama Zelenski de artık bu savaşın bitmesi gerektiğini söylüyor bir yandan da. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Rusya'nın ekonomik ve endüstriyel bölgelerine yönelik saldırılarına tepki göstererek Kiev Pandora'nın kutusunu açtı dedi. Kiev rejimi bu saldırılarla ekonomimize zarar vermeyi amaçladı, ancak bunu yaparak Pandora'nın kutusunu kendi elleriyle açtı dedi Putin. Madem öyle, ekonomilerdeki en hassas sektörleri hedef alacak bir yanıt beklesinler diye de devam etti. Ukrayna'nın Rusya'nın tarım ihracatını tehlikeye atmayı amaçlayan saldırılarının gıda kıtlığına yol açmayacağını vurgulayan Putin, ürünlerimizin sevkiyatı konusunda bazı zorluklarla karşı karşıyayız, ancak bu sorunları da çözeceğiz diye konuştu. Dolayısıyla küresel pazarda herhangi bir kıtlık yaşanmayacak şeklinde de devam etti. Rusya'nın barış görüşmelerine açık olduğunu da aktaran aynı zamanda Putin, bu görüşmelerin Ukrayna'nın egzotik önerileri yerine sahadaki gerçekler temelinde yapılması gerektiğini de ifade etti. Şimdi Putin, Rusya Devlet Başkanı Putin bunları söylerken Zelenski de diyor ki artık Çin de sessiz kalmasın, Amerika Birleşik Devletleri de evet bize destek oluyorlar, Avrupa bize destek oluyor ama bu savaş bitsin diyor. Sadece bununla da değil, Zelenski'nin yaptığı açıklamalar süreci biraz kışkırtacak yönde de açıklamalar. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1643. günü dolayısıyla bir konuşma gerçekleştirdi ve biz Rusya'yı iradeyle, teknolojiyle, dirençle yeniyoruz dedi. Ukraynalıların bugün vatanını savunmak için mücadele verdiğini de söyledi Zelenski ve Ruslar bizi küçük kardeşleri olarak gördüler ama hayat bize yabancı olduğumuzu kanıtladı ifadelerini kullandı. Ülkesinin topraklarından vazgeçmeyeceğini de vurguladı Zelenski. Biz Rusya'yı iradeyle, teknolojiyle, dirençle ve onurla, tüm bunlarla zaten yeniyoruz değerlendirmesinde bulundu. İnsansız deniz araçlarımız harekete geçmiş durumda. Düşmanın bir filosu vardı, hurdaya dönüşüyor dedi Zelenski aynı zamanda. Ve uzun menzilli silahlar kullanarak Rusya'daki hedeflere yönelik saldırıları sürdüreceğini de belirtti. Ve daha fazla saldırının yapılması gerektiğini söyledi. Rus balistik füzelerinin ülkesi için ciddi tehdit olmaya devam ettiğine dikkat çeken Zelenski, bu yönde de bir çözüm bulmaları gerektiğini ifade etti. Halkı orduya güvenmeye davet etti. Aynı zamanda savaşın adil bir şekilde sona ermesi için Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkesine daha fazla destek vermesi gerektiğini ifade ederken, Çin de artık sessiz kalmamalı ifadesini de kullandı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski. Çin'den böyle bir talebi var Zelenski'nin, Ukrayna Devlet Başkanı'nın belki Rusya ile ilişkilerine bir dönüp tekrar bakmasını mı tavsiye ediyor bilmiyoruz ama Çin epey meşgul. Çin ordusunu güçlendirmeye devam ediyor. İran-ABD savaşının başında da zaten tüm ABD basını o manşetleri atmıştı. Bu savaşın iki kazananı var, hiçbiri Amerika Birleşik Devletleri değil, biri Çin biri Rusya demişlerdi. İşte bu süreçten avantajlı çıkacağını ifade etmişti. Hem ekonomik olarak hem askeri olarak Çin ve Rusya'nın ABD İran'da kan kaybederken. Peki neden donanmaya ağırlık veriyor Çin? Pekin yönetiminin yeni bir planı mı var? Bir savaş hazırlığı mı var? Çünkü yeni güdümlü bir füze fırkateyni göreve başladı. Peki bu fırkateynlerin özellikleri neler? Nerede görev alacaklar? Buyurun bir de Pekin'e dönelim. Ukrayna Rusya'ya baktık, Amerika Birleşik Devletleri İran'a baktık. Şimdi senin gözünden Çin'e bakalım. Mehmet Zeyrek, neden böylesine yoğun bir hazırlık içerisinde ABD'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'daki meşguliyetini gerçekten de fırsata mı çevirdi bu krizi? Fırsata mı çevirdi sence Çin?
2: Merve Türkay, tabii ki ve Çin donanması uzun bir süredir dünyada açık ara farkla ilerliyor. Amerika'dan bile şu an deyim yerindeyse Amerika'dan 50 yıl ileride diyebiliriz. Çünkü geçtiğimiz günlerde suya indirdikleri Ning'de diye 054A savaş fırkateyni Çin tersanelerinde tıpkı otomobil seri üretimi gibi 4 ayda yapılabiliyor. Üstelik Amerika'nın imal ettiği fiyatın 1/4'üne kadar

0: bunlar inşa ediliyor ve Amerika bu böylesine bir gemiyi ancak bir ya da bir buçuk yılda yapabiliyor. Peki nedir bu Type 54A diye şöyle bir baktığımızda, mesela bir otomobil markasının en çok satan parçası olur ya, böyle az yakan, çok kaçan, tamirhanede usanmayan ve piyasa arabası dediğimiz işte o envanter Type 54A yakın denizlerde görülüyor, kıyı emniyetini sağlıyor ve oldukça da pratik bir üretim süreci var Çinliler tarafından. Maliyet ve verimlilik de öne çıkıyor elbette. Tabii eski kasaları da bu süreçte onarıyorlar ki ön taraftaki mesela topun namlusunu 100 milimetreye kadar çıkardılar. Nokta atışları yapabiliyorlar. Bir yandan da Type 54B okyanusların derinliklerine kadar sürebilecekleri bir model var. Yine bunu da çok seri bir şekilde üretiyorlar ve Amerika'ya göre gayet ucuz ve daha verimli ürettikleri bu savaş gemileriyle artık dünyanın en büyük donanmasına sahip bir Çin'i konuşuyoruz ve Amerika'nın Orta Doğu'daki bu savaşları ve bu çıkmazlarını fırsata çeviren Çin artık dünyadaki deniz donanmalarında tek hakim de diyebiliriz Merve Türkay.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Mehmet Zeyrek. Kriz eşittir fırsat. Merkez Bankası'nın kararına bakalım biraz daha yakından. Dün akşam açıkladı. Zaten bir süredir konuşuluyordu Merkez Bankası'nın repo ihalelerine başlama kararı. O kararı aldı Merkez Bankası. Piyasalarda bu gelişmeyi çok pozitif algıladı ve piyasalar süratle olumlu tepki verdi. Peki bu karar aslında ne anlama geliyor? Biraz daha ona yakından bakalım. Evet, borsalar önemli bir reaksiyon gösterdi bu sabah itibariyle ama Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yapılan o basın duyurusunda Türk Lirası likidite yönetimine ilişkin yeni bir karar vardı. O kamuoyuna açıklandı ve o karara göre 1 Mart 2026 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerinin yeniden başlatılmasına karar verildi. 28 Şubat'ın yani İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırmasının hemen ardından Merkez Bankası böyle bir karar almıştı. Şimdi yeniden başlatıldığına karar verildi. Merkez Bankası kararının Türk Lirası likidite yönetimi kapsamında alındığını belirtti ve karar politika faizi değişmezse de bankaların yaklaşık %40 olan fiili fonlama maliyetinin %37'ye gerilemesi anlamına geliyor. Yani Merkez Bankası'nın bu kararı resmi değil ama fiili bir faiz indirme anlamı da taşıyor. Piyasada fiili faiz indirme olarak da değerlendirildi bu karar. Ve bir yandan da önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın faiz indiriminin habercisi olarak da yorumlandı. Bu arada ekranlarınızda bir son dakika bilgisi var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüşmüştü geçtiğimiz saat. Şu dakikalarda ise Litvanya Başbakanı ile görüştüğü duyuruldu. Yine İletişim Başkanlığı tarafından şu mesajla duyuruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Litvanya Başbakanı ile telefon görüşmesi. Liderler Türkiye-Litvanya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Litvanya Başbakanı'na yeni görevinde başarılar dilerken iki ülke ilişkilerinin her geçen gün daha da güçlendirileceğine inandığını belirtti. Cumhurbaşkanımız Türkiye-Litvanya'nın yeni dönemde savunma sanayi başta olmak üzere her alanda temaslarını artırmasının faydalı olacağını da iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye olarak Ukrayna-Rusya savaşının kalıcı barışla sonuçlandırılması için gayret gösterdiğimizi de belirtti. Ve Cumhurbaşkanımız görüşmede müteakip Avrupa Birliği dönem başkanlığında Litvanya'ya başarılar diledi denildi İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada. Devam edelim. Güneydoğu Asya ülkelerini Nara tayfunu vurdu şimdi de. Çin'de 54 bin kişi tahliye edildi bir bölgeden. Sadece bir bölgeden ve sokaklar tamamen suya gömülmüş durumda görüyorsunuz. Vietnam'da da Tayvan'da da benzer bir durum var. Mahsur kalan insanlar şişme botlarla kurtarılıyorlar. Ve sular tahliye edilebilmiş değil. Yeni uyarılar da var tayfunla ilgili.
2: Çin, Tayvan, Vietnam. Güneydoğu Asya'yı Nara tayfunu vurdu.
3: Burası şimdiden 3 kez su altında kaldı. Üstelik yağmur yeniden şiddetleniyor. Su seviyesi muhtemelen biraz daha yükselecek.
2: Tayfunun en şiddetli vurduğu noktaların başında Çin'in güneyindeki Guangxi-Zhuang özerk bölgesi var. Yüzlerce ev ve iş yeri tayfunun sebep olduğu selde kullanılamaz hale geldi. Yollar suya gömüldü.

0: Mahsur kalanlar şişme botlarla kurtarıldı. 54 bin kişi evlerinden tahliye edilirken 15 nehirde taşma meydana geldi. Benzer görüntüler Vietnam'da da yaşandı. Yollar suya gömüldü. 4300 hane boşaltıldı. Su seviyesinin ikinci katlara kadar ulaşması sebebiyle ekipler mahsur kalanları evlerin balkonlarından kurtardı. Şişme yelek giyenler de kendi imkanlarıyla eşyalarını çıkarmaya çalıştı. Elektrik kesintileri yaşanan Vietnam'da 55 bin haneye enerji verilemedi. 10 bin hektardan fazla tarım arazisi de su altında kaldı. Burası da Tayvan. Çin ve Vietnam'a göre tayfundan daha az etkilenen Tayvan'da pek çok yolda çökme meydana geldi.
1: Kademeli bir çökme yaşandı. Önce asfaltta birkaç çatlak oluştu. Ardından yavaş yavaş daha da derine çökmeye başladı.
0: Küçük çaplı sel nedeniyle iş yerlerini su bastı. Onlarca motosiklet kullanılamaz hale geldi. Sürücüler araçlarını kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Tayvanlı yetkililer 5 gün içinde Kaohsiung bölgesinin 6 aylık yağış aldığını açıkladı.
2: İslam karşıtlığıyla biliniyor aşırı sağcı Jake Lang. Yine bir nefret mitingi düzenledi ve o miting sırasında örümcek adam kostümlü bir kişi Lang'e müdahale etti. İslam düşmanı Jake Lang'e o müdahale ederken Spider-Man'e de destek için bunun sonrasında bir kampanya başlatıldı. O kampanyada 8 bin dolar bağış toplandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Minneapolis kentinde yaşandı bu. Aşırı sağcı aktivist Jake Lang'in düzenlediği yine İslam karşıtı bir gösteri işte bu anlara sahne oldu. Gösteri sırasında karşı görüşlü protestocular da bölgede toplandılar. O gerilimde kısa sürede fiziksel bir arbedeye dönüştü. Lang'in bulunduğu aracın çevresi protestocular tarafından sarıldı. İşte o olayların en dikkat çeken anıysa örümcek adam kostümü giyen bir protestocunun Lang'in bulunduğu kamyonetin kasasına çıkması oldu. Kostümlü bir kişi Lang'e müdahale etti, hatta onu yumrukladı. O görüntüler de sosyal medyada hızla yayıldı. Polis örümcek adam kostümlü kişiyi de gözaltına aldı. Fakat örümcek adamın Lang'e saldırdığı o görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez izlenmişti çoktan. Ve olayın ardından örümcek adam kostümlü protestocu için çevrim içi bir bağış kampanyası başlatıldı. Ve kampanyada 8 bin dolar civarında bağış toplandı.
3: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugüne kadar Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla 11,7 milyon ton ürün alımı gerçekleştirdiklerini ve üreticilere an itibarıyla 145 milyar lira ödeme yaptıklarını bildirdi. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hububat alımına ilişkin bilgi verdi. Çiftçinin emeğini devletin güvencesi altına aldıklarını ve alım rekorları kırdıklarına dikkati çeken Yumaklı, bugüne kadar 11,7 milyon ton ürün alımı gerçekleştirdik ve üreticilerimize an itibarıyla tam 145 milyar lira ödeme yaptık ifadelerini kullandı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
3: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24, 25, 26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler. Okula dönüş heyecanı Teknosa'da.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Garanti BBVA. Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
3: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
2: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
4: Hayalinizdeki hızda ağır bağırsa taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima sizinle.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Kayseri-Niğde yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Yani ülkemizi ve milletimizi özellikle nüfus konusunda endişe verici bir gelecek bekliyor. Bu bir beka sorunudur.
10: Türkiye'nin nüfus yapısı gün geçtikçe değişmeye devam ediyor. Çocuk nüfusun payı %20,4'e geriledi. Yaşlı nüfusuysa %11,1 ile zirveye çıktı.

0: 1.092.168 olan ülke nüfusu bu yılın ilk 6 ayında 228.434 kişi arttı. Nüfustaki bu yükselişin 123.904 kişilik bölümü ise 1 Mayıs-1 Temmuz arasındaki 2 aylık dönemde gerçekleşti. Çocukların toplam nüfus içerisindeki ağırlığı azalırken yaşlıların payı yükseldi. 0-14 yaş grubundaki çocuk nüfusunun payı 2000'li yılların başında %30'lara yakın seviyedeyken %20,4'e geriledi. Türkiye nüfusu içinde yaşlıların payı ise %11,1 olarak ölçülerek tarihi bir zirveye ulaştı.
1: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
2: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Evet, Ajans Akşam'a doğruna devam ediyoruz bu akşam. Önemli bir maçımız var. A Milli Kadın Voleybol takımımız Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yoluna emin adımlarla devam ediyor. Kayıpsız. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda bu akşam 3. maçına çıkacak. Macaristan karşısına çıkacaklar. Şimdi sözü maçı yerinden takip eden arkadaşımıza bırakacağım. Engin Can Çelik bizi bekliyor. Detaylar Engin Can Çelik'te.
4: Merve, çok teşekkürler. Sinan Erdem Spor Salonu'ndan mutlu akşamlar, iyi yayınlar dileyelim biz de. 2-2 yaptı Filenin Sultanları. A grubunda bugün de rakip Macaristan olacak. Tabii ki de geçtiğimiz aylarda Temmuz ayında BNL Milletler Ligi'nde şampiyonluk ummanıyla katılım sağlamıştı ki 2023 yılında da Belçika'da Sırbistan'ı 3-2'lik setlerle kazanarak 2023 yılında da BNL'lerde Sev Şampiyonlar Ligi'nde de şampiyonluğunu ilan etmişti Filenin Sultanları. Tabii ki de bugün Macaristan karşı mücadelesinde de galibiyetle grup aşamasında 5 mücadelenin 3'ünü kazandıktan sonra da adını artık son 16 turuna yazdırmak isteyecek Filenin Sultanları. Ev sahibi avantajımızı kullanıyoruz tabii ki de. Hem Türkiye, hem Azerbaycan, hem Çekya, hem de İsveç ev sahibi olarak geçiyor turnuvada. Tabii ki de son 16 çeyrek ve yarı final ve final etapında da Türkiye Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak ve kendi taraftarını de aynı 2023 yılındaki gibi 2026'ında da kupayı müzesine götürmek istediğini ifade edelim. Mücadelelere bakacak olursak tabii ki de Letonya mücadelesiyle başlamıştık etaplara. Sev Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda set vermeden kazanmıştık Letonya mücadelesini. 25-17, 25-16, 25-16 mücadele set sonuçlarıyla beraber 3-0 kazanmıştı Filenin Sultanları. Bir sonraki mücadele ise tabii ki de Slovenya mücadelesi, ki Slovenya mücadelesi dün oynanmıştı. O mücadelede de ilk sette iyi bir performans sergilemişti Filenin Sultanları. 25-20'lik seride 1-0 öne gelmişti ki ikinci periyotta, ikinci sette daha doğru bir ifadeyle biraz daha ritmi aşağı doğru indi ve rakip takım Slovenya'da mücadelesini ortaya koydu. O mücadelede de 25-22 ile seti 1-1'e getirmişti konuk takım Slovenya. Daha sonrasında ise 3. sette yine ritmi yükseltti Filenin Sultanları ilk mücadeleye gibi ve o 3. sette de 25-17'lik seriyi 2-1'e getirmişti ve artık son 3. 4. seride de ise 16-25 Filenin Sultanları kazanmıştı ve A grubunda 2-2 yapmıştı ki 6 puana çıkarmıştı ve şu dakika itibariyle de burada yavaş yavaş kalabalık olduğunu ifade edelim ve artık yavaş yavaş taraftarların da 1 saatten az bir süre kalması sebebiyle de Sinan Erdem Spor Salonu'na geldiğini ifade edelim.

Aziz İhsan Aktaş davasında mahkeme hükmünü açıkladı. Şimdi dönelim hemen Silivri'ye, bizi bekliyor Mustafa Kadir Mercan. Aziz İhsan Aktaş örgüt kurmadan beraat etti. Rıza Akpolat kurulan örgüte üye olma suçlamasından beraat etti. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Adana Belediye Başkanı, eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın 6 yıl 3 ay hapis cezası aldığı bilgisi var. Ali Can Abacı ile ilgili karar var. Hemen detayları anlatacak bize. Yeni çıktı salondan Mustafa Kadir Mercan. Mustafa Kadir Mercan, beraatler var, hapis cezaları var. Hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı kararlar var. İsimler kimler, beraat ettikleri suçlamalar

0: Neler, seni dinliyoruz.
1: Şimdi dilerseniz en sondan en başa doğru gidelim. Çünkü öyle. Kararın okunması yaklaşık 1,5 saat sürdü. 60 sayfalık bir karar olduğunu söylemek mümkün. Şununla başlamak istiyorum. Biliyorsunuz ki bu soruşturma, daha doğrusu bu dava kapsamında 5 isim tutuklu yargılanıyordu. Rıza Akpolat, Oya Tekin, Celal Tekin, Ceyhan Kayhan ve Erhan Daka tutuklu olarak yargılanıyordu bu kapsamda. Ve Rıza Akpolat, Oya Tekin ve Celal Tekin'in tutukluluk halleri devam ediyor. Ceyhan Kayhan, Erhan Daka yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildiler. Yani artık Aziz İhsan Aktaş davasında 3 tutuklunun olduğunu söyleyelim. Diğer sanıkların tutuksuz yargılandığının altını çizelim. Öte yandan Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Alican Abacı da geçtiğimiz aylarda yine bu soruşturma kapsamında, bu dosya kapsamında tahliye edilmişti. Onun da mahkeme kararıyla birlikte hükmen tutuklandığının bir kez daha altını çizelim. Kendisi hakkında da yakalama kararının çıkarılacağını belirtelim. Diğer yandan Eylem 62'de Ceyhan Kayhan rüşvet almak suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası aldığı Abdurrahman Tutdere 62. eylemden beraat etti. 60. eylemden yargılanan Zeydan Karalar 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Yine eylem 59'da yargılanan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Dosyada tutuklu bulunan bir başka isim Beşiktaş Belediyesi eski başkanı Rıza Akpolat. Rıza Akpolat bazı eylemlerden beraat alırken bazı eylemlerden de tutuklandı. Bu eylemlerin toplamında beraat aldıklarının yanında hapis cezası istemiyle yargılandığı bazı eylemlerden de yine tutukluluk halinin devamı kararı verildi ve bu kapsamda da mahkeme Rıza Akpolat'ın 20 yıl toplamda bütün eylemlerden, yani suçlu bulunduğu bütün eylemlerden 20 yıl hapis cezası verdi Rıza Akpolat'a. Öte yandan şunlardan da bahsetmek gerekiyor. Biliyorsunuz ki Aziz İhsan Aktaş suç örgütü olarak dava yürütülüyordu. Bu kapsamda mahkeme başkanı suç örgütüne yönelik herhangi bir kararını, daha doğrusu herhangi bir iddianın doğruluğunun tam tespit edilmediğini aktardı ve bu kapsamda suç örgütü bakımından Aziz İhsan Aktaş ve Baki Nogay'a herhangi bir ceza vermedi. Yine bu kapsamda da suç örgütüne üye olma suçlamasıyla yargılanan tüm sanıkların da yine bu kapsamda beraat ettiğini söyleyelim. Öte yandan şunlardan da bahsetmekte fayda var. Yeşim Akpolat 47 ve 51. eylemlerden yargılanıyordu. Bu kapsamda 4 yıl hapis cezası ve 7500 gün adli para cezası, zincirleme işlediği gerekçesiyle 5 yıl hapis, 9375 gün adli para cezası ve sonrasındaysa bir indirim yapılıyor ve 4 yıl 2 ay 7500 lira para cezasına çarptırılmış durumda. Yine Bebek'te zemin altı bir mesken, Ortaköy'de bir konut, bir lüks araç, Beykoz Mesa ormanda 2 daireye de yine el konulmuş durumda. Peki. Söylemiş olduğumuz gibi 60 sayfalık bir karar olduğunu söylemekte fayda var. İlerleyen dakikalarda kimler hakkında ne kadar cezalar verildi daha net bir şekilde bizler de ekranlara taşıyacağız diyelim ve şimdilik sözü sizlere bırakalım. Merve Türkay.
0: Teşekkür ediyoruz Mustafa Kadir Mercan. 60 sayfalık bir hüküm açıklaması, uzun, detaylara bakmak ama Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Ahmet Özer 8 ay hapis cezası aldı. Esenler Belediye Başkanı hükmün açıklanması geri bırakıldı. Zeydan Karalar ise, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ise 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Şimdi Aziz İhsan Aktaş davası duruşmasında hükmün açıklanmasına ilişkin detaylar böyle. Bir de Ali Ankuriş suç örgütü soruşturması var. O soruşturma derinleştikçe daha önemli detaylar ortaya çıkıyor. Masak raporuna göre Kuriş ailesi ve yakın çevresinin servet haritası da ortaya çıktı dün akşam itibariyle. Sadece 4 isimde, yani aynı aileden, Kuriş ailesinden 4 isimde toplamda 1818 tapu işlemi tespit edildi. Lüks araçlar var içinde. Yarış atları var. Üçüncü kişilerden gelen milyonluk transferler var. Ve aile içi miras devirleri. Bir de bunların yanında yoğun haciz kayıtları öne çıktı.
2: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
3: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında Alihan ve Hilmi Kuriş'in lüks yaşamı mercek altına alındı. Kendisini kanaat önderi olarak konumlandıran Alihan Kuriş'in henüz 25 yaşındayken lüks bir araç kullandığı, kardeşiyle birlikte iki yarış atına sahip olduğu belirlendi. Kuriş'lerin yakın çevresinde ise 1818 tapu işlemi kayda geçti. Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Deniz Olgun Kuriş adına 646, babaannesi Nevin Kuriş adına 539, babası Mahmut Sabri Kuriş adına 207, eşi Seda Kuriş'in babası Mustafa Köse Musul adına ise 426 gayrimenkul işlem kaydı bulundu. Raporda en yüksek taşınmaz hareketliliğine sahip isimlerden biri Alihan Kuriş'in annesi oldu. Anne Kuriş'in kayıtlarında konut, arsa, dükkan ve tarla gibi yüzlerce taşınmaz yer aldı. Bazı taşınmazlarda çok sayıda haciz ve ihtiyati tedbir kaydı bulunduğu belirtilirken, miras yoluyla gerçekleşen devirler de raporda ayrı başlık olarak yer aldı. Ayşe Kuriş'in yalnızca taşınmaz değil, şirket bağlantıları da MASAK raporuna yansıdı. Raporda bazı şirketlerde ortaklık ve yöneticilik kayıtları bulundu. Alihan Kuriş'in kayınpederi Mustafa Köse Musul'da raporda taşınmaz hareketliliği en yüksek ikinci isim olarak öne çıktı. Köse Musul'un geçmiş kayıtlarında toplam 426 gayrimenkul alış-satış ve devir işlemi yer aldığı tespit edildi. Taşınmazları üzerindeki haciz ve şerh yoğunluğu ise raporun en çarpıcı bölümlerinden birini oluşturdu. Özel orman niteliğindeki taşınmaz üzerinde 84 icraî haciz, 30 kamu hacizi, 3 ihtiyati haciz ve satışa arz şerhi bulunduğu kaydedildi. Alihan Kuriş'in eşi Seda Kuriş'in mali hareketleri de dikkat çekti. Rapora göre 5 Eylül 2023'te Mehmet Özmen'den Seda Kuriş'in hesabına 2 milyon 406.650 lira transfer edildi. Alihan Kuriş'in babası Mahmut Sabri Kuriş'in 2024'teki vefatının ardından bazı taşınmazların Alihan Kuriş ve kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e intikal ettiği belirtildi. Hilmi Tuna Kuriş'in 2024-26 dönemindeki taşınmaz hareketleriyle miras yoluyla edinilen bazı taşınmazların daha sonra satışa konu olması da rapora yansıdı. Öte yandan Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'in Muğla'ya götürülmesinde kullanılan aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu belirlenmişti. Şahin adına tahsisli iki aracın daha suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Araçlar incelemeye alındı. Soruşturma kapsamında Ömer Sipahioğlu'nun yakalanması için çalışma başlatılırken Ömer Yücel gözaltına alındı.
0: Ve terörsüz Türkiye sürecine dair takip ve değerlendirme kurulu ilk toplantısı başladı 2 saat evvel. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında. Şimdi detayları alacağız. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne dönüyoruz. Kübra Bal takip ediyor. 2 saattir devam ediyor. Daha devam edecek mi? Bitmeye yakın mı? Gündemde kimler var? Kurul üyeleri kimler? Bunları da bir kez daha hatırlatalım Kübra. Hemen sözü sana bırakıyorum.
4: Evet, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplanan ilk kurul toplantısının aslında 2 saati geride bırakmış bulunuyoruz ve kurul toplantısına ilişkin de geçtiğimiz dakikalarda bir fotoğraf karesi paylaşıldı. Burada kurul üyelerini görebiliyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Aykut Uzmaz ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş'i fotoğraf karesinde görebiliyoruz. Tabii toplantı şu açıdan önemli, ilk toplantı ilk olarak. Bununla birlikte yol haritası da belirlenmiş olacak aslında kurul toplantılarının ve terörsüz Türkiye'nin uygulanma mekanizmasının şekillenmesi açısından da oldukça önemli. İlk toplantıda ele alınacak başlıkların ise silah bırakma ve alt kurulların oluşturulması olduğunu söylerim ki bu alt kurulların kaç tane olacağı, kimlerin görev yapacağı gibi başlıklar ele alınacak ve bu noktada özellikle silah bırakmayla ilgili bir alt kurul olması bekleniyor. Yine aynı zamanda sosyal uyum ve rehabilitasyonla ilgili bir alt kurul olması bekleniyor ve aynı zamanda bir diğer kurulunsa adli süreçle ilgili olması bekleniyor. Tabii aynı zamanda çalışma usul ve esasları da ele alınıyor olacak bu toplantıda. Kurumlar arası koordinasyon gerektiren konular yine kurul üyelerinin gündeme getirilmesi

0: düzeceği konularda bugünkü toplantıda ele alınacak. Artık toplantının bitmesine de yakın olduğunu söyleyelim. 2 saat geride kaldı. Toplantının ardından da yazılı bir açıklama yapılacak ve bizler de detayları paylaşmaya devam edeceğiz. Peki. Ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz Kübra. O yazılı açıklama geldiğinde yeniden seninle bağlantı gerçekleştirelim. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden 2 saat evvel başladı toplantı ve yakın zamanda da sona ermesi bekleniyor. Toplantıya ilişkinde ilk fotoğrafta paylaşıldı. Kübra'nın da aktarıldığı gibi. Şimdi bir başka konuya gelelim, Yunanistan'a. Yunanistan Kerpe Adası'nda konuşlandırdığı Patriot hava savunma sistemini Girit Adası'na taşıdı. Suda üstüne. Oraya konuşlandırıldı Patriot bataryası. Şimdi açıklamaya göre Patriot bataryası Avrupa ve NATO'nun savunmasında kullanılacak. Bakalım detaylarına.
2: İran Avrupa'yı tehdit etti, Yunanistan Patriot'ları Girit'e taşıdı. Hava savunma sistemleri suda üstüne konuşlandırıldı.
3: Sabaha karşı bir askeri gemi Kerpe Adası'ndan bir Patriot bataryasını, bir batarya vardı zaten orada, oradan alıp suda üstüne götürdü.
2: Hürmüz bölgesinde artan gerilim Atina'yı harekete geçirdi. Yunanistan Mart'ta Kerpe Adası'na yerleştirdiği Patriot bataryasını altyapı ve askeri tesisleri korumak üzere Girit'e çekti. Bu hamleyle birlikte NATO'nun Avrupa'daki sistemlerinin de korunması amaçlanıyor. Peki Patriot'ın yeni konumu olan suda üssünün önemi ne?
3: Hem orada hem Amerika Birleşik Devletleri'ne ait donanma gemileri, bu gemilerin üzerindeki yüzlerce savaş uçağı ve dolayısıyla da mühimmatlar, oradaki yakıtlar sürekli olarak, yani tankerler dahi oradan yakıt alıyor ve havada F-35'lere, F-16'lara ve F-22'lere yakıt ikmali yapabiliyor. Yani bir bakıma İran'a yapılan hava saldırılarının ve donanmanın yapmış olduğu saldırıların ana merkezi Suda.
2: Bu nedenle Yunanistan üssün korunmasını stratejik açıdan özellikle önemli görüyor. Euronews Yunanistan'ın haberine göre Rum kesimine yerleştirilen Yunan F-16'ları da adada kalmaya devam edecek. Ayrıca Atina talep olması halinde Bulgaristan'ın hava savunmasına yardımı da gündemde tutuyor. Yunanistan'ın 1947'deki Paris Anlaşması çerçevesinde silahlandırılması yasak olan Kerpe Adası'na yerleştirdiği Patriot bataryası, Ankara-Atina hattındaki gerilimi de tırmandırmıştı. Karara sert tepki gösteren Türkiye, konuyu NATO, ABD ve Avrupa Birliği nezdindeki diplomatik girişimlerle birçok kez gündeme taşımıştı.
1: Ukrayna-Rusya arasındaki gerginlikten bahsetmiştik. Ukrayna-Rusya'nın e-ticaret platformu olan Ozon'u İHA'larla peş peşe bir kez daha hedef aldı. Hatta çok uzak noktaları daha, Dağıstan'daki bir depoyu daha hedef aldığı belirtiliyor. Rusya şirketlerinin bazı tesislerinde faaliyetin tamamen durduğu açıklandı. Ve Rusya Devlet Başkanı Putin dedi ki artık Pandora'nın kutusunu açtı Ukrayna. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise ülkesinin bağımsızlık gününde konuştu ve barış istiyoruz dedi. Ancak öyle teslim olmayacağız. Bir karış toprağımızı bile teslim etmeyeceğiz dedi. Hem Amerika Birleşik Devletleri'ne hem Avrupa'ya onlara daha fazla yardım yapmaları konusunda çağrıda bulundu ve Çin de artık sessiz kalmamalı dedi Zelenski. Kremlin'den de ABD Başkanı Donald Trump'a bir görüşme sinyali geldi.
2: Bir yanda saldırı, diğer yanda barış çabası. Rusya ve Ukrayna hattında gerilim her geçen gün daha da tırmanıyor. Ukrayna ordusu Rusya'nın en büyük e-ticaret platformlarından Wildberries'in ardından ikinci büyük pazar yeri olan Ozon'un lojistik merkezlerini bir kez daha İHA'larla hedef aldı. Vurulan bazı tesislerde faaliyetler durdu. Yaralıların olduğu açıklandı. Kiev yönetimi şirketin Rus ordusuna askeri parçalar ve bileşenler tedarik ettiğini öne sürdü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun Rus altyapısına yönelik saldırılarının ülke ekonomisine belirli ölçüde zarar verdiğini kabul etti. Ancak bu bizi savaşa ara vermeye zorlamayacak dedi.
4: Ukrayna savunma sanayi işletmelerine yönelik saldırılarımızı artırdık ve sivil sanayi ve lojistik tesislerimize yönelik eylemlerine karşılık vermeye başladık. Kiev rejimi ekonomimize zarar vermeyi amaçladı. Pandora'nın kutusunu kendi başına açtı.
2: Kiev yönetimi ise saldırıları sürdürmekte kararlı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, savaş için en az 300 bin askeri daha silah altına alabiliriz dedi. Rusya'nın yeniden seferberlik ilan edeceğini öne sürdü. Zelenski, Ukrayna'nın bağımsızlığının 35. yılı için özel bir mesajla paylaştı. Barış istiyoruz ancak öylece teslim olmayacağız ifadesini kullandı.
5: Bizim için savaşmanızı istemiyoruz. Ukrayna'ya

0: bu savaşı durdurmak için, Putin'in bir sonraki savaşı başlatmadan önce durdurmak için ihtiyaç duyduğu her şeyi verin. Ukrayna elbette barışı çok istiyor. Ancak öylece teslim olmayacak.
1: Diğer yandan Kremlin'den ABD Başkanı Donald Trump'a görüşme sinyali de geldi. Putin'in dış politikadan sorumlu yardımcısı Yuri Ushakov, Kasım ayında Çin'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Liderler Zirvesi'ni hatırlattı. ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveye katılması halinde Rus lider Putin'in de Çin'e gideceğini söyledi. Liderlerin burada muhakkak görüşmeleri gerekiyor dedi.
2: İsrail şimdi Gazze'li çocukların uçurtmalarını bahane ediyor. Evet, yanlış duymadınız. Bu uçurtmaları bahane ediyor. Soykırımına kılıf olarak kullanılıyor. İsrail Gazze şeridinde uçurulan işte bu uçurtmaların sözde sınırdaki İsrail yerleşimlerine düştüğü iddiasıyla Gazze'deki Filistinlilere yönelik yine bir sürgün, yine bir saldırı tehdidinde bulundu.
1: Önce çocukları katletti, şimdi de uçurtmalarına göz dikti. Soykırımcı İsrail, Gazze'deki uçurtmalar nedeniyle saldırı tehdidinde bulundu. Gazze, İsrail'in kanlı elleri tarafından çepeçevre sarıldı. Abluka korkunç boyutlara ulaştı. Ne karadan ne denizden geçiş var. Gazze'liler için özgürlük bir kelimeden ibaret kaldı. Ancak Tel Aviv'in saldırganlığı bununla da sınırlı kalmadı. Filistinli çocukların gökyüzünde aradığı mutluluk işgalcilerin engeline takıldı.
0: Ben uçurtmaları gökyüzüne gönderdiğimde diğer çocuklar da benimle birlikte uçurmaya başladı.
1: Katliamcı Başbakan Netanyahu güvenlik kabinesini topladı. Gazze'den İsrail tarafına uçtuğu ve yerleşimlere düştüğü öne sürülen uçurtmalar ele alındı. Uçurtmalar güvenlik tehdidi olarak gündeme getirildi. İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada uçurtmalarda şüpheli bir unsur bulunmadığını bildirmişti. Ancak İsrail yönetimi açıkça tehdit etti. Uçurtmalar yerleşim alanlarına düşmeye devam ederse yoğun saldırı düzenleriz denildi. Filistinlilerin yerlerinden edilmesi istenirken çocukların bulunduğu alanlar bir kez daha İsrail'in hedefi oldu. Hamas, İsrail'in uçurtmalarla ilgili tehditlerini saldırılara devam etmek için bahane olarak nitelendirdi. ABD, arabulucu ülkeler, garantör devletler ve BM Güvenlik Konseyi'ne İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.
2: Bunu söyledi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Kamuda 484 milyar lira tasarruf sağladık. Kamuda uygulanan bu tasarruf tedbirleri cari fiyatlarla işte bu miktarı buldu. Tam 484 milyar lira tasarruftan bahsediyoruz. Bu şu demek, 2026 yılı bütçesinde 6 bakanlığın toplam ödeneğini geride bırakmış olduğu anlamına geliyor.
1: ...2016 harcama biriminde denetim yapıldı. İki yılda rekor sonuç elde edildi.
3: Kamuda tasarruf artışı ve harcama kontrolü 2024'ün tabii ki ikinci yarısında güçlü bir şekilde devreye girmiş olacak.
1: Tam da böyle oldu. Genelge 2024'te devreye alındı. İki yılda 484 milyar lira tasarruf sağlandı. Tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamında taşıtlardan hizmet binalarına, demirbaşlardan enerji kullanımına kadar birçok alanda harcamalar kontrol altına alındı. Deprem ve zorunlu alanlar hariç ödeneklerde kesintiler uygulandı. Bakanlık bünyesinde kurulan tasarruf tedbirleri bilgi sistemiyle 260 kamu idaresinin uygulamaları anlık olarak takip edildi. Bugüne kadarsa 2016 harcama biriminde denetim yapıldı. Tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamındaki harcamalar önemli ölçüde düşüş gösterdi. Faiz ve deprem harcamaları hariç harcamaların bütçe payı %4,6 iken bu oran 2024'te %3,1, 2025'te %2,9'a geriledi. 2 yılda elde edilen tasarruf cari fiyatlarla 484 milyar lirayı buldu. Bu rakam 2026 yılında çevre, şehircilik ve iklim değişikliği, dışişleri, enerji ve tabii kaynaklar, kültür ve turizm, sanayi ve teknoloji bakanlığıyla ticaret bakanlıklarından oluşan 6 bakanlığın toplam bütçesini geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasarruf genelgesi kapsamındaki uygulamaların etkisini gösterdiğini ve harcamaların azaldığını belirtti. Önceliklerinin mali disiplinin güçlendirilmesi ve kaynakların verimli kullanılması olduğunu belirtti.
2: Bu arada bu da sıcak bir gelişme. FAST işlem tutar limitleri 2026 Ağustos itibariyle 300 bin liraya yükseltilecek. Hemen bakalım detaylarına. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından geliştirilen ve 8 Ocak 2021 tarih itibariyle kullanımına açılan yeni nesil anlık ödeme sistemi FAST, yani fonların anlık ve sürekli transferi, yani 24 saat içerisinde süre zarfında hesaplara IBAN yoluyla havale EFT yapabiliyorsunuz bu sistemle birlikte. Ve Türkiye'de ödemeler alanında yarattığı o yenilikçi yaklaşım ve katman servisleriyle günün her saati güvenli, hızlı, kolay şekilde ödeme yapılabiliyor. İşte buna olanak sağlayıp alışveriş sistemlerinde nakit ve kartlı ödeme yöntemlerine alternatif bir yöntem olarak da kullanılıyor. Ödeme sistemi katman servisi üzerinden gerçekleştirilen ödemelerde 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltildi. Üstelik kare kod kullanarak gerçekleştirilecek o işlemlerde, o dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise 250 bin liradan 300 bin liraya yükseltilecek. Dün akşam saatlerinde Ankara'nın Mamak ilçesinde ağaçlık bir alanda önce yangın çıktı. Çok büyük bir paniğe de sebep oldu. Kısa sürede de çok geniş bir alana yayıldı o yangın. Ekipler tam 8 saat boyunca mücadele ettiler bu alevlerle ve ancak 8 saatin sonunda söndürülebildi yangın. Yangını çıkardığı tespit edilen bir kişi de yakalandı, gözaltına alındı.
1: Ağaçlık alanda yangın çıktı. Alevler geceyi aydınlattı. Ankara'nın Mamak ilçesinde çıkan yangın büyük korku yaşattı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın Mamak'ta Hüseyin Gazi Türbe yolundaki ağaçlık alanda meydana geldi. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için büyük mücadele verdi. Yaklaşık 8 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Öte yandan Ankara Valiliği tarafından yangının failinin belli olduğu açıklaması geldi. Yangını çıkardığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.
2: İstanbul'da kağıthanede yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya motosiklet çarptı. Yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yine Küçükçekmece'de İstanbul'da motosikletle bir otomobil çarpıştı. O kaza anına ilişkin kamera görüntüleri de var.
4: Yolun karşısına geçerken motosiklet çarptı. Yaşlı adam hayatını kaybetti. Kaza İstanbul Kağıthane'de yaşandı. 76 yaşındaki Cafer Aydoğan yolun karşısına geçmek istedi. O sırada hızla gelen motosikletli yaşlı adama çarptı.
5: Burnundan kanama oldu ve başında darbe oluşmuş ki gözü mordu. Gözünde bir hafif şişlik ve morarma olmuştu.
4: Metrelerce uzağa savrulan adam kaldırıldı, hastanede hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü gözaltına alındı. Bu kazada Küçükçekmece'de meydana geldi. Otomobil sürücüsü sokağa döndüğü sırada motosikletiyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikleti düşerek savruldu. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün ayaklarında ve kollarında kırıklar olduğu öğrenildi. Kaza güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
2: Antalya'nın Serik ilçesinde iki kişinin hayatını kaybettiği feci bir kazanın ardından ortaya çıkan daha da acı bir tesadüf var. Belediye temizlik personeli olan Cevdet Durmaz çöp kamyonuyla mesaiye giderken kazayı görüyor, yardıma koşuyor. Hurdaya dönen araçta yaşamını yitiren sürücünün kendi oğlu olduğunu görüyor. O acılı babanın durumu herkesin yüreğini dağlamış durumda.
1: Kazayı gördüğü gibi yardıma koştu. Hem de hayatını kaybeden sürücünün kendi oğlu olduğunu bilmeden.
6: Oğlumun kafasını tuttum, bana doğru çevirdim. Bir gözünü açtı, kapattı. Daha sonra boynunu büktü.
1: Acı olay Antalya.

0: Antalya'nın Serik ilçesinde yaşandı. Taner Durmaz idaresindeki otomobil kavşaktan dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı. Araçlar çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönerken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Taner Durmaz da aynı araçta bulunan Mustafa Meke'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer araçta bulunan sürücü ve iki yolcu da yaralandı. Kazanın ardından ortaya çıkan acı tesadüfse yürekleri dağladı. Belediyede temizlik personeli olarak çalışan ve çöp kamyonuyla şantiyeye giden Cevdet Durmaz, olay yerinden geçtiği esnada kazayı görüp yardım etmek için durdu.
1: Benim arkadaşım Torga dedi ki amca koş ne oldu dedim lan. Bu içindeki de Taner dedi, Mustafa da dedi. Lan nasıl Mustafa ile Taner oldu dedim. Lan bunlar ayakta dedim. Olmaz dedi. Bunlar dedi direkt dedi bunlar dedi.
0: Durmaz araca koştuğundaysa acı gerçekle karşılaştı. Can veren sürücünün oğlu olduğunu gören babanın dünyası başına yıkıldı.
1: Bir baktık oğlumla Mustafa arabanın içinde yatıyor. Yanına vardım. Oğlumun kafasını tuttum bana doğru çevirdim. Bir gözünü açtı kapattı. Daha sonra boynunu büktü. O anda zaten düşmüşüm. Ne olduğunu hatırlayamadım.
0: Taner Durmaz ve Mustafa Meke'nin cenazeleri gözyaşlarıyla defnedildi.
1: Allah kimseye göstermesin. Çok zor durumda evladım. Allah'ım şu anda yani ne diyeceğim bilemiyorum.
2: Dünya genelinde artık dalga dalga 16 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimine yasak geliyor. Bizde de bu karar çok uzun süre üzerinde çalışılmış ve ardından alınmıştı. Avrupa'nın pek çok ülkesinde de öyle. Şimdi de Yeni Zelanda'da çocukları korumak amaçlı sosyal medya kısıtlamaları ve yasakları harekete geçiyor. Yeni Zelanda'da hükümet 16 yaşın altındaki çocuklara sosyal medya kullanımını yasaklamayı öngören yasa tasarısını parlamentoya sunmaya hazırlanıyor.
0: Sosyal medyanın çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkileri tartışılmaya devam ederken bir adım da Yeni Zelanda'dan geldi. Yeni Zelanda hükümeti 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamayı öngören yasa tasarısını parlamentoya sunmaya hazırlanıyor.
3: Gençlerimizin 3'te 1 artık günde 5 saat veya daha fazla zamanını sosyal medyada geçiriyor. Sosyal medyanın bize sağladığı tüm faydalara rağmen gençlerimiz için her zaman güvenli bir yer olmadığını kabul etmemizin zamanı geldi.
0: Yasa tasarısı çerçevesinde Instagram, TikTok, Snapchat ve Facebook gibi platformların kullanıcılarının 16 yaşından büyük olduğunu doğrulamak için makul adımlar atması zorunlu olacak. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlere platformların küresel gelirlerinin %10'u kadar para cezası uygulanabilecek. Avustralya geçtiğimiz yıl 16 yaş altı çocuklar için sosyal medyayı yasaklayan dünyadaki ilk ülke olmuştu. Türkiye dahil birçok ülkede bu yıl çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi yasalarını meclisten geçirerek kabul etti.
2: Bu görüntüleri hatırlayacaksınız. Afyonkarahisar'da tırdan yola kimyasal madde dökülmüştü. Bu sebeple de hem yoldan geçen araçlar hem de yol mor renge boyanmıştı. Araçların çoğu tamirhaneye götürülmüştü. Hani yıkayınca silince çıkmıyor boyalar. Yoldan da öyle günlerce yol yıkandı. Bu yıl günlerce kimyasal maddelerle, sularla, deterjanlarla yıkandı. Fakat çıkmadı. Bu sebeple iş makineleriyle yol kazındı. İşte bu olaya sebebiyet veren firmaya da 20 milyon 900 bin lira ceza kesildi.

0: arabalar böyle.
1: Araçları bu hale getiren boya temizlendi. Olay 17 Ağustos'ta Afyon Karahisar'da yaşandı. Bir tırdan Dinarçay Karayolu'na kimyasal madde döküldü. Yoldan geçen araçlar zarar gördü. Mor renge boyandı.
2: Sadece sağ şeritte var mı durum boya?
1: Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Boyanın döküldüğü yolun 5 kilometrelik bölümünde temizlik çalışması yapıldı. Boya günlerce süren yıkamayla çıkmayınca karayolları ekipleri 5 kilometrelik yolu iş makineleriyle kazıdı. 3 gün süren çalışma sonucu yol tamamen temizlendi. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yola dökülen boya nedeniyle çevre kirliliğine yol açtığı tespit edilen iki firmayla ilgili inceleme yaptı. Şirketlere toplam 20 milyon 980 bin 602 lira idari yaptırım uygulandı.
3: Fahri trafik müfettişlerince 2026 yılının sadece 7 ayında, ilk 7 ayında tam 487.270 trafik kuralı ihlali tespit tutanağı düzenlendi. Seyir halinde cep telefonu kullanılmasıysa tahmin edeceğiniz gibi ihlallerin en üst sırasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre Türkiye genelinde kayıtlı 27.092 fahri trafik müfettişi var. Ocak ve Temmuz döneminde fahri trafik müfettişlerince düzenlenen trafik kuralı ihlal tespit tutanağı sayısı 487.270 oldu. Fahri trafik müfettişlerince en fazla tutanak seyir halinde cep telefonu ve benzeri haberleşme cihazlarını üstelik ele alarak kullanan sürücülere düzenlendi ve bu kapsamda 76.371 tutanak tutuldu. Kırmızı ışık ihlali ise ikinci sırada, listenin devamında 23.879 tutanakla koruyucu ekipman kullanımına, 22.748 tutanakla da emniyet kemeri kullanmamaya ilişkin ihlaller yer aldı. Bu arada tutanakların illere göre dağılımında İstanbul'da ilk sırada yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait ücretli otoyollardaki gişeleri serbest geçiş sistemine dönüştürüyor hızla. Pek çok noktada da bu sene yenilikleri mutlaka fark etmişsinizdir. Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Akıncı gişelerinde de artık serbest geçiş sistemi resmen devreye girdi. Sürücülerin çok zaman kaybına sebep oluyor gişe ve o adalar. Artık tek tek sökülüyorlar. Konuyla ilgili açıklama yaptı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve bugüne kadar 35 ücret toplamda istasyonu serbest geçiş sistemine dönüştürdük dedi. Bakan Uraloğlu, Akıncı'nın yanı sıra Adapazarı, Sultanbeyli, Gerede, Kandıra'da da sistemin başarıyla hizmete girdiğini duyurdu. Çeşme, Kaynaşlı, İskenderun, Adana, Mersin, Eminlik ve Suruç gişeleri de yıl sonuna kadar serbest geçişe kavuşmuş olacak. Rus bir paraşütçü kendisi bir rekora imza atıyor. Sıcak hava balonuyla tam 11.551 metre yükselerek kendini boşluğa bırakıyor.
1: 11.551 metreden atladı, dünya rekorunun sahibi oldu. Rus paraşütçü Sergey Boystov yürekleri ağza getiren bir atlayışa imza attı. Sıcak hava balonuyla binlerce metre yükselen Rus paraşütçü, özel ekipmanlarını giydi, oksijen maskesini taktı. Atlayacağı yüksekliğe ulaştığında kendini boşluğa bıraktı. Saniyeler içinde hızı yüzlerce kilometreye çıktı. 2,5 dakikalık serbest düşüşte saatte 500 kilometre hıza kadar ulaştı. Yeryüzüne yaklaştığında paraşütünü açarak başarılı bir atlayış gerçekleştirdi ve rekora imza attı. Bir önceki atlayış 10.060 metre ile Polonyalı bir paraşütçüye aitti. Bugüne kadar en yüksekten atlayan kişi ise Felix Baumgartner. Ancak onun 39 kilometre yükseklikten yaptığı atlayışla Rus paraşütçünün atlayışı farklı kategorilerde değerlendiriliyor.
3: Artık sonbahar öncesinde göç yolculuğuna çıktı leylek sürüleri. Gökyüzünü de süslüyorlar bakın. Adeta böyle fotoğraf karesi gibi görüntülerde Aydın'ın Payas ilçesinden kaydedildi. İlkbaharda Türkiye'ye gelmişti leylekler. Şimdi sonbahar öncesinde sıcak iklime, Afrika'ya doğru dönüş yolculuklarına başladılar. Göç yolundaki leylek sürüsü Adana İskenderun Otoyolu'nun Payas ilçesi semalarında görüntülendi. Leyleklerden bazıları aydınlatma ve direkleri ağaçların üzerinde durup mola verdiler. Bazıları da arazide vakit geçirdiler. Uzun uzun bakalım bu görüntülere. Leyleği havada görelim bu yıl. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da yaşayan eski bir mobilya ustası. İsmi Rıfat Ataç. Ağaca bir tutku duyuyor ve telleri de onun büyüsüyle bir

0: evleştiriyor. Oğlu ve torununu da yanına alıyor ve mobilya dükkanını bir bağlama atölyesine dönüştürüyor.
1: Torunum da çalıyor, küçük oğlum da çalıyor. Aşk diyelim ya.
2: Ankara'da talaş kokusu tellerin tınısıyla buluştu. Ortaya üç kuşağın hayranlık uyandıran hikayesi çıktı. Dede, oğul ve torun. Ataç ailesi Ankara'daki bu mütevazı dükkanda hem ahşaba şekil veriyor hem de geleneksel ezgileri geleceğe taşıyor.
1: Hobi olarak çalıyorum zaten. Yaşımız da ilerledi ama yine de bırakamıyoruz yani. Çalıyoruz yani. Yarım asırı geçti yani. 50 seneyi geçti yani. Bu dükkanı açtığımda benim asıl mesleğim mobilya. Mobilya yapıyordum. Sonra işte oğlum da mobilyacıydı ama geldi buraya, kendine bir saz yaptı, internete attı. Ondan sonra beğenildi. Sazcılığa dönüldü sonuçta.
2: O dükkandan çıkan ilk bağlama sosyal medyada izlenme rekorları kırınca meslekte yön değiştirdi.
1: Adımız Sazcılık Adamcı oldu. Ayşem'in Yeşil Sandığı diye bir türkü var. Ürgüp türküsü. Ben onu severim. Bir de Şenolas'ın Ürgüp Dumanım Tütmez. Kıratıma Cemil bunu bilmez. İşte bizim oraların türkülerini severim yani. Eski türküleri çok severim. Neşet'in türküleriyle büyüdüm.
2: Şimdi bu atölyede sadece üretim yapılmıyor. Gündüz talaş tozu yutan baba oğul, geceleri düğün ve organizasyonlarda sahne alıyor.
3: Güzel bir duygu. Anlatılacak gibi bir şey değil aslında. Atamızdan kalan bir mirası devam ettiriyoruz. Kendi nesillerimize aktarıyoruz.
2: Yarım asırlık ağaç aşkı tellerin büyüsüyle birleşti. Ataç ailesi Ankara'dan yükselen bu samimi tınıyla zanaati sanata dönüştürmeye devam ediyor.
4: Yani severek yapıyorum bu işi. Çok duygu veriyor bana. İnsanın ruhuna ayrı bir neşe katıyor ya.
0: Noktalıyoruz bugün Ajans Akşam'a doğru. Yarın yine inşallah saatler 16'yı gösterdiğinde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
5: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Türkiye'nin elektrik kurulu gücü Temmuz sonu itibarıyla 126.476 megawata yükseldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Temmuz sonu itibarıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulu gücü 79.433 megawata ulaşırken bunun toplam kurulu güç içindeki payı %62,8 oldu. Toplam kurulu güç içinde yerli kaynakların payı ise %71,9 olarak kaydedildi. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 126.476 megawata yükseldi.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
8: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
6: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
11: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
12: Büyük rahatlık Paytr.
5: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
6: Reklam.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: aranızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Reklam. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
7: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
8: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
0: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
10: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
11: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
12: Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır.
13: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa yürürlüğe girdi. Şimdi gözler yargı alanında atılacak yeni adımlara çevrildi. Çerçeve yasanın devamında yapılacak düzenlemelerin başında ceza infaz sistemine yönelik değişiklikler geliyor. AK Parti ve MHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre uzun süredir tartışılan infaz sisteminin daha sade bir hale getirilmesi hedefleniyor. Özellikle aynı suçu işleyerek benzer cezalar alan hükümlülerin farklı infaz rejimlerine tabi tutulmasına yönelik eleştirilerin giderilmesi planlanıyor. Amaç ceza adaletindeki farklılıkları azaltmak ve infazda eşitliği sağlamak. Düzenlemenin tek seferde kapsamlı bir değişiklik yerine aşamalı olarak gündeme gelmesi bekleniyor.
14: İnfaz kanunu çıkarırsak, yani infaz düzenlemesi de onun içinde olur.
13: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, sık sık yamalı bohçaya dönmüş infaz kanununun yeni baştan düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
14: Bundan sonra siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, infaz hukukunda mutlaka değişiklikler yapılacaktır.
13: AK Parti'nin 25. yılı için yayınlanan yeni vizyon belgesinde de yargı alanındaki hedefler arasında ceza ve infaz sisteminin yeniden ele alınacağı vurgulanıyor. Belgede ceza adaleti sisteminde cezasızlık algısına fırsat verilmeyeceğine dikkat çekiliyor. Ayrıca AK Parti'nin hukukçuları hayatında bir kez suç işlemiş birinin kendisine verilecek destekle birlikte bir daha suç işlemeyeceğine kanaat getirilmişse, o kişinin denetimli serbestlikle birlikte şartlı salıverilme şartlarında erken tahliye edilmesi olabilir değerlendirmesi yapıyor. Yani infaz kanununun daha sade, daha adil, daha eşitlikçi hale getirilmesi için harekete geçilecek.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
15: Adaleti öngörülebilir ve güvenli olarak güvenli hale getirmeyi düşünüyoruz. Özellikle bu yargıdaki gecikmeleri ben bizzat şahidim. Bunlarla ilgili de çok kısa sürede yeni projeler, yeni adımlar atacağız.
13: Adalete erişimde yeni dönem başlıyor. Adalet Bakanlığı, vatandaşın adalete erişimini hızlandırmak ve yargı hizmetlerindeki tıkanıklıkları erken aşamada tespit etmek için Alo Adalet 135 hattını devreye aldı. 19 Ağustos itibarıyla başlayan uygulamada vatandaşların Alo Adalet 135 üzerinden yaptığı bildirimler, adliyelerde oluşturulan yargı hizmetlerinin etkinliği büroları tarafından değerlendirilecek. Boşanma, kira ve ticari dava gibi uzun süren dosyaların yanı sıra soruşturmalardaki gecikmelerin nedenleri de erken aşamada tespit edilmeye çalışılacak. Hedef süre uygulaması ve yargı süreçlerindeki gecikmeler yakından izlenecek. Boşanma, kira ve ticari davalar başta olmak üzere gecikmelerin nedeni erken aşamada araştırılacak. Vatandaşın başvurusu adliyelerdeki özel bürolar tarafından takip edilecek. Yargısal süreçlere müdahale edilmeyecek. Mekanizma yalnızca idari işleyişteki aksaklıkların giderilmesine odaklanacak. Yeni sistemle teknolojinin de kullanılarak vatandaşla yargı birimleri arasındaki bağın güçlendirilmesi ve gecikmeyen, etkin ve erişilebilir adalet anlayışının daha ileri taşınması hedefleniyor.
16: A Haber Radyo, haberin radyosu. Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Terörsüz Türkiye sürecinde bugün kritik gün. Milli Dayanışma Yasası ile kurulan Takip ve Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında ilk kez bugün toplandı. Ankara'da yürütülen Alihan Kulis soruşturmasında dosyaya giren yeni tespitler, aile üyelerinin mal varlıklarına ilişkin dikkat çeken ayrıntıları ortaya koydu. İncelemelerde lüks araçlar, yüzlerce tapu ve kilolarca altın dikkat çekti. Söz konusu varlıkların kaynağına ilişkin araştırma sürüyor. Yeni nafaka düzenlemesi geliyor. Süresiz nafaka artık sona eriyor. Hazırlanan düzenlemeyle evlilik 6 ay ya da 1 yıl sürmüş olsa bile nafakanın en az 5 yıl süreyle ödenmesi öngörülüyor. Nafaka süresinin belirlenmesinde evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen süre esas alınacak. Buna göre nafaka evlilik süresinin yarısı kadar devam edebilecek.
1: Akşam Ajansı'ndan merhaba. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaş farklı bir boyuta evrilecek bugün itibariyle. Niye bugün dedim? Zira yaklaşık 2 saat sonra Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı İran'a yeni yaptırımlar açıklayacak. Bu yaptırımlar İran'a şimdiye kadar yapılan en büyük yaptırımlar olduğu belirtiliyor. İran'dan da buna yönelik açıklamalar var. Taşıyalım ekranlarınıza.
0: Washington, Tahran'a geniş kapsamlı ekonomik yaptırım hazırlığında. ABD'nin amacı Tahran'ı ekonomik olarak yalnızlaştırmak.
2: Bu tekrarlayan bir senaryo.
0: ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşta bir kez daha ekonomik kılıçlar çekildi. Washington'ın duyurmaya hazırlandığı yaptırım paketine ilişkin açıklama ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'tan geldi. Son oyun nitelemesi yapan Bessent, 2. Dünya Savaşı göndermesi de yaptı. Sosyal medyadan son oyun için harekete geçildiği açıklamasında bulundu.
2: Artık son

0: Aşamaya giriyoruz. Şafak vakti bir düşmana karşı şimdiye kadar düzenlenmiş en büyük mali saldırı olan ekonomik bir çıkarma başlıyor. Amacımız Tahran yalnız kalana kadar Tiran rejimi destekleyen her ekonomik can damarını kesmektir.
1: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai de açıklama yaptı. Tüm karşı hamlelerin yapılacağını söyledi.
0: İran, ABD'nin ekonomik yaptırımlarına karşı koymak için tüm ikili kapasitelerini kullanacak. Yasa dışı saldırganlık eylemleri gerçekleştiren taraflara tesislerini kullandırmadığı sürece hiçbir ülkenin İran konusunda endişelenmesini gerektirecek bir neden yoktur.
1: İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi ise ABD'nin zafer yanılsaması içinde olduğunu ifade etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı de ABD'nin plansız kaldığını savunarak ekonomik yaptırımlara başvurduğunu söylemişti.
0: Bu filmi biliyoruz, bu yüzden onunla nasıl yüzleşeceğimizi de biliyoruz.
1: Ayrıca İran ekonomik baskıya karşı Körfez'deki petrol ihracatının tamamen durdurulacağını söylemiş. Meclis komisyonu da Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alınmasını kabul etmişti. ABD ve İran arasında haftalardır doğrudan askeri saldırı yaşanmıyor.
2: İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma dair pek çok görüntü ortaya çıktı şimdiye kadar. 2023 yılında 3 Kasım'da yine Gazze'de bir ambulansın vurulduğu anlar ekranlara taşıyacağız sevgili seyirciler. Görüntülerin yeni olduğu bilgisini paylaşalım. Daha doğrusu yeni ortaya çıktı bu görüntüler. İsrail ordusu, İsrail'e ait teröristler, Gazze şeridinde sivilleri, sağlık altyapısını hedef alıyor biliyorsunuz. Bakın ekranlarınıza gelen bu görüntü 3 Kasım 2023 tarihine ait. 2 ambulans ilerliyor yola ve başka hiçbir sivil araç, hiçbir araç yok. İsrail ağır yaralıların olduğu bir ambulans konvoyunu hedef alıyor ve o saldırıda ekranlarınıza geliyor bakın bu görüntü. Bir ambulansın hedef alındığı ve patlatıldığı görev ekranlarınıza işte bu şekilde yansıyor. Kayıtlara geçen görüntü zaten insani boyutun krizli haline geldiği, insani yardımların hiç ulaşamadığı Gazze şeridinde sağlık çalışanlarının da hayatının, ki onlar savaşta dokunulmazlardır biliyorsunuz, fakat sağlık çalışanları, yaralılar dahi İsrail'in böyle hedefinde oluyor. Endonezya Hava Kuvvetleri'ne ait Su-30 savaş uçağı havalimanına inişe geçtiği sırada duramayarak pisti açtı. Kaza kırıma uğrayan uçağa ekipler müdahale etti. Su-30 tipi savaş uçağı Endonezya'nın Makassar kentinde bulunan Sultan Hasanuddin Havalimanı'na iniş yaptı. Ancak savaş uçağı pist sonuna kadar duramadı. Daha sonrasındaysa kaza kırıma uğradı. Ekranlarınıza gelen görüntüler cep telefonu kamerasıyla, amatör kamerayla kaydalanmış görüntüler. Endonezya Hava Kuvvetleri'nden olay nedenine ilişkin henüz bir açıklamada yapılmadığını belirtelim. Ama görüntülerde de gördüğünüz üzere bir Su-30 savaş uçağı pistin sonunda duramayarak kaza kırıma uğradığı görüntüler ekranlarınıza geliyor ki pistin sonunda sivil yerleşim yeri olduğu değerlendirilen yapılar da bulunuyor. Filipinler'de arıza yapan bir romorkörü kurtarma çalışmasında can pazarı yaşandı. Şiddetli dalgalar nedeniyle yan yatan romorkör battı. 10 kişilik mürettebatın suya atlayarak kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.
1: Romorkör saniyeler içinde battı. Mürettebat denize atlayarak kurtuldu. Görüntülerin adresi Filipinler. Zambales kentinin Botolan bölgesinde arıza yapan romorkörü kurtarmak için çalışma başlatıldı. Ancak romorkör çekildiği sırada etkili olan şiddetli dalgalar ve zorlu deniz koşulları tehlikeye davetiye çıkardı. Romorkör alabora oldu ve yan yatmaya başladı. Bu sırada 10 mürettebat denize atlayarak canlarını kurtardı. Römorkör saniyeler içinde battı. Ancak bu kez de denize atlayan mürettebat için dalgalarla mücadele başladı. Yüzerek karaya çıkmayı başaran 10 kişiye kumsalda bekleyenler de yardım etti. Yetkililer batan römorkörün yaklaşık 15 bin litre yakıt taşıdığını ve olası bir sızıntıya karşı önlem alındığını açıkladı.
2: İstanbul Gazi Osman Paşa'da 4 katlı binanın çatı katına çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken alevler bitişikte bulunan 2 apartmana da zarar verdi.
1: çatı

0: Ekiplerince yangının söndürülmesinin ardından dairede yapılan çalışmalarda yanmış bir erkek bedenine rastlandı.
1: Yaklaşık adam 2 senedir orada pimapenlerle kaçak bir yapı yapıyordu. Onlar alev aldı işte. Bütün emekleri de hem gitti.
2: Dairede bulunan cenaze kimliğinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

0: Efendim, Milli Dayanışma Yasası kapsamında kurulan Takip ve Koordinasyon Kurulu ilk kez bir araya geldi. Süreç kurulu neleri ele alıyor? A Haber muhabiri Kübra Bala'ya gideceğiz Ankara'ya. Kübra, hala komisyon toplantısı devam ediyor anladığımız kadarıyla. Dinleyelim senden ayrıntıları.
1: Evet, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan kurul toplantısında artık 3 saati geride bıraktık. Bugün ilk toplantı gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz saat dilimlerinde bir fotoğraf karesi de paylaşıldı. O fotoğraf karesinde kimler yer alıyor? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yine MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş'in o fotoğraf karesinde yer aldığını görüyoruz. Tabii oldukça önemli bir toplantı, çünkü terörsüz Türkiye sürecinin yol haritası belirlenecek. Kurulun çalışmalarının yol haritası belirlenecek ve terörsüz Türkiye sürecinin uygulama mekanizması şekillenecek diyebiliriz. Tabii ilk toplantıda ele alınacak ana gündem başlıkları ise silah bırakma ve alt kurullar olacak, ki alt kurulların kaç tane olacağı, hangi konularla ilgileneceği, hangi bakanlıkların ilgileneceği gibi konular ele alınmış olacak bugünkü toplantıda. Ki alt kurullarla ilgili birinin sosyal refah ve uyum rehabilitasyon, sosyal uyum ve rehabilitasyonla ilgili olması, yine birinin adli süreçle ilgili olması, birinin ise silah bırakmayla ilgili olması bekleniyor. Bugün netleşmiş olacak toplantıyla beraber. Bunun yanı sıra çalışma usul ve esasları ele alınacak, kurumlar arası koordinasyon gerektiren konular ele alınacak ve aynı zamanda kurul üyelerinin gündeme getireceği konular da ele alınıyor olacak toplantıda. Toplantı aslında şunu da söyleyelim, Milli Güvenlik Kurulu kararları içinde bir altyapı oluşturmuş olacak. Silah bırakma ve fesih süreciyle ilgili bir teyit ve tespit noktasında bir altyapı oluşturacak ve Milli Güvenlik Kurulu'nun resmi gazetede yayınlanacak kararının ardından da çalışmalarına devam edecek kurul. Ve aynı zamanda şunu da ifade edelim ki aslında gerektiğinde, yani ihtiyaç halinde kurula ilgili bakanlıklardan, kurum ve kuruluşlardan gereken kişiler de davet edilebilecek toplantılara. Geçtiğimiz dakikalarda MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'dan da bir açıklama geldi. Aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesinden oluşan izleme komisyonunun bu kanun kapsamındaki faaliyetleri izleyeceği ve kurula tavsiyelerde bulunabileceği de ifade edildi. Bildiğiniz üzere iki farklı kurulla yürütülecek süreç. Bunlardan biri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplanan bugünkü kurul. Bir diğeri ise meclis bünyesinde kurulacak izleme kurulu olacak, ki burada da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında üyelerinin seçilmesi bekleniyor. Siyasi parti temsilcileri yer alacak. İşte o izleme kuruluyla aslında bu takip kurulu koordinasyon halinde olacak diyebiliriz. Kurul toplantısının sonunda ise yazılı bir açıklama yapılacak diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
0: Kübra, teşekkürler aktardığım bilgilerden dolayı. Efendim, bir süredir son dakika bilgisi olarak da paylaşıyoruz. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin davanın 60. duruşması bugün yapıldı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada karar açıklandı. Ayrıntıları Mustafa Kadir Mercan'dan dinleyeceğiz.
2: Kararın 16'da açıklanacağını söylemişti mahkeme başkanı ve bu kapsamda da 16-15'te mahkeme heyetiyle birlikte salona geldi ve yaklaşık 1,5 saat süren karar okuması tamamlandı. 60 sayfalık bir karardan bahsediyoruz ve bu kapsamda da biliyorsunuz ki dosya kapsamında 5'i tutuklu, 200 sanık bulunuyordu. Tahliye edilen isimler var: Ceyhan Kayhan ve Erhan Daka yurt dışına çıkış şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Tutuklu bulunan sanıklardan Rıza Akpolat, Oya Tekin ve Celal Tekin ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Peki kimler ne kadar ceza aldı? Dilerseniz onlardan da bahsedelim. Beşiktaş Belediyesi

0: eski başkanı Rıza Akpolat 23 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası aldı. Hakkındaki suçlamalarsa rüşvet, rüşvete aracılık ve ihaleye fesat karıştırma suçları ve bu kapsamda bir de 3 yıl memuriyetten uzaklaştırma cezası aldı. Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeyden Karalarsa 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı ve o da 3 ay memuriyetten uzaklaştırma kararı verildi hakkında. Hakkındaki suçlama ise yine rüşvet. Adıyaman Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhansa 5 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Hakkındaki suçlama rüşvet. Ceyhan Belediyesi Başkanı Kadir Aydar rüşvet suçlamasıyla birlikte 5 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Seyhan Belediyesi Başkanı Oya Tekin rüşvet suçlamasıyla 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara rüşvet suçlamasıyla birlikte 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tuttere ise dosya kapsamında beraat etti. Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Alican Abacı ise hükmen tutuklandığını söyleyelim. Öte yandan biliyorsunuz ki bu davanın içerisinde, bu dosyanın içerisinde Esenyurt Belediyesi eski başkanı Ahmet Özer de vardı. Bu kapsamda özel belgede sahtecilik suçundan beraat kararı verildi. Hakkında ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçundansa 8 ay hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması ise geriye bırakıldı ve davaya ismini veren Aziz İhsan Aktaş hakkındaki ihaleye fesat karıştırma suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Fakat bu kapsamda etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığından dolayı hapis cezası hapis cezasına yer verilmediğini söyleyelim. Şunu da söylemekte fayda var. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasıydı biliyorsunuz ki. Bu dava bu kapsamda mahkeme başkanı ilk karar açıklamasında suç örgütüne dair herhangi bir delil bulguya rastlanılmıştır dedi ve bu kapsamda da suç örgütü olmadığını ifade etti ve bu kapsamda da Aziz İhsan Aktaş suç örgütü yönetme ve kurma suçlamasından direkt olarak beraat etti. Bu kapsamda da suç örgütüne üye olma suçlamasıyla bu dosyada yargılanan tüm sanıklar bu cezadan da yine bu suçlamadan da beraat ettiğini söyleyelim. Şimdi kamuoyunda şu tür bilgiler de yer alıyor. 240 yılla yargılanıyordu bazı isimler. 280 yılla yargılanıyordu bazı isimler. Bunun da cevabını verelim. Şimdi ortada bir suç örgütü ve suç örgütüne üyelik olmadığından dolayı bu cezalar bu kadar azalmış durumda. Onun altını çizelim. Herhangi bir spekülasyona mahal vermemek adına. Söylemiş olduğumuz gibi artık Aziz İhsan Aktaş davası bugün mahkemenin nihai kararıyla birlikte noktalandı diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Kadir, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Efendim, bir başka suç örgütü, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında hazırlanan MASAK raporu, Kuriş ailesi ve yakın çevresinin servet haritasını da gözler önüne serdi. Sadece 4 isimle toplam 1818 tapu işlemi tespit edildi. Lüks araçlar, yarış atları, üçüncü kişilerden gelen milyonluk transferler, aile içi miras devirleri ve yoğun haciz kayıtları öne çıkıyor.
2: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
3: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında Alihan ve Hilmi Kuriş'in lüks yaşamı mercek altına alındı. Kendisini kanaat önderi olarak konumlandıran Alihan Kuriş'in henüz 25 yaşındayken lüks bir araç kullandığı, kardeşiyle birlikte iki yarış atına sahip olduğu belirlendi. Kuriş'lerin yakın çevresinde ise 1818 tapu işlemi kayda geçti. Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Deniz Olgun Kuriş adına 646, babaannesi Nevin Kuriş adına 539, babası Mahmut Sabri Kuriş adına 207, eşi Seda Kuriş'in babası Mustafa Köse Musul adına ise 426 gayrimenkul işlem kaydı bulundu. Raporda en yüksek taşınmaz hareketliliğine sahip isimlerden biri Alihan Kuriş'in annesi oldu. Anne Kuriş'in kayıtlarında konut, arsa, dükkan ve tarla gibi yüzlerce taşınmaz yer aldı. Bazı taşınmazlarda çok sayıda haciz ve ihtiyati tedbir kaydı bulunduğu belirtilirken, miras yoluyla gerçekleşen devirler de raporda ayrı başlık olarak yer aldı. Ayşe Kuriş'in yalnızca taşınmaz değil, şirket bağlantı

0: Bazıları da MASAK raporuna yansıdı. Raporda bazı şirketlerde ortaklık ve yöneticilik kayıtları bulundu. Alihan Kureş'in kayınpederi Mustafa Kösemusul da raporda taşınmaz hareketliliği en yüksek ikinci isim olarak öne çıktı. Kösemusul'un geçmiş kayıtlarında toplam 426 gayrimenkul alış-satış ve devir işlemi yer aldığı tespit edildi. Taşınmazları üzerindeki haciz ve şerh yoğunluğu ise raporun en çarpıcı bölümlerinden birini oluşturdu. Özel orman niteliğindeki taşınmaz üzerinde 84 icraî haciz, 30 kamu hacizi, 3 ihtiyati haciz ve satışa arz şerhi bulunduğu kaydedildi. Alihan Kureş'in eşi Seda Kureş'in mali hareketleri de dikkat çekti. Rapora göre 5 Eylül 2023'te Mehmet Özmen'den Seda Kureş'in hesabına 2 milyon 406.650 lira transfer edildi. Alihan Kureş'in babası Mahmut Sabri Kureş'in 2024'teki vefatının ardından bazı taşınmazların Alihan Kureş ve kardeşi Hilmi Tuna Kureş'e intikal ettiği belirtildi. Hilmi Tuna Kureş'in 2024-26 dönemindeki taşınmaz hareketleriyle miras yoluyla edinilen bazı taşınmazların daha sonra satışa konu olması da rapora yansıdı. Öte yandan Alihan Kureş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kureş'in Muğla'ya götürülmesinde kullanılan aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu belirlenmişti. Şahin adına tahsisli iki aracın daha suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Araçlar incelemeye alındı. Soruşturma kapsamında Ömer Sipahioğlu'nun yakalanması için çalışma başlatılırken Ömer Yücel gözaltına alındı.
1: Küresel piyasalarda altın, zayıflayan dolar ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle yükselişini sürdürürken merkez bankalarının altın rezervlerini artırma eğilimi de dikkat çekiyor. Altın 3 ayın en yüksek seviyesine çıkarken Türkiye 585 ton altın rezerviyle dünya sıralamasında 12. sırada bulunuyor.
0: Piyasalar bu hafta açıklanacak ABD PCE enflasyon verisi ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole toplantısındaki konuşmasına odaklanmışken altın 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Zayıflayan dolar ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle altın, pazartesi günü 15 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Spot altında geçen hafta değer kazancı %5'in üzerinde gerçekleşti.
2: 4200'lerin kırılmasıyla birlikte de sert bir hareketlilik olduğunu görüyoruz. Önemli direnç noktalarındayı 4650 seviyesi bizim için oldukça önemli. Bu seviyeler etrafında da hareketin devam ettiğini görüyoruz. Eğer 4650'ler kalıcı olarak geçilebilir ve üzerinde günlük kapanışlar alınabilirse yukarı yönlü hareketin 4800 sonrasında da 4900'lere doğru ilerlediğini görmemiz mümkün olacak diye söyleyebilirim.
0: Yatırımcılar bu gelişmelerin Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri nasıl şekillendireceğini izliyor. Analistler Warsh'ın temkinli ve esnek bir politika mesajı vermesinin altındaki yükselişi destekleyebileceğini belirtiyor. Jeopolitik riskler ve ABD'nin İran'a yönelik olası yeni yaptırımları da piyasaların gündemindeki yerini koruyor. Öte yandan küresel belirsizlikler ve jeopolitik riskler nedeniyle merkez bankalarının altın talebi sürerken resmi altın rezervleri sıralaması açıklandı. Listenin zirvesinde 8133 tonla ABD yer alırken onu Almanya ve IMF takip etti. Türkiye ise 584,9 tonluk altın rezerviyle dünya sıralamasında 12. sırada bulunuyor. Türkiye bu rezerv miktarıyla Suudi Arabistan ve İngiltere gibi ülkeleri geride bırakırken merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme kapsamında altın alımlarını sürdürmesi dikkat çekiyor.
1: Nafaka düzenlemesinin de yer alacağı 13. yargı paketi Ekim ayında meclise sunulacak. Tartışma konusu olan süresiz nafaka kaldırılarak yeni düzenleme getirilecek. Peki yeni nafaka uygulaması nasıl olacak? İşte ayrıntılar.
3: Sürekli nafaka, yani herkese ağır gelir.
4: Adamlar ömür boyu nafaka ödemek zorunda kalıyor. Kim olursa olsun yani, yazık, günah. Çıkarılsın bence yani. Uygun, iyi olur aslında.
5: Kesinlikle desteklediğimiz bir şey. Ya bu süreçle ilgili ben olumlu düşünüyorum. İnşallah kadınlar mağdur oluyor genel olarak ama erkekler de çok mağdur oluyor bu durumda. İnşallah hayırlısı olur. Allah kimseye aylık vermesin ama tabii böyle süreçler yaşanabiliyor.
0: Nafaka'da yeni dönem başlıyor. Süresiz nafaka dönemi sona eriyor. 13. yargı paketinin Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanıyor. Paketin en çok konuşulan başlıklarından biri ise yoksulluk nafakası.

0: Yeni düzenlemeyle süreli nafaka sistemi getiriliyor.
1: Bence de yıpratıyordu. Erkek olsun, kadın olsun, şimdi doğru konuşmak gerekirse. En azından yani dosyalar azalmış olur. Bazı davalarda daha kolay görülmüş olur.
2: Yeni düzenlemeye göre evliliğin 6 ay veya 1 yıl gibi kısa sürmesi halinde dahi kadına 5 yıllık nafaka ödenmesi gündeme gelecek.
3: Evlenip boşanan bireyler daha sonrasında yıllar boyu bir nafaka ödüyor. Doğru bir karar olmuş.
0: Nafaka süresinin belirlenmesinde evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin de dikkate alınması planlanıyor. Buna göre nafakanın evlilik süresinin yarısı kadar uygulanması öngörülüyor.
4: Güzel bir şey oldu. Yani nafaka tek taraflı olmaması lazım. İki tarafın anlaşması lazım. İkisiyle anlaşmışsa kaldırması bence güzel bir şey oldu.
0: Kadının çalışamayacak durumda olması veya yaşının ilerlemiş bulunması halinde mahkemenin daha uzun süreli nafakaya hükmedebilmesinin önü açılacak. Daha önce açılmış ve kararı kesinleşmiş boşanma davalarında bağlanmış olan yoksulluk nafakaları hemen kesilmeyecek. Bu kişilere bir yıl daha nafaka ödenecek. Çekişmeli boşanma davalarının azaltılması için de önlem alınacak. Boşandıktan sonra sıra nafaka ve velayet davasına gelecek. Önce çiftlerin boşanma davası görülecek, ayrılık kararı verilecek. Ardından davanın uzamasına sebep veren unsurlar arasında olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet ayrıca davalarda görülecek. 13. yargı paketinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasının ardından düzenlemelerin kapsamı ve nihai hükümleri meclisteki yasama sürecinde netleşecek.
5: İstanbul Kağıthane'de bir kuyumcuda çalışan kurye taşıması için kendisine verilen 2 milyon 300 bin lira değerindeki altınları efendim geçen hafta çalmıştı. Ekiplerin yaptığı operasyon sonrasında zanlı bir evin çatısına kıskıvrak yakalandı.
0: ...380 gram altınla sırra kadem basmış, motosikleti terk edilmiş halde bulunmuştu. Kuyumcu kuryesi günler sonra saklandığı evde böyle yakalandı. 26 Temmuz'da Kağıthane Nurtepe'den gelen ihbar polisi alarma geçirdi. Bir kuyumcuda kurye olarak çalışan 30 yaşındaki Deniz Beşli, 2 milyon 300 bin lira değerindeki altınla ortadan kayboldu. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Polis kuryeyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameraları incelendi. Yapılan sıkı takibin ardından saklandığı adres tespit edildi. Operasyonun düğmesine basan ekipler yaptıkları baskında şüpheliyi ve iki kişiyi gözaltına aldı. 2 milyon liralık vurgun yapan kuryenin yakalanma anları drone kamerasına yansıdı. Kurye tutuklanırken diğer iki şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
5: Kocaeli Darıca'da denizde cansız bedenleri bulunan 3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgulara ulaşıldı. Hazırlanan ilk otopsi raporunda kardeşlerin alkollü oldukları tespit edildi. Darp veya yaralanma izine rastlanmayan faciada bir kardeşin denize düştü, diğerlerinin ise kurtarmak için suya girdiği ihtimali öne çıktı. İşte soruşturma dosyasına giren o detaylar.
0: Üç kardeşin sır ölümüyle ilgili otopsi raporu ortaya çıktı. Kardeşlerin olay sırasında alkollü oldukları tespit edildi. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde cansız bedenleri bulunan üç kardeşin ölümüne ilişkin soruşturma çok yönlü sürüyor. Ön otopsi raporunda kardeşlerin vücutlarında darp, boğuşma ve silah ya da bıçakla yaralanma izine rastlanmadığı bildirildi. Alkollü oldukları tespit edilen kardeşlerden birinin kazara denize düştüğü, diğer ikisinin de onu kurtarmak için suya girmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Gülşah, Muhammed Ali ve Belinay Sakar kardeşlerin sahile yürüdüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine de soruşturma dosyasında yer verildi. Diğer kardeşin ise olay sırasında evde uyuduğu, uyandığı anda da kardeşlerini aramaya çıktığı belirtildi. Ölen kardeşlerinin ebeveynlerinin boşandığı, yaşadıkları ailevi sorunlar nedeniyle de aileleriyle birlikte yaşadıkları evden ayrılmak istedikleri bilgisine ulaşıldı. Bununla ilgili diğer aile üyeleri de ifadeye çağrıldı. Öte yandan yaşanan facianın ailenin ilk acısı olmadığı, büyük kızlarının da 2016 yılında İzmir Çeşme'de suda boğularak yaşamını yitirdiği öğrenildi.
5: Denizli'de genç kadını ailesinin yanından silah zoruyla kaçıran takıntılı eski erkek arkadaş tutuklandı. Yürütülen soruşturmada dikkat çeken bilgilere ulaşıldı. Zanlının daha önce de kadının evine iki kere zorla girdiği

0: girmeye çalıştığı ortaya çıktı.
1: O kızın evini basmış yani.
2: Takıntılı adam hem kadının hem de ailesinin kabusu oldu. Denizli'nin Tavası ilçesinde genç kadın ailesinin yanında eski erkek arkadaşı tarafından silah zoruyla kaçırıldı.
3: Dehşet anlarının yaşandığı yer işte tam da burası. Genç kadın babasıyla birlikte bu akaryakıt istasyonuna geldi. Takıntılı sevgili de onları takip ediyordu. Ve o anlar hemen üst tarafta bulunan güvenlik kamerası tarafından an be an kayda alındı.
2: Şüphelinin kullandığı araç tespit edildi. Aracın ormanlık alanda olduğu belirlendi.
3: Genç kadın ve babası takıntılı sevgiliyi uzun süre ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı ve adam genç kadını işte bu noktada araca bindirip ormanlık alana götürdü.
1: Ben de tüfeğe kızı zarar gelmesin diye aldım elinden. Ben de onları jandarmaya teslim ettim tüfeğine, ona götürdüler yani içindeki kurşunlarını çıkardılar.
2: Düzenlenen operasyonla genç kadın kurtarıldı. Eski erkek arkadaşı da yakalandı.
3: Tutuklanan şahsın ilk vukuatının bu olmadığı öğrenildi. O şahsın genç kadının evini de bundan önceki süreçte iki kez bastı ortaya çıktı.
1: Tartışmalarını bitirdikten sonra kızın babası gitti. Kızla oğlan kaldı. Kız dedi gitmeyeceğim dedi oğlanla. Oğlan da gideceksin benimle geleceksin bu nikah olacak diyor. İmzayı atacaksın diyor. Kızdı ben senden evlenmem diyor.
2: Genç kadın ve ailesi kabusları olan zanlının gereken cezayı almasını istiyor.
1: O kızın evini basmış yani. O köyde olduğu için ben onu bilmiyorum. Babası söyledi buna o anda.
0: Diyarbakır'daki 13 katlı plazada çıkan yangına ilişkin itfaiyenin kask kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Dumandan etkilenen 3'ü itfaiye eri olmak üzere 5 kişi tedavilerin ardından taburcu edildi. Yangının çıkış nedenini tespit etmek için ekiplerin incelemesi ise sürüyor.
2: Plaza yangını büyük paniğe neden oldu. Ekipler zamanla yarıştı. Adres Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi. Plazanın giriş katındaki dış cephe kaplamanın alev almasıyla başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede üst katlara sıçradı. Bir yandan itfaiye ekipleri ve tomalarla yangına müdahale edilirken, diğer yandan da binada mahsur kalan 8 kişi için kurtarma operasyonu başlatıldı. İtfaiye ekibinin alevlerle mücadelesi kask kamerasına yansıdı. Görüntüler zamana karşı verilen zorlu mücadeleyi gözler önüne serdi. Mahsur kalanların itfaiye merdiveniyle kurtarıldığı anlar işte böyle kayda geçti.
4: Toplam 5 tane vatandaşımız yangından etkilendi. Bunların 3 tanesi itfaiye eri, 2 tanesi de binadaki o anda bulunan sakinlerden. Tamamı hastaneye sevk edildi. Çok şükür ve memnuniyeti ifade edeyim ki ağır yaralı durumda olan kimse yok. Tamamı dumandan zehirlenme ve sağlık müdürümüzün verdiği bilgiye göre orta seviyede durumları. Şu anda hastanede tedavileri devam ediyor.
2: Facianın eşiğinden dönülen yangın ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesine yönelik incelemelerse sürüyor.
0: Antalya'nın Serik ilçesinde iki kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın ardından ortaya çıkan acı tesadüf yürekleri dağladı. Belediyede temizlik personeli olan Cevdet Durmaz çöp kamyonuyla mesaiye giderken kazayı gördü ve yardıma koştu. Hurdaya dönen araçta yaşamını yitiren sürücünün kendi oğlu olduğunu gören acılı babanın durumu yürekleri dağladı.
2: Kazayı gördüğü gibi yardıma koştu. Hem de hayatını kaybeden sürücünün kendi oğlu olduğunu bilmeden.
5: Oğlum kafasını aldı durmana doğru çevirdi. Bir gözünü açtı, kapattı. Daha sonra boynunu büktü.
2: Acı olay Antalya'nın Serik ilçesinde yaşandı. Taner Durmaz idaresindeki otomobil kavşaktan dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı. Araçlar çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönerken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Taner Durmaz da

0: Araçta bulunan Mustafa Meke'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer araçta bulunan sürücü ve iki yolcu da yaralandı. Kazanın ardından ortaya çıkan acı tesadüfse yürekleri dağladı. Belediyede temizlik personeli olarak çalışan ve çöp kamyonuyla şantiyeye giden Cevdet Durmaz, olay yerinden geçtiği esnada kazayı görüp yardım etmek için durdu.
1: Benim arkadaşım Tolga dedi ki amca koş ne oldu dedim lan. Bu içindeki de Taner dedi, Mustafa dedi. Lan nasıl Mustafa ile Taner oldu dedim. Lan bunlar ayakta dedim. Olmaz dedi. Bunlar dedi. Direkt dedi bunlar dedi.
0: Durmaz araca koştuğundaysa acı gerçekle karşılaştı. Can veren sürücünün oğlu olduğunu gören babanın dünyası başına yıkıldı.
1: Bir baktım oğluma Mustafa arabanın içinde yatıyordu. Yanına vardım. Oğlumun kafasını tuttum bana doğru çevirdim. Bir gözünü açtı kapattı. Daha sonra boynunu büktü. O anda zaten düşmüşüm. Ne olduğunu hatırlayamadım.
0: Taner Durmaz ve Mustafa Meke'nin cenazeleri gözyaşlarıyla defnedildi.
1: Allah kimseye göstermesin. Çok zor durumlar evladım. Allah'ım şu anda yani ne diyeceğim bilemiyorum.
2: Efendim Afyonkarahisar'da tırdan dökülen boyalar nedeniyle bu yoldaki araçlar kendi renklerine değil şu yoldaki boyaya boyanıyorlardı. Bunun için çalışma yapıldı. Ekipler bu yolu yıkadılar defalarca ama bir türlü o boya geçmedi. Daha sonrasında çözüm bulundu. Makineli araçlar tarafından kazındı. Ve bundan dolayı da bu yola boya dökülen firmalara da ceza yağdı. Tam 20 milyon 900 bin lira.

0: Tüm arabalar böyle.
1: Araçları bu hale getiren boya temizlendi. Olay 17 Ağustos'ta Afyon Karahisar'da yaşandı. Bir tırdan Dinarçay Karayolu'na kimyasal madde döküldü. Yoldan geçen araçlar zarar gördü. Mor renge boyandı.
2: Sadece sağ şeritte var mı durum boya?
1: Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Boyanın döküldüğü yolun 5 kilometrelik bölümünde temizlik çalışması yapıldı. Boya günlerce süren yıkamayla çıkmayınca karayolları ekipleri 5 kilometrelik yolu iş makineleriyle kazıdı. 3 gün süren çalışma sonucu yol tamamen temizlendi. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yola dökülen boya nedeniyle çevre kirliliğine yol açtığı tespit edilen iki firmayla ilgili inceleme yaptı. Şirketlere toplam 20.980.602 lira idari yaptırım uygulandı.
3: Bursa ve İzmir'de 5 ayrı orman yangını çıktı. Uludağ eteklerinde 4 noktada çıkan orman yangınları ekipleri alarma geçirdi. Havadan ve karadan yoğun müdahaleyle alevler kontrol altına alındı. İzmir'de ise tarım arazisinden ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
1: Aynı saatlerde 4 noktadan duman yükseldi. Ekipler alarma geçti. Bursa Uludağ'ın eteklerinde çam ormanları alevlere teslim oldu.
4: Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde sabah saatlerinde eş zamanlı 3 yangın meydana geldi ve ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalesi sayesinde yangına kısa sürede müdahale edildi.
1: İlk ihbarların ardından orman ve itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Alevlere 2 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz, 3 su tankeri, 4 dozerle, 29 muhtelif araçla müdahale edildi. Helikopterler yakındaki göletlerden su alarak alevlere peş peşe sorti yaptı. Karadaki ekiplere itfaiye, jandarma ve bölge sakinleri de destek verdi. 92 personelin katıldığı çalışmalarda alevlerin yayılmasının önüne geçildi. Yaklaşık 3 saatlik yoğun müdahalenin ardından yangınlar kontrol altına alındı.
4: Yangının çıkış nedenine ilişkin ilk soruşturmalar devam ediyor. Öyle ki ilk değerlendirmelerde alevlerin yüksek gerilim hatlarından kopması sonucu başladığı iddia edildi. Ancak kesin neden ise yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.
1: Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

0: Bursa'da sabah saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alındı derken bu defa da Fethiye Mahallesi'nden bir yangın haberi geldi. Ekiplerin hızlı bir şekilde müdahalesi sonucu bu mahalledeki yangın da kontrol altına alındı.
1: Bir yangın haberi de İzmir'den geldi. Yangın Kiraz ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde çıktı. Tarım arazisinde başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen alevler kontrol altına alındı.
2: Birçok ülke çocukların kişisel verileri ve güvenliğini yok sayan sosyal medya şirketlerine yaptırımları artırıyor. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde TikTok'a çocuk gizliliği davasından $400 milyon ceza kesildi. Karar sonrası gözler ihlal yapan diğer platformlara çevrildi.
1: Sosyal medya şirketleri çocukların kişisel verileri ve güvenliğini yok sayıyor. Sonsuz kaydırma, otomatik oynatma ve algoritmik önerilerle çocukları bağımlı hale getiriyor.
3: Sürekli ellerinde. Hastalık.
4: Sosyal medyadan çocukları %100 uzaklaştıramayız belki ama bunun kontrollü hale gelmesi gerekiyor.
1: Birçok ülke sosyal medya devlerini sıkı takip altına aldı.
5: TikTok kapatmaları gerekiyor. Çünkü ahlakı bozan her şey TikTok'ta.
6: Çocukları gençlere bağımlı yapıyor, yönlendirme işlemi gerçekleştiriyor, kişisel verileri, bilgileri izinsiz bir şekilde kullanıyor. O zaman bizim de devlet olarak aynı şekilde bu platformlara yönelik yaptırımlar uygulamamız ve davalar da açmamızın son derece önemli olduğunu düşünüyorum.
7: Dünyada çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin koruyucu önlemler giderek artırılıyor. Bu konuda dikkat çeken son gelişme ise Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşandı. TikTok ve ana şirketi ByteDance, çocukların çevrim içi gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle açılan soruşturmada tam $400 milyon uzlaşmayı kabul etti.
6: Geçtiğimiz hafta da yine gündeme gelen 29 eyaletin Meta'ya açtığı ve çocukların gizliliğini, güvenliğini koruyamaması ve aynı zamanda algoritmanın çocukları bağımlı hale getirmesi sebebiyle bir dava daha var. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Tamam, TikTok için bunlar gerçekleştirildi. Umuyorum Meta için de aynı durum söz konusu. Çünkü bunların birbirinden hiçbir farkı yok.
4: Ceza kesilmesini son derece yerinde buluyorum.
3: Ben bile bazen ne çıkacağını bilmiyorum. Hemen kapatıyorum. Çünkü onu izlediğin an farklı şeylerle de karşılaşabiliyoruz büyük hani yetişkin olarak. Yani o yüzden istemiyorum.
1: Platformun uzlaşma bedeli ödendikten sonra çocukları koruma adına çalışma yapıp yapmayacağı merak konusu.
2: İç Anadolu'nun en büyük aqua parkı Kayseri'de ziyaretçilerine kapılarını açtı. Toplam 1800 metrekarelik modern bir alana kurulan aqua park geniş havuzu ve 5 su kaydırağıyla ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.
8: Deniz olmayan Kayseri'de bu çok güzel bir avantaj.
1: İç Anadolu'nun en büyük aqua parkı Kayseri'de kapılarını açtı.
9: Çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz. İnsanların da çok yoğun bir ilgisi var. Açıkçası bu kadar bir yoğunluk beklemiyorduk.
8: Çok güzel bir tesis. İhtiyacımız vardı. Kayseri'ye çok yakıştı.
10: Heyecan hissediyorum. Güzel kaydıraklar falan.
11: Kayseri'de sıcaktan bunalanlar soluğu aqua parkta alıyor. Ziyaretçiler havuzda serinlerken bir yandan da farklı özellikleri sahip su kaydıraklarında eğlenceli anlar yaşıyor.
9: Havuzumuzun uzunluğu 60 metre, 30 metre ene sahiptir ve 1.40 santim de derinliğe mevcuttur. Burada 5 ayrı kaydırakta vatandaşlarımıza heyecan dolu, adrenalin dolu dakikalar yaşatmaktayız.
10: Doğrusu buraya insan ilk geldiği an hemen heyecan hissediyor. En iyisi de şu kaydıraklar.
12: Serinlemek için güzel bir yer. Beğendik abla. Kaydıraklar falan güzel.
1: Tesis haftanın belirli günlerinde kadınlara, diğer günlerinde ise erkeklere hizmet verecek.
9: Perşembe, cuma, cumartesi günleri bayanlara, kadınlara hizmet etmektedir. Pazar, pazartesi, salı günleri erkeklere ve tesisimiz çarşamba günü kapalı olacaktır. Aqualarım ve havuzların bakımı nedeniyle tesislerimizi online sistemden kayıt yaptırarak kullanabilirler.
11: İç Anadolu'nun en büyük aqua parkında eğlencenin yanı sıra güvenlik önlemleri de ön planda tutuluyor. Havuz ve

0: su kaydıraklarının olduğu alanda görev yapan can kurtaranlar ziyaretçileri gün boyu takip ediyor.
1: Akvalarda ve suda yaşanacak olaylarla ilgili provalarımızı öncesinden aldık. Devamında çalışmalarımızı yaptık. Buradaki herhangi bir yaralanmaya karşı nasıl müdahale edeceğimizi ekip arkadaşlarımızla beraber çalışmış bulunmaktayız. O yüzden her türlü önlemi aldığımızı düşünüyoruz.
2: Bizim burada gözetim alanlarımız var. Kimse alanını boş bırakmıyor. Burada boğulma ihtimaline karşı, su dışarısındaki yaralanmalara karşı biz burada hepimiz tamamıyla tedbirde bulunuyoruz zaten.
3: Kayseri sıcağında 39-40 derecelerde yani en güzel aktivitelerden birisi aslında. Yani çok teşekkür ederiz.
4: Efendim çok kısa bir aramız var. Sonrasında tekrar karşınızdayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde uygulanan tasarruf tedbirleri kapsamında 2024 ile 2025 yıllarında 6 bakanlığın bu yılki toplam bütçesini aşacak şekilde 484 milyar lira tasarruf elde edildi. Bu kapsamda izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım modeliyle desteklenen tasarruf tedbirleri etkisini gösterdi. Tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamındaki harcamaların faiz ve deprem harcamaları hariç bütçe içindeki payı uzun dönem ortalaması olan %4,6'dan 2024 yılında %3,1'e, 2025 yılında %2,9 seviyesine geriledi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24, 25, 26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur.
6: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
7: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da.
8: Büyük rahatlık PTR.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
9: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
10: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz sigorta...

0: Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam. A Haber Radyo.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Tamam mı Mustafa?
9: Özel eğitim merkezlerinde yüz tanıma dönemi başladı. Yeni sistemde hem kamu zararı hem de hak ihlalleri önlenecek.
10: Milli Eğitim Bakanlığı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yaşanan usulsüzlüklere karşı harekete geçti. Tedbirler artacak. Teknolojik altyapı ise güçlendirilecek.
9: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlığın bilişim sistemleri üzerinden yapılan incelemelerde 2021-2026 yılları arasında 893 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine ceza uygulandığını açıkladı. Cezaların 255'inin gerçek dışı beyanla fazla ödenek almaya dayandığını belirten Tekin, yapılmayan derslerin yapılmış gibi gösterildiğini kaydetti. Tekin, biyometrik kimlik doğrulama sisteminin kamu zararını önlemek ve özel ihtiyaçlı bireylerin eğitim hakkını korumak için başlatıldığını bildirdi. Türkiye genelinde 3.348 merkezde her ay yaklaşık 550 bin bire eğitim alıyor. Milli Eğitim Bakanı bu hizmetler için 2025'te merkezlere 47,6 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı. Bu büyüklükteki kaynağın kullanıldığı alanda eğitim hizmetinin gerçekten verilip verilmediğini doğrulamanın şart olduğunu vurguladı. Tekin, dışarıdan müdahaleleri engellemek için teknik tedbirlerin artırıldığını ifade etti. Alınan tedbirlerle devletten haksız ödeme alınmasına yüz tanımayla fren konulacak.
11: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
12: Bir reklam.
13: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
14: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
15: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
12: Bir reklam.
11: A Haber Radyo, 24 saat haber. A Haber Radyo, haberin radyosu.
16: Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
17: Reklam.
18: Ooo, her yerden sipariş aldık.
19: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
18: Tabii ya.
19: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
18: Tami.
19: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
20: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
21: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
22: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
23: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
24: Kerem abi.
25: Hayrola çocuklar?
24: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.

0: paramızı alır yolumuza bakardık.
1: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Efendim devam ediyoruz akşam ajansında gelişmeleri aktarmaya. İstanbul'da bir apartta ellenen arkadaş grubunun bulunduğu evi basarak kurşun yağdıran saldırganlar biri 26 haftalık hamile iki kişiyi katletmişti. Geçtiğimiz yıl 7 Nisan'da yaşanan olaya ilişkin soruşturmayı derinleştiren polis kanlı saldırının arkasında Daltonlar suç örgütünün olduğunu tespit etti.
1: Hasım suç örgütü üyesi diye bastıkları evde biri hamile kadın iki kişiyi katlettiler. O katliamın arkasından Daltonlar suç örgütü çıktı. Korkunç olay 7 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'da yaşandı. Silahlı kişiler Hasım suç örgütü üyelerinin olduğunu düşünerek bir apartta eğlenen arkadaş grubunun bulunduğu daireyi bastı. Saldırıda Gültekin Gezer'le 26 haftalık hamile Kader Küçük Coşkun katledildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya ilişkin hazırlanan iddianamede dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Olayın yaşandığı apartta bir daire Samet Yolcu ve Gültekin Gezer tarafından günlük olarak kiralandı. Diğer daire ise şüpheli Alper Yıldırım tarafından olaydan 25 gün önce tutuldu. Söz konusu dairenin Daltonlar suç örgütü tarafından örgüt evi olarak kullanıldığı tespit edildi. İl dışından eylem amacıyla gelen örgüt üyelerinin hazırlanma ve barınma ihtiyaçlarını burada karşıladığı ortaya çıktı. İddianamede şüpheliler Ahmet Sinkar, Alper Yıldırım ve Baran Zinikli hakkında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbetle 11 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
0: Gaziantep'te 23 Ağustos'ta meydana gelen kazada ağır yaralanan 9 yaşındaki çocuk da yaşamını yitirdi. Kazada can kaybı 4'e yükselirken olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
1: 4 kişiyi hayattan koparan kaza böyle yaşandı. Gaziantep-Nizip karayolunda 23 Ağustos'ta meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada aynı araçta bulunan Mertcan Taşdemir, Doğan Yanardağ ile Hacı Zer yaşamını yitirdi. Diğer otomobilde bulunan biri çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Ancak 9 yaşındaki Sara Kalkan da hayata tutunamadı. Can kaybı 4'e yükseldi. Kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kavşakta dönüşü kaçırdıktan sonra geri manevra yaparak tekrar dönüş yapmak isteyen otomobile arkadan gelen diğer otomobilin çarptığı görülüyor. O anlarda araçlar çarpışmanın etkisiyle metrelerce savruluyor. Ayrıca kazada ölen Mertcan Taşdemir, Doğan Yanardağ ve Hacı Zer'in Antep fıstığı hasadına gitmek için erken saatlerde yola çıktığı ve tarım arazisine gittikleri öğrenildi.
0: Efendim Nevşehir'de düzenlenen 2026 Türkiye Rally Şampiyonası bu ve burada rally şampiyonasının olduğu yollar aslında kapalı. Hatta yabancı araçların, sivil araçların girmemesi için bariyerler de var ama bu sivil araç nasıl olduysa bir yerde

0: Bir şekilde bu rally etabına girmiş, bakın rally'deki bir araçta kafa kafaya çarpışıyor. Allah'tan sadece pilotlar yaralı olarak atlatıyorlar bu kazayı.
1: Sivil araç rally yapılan yola girdi. Kaza kaçınılmaz oldu. Kaza 2026 Türkiye Rally Şampiyonası'nın 4. ayağı Kapadokya Rally'sinde meydana geldi. Yarışa katılan pilot Ömer Güneş ve yardımcı pilotu Sevi Ak'la belirlenen güzergahta hızla ilerliyordu. O sırada Fatih Uyanık adlı vatandaş otomobiliyle rally'nin yapıldığı yola girdi. Hıza gelen rally aracıyla çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da hasar oluştu. Kazada yarış pilotu Ömer Güneş, yardımcı pilot Sevi Ak'la ve diğer otomobilin sürücüsü Fatih Uyanık yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
0: İstanbul Zeytinburnu'nda iki taksi şoförü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu o anlar cep telefonu kamerasına yansıyor.
2: Taksiciler yumruk yumruğa birbirine girdi. Görüntüler İstanbul Zeytinburnu'nda kayda geçti. İki taksi şoförü arasında sözlü tartışma çıktı. Tansiyon giderek yükseldi. Şoförler araçlarından inerek ortalığı birbirine kattı. Sokak ortasında dakikalarca yumruk yumruğa kavga ettiler. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Şoförler daha sonra olay yerinden ayrıldı.
0: Tekirdağ'da lastik deposunda yangın çıktı. Alevler güçlükle söndürülürken 4 ev zarar gördü.
2: Lastikler alev alev yandı. Gökyüzünü siyah duman kapladı. Görüntüler Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden. Bir lastik deposunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Tesis kısa sürede tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Alevler tesisin içindeki evlere ve otomobile ulaştı. Bölgeden yükselen duman ilçenin birçok yerinden görüldü. Alevler 3 saat süren çalışma sonucu söndürüldü. Yangında depodaki lastikler kullanılamaz hale gelirken evler ve otomobilde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
0: Şimdi de yurttan manzaralar gelecek efendim ekranlarınıza.
1: Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Pokut Yaylası'nda bir işletmede yangın çıktı. Kıbrıs gazisi Haluk Sönmez'e ait olduğu öğrenilen iş yerindeki yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yeri tamamen yanarak kül oldu. Düzce'de Arif Yalçı ve İknur Yalçı'nın bulunduğu jet ski kontrolden çıkarak köprü ayağına çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sahil güvenlik, can kurtaran ve sağlık ekipleri sevk edildi. Suya düşen Arif Yalçı yaralı olarak sudan çıkarıldı. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan İknur Yalçı ise hastanede tedaviye alındı. Görüntüler Afyonkarahisar Antalya yolundan. Kamyon şoförü aracın damperini açık unuttu ve yola o şekilde devam etti. Bir süre sonra açık olan damper 6 metre yüksekliğindeki yön levhalara çarptı. O anları başka sürücü cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bursa Orhan Gazi'de mıcır yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Olay yerine sevk edilen ekip yaralanan sürücüyü hastaneye sevk etti. Bölgede trafik bir süre kontrolü sağlandı. Yola saçılan mıcırın temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü. Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir evden kötü koku geldiği ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Ekipler dairede 100 kedinin olduğunu tespit etti. Sağlıksız koşullarda tutulan kediler koruma altına alındı. Manisa'da Didyalardan kalma Bintepeler Tümülüs alanı, Anadolu'nun

0: piramitleri olarak adlandırılıyor. Zamanla meydan okuyan bölgedeki tarihi yapılar tarihe ışık tutuyor.
1: Güneydoğu Asya ülkelerini Narra tayfunu vurdu. Çin'de 54 bin kişi tahliye edilirken sokaklar suya gömüldü. Vietnam ve Tayvan'da da benzer durum var. Mahsur kalanların yardımına şişme botlarla yetiştirildi.
2: Çin, Tayvan, Vietnam. Güneydoğu Asya'yı Narra tayfunu vurdu.
3: Burası şimdiden 3 kez su altında kaldı. Üstelik yağmur yeniden şiddetleniyor. Su seviyesi muhtemelen biraz daha yükselecek.
2: Tayfunun en şiddetli vurduğu noktaların başında Çin'in güneyindeki Guangxi-Zhuang özerk bölgesi var. Yüzlerce ev ve iş yeri tayfunun sebep olduğu selde kullanılamaz hale geldi. Yollar suya gömüldü. Mahsur kalanlar şişme botlarla kurtarıldı. 54 bin kişi evlerinden tahliye edilirken 15 nehirde taşma meydana geldi. Benzer görüntüler Vietnam'da da yaşandı. Yollar suya gömüldü. 4300 hane boşaltıldı. Su seviyesinin ikinci katlara kadar ulaşması sebebiyle ekipler mahsur kalanları evlerin balkonlarından kurtardı. Şişme yelek giyenler de kendi imkanlarıyla eşyalarını çıkarmaya çalıştı. Elektrik kesintileri yaşanan Vietnam'da 55 bin haneye enerji verilemedi. 10 bin hektardan fazla tarım arazisi de su altında kaldı. Burası da Tayvan. Çin ve Vietnam'a göre tayfundan daha az etkilenen Tayvan'da pek çok yolda çökme meydana geldi.
3: Kademeli bir çökme yaşandı. Önce asfaltta birkaç çatlak oluştu. Ardından yavaş yavaş daha da derine çökmeye başladı.
2: Küçük çaplı sel nedeniyle iş yerlerini su bastı. Onlarca motosiklet kullanılamaz hale geldi. Sürücüler araçlarını kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Tayvanlı yetkililer 5 gün içinde Kaohsiung bölgesinin 6 aylık yağış aldığını açıkladı.
1: Çin'de yapılan insansız robot oyunları dikkat çeken anlara sahne oldu. 100 metre koşusu yapıldı. İnsansız robot 100 metreyi 9 saniye 39 saniyesiyle koşarak Usain Bolt'a ait 17 yıllık dünya rekorunu kırdı.
2: Rekoru bir robot kırdı. Usain Bolt'un 100 metredeki 9,58 saniyelik dünya rekoru Pekin'de yapılan robot yarışında geride bırakıldı. Çin'de pistte insanlar değil insansız robotlar çıktı. Pekin'de düzenlenen dünya insansız robot oyunlarında 100 metre yarışı yapıldı.
4: Başlangıçta yapay zekaya pek sıcak bakmıyordum. İnsanların yerini alabileceği veya onları ortadan kaldırabileceği ihtimali nedeniyle biraz da direnç gösteriyordum. Ancak bu gelişmenin durdurulamaz olduğunu görünce gelip bir göz atmaya karar verdim.
2: Yarış dikkat çeken görüntülere sahne oldu. Robotların hedefinde kırılması zor görülen Usain Bolt'un 100 metre rekoru vardı. Tiangong Ultra adlı robot 100 metreyi 9,39 saniyede tamamladı. Bolt'un 9,58'lik derecesinden 19 saniye daha hızlı koştu. Tiangong Ultra geçen yılki robot oyunlarında 100 metreyi 21,50 saniyede koşmuştu. Şimdi aynı mesafeyi 9,39 saniyede tamamladı. Robotun derecesi bir yılda 12 saniyeden fazla iyileşti. Yarışın ikincisi de Bolt'u geçti. Hunter'ın geliştirdiği Lightning ise 9,47 saniyede finişe ulaştı. Robotlar hızlıydı ancak denge konusunda sınıfta kaldılar. Tiangong Ultra finişin ardından dengesini kaybederek kenara savruldu. Lightning ise yere yığıldı. Pistten sedye ile çıkarıldı.
1: Şimdi de dünyadaki diğer gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
0: Şantiyede nefes kesenler Brezilya'dan. İskeleden düşen inşaat işçisi güvenlik halatıyla asılı kaldı. Bir eliyle de ipe tutunan işçi, çalışma arkadaşı olan kepçe operatörü tarafından yer almadan kurtarıldı. Bu görüntüler ise İtalya'dan. Şiddetli fırtına havalimanını alt üst etti. Park halindeki küçük uçaklar adeta oyuncak gibi havada savrulup devrildi. İniş yapmaya çalışan bir uçak da rotasından saptı. Fırtına dinene kadar havalimanı kapatıldı. ABD'nin Florida eyaletinde 23 yaşındaki Faith Tankley'nin kullandığı uçak havada

0: de ise köpek çevredekiler tarafından tanındı ve sahibine ulaştırıldı.
1: Efendim akşam ajansında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Önce başlıklarımıza bakalım yeni saate girerken, sonrasında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz, detaylandıracağız. Bugün Ankara'da çok önemli bir toplantı vardı. Terörsüz Türkiye Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. İlk toplantıydı bu, biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bu kabine üyelerinden kuruldaki üyelerle beraber yapılan toplantı sonrası bir açıklama yapılmadı ama belli başlı bilgilerimiz var, paylaşacağız, birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Bugün Aziz İhsan Aktaş davasında karar verildi. O kısa karar arasında 7'si belediye başkanı ve Aziz İhsan Aktaş hakkında neler söylendi, hangi kararlar çıktı, onu da birazdan ekranlarınıza taşıyacağız. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda yeni bir safhaya gelindi. Artık Amerika Birleşik Devletleri İran'a aynı zamanda ekonomik olarak da saldıracak, yeni tedbirler açıklanacak. O tedbirler biraz sonra Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessel tarafından açıklanması bekleniyor sevgili seyirciler. An itibariyle kürsüde açıklamalarını yapıyor. Eğer bu konuya dair bir şeyler söylerse ekranlarınıza canlı olarak getireceğiz ama öncesinde başkentteki kritik toplantıyla başlayalım. Terörsüz Türkiye hedefinin en önemli aşamalarından biri olan süreç yasasının sahadaki uygulamasını takip edecek kurul ilk toplantısını yaptı. Aralarında bakanların olduğu kurul üyeleri silahların teslimi, sahadaki gelişmeler ve hukuki adımların uygulanmasını takip edecekler. Aynı zamanda bugün Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yılı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yılı için çok önemli bir paylaşım yaptı. Taşıyalım ekranlarınızı efendim.
2: Terörün karanlık gölgesini önce ülkemizin, sonra bölgemizin üzerinden tamamen kaldırmak istiyoruz.
3: Milli Dayanışma Yasası'nda takip ve koordinasyonla görevlendirilen kurul, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ilk kez toplandı. Masada Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlarıyla MİT Başkanı vardı. Toplantının en önemli başlığı silah bırakma sürecinin sahadaki takibiydi. Silahlar nerede bırakılacak, hangi takvim işleyecek, teslim süreci nasıl doğrulanacak? Bu soruların yanıtı için oluşturulacak alt komisyonlar ve kurumlar arasındaki koordinasyon masaya yatırıldı.
2: Çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız. Bizim tek bir derdimiz vardır. O da 86 milyonun huzuru ve güvenliğidir.
3: Sürecin bir diğer önemli boyutuysa hukuki. Teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarının hukuki statülerine göre sınıflandırılması için ayrı bir çalışma yürütülecek. Ancak bütün takvimin anahtarı silahların bırakıldığının teyidi. Örgütün Kandil'e kadar mağara ve kamplarını boşaltması, silahlarının yanı sıra drone ve haberleşme araçlarını da teslim etmesi gerekecek. Sahadan hazırlanan raporlar Milli Güvenlik Kurulu'na sunulacak. Milli Güvenlik Kurulu'nun teyit ve tespit kararının resmi gazetede yayımlanmasının ardından yasadan yararlanmak isteyen örgüt mensupları için 6 aylık başvuru süresi başlayacak. Kurulun çalışmaları hakkında mecliste düzenli olarak bilgilendirilecek. Ankara'da sürecin yol haritası şekillenirken bu hafta ikinci kritik adres Ahlat ve Malazgirt. 955 yıl önce Anadolu'nun kapılarını açan o tarihi ruh bu kez terörsüz bir geleceğin mesajlarıyla buluşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Ağustos'ta Ahlat'tan millete seslenecek. Erdoğan'ın birlik, kardeşlik ve terörsüz Türkiye hedefine ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Ardından Cumhurbaşkanlığı kabinesi de Erdoğan başkanlığında 3. kez Ahlat'ta toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 Ağustos'ta ise Malazgirt'e geçecek.
2: Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle oluşan umut havasının önünde bu defa kimse duramayacak.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir mesaj da geldi. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünü hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde teröre, çatışmaya ve istikrarsızlığa tahammül etmeyeceğini bir kez daha vurguladı. Şehitleri rahmetle, gazileri şükranla andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği de hız kesmedi. Litvanya Başbakanı Sinkevičius'la Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü. İki görüşmede de işbirliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

0: Önemli bir dava için karar günüydü bugün. CHP'li belediyelerde yolsuzluk ve rüşvet çarkı kuran Aziz İhsan Aktaş ve 7'si belediye başkanı 200 sanık için mahkeme kısa kararını açıkladı. Aktaş, örgüt kurma, sahtecilik ve ihale fesat iddialarından beraat etti. Görevden uzaklaştırılan CHP'li belediye başkanlarının aldığı cezalar da belli oldu.
1: Adalet mülkün temelidir. İlk günkü söylediğim gibi kaçmadım, buradayım. Söyleyeceklerimi tekrarlayacağım.
2: Türkiye'nin aylardır yakından takip ettiği Aziz İhsan Aktaş davası 60. duruşmada karara bağlandı. Aktaş öncülüğünde belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edildiği gerekçesiyle hazırlanan iddianamede Aktaş'ın 187 yıldan 450 yıla kadar, görevden uzaklaştırılan belediye başkanları Rıza Akpolat'ın 133 yıldan 337 yıla, Utku Caner Çaykara'nın 5 yıldan 15 yıla, Ahmet Özer'in 3 yıldan 9 yıla, Oya Tekin, Kadir Aydar, Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu. 200 sanıklı dev dosyada 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanı da hakim karşısındaydı. Davanın en çok merak edilen ismi Aziz İhsan Aktaş'sa duruşmaya katılmadı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Aktaş hakkında mahkeme kararını verdi. Aktaş, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma ve özel belgede sahtecilik suçlamalarından beraat etti. Aynı isim kısa süre önce başka bir davada da mahkeme salonunun en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Aziz İhsan Aktaş, İBB'ye yönelik davada Ekrem İmamoğlu'yla mahkeme salonunda karşı karşıya gelmişti. Rüşvet sisteminin Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatı için kurulduğunu öne süren Aktaş'ın iddiaları üzerine İmamoğlu ve avukatları duruşma salonunu terk etmişti. Beraat kararlarının yanı sıra mahkemeden peş peşe hapis cezaları da çıktı. Rıza Akpolat, rüşvet alma ve kara para aklama dahil farklı eylemlerden 6 yıl 3 ay, 3 yıl 1 ay ve 6 yıl hapis cezası aldı. Oya Tekin ve Celal Tekin rüşvet almaktan 8 yıl 4'er ay, Utku Caner Çaykara ve Kadir Aydar rüşvet suçundan 6 yıl 8'er ay, Zeydan Karalar rüşvet almaktan 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı. Ahmet Özer'e ise İhmal suretiyle görevi kötüye kullanmaktan 8 ay hapis cezası verildi.
0: Efendim, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent İran'a karşı uygulanacak ek yaptırımları açıklıyor. Hemen ekranlarınıza taşıyalım, canlı olarak dinleyelim hep beraber.
3: Burada bu kampanyanın etkilerini görüyoruz ve uluslar kendi etkileşimlerini rejimle devam ettiriyorlarsa bu mesajı almaları lazım. Eğer bizimle dostluklarına devam etmek ya da bundan faydalanmaya devam etmek istiyorlarsa İran rejimiyle ortak bir işleri varsa izolasyona ve dışarıda bırakılmaya hazır olsunlar. Hazinenin ekipleri, devlet ve Amerikan ordusu bir program sürdürecek. Böylece ABD'nin eylemleri tekrar başlayacak. Her ülke bu faaliyetlerini sonlandırmak için bir zaman çizelgesi belirlemeli. Eğer onlar bunu yapmazsa biz hazine etkilerini kullanarak tek taraflı bunu yapacağız. Mesela her banka şubesi, Melat'ın bütün şubeleri kapatılmalı. Bunu da net olarak ifade edeyim. Eğer para aklama işlemi yapan bir yer varsa İran lehine, bunlar ABD doları sisteminden çıkaracaklar. Zaten şimdiden zaman işlemeye başladı. Bugün bizim hedeflediğimiz şey 5 en önemli hayat kaynağını kapatmak istiyoruz. Dijital varlıkları, teknoloji, altın, havacılık ve denizcilik. Bu İran'ın 5 kaynağını keseceğiz. Aksi takdirde yaptırımlar devam edecek bu rejimle iş yapmaya devam edenler için. Bunu da hızlandırarak takipçisi olarak sağlayacağız. Hazine Dairesi ve dış denetimlerimiz gerek bireyleri, dünyanın her yerindeki gemileri, İran devletinin yasa dışı nükleer ve füze teknolojisi

0: Kendisini destekliyorsa, siber teknolojiyi ya da petrol gelirini elde etmesini sağlıyorsa bunları durduracağız. Yani her seçeneğini bitirene kadar devam edeceğiz İran'ın. Bu durumda ABD'nin pozisyonu şu: her türlü ekonomik angajman, bu katil rejimle işbirliği yapan herkesi tam olarak sorumluluk altına koymaktadır Amerikan gücüne karşı. 10 yıllar boyunca bu rejim gücünü İran'ın belli şekillerde cevap vermesini zaruri, Amerika'nın cevabını ise olası bir şey olarak gördü. Biz daha fazla ödeme İran'a gittikçe ya da gidemeyip de geciktikçe etkilerinin ne olduğunu göreceğiz. Biz bu ülkenin Berlin Duvarı düşünürseniz Berlin Duvarı yıkıldığı zaman o yanlış kişilerin üzerine de düşmüştü. İşte İran'a yardımcı olan ülkeler de Washington'ın kararlılığını test etmeyi aklından bile geçirmesi, eğer bizim sistemimizin ödüllerinden faydalanmak istiyorsanız bir yandan bu sistemi yıkmaya çalışanlarla işbirliği yapamazsınız. O yüzden şimdi bir karar vakti. Refah ve izolasyon arasında, barış ve terör arasında, Amerika ve İran arasında bir karar verme vakti. Bugün başlayan kampanya her gün güçlerimizi birleştirerek devam edecek ve bu rejim tek başına kalana kadar sürecek ve şimdi sorularınızı alabiliriz.
1: David from Reuters.
0: Reuters'tan David, teşekkürler soruları aldığınız için. Sizin elinizdeki en güçlü silahlardan bir tanesi ikincil yaptırımları da uygulamak bankalar ve finansal kurumlara, eğer İran için işlem gerçekleştiriyorlarsa. Çin bankaları genellikle hedef alındıklarını söylediler ama biz bu kurumlardan herhangi birisinin burada hedef alındığına şahit olmadık. Acaba bu kampanyayla yapılacak bir şey olacak mı? Yoksa bu çok hassas bir ticaret ateşkesi sebebiyle gerçekleşmeyecek bir şey mi? Bu büyük adımı atamayacaksınız acaba? Biz bugün şunu çok net olarak ifade etmek için buradayız. Hiç kimse ABD'nin elinin uzanamayacağı kadar büyük ve uzakta değildi. Yaptırımları uyguladığımız zaman bu ekosistemin parçası olanlar İran petrolünü paraya ve ticarete döken herkese ulaşacağız. Bu ülkelerden ilişkimizi sessiz diplomasiyle sürdüreceğiz ve her ülkenin bizim beklentilerimize cevap vermesini bekliyoruz. Biz de onların kim olduğunu biliyoruz. Onlar da kendilerinin kim olduğunu biliyorlar ve burada eğer ABD hazinesinin eli onların üzerine düşerse kendilerini kurtaracak kimse kalmayacak. CBS'ten Richard.
2: You said the president is calling world leaders with specific
0: Biz başkanın dünya liderlerinden özel ricaları, talepleri olduğunu söylediniz ve orada da yine bir zaman çizelgesi var. Kimleri aradı ve neler talep etti? Burada isim vermeyeceğiz. Bazı sonuçlar aldık bile. Ve ben şuna güveniyorum. Hepinizin bildiği gibi başkanımız çok ikna edici ve onları aradığı zaman ya da ziyaret ettiği zaman ya da Amerikan Hazinesi ya da İçişleri Bakanlığı onları aradığı zaman, liderlere bir şey söylediği zaman oradaki kurumlar ve ülkeler bizim tam olarak ne beklediğimizi ve hangi zaman çizelgesinde bunu beklediğimizi biliyorlar. Eğer buna cevap vermezlerse o zaman eylemlerin sonuçlarını görecekler. Peki bu zaman çizelgesinin ne kadar olduğunu söyleyebilir misiniz? Hayır, böyle bir takvim veremem. Ancak burada sonsuz sabrımız olmadığını söyleyeyim. Jennifer.
3: Thank you so much, Mr. Secretary Jennifer Schonberger.
0: Çok teşekkürler Sayın Bakan. Siz biraz evvel hiç kimsenin ABD yaptırımlarının üzerinde olmadığını söylediniz. Acaba hazine ne tip ikincil yaptırımlar uygulamayı düşünüyor? Çin bankaları ya da denizcilik şirketleri uymazsa neler yapabilir? Bu benzeri görülmedik yaptırımlar derken İran çatışmasında petrol fiyatlarının artmasının da uzun vadeli tahvil getirmeni etkileyeceğini söyledi.

0: Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Uzun bir süredir hazinenin bunları yapacağını söyledik. Başka hangi eylemleri alacak olabilir hazine? Biraz geriye gidecek olursak, biz destek finansman duyurusunu yaptık birkaç hafta önce ve kendi ihale programlarımızı, düzenli ihale programlarımızı açıkladık. Önümüzdeki çeyrekten itibaren bunların duyurularını siz de işiteceksiniz. Her ülke, her kurum bilmeli ve hazırlıklı olmalı ABD yaptırımlarına. Hiç kimse bunun dışında değil. Biz herkesi sorumlu tutacağız. Hesap verilebilir olarak görüyoruz ve ekonomik bağlarını keseceğiz bu rejimin. Ve Jennifer, söylediğim gibi, hiç kimse bizim kararlılığımızı test etmesin, sınamasın. Josh?
1: You said you weren't going to name names, but there's been some reports that
0: isim vermeyeceğiz dediniz ama bazı raporlar Birleşik Arap Emirliklerinin ilk sıralarda olacağını söylüyor bu listede. ABD'den İran'la bütün bağlarını kesmesi talebinde bulunacak ülkeler arasında. Birleşik Arap Emirlikleri ile bu açıdan paylaşmak istediğiniz bir şey var mı söyleyeceğiniz? Geçen hafta aldıkları aksiyonlar bir kaza değildi, kazara değildi, yani bir şeyin sonucuydu. Biz daha geniş yelpazede bir takım ülkelerden daha fazla şeyler yapmalarını isteyeceğiz. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri bizim ortağımız ve İran saldırılarından Körfez'de kendi payını almış bir ülke. Bu ülkelerin yıllar içinde İran'ı yardımcı olmanın sonucunda elde ettikleri şey vahşi saldırılar oldu. Yani biz İran'ı bombalarken İran'da bu ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri'ni bombaladı. Yani demek ki onları memnun etmeye çalışmak işe yaramıyor. Diğer yandan bu rejimle onları mutlu etmeye çalışmak, İran'ı memnun etmeye çalışmak işe yaramıyor. Bunu anlamış olduk. İşte bütün dünyaya biz bunu anlatmak istiyoruz ki bir yaptırım dalgası göreceksiniz bundan sonra ve bu toplantıdan sonra İran için bu çöküşün devam etmesini bekliyor. Çok temel bir duyuru da bekliyoruz finansal kurumlardan bu haftanın sonundan önce yaptırımlara dair. Sky'dan Samira.
2: Yep, no. No, are you no, I'm looking for Samira from Sky.
0: Hayır. Hayır, Sky'dan birisi vardı soru sormak için hazırlanan.
2: No, hi.
0: Evet.
3: Does the United States and President Trump still
0: acaba
3: want Canada
0: Amerika
3: to become a state?
0: Acaba Amerika Birleşik Devletleri ve Başkan Trump Kanada'nın hala bir devlet olmasını tanıyor mu? Yani bir devlet olmadan bütün devlet faydalarından istifade ediyorlar dedi. Kanada masaya geldiği zaman iyi niyetle müzakere edecek diye düşünüyorum. Geçen hafta iyi bir anlaşma önerildi. Onu reddetmeyi seçtiler. Maalesef Başbakan Carney Amerikan karşıtı ve Trump karşıtı bir platformla seçildi ve şu anda 20 puan geride ve bu noktada eski oyunlarına geri dönmüş gibi görünüyor. Şimdi burada şu soruyu sorması lazım. Acaba kendisi, Liberal Parti ya da Kanada halkı bu uyguladığı politikalardan istifade edecek mi? Çünkü çok iyi bir iş çıkarıyor gibi görünmüyor. Biraz tahvil getirilerine kaymak istiyorum. Bugün bir takım türbülanslardan sonra, geçen haftaki çalkantılardan sonra bir hareketlilik gördük. Acaba tahvil geri alımları yapılabilir mi bir süre sonra? Biz daha şu anda hiçbir tahvil alımı yapmadık. Bir sonraki sefer bir operasyonu 9 Eylül'de yapacağız. Bir konu daha bakayım. Siz öndeki...
4: Efendim, Amerika Birleşik Devletleri Bakanı Hazine Bakanı Scott Bessent'ın İran'a dair açıklamalarını ekranlarınıza getirdik. Başka konulara geçtiler. İç siyaset meselelerine geçtiler.

0: O yüzden biz de buradaki açıklamayı bitirdik. Şimdi İrfan'a gidelim. İrfan, ne dedi Hazine Bakanı? Şimdi açıklamaların içerisinde ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde ve gözetiminde diyor ki İran'la bütün ilişkilerini keseceksiniz. Artık İran'la ticaret bitti. Biz de sizi gözeteceğiz ülkelere diyor. Donald Trump da ülke liderlerini aramaya başlamış bu konuda. Çok farklı bir şey mi söyledi, yoksa hani zaten daha önceden yapılan bir şeydi, artık bunu çok bana çok etkili bir şeymiş gibi gelmedi o açıklama, ama tabii ben işin uzmanı değilim. Ne dersin bu konuda?
1: Kesinlikle haklısın aslında Hikmet. Şu anda beklenen açıklamalar gelmedi. Bugün beklenen şuydu: ülke ülke isimlerin açıklanacağı, hangi ülkelerin, özellikle de İran'ı çevreleyen ülkelerin isimlerinin açıklanması bekleniyordu. Ama şu anda herhangi bir açıklama yok şu anda.
0: Evet.
1: Donald Trump'ın klasik ya aslında politikasını izliyoruz bu arada. Hatırlarsanız Hikmet, seninle de çok konuştuk. Donald Trump da tansiyonu yüksek tutuyor. Herkes bir bekleyişe giriyor. Dünya ona kilitleniyor. Bugün de biz de Beyaz Saray'da, şu anda tüm Amerika'nın akım medyası ve diğer meslektaşlarımız da bu basın toplantısına kilitlenmişti, ama hiçbir açıklama yok. İşin açıkçası hangi ülkeler ambargo uygulanacaktı? Sanıyorum en azından bugünkü yaptığı açıklamadan, Hazine Bakanı Scott Bessent'in yaptığı açıklamadan biraz daha süre verdiler. Bu arada da işte Donald Trump'ın çeşitli ülke liderleriyle temasa geçeceği ve onlarla konuşarak İran'la ilişkilerini kesmeleri yönünde bir takım baskı uygulayacağını anlıyoruz Scott Bessent'ın yaptığı bu açıklamalarla birlikte. Ama daha da önemlisi, bugün özellikle de İran petrollerinin %80'ini alan, ki yaklaşık 21 yıllık bir anlaşması var Çin'le İran'ın petrol konusunda. Çin'in adının anılması bekleniyordu. Çin'in, evet, hedef gösterilmesi bekleniyordu Amerikan ana akım medyaya göre, ama o da gelmedi. Onun için Donald Trump'ın klasik bir baskı politikasının bir sonucunu izlemiş olduk işin açıkçası şu anda Hikmet. Önümüzdeki günler içerisinde işte Donald Trump kimlerle, hangi liderlerle konuşmalar yapacak, onlara ne tip iddialarda bulunacak, ama en azından şu an içerisinde Amerikan akım medyasında da yapılan yorumlarda bu yönde, başta Bahreyn olmak üzere İran çevreleri çeşitli ülkelere yönelik bir takım baskıların uygulanacağı, Hazine Bakanlığı'nın da OFAC bölümünün zaten takip ettiğini biliyoruz İran'ın tüm bankacılık hareketlerini ve dolayısıyla birçok şirketleri, birçok bankaları da bu anlamda bir baskı gelmesi bekleniyordu en azından yapılan yorumlarda, evet, ama bunların hiçbirinin şu anda olmadığını görüyoruz.
0: Peki İrfan, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı, kolay gelsin sana. Efendim devam ediyoruz. İsrail Suriye üzerindeki saldırı ve baskısına devam ederken Amerika Birleşik Devletleri devreye girdi. Ürdün'ün ev sahipliğinde Tel Aviv ve Şam heyetleri bir araya geldi. Taraflar güvenlik anlaşmasını ve İsrail'in saldırılarını masaya yatırdı. Suriye tarafı saldırıların durdurulmasını istiyor.
2: Tel Aviv-Şam hattında kritik bir gelişme yaşandı. İsrail ve Suriye heyetleri Ürdün'de masaya oturdu.
3: İsrail'e Suriye konusunda dengeli bir politika benimsemesi için baskı yapıyoruz.
2: İşgalci İsrail bölgedeki saldırgan politikasına devam ederken son bir haftada iki kez Suriye'yi hedef aldı. Tel Aviv'in agresif tutumuna karşı devreye ABD girdi ve Suriye ve İsrail heyetleri Ürdün'de bir araya geldi. Suriye resmi ajansında paylaşılan habere göre taraflar ABD arabuluculuğunda görüştü. Suriye heyetine Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani başkanlık etti. Heyette Suriye Genel İstihbarat ve Askeri İstihbarat Başkanları da yer aldı. Görüşmenin temel amacı, İsrail'in son saldırılarının ardından Suriye'deki gerilimi düşürmek ve müzakere sürecini yeniden canlandırmak oldu. Şam yönetimi İsrail'in gözaltı ve saldırılarını durdurmasını istedi. Gerilimi önlemek için mekanizmalar oluşturulması ve güvenlik müzakerelerinin yeniden başlatılması gerektiğini belirtti. Heyet, işgal altındaki Golan'ın Suriye toprağı olduğunu yineleyerek egemen devlet vurgusu yaptı.
3: Suriye işgal altındaki Golan tepeleri üzerindeki meşru iddiasından ödün vermeyecek.
0: Soykırımcı İsrail çocukların uçurtmalarını bile göz dikti. İşgalci İsrail, Gazze şeridinde uçurulan uçurtmaların sınırdaki İsrail yerleşim birimlerine düştüğü iddiasıyla Filistinlilere yönelik sürgün ve saldırı tehdidinde bulundu.
2: Önce çocukları katletti, şimdi de uçurtmalarına göz dikti. Soykırımcı İsrail, Gazze'deki uçurtmalar nedeniyle saldırı tehdidinde bulundu. Gazze, İsrail'in kanlı elleri tarafından çepeçevre sarıldı. Abluka korkunç boyutlara ulaştı. Ne karadan ne denizden geçiş var. Gazzeliler için özgürlük bir kelimeden ibaret kaldı. Ancak Tel Aviv'in saldırgan

0: Bununla da sınırlı kalmadı. Filistinli çocukların gökyüzünde aradığı mutluluk işgalcilerin engeline takıldı.
1: Ben uçurtmaları gökyüzüne gönderdiğimde diğer çocuklar da benimle birlikte uçurmaya başladı.
0: Katliamcı Başbakan Netanyahu güvenlik kabinesini topladı. Gazze'den İsrail tarafına uçtuğu ve yerleşimlere düştüğü öne sürülen uçurtmalar ele alındı. Uçurtmalar güvenlik tehdidi olarak gündeme getirildi. İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada uçurtmalarda şüpheli bir unsur bulunmadığını bildirmişti. Ancak İsrail yönetimi açıkça tehdit etti. Uçurtmalar yerleşim alanlarına düşmeye devam ederse yoğun saldırı düzenleriz denildi. Filistinlilerin yerlerinden edilmesi istenirken çocukların bulunduğu alanlar bir kez daha İsrail'in hedefi oldu. Hamas, İsrail'in uçurtmalarla ilgili tehditlerini saldırılara devam etmek için bahane olarak nitelendirdi. ABD, arabulucu ülkeler, garantör devletler ve BM Güvenlik Konseyi'ne İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.
2: Yunanistan, İran'ın Avrupa'daki Amerika Birleşik Devletleri üslerine saldırma tehditleri üzerine Kelpie Adası'ndaki patriotları Girit'e taşıdı. Hollanda, Gazze Savaşı nedeniyle Eurovision şarkı yarışmasına gelecek yıl katılmayacağını açıkladı. Amerika'nın kamu borcu 40 trilyon doları aştı. Sırada Dünya'da Bugün var.
0: İran'ın Avrupa'yı tehdit etmesi ve Hürmüz bölgesinde artan gerilim Atina'yı harekete geçirdi. Yunanistan, Mart'ta Kelpie Adası'na yerleştirdiği Patriot bataryasını altyapı ve askeri tesisleri korumak üzere geri çekti. Hava savunma sistemleri suda üstüne konuşlandırıldı. ABD'nin kamu borcu tarihte ilk kez 40 trilyon dolar sınırını aşarak rekor tazeledi. Yüksek faiz maliyetlerinin de etkisiyle çeyrek asırda yaklaşık 7 katına çıkan borç yükü 40 trilyon 47 milyar dolara çıktı. ABD Hazine Bakanlığı, ABD'nin son 25 yılda yaptığı savaşlar, ülkenin savunma harcamaları ve Covid-19 salgınının bütçe açığını büyüttüğünü öne sürüyor. Hollanda, Gazze Savaşı nedeniyle tarafsızlığını yitirdiğini belirttiği Eurovision şarkı yarışmasına gelecek yıl katılmayacağını açıkladı. Yarışma son dönemde İsrail'in katılımı sebebiyle bir boykot dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Boykot sürecinde Hollanda, İzlanda, İspanya, İrlanda ve Slovenya yarışmadan çekilmiş, İspanya, İrlanda ve Slovenya programı yayınlamayı da tamamen reddetmişti. Hollanda yarışmaya ilk kez düzenlendiği 1956 yılından bu yana katılıyordu. Bir ülke daha 16 yaş altına sosyal medyayı yasaklamaya hazırlanıyor. Yeni Zelanda hükümeti 16 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarını kullanmasını yasaklamayı amaçlayan yasa tasarısını pazartesi günü parlamentoya sunacağını duyurdu. Bu adımla birlikte Yeni Zelanda gençleri Instagram ve TikTok gibi platformlardan uzak tutmayı hedefleyen ülkelerin arasına katılıyor.
2: Efendim, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in adı Alihan Kuriç dosyasıyla yine gündemde. Şahin'in özel tahsisli aracını firari Hilmi Tuna Kuriç'in kullandığı ortaya çıkmıştı. Elde edilen bilgilere göre Şahin'in Kuriç'lere verdiği iki ayrı araç daha var. İddialara göre hepsi suçla bağlantılı faaliyetlerde kullanılıyor. Diğer yandan Alihan Kuriç suç örgütü soruşturmasında bu kez ailenin servet haritası mercek altına alındı. MASAK raporlarına göre milyarlık para trafiğini yapan Kuriç'lerin lüks araçları, dönümlerce arazileri, hatta yarış atları bile var.
3: Hilmi Tuna Kuriş'in kaçış trafiğindeki yeni bağlantılar bir bir gün yüzüne çıkıyor. Kuriş'in kaçırılmasında kullanıldığı belirlenen aracın ardından bu kez eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha suçla bağlantılı faaliyetlerde kullanıldığı ortaya çıktı. Soruşturmanın çemberi genişlerken Ömer Yücel gözaltına alındı. Ömer Sipahioğlu'nun yakalanması içinse ekipler harekete geçti. Soruşturmada bir yandan firari isimlerin ve şüpheli bağlantıların izi sürülürken diğer yandan Kuriş ailesinin servet haritası da mercek altında. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında MASAK raporu Kuriş ailesinin mali hareketliliğini gözler önüne serdi. MASAK, Kuriş'in sadece kendi mal varlığını değil, eşinden anne babasına, kardeşinden babaannesine, eşinin ailesine kadar uzanan geniş bir halkanın mali profilini çıkardı. Banka hesapları, şirket ortaklıkları, araçlar ve taşınmaz devirleri tek tek incelemeye alındı.

0: Raporun en çarpıcı başlıklarından biri tapu kayıtları. Alihan Kuriş'in annesi, babası, babaannesi ve kayınpederi. Yalnızca bu dört ismin tapu geçmişinde tam 1818 alım, satım ve devir işlem kaydı tespit edildi. En fazla hareketlilik ise 646 işlemle Kuriş'in annesinin kayıtlarında ortaya çıktı. Evler, arsalar, tarlalar, dükkanlar, imalathaneler. Kayıtlarda pek çok farklı nitelikte taşınmaz yer alıyor. 2 Ekim 2023 tarihinde Kuriş'in eşinin kardeşi tek bir günde 5 ayrı tarla satın almış. Tarlaların toplam büyüklüğü yaklaşık 18.700 metrekare. Ve milyonluk otomobilin parası. Kuriş'in eşinin hesabına üçüncü bir kişiden 2.406.650 lira gönderildi. Paranın neredeyse tamamı aynı gün lüks bir otomobilin alımı için aktarıldı. Bir başka dikkat çeken para trafiği ise Kuriş'in kayınvalidesinin hesaplarında. Adına kayıtlı şirket, araç veya gayrimenkul bulunmamasına rağmen hesaplarına giren ve çıkan paranın toplamı 9,3 milyon lirayı aştı. Masanın merceğine takılan servetin izleri tapu ve banka hesaplarıyla sınırlı değil. Lüks araçlardan yarış atlarına uzanan dikkat çekici bir mal varlığı tablosu da var. Alihan Kuriş'in henüz 25 yaşındayken yaklaşık 3 yıl boyunca lüks bir spor otomobil kullandığı belirlendi. Üstelik Kuriş'in ve kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in yarış atları olduğu da kayıtlara yansıdı.
1: İstanbul Kadıköy'de uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Bir eve yapılan baskında 30 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
2: Zehir tacirlerine geçit verilmiyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmaları sürüyor. Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler operasyon için düğmeye bastı. Operasyonun adresi Kadıköy'dü. Bir eve yapılan baskında 30 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli de gözaltına alındı.
1: Alışveriş merkezi otoparkları kanunen 3 saat ücretsiz, ancak bazı alışveriş merkezleri otoparkları bu düzenlemeyi uygulamamak için farklı bir yol izliyor. Otoparkın niteliğini farklı göstererek sürücülere cep telefonu uygulaması indirmeye zorluyorlar. Bunu yaptığınız takdirde de bütün kişisel verilerinizi alıyorlar. Peki bu durum yasal mı? Arkadaşlarımız sizin için araştırdı.
3: Sıfır 3 saat ücretsiz.
4: Yarı saat ücretsiz.
3: Bu alışveriş merkezi değil mi burası?
5: Hukuken zaten ücretsiz olması gereken bir hak, kişisel veri karşılığında verilen bir kampanyaya dönüştürülemez.
6: Kanunen 3 saat ücretsiz ama bazı otoparklar o kararı hiçe sayıyor. Telefon uygulaması indirtip reklama zorluyor.
3: Bir uygulama vesaire falan var mı indirmek
4: evet,
3: için?
4: Evet, İstanbul uygulaması var.
3: Tamam.
4: Her ay bir kez plakaya 3 saat indirim sağlanıyor.
6: İstanbul'da bazı alışveriş merkezleri aynı yerleşkedeki otoparkların ünvanını farklı göstererek UKOME'nin 3 saat ücretsiz kararını uygulamıyor. Örneğin Plaza Otopark olarak gösteriyor. Şimdi bir de bu duruma telefon uygulamalı indirim geldi.
3: Şu anda o alışveriş merkezinin otoparkındayız ve uygulamayı indirirsek her ay bir kez ilk 3 saat ücretsiz diyor. Ama normalde zaten alışveriş merkezlerinde 3 saat her gün ücretsiz olması gerekiyor. Yine de uygulamayı indirdim. Bakın burada telefon numarası istiyor. Ben bunları onaylayacağım.
5: Burada tüketiciye işletmenin kendi inisiyatifiyle sağladığı bir indirimden ya da kampanyadan değil, belirli nitelikteki otoparklar açısından getirilen bir düzenlemeden söz ediyoruz.
6: Bir de o uygulamaların bazılarında kimlik numarası, bazısında kişisel veriler talep ediliyor.
5: Bir hizmetin gerekli olmadığı halde kişisel veri işlemesine ilişkin açık rıza verilmesi şartına bağlanması, rızanın gerçekten özgürce, özgür iradeyle verilip verilmediği sorununu doğuruyor.
3: Şu anda uygulamayı indirdim. Artık her ay bir kez bu uygulama sayesinde 3 saat ücretsiz otoparkı kullanabilirim. Ama onun haricinde fiyat tarifesi yarım saatten itibaren 240 lira. Yani bu uygulama sadece bizi normalde UKOME kararıyla uygulanan uygulamayı kullandırtıyor.
5: Verinizi verirseniz hizmetten ücretsiz faydalanırsınız. Eğer vermezseniz ücret ödersiniz deniliyorsa da bunun somut olay bakımından ayrıca incelemeye tabi tutulması gerekiyor.
1: Balıkesir'de bir sürücü aracın üzerine bağladığı dolap kapağıyla ilerliyordu. Dolap kapağı rüzgarın etkisiyle yola savruldu. Hemen arkasına gelen motosiklet sürücüsü ölümden kıl payı kurtuldu. İşte o anlar.
0: Aracın üzerine bağlanan tahta rüzgarın etkisiyle uçtu. Hemen arkasındaki motosiklet sürücüsü ölümden döndü.
7: Abi bak ben motor üstüne gidiyorum. Güzel abi. Benim çoluğum var, çocuğum var.
0: Yürekleri ağza getiren görüntü Balıkesir'in Edremit ilçesinde kayda geçti. Araç sürücüsü tavanına dolap kapağı bağlamış yolda ilerliyordu. Kapak rüzgarın etkisiyle uçup yola savruldu. Dolap kapağı üzerine gelen motosiklet sürücüsü düşmekten son anda kurtuldu. O saniyeler hemen yanındaki başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
7: Tamam, arabada yanıp abi buna bağlama o zaman.
8: Tamam abi, özür dilerim.
9: Özür diliyorum, özür diliyorsun. Havaya kalktı, havaya, böyle havaya kalktı.
1: Bir dünya rekorunu izleyeceğiz. Rus paraşütçü Sergey Boysov bir rekora imza attı efendim. Sıcak hava balonuyla yaklaşık 11.550 metre yükselmiş ve oradan artık uzay orası. Oradan atlayışı gerçekleştirdi ve atlayışta başarıyla sonuçlandı. Dünya rekoru kırdı. Bir önceki dünya rekoruysa 10.060 metre.
2: 11.551 metreden atladı, dünya rekorunun sahibi oldu. Rus paraşütçü Sergey Boystov yürekleri ağza getiren bir atlayışa imza attı. Sıcak hava balonuyla binlerce metre yükselen Rus paraşütçü özel ekipmanlarını giydi, oksijen maskesini taktı. Atlayacağı yüksekliğe ulaştığında kendini boşluğa bıraktı. Saniyeler içinde hızı yüzlerce kilometreye çıktı. 2,5 dakikalık serbest düşüşte saatte 500 kilometre hıza kadar ulaştı. Yeryüzüne yaklaştığında paraşütünü açarak başarılı bir atlayış gerçekleştirdi ve rekora imza attı. Bir önceki atlayış 10.060 metre ile Polonyalı bir paraşütçüye aitti. Bugüne kadar en yüksekten atlayan kişi ise Felix Baumgartner. Ancak onun 39 kilometre yükseklikten yaptığı atlayışla Rus paraşütçünün atlayışı farklı kategorilerde değerlendiriliyor.
1: Efendim bugün Mevlid gecesi, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya teşriflerinin 1501. yıl dönümünde Mevlid gecesi idrak ediyor. Samsun'a gideceğiz haber muhabiri Mahmut Erdoğan'a, yanında konuğu da var. Mahmut senden dinleyelim, Samsun Büyük Cami'den anlat lütfen bize.
10: Her şeyin sahibi olan... İnananlar ve Müslümanlar için elbette ki son derece önemli bir gecedeyiz. Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı Mevlid Kandili'nde elbette ki Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünyaya teşriflerinin yıl dönümü olarak yad edilen bu müstesna ve özel bir gecedeyiz. Türkiye'nin her bir tarafından milyonlarca camilerde Mevlid Gecesi ve Mevlid Kandili kutlama programları elbette gerçekleşiyor. Biz Samsun'da büyük camideyiz. Mevlid Kandili İslam aleminde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dünyaya teşvik anıldı. Biz Müslümanlar tarafından önemli ve mübarek kabul edilen gecelerden yalnızca bir tanesi elbette. Mevlid kelimesi Arapça kökenli olup doğum ve doğum zamanı anlamına gelen önemli bir kelime. Mevlid kandili hicri takvime göre Rebiyevvel ayının 12. gecesinde idrak edilen, miladi takvime göre ise tarihi her yıl değişen önemli gecelerden biri olduğunu belirtelim. Bu mübarek gece Peygamber Efendimizin hayatını, güzel ahlakını, insanlığa yönelik mesajlarını ve sünnetini yeniden hatırlamak açısından önemli bir fırsat olarak da görüldüğünü belirtelim. Peygamber Efendimiz merhamet, adalet, hoşgörü, kardeşlik, yardımlaşma ve güzel ahlak konusundaki öğretileri bu gece de daha da fazla gündeme gelmeye devam ediyor. Ülkemizde de Mevlid Kandili dolayısıyla camilerde özel programlar gerçekleştirilmeye devam ediyor. Programlarda biraz önce bulunmuş olduğumuz Büyük Cami'de Kur'an-ı Kerim tilafeti ve Mevlid-i Şerif'le birlikte ilahiler okundu, salavat ve dualar yapıldı. Şu an istihbarisi din görevlileri tarafından gecenin anlam ve önemine ilişkin sohbetlerinde gerçekleştirildi. Belirtelim. Vatandaşlarımız da

0: Kandil gecesinde camilerde elbette ki bir araya geliyor, ibadetlerini ediyor, dualar ediyor, manevi atmosferi birlikte yaşamaya burada devam ettiklerini belirtelim. Ayrıca elbette ki bu önemli gecelerde ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, büyükleri ziyaret etmek, gönül almak ve toplumda dayanışmayı güçlendirmek de bu gecenin ruhuna uygun davranışlar arasında olduğunu belirtelim. Ülkemizin genelinde olduğu gibi şu anda bizim içerisinde bulunduğumuz Samsun'daki büyük camide de Mevlid Kandili programının gerçekleştirdiği bilgisini paylaşalım. Biraz önce ilahiler okundu, kelime-i tevhidler yapıldı. An itibariyle din görevlileri tarafından da bu gecenin anlam ve önemine ilişkin sohbetler de gerçekleşiyor. Aileler, çocuklar, gençler, yaşlılar bu gecenin feyzini alabilmek ve Peygamber Efendimiz'in dünyayı teşrifini yad etmek için camileri doldurmaya devam ediyor diyelim. Ve sözü Samsun'dan, Büyük Cami'den tekrar size bırakalım.
1: Teşekkürler aktardığım bilgilerden dolayı. Efendim bizler de A Haber ailesi olarak Efendimiz'in 1501. Teşrif yıl dönümünü tüm İslam alemini kutlayalım. Mevlid gecesi mübarek olsun tüm İslam aleminin. Bizler burada noktalıyoruz akşam ajansını. Bizden sonra Orhan Salih konuklarıyla beraber karşınızda olacak efendim. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Radyosu A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verildiğini açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın internet sitesinde Türk Lirası likidite yönetimine ilişkin bir duyuru yayımlandı. Buna göre, 1 Mart 2026'da ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verildiği bildirildi. Halkbank'ın katkılarıyla
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Pentagon, İran Savaşı'nın son bilançosunu açıkladı. Ağustos başında duyurulan ölü asker sayısı 18 olarak kalırken yaralı sayısı 750'yi aştı. ABD Savunma Bakanlığı 28 Şubat'ta başlayan İran Savaşı'ndaki kayıplarına ilişkin güncel verileri paylaştı. İki ayrı döneme bölünen raporda ilk dönem İran'ın Destansı Öfke Operasyonu sırasında düzenlediği saldırıları kapsadı. 28 Şubat 7 Temmuz aralığındaki bu dönemde 14 ABD askerinin öldüğü, 417 askerin ise yaralandığı bildirildi. Raporda bu 14 ölümden 7'sinin düşman kaynaklı, diğer yarısının ise kazalar ve belirlenemeyen sebepler sonucunda gerçekleştiği belirtiliyor. Trump'ın İran'la ateşkesin sona erdiğini resmen ilan ettiği 7 Temmuz sonrası dönemde ise 4 ABD askerinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yaklaşık 340 askerin de yaralandığı bildirildi.
3: Bana kalırsa ateşkes bitti. İran'ı hasta insanlar yönetiyor. Bunlar yalancılar. Anlaşma yaptık, nükleer silah olmayacak dedik. Sonra inkar ettiler.
2: İki dönemin geneline bakıldığında ise toplam 11 ölüm ve 589 yaralanmayla çatışmanın en ağır yükünü ABD Kara Kuvvetleri'nin üstlendiği görüldü.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Kazayı gördüğü gibi yardıma koştu. Hem de hayatını kaybeden sürücünün kendi oğlu olduğunu bilmeden.
4: Oğlumun kafasını tuttum, bana doğru çevirdim. Bir gözünü açtı, kapattı. Daha sonra boynunu büktü.
2: Acı olay Antalya'nın Serik ilçesinde yaşandı. Taner Durmaz idaresindeki otomobil kavşaktan dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı. Araçlar çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönerken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Taner Durmaz da aynı araçta bulunan Mustafa Meke'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer araçta bulunan sürücü ve iki yolcu da yaralandı. Kazanın ardından ortaya çıkan acı tesadüfse yürekleri dağladı. Belediyede temizlik personeli olarak çalışan ve çöp kamyonuyla şantiyeye giden Cevdet Durmaz, olay yerinden geçtiği esnada kazayı görüp yardım etmek için durdu.
4: Benim arkadaşım Tolga dedi ki amca koş ne oldu dedim lan. Bu içindeki de Taner'le.

0: de Mustafa da dedi. Ulan nasıl Mustafa ile Taner olur dedim. Ulan bunlar ayrıdadır dedim. Olmaz olmaz dedi. Bunlar dedi. Direkt dedi bunlar dedi.
1: Durmaz araca koştuğundaysa acı gerçekle karşılaştı. Can veren sürücünün oğlu olduğunu gören babanın dünyası başına yıkıldı.
0: Bir baktık oğluma Mustafa arabanın içinde yatıyor. Yanına vardım. Oğlumun kafasına tuttum, bana doğru çevirdim. Bir gözünü açtı, kapattı. Daha sonra boynunu büktü. O anda zaten düşmüşüm. Ne olduğunu hatırlayamadım.
1: Taner Durmaz ve Mustafa Meken'in cenazeleri gözyaşlarıyla defnedildi.
0: Allah kimseye göstermesin. Çok zor durumda evladım. Allah'ım şu anda yani ne diyeceğim bilemiyorum.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Ukrayna'nın bağımsızlığının 35. yıl dönümünde Gönüllüler Koalisyonu Çevrimiçi Liderler Zirvesi düzenlendi. Zirveye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldı. Zirvede savaşın sona erdirilmesi ve adil kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, zirveye ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdürdüğünü belirtti. Savaşın daha fazla can kaybına ve yıkıma neden olmadan müzakere yoluyla sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı. Yılmaz, saldırıların can ve mal güvenliğinin yanı sıra seyri sefer emniyeti ve küresel gıda güvenliği açısından da tehdit oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca Türkiye'nin Karadeniz tahıl girişiminden elde edilen tecrübeyle güvenli seyri seferin yeniden tesis edilmesi için çalıştığını, ateşkes ve kalıcı barış için diplomasiyi önceleyen aktif çabalarını sürdüreceğini kaydetti.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Mevcut tablonun devam etmesi halinde, içinde bulunduğumuz asrın sonunda nüfusumuzun 10 milyon gerilemesi bekleniyor. Yani ülkemizi ve milletimizi özellikle nüfus konusunda endişe verici bir gelecek bekliyor. Bu ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdittir.
1: Doğurganlık hızındaki düşüş, nüfus artış hızının yavaşlaması ve yaşlanan nüfus. Devletse nüfus politikaları kapsamında aileleri ve çocuk sahibi olmayı destekleyen yeni adımlar atıyor. 2026 yılında 175.601 annenin hesabına toplam 22,5 milyar lira ödeme yapıldı.
4: Aile milletimizin kökü, kültürümüzün taşıyıcısı, medeniyetimizin temelidir. Bu nedenle aileyi korumak ve güçlendirmek bir sosyal politik olmanın ötesinde tarihimize, kültürümüze ve geleceğimize karşı bir sorumluluktur.
1: Yeni düzenleme ile çalışan annelere doğumdan önce 8, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta izin hakkı tanınıyor.
5: Doğum izni anneler için gerekli bir şey. Niye derseniz çocuk küçükken anne sütüne, annenin ilkine, şefkatine muhtaç çünkü. Yeterli bir süre, evet. Çocukta anne de yani ilişkisi çok sıcak olur, daha bağlı olur.
6: Bizim açımızdan güzel bir şey tabii. Evet. Umarım desteklerin devamı artar. Biz de çoluk çocuk düşünüyoruz inşallah. Ama böyle desteklerle en azından biraz bir nebze de olsa fayda sağlayacağını düşünüyorum.
1: Ailelere yönelik doğum yardımlarında da çocuk sayısına göre ödeme yapılıyor. İlk çocuk için tek seferlik 5000 lira, ikinci çocuk için aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar içinse aylık 5000 lira destek sağlanıyor.
7: O çok çok güzel bir şey. Hem anneler için, hem aileler için, hem ev için, yani aile için de çok güzel bir şey oldu. Yani olacak ihtiyacı olan insanlar için mükemmel bir şey oldu. Sevindirici bir şey. Devletimize teşekkür ediyoruz. Güzel bir şey oldu.
1: 2026 yılında doğum yardımından yararlanan 1.175.601 annenin hesabına toplam 22,5 milyar lira ödeme yapıldı.
8: Bu yani devletimizin yaptığı güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Yeni doğum yapmış birisinin aile ekonomisinde düşünmesi gerekiyor aslında. Aile ekonomisine de güzel bir katkı olacağını düşünüyorum.
1: Böylece nüfus artışını desteklemeye yönelik politikalar kapsamında hem çalışan annelerin iş hayatından kopmaması hem de çocuk sahibi ailelerin ekonomik olarak desteklenmesi hedefleniyor.
9: Herkes 3 tane yapsın yani. En iyi olur yani. Bu güzel bir şey. Keşke benim yaşım olmasaydı 1-2 tane daha doğardım.
10: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: Evet, Gündem Özel'den mutlu akşamlar. Aziz İhsan Aktaş davasında karar açıklandı. Örgüt kurma davasında herkes beraat etti. Ancak diğer münferit suçlarla ilgili de yavaş yavaş sonuçlar açıklanıyor. Hapis cezası alanlar var, beraat edenler var. Bu davaya ilişkin merak edilen bütün konuları, konu başlıklarını detaylıca konuşacağız. Olay yerine gideceğiz, muhabirimize bağlanacağız. Ve stüdyomuzdaki konuklarla alınan kararlar ne manaya geliyor, ne mesaj veriyor onu konuşacağız. Bir diğer önemli başlık tabii ki diğer suç örgütleri, Kuriş örgütü, Kuytul örgütüne yönelik operasyonda genişliyor. Mal varlığına ilişkin de günden güne MASAK yeni raporlar açıklıyor. Ne bu raporlar, onlara bakacağız. Bir diğer önemli konu, özellikle son dönemde en çok tartışılan konu başlıklarından birisi, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları. Ne aşamada, bundan sonra ne olacak? Özellikle Netanyahu seçim öncesi oy kaybeden, anketlerde oy kaybeden Netanyahu'nun hedefine. Ürdün'de önemli bir toplantı vardı. İsrail ve Suriye taraflarını temsilen bazı heyetler Ürdün'de görüştü. Neyi görüştüler, ne karar aldılar, onları konuşacağız. Amerika'ya da bağlantı yapacağız. Bölgedeki diğer muhabirlerimize de bağlanacağız. Bütün bu konunun başlıklarını detaylıca konuşacağız. Ben hızlıca stüdyomdaki konuklarımı tanıtmak istiyorum. Gazeteci Gafar Yakıncı, hoş geldiniz.
12: Merhaba.
11: Sabah gazetesi yazarı Mahmut Öğür, hoş geldiniz.
12: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
11: Teşekkürler. Ve gazeteci, aynı zamanda Orta Doğu uzmanı Mete Sohtaoğlu, hoş geldiniz.
13: Sağ olun, çok teşekkür ederim.
11: Teşekkürler. İlerleyen dakikalarda bir konuğumuz daha olacak. Savcı Sayan da bizlerle birlikte olacak. Ben hızlıca, dediğimiz gibi bugün önemli bir karar açıklandı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında bir karar açıklandı. Ne anlama geliyordu bu? Kadir Mercan'a gideceğiz. Şu anda Silivri'de bu davayı çok yakından takip eden bir muhabirimiz. Ondan son gelişmeleri alacağız. Evet Kadir, ne oldu bugün? Ne açıklandı? Yaklaşık 2 saat sürdü bu kararın açıklanması. Kısa karar, ara karar denildi. Bundan sonraki süreçte ne olacak onu da alalım ama önce kim beraat etti, kim tutuklu kaldı, kim serbest kaldı, senden biraz detaylı bir şekilde alalım bunu.
14: Tabii ki. Aslında 27 Ocak'ta başlamıştı Aziz İhsan Aktaş davası. Birinci duruşma günü 27 Ocak 2026 tarihiydi. Bugün 24 Ağustos 2026 ve 60. duruşma gününde mahkeme başkanı nihai kararını verdi. Bununla birlikte de aslında kim ne kadar ceza aldı, kimler beraat etti artık sonuçlanmış şekilde. Şunu da söylemekte fayda var. Bu kararlar tabii ki istinafa da taşınabilir. Sonrasındaysa istinaf sonucuyla birlikte nihai karar da kesinleşmiş olacak. Şimdi şununla başlamak istiyorum. Bugün aslında sabah saat 10'da Aziz İhsan Aktaş davasının başlaması planlanıyordu. Fakat 7 müdafi avukatın gelmemesi üzerine dava 13 itibariyle başladı. 13'te başlayan davaya mahkeme başkanı nelerin yapılması gerektiğini açıkladı. Sürecin nasıl işlemesi gerektiğini açıkladı ve saat 16 itibariyle de kararını vereceğini söyledi ve bu kapsamda da saat 16'da yaklaşık 60 sayfalık nihai kararını açıklamaya başladı ve bu kararın okunması da yaklaşık 1,5-2 saat kadar sürdü. Peki kimler ne kadarla yargılanıyordu? Hangi isimler ne kadar yılla yargılanıyordu? Dilerseniz onlarla devam edelim. Evet. Şimdi aslında davaya adını veren Aziz İhsan Aktaş, istenen savcılık makamının iddianamede istediği ceza 187 yıldan 450 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu Aziz İhsan Aktaş. Keza bu kapsamda da yine tutuklu olarak yargılanıyordu. Fakat vermiş olduğu etkin pişmanlık ifadelerinden sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bugün de onun için nihai karar verildi. İhaleye fesat karıştırma suçundan 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası verildi. Kendisine rüşvet suçlarından ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza verilmesine yer olmadığı açıklandı mahkeme tarafından. Bir diğer isim Beşiktaş Belediyesi Başkanı, daha doğrusu eski başkanı Rıza Akpolat. İstenen ceza savcılık makamından 133 yıldan 337 yıla kadar hapis cezasıydı ve suçlamalarsa rüşvet, rüşvete aracılık ve ihaleye fesat karıştırma suçlarıydı. Toplamda Rıza Akpolat 23 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası aldı. Bunun yanında 3 yılda memuriyetten yasaklanması kararı verildi. Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar iddianamede istenen ceza 4 yıldan 12 yıla kadardı. Verilen ceza ise rüşvet suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. O da tıpkı Rıza Akpolat gibi 3 yıl memuriyetten uzaklaştırıldı. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar istenen ceza 4 yıldan 12 yıla kadardı. Verilen ceza ise rüşvet suçundan 5 yıl 10 ay. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin istenen ceza 4 yıldan 12 yıla kadardı. Verilen ceza ise rüşvet suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara için istenen ceza 5 yıldan 15 yıla kadardı ve kendisine verilen ceza ise 6 yıl 8 ay hapis cezası. Adıyaman Belediye Başkanı Ahmet Tuttere istenen ceza 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası savcılık tarafından, fakat Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tuttere bu dosya kapsamında beraat ettiğini söyleyelim. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de yine bu dosyanın içerisindeydi. İstenen ceza 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasıydı. Karardaysa özel belgede sahtecilik suçundan beraat etti. İhmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay hapis cezası verildi ve hükmün açıklanması geride bırakıldı. Bir diğer isim Alican Abacı, aslında kendisi tahliye edilmişti ve bugün verilen kararla birlikte şunu söylemekte fayda var. Toplam 18 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi ve kararın ardından hükmen tutuklandı. Kendisine yönelik şu anda tutuklama talebiyle yakalama kararının olduğunu söyleyelim. Bir başka isim Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'da verilen ceza 5 yıl 10 ay hapis cezası. Şunu da söylemekte fayda var. Bugün bu karar verilirken biliyorsunuz ki davada 200 sanık var. Bunlardan 5'i tutuklu. Bir de kararın sonunda tutukluluk incelemeleri yapıldı ve tutukluluk incelemelerinin sonucunda da Ceyhan Kayhan ve Erhan Daka tahliye edildi. Daha doğrusu adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Adli kontrol şartı da yurt dışına çıkış yasağı. Rıza Akpolat, Oya Tekin, Celal Tekin ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Aslında 27 Ocak'ta başlayan Aziz İhsan Aktaş davası bugün itibariyle mahkeme süreci son buldu diyebiliriz Orhan Salih.
11: Peki Kadir, çok teşekkürler aktardığın bilgiler için. Bize bugünkü durumu özetledin. Ben devam edeceğim stüdyoda Gaffar Yakıncay'la. Ne anlama geliyor alınan bu kararlar? Bir suç örgütü olma durumu ortadan kalktı ama münferiten verilen cezalar var işte rüşvet ve yolsuzluktan dolayı.
13: Açıkçası bu mesela benim aklıma gelen bir sonuç değildi. Herhalde hukukçu olmadığımız için olayı o taraftan değerlendiremedik. Yani şöyle düşündük hep. Bir örgüt yargılaması yapıldığına göre örgütlü suçlarla ilgili cezalar gelir ya da beraat edilir. Fakat ortasında bir şey şekillendi. Yani mahkeme örgüt yok diyor ama suç var diyor. Yani suçlar işlenmiş ama bu bir örgüt çatısı altında işlenmemiş. Dolayısıyla bu da cezaların mahiyetini değiştirmiyor ama cezaların ağırlığını değiştiriyor. Yani yüzlerce yıllık ceza talepleri vardı savcılık.
11: Evet, yani işte muhabirimize dedi 187, 450 yıl, evet. 130, 350 yıl. Evet. Bunlar biraz daha böyle.
13: Ama böyle çıkmadı. Böyle şeyler, çıkmadı. Sonuçlar. Evet.
11: Makul.
13: Ben yani buradan hareketle şimdi devam etmekte olan davaları da biraz hani bu ihtimalle de bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Devam eden davalarda da mahkeme örgüt olmadığını hükmedebilir. Bu tabii hükmedebilirden kasıt ben hükmetmiyorum yani. Mahkeme elindeki delillerle oraya varır. Şimdi bir defa bu sonuç bu yargılamaların
11: birlikte bakalım mı?
13: Tabii, hayır,
11: isterseniz.
13: Bu sonuç bu yargılamaların hukuksuz ya da usulsüz olduğuna dair iddiaları çürütüyor. Şundan dolayı çürütüyor. Mahkeme ne işte bunlar çok ağır örgütlü suçlar işlemişlerdir. Hepsinin en ağır cezaları alması lazım diyenleri dinledi. Ne de bunların hepsi masumdur. Bunlar siyasi sebeplerle içeride tutuluyor diyenleri dinledi. Aslında söylediğimiz oldu. Mahkeme delillere bakmış. Somut delillere. Somut delillerden hareketle suç tespiti yapmış ve suça denk düşen cezaları vermiş. Yani yüzlerce yıl ceza alması gerekirdi bu insanların. Şayet örgütlü bir suç nedeniyle ceza

0: ya da tanıklar tarafından. Mahkeme bunlardan bazılarını yeterli delille delillendirilemediğini düşünmüş ve sabit görmemiş. Onlardan da ceza vermiş. Yani aslında şöyle bir durum var. Rıza Akpolat 23 yıl 3 ay 15 gün ceza almış ama bazı atılı suçlardan da beraat etmiş. Yani burada, çünkü bu sanıkların her birinin üzerine çok sayıda suç atılı vaziyetteydi. Bunların bazılarıyla ilgili mahkeme beraat kararı vermiş. Bunu niye söylüyorum? Şundan dolayı söylüyorum. Yani hep söylediğimiz şeydi. Mahkemeler bizim yorumlarımızla, siyasetçilerin yorumlarıyla, dilekleriyle, niyetleriyle karar vermezler. Siyasi amaçlarla da karar vermezler. Mahkeme dediğiniz şey aslında teknik bir süreç. Yani burada hukukçu konuklarımız oluyor, dinliyoruz. Teknik süreçten kastım şu. Yani deliller, suçun delilleri oluşmuş mu? Suç denen unsur ortaya çıkmış mı? Mahkeme buna bakıyor. Demek ki bazılarında oluşmamış, beraat etmişler. Ben onun için şey kısmını önemsiyorum. Yani burada örgütlü suç olmadığına karar verilmesi, bazı atılı suçlardan beraat kararı verilmesini ben daha önemli buluyorum. Yani alınan cezalardan daha önemli buluyorum.
1: Evet.
0: Çünkü bu, söylediğim gibi, yani mahkemelerin siyasi ve hukuksuz olduğu yönündeki haksız iddiayı, ben haksız olduğunu altını çizeyim, yani ben güveniyorum Türk mahkemelerine, o haksız iddiayı boşa düşürüyor. Neden haksız, ben neden haksız olduğunu düşünüyorum, onu da söyleyeyim bu iddianın. Yani mahkemeler siyasidir demeyin. Mesela bunu konuşanlar FETÖ mahkemelerine örnek veriyorlar. Yani öyleyse o zaman hangi örgütü yargılıyor bu insanlar, onları göstereceksin bize. Mesela Ekrem İmamoğlu'nu yargılayan hakime hedef gösteriyor bir siyasetçi, o mahkeme heyeti. Diyor ki işte, diyor, Ergenekon davalarında da diyor hakimler şöyle şöyle olmuş. İyi de o hakimler FETÖ'cüydü. Evet. Örgüte mensuplardı. Bugün bir örgüte mensup olduklarını mı düşünüyorsunuz? Bunu söyleyemiyorsunuz. Bunu söyleyemiyorsunuz çünkü söyleyemezsiniz. Öyle bir örgüt yok. Ağzınızdan öyle bir şey çıkmıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yasaları tatbik ediliyor ve Türk hakimleri, Türk savcılarının uyguladığı bir şey. Aynı zamanda savunma hakkı da sonuna kadar kullanılıyor.
1: İstinaf ve Yargıtay'da...
0: Tabii devam. Bunlar çıktı, kesinleşmiş tabii. Cezalar değil. Tabii bunlar çok önemli isimler. Yani Rıza Akpolat, Beşiktaş gibi çok büyük bir ilçenin belediye başkanıydı. Bir de şunu hatırlayalım. Ekrem İmamoğlu ile arasında bir gerilim vardı.
1: Evet.
0: Bu gerilim yansıdı da yani konuşmalara. Hatta Ekrem İmamoğlu'nun beni harcamak istiyorsunuz, benim çekilmemi istiyorsunuz, pışık pışık dediği kişi Rıza Akpolat. Herkes biliyor. Yani aralarında bir siyasi gerilim olduğunu da biliyoruz. Rıza Akpolat önemli bir isim. Zeydan Karalar Adana Büyükşehir Belediye Başkanı. Bu da sıradan bir isim değil. 6 yıl 3 ay bir ceza almış. Memuriyetten uzaklaştırmanın çok bir karşılığı var mı bilmiyorum ama ceza işte o paketin içinde yer alıyor. Çünkü şeyler biliyorsunuz. Belediye başkanları devlet memuru aynı zamanda.
1: Yani göreve ondan, geri gelemiyor.
0: Göreve
1: yani
0: geri gelemiyor.
1: Şu anda serbest fiilen kalsa bile
0: göreve, yani iade edilemiyor. Diyelim cezasını çekti. Evet. Serbest kalıyor. Göreve iadesi evet. Mümkün olmuyor. Memuriyetten men oldu.
1: Kadir Aydar yine aynı şekilde. Ceyhan.
0: Ceyhan belediye başkanı. Bunlar bir de yani İmamoğlu CHP'sinin öyle işte ne diyeyim Özgür Özel CHP'sinin parlak figürleriydi. Yani öyle bir şey de var. Ama işte böyle bir ilginç bir dosyanın içinde yer alıyor.
1: Peki bu, ya bu davanın Ekrem İmamoğlu davasıyla böyle bir teması, iletişimi var mıdır yoksa ayrı bir tamamen bir işten
0: şimdi
1: bahsediyoruz?
0: Şimdi Aziz İhsan Aktaş Ekrem İmamoğlu davasında da
1: evet.
0: Müşteki ve tanık. Yani evet. Hem şikayetçi hem tanık hem sanık, özür dilerim. Yani birden çok sıfatı var o davanın içinde. Dolayısıyla Aziz İhsan Aktaş ismi üzerinden orada da bir şey var, bir başlık var. Ama bu davayla onun arasında doğrudan bir ilişki var mı henüz onu bilmiyoruz.
1: Bilmiyorum.
0: Yani savcılar ona öyle bir şey sunmadılar. Bu ayrı bir dava olarak görüldü. Zaten biliyorsunuz bu davada İmamoğlu ile ilgili bir karar yok. Çünkü bunda yargılanmıyordu.
1: Evet.
0: Burada yoktu.
1: Bu tamamen Aziz İhsan Aktaş
0: suç örgütü adıyla açılan dava. Yalnız tekrar edeyim, mahkeme böyle bir örgütün olmadığına karar verdi. Yani mahkeme dedi ki Aziz İhsan Aktaş suç ondan örgütü diye bir örgüt yok.
2: Girecek olursak.
0: Fakat münferiden suçlar var dedi. Böyle anlıyorum. Yanlış mı söylüyorum?
1: Kadir de bir şey eklemek evet. İstiyor. Evet.
2: Gaffar Yakıncı, gayet doğru söylüyorsunuz. Bunun yanında bir de şöyle bir durum var. Biraz önce siz de belirttiniz aslında siyasi bir dava olmadığını. Zaten ilk önce mahkeme başkanı böyle bir örgütün olmadığını ve yeterli delilin sağlanmadığını söyledi ve örgüt yöneticisi veya örgüt kurma gibi suçlamalarla Aziz İhsan Aktaş'ın direkt beraatini talep etti ve sonrasında ise zaten örgüt olmadığından dolayı örgüte üye olma suçlaması da tamamıyla düştü. Bunun yanında bir de şöyle bir durum söz konusu. Sonrasındaysa eylem hangi eylemde hangi isimler yargılanıyorsa tek tek söyledi mahkeme başkanı. Ve Rıza Akpolat'a bir parantez açacak olursak, kendisi her ne kadar 23

0: yıl 3 ay 7 gün hapis cezası almış olsa da birçok eylemden beraat ettiğinin de altını çizelim. Keza bu kapsamda da birçok suçlamadan da yine beraat ettiğinin altını çizelim. Sadece şunu söylemekte fayda var. Rüşvet suçundan 2 kez olmakla birlikte 6 yıl 3 ay, aklama suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası aldı. Rıza Akpolat diyebiliriz Orhan Salih.
1: Evet, şimdi tam da bu noktada şunu sormak istiyorum. Belki Kadir sen de hatta kal konuklarımıza da sormak istiyorum. Yani şu işte verilen 5 yıl, 10 ay, 6 yıl, 3 ay, 23 yıl, 8 yıl bunlar yatılacak mı? Yoksa farklı kanunlara göre buradan bir düşüş mü olacak, indirim mi olacak? Nasıl bir prosedür izleniyor? Kadir sana sorayım. Senin bununla konuyla ilgili bir bilgin var mı? Yoksa dediğin gibi bazıları hakkında yakalama ve tutuklama kararı çıkarılmış durumda hali hazırda.
0: Şimdi şöyle olacak, ilk önce bir istinaf yolu açık biliyorsunuz ki bu davanın. İstinafta kesinleştikten sonra artık bu cezalar gerçekleştirilecek. İstinaf onayladıktan sonra bu cezalar kesinleştirilecek. Bu kapsamda sadece Alican Abacı'ya bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü kendisi adli kontrol şartıyla, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Kendisi tutukluydu. Bu kapsamda hakkındaki suçlamalarla birlikte 18 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasının verilmesinin ardından kendisi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Yani istinaf da artık bu cezaları onayladıktan sonra hükümlüler bu cezaları yatacak diyebiliriz. Keza zaten bizim ekranlarda şu anda verdiğimiz cezalar indirimli cezalar olduğunu söyleyelim. Bazılarında 25 yıl 26 yıla kadar çıkan cezalar vardı. Fakat indirimle birlikte son rakamları bizler ekranlara taşıyoruz Orhan Salih.
2: Evet. Tabii burada yani mevcut infaz yasası hükümleri çerçevesinde hapis yatılıyor. İnfaz yasası hükümleri de suça bağlı olarak da değişiyor bildiğim kadarıyla ama hukukçu olmadan yanlış bir şey söylemek istemiyorum. İşte zaten 1/3 oranında infaz edilirken indirim yapılıyor. Bir de burada kritik olan nokta mesela Ahmet Özer'in cezası. Aslında Ahmet Özer de üzerine atılı pek çok suçtan beraat etmiş.
1: Evet.
2: Sadece ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay hapis cezası almış. Mahkeme bu hükmün açıklanmasını geriye bırakmış. Bu şu demek, yani hükmün açıklanmasını geriye bırakma denen kurum şu, cezayı ertelemiş oluyor mahkeme. Hmm. Aynı türden bir daha bir suç işlemezseniz belirli bir süre zarfında tekrar
1: ceza almıyorsunuz.
2: Bundan bir çeşit şartlı salı verme diyorlar filmlerde falan. Bu onun gibi bir şey yani. Öyle
1: Ahmet
2: bir şey.
1: Özer'le ilgili de çokça konuşulan kamuoyunda bir
2: bu,
1: figür.
2: Bu yani terör örgütü üyeliği üzerinden de hakkında bir dava var biliyorsunuz. Evet. O dava ne olacak bilmiyoruz. O dava devam ediyor hala ama burada Aziz İhsan Aktaş davasında gene benzer şeylerle suçlanmıştı. İhaleye fesat karıştırma, rüşvet alma gibi suçlarla suçlanmıştı. Onların büyük neredeyse tamamından beraat etmiş. Sadece ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma. Bu yani çok ağır bir suç da değil zaten alınan cezaya bakılırsa.
1: Diğerlerine nazaran daha...
2: Bir de Abdurrahman Tuttere var. Adıyaman Belediye Başkanı. Adıyaman Belediye Başkanı da üzerine atılı bütün suçlardan beraat etti. Abdurrahman Tuttere ile ilgili yorumlar şöyleydi zaten. Yani Adıyamanlıların falan da yorumlu. Şimdi biz de tabii gazeteci olduğumuz için biz işin hukuki tarafını çok bilmeyiz ama sahada hani soruyoruz insanlar ne düşünüyorlar diye. Şimdi açık söyleyeyim. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi yargılanması devam ediyor. Bizler hüküm kuramayız. Yani suçlu mu suçsuz mu, suç nedir onlar bizim işimiz değil. Ama biz şunu biliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ve belediyenin hizmetlerinde pek çok usulsüzlük var. Nereden biliyoruz? Bunların biz haberini yapıyoruz. Mesela işte villalar konusu var vesaire. Evet. Burada da bu başkanlarla ilgili de çok fazla iddia vardı. Çok fazla iddia vardı.
3: Bireysel eylemler.
2: Bunların,
3: değil mi? Bireysel eylemler.
2: Evet. Bunların bazıları, bu iddiaların bazıları sadece iddia olabilir. Sadece bir dedikodudan ibaret olabilir. Ama tabii Aziz İhsan Aktaş davası haline gelmesinin sebebi şu. Belediyelerle iş yapan, belediyelerle birinci derecede ilişki kuran, o para trafiğinin içinde bulunan bir müteahhit itirafçı oldu. Aynı zamanda müşteki oldu ve dedi ki ben bu belediye başkanlarıyla böyle böyle işler yaptım. Bu şahıs Aziz İhsan Aktaş ben bunları yaptım diye itiraf etmesine rağmen mahkeme bazı eylemlerdeki delilleri inandırıcı bulmamış. Burası kritik. Yani bunu da şunun için söylüyorum. Gaffar Yakıncı Orhan Salih ile ilgili bir şey söyledi diye bu olmuyor yani.
1: Bu devlet araştırıyor.
2: Araştırılıyor yani gerçekten.

0: Benim iddiamın bir karşılığı var mı? Evet. Mesela orada bir haksız zenginleşme var mı? Para transferi var mı? Mal transferi var mı? Mal kaçırma denen şeyler var mı? İhale nasıl çalışmış? Bütün bunlara dair deliller toplanıyor. Bunlar söz konusu şikayetle ya da itirafla örtüşüyorsa orada bir suç oluşuyor. Zaten gördüğümüz şey de o buradan. Yani senin söylediğim Zeydan Karalar Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, Kadir Aydar Ceyhan, Oya Tekin Seyhan Belediye Başkanı, Utku Caner Çaykara Avcılar eski belediye başkanı. Tabii burada Adanalılar yoğunlukta, bir Adana şeyi var. İstanbul'dan da iki ilçe var, Beşiktaş ve Avcılar var. Bu Cumhuriyet Halk Partili, şimdi tabii bazıları yeni partili oldu bunların, belediyelerle ilgili yolsuzluk, rüşvet vesaire soruşturmaları, operasyonlarıyla ilgili sonuçlanan ilk dava oldu. Bu da kritik bir şey. Evet. Yani ondan dolayı bir tür örnek teşkil ediyor önümüzde. Dediğim gibi yani böyle zannedildiği gibi çok astronomik cezalar ve bir örgütlü suç da çıkmadı. Hayır, bu iş siyasiymiş. Siz hani Özgür Bey'in, Özgür Özel'in tabiriyle sütte leke var, sizde leke yok gibi bir karar da çıkmadı. Mahkeme böyle bir karar tesis etmiş oldu.
1: Teşekkür ederim. Tam da bu noktada Mahmut Öğür size sormak istiyorum. Şimdi hem bu karar, bu davanın sonucunu nasıl değerlendiriyorsunuz, hem bu işte davadan çıkan sonuçlara, işte cezalara baktığımız vakit benzer diğer davaları da bu şekilde etkiler mi, bize biraz gidişatla ilgili bir bilgi verir mi, ne düşünürsünüz?
2: Şimdi biraz Gaffar anlattı aslında, ama bu davasında bir tek özelliği var. Yani bu CHP'li belediye başkanlarının 2019 sonrası, özellikle 2019 sonrası siyasetin finansmanının para üzerinden sağlamaları, yani rüşvet, irtikat, ihaleye fesat karıştırmak. Bu dava aslında öyle bir dava. Yani ilk başlayan davadır. Büyük olasılıkla Beşiktaş Belediyesi eksenli. O açıdan hani örgütlü suça sokuyor olması savcının, bunun o rüşvet, irtikat, ihaleye fesat karıştırma gerçeğini değiştirmiyor. Böyle bir iddiada bulundu savcı. Yüksek cezalar istedi. Hatta bu karar açıklandığında ben hem Halk TV hem Sözcü'ye falan da baktım. Enteresan bir şekilde, bak dedi, gördün mü, hiçbir şey çıkmıyor gibi bir algı da hemen yaymaya başladılar. Ya yani siyasi bir bakış açısıyla baktıkları çok açıktı. Ama tabii bu mesele aslında tam bir yolsuzluk, rüşvet davasıydı. O açıdan da bir ilk dava olması açısından, o siyasetin kirletilmesi açısından bence kritik bir dava, önemli bir dava. Çıkan sonuçlar da hukuk açısından davanın siyasi olmadığını göstermesi açısından çok önemli diye düşünüyorum. Yüksek ceza veriliyor olması başlangıçta da şöyle düşünüyor insanlara. Bu herhalde beklenen çıkmadı, belgeler çıkmadı falan gibi söylendi. Ama değil. En üst sırada iki şeyi söyleyeceğim. Bir, savcı en üst basamaktan ceza istiyor. İki, medyada bunların toplamı üzerinden bakıyor. Çünkü mesela bir Rıza Akpolat 54 ayrı farklı suçtan yargılanıyor. Toplamına baktığınız zaman çok büyük bir rakam çıkıyor. Halbuki onların mesela aklımda kaldığı kadarıyla 18'inden beraat etmiş. Olabilir. Evet, yargılama da bu zaten. Yargılama bunun için yapılıyor. Bu açıdan bence bir dönüm noktasıdır. Başka bir şeye, diyelim ki İBB'deki İmamoğlu suç örgütü davasına bir emsal teşkil eder mi? Evet, bir biçimde eder. Nasıl eder? Böyle bakacaktır hukuk. Yani ama orada örgüt yoktur, vardır üzerinden bir sonuç çıkarmak da doğru değil. Çünkü mesela orada mesela çok net bir şekilde bir sistem bulunmuş.
1: Evet.
2: O sistemin yargı, o sisteme yönelik mesela şöyle şüphe üzerine davayı açıyorsun. Değil mi? Güçlü şüphe olacak, davayı açıyorsun. Yeterli delil olursa yargılamaya başlıyorsunuz. Ama mahkum etmeniz için kesin delil gerekiyor. Bu süreçlerin hepsini bence bu mahkemede gördük. Yani yargıçlar ya da mahkeme heyeti bütün bu süreçleri itisiz bir şekilde incelemiş ve sonunda kesin delil bulduğu davalardan mahkumiyet vermiştir. Bu da önemlidir. İddia neydi? CHP'li belediye başkanları ihalelere fesat karıştırıyor. Rüşvet alıyor, irtikap, yani kamu gücünü kullanarak para topluyor. Bu ortaya çıktı mı? Çıktı. Nereden çıkıyor? İşte en başta Rıza Akpolat'ın 23 yıl, 22 yıl ceza almasından çıkıyor. Çok net bir şekilde. Tabii ki önümüzde bir süreç var. Yargı süreci var. Başka bir istinap süreci var. Yargıtay süreci var. Onları da göreceğiz. Ama ilk derece mahkemesinin bu kararı veriyor olması bence bu yargılamanın işte hem Özgür Bey'in ya da diğerlerin iddia ettiği gibi bir siyasi dava olmadığını, bir yolsuzluk, rüşvet davası olduğunu ortaya koyma açısından önemlidir. Bir de şu açıdan ben önemli buluyorum. Yani biz geçmişte çok dava gördük.

0: Yani Türkiye'nin geçmişinde hayali ihracat davaları veya ona benzer işte kaçakçılık davaları, yolsuzluk davaları, benzer davalar, banka hortumlamaları, işte İSKİ skandalında gördük, işte rüşvetin belgesi olur mu deniyordu.
1: Evet.
0: İşte rüşvetin belgesi çıkıyor. Nereden çıkıyor? Tek tek tanıklardan çıkıyor. Mesela en önemlisi Aziz İhsan Aktaş'ın kendisinin itirafıyla ortaya çıkan bir gerçekliği gördük. Yani bugüne kadar bu konuda çok da böyle bir yargı tecrübemiz yoktu. Yani bu siyasi anlamda, siyasi ilişkili davalarda böyle bir sonuca ulaşılmamıştı. İlk defa böyle bir şey sonuca ulaşıyor. Buradan şu çıkacak diye düşünüyorum. Türkiye sadece bu alanda değil, belki biraz sonra konuşacağız, cemaat kılıklı suç örgütleri
1: meselesi
0: de başladı. Evet. Başka işte borsada manipülasyon yapanlar da başladı. Kapalı çarşıda işte altın kaçakçılığı yapanlar da başladı. Ülkenin her tarafında kamudan yerel yönetimlere kadar her alanda bir temizlik hareketi var. Türkiye nasıl ki terörsüz Türkiye üzerinden siyasetin, demokrasinin zehirlenmesini engellemeye çalışıyorsa, bu şekilde parasal ilişkiler üzerinden siyasetin zehirlenmesinin de önüne geçiyor. Bunu birileri böyle işte siyasi hesaptır, siyasi operasyon üzerinden bakmaması gerekiyor. Şu gerçeği herkes biliyor. Ben Beşiktaş'ta oturuyorum. Beşiktaş Belediye Başkanı'nın çok hızlı bir şekilde lüks hayat yaşamaya başladığını bugün Beşiktaş'ta kime sorarsanız biliyor. Şimdi halkın bildiğini, milletin gördüğünü göz ardı etmenin bir anlamı yok. Bunun mutlaka hesabı sorulması gerekiyor. Bu kadar hızlı bir anda işte Bahçelievler'den çıkacaksınız bir daireden, gireceksiniz Beykoz Konakları'ndaki dairede, villada oturmaya başlayacaksınız. Bu kadar hızlı bir dönüşüm olamaz. Yani bunun mutlaka bu ülkede hesabı sorulması gerekiyor. Çünkü bu aynı zamanda toplumsal ilişkiler ağını da bozuyor. Ahlakı bozuyor, yargıyı bozuyor, demokrasi zehirliyor, siyaseti zehirliyor. Bir şaibe davası durduk yerde ortaya çıkmadı. Yani şaibeli kurultay davası bu ilişkiler sonucu ortaya çıktı. Ama dediğin gibi birisi bakıyorsunuz Abdurrahman Tutler'e beraat ediyor. İşte Ahmet Özer kent uzlaşısı üzerinden gözaltına alındı. Bu türden ilişkileri de vardı ama o da en hafif cezayla çıktı. Demek ki yargılamada bir adalet, evet, sistemi devam ediyor. O açıdan bence bu tarihi bir önemlidir. Ama büyük şehirde ya da İBB davası ya da atıyorum işte Antalya davası ya da işte Manavgat davası ya da işte Uşak davası, tabii ki bir bu bakış açısıyla o olaylara da bakmamız gerekiyor. Ama ben büyük şehirde özellikle İBB ekseni davada bundan daha farklı çıkacağını düşünüyorum. Çünkü orada bir sistem kurulmuş. Ha o sistemin belki hukuk açısından birkaç kanıtının olması gerekiyor örgütlü olması için. Orayı bilmiyorum ben işin doğrusu. Ama benim gördüğüm, okuduklarımız, tanıkların söyledikleri, yani geleceğin Cumhurbaşkanı'nın adına paraların toplanması, işte İmamoğlu ekibinin en önemli isimlerinden Ertan Yıldız gibi isimlerin, bu bir sistemdi, bu sistem kuruldu, bu sisteme paralar aktarıldı üzerinden bakılması, bunun hepsinin de Cumhurbaşkanlığı'na hazırlık olduğunu, CHP'yi, CHP yönetimini ele geçirmek için yapıldığını söylüyorlar. Ama bu hukuk açısından güçlü bir veri midir, güçlü bir kanıt mıdır bilmiyorum. Onu, evet, savcılar karar verecek. Ama böyle bir gerçeklik var, bundan, evet, çok farklı olduğunu düşünüyorum.
1: Peki. Şimdi Savcı Sayan da aramıza katıldı. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
1: Siz nasıl değerlendirirsiniz? Birçok isim var aslında burada kamuoyunun bildiği, yakından takip ettiği ve bu davada önemli bir dava. Siz de eski bir belediyeci olarak aslında isimlere baktığımız vakit hepsi bir belediye başkanıydı. Nasıl değerlendirirsiniz hem çıkan kararları, dava sonucunu, hem bundan sonraki gidişatı?
2: Şimdi tabii şöyle bir durum var. Yani şimdi aynı mahkeme, değişik sanıklar, değişik cezalar. Demek ki burada siyasi bir durum yok. Hakim ve savcılar önlerine gelen belge ve bilgilere göre kendi vicdanlarını da bunun içine katarak bugün bir karar vermişler. Bazılarına ceza vermişler. İşte 5 yıl, bazılarına 6 yıl, bazılarına 23 yıl, bazılarına 8 ay. Dolayısıyla birçok konuda da beraat etmişler. Yani siz sürekli bu mahkemelere yüklenen, bunlar suçludur, haksızdır, AKP'nin yargısıdır diyenler, bu manzara karşısında beraat olayı olunca hakimlere ne diyecekler? Bazı belediye başkanlarını beraat ederken ne diyecekler? Bazılarına ceza verirken ne diyecekler? Bunların kafaları karışık. Yani bunların kafasında bir tek Ekrem İmamoğlu var. Ekrem İmamoğlu muhafız alayı gibi. Ekrem İmamoğlu'nu korumak için önüne gelen herkese iftira, herkes vicdansız, herkes önüne gelene ceza verebilecek kadar vicdansız hakimler, savcılar. Böyle kafayla bakıyorlar. Bugün göründü ki hakimler ve savcılar ellerindeki belge ve bilgilere göre, hatta hakim ve savcı da birbirine uymuyor. Savcı çok daha yüksek cezalar istiyor. Hakim kendi kanaatine göre farklı cezalar, kararlar veriyor. Şimdi bu mahkemenin birinci aşaması, bunun istinafı var. İstinaf sınırlarını aşan cezalar varsa Yargıtay tarafına gidiyor. Mesela 23 yıl ceza Yargıtay'a gidecek. Belki 5 yıl gitmeyecek, istinafta kalacak, ama onun üstündeki cezalar Yargıtay'a gidecek. Belki iddiada bulunan savcı temiz talebinde bulunacak avukatların dışında. Elbette ki avukatlar temiz için başvuracaklar. Savcı da bu cezaları az bulup itirazda bulunacak. Yani bu da var. Dolayısıyla alt alta topladığımızda bu daha birinci derece mahkeme. Bunun istinavı var, bunun Yargıtay'ı var. Geri dönecek mi, dönmeyecek mi, değişecek mi, değişmeyecek mi, tekrar ilk derece mahkemesine, ceza genel kurulu var. Bir sürü aşaması var bu. Bu ne demek? Yargı sürekli bir kontrol mekanizması var. Orada herkes kontrol ediliyor. Dolayısıyla haksızlığa uğramaması için, insanların hak etmedikleri cezaları almamaları için elekten geçiyor ve herkes gerçekten vicdanı bir şekilde değerlendiriyor. Şimdi Abdurrahman Tüttere, Adıyaman Belediye Başkanı, CHP Belediye Başkanı ne oluyor? Beraat ediyor. Ahmet Özer HGB alıyor, işte hükmün geriye bırakılmasını alıyor. Rıza Akpolat ceza alıyor, Zeydan Karalar ceza alıyor. Yani bu kararı veren aynı hakim. Özel bir ayrım yapmıyor. Ben Zeydan Karalar'a düşmanım, buna 6 yıl verelim, ya da Ahmet Tüttere benim dostumdur, bunu da beraat edelim mantığıyla hareket etmiyor. Önündeki belgeye, bilgiye, Türk Ceza Kanunu'na göre, yasalara göre bir değerlendirme yapmış. Beğeniriz, beğenmeyiz, o ayrı bir şey, ama yargı bizim beğenip beğenmememizle alakalı bir şey yapmıyor. Yargı öndeki belgelere, bilgilere ve hakimin de vicdanı önemli, kanaati önemli hakimin, avukatların savunması, bu süreçten sonra böyle. Birileri işte hani örgütlü suç vardı, niye şimdi yok falan diyorlar. O bizim işimiz değil. O savcı da örgütlü suç var diyordu. Yani sadece gazeteciler merak edip bu iş böyledir demiyordu. Savcı da diyordu. Dolayısıyla bugün hakim yok diyor. Yarın belki istinaf var diyecek. Belki Yargıtay var diyecek. Dolayısıyla beklemek lazım. Kimseyi peşinen yargılamamak lazım, suçlamamak lazım. Bugün ceza aldılar diye hepsi suçludur da diyemeyiz. Bugün az ceza aldılar da diyemeyiz. Bugün beraat ettiler de tamam bunlar suçsuz da diyemeyiz. Dolayısıyla mahkemenin sonucunu bekleyeceğiz. Türk kamuoyu, ama şu var. Yani bir şeyler var. Yani
1: tam onu diyecektim yani.
2: Evet, yani
1: tamam, bir mahkemenin kararını işte ya, öyle midir böyle midir eleştirmek. Hani sonuçta bu kadar yani genel evet, yöneticinin yani, yıllar var bakın.
2: Ya 23, biz de 6, 5, ben belediye 8. başkanlığı yaptım. Belediye başkanlığı gerçekten
1: değil.
2: Belediye başkanı gerçekten böyle bir moda var Türkiye'de. Türkiye'de diyorlar ki belediye başkanları bir para basamaz, bir adam asamaz. Onun dışında her şey yaparlar. Bu mantık bugüne kadar gelmiş. Ama bir yerde durmuş. Terör de 50 yıl devam etti, bir yerde durdu. Dolayısıyla bir gün birileri bizim ülkemizde olur, başka ülkelerde olur, temiz eller operasyonu başlar, vicdanlı hakimler çıkar, savcılar çıkar, bir yerde dur der. Yani sen adam da asamazsın, para da basamazsın'ın dışında yaptığın yolsuzluklar varsa onları da sorgularım, yargılarım. Çünkü vatandaşın adına sen bu bütçenin başındasın, bu görevdesin. Sen devlet memurları kanununa tabisin, devletin bir memurusun, belediye başkanısın. Dolayısıyla ben seni denetleyeceğim diyor. İçişleri Bakanlığı olsun, Adalet Bakanlığı olsun, Sayıştay olsun, kendi parti mekanizmaları olsun. Mesela AK Parti belediyeleri sürekli bir de genel merkez tarafından denetime tabi tutuluyor. Mesela ben belediye başkanıyken 2 ayda bir, 3 ayda bir genel merkezden insanlar gelir. Hangi ihale var, ne yapılmış, imarda ne yapılmış, bütün bunlar kontrol edilir. Orada Sayıştay'dan emekli insanlar var, avukatlar var. Parti kendi içinde bir eleme yapıyor. Varsa bir uyarı yapıyor. Sayıştay'ın raporlarını parti kendi genel merkezinde değerlendirip ona göre kendi belediye başkanlarını uyarıyor. Cumhuriyet Halk Partisi başta bunu yapmış olsaydı, yargıyı suçlayacağına, hakimi, savcıyı suçlayacağına, kendi parti disiplini içerisinde, biz iç denetim diyoruz. Belediyenin kendi içinde de iç denetim var. Belediyede bir belediyenin iç denetimi var, müfettişi var. O da hiç kimseye bağlı kalmadan, belediye başkanı da dinlemeden kendisi de rapor tutabilir, kendisi de iddialarda bulunabilir. Dolayısıyla eğer biz iyi niyetliysek, eğer biz Beytülmal'ın malına göz dikmemişsek, eğer biz gerçekten

0: böyle kötü şeyler düşünmüyorsak, görevimizi düzgün bir şekilde yaparsak hiç kimse sizin kapınızı çalmaz. Ben hiç yargılanmadım. Soruşturma da geçirmedim. Kimse de kapımı çalmadı, sen bu yolsuzluğu yaptın demedi. Ben de dikkat ettim. Ha diyebilirler miydi? Diyebilirlerdi. Biz de savunmamızı yapardık. Ha biz bütün bunların dışında bu milletin hakkını, hukukunu düşünerek, oradaki insanların bizim sırtımıza yüklemiş oldukları sorumluluğu düşünerek, bir de inancımız var, eğer inanıyorsak Allah'a, onu da içine katarak, bir de insanlığımız var, vicdanımız var, bunu da içine katarak yanlış yapmamaya çalıştık. Yanlış yapanlar da yargıya da toslar, müfettişe de toslar. Parti genel merkezi eğer sağlıklı çalışıyorsa, genel başkanla birlikte iş tutmuyorlarsa, genel başkan yardımcılarıyla birlikte iş tutmuyorlarsa, bölge milletvekilleriyle birlikte iş tutmuyorlarsa, böyle bir organizasyon yoksa, böyle bir alışveriş yoksa, %10'u bana %10'u sana mantığı yoksa, gerçekten herkes iyi niyetliyse, ben bütün bunların ortaya çıkmayacağına eminim. Onun için bekleyip göreceğiz. Ben burada mesela Zeydan Bey'i tanırım. Benim dönemimde, ben CHP'nin yönetimindeyken belediye başkan adaylığı için müracaat eden bir arkadaşımız. Mesela bana sorsan şahsı olarak ben derim ki Zeydan Karalar yolsuzluk yapmaz. Ben öyle derim. Ama bu benim dememle olmaz ki. Orada eğer bir iddia varsa, savcı varsa, ben Rıza Polat'ı Mahmut Bey'in dediği gibi piyasada herkes konuşur. Yani herkes, ama ben tanımıyorum gerçekten. Onun hakkında da Oya Hanım'ı tanımıyorum. Mesela ben Ahmet Özer'i tanıyorum. Ben Abdurrahman Tüttere'yi tanıyorum. Utku Caner Çaykara'yı tanımıyorum. Ama tanıyayım tanımayayım hiç önemli değil. Ama ben gerçekten bu işin mutlaka enine boyuna tartışılması gerekiyor. Türkiye'de artık benden hesap sorulmaz. Ben işimi bağlarım. Evet. Milletvekilini bağlarım. Genel merkezimi bağlarım. Cebe indiririm. Vatandaşın hakkını, hukukunu yerim mantığıyla hareket eden hangi partiye mensup olursa olsun, nereye giderse gitsin, bugün olmasa yarın, yarın olmasa öbürsü gün hesabı sorulacaktır. Ahiret hesabı da var. Vicdani hesaplar da var. Çocuğundan çıkar, çoluğundan çıkar, sülalenden çıkar.
1: Kesinlikle.
0: Allah yardım etsin. Şimdi bu işi yargıya bırakalım, yargı evet. Değerlendirsin.
2: Bir şey söyleyeyim ben.
1: Buyurun Mete Bey.
3: Şimdi bu iddianamenin merkezinde suç örgütü kurma ve yönetme suçlamasının mahkeme tarafından beraatle sonuçlanması, bir dönem dile getirilen davanın siyasi organize bir komplo olduğu gibi iddiaları da hukuki düzlemde tamamen zayıflattı ve bitirdi. Neticede burada yekün olarak baktığımız zaman açıklamaya, burada süreçlerin bireysel eylem ve suçlamalar, rüşvet benzeri, kamuya zararı uğratma, aklama vesaire gibi suçlar üzerinden şekillendiği tescil edilmiş oldu. Fakat burada benim dikkatinizi çekmek istediğim mesele, burada Savcı Bey'in de söylediği bazı belediye başkanlarının göreve dönüşü, bazılarının ceza alması. Şimdi önümüzdeki dönemde belediye yönetimleri ve görev süreçleriyle alakalı yeni bir döneme gireceğiz. Çünkü burada örneğin davada ceza alan İstanbul Beşiktaş, Adana Büyükşehir, Seyhan, Ceyhan, İstanbul Avcılar ve İstanbul Esenyurt belediye başkanlarının işte hukuki durumları, işte ilgili belediyelerin meclis üyeliği seçimleri, vekaleten yürütülen yönetim süreçleri var. İdari tasarruflar açısından bugünden itibaren yeni bir de döneme giriliyor aynı zamanda. Burada mesela siz bahsetmiştiniz Savcı Bey, mesela Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tuttere gibi isimler görevlerine hukuki olarak, engelsiz olarak devam etme zeminine anladığımız kadarıyla kavuştu. Tam netleşmesiyle beraber bu önümüzdeki dönemde Türkiye'deki yerel yönetimler süreçlerini de etkileyecek hukuki bir
0: karar oldu. Abdurrahman Bey şu anda görevde zaten.
4: Görevde zaten.
0: İade edildi.
3: Evet.
0: Ev hapsinden sonra ben öyle biliyorum.
3: Evet, yani onlar da netleşmiş olacak. Yani önümüzdeki dönemde Türkiye'de yerel yönetimler açısından da özellikle bu dava dosyasındaki muhalefete bağlı belediyelerde de hem vekaleten görevlendirmeler hem belediye meclis süreçleri anladığım kadarıyla farklı bir yola gidebilir. Ceza alanlarla, mevcut cezaevinde olanlar ya da beraat edenler değil mi? Ben öyle tespit yapmak istedim.
1: Şimdi Kadir'e gideceğiz tekrar, Kadir Mercan'a. Elinde yeni bilgiler var. Hem o bilgi notlarını alalım hem de daha detaylı bir bakalım davaya.
5: Orhan Salih, aslında bilgi yeni nottan ziyade, şimdi geçmiş notlarıma bakacak olursak programın başında da konuştuğunuz

0: Aziz İhsan Aktaş davasıyla Ekrem İmamoğlu suç örgütü davası arasında bir bağlantı olabilir mi, olamaz mı diye. Şimdi bu iki davanın çok farklı olduğunu söyleyelim. Sanıkları farklı. Sadece tek ortak tarafı Aziz İhsan Aktaş'ın her iki davada da olması. Keza yine Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında Ekrem İmamoğlu için kendisinden 85 milyon talep edildiğini ve kendisinin Ekrem İmamoğlu'na 85 milyon rüşvet verdiğini ifade etmişti. Vermiş olduğu ifadesinde keza bu kapsamda aslında bağlantılı olan tek nokta Aziz İhsan Aktaş desek yeridir. Şimdi notlarıma tekrar şöyle bir göz attığımda sadece Aziz İhsan Aktaş rüşvet verme suçundan bu soruşturma, bu dava kapsamında itirafçı oluyor ve vermiş olduğu samimi beyanlar neticesinde aslında ve bazı deliller neticesinde halihazırda 35 belediye başkanı gözaltına alındı. Sadece Aziz İhsan Aktaş'ın vermiş olduğu ifadeler neticesinde, keza biraz önce de yine belirttim, Ekrem İmamoğlu davasında, yani Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında da 85 milyon TL Ekrem İmamoğlu'na rüşvet verdiğini iddia etti ve bu kapsamda da mahkemenin samimi beyanlarıyla birlikte bazı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasını sağladı desek yeridir. Fakat şunu söylemekte tekrar fayda var: her iki davanın tek ortak tarafı, tek ortak sanığı Aziz İhsan Aktaş, diğer taraftan Ekrem İmamoğlu suç örgütüne yönelik yürütülen dava, bir yandan Aziz İhsan Aktaş davasındaki hem sanıklar hem de müdafilerin farklı olduğunu söyleyelim. Sadece aradaki tek bağlantı Aziz İhsan Aktaş olduğunu bir kez daha altını çizelim.
1: Peki, çok teşekkürler Kadir Mercan. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra yeni konu başlıklarımız var, onları konuşacağız.

0: en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugüne kadar Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla 11,7 milyon ton ürün alımı gerçekleştirdiklerini ve üreticilere an itibarıyla 145 milyar lira ödeme yaptıklarını bildirdi. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hububat alımına ilişkin bilgi verdi. Çiftçinin emeğini devletin güvencesi altına aldıklarını ve alım rekorları kırdıklarına dikkati çeken Yumaklı, bugüne kadar 11,7 milyon ton ürün alımı gerçekleştirdik ve üreticilerimize an itibarıyla tam 145 milyar lira ödeme yaptık ifadelerini kullandı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in örnek hayatı ve güzel ahlakı bu yılda tüm Türkiye'de anlatılacak.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatına baktığımızda hangi konum ve statüde olursa olsun, hangi meslek ve vazifede bulunursa bulunsun, her insanın ufkuna ışık tutacak, benimsediğinde kendisini hem bu dünyada hem de ebedi alemde huzura kavuşturacak nice güzellikler görürüz.
4: Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Mevlid-i Nebi haftasının bu yılki temasını Peygamberimiz ve güzel ahlak olarak açıkladı.
3: Geçmişte olduğu gibi bugün de insanlığı içine düştüğü çıkmazlardan kurtarıp yeniden hakikatle buluşturacak yol haritası onun mümtaz hayatında mevcuttur.
4: Arpaguş, Mevlid-i Nebi haftası tanıtım programında konuştu.
3: Asıl olan bu müstesna günü vesile kılarak Resul-i Ekrem Efendimizin hayatını daha yakından tanımaya, onun bize öğrettiği dini değerleri ve insani erdemleri hakkıyla anlamaya ve kendi yaşantımıza aksettirmeye çalışmak olmalıdır.
4: Safi Arpaguş, Peygamber Efendimizin sadece bir örnek değil, her çağa ışık tutan bir ahlak rehberi olduğuna dikkat çekti.
3: Vahiy ile şekillenen bu ahlak, İbadetten eğitime, ticaretten siyasete, aile hayatından devlet yönetimine, beşeri ilişkilerden çevreyle münasebete kadar hayatın her alanında kıyamete kadar insanlığın ufkunu aydınlatacak bir ahlak kılavuzudur.
4: Öte yandan Mevlid-i Nebi haftası kapsamında Türkiye genelinde çok sayıda etkinlik de düzenlenecek. Camilerde, okullarda ve gençlerle gerçekleştirilecek buluşmalar.

0: konuşmalarda Peygamber Efendimizin hayatı ve güzel ahlakı anlatılacak.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Göçmen kaçakçılarına geçit verilmedi. Havadan insansız hava araçlarının kuş uçurtmadığı, karadan komando timlerinin çembere aldığı dev operasyonda 48 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde düğmeye basıldı. 23 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda göçmen kaçakçılığı şebekeleri çökertildi. Yakalanan şüphelilerden 31'i tutuklandı. 17'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. İl jandarma komutanlıklarına bağlı asayiş, otoyol ve komando timleri karadan kaçış yollarını tek tek kapatarak operasyonu başlattı. Operasyonlar kapsamında 83 araçla 18 bot ve bot motoru ele geçirildi. Operasyona ilişkin yapılan değerlendirmede düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadelede alınan en üst düzey tedbirlerin aralıksız süreceği belirtildi.
1: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
2: Hafta oldukça hızlıydı. Kuruş suç örgütü, kuytul suç örgütlerine yapılan operasyonlar ve sonrasında genişlemeler olmuştu. Onlara ilişkin yeni detaylar var. Özellikle Kuruş suç örgütünün FETÖ ile bağlantıları biraz daha netleşmeye başladı. Bir grafiğimiz var onunla ilgili. Gaffar Bey, sizinle biraz daha yakından detaylı bakalım isterseniz. Şimdi baktığımız vakit özellikle Alihan Kuruş'un biraz daha bu işin FETÖ ile ne kadar alakalı ya da işte tepe noktasında yönetiminde bağlantıları ya da aynı yöntemi izlemeye çalıştığını görüyoruz. Ona ilişkin de detaylar gelecek birazdan ama işte son dönemde ilk bölümde de konuştuk. İşte çeşitli suç örgütleri var, terör örgütleri var. Son 1,5-2 yılda çok ciddi operasyonlar yapılıyor ki 2016'da bu darbe girişiminden çıkarılan işte dersler, tecrübeler bunun bir göstergesi olsa gerek. Daha ne kadar genişleyecek onu sorayım ben size. Bu suç örgütlerine ve terör örgütlerine yönelik şimdi yapılan operasyonlar.
3: Geçen hafta İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yaptığı açıklamada ilginç birkaç detay vardı. Özellikle mesela bu Kuruş örgütünün iletişim için tıpkı FETÖ'nün kullandığı tarzda bir kapalı program kullandığını söyledi. Daha sonra zaten biz bunun ne olduğunu öğrendik. Yani basına da yansıdı ne olduğu. Aynı şekilde bir gizli örgüt mantığıyla örgütlendikleri. Aynı şekilde tıpkı FETÖ'nün Amerika tarafından desteklenmesi gibi Almanya tarafından özel bir destek ve ilgiyle karşılanmaları, özel destek almaları Almanya'dan. Bütün bunlar tabii birleşince, tabii işin merkezinde inanç var bu arada. Yani bunu atlamayalım. Şimdi Türkiye çok kötü bir tecrübe yaşadı. Bu FETÖ tecrübesi, yani Fethullahçı terör örgütü adı bu. Ben 30 yıl bunu söyledim zaten. Çok rahatım yani. Bu terör örgütü adeta bir istihbarat yapılanması gibi kurulmuştu. Neler yaptığını biz canlı olarak gördük. Hepimiz şahidiz. Yani hepimizin gözleri önünde oldu. Devletin en ince noktalarına, en mahrem noktalarına kadar sızdılar. Öyle bir noktaya geldiler ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendisine operasyon yapacak hale geldiler. O zamanki Başbakan Tayyip Erdoğan yönetimi bu operasyonların bir bölümünü boşa çıkardı. Boşa çıkarmayı başardı. Baktılar ki istedikleri şekilde ilerleyemiyorlar. En sonunda biliyorsunuz birkaç tane benzer darbe mekaniğinin ardından işi zirveye taşıdılar. 15 Temmuz tarihinde, 15 Temmuz 2016'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türk polisini, Türk askerini, Türk halkını bombalayacak, insanları katledecek kadar ileri gittiler. Maksat da belliydi. Devlete el koymak, meşru oyla seçilmiş idareyi iş başından uzaklaştırmak. Yapabilirlerse, becerebilselerdi gene seçimle gelmiş olan başbakanı büyük bir ihtimalle katletmek. Yani bunu da amaçlıyorlardı, biliyoruz şimdi. Ve en son bir geri kalan biliyorsunuz şey oldu. Bir pilotlardan birisi, bir kaçaklardan birisi yakalandı. Bunu da Türk Silahlı Kuvvetleri üniforması içinde o urbanın arkasına gizlenerek yaptılar.
2: Evet.
3: Şimdi bu çok tuhaf bir durum. Mesela PKK terör örgütü şimdi artık münfesih bir örgüttür. Kendini feshetti. Başka örgütler var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her zaman mücadele ettiği bazı terör örgütleri oldu ama buradaki yapı çok ilginç bir yapı. Yani düşünsenize, devletin üniformasının içine girebilmeyi başarmış bir örgütten bahsediyoruz. Peki bu nasıl oldu?

0: Nasıl olmuşun sorusu şu. Bunlar insanların en kutsal bildiği şeyleri istismar etmişler. İnancı istismar etmişler. Yani şimdi şöyle düşün. Bugün Kandil Gecesi mübarek olsun tüm halkımıza, inananlara. Herkesin çok kutsal bildiği, herkesin üzerinde ittifak ettiği, tartışmaya girmediği, saygı duyduğu bir kurum, inanç kurumu, din kurumu. Siz onun içine sızmayı başarıyorsunuz. Ama işte onu bir hoca efendi kılıklı bir adam marifetiyle yapıyorsunuz. Ama belki bir kurs marifetiyle, bir efendim güzel bir dini bina, yapı, hizmet tırnak içinde marifetiyle yapıyorsunuz. Böylelikle insanları çok kolay kandırabiliyorsunuz, gözlerini çok kolay boyayabiliyorsunuz ve devletin herhangi bir kademesine sızabiliyorsunuz. Bu inanç konusu, başka şeyler de vardır. Mesela oraya girmeyeceğim ama mesela Atatürk de Türkiye'de ismar edilen bir kavramdır. İnsanların saygı duyduğu, insanların sevdiği, birleştirici bir unsur olduğu için mesela hırsızlık yapan adam da önüne bir Atatürk fotoğrafı koyar, onun arkasına saklanır. Görüyoruz yani, bugün de görüyoruz onları. Şimdi bu bahsi kapatıyorum. Din şayet istismar edilirse, inanç istismar edilirse çok tehlikeli bir ortama sebebiyet verebiliyor. İşte FETÖ oradan doğdu. Yani insanların masum inançlarını istismar etti. Bir defa Anadolu çocuklarını örgütledi, mankurtlaştırdı, onları terörist yaptı. Yetmedi, karşısında onunla mücadele etmeye çalışanları sanki onlar dinle, inançla mücadele ediyormuş gibi etiketledi. Yani düşünsenize, Türk polisine, Türk ordusuna, Türk yargısına kafir deme noktasına geldiler. Niye? Evet. Çünkü terör örgütüne müdahale ediyor diye. Bu yapıyı biz gördük. Bu
1: camilere
0: yapı doğrudan
1: gitmeye yasaklamışlardı.
0: Tabii.
1: Diyanetin imamlarının arkasında namaz kılmayı.
0: Hepsinde de ortak bir şey var, biliyor musunuz? Mesela bu da ortak olan özelliklerden biri. Şimdi bu yapıların tamamının inanç üzerinden örgütlendiğini görüyoruz. Yani halkımızın zaten en kutsal bildiği, en çok saygı duyduğu alana geliyorlar. Kendi kazıklarını çakıp orada kendi kulübelerini inşa ediyorlar. Yani adam orada aslında şunu yapıyor. Din çok büyük bir alan. Toplum olarak hepimiz orayı yaşıyoruz. Kendisi gelip oraya gecekondu inşa ediyor.
2: Evet.
0: Oraya çöküyor. Yani tüm insanlığın malı olan bizim inandığımız dinimiz İslam dini tüm insanlığın malıdır. Tüm insanlığın ortak değeridir aslında. Biz öyle olduğunu düşünüyoruz, öyle inanıyoruz. Oraya geliyor, bir gecekondu inşa ediyor. O gecekonduyu da, yani inşa ettiği gecekonduyu da af buyurun bir batakhaneye çeviriyor. İşte burada onu gördük. Burada bu CIA ile ilişkilerini biliyoruz.
2: Evet.
0: Alman BND ile ilişkilerini biliyoruz. Bugünkü ilişkilerini de biliyoruz. Almanya'nın bunlara nasıl hamilik yaptığını biliyoruz. Amerika'nın Trump yönetimindeyken bile Amerikan derin devletinin hala bunlara sahip çıkmaya çalıştığını biliyoruz.
1: Defalarca iade istenmedi.
0: Tabii biliyorsunuz malum. Türkiye bunlara alışık bu arada. Biz bu konularda şey değiliz. Yani biz iade isteriz, onlar vermezler. Tabii. Önemli değil. Bir gün vakti geldiğinde biz paketimizi, emanetimizi alırız. Bu ayrı bir konu. Şimdi bu örgüt, biliyorsunuz, bu da böyle kendine özgü bir din anlayışı vardı. Bunu pazarlıyordu. Bu da ne yaptı mesela? İnsanlara bu hani evrim teorisi tartışmaları falan var ya, onun üzerinden ücretsiz kitaplar dağıttı.
2: Evet.
0: Yani kendini sanki ilahi mesajı savunan, dini savunan tek yapıymış gibi lanse etti. Ve yani İslam diniyle de çok bizim anladığımız anlamda hiçbir ilgisi olmayan,
1: İsrail'le bağlantılı
0: olmayan tuhaf görüntülerle bir gündeme geldi. Türkiye'deki ünlü isimleri değiştirdi. Efendim manken, şarkıcı, televizyoncu, iş adamı, iş kadını vesaire, böyle akla hayale gelmeyecek güçlü isimleri ve muazzam bir paradan bahsediyoruz. Ve biliyorsunuz, demin söylediniz, arkasından Mossad'la bağlantılar, dış güçlerle bağlantılar çıktı. Bunların bir bölümü, yani örgüt elebaşı zaten hapistedir. Ya bir bölümü gene hapiste, bir bölümü dışarıda. Yani dışarıda derken beraat etmiş olanlar da var, o anlamda söylüyorum yani. Dışarıda suçsuz bulunanlar da var ama burada da bir örgüt olduğu ortaya çıktı. Bir örgüt olduğu sabitlendi, ortaya çıktı derken mahkeme kararlarıyla sabitlendi. Fakat çok enteresan bir şey var. Daha evvel bu örgüte de defalarca müdahale edilmeye çalışılmış. Bak defalarca, sayısız kez müdahale edilmeye çalışılmıştı. Fakat bunları devletin içinde bir el korudu. Ama bürokraside, ama yargı bürokrasisinde, ama orduda vesairede, yani sızmayı başardıkları için birileri tarafından korundular. Bunlar bir türlü dokunulmadı. Hatta mağdurlar, bu örgütlerin mağduru olan insanlar sonunda şu noktaya geldiler. Dediler ki ya biz nasıl bir yapıyla kavga ediyoruz? Herhalde bunlar devlet demeye başladılar. Devlet bunlardan kurtulmayı başardı. Şimdi bugün tartıştığımız iki tane gene merkezine dini alan, sözde cemaat şeklinde örgütlenen iki yapıdan bahsediyoruz. Kuruş dosyası ortada. Çok tuhaf para ilişkileri var. Orada Süleymancılar denen dini cemaatin ele geçirilmesi projesi var. Bir

0: 2016'daki şüpheli ölüm, yani eski cemaat liderinin şüpheli ölümünden sonra ortaya çıkan, bir anda ortaya çıkıveren
1: bu olay. Oraya geçmeden Gaffar, senin demin dediğine bir ek yapayım ben. Şimdi Orhan Salih, bu mesele hakikaten bu ülkenin en önemli meselelerinden birisidir. Yani din alanıyla devlet din ilişkileri, devlet toplum ilişkileri problemli bir yerden geliyoruz. Yani Cumhuriyet dönemi, tek parti dönemi, kuruluş dönemi, sıkıntılar var, belli bir siyasi aksı var, tamam doğru. Ama bu alanda da derin bir kısıtlamalar getirdiği de gerçek. Onun bir sonucu olarak tabii merdiven altı dediğimiz yasakçı bir yasaklandığı için de örgütlenmeleri toplumun bir kesim açısından bir nefes alma alanı olarak görülmüş. Şimdi bu gerçeği bir görelim bir. İki, mesela FETÖ meselesi. Şimdi FETÖ meselesinde tek suçlu CIA, tek örgütleyici, onların gelip keşfettiği bir yapı değil. Bizim devletin de içinde bir yapı var. Mesela Fuat Doğu dönemini ben iyi araştırdım, baktım. Fuat Doğu döneminde Türkiye'de radikal İslamcı kitapların, Seyyid Kutup kitaplarının çevrilmesini bizzat İmit yapıyor. Ve bu FETÖ elebaşının Erzurum'dan Edirne'ye gidişi, İzmir'e gidişi, hepsinde çok ciddi bir devlet eli var.
0: Mahmut abi şeyi biliyoruz ya, hani biz elimizde şu bilgiler var. MIT'in kuruluşunda maaşları Amerika ödüyor.
1: Ya işte o yani
0: bir Amerikan zaten projesi olarak, evet, kuruluyor. Hani CIA'yı ondan, evet, dolayı söylüyorum.
1: Şimdi orada mesela şeyi görüyorsunuz. Şey neydi? Unutuyorum adını ya. O dönem CIA'nın İstanbul istasyon şefi
0: Gruzi Nazar. Grampuller. Daha sonrayı söylüyorsun.
1: Bir Özbek kökenli adamı, o kadar yazı yazdım adını unuttum. Evet. Özbek kökenli bir CIA, büyük CIA'nın başında bir adam var. Türkiye'deki en önemli adamlardan.
0: Ruzi Nazar'ı mı diyorsun? Ruzi Nazar.
1: Ruzi Nazar'ın ciddi etkisi var.
2: Yani bu hangi yıllardan bahsediyoruz?
0: Ruzi Nazar 50'li 60'lı yıllar.
1: Yani 50'nin ortası, 60'ların 65'e kadar düşünün. Evet. Burada keşfedilen bir adam bu. Aslında o dönemde belki mesela Süleymancıları biz 90'lı yıllarda Nokta Dergisi'nde, 80'lerde kapak falan yaptık. Bu kadar etkili bir grup gibi yoktu. Ama FETÖ'de o işaret vardı. FETÖ devleti ele geçirmek üzerine kurulan bir yapı. Yani bu deniyor ya 80'lerde, işte 90'larda ortaya çıktı. Hayır. Yani 70'lerden itibaren devlete içine nasıl kızıl damarlarına gireceğim diye örgütlenmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Yani onun diğerlerinden bence bir farkı var. Başından itibaren devletin kızıl damarlarına girmek üzerine örgütlenmiş bir yapı. Ben burada ciddi bir CIA etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani bizim MIT üzerinden CIA etkisi. O yüzden hani bu yapıların hepsi aynıdır, aynı kefeye konmaz. Çünkü şöyle bir şey düşünün. Yani tarikatlar yüzyıllardır var. Tekkeler, zaviyeler yüzyıllardır var. İnsanların nefes alma alanlarıdır bunlar. Yani dinin o alanlarına çok müdahale etmemek, ama şunu yapmak lazım, devlet dediği şey. Osmanlı bunu yapmış. Yani oradaki şeffaflığı sağlamak lazım. Onun ticaretle, siyasetle ilişkisinde problem var. Türkiye'de bunun önü açıldı. Mesela Süleymancılara bakıyorsun. 60'tan itibaren geliyor Adalet Partisi içerisinde sürekli milletvekili.
2: Tam da onu diyecektim. Yani bu dört aslında oluşumun, ya işte işte FETÖ terör örgütü, işte Adnan Oktar, Alihan Kuruş, Kuytul. Hani bunlar AK Parti döneminde ortaya çıkmış.
1: Hayır değil ya. 60'ta
2: oluşumlar değil.
1: Yani tabii 60'ta
2: öncesinde, ama bu iş AK, yani mücadelesi ve bunlarla işte devletten çıkarılması dediğiniz gibi
0: 1960'lar.
2: AK Parti'nin ya
1: Demokrat Parti ile Süleymancıların tartışması var. Süleymancıların tartışması var, evet, Cezayir üzerinden 59'da. Hatta Süleymancı, işte o rahmetli Süleyman Hilmi Tunahan cezaevine atılıyor. Yani böyle bir tartışma var. Siyasetle ilişkili bir durum var. Ne zaman var? Güçlendikleri andan itibaren. Gerçekten mesela belli alanlar boş bizde. Zekat toplamak, Kur'an dersi, evet, toplamak, değil mi? Bunlara haca gitmek. Ya şimdi Türkiye'ye bakın. %40 kapasitesini Diyanet İşleri yapıyor. %60'ını kim yapıyor? Belli bir bilgimiz var mı? Bazı şirketler yapıyor, bazı, evet, cemaatler yapıyor, tarikatlar yapıyor. Bilmiyoruz bunları. Bunların denetim çok ciddi paralar. Şimdi evet, sonra belki konuşacağız.
0: Evet, tabii tabii. Yani Mahmut abi önemli bir noktaya temas ediyorsun. Şimdi bu FETÖ örgütü aslında 1960'lı yıllarda kuruluyor. Arkasında işte Komünizmle Mücadele Dernekleri üzerinden yapılan bir örgütlenme var. bu modern bir cemaat. Yani sonra

0: Tabii bu da
1: tarikat
0: bunu,
1: yani cemaat
2: bunu şey yapalım. Örgüt ya. Bunu yani bunu ayıralım.
3: Bu bunu diğerlerinden ayırıyoruz.
2: Tabii. Aynı şekilde bu Adnan Oktar örgütü 1980'li yıllardan itibaren büyüyor.
1: Ya o 80'lerde biz onu 80'lerden ilk kapak itibaren. Yapan nokta dergisinde kapak evet. yaptık. Yani bizim şeyde Beşiktaş, Kabataş arasında bir cami vardı. Orada gençleri, sosyete çocukları örgütleyen bir adamdı. İki kere falan kapak yaptık. Gittik, izledik, mizledik. Yani şöyle görüyorsun. Yani genç bir adam böyle sosyete gençleri topluyor. Biraz sıra dışı bir adam falan gibi bakıyorsun. Sonradan iş büyüdü, dış ilişkiler kurmaya başladı falan, Mossad'la ilişkileri
2: bir de çok fazla müşteki oldu.
1: Hele kan kampanyası yaptı 89'da.
2: Oktar Babunay'la beraber.
1: Oktar Babunay'la ilgili bir sürü akademisyen, gazeteci bize dahil destek verdi. Kan toplanıyor insanlık namına falan. Sonra Osman Durmuş çıktı, MHP rahmetli evet, oldu. Evet. O ya bu başka bir şey dedi, burada bir tezgah var dedi. Durdu yani.
2: Evet.
1: Yani devlet de tam içinde farkında değildi. Biz de farkında değil bir kısmı.
2: Dönemi Sağlık Bakanı Osman Durmuş engellemişti. Evet. Kan iyiliğinin yani bankanın yurt dışına devrini. 80'li yıllarda çıkan bir yapı. Kuytul cemaati 90'lı yıllardan itibaren ortaya çıkan bir yapı. Yani bunların hepsi modern. Burada ise özel başka bir durum var. Buradaki durum şu. Alihan Kuriş 2016 yılında bir anda ortaya çıkıyor. Evet. Daha evvelinde yok. Yani şeyin merhum eski cemaat liderinin
3: Ahmet Arif
2: Deniz Olgun'un akrabası, fakat ortada görünen birisi değil. Süleymancılar diye bir cemaat var. Bu Süleyman Hilmi Turan tarafından kurulmuş, 1888 Silistre doğumludur. Bu cemaatin kurulma sebebi de aslında Nakşibendi geleneğinden bir cemaatten bahsediyoruz. Süleyman Hilmi Turan da Peygamber Efendimizin soyundan 33. silsilede gelen bir silsile mensubu olan bir kişi aynı zamanda. Hani İslam kültürü içinde, Türkiye'deki çağdaş İslam kültürü içinde çok olumlu yeri olan bir insandan bahsediyoruz. Mahmut abinin söylediği nokta önemliydi. Dönemin şartlarında yani Tevhid-i Tecrisat çıkıyor, Eğitim Birliği yasası ki çok önemli, bugün de çok önemli olan bir yasa, hala o yasamız geçerli ve önemli bir yasadır. Fakat o dönem bu Tevhid-i Tecrisat'la beraber Kur'an eğitimi mekteplere giremiyor. Bunun üzerine Süleyman Hilmi Turan ve arkadaşları diyorlar ki, Milli Eğitim'le de görüşüyor, hükümetle görüşüyorlar. Diyorlar ki biz okullarda ücretsiz Kur'an dersi verelim. Bu o zaman kabul edilmiyor. O zamanın bürokrasisi bunu uygun görmüyor. Öyle olunca da bunlar gönüllü olarak özel Kur'an kursları ama gizli Kur'an kursları açıyorlar. Yani Mahmut abinin söylediği o. Şimdi böyle olunca da yani bu örgütlenme böyle ortaya çıkıyor. Aslında Kur'an öğretmek, Kur'an eğitimi vermek üzerine çıkan bir şey. Şimdi şöyle tuhaf bir durum oluyor. Bugün geldiğimiz Türkiye'de Kur'an eğitimi yasak değil. Okullarımızda veriliyor zaten. Diyanetimizin Kur'an kursları var. İbadetimizle ilgili bir kısıtlama yok. Sadece Müslümanların değil, diğer dinlerdeki insanların ibadetle ilgili kısıtlama yok. Bu cemaatler de bugünün koşullarına uyum sağlıyorlar. Gene sosyal yardım faaliyetleri yapıyorlar. Kur'an eğitimi yapmaya çalışıyorlar. Yani Mahmut abi önemli bir noktayı söyledi. Böyle olumsuz yargılanıp bir anda bunlar doğru değildir diyeceğimiz yapılar değiller. Fakat burada ilginç bir şey var. 3 tane modern yapılanma var sonradan çıkan. Bir tanesinde de yani geleneksel olan bir yapı bir grup tarafından ele geçiriliyor.
3: Bir yerde sekteye uğruyor.
2: Evet, bir ama burada, sonuçta şu oluyor.
1: Hatta
2: hepsi
1: şöyle bir şey var. Mesela bu bir tarikat değil. Hı. Mesela şeyin Süleyman Hilmi Tunağan Hoca'nın hiçbir kitabı falan yok. Özel bir şeyi de yok. Enteresan bir grup. Yani bir grup siyasette de bağı hiç bitmemiş bir grup. 60'tan sonra sürekli bağı olan bir grup. Ya hep milletvekilleriler.
4: 2009'da belli bir partiye muhalefet partisine destek verdiler. 2013 seçimlerinde sürekli, tekrar evet. aynı ilde güneyde.
2: Şimdi Deniz Olgun Ulaştırma Bakanı'ydı Anavatan Partisi hükümetinde. İşte yani Anavatan Partisi hükümetinde milletvekili de oldu. Antalya'dan milletvekili adayı da oldu. Yani evet. siyasetle bağlantıları hiç yok değil ama şimdi meşru siyaset başka bir şey. Yani siyasette her insan gidip milletvekili adayı olabilir. Belediye başkanı adayı olabilir. O başka bir şey. Ama örgüt yapılanması, yani devletin içine sızma, devletin yanında bir paralel yapı inşa etmeye çalışma, devletin işlevlerini etkisiz hale getirmeye çalışma, meşru siyaset kurumunu paralize etmeye, etkisiz hale getirmeye çalışma, bunlar başka bir şey oluyor. Mesela şimdi Kuytul Örgütü ile ilgili davada bir iş adamı şikayetçi, kaçırılıyor, işkence görüyor, mallarıma çöküldü diyor. Orada bir maddi yapılanma olmuş. Sonra bunların söylemleri, açıklamaları da çok enteresan. Mesela genellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yani anayasal düzenini hedef alıyorlar. Kimisi anayasal düzeni işte dine aykırı diye, ki yani işte bu, yani ben tırnak içinde söylüyorum, İslam'a aykırı diye.

0: yaftalıyor. Kimisi anayasal düzeni yöneten parti seçilmiş liderler üzerinden düşmanlaştırıyor. Kimisi yabancı istihbarat örgütlerinin burada yürüttüğü iletişim operasyonlarına ya da siyasi operasyonlara özellikle payanda oluyor. Mesela burada çok kritik bir şey var. Almanya'nın Köln kentinde inşa edilen, hep burada konuştuk, 70 milyon avro değerinde bir büyük merkezden bahsediyoruz. Şimdi Almanya şöyle bir ülke. Alman devletinin Türkiye'ye, Türk vatandaşının dinine nasıl baktığını biz biliyoruz. Bütün gurbetçilerimiz bunu çok biliyor, iyi biliyor. Bizim DİTİB'in, Diyanetimizin Köln'de kurduğu camiyi yapmak yıllarımızı aldı. Evet. Ki Alman hükümetiyle Türk hükümeti arasında resmi protokol olmasına rağmen, Almanlar bir devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne söz vermiş olmalarına rağmen,
1: bizim
0: söz verdiler. Dediler ki size bu camiyi yaptırtacağız dediler. Buna rağmen engellediler. Şimdi bu Almanya, yani meşru işimizi engelleyen Almanya, bu yapının birkaç yıl içinde 70 milyon avroluk bir genel merkezi inşa etmesine izin veriyor. Şimdi bu bile başlı başına bir soru işareti. Nitekim hemen bitiriyorum abi. Şeyde İçişleri Bakanı şunu söyledi geçen haftaki açıklamasında. Biz bu operasyonu yapmasaydık bu örgütün lider takımı yurt dışına kaçacaktı ve oradan işlere devam edecekti. Zaten biliyorsunuz kaçış sırasında yakalandı.
2: Kaçma hazırlığı içerisinde.
1: Son 15'ine bakın.
2: Mahmut Bey eklesin sonrası.
1: Milli görüş, ülkücüler, Diyanet işleri Almanya'nın inanılmaz şeyi altında, baskısı altında ya da daha doğrusu izlemesi altında. Ama mesela dönüyorsun bu tarafa bakıyorsun, Süleymancıların açlıklarıyla 2023'ünde Cumhurbaşkanı açılışa gidiyor.
0: Her evet, türlü Cumhurbaşkanı ziyaret
1: ediyor. Her türlü yardımı veriyor.
0: Cumhurbaşkanı ziyaret
1: ediyor. Bu boşuna değildir mutlaka. Yani bir tek de Almanya'da değil.
2: Başka Almanya gibi var yani bu noktalarda çokça... Sıkça müdahale eden işte DİTİB'e, oradaki Türk camilerine işte
0: Almanya,
2: müdahale eden bir devletten
0: Almanya,
2: bahsediyoruz.
0: Almanya Türkiye'deki inanç gruplarıyla çok özel olarak ilgileniyor. Evet. Bunu bir siyasi ve istihbarat operasyonu gibi yapıyor. Siyasi müdahale aracı olarak yapıyor. Bu Alisiz Alevilik konusu, yani Türkiye'deki Alevilerin inancına yönelik müdahale girişimi yakın zamanda bilinen bir şey. Başarısız oldu büyük oranda, ya da şöyle diyeyim, yani küçük bir başarı elde edebildi belki kendi çapında, başarısızlığa uğradı. Aynı şekilde cemaatleri, inanç gruplarına yönelik çok ciddi ilgisi var. Mesela geçmişte de Milli Görüş Teşkilatı ya da diğer inanç grupları, hatta Diyanet Almanya'da bir şeyler yap, yani vatandaşlarımızın Almanya'daki Türklerin inançlarıyla ilgili hizmetler üretmeye çalışırken, Alman devleti bu Kaplancılar denen Cemalettin Kaplan ve ekibini onları destekliyordu. Yani Almanya özellikle bu tercihleri yapan bir ülke. Bugün de mesela Alman İstihbarat Teşkilatı'nın son yayınlanan raporunda ülke ocakları bir zararlı terör örgütü olarak tasnif ediliyor. Tasnif ediliyor ama bunlarla ilgili tek kelime söylenmiyor. Mesela bu da çok enteresan. Yani o ülkenin tercihlerini görmek açısından çok enteresan.
2: Kesinlikle.
1: Şimdi bir şey hatırlatayım, şeye geç. Evet. Ya hakikaten belki de bu konuşulması gerekiyor. Cemaat kısmı var ya, Cumhurbaşkanı diyor. Cemaat, ibadet, ticaret, ihanet kısmı. Şimdi çok ciddi bir kitlesel kitle var.
3: O söz bana ait Mahmut abi.
1: Öyle mi? Sana mı ait?
3: Patent benim.
1: Cumhurbaşkanım söyledi de ben oradan
0: biliyorum. Yani
1: söylediğini söylediğini ben duymadığım için sana atıf yapmadım.
3: Patent çıkış noktası ben. Ha. İhanet, ticaret, ibadet. Şimdi ona bir şey daha ekledim. Siyaset.
1: Siyaset. Evet. Şimdi o yapı şöyle düşünün. Cumhurbaşkanı geçenlerde bir şey daha söyledi. Dedi ki PKK, KCK terör örgütlerinden çıkıyor. Artık Avrupa'daki kitlesi Türkiye'ye destek veren bir noktaya gelsin gibi bir şey söyledi. O minvalde bir konuşma yaptı. Bence çok önemli. Türkiye'nin diasporasında bir ortaklık yok. Kürtler başka bir baş çekiyor. Cemaatler başka bir baş çekiyor. Değil mi? Böyle bir yapı var. Şimdi düşünün, bu cemaat kısmını düşünün bu yapıların. Ya dünyanın 184 ülkesinde karşılığı var. Örgütlenmiş. Müthiş bir şey olur yani. Biraz da o taraftan bakmak gerekir diye düşünüyorum.
2: Şimdi Gaffer Bey, siz alabilirim yerinizi. Buyurun.
4: Şimdi burada Gaffer Bey güzel bir giriş yaptı. Burada bu ben de şöyle devam ettireyim. Bunların hepsinde tek lider merkezi bir Kürt yapılanma var. Tabanları dış dünyadan izole, hukuki, işte siyasi, kültürel kurumları, devlet kurumlarını bir dış düşman gibi ya da dış mihrak gibi gösterip o kitleleri içine kapatma gibi bir yol izliyorlar. Fakat bu dördünde de özellikle işte Kur'an eğitimi vesaireden yola başlasalar da tabiri caizse medreseden holdingleşmeye doğru giden bir yol var. Örneğin sağdan soldan üçüncü fotoğrafta Kuruş adlı kişinin yapılandığı alanlar savcılık iddianamesine göre sağlık ve bilişim alanında örneğin odaklanmışlar. Ya da savcılığın bu konuda MASAK raporlarının takip ettiği alanlar en

0: Kamuoyunda yakinen bildiğimiz çeşitli devlet kurumlarında kümelenmeye çalışan sosyal medyada da ya da gazetecilerin yaptığı haberlerde gördüğümüz başka gruplar da var. Fakat Gaffar Bey'in değindiği noktada şu atlanmamalı. Evet, şimdi izleyicilerimizde bir dış mihrak mı hani bunlarda da buldunuz derse, şöyle ilginç bir şey var. Bu Diyanet'in Almanya'daki cami meselesi hayli kıymetli bir örnekti. Burada Almanya çok bürokratik engel çıkartıyordu. Fakat Almanya'nın bir dönem Türkiye'de de kısmi olarak çok tartışılmıştı Orhan Bey. Bir Protestan İslam projesi var. Yani Protestan İslam, Gaffar Bey kısa geçti o bölümü. Yani Ali'siz Alevilik gibi ya da daha böyle tırnak içerisinde ılımlı bir Müslüman cemaati yaratmaya çalışıyor Almanya'da.
1: Berlin'de sözde bir cami açılmıştı. İşte kadının orada işte farklı bir şekilde namaz kıldırması vesaire.
0: Evet. Yani
2: FETÖ üzerinden zaten Kalvinizm diye tartışılmıştı bu zaten.
0: Evet. Yani o
3: içerik,
0: dinler...
3: içerik çok önemli değil ama yani Almanya işine gelirse
0: İngiltere'de
3: DAEŞ gibi tam aksi yönde bir teşkilat da kurar. Yani orada önemli olan Alman devletinin çıkarlarına hizmet etmesi tabii. Haklısınız tabii.
0: Kitleyi kontrol etmek tabii. O evet. Kitleyi kontrol edebilme, bilgi alabilme, kontrol altında tutabilme ya da Amerikan, Alman gözüyle baktığımız zaman tırnak içerisinde radikal unsurların, o radikallik de tabii Alman anayasasına bağlı. Fakat bu sadece Almanya'yla da değil. Yani İskandinav ülkelerinde de farklı bir yapılanma var. Siz sık ziyaret ediyorsunuz. Katkınızı beklerim ama bu işin bir de İngiltere ayağı var. Çok ilginç bir şekilde. Mesela Almanya'nın bu anlamda gözden kaçırdığı diyeyim ya da göz yumduğu grupların aksine İngiltere'de de farklı gruplar yapılanabiliyor. Çok ilginç. Ve hakikaten mesela Asya'da yasaklı olduğunu bildiğimiz, şu an ismini vermeyeyim çünkü Türkiye'de de bir grubu olduğunu biliyorum. Bir yapılanmayı İngiltere rahatlıkla gösteri yapılabiliyor, konuşmalar yapılabiliyor, mescit açılabiliyor, işte kültür dernekleri açılabiliyor. Ama buradaki yapılanmalarla, Türkiye'deki yapılanmalarıyla ya da diğer yapılanmalara baktığımız zaman Avrupa'da da hep bir kültür derneği, bu bir dil olabilir, bir ülke üzerinden örgütlenme olabilir. Ama hep bu dernekler ve vakıflar üzerinden bir örgütlenmeye gidiyor. Arkasından da muhtemelen bu ülkelerin sosyal sistemine entegre olarak İşte derneklere tanınan muafiyetler, vakıflara tanınan muafiyetlerden yararlanarak ya da desteklerden yararlanarak bir şekilde bir ekonomik varlığa dönüştürdükleri anda iş ticari boyuta geliyor ve tabanla kopmuş bir şekilde üst kademenin zenginleşmesi, yani gücün yozlaşması süreci başlıyor. Bu siyasete de bulaşabiliyorsunuz, alengeli işlere de bulaşılabiliyor. Ama sonunda dallı budaklı bir halde bu yasal sınırlar devlette artık zorlanmaya başlanıyor. Ya da karşı karşıya gelmeye başlanıyor. Nedir bu? İzinsiz kermes düzenleme, izinsiz silahlı ya da silahsız kamp yapma gibi, ideolojik kamplar gibi ya da işte kış kampları gibi, akademiler gibi farklı farklı adlar altında yeni bir takım nesiller yetiştirmeye yönelik, yani alternatif bir otorite oluşturulmaya çalışılıyor. Devlete aslında paralel yapılar, açık ve net söylemek gerekirse.
1: Şimdi Savcı Sayan, sizinle devam edelim. Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iktidarın büyük bir kısmını bu gibi yapılarla mücadeleyle geçirdi. Baktığımız işte FETÖ ile olsun, işte Kuruş vesaire, işte PKK, baktığımız bak yani devlet içerisinde terör ya da paralel yapı, ne dersiniz deyin. Yani benzeri yapılarla mücadeleyle geçti. Bu örgütlerin büyük bir kısmına baktığımız vakit hepsi 2000'li yıllar öncesinde kurulmuş örgütler. Ama bir şekilde mevcut iktidarı suçluyorlar. Yani işte 90'larda işte Süleyman Demirel'le ve FETÖ'nün ilişkisi ya da Bülent Ecevit'le ilişkisinde desteklediğini biliyoruz en azından bu örgütlerin. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Hem bugünkü yapılan bu operasyonları, hem geçmişteki uzantıları, bu kronolojik silsileye baktığımız vakitte hani 60'lardan başlayan, belki daha öncesi de vardı ama sürekli bir proje dayatılmaya çalışmış ama bu Anadolu halkının işte dine olan hassasiyeti kullanılmış, farklı noktalar kullanılmış ama sürekli var olmuşlar sanki.
4: Şimdi ben biraz daha farklı değerlendiriyorum. Şöyle, biz neden bir itfaiyenin söndürebileceği bir yangını bekliyoruz da bütün Türkiye'nin söndüremeyeceği bir yangından sonra müdahale ediyoruz? Devletin bunu kendisine sorması lazım. Yani bu sadece iktidarın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın değil. Bütün devletin yapısının, devletin bütün

0: kurumlarının. Mesela biz bekleriz. Gençlerimiz birbirini örgütlenir, öldürür, öldürür, öldürür. Sonra böyle bıçak kemiğe dayanınca 12 Eylül'ü yaparız. Biz bekleriz. Ondan sonra insanlar mezhepçilik yapar, birbirlerini Alevi, Sünni, Sünni falan Maraş katliamı, Çorum katliamında müdahale etmeye çalışırız. Biz bekliyoruz işte bir örgüt, işte bir FETÖ diyelim. Türkiye'de her yere sızmış, her yerde var, kurumlarda var, şurada var, burada var. Kimse müdahale etmiyor. Peki devletin istihbaratı ne iş yapıyor? Devletin yetkilileri, devletin güvenlik birimleri bunları niye seyrediyor? Kim? Tamam biz kuşatılmış diyoruz. Tamam yabancı devletler her anlamda bizi kuşatmak için mücadele edebilir. Onlar istihbarat örgütleri içimize girebilir. Bizi çatıştırabilir, çarpıştırabilir, ayırabilir, bölgeye ayırabilir, köylere ayırabilir, sokaklara ayırabilir, kendi menfaatleri, ülkeler. Biz ne yapıyoruz? Biz niye müdahale etmiyoruz? Biz niye karşı çıkmıyoruz? Sonra ne oluyor? Biz toplumsal bedel ödüyoruz. Yani FETÖ olaylarında ödediğimiz bedeli bir görün. Bunun dışında inancımız üzerinde de ödüyoruz. FETÖ'den sonra iki insanın bir araya gelip namaz kılması bile artık zor oldu. Camilerdeki boşalmayı görüyoruz hepimiz. Cuma namazlarına gittiğimizde Cuma'nın eski Cuma olmadığını görüyoruz. Yani niye? Çünkü insanlar korkmaya başladı. Ben buraya gitsem acaba bu cemaatçi mi olacağım? Acaba fişlenecek miyim? Acaba oğlum bir yere memurluk için müracaat ettiğinde yanlış mı anlaşılacak? Yani bunun toplumsal boyutunu bir türlü tartışmıyoruz, konuşmuyoruz. Adnan Hoca tamam örgütlenmiş diyoruz. Peki bizim istihbaratımız karşı bir duruş sergilemiş mi? Daha iki kişiyken bozmuş mu? 10 kişi olurken engellemiş mi? 100 kişiye varınca engellemiş mi? Hayır. 10 bin kişi olmuş. Sonra ne olmuş? Peki o gençler kim? Bizim gençlerimiz değil mi? Yani uyuşturucu batağındaki genç bizimse herhangi bir örgüte kurban edilmiş genç de bizim gencimiz. Peki bunu korumak elbette ki ilk ailesine düşer ama devletin görevi, organizasyonu, devlet bir organizasyondur. Vatandaşın hakkını, hukukunu, sosyal yaşamını, güvenliğini sağlayan bir organizasyondur. Peki bu organizasyon niye bu kadar büyüdükten sonra müdahale ediyor? O zaman ne oluyor? Toplumda bir moral bozukluğu oluyor, yanlış anlaşılmalar oluyor. Ya efendim işte siz size uymayanlara engel oluyorsunuz, sizin gibi düşünmeyenlere engel oluyorsunuz, AK Partili olmayanlara engel oluyorsunuz ya da CHP'li olmayana engel oluyorsunuz. Ya bakınız biz çok büyük yaralar alıyoruz. Şimdi bu Süleymancı dediğimiz, Süleymancı demeyelim, Süleymancı'nın içine sızmış onları kullanmaya çalışan bir ekipten söz ediyoruz. Şimdi.
1: Evet, Ali Ankur
0: bir ekipten söz ediyoruz. Peki bu ekip bunları yaparken ya biz hani devlet herkesin aldığı nefesten haberdar diyoruz. Niye bunların nefesinden haberdar değil? Niye biz sokaktaki yapılanmalardan haberdar değiliz? Niye insanlar akşam evde toplanırken, sohbetler yapılırken orada ne konuşulduğundan devlet haberdar değil de sonra bir gün bakıyoruz ki biz o yapıyı çökertmeye çalışırken 10 bin kişi sokağa dökülüyor ve diyor ki siz bize haksızlık ediyorsunuz. Ya niye buraya geliyor? Peki bu da bir proje olabilir mi? Hangi anlamda bir proje? Yabancı devletler bizim devletimizin kulağını tıkayıp örgütlenmeyi görmemizi sağlamış olabilir mi? Biz hiç bunu düşündük mü? Yani şimdi FETÖ bizim bütün kılcal damarlarımıza girmiş. Biz bugün diyoruz ki 5000 tane hakim gitti, savcı gitti. Peki bu 5000 tane hakim, savcı devletin hücrelerine sızarken ya da orada bu oluşum yapılırken ya biz bu kadar kör olamayız.
2: Ya savcı cevabını verdin işte. Cevabı belli.
0: Yani diyorsun ben de onu diyorum.
2: Söyleden cevabını
0: ya
2: da verdin.
0: Ya ben biliyorum da. Devlet. Ben diyorum ki vatandaş da yani vatandaş şimdi vatandaş ekonomik bir sıkıntı olduğu için insanlar gerçekten ekonomiyle büyük mücadele verdiği için her şeyi alıyor, satın alıyor. Yani hangi anlamda satın alıyor? Olumsuz anlamda. Doğru. Yani devletin aleyhine olan her şeyi satın alıyor. Ya birisi çıkıyor, hayatı boyunca bu ülkeye 3 kuruş menfaati dokunmayan bir adam Sayın Cumhurbaşkanı'na hakaret ediyor, toplumda bir algı oluşturabiliyor. Ya bunun sebebi o adamın başarısı değil, o adamın Türkiye'ye yararlı bir adam olduğu değil. Özgür Özel'i örnek veriyorum. Özgür Özel'i ben hani derler ya çocukluğundan beri tanırım. Çünkü ben orada yöneticiyken Özgür Özel belki de o genel merkeze giremiyordu yani yaş itibariyle şey. Özgür Özel birdenbire Türkiye'nin kurtarıcısı oluyor. Ya vallahi böyle bir mahareti yok. Ya vallahi böyle bir kabiliyeti
2: demek
0: yok.
2: Demek ki iyi.
0: Ya vallahi böyle bir yeteneği yok.
2: İyi hekim yapmamışsın.
0: Ya peki bütün

0: Bunlar bugün satın alınıyorsa, bugün Özgür Özel sokağa çıkıp kitle toplayabiliyorsa, ya bunun sosyolojik sebeplerini, altyapısını araştırmamız lazım. Bunu araştırmadıkça Sayın Erdoğan gibi, bakın ben Erdoğan'ı konuşurken tarafkirlik içerisinde konuşmuyorum. AK Parti refleksiyle konuşmuyorum. Bir yurttaş refleksiyle konuşuyorum. Sayın Erdoğan gerçekten iyi yetişmiş bir vatan evladı. Bakın bunu samimiyetimle söylüyorum. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Bu ülkeye lazım olan bir adamdır. Bu ülkeye liderlik yapabilecek üç kişi sayarsanız birinci sırada olan bir insandır. Peki nasıl oluyor da biz bu kadar becerikli, dünya ile entegre olmuş Türkiye'yi iyi şekilde idare eden bir lideri biraz önce vasıfsız bir adama feda edebiliyoruz? Ya bunu sosyolojik boyutlarını hiç tartışıyor muyuz? Kendi partimizde tartışmıyorsak bile toplum olarak gazeteciler, bilim adamları tartışıyor mu? Ben bunu çok merak ediyorum. Şimdi biz bu insanları biz işte aldık. İşte en sonunda Alparslan Kuytul gözaltına alındı, tutuklandı. Ya topluma anlatamıyoruz. Toplum yanlış anlıyor. Toplum diyor ki Alparslan Kuytul muhalif olduğu için siz gözaltına aldınız. Diyor ki işte siz dün FETÖ diyordunuz, bugün Adnan Hoca diyordunuz, bugün Süleymancı. Ya bakınız, işin gerçeğini biz topluma anlatamadığımız zaman, anlatmadığımız zaman, bütün boyutlarıyla tartışmadığımız zaman, her şeyi diş güçlere bağlarsak, her şey o zaman biz devletimizin acizliğini, devletimizin eksikliğini kabul etmiş sayılırız. O zaman bizim milli istihbarat çalışmıyor.
1: Peki toplum yavaş yavaş bu işi anlamaya başlamadı mı diyorsunuz? Yani
0: hayır,
1: anlatmadan kastınız ne?
0: Niye geç anlıyor? Evet.
2: Denetim.
0: Ya bu denet niye, ya bir kişiyken niye 10 bin kişi oluyor? 10 bin kişi, 100 bin kişi oluyor. Niye bunu biz zamanında, bakın bu sadece bu cemaat olaylarında, cemaat dediğimiz olaylarda, dernek dediğimiz olaylarda değil. Terörde de böyle.
2: Organize suçta da öyle.
0: Yani organize suçlarda da böyle. Bu sokak çetelerinde de böyle. Ya biz, ya bizde akıl tutulması var. Her şeyi Cumhurbaşkanı'na bağlamışız. Okuldaki müstademe soruyoruz, diyoruz ki paspası böyle vurma, böyle vur diyoruz. Diyor ki ben Cumhurbaşkanı'na bir danışayım. Ya arkadaş, Cumhurbaşkanı ya bu bir can ya. Etten kemikten oluşmuş ölümlü bir insan. Allah uzun ömürler versin. Ya her şey Cumhurbaşkanı'na. Şube müdürüne gidiyorsun. Ben Cumhurbaşkanı'na soracağım. Yok aslında, mazeret.
3: Ya savcı, şöyle bir şey de, sen de işin içindesin, görüyorsun. Şimdi Cumhurbaşkanı da 17-25'te bile çıkıp şunu söylemedi mi? Yalnız kaldım.
0: Yalnız?
3: Bak, düş, bir dakika.
0: Onu anlatıyorum.
3: Bir dakika.
0: Onu kendi anlatıyorum.
3: Kendi partisinde bile yalnız kalan bir siyasi aktörden bahsediyor. Türkiye'nin yakın tarihine bakın. Ya bir tercihte bulunmuş Türkiye. Amerika ile ilişki kurmuş, NATO üyesi olmuş, Gladio bu ülkede harekete geçmiş, senin istihbaratını ele geçirmiş, senin eğitimini bile ele geçirmiş.
0: Tamam. Şimdi
3: bunun etkisi var.
0: Tamam.
3: Bizim de etkimiz var. O soğuk savaş döneminde biraz önce Gaffar söyledi, komünizmde mücadele dernekleri. Şimdi bir kısım toplumun, bir sosyolojik bir kesimi orada örgütlendi, bir kesimi solda örgütlendi. Şimdi bunun hepsi tabii dışarıdaki güçlerin bize şırıngası değil. Bizim de arayışımız var. Ama orta nokta bulmakta sıkıntı yaşadık. Tek tipçi bir toplumdan geldik. Şimdi dini dışlarsan, değil mi? Dini dışlamışsın, Kur'an'ı yasaklamışsın neredeyse. Camileri kapat. Ya şimdi oradan ne çıkar? Problem çıkar.
0: Bu çıkar.
3: Bu çıkar. Ama bu çıkar.
0: Bu
3: şimdi
0: çıkar.
3: Bu niye görülmüyor? Bir şey söyleyeyim sana.
0: Şimdi sen
3: 73'te
0: Kürtçe,
3: Faik Türün vardı.
0: Eğer müsaade ederseniz ben 5 dakika
3: bir şunu söyleyeyim, sen devam et. Ya Faik Türün sıkıntı komutanı. Ya FETÖ'nün serbest bırakılmasını sağlayan adam.
0: Evet.
3: Nasıl oluyor bu? Oluyor işte. Bak şimdi, ordunun içinde bağ var.
0: Şimdi yani. Siz Kürtçeyi yasaklarsanız, siz oğluna Kürtçe konuşmaya çalışırken dayak yiyen
3: problem
0: adam
3: olur işte.
0: Yaparsanız PKK çıkar. Siz Kur'an'ı yasaklarsanız merdiven altı
3: yapılar çıkar.
0: Oluşumlar olur. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Fakat geldiğimiz noktada özellikle şunu söylemek istiyorum. Ben biraz sivri dilliyim. Belki kendime zarar veriyorum bu anlamda. Ama bırakın ben zarar göreyim. Ama ben doğruları topluma söyleyeyim. Bugün biz Tayyip Erdoğan karşısında hiçbir vasfı olmayan bir adam bir parti oluşturup ve bir günde, iki günde, üç günde 400 milyon, 500 milyon para toplayabiliyorsa, 300 milyon, 400, 300 bin, 400 bin üye yapabiliyorsa, bakın bu hak ediyorsa ben bir şey demem. Demokratik bir hakkıdır derim. Hak etmediği halde Türkiye'ye yararı olmayacak.

0: bildiğimiz halde, toplum bunu kendi içinde yaşadığı halde bunlar karşılık bulabiliyorsa, bizim şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Biz Cumhurbaşkanı'na, ben bir senedir söylüyorum, kim ne derse desin, kim kendi üzerine alınıyorsa alınsın, kim nereye çekiyorsa çeksin. Belki Özgür Özel'den daha vasıfsız olan insanlar Cumhurbaşkanımızın sayesinde bakan oldu, milletvekili oldu, iş adamları zengin oldu, uçakları oldu, yatları oldu, katları oldu. Şimdi ipli pantolon giyip, koluna patek saat takıp, ayağına Prada ayakkabı takıp 30'lu gençler görüyoruz. Bunlardan başlayarak en üste varıncaya kadar Sayın Cumhurbaşkanımıza bir operasyon yapılıyor ya. Ya bunu niye biz idrak edemiyoruz? Biz bunu niye anlatamıyoruz? Niye halka söylemiyoruz? Herkes üstüne örtüyor. Halinin üstüne, biz FETÖ'de de bunu yaptık. FETÖ'de Cumhurbaşkanı bu işe 2006'da, 2004'te, 2005'te, 2006'da AK Parti'yi kurduğu dönemlerde farkında olan bir insandı. Hani bir asansör konuşması var ya, bunlar ikide bir söylüyor. Bunlardan başlamak lazım. Cumhurbaşkanı o günden derdini biliyor, içindeki yarayı biliyordu. Ama arkadaş kime anlatacak? Bakanlığı anlatamıyor. MİT'ine anlatamıyor. Emniyetine anlatamıyor. Askeriyesine anlatamıyor. Bakanını anlatamıyor. Tek başına da gücü yetmiyor. Sonra o olaylar bozulduğu zaman da herkes diyor ki, ya yetkili Cumhurbaşkanı değil mi? Bu işin başında Cumhurbaşkanı yok mu? Bütün bunları Cumhurbaşkanı idare etmiyor mu? Mübarek, sen yanlış rapor götürürsen, yanlış bilgi aktarırsan, sen kendi mahallende olan oluşumları engellemezsen, sen emniyet olarak gerekli tedbirleri almazsan, karakoldaki demokratik yaşamı sağlayamazsan, polis oradaki polis vatandaşla ilişkisini geliştirememişse, bütün bunlar kocaman bir sorun olmuş. Gerek cemaat adı altında, gerek terör örgütü adı altında, gerek sokak çetesi adı altında, gerek herhangi bir farklı dernek çatısı altında Türkiye'nin başına bela olmuş bir sorun olmuşsa, bu sorunun da bütün faturasını Cumhurbaşkanı'na çıkarıyorsan, ya kusura bakma, sen benim gözümde hem vatana ihanet ediyorsun, hem Cumhurbaşkanı gibi bir lideri engellemeye çalışıyorsun. Bunu bizim anlatmamız lazım kardeşim. Biz bağırıyoruz, diyoruz ki millet ekonomiden şikayetçi. Biz bunu söyleyince diyorlar ki sen ekonomi bakanını mı eleştiriyorsun? Ya ekonomi bakanı peygamber midir? Elbette ki eleştireceğim kardeşim. Ben eleştiriyorum. Niye Özgür Özel eleştirsin? Kendi partinin içindeki adam eleştirsin. Ben sokağı biliyorum. Ben sokağın siyasetçisiyim. Ben daha dün 10 gün Ağrı'dayım. Sokağı dinliyorum. Ben bunu söyleyince hain mi olacağım? Ben bunu söyleyince Cumhurbaşkanı'na şimdi engel mi oluyorum? Hayır, bakın. Şimdi bu olaylar. Adam geliyor, diyor ki benim mahallemde diyor ki 10 kişi diyor toplanmış farklı bir oluşum yapıyor. Sen diyor din düşmanı mısın? Sen Kur'an'ın okutulmasını istemiyor musun? Öyle deyince adam ne yapacak? Adam susuyor. Evet. Okuldaki öğretmen diyor ki ben çocuklarımı, ya Diyanet İşleri Kur'an kursunu açmış, ben çocukları oraya göndermek istiyorum. Diyorlar ki ya hoca sen var ya sen dinsiz imansız bir adamsın. Sen bu mahallede bir şeylerin olmasını istemiyorsun. Ya kardeşim, biz kendi ülkemize ihanet ediyoruz. Bakın, ben böyle bunları anlatınca böyle duygusal bir ruh haline bürünüyorum. Ya biz sokağı tanımıyoruz, bilmiyoruz. Şimdi biz kulağımızı kesip arkamıza atalım. Anadolu'da bir tabir var. Şu kulağını bir kes, arkana at. Arkanda ne konuşuluyor? Şimdi sen insanları Alparslan Kuytul ya da işte neydi Kuriş'in, Alihan mıydı?
1: Alihan Kuriş,
0: Adnan Oktar, Fethullah Gülen farklı bir yapı. Siyah miya var işin içinde. Daha değişik şeyler var. Millet buna artık inandı. Şimdi bunlarla ilgili sen toplumda bir şey konuştuğun zaman biz işin özünü biliyoruz. Biz işin ne olduğunu biliyoruz. Biz diyoruz ki bakınız, zamanda FETÖ'ye de müdahale olmadı. Olaylar büyüdü. Ama vatandaşa bunu kimse anlatmıyor kardeşim. Anlatmıyor. Vatandaş kendi derdine düşmüşken diyor ki siz gündemi saptırmak için bunları yapıyorsunuz. Ya biz sokakta yoksak, mahallede yoksak, caddede yoksak, kahvede anlatamıyorsak, sokakta anlatamıyorsak, köşede anlatamıyorsak, öbür tarafta anlatamıyorsak, PKK da çıkar, cemaat da çıkar.
1: Peki bu hala devam ediyor mu yani? Şu açıdan söylüyorum. Hani Bu gibi işte yani bazı kurumların içerisindeki vesayet, işte o örgütlerin işte tam olarak temizlenmesi, yani 15 Temmuz'a kadar, yani 17-25
0: Aralık'a kadar,
1: 17-25'ten 15 Temmuz'a kadar olan bir süreç içerisinde bile çok ciddi bir FETÖ varlığı vardı hala devletin,
0: evet,
1: içerisinde.
0: Şu anda yok o kadar.
1: Şu anda da belki vardır
0: var,
1: ama.
0: Var da o kadar değil. Yani şimdi ondan sonra bu yapılar da zedelendi. Evet. Yani vatandaş dedi ki, ama bak diğer taraftan bunun yerine bir şey koyamıyoruz.
1: Yani bir anda böyle bir dönüşüm olabiliyor mu? Çünkü yani Türkiye her işte Cumhuriyet'in işte 1960'tan diyelim bugüne kadar her 10 yılda bir darbe oluyor. Heh. Her 10
0: oraya,
1: yılda bir
0: oraya anlatacağım.
1: Birileri bir balans ayarı vermeye
0: oraya
1: çalışıyor.
0: Oraya atış yapacağım. İşte ne zaman ki,
1: çok fazla bagajda çok fazla yük var yani, ha, inanılmaz bir şey var.
0: Ben ne zaman ki Türkiye'nin uçağı havalanacak, evet, tamam mı, böyle kalktı, tam böyle arkayı kaldıracak, birileri asılıyor yere çakıyor. Evet. Şu anda Türkiye son 20 yılda büyük bir gelişme yaşadı. Yani bunu AK Parti refleksi içerisinde söylemiyorum. Ben CHP'de de siyaset yaptım.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ben tarafsız bir vatandaş olarak söylüyorum. Kendi ülkemi herkesten çok seven bir duyguyla söylüyorum. Şu anda Cumhurbaşkanı savunma sanayinden eğitimde, Kürtlü haklarıyla ilgili, Alevi haklarıyla ilgili, Sünni haklarıyla ilgili, aklınıza ne geliyorsa, kadın haklarıyla ilgili, bütün her şeyde gerçekten Sayın Erdoğan devrim yapmıştır. Bunu kabul etmemiz lazım. Hele Kürtlerle ilgili hiç kimse Sayın Erdoğan kadar büyük bir emeği de olmamıştır, büyük bir devrim de yapmamıştır. Ama gel gör ki biz anlatamıyoruz kardeşim. Neredeyse biz bir teröristin Kürtlere faydasını Erdoğan'dan daha çok görmeye başlıyoruz. Halbuki ben bir Kürt olarak görüyorum ki bölgede bölgeyi rahatlatan ne PKK'nın keleşidir, ne APO'nun söylemleridir, ne oradaki insanların gelip insanlara baskı kurmasıdır. Sayın Erdoğan'ın getirmiş olduğu insan hakları, demokratik haklar, yatırımlar, köylere kadar uzanan yollar, köprüler, sular, yatırımlar, iş alanları, iş adamları, valilerin, emniyet müdürlerinin, jandarma komutanlarının vatandaşa ağalık değil, hizmetkarlık yaptığı bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemi yaşattı. Bu dönemden dolayı Doğu Batı arasındaki fark azalmaya başladı. Dengeler yerine oturmaya, evet, başladı. Dolayısıyla Batı'ya göç eden Kürtler, belki birileri Kürtleri yerinden yurdundan ederken, APO gibi insanlar Kürtlerin köylerini yaktırıp Batı'ya göç ettirirken orada kaybolup gidecekler dedi. Hepsi zengin oldular. Neredeyse Batı'daki iş adamlarının önemli bir kısmını onlar oluşturuyorlar. Biz bunu anlatamıyoruz işte. Ben de diyorum ki siz burada televizyonda ne kadar güzel bir çaba sarf ediyorsunuz. Bize diyorsunuz ki bunları anlatın, vatandaş da görsün. Sadece sizin televizyonunuzda olmaz. Bunu sokakta anlatmamız lazım. Şimdi sen git başka iki tane muhalif televizyona bak, üç muhalif televizyona bak. Bir anlatıyorlar, bir anlatıyorlar, bir anlatıyorlar. Hepimiz öcüyüz. Hepimiz vatan hainiyiz. Hepimiz Erdoğan bu ülkeyi yok etmiş. Erdoğan bu ülkeye hiç hizmet etmemiş. Peki Allah'tan korkun ya. Ya Allah'tan korkun. Uçağa bakın, savunma sanayine bakın, trene bakın, bilmem hangi fabrikalara bakın. Her tarafa bakın ya. İnsanların yaşamlarına bakın. Şimdi bir evin, bir gencin aylık masrafı 20 sene önceki bir köyün masrafına bedel ya. Bunları hiç biz anlatabiliyor muyuz? Bu kadar gider, bu kadar araba. Bizim Ağrı'da, bizim ilçede benim babamın dışında sayarsanız belki 10 tane araç yoktu. Araba geçtiği zaman derdik ki falan kesin arabası, filan kesin arabası, filan kesin arabası, belliydi. Ya şimdi küçücük ilçede araç park edecek yer bulamıyoruz. Trafik sıkıntısı başlamış.
1: Evet.
0: Peki bunları anlatabiliyor muyuz? Yok. Herkes bunları anlatmayınca ne oluyor? Ondan sonra birileri geliyor, bu yabancı güç olur, içimizdeki bağlantıları olur, mankurtlar olur, vicdansızlar olur. Öyle bir anlatıyorlar ki Erdoğan'ın bu yaptıklarının hiçbirisi Abdullah Öcalan'ın iki tane kelimesi kadar değer bulmuyor. Ben bu beni üzüyor.
1: Evet. Şimdi bununla ilgili bir grafik vardı arkadaşlar. Onu açabiliriz isterseniz. Sonra yavaş yavaş diğer konu başlığında bakalım biraz daha. Çünkü onunla ilgili ifadeler vardı. Açıklanan soruşturma sonuçları vardı. Geliyor mu o? Şimdi tabii ki birbirinden farklı örgütler. Yani usul ve yol itibariyle farklı. Kuytulcuların FETÖ bağlantısı demişiz burada. Üst kademe yönetiminin FETÖ ile irtibatı bulundu. Örgütün 9 sorumlusunun bağlantılarında FETÖ kapsamında adli işlem görmüş 24 farklı kişi tespit edildi diyor. Yine FETÖ-PD'ye bağlantılı kayıtların toplam sayısı 28. Firari 5 şüphelinin de tamamının irtibat ağında FETÖ kaydı bulunan isimler yer alıyor. Bu normal bir şey midir? Gaffar Bey, sizinle devam edelim.

0: Yani oldukça ciddi, yani üst kademedeki yönetimdeki kuytulcuların FETÖ ile yakın bir bağlantı içerisinde de olduğunu kanıtlayan bazı deliller var burada.
1: Şimdi benim gözlemlediğim kadarıyla FETÖ 2009 yılından itibaren kendisine yönelik operasyonların arttığını görünce, tabii 2009'da net bir operasyon yok ama demin Savcı Bey söyledi ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yani o dönem Başbakan Erdoğan 2004'ten 2006'dan itibaren bu yapıyla kavga halindeydi diye. Tabii bunun net delilleri var, yani tanıklıklar var. Mesela eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un Hürriyet Gazetesi'ndeki bir röportajında kullandığı ifade var. Biz FETÖ ile ilgili, bu yapılanma ile ilgili bir dosya sunduk. Kendisi Genelkurmay Başkanı olduğu zamanı söylüyor. Başbakan'a bir dosya sunduk. Hükümete bir dosya sunduk, özür dilerim. Ve Başbakan Erdoğan dışında kimse bu konuyu ciddiye almadı, kimse mücadele etmedi diyor. Bu İlker Başbuğ'un ifadesi. Yani dönemin Genelkurmay Başkanı olarak söylüyor bu. Buna benzer çok ifade var, çok fazla tanıklık var. Siyasetçilerin tespitleri var. Savcı Bey gibi siyasetin içinde olan insanların tespitleri var. Bizler de gazeteciler olarak dışarıdan baktığımızda devletin bu yapılarla mücadele etmekte zorlandığını görüyorduk. Yani devletin zaafa düştüğünü. Ama bunun bir sebebi devletin içine bunların sızmış olmasıdır. Bir sebebi devlette görevini yerine, bazı insanların görevini layıkıyla yerine getirmemesidir. Bir sebebi de bazılarının bunlardan, bu yapılardan bir şeyler beklemesidir. Bu olabilir. Yani aslında şu noktayı ben katıldığım bir nokta var, özellikle bunun altını çizelim. Yani her şeyi dış istihbaratta, her şeyi dışarıdan Türkiye'ye yapılan operasyonlarda aramak bizi yanıltır. Tabii ki o adamların etkisi vardır. Hiçbir zaman Türkiye'nin iyiliğini istemezler. Ama öncelikle bizim nerede hata yaptığımız, nerede eksik olduğumuzu bir defa görmemiz lazım. 2009'dan itibaren FETÖ devleti istediği gibi ele geçiremeyeceğini, hükümeti istediği gibi kullanamayacağını gördükten sonra, yani artık ya işte bir iktidar var, bizimle bir gücümüz var, arkamızda da Amerika var, içeride de bürokratik gücümüz var, istediğimiz gibi pazarlık yaparız. Mesela bana 50 tane milletvekili var, bana şu kadar genel müdürlük ver falan, onları alamadığını görünce ve bir de biliyorsunuz bu dershaneler üzerinden başlayan tartışmanın ilk emareleri geldi. FETÖ şunu yaptı: 2009-2010'dan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere muhalefette yer alan, sol yelpazede yer alan partilere, milliyetçi olan partilere de sızma teşebbüslerine başladı. Biz bunu nereden biliyoruz? Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun FETÖ'nün siyasete sızmasına dair yapmış olduğu çeşitli yorumlar var. Diyor ki 2009-2012 yılları çok kritik diyor. Nedense diyor bu dönemde bu adamlar hep CHP'ye hedef almışlar diyor. Biliyorsunuz bazı eski CHP yöneticileri, kimileri kaçak vaziyete düştü, kimileri FETÖ'den hüküm giydi. Bunların CHP'ye de bir ilgisi yok. O arada gelmişler CHP'ye. Şimdi bugün de mesela Cumhuriyet Halk Partisi rozetiyle mahkemeye çıkarılmış olan bazı insanlar var. Çeşitli suçlarla ilgili yargılanıyorlar. Bunların hepsinin de ne tesadüf bu yıllarda CHP'ye geldiği görülüyor. Bunlar FETÖ'cüdür demiyorum, yanlış anlaşılmasın, ama o dönem CHP'nin ve muhalefet partilerinin hedefte olduğu görülüyor. Ben terör örgütleri ve ekonomik suç şebekeleri açısından şöyle değerlendiriyorum. Bu dönem bu şebekeler açısından şöyle bir dönem. Dediler ki ola ki iktidardan istediğimizi alamazsak, yani mesela Tayyip Erdoğan'ın bize attığı yumruk boşa gitmezse ve bizim bir gözümüz şişerse, bir şeyleri kaybedersek, yedekte elimizde bir güç bulunsun. Yani muhalefettekilerle de biz oralara da sızalım, oraları da elimize tutalım dediler. Şimdi bu dönem FETÖ'nün CHP ve başka yapılara sızma dönemiydi. 15 Temmuz'a giden 2015'ten itibaren, 2015'in sonu 2017 arası düşünün, yani 15 Temmuz'u da içine alan dönemse FETÖ'nün dini gruplara sızma dönemi olmuş. Biz onu görüyoruz. Kuytulla'da bunu görüyoruz. Şu Kuriş hikayesinde de bunu görüyoruz. Bunların açıklamalarında da onu görüyoruz. Mesela Kuriş yapılanmasındaki önemli ayrışmalardan biri, yani Süleymancılar cemaatinin eski lideri Deniz Olgun şüpheli bir şekilde öldü. Şüpheli bir şekilde öldü. Cenazeye 29 saat sonra ulaşılabildi. 26 saat sonra ulaşılabildi. Otopsi raporunda şaibeler var. Şimdi o dosya yeniden açıldı. Belki de bir cinayet çıkacak içinden, bilmiyoruz.
2: Göreceğiz.
1: Onu yeniden açtı. Ve bir oldu bittiyle Alihan Kuriç cemaatin başına getirildi. Bu olaydan hemen önce yaşanan tartışmaların iki tane başlığı vardı. Bak, iki önemli başlık vardı. Birisi
2: Kureyş'in Avrupa'da yaptığı 4 toplantı ve artık cemaatin başına ben geçeceğim, dahiniz hayattayken Deniz Dolgun, ben geçeceğim demesi, 4 toplantı yapıp bir örgütlenmeye girmesi, yani cemaat içinde paralel örgütlenme yapıyor. Birinci başlık bu. İkinci başlık da 15 Temmuz darbe girişimi, işgal girişimine karşı alınan tutum. Deniz Dolgun darbe girişimini karşısına alıyor, kınıyor, bu bir terör eylemidir diyor. Yani devletten ve ülkeden yana tavır alıyor. Fakat Kureyşler, Kureyş ekibi cemaati FETÖ'yü kınamayacak bir pozisyona çekmeye çalışıyor. Maalesef Türkiye'de böyle dini gruplar oldu. İşte bu grup da onlardan biri. Yani 15 Temmuz ihanetine, 15 Temmuz işgal girişimine karşı tavır almadılar. Hatta aksine onun yanında mevzilendiler. Şimdi burada çok ilginç bir şey daha var. Türkiye'deki muhalefetin evvela gidip Yenikapı'da mitingde boy göstermesi, sonra 19 Mayıs gemisine çıkması, fakat arkasından bir anda ağız değiştirip darbeye tiyatro demesi, darbeye kontrollü darbe vesaire demesi, itibarsızlaştırması. Yani Türk halkının direnişini ve 15 Temmuz zaferini itibarsızlaştırması. Bunların hepsi aynı anda oluyor. Dikkat edin, mesela bu şu anda tutuklu bulunan bu şahsın geçmiş beyanlarına bakın. Bunlar, biz Aydınlık Gazetesi'nde bunlar manşet yapıldı. Manşet manşet yazıldı. Sabah Gazetesi bunlarla ilgili çok fazla haberler yayınladı. Okuduk yani. Muhabir arkadaşlarımız bunları buldular. Buldular derken gizli saklı değil, açık açık diyor adam zaten. Yani açık açık devletin cumhurbaşkanına, oyla seçilmiş kişiye hain diyor, tuzakçı diyor, düzenbaz diyor. Bunu söylüyor. Niye söylüyor bunu biliyor musun? Bu, yani bunları alelade söylesen hakaret olur. Alelade söylemiyor. Hakaretten öte bir durum var orada. Diyor ki FETÖ masum diyor. FETÖ diye bir şey yok diyor. Bunlar darbe marbede yapmadılar diyor. Hani FETÖ'nün yaydığı tevzilatlar var ya. Evet. Deli saçması. Deli evet. Saçması. Bakın evet. Arasında şunlar var. Mesela meclise bir uçak füze atıyor. O görüntüyü tersten sarmışlar, montajlamışlar. Bak görüyor musun diyor. Yukarıdan aşağıdan yukarıya füze gidiyor diyor. Hayır ama bir insanın aklını, Allah bir insanın aklını alırsa, melekelerini iptal ederse her türlü saçmalığı görürsün. Ona inanıyorlar. Bu tevzilatları yayabilecek kadar. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Demin söyledim. Bunlar inanç ekseninde örgütlenmiş gruplar. Dolayısıyla bir masumiyet ve saflık karinesiyle geliyorlar insanların önüne. Yani bunları müntesiplerini düşün. Bu adam o gruba bağlanmış. Karşısındaki kişiyi de halis, iyi niyetli, düzgün bir hoca efendi olarak görüyor. Adam sorgulamıyor ki zaten. Yani ben konuşsam sorgular. Bu adam kim acaba der. Onu sorgulamıyor. Yani etrafında da onu bir de hani şeyh uçmaz müridi uçurur derler. Onu uçuranlar var. Ya bu adamın ağzından ne çıksa onlar ona inanıyor. Ve gerçekten özellikle FETÖ'nün son 10 yılda Türkiye'ye yönelik operasyonlarında hep FETÖ'den yana tavır aldılar. Şimdi bunları ben bilemem tabii. Yani bu adamların tek tek kiminle ilişkisi olduğunu bunu istihbarat bilir, savcılar bilir, biz bilemeyiz. Ama şunu biliyoruz. Açık kaynaklarda bunların aldığı tavrı biliyoruz. Benim gördüğüm şey şu: 2009-2012-13 yıllarında Türkiye'deki muhalefet partilerine yönelik bir sızma girişimi ve 2015'ten itibaren de Türkiye'deki dini yapılara ve sivil toplum kuruluşlarına sızma girişimleri olmuş.
3: Ben CHP ile ilgili size bilgi vereyim. Mahmut abi de bunu araştırsın. Kendi uzmanlık alanıdır. Net şahit olduğum bilgiyi size aktarayım. 2013 müydü? Herhalde 2013 yılında CHP'yi bölüp oradan gereken randımanı alamayan FETÖ, 5 tane milletvekili vardı, AK Parti'den ayrılmıştı. Muhammed Çetin miydi başlarında? Bunlar Sayın Baykal'a geldiler. Baykal'ın odasına, milletvekili odasına. Dediler ki bir parti kur. Biz 5 kişi de sana hemen senin partine geçeceğiz. AK Parti'den istifa edip senin partine geçeceğiz. Dolayısıyla biz yeni bir muhalefet anlayışıyla biz bu işi büyüteceğiz. Sayın Baykal o gittikten sonra Sayın Baykal dedi ki bunlar dedi yeni bir oyunun peşindeler, çok dikkatli olun. Ondan sonra 17-25 Aralık olduktan sonra Sayın Baykal arkadaşlarını topladı. Dedi ki arkadaş dedi ben dedi Cemil Çiçek Bey ve Abdullah Gül Bey'den randevu talebinde bulunacağım. Biz dedi ne olursa olsun siyasetten yana tavrımızı koymamız lazım. Yani bizim Erdoğan'ı desteklememiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nı desteklememiz lazım. Onun için ben hem Sayın Cemil Çiçek'ten hem de Sayın Abdullah Gül Bey'den, Cumhurbaşkanı'ydı o zaman, ben dedi bir görüşme yapacağım. Hemen Sayın Cemil Çiçek'i aradı. Randevu talebinde bulundular. Randevu verildi. Hemen Sayın Abdullah Gül Bey'i de aradılar, Cumhurbaşkanı. O da randevu verdi. Oradan çıkacak. Köşke gidecek. Yani Çankaya Köşkü'ne gidecek. Sayın Cemil Çiçek'le görüştükten sonra dışarı çıkıyor.

0: çıktı Sayın Baykal, basına bir bilgi verdi. Dedi ki FETÖ, yani o zamanki adıyla cemaat. Dedi ki iktidarı bölüşmek istiyor, paylaşmak istiyor. AK Parti ile iktidarı paylaşmak istiyor. Diyor ki ben iktidara ortak olacağım. Bize düşen dedi, bizim tavrımız dedi net olmalı ve biz siyasetten yana tavrımızı koymalıyız. Biz bu yapılara karşı tavır alıp siyasetten yana tavrımızı koymalıyız.
1: Keşke böyle bu.
2: İşte böyle tanıklıklar var mesela. Hayır, bakın bu çok önemli. Bakın.
0: Sayın Baykal odasına geldi. Çayı söyledi. Çayını içecek köşten telefon geldi. Randevusu iptal edildi. Sayın Abdullah Gül Bey randevuyu iptal etti. İşte salıya erteleyelim. Başka bir güne erteleyelim. Biz bu işi başka zaman görüşelim minvalinde. Randevuyu iptal etti.
1: Savcı, senin bu söylediğini ben bu işi az çok bilen birisi olarak bilmiyorum.
0: Bilmiyorsun.
1: Bak bir dakika, bilmiyorum. Bu ne demek biliyor musun?
2: Çok önemli bir konu. Çok önemli.
1: Bu şu demek. Hayır. Burada bir şey var. Yani düşünün, kaset komplosuna uğrayan bir siyasi aktörden, rahmetli Deniz Baykal'dan bahsediyorsun. Senin de günahın var. Şimdi konuşuyorsun burada. O kaset komplosu olduktan sonra Deniz Baykal çıktı, dedi ki Pensilvanya'nın suçu yok.
0: Onu da anlatayım.
1: Ya ben anlat ama yani bak şimdi bu ülkeler birbiriyle ilişkili gelişiyor.
0: Ama onu da anlatayım. Evet,
1: siyasette çifte standartlar oluşuyor. Yani tamam, anlatırsın. Bir şey söyleyeyim sonra anlat. Ya bu cemaatlerin ya da bu Fethullahçıların ortaya çıkışı böyle tesadüf değil. Tamam, CIA'sı var, MİT'in içinde yapılar var, devletin içinde yamukluklar var, tamam. Ama bir de gerçeklik var ya, 90'larda liberal rüzgarların estiği bir dönem yaşanıyor ve Türkiye'de 28 Şubat'tan geçip çıkmışsın. 28 Şubat süreci dindarları ötekileştirmiş, başörtüsünü yasaklamış, her türlü baskıyı kurmuş, böyle bir yapıda çıkıyorsun ve sen siyasi bir hareket olarak 2002'de çıkınca muhtar bile olamazsın denilen bir süreçten geçiliyor.
0: Ama ne? Ben şimdi bir şey anlatayım. Siz daha şimdi çok
1: bu minvalde bir şey anlatacağım. Buna sahip çıkılmadı mesela.
0: Hayır, çıkıldı. Bakınız ben bir şey söyleyeyim. Şimdi bu telefon kapatıldı. Sayın Baykal dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı niye benim söylemimden mi rahatsız oldu? Ben siyasetten yana...
3: Bu sırada nerede Sayın Baykal dediniz?
0: Milletvekilidir.
1: Milletvekilidir.
3: Hayır, nerede?
0: Mecliste.
3: Mecliste, tamam.
0: Dedi ki arkadaşlarıyla gör. Dedi ki benim bu söylemimden niye rahatsız oldular? Ben siyasetten yana tavır koyacağım. Ben cemaatten yana tavır mı koyayım? Öyle mi bekliyorlardı? Niye rahatsız oldular? Minvalinde bir konuşma yaptı. Şimdi bakınız Mahmut abi. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde yöneticiyken türbanı savundum. Türbanı savunduğum için beni ilk eleştiren kim biliyor musunuz? Bu adam türbanı savundu. Ahmet Hakan. Yazı yazdı benim hakkımda Hürriyet gazetesinde.
1: Aleyhinde yazdı.
0: Aleyhinde yazdı. Niye? Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Ben nasıl böyle bir şey yaparım gibisinden yazısı duruyor. Şey yapabilir. Siz diyorsunuz ya, sizin de günahınız
1: var.
0: Baykal Anadolu solu dedi diye. Baykal'ı neredeyse genel merkeze sokmayacaklar.
1: Arkasında durmadı.
0: Evet,
1: işte.
0: Durmadılar.
1: Arkasında şey, durmadı. Dedi. Kendisi de durmadı.
0: Bakın, doğru söylüyorsunuz. 2018'den bahsedeyim. Önemli bir not. Siz araştırın. Onun için söylüyorum size. 2018'de Baykal yakın çevresine dedi ki ben Sayın Erdoğan'la görüşeceğim. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimine de 1-2 ay var dedi. Yani 1-2 ay mı? 24 Haziran'da mıydı Cumhurbaşkanlığı seçimi? Baykal ondan 2-3 ay önce dedi ki ben Fransa'ya gidiyorum. Bu
1: Strasbourg'a gidiyordu.
0: Strasbourg'a falan gidiyorum. Ben dönünce dedi Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşeceğim. Ben Sayın Erdoğan'la Türkiye üzerine güzel bir model geliştireceğiz. Bizim amacımız Türkiye, biz Türkiye'yi güzel bir noktaya getireceğiz. Yılmaz Ateş buna
1: Ateş
0: şahit.
1: Ateş buna şahit. Anlattı mı?
0: Sorabilirsin, size anlatmıştı. Herhalde Sayın Baykal'ın telefonlarını dinliyorlardı. Sayın Baykal Strasbourg'dan döndükten sonra beynine pıhtı attı. Pıhtı attıktan sonra hastanede yanlış tedavi uygulandı. Sayın Baykal öldürülmek istendi. Ya bakınız, bunların hepsi birbirleriyle bağlantılı. İşte ben Sayın Erdoğan'ın yalnızlığını orada görüyorum. Onun için ben diyorum ki hangi partiye mensup olursanız olun, bugün Sayın Erdoğan Türkiye için gerekli bir insandır. Gelin parti farkı gözetmeksizin etrafında birleşin.
1: Tamam, bu işlerin aslında tabii bu saatten sonra günah çıkarmanın ya da birilerini suçlamanın da anlamı yok. Yani Türkiye bir yere geldi, önemli bir yere geldi. Başta Başkan Erdoğan olmak üzere, toplum olmak üzere, toplum da yalnız bırakmadı Başkan Erdoğan'ı. Her zor seçimde

0: arasında durdu. En son 23'te
1: halk durdu, halk.
0: %51'in halk, toplum diyorum, halk, millet.
1: Halka rağmen kimse bir şey yapamaz zaten.
0: Yani, durdu hoca, durmadı değil. Yani bu, bütün bu emeklerin sonucunu da Cumhurbaşkanımıza destekleyerek her şeye rağmen, bütün komplolara, kurgulara, baskılara rağmen durdu. Ama şunu da görmek lazım. Bakın 2007'lerde e-muhtıra verildiğinde beyefendi, şimdi Sayın Savcı'nın partisi bambaşka bir rol takındı. Arkasından değil mi, takınmadı mı? Çıktılar neredeyse
2: oraya destek verdi.
0: E-muhtıra. 2007 e-muhtıra'ya destek
1: E-muhtıra'da.
0: Verdi. Değil mi? 367'ye evet. Destek verdi. Evet. Yani birbiriyle bağlantılı bu işler.
1: Ama aynı baskı CHP'ye de vardı. Baykal'a da büyük baskı uygulanıyordu. Belki de hani biz her şeyi böyle açıklayamıyoruz. Çünkü namusumuza teslim edilen şeyler vardır. Bir de ikili görüşmelerde konuşulanlarla resmi politikalar çok farklıdır.
0: Ya yani şimdi mesela boş ver şimdi resmi politika arkada konuştuğumuzu.
1: Tabii falan. Şimdi mesela
0: bir de ortada bir gerçek var. CHP,
1: ama orada MYK'da nelerin konuşulduğunu, AK Parti'nin kapatılma döneminde Baykal'ın görüşünün ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama Baykal'a da
0: bilmiyoruz abi. Biz vatandaş bilmiyoruz.
1: Ama Baykal'a ne kadar büyük baskıların olduğunu. Bak neticede kaset patladı. Demek ki birileri Sayın Baykal'ı yıllar, belki de aylarca, belki de Sayın Baykal'ı çok kötü bir şekilde kumpasa tabi tuttular.
0: Sadece tamam, bu konuda savunuyorsun sen ama şunu da görmen lazım. Bakın o dönemde İsveç Silkot Derneği'nin vakfının yayınladığı rapor vardı. Bunu kitaplarda falan da yazıldı, bunun kitaplarda. Yani Baykal'a karşı bir operasyon gelişeceği. Sayın Baykal'ın da haberi vardı.
1: Wikileaks belgelerinde açık görüyoruz.
0: O daha sonra çıktı da.
1: Peki o gün Wikileaks belgelerinde adı geçenler şu anda yine Sayın Erdoğan'a karşı gerek yeni parti kurmuşlar. Onun içinde olan insanlar değil mi?
0: Ya evet. Tamam da bu başka bir şey. Bence
3: hatta AK Parti içinden de Cumhurbaşkanı AK Parti içinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik operasyonlara dair olduğu söylenenler Wikileaks'te. Onlar da şu anda başka bir kanada geçmişler.
1: Evet.
3: Sayın Cumhurbaşkanı'na oradan ateş şimdi ediyorlar. Yani o senaryo doğru çıktı. Aynı ekipler aynı yerde.
0: Tamam da bu olabilir. Bak burada bizim Türkiye'nin bu konularda bir problem yaşamamızın nedeni CHP gibi kurucu bir partinin Türkiye'de konsensus sağlama noktasına gelmemesi. Problemimiz bu aslında.
1: Ama sen onu suçlarsan, Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçlarsan, Cumhuriyet Halk Partisi Baykal'ı suçlarsan birileri dönüp der ki siz de niye FETÖ'ye müsaade ettiniz bu kadar?
0: Hiç kıyaslama, ilgisi yok.
1: Kıyaslama değil. Demek ki liderlerin dediğiyle olmuyor.
0: Ya ben Deniz Baykal'ı suçlamıyorum. Deniz Baykal diğerlerine göre en milli adamdı. Başına da o yüzden geldi. Ama buna rağmen de sustu. Bunu da kabul et. Ben gittim hastanede konuştum. Ben gittim hastanede konuştum. Bunu konuş dedim,
1: çünkü
0: konuşmadı.
1: Namusuma teslim edilmiş bazı şeyler var. Ben onu ölümle beraber belki bize gidecek. Öyle düşünmeyin. Mesela Davos'taki olaydan sonra Sayın Baykal'ın tavrını bir göz önünde bulundurun.
0: Biliyorum.
1: Evet. Sayın Baykal'ın Sayın Cumhurbaşkanı'na bu Avrupa görüşmelerinde ve Sayın Erdoğan'a yapılan saygısızlık karşısında nasıl bir tavır sergilediğini görün. Bir de Özgür Özel'in ülkeyi şikayet etme noktasına bakın.
0: Şimdi Özgür Özel'le kıyaslama ne olur?
1: Hayır, kıyaslama burada oraya getirme. Yani ben Erdoğan'ın yalnızlığına
0: sizin
1: ben vuruyorum.
0: Ektiğiniz ne ektiyseniz onu biçiyorsunuz. Hocam şimdi yapma şimdi. Ben
1: peki CHP'de... Baykal rakipti. Baykal bir yerde dersin ki siyaset yapıyordu. Sayın Erdoğan'ın rakibiydi. Biraz önce Gaffer Bey'in dediği AK Parti'nin içine yetişmiş, bütün makam ve mevkilerden geçmiş insanlar niye Sayın Erdoğan'a yanlış yapıyorlar, ihanet ediyorlar?
0: Orada alıyor dersini.
1: Demek ki burada büyük bir organizasyon var.
0: Gittiler
1: büyük
0: dersini organizasyon var.
1: Bunu kabul etmek lazım.
0: Bunlar da gitti dersini aldı. Bak burada problem şu. Bizim ortak bir konsensüse farklı görüşlerdeki insanların
1: sorun
0: ortak
1: bir yere
0: gelmesi gerekiyor.
1: Sorun o.
0: Bizim temelde problemimiz bu. Tarikatların ya da cemaatler, mesela şöyle düşün. Hablemitoğlu'nun kitabını okuyorsun. Bütün dini cemaatler düşman neredeyse. Halbuki doğru bir şey yazıyor. Diyor ki FETÖ'yü CIA yönetiyor. Ama o FETÖ'yü CIA yönetiyor deyişini ötekilerini de düşmanlaştırdığı için kimse ciddiye almadı. Halbuki adam haklı çıktı. Buradaki problem şu. Biz bütün toptancı yaklaşımların sonucunda geldiğimiz nokta bu. Bunun nedenlerinden birisi de benim ısrarla üzerine durduğum, eski bir CHP olarak da söylüyorum. Ya CHP bu konuda bir defa o tavrını değiştirmesi gerekirdi. Değiştirmedi. Rahmetli Deniz Baykal 90'larda

0: Anadolu Sol dedi, geri adım attı kardeş.
1: Ama şimdi Mahmut abi, Türkiye'de attı, de bak, dediler, her değişimde CHP ile ilgili her değişimde liberaller CHP söylemini değiştirmeli diye CHP'yi alkışladılar, desteklediler, cesaret verdiler. Evet. Onlar Aralık Hareketi de öyleydi, diğerleri de öyle. Sonunda CHP gele gele bırak söylem değiştirmeyi, artık yani Türkiye'nin karşısında bir pozisyona geldi. CHP şöyle bir yere gelmedi ki. Yani işte CHP belki kurucu ideolojiden ta en baştan 46'lardan 50'lerden kaynaklanan söylemlerini belki yumuşatmalıydı. Bakış açısını yumuşadı. Hiç öyle olmadı. Aksine bugün Özgür Özel CHP'si gibi bir şey çıktı karşımıza. Yani Baykal'ın olduğu CHP'den daha iyi bir yere varmadık ki. Benim gördüğüm şey daha şu. Daha kötü bir noktaya. Demek ki bir operasyon zaten yapılmış. Ya, maksadına da ulaşmış.
2: Gafar Bey, Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün Kılıçdaroğlu tabiri caizse, özür dilerim, tırnak içerisinde kazığını yedikten sonra şu anda milli bir çizgiye doğru gidiyor. Yine dediğiniz o tayfa ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu hain. Kılıçdaroğlu'na destek vermeyin. Yine Özgür Özel'in Türkiye'nin aleyhine politika üreten partisine destek olun. Oraya para aktarın. Oraya üye olun. Orayı destekleyin. İş adamı var. Siyasetçisi var. Bilmem işte aydın diye geçineni var. Ya bunları bizim kendi içimizde çözmemiz lazım. Ben Mahmut Bey'e orada katılıyorum. Bir konsensüs yok. Bunu kabulün. Zaten yıllardan beri bir araya gelmememizin Türkiye'ye ne kadar büyük zararlar verdiğini görüyoruz. Birisi tutuyor, birisi karşı çıkıyor. FETÖ dini savunuyorum dediği dönemde bütün CHP'liler FETÖ düşmanıydı. FETÖ ne zaman Türkiye'nin aleyhine döndü, bütün herkes FETÖ'nün dostu oldu. Evet. Şimdi yani Abdullah Öcalan ve tayfası ne zaman Türkiye'nin bütün her tarafını yakıp yıkmak istedi, herkes alttan Abdullah Öcalan'a ve tayfasına destek veriyordu. Şimdi Abdullah Öcalan bazı yumuşak söylemler söylüyor. Bu sefer işte değişik şeyler oluyor. Bunu biz de bunu anlatıyoruz.
0: Her evden bir oy HDP'ye veriliyordu. Silah
2: evet, her evden bir oy HDP'ye verin. O zaman HDP ayrılıkçı bir güç olarak gösterdi. Şimdi HDP diyor ki biz silahları susturalım. Evet. Bu sefer diyorlar ki haindirler. Yani demek istediğim, bizim de üzerine parmak bastığımız nokta burası. Biz anlatamıyoruz. Sayın Erdoğan'ı yalnız bırakıyoruz. Particilik anlayışı içerisinde Türkiye'yi savunacağımız yerde kendi partimizin menfaatini, Türkiye'nin menfaatlerinin üzerinde tutuyoruz. Sayın Erdoğan gibi bir değeri bir daha bulamayız diyorum. Ben bunu söylerken Erdoğan'a yaranmak için söylemiyorum. Erdoğan ölümlü bir insan, hepimiz ölümlüyüz. Ama vallahi yararlı, billahi faydalı, tillahi bu ülkeye lazım. Gelin bunu kaybetmeyin diyoruz. Ben bunu söylüyorum. Bunda ne var? Yanlış bir şey mi var? Varsa birileri de karşı çıksın.
0: Yok. Yanlış bir şey yok.
1: Şimdi şöyle, karşı çıkanlar var. Mesela ilginç bilgiler var. Mesela bu Kuriş yapılanmasının o bütün müntesiplere, cemaat üyelerine mesajı var. Kesin emri var. Yani buna MB deniyor. MB yazışmalarda. Muhterem büyüğümüzün kısaltması. Vay. MB deniyor. Öyle ifade ediyorlar.
0: Hoca efendi gibi.
1: Evet, yani hoca efendi vardı ya onlar. Bunlar da MB muhterem var. Muhterem büyüğümüz var. Ya şimdi isteyen istediğine büyüğüm der, abim der, ağam der, paşam der. Biz kimseye bir yasak koyamayız. Ayrı bir konu. Ama şöyle bir şey var tabii. Kanun düzenine göre seçim sandığı gelir, gider oyumuzu atarız. Kim bey olur, kim ağa olur, hepsi oradan çıkar. Eski ağalık diye bir şey yok yani. Savcı bey bilir, ağalar vardı eskiden. Şimdi o ağaların bir esamesi okunmuyor. Şimdi artık seçim sandığı var, demokrasi var, hukuk var, mahkeme var. Ben ağayım, paşayım diyenler mahkemelerde yargılanıyor. Yanlış bir şey yaparlarsa. Ben çok büyüğüm diklenenler, onlar yani ta Osmanlı zamanında değil mi? Bizim geleneğimizde padişaha bile böbürlenme padişahım, senden büyük Allah var deniyor tahta çıktığında. Neden öyle deniyor? Çünkü yani bir kanun düzeni var. Türkiye'de var. Şimdi bu muhterem, neyse uzatmayayım, muhterem büyüğümüz diyorlarmış, MB diyorlar. Kesin talimatı var, Halk TV izleyeceksiniz diye. Bak, enteresan değil mi? Böyle yani Halk TV izlemeyecek.
2: Böyle bir talimat mı var?
1: Tabii.
3: Sürekli verilen bir talimat, yoksa bu olaydan sonra mı?
1: Bu evvelden de söylenen bir şey. Şimdi kesin talimat. Yani başka kanalları izlemeyin. Yani
3: işte Ayasofya'ya gitmeyin, Çamlıca'ya gitmeyin.
1: Gibi evet.
3: Halk
1: yani.
3: TV izleyin.
1: Yani Diyanet'in camilerini nasıl şey yapıyor? Paşa haram addediyor, evet. Girilmez addediyor. Ya da işte Ayasofya'ya gitmeyin diyor, bunu söylüyor. Aynı şekilde ki bu yurt dışında böyle. Yani bu yapılar diğer başka bir camiye gidişe izin vermiyorlar. Çok enteresan bir
4: sosyal
1: şey var.
4: Sosyal hayatı da kısıtlıyor.
1: Ben Portekiz'de bir camiye gittim bir cuma namazı Lizbon'da. Bir kocaman bir cami var. Akıl almaz.

0: Öyle o kadar Müslüman yok orada. Bir şeye gittim, bir camiye gittim. Adamlar bana böyle niye geldin der gibi baktı. Lan burası cami ya.
1: Cuma namazı için gittim.
0: Cuma namazı için gittim. Bunlar şey, bu Aha'nın mezhebi var ya Pakistan'da. Şimdi gelmiyor aklıma. Mete bilir belki.
2: Ne? Kadri.
0: Nasıl?
2: Tahirül Kadri diye bir tarikat vardı.
0: Onlar değil yok. Bir Aha'nın mensup olduğu bir tarikat. Onların camisiymiş. Zaten dışarıdan gelince garip garip bakıyorlarmış. Sen niye geldin? Kimlik kontrolü yapacaklar. Yani bunlar zaten böyle hani tefrik eden, ayrıştıran, ayrılık çıkaran
3: PKK'lılar
0: kafalar.
3: Cuma'yı ayrıştırmadılar mı?
0: Tabii.
3: Alternatif Cuma adı altında camilerde Cuma namazı kılmayın. Dışarıda herkesi Cuma namazına götürmediler mi? En büyük ayrışmayı yapmadılar mı bir sene önce?
0: Hatta o normal Cuma'ya, yani bizim bildiğimiz Cuma namazına gidenleri de etiketlediler. İnsanlar korkudan oraya gidemediler.
3: Evet.
0: Gördük, konuştuk insanlarla, anlattılar. Allah'a şükür şimdi eğer sözlerinde dururlarsa, bir söz verdiler, inşallah duracak. Bilmiyorum yani. Bende bir soru işareti var kafamda. Büyük bir soru işareti
3: ben
0: var.
3: Bende iki tane var.
0: Sizde de var. Yani sözlerinde dururlarsa inşallah bütün Müslümanlar, bütün Müslüman Kürtler ve Türkler ve herkes.
3: Ya Kürtleri katmayalım. Kürtlerle PKK'yı ayrı tutalım.
0: Hayır bütün Müslümanlar diyor. Yani bütün Müslümanlar. Ya Kürtler, PKK, Türkler, PKK, Çerkezler,
3: ya
0: bütün
3: PKK
0: Müslümanlar.
3: Ya PKK Müslüman değil. Ya bak adam kendisi diyor ki ben diyor din yok, materyalistim diyor, ben ateistim diyor. Yani bunun PKK'nın ideolojisinde zaten inanç yok.
0: Savcı Bey ama alternatif Cuma icat etmiş işte.
3: Ya
0: düşün
3: onu
0: ya. İşte,
3: oyun olarak yapıyorlar.
0: İşte şimdi yapmazsa
3: yani
0: silahlar
3: kalkıyor.
0: Yani
3: adam diyor ki FETÖ'cü diyor ki sen diyor dava için içki içmek helaldir diyor. Yapabilirsin diyor. Bu PKK'dakiler de diyor ki siz diyor abdestsiz de namaz kılın. Ya bakın en büyük sorun o zaten. Mütedeyin Müslüman Kürtlerle PKK'yı karıştırmak. Bakın siz biraz önce dediniz ki bir soru işareti var. Ben dedim ki iki soru işareti var. Peki sen şimdi barış diyorsun, kardeşlik diyorsun, ne kadar güzel şeyler. Bundan kim rahatsız olabilir? Silahların susması. Bundan kim rahatsız olabilir? Ama sen ertesi günü Bursa'da binlerce genci peşine takıp dağda ölen PKK'lı teröristler için bizim şehidimizdir, onurumuzdur dersen sen bu sene nasıl barışa katkın olur? Şimdi biz mi sabote ediyoruz, sen mi sabote ediyorsun? Sen bunu nasıl izah edeceksin? Bunun amacı ne? Batı'da Türk kardeşlerimizi karşı karşıya getirip işte daha iki gün önce Zonguldak'ta gördünüz 12-13 yaşındaki çocuklara saldırdılar. Niye? İşte bütün bu tarihler bunu yapmak içindir. İnsanların oyuna gelmemesi lazım. Türk kardeşlerimin, Kürt kardeşlerimin oyuna gelmemesi lazım. Yarın bunları iş adamları nezdinde yapacaklar. Yarın bunları İzmir'de yapacaklar, Antalya'da yapacaklar, Trakya'da yapacaklar. Ondan sonra diyecekler ki biz barış istiyorduk, barış istemediler. Ya böyle bir şey olur mu? 2014 çözüm sürecinde, 2010 bu dağdan gelenlere açılan yollardan sonra geldiler, otobüslerin üzerine bindiler, PKK'nın elbiselerini giydiler. Yozgat'ta oğlu dağda gitmiş, çatışmaya girmiş, şehit düşmüş, asker annesinin önünde geçerek PKK propagandası yaptılar. Ya böyle barış mı olur ya? Barışan insanlar birbirlerine boyun eğer. Böyle hava atarak ben seni keseceğim, asacağım. Ben yenilmedim, ben şöyle yaptım. Ya sen yani kusura bakmayın, herkes aklını başına alsın.
1: Evet.
3: Biz bunları söylerken diyorlar ki ya işte efendim ya Türkler konuşmuyor, biz Kürtler konuşuyoruz. Kürtlerle konuşunca iki mahalleden de zırgıtı yiyoruz. Ya kusura bakmayın ama bu iş böyle değil.
2: Ya yine de umutsuz olma.
0: Doğru.
3: Bu iş böyle değil yani.
2: Umutsuz olma.
3: Biz kardeşlikten yanayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birliğinden, bütünlüğünden yanayız. Birlik ve bütünlüğünden yana olmayan Allah evini yıksın. Allah ocağını söndürsün. Kan isteyene Allah belasını versin.
1: Evet.
3: Kan isteyene Allah evini yaksın, söndürsün. Ama bu numaralar altında insanları birbirine düşürmenin de bir anlamı yok. Sen adam olacaksan, bu ülkenin yurttaşı olacaksan, silahını bırakacaksan adam gibi bırakacaksın. Bu işin Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i yok. Herkes bu ülkenin vatandaşı, bu ülkenin bayrağına, toprağına saygı duyacak. Sen hem silah bırakacağım, diğer taraftan da siyasi bir tahakküm kurarak bundan sonra yavaş yavaş benim kurtarılmış bölgem, ben Türkiye'de yeni bir bölge icat edeceğim. Ondan sonra yarın öbürsü günde bu mahalle benim, kimse buraya giremez. Kusura bakma, bunu biz Irak'ta gördük, bunu Suriye'de gördük, bunu İran'da da görmeye başladık. O zaman da biz Kürtleri siz ateşin içine atıyorsunuz. Müslüman mütedeyin Kürtleri de ateşin içine atıyorsunuz. Geliyorsunuz, aklını yitirmiş bir adamın tahakkümüne bırakıyorsunuz. Sonra bize de diyorsunuz ki konuşmayın. Siz konuşursanız siz bu işi engellemeye çalışıyorsunuz. Engellemek isteyen Allah evini yıksın. Ama

0: kötü niyetli davranıp münafıklık yapıp alttan film çevirerek bu ülkeye bazı güzel şeyleri gösterip altında da bu ülkeye ihanet edenlerin de Allah ıslah etsin. Allah onları da başarılı kılmasın.
1: Sadece şöyle bir şeyden bakmamız gerekiyor. Yeni bir dönem başlıyor. Bakın en güçlü olduğu an, en elinde silah olduğu anda bu dediklerini yapamayan bir örgütün bundan sonra bu tür kışkırtmalarla bir şeye abi başaramayacağını görmemiz lazım. Bak yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni dönemin tabii ki uçlara savrulanlar çıkabilir, kışkırtıcı çıkabilir ama ana aksında artık silahın bittiği bir dönem yaşandı.
0: Bitmeli.
1: Terör bittiyse demokrasinin Cumhurbaşkanı deyimiyle toksik olmasından uzaklaşan bir noktaya doğru gideceğiz. Sorun çıkar mı? Çıkar. Dünyada da böyle. Bakın 98'de başlayan, hayırlı Cuma'yla başlayan İran meselesine bakın. Bakıyorsun bir, iki sene sonra bomba patladı. Patlıyor. Böyle şeyler olabilir.
0: Olmasın.
1: Olmasın. Keşke olmasın.
0: Evet.
1: Ama bu tür kışkırtmalar da olmaz. Herkesin bu konuda daha sağduyulu yaklaşması
0: lazım. Abi ırk siyasetini, ırk siyasetini, mezhep siyasetini bunu demokratik kurallar içerisinde değerlendirmeyeceksiniz. Devlet bunun kuralını koyacak abi. Irkçılık yapmayacaksın. Sen Kürt Partisi. Böyle bir parti mi olur? Türk Partisi. Böyle bir parti mi olur?
1: Ya dur bir dakika. Öyle bir şey.
0: Hayır olmaz abi. Herkes.
1: Herkes sol parti olacak.
0: Hayır hayır. Herkes siyaset yapacaksa ülke için siyaset yapmalı. Kardeşlik için yapmalı. Birlik beraberlik için yapmalı. Ben sadece Kürtleri savunacağım. Kusura bakma bu bir sonraki adımı ayrılışçılıktır. Ben sadece Türkleri savunacağım. Ben sadece Arapları savunacağım. Ben sadece Alevileri savunacağım. Ben sadece Sünnileri savunacağım. Buna devlet anayasal olarak bir kural getirmeli. Bunu başta yapmadı. Aynen böyle yapılar doğdu. Barış şimdi yapsın. Şimdi bu barış ortamında bütün ırk üzerine, mezhep üzerine, böyle ayrışma üzerine siyaset yapacak insanları ya da kurumları engellesin, kanun koysun, kanun koruyucu olsun, kapatma sebebi olsun, engelleme sebebi olsun ki işi baştan sıkı tutalım. İlk düğmeyi yanlış iliklemeyelim. Biz bunu diyoruz. Yoksa
2: herkes şimdi çok uzun bir konu aslında da konuşulması gereken, belki konu konuyu açıyor çünkü farklı noktalara da gidebiliyor. Ama süremiz de tabii, başka konu başlıklarımız da var. Bir de yanı başımıza biz bunları konuşurken dışarıda önemli gelişmeler oluyor. Özellikle dünyadan gittikçe işte izole olan bir İsrail var. İzole oldukça da güç kaybeden bir Netanyahu var İsrail içerisinde ve Netanyahu'yu da bekleyen bir seçim var bu yıl içerisinde. Hal böyle olunca farklı farklı stratejiler geliştiriyor kendi çapınca. İşte Suriye'ye yönelik saldırdılar. Yine İsrail işte kabinesi başbakanı olmak üzere Türkiye'ye yönelik, Erdoğan'a yönelik saldırdılar ve sataşmalar yaşanıyor. Şimdi birlikte bir bakalım Mete Sohtaoğlu'yla. Çünkü tabii. İsrail'e buyurun isterseniz. Size şunu da verebilirim. Tamam.
3: Buyurun.
2: Şimdi birçok konu başlığı var ama şuradan başlayalım. Şimdi İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ve işgalleri. Ne baktığımız vakit işte bugün baktı işte en son Ebu Zuhur da yapılan saldırıda işte Türkiye'ye 70 kilometre mesafede yapılan bir saldırı, bir havalimanı vuruluyor. Bununla biraz daha ön plana çıkıyor işler. Ama sanki hani her şey işte şimdi başlamış gibi bazı izlenimler oluşmaya başladı ama baktığımız vakit biz bir kronoloji hazırladık burada. Özellikle Baas rejiminin de başa gelmesiyle işte baba Hafız Esad, oğul işte Beşar Esad'la birlikte bu İsrail yönetiminin biraz daha özgüven sahibi olup Suriye'ye yönelik daha detaylı işgaller ve saldırılar yapmaya başladığını görüyoruz. Bunlardan en önemlisi 1967'de işte 6 gün savaşı, Lübnan, Suriye, İsrail, Ürdün burada bölgeye yönelik saldırılar düzenliyor ve İsrail burada Golan Tepelerini işgal ediyor.
3: Evet.
2: Bu önemli. Sonrasında işte 1973 Yom Kipur Savaşı ile birlikte Suriye içerisinde yeni bölgeler, Kuneitra tarafında işte başka köyler ve bölgeler de ele geçiriliyor. Evet. Ve sonrasında işte birazdan bakacağız, başta başkent Şam olmak üzere ülkenin her yerine yüzlerce hava saldırısı ve işte nokta saldırısı da düzenliyor İsrail yönetimi. Tüm bu sürece baktığımız vakit ne yani İsrail'in buradaki hedefi ne ve bu son dönemdeki işte Ebu Zuhur'a yaptığı saldırıyla farklı bir noktaya mı getirmeye çalışıyor işi?
3: Orhan Bey, İsrail stratejik olarak derinliği olan bir ülke değil, dar bir coğrafya. Yani denizden ve havadan

0: 73 Savaşı, Arap-İsrail Savaşı. Arkasından zaten Suriye'de 1974'te Golan Tepeleri üzerinden bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmanın özeti şu: Golan Tepeleri'ne bir Birleşmiş Milletler gücü konuşlanacak. Orada iki tarafta da belirli askeri güçler olacak. Hafif silahlı, daha içerileri gittiğiniz zaman Suriye içine ve İsrail tarafına, orada da daha sınırlı askeri gücü olan başka yapılar olacak. Daha derinlerde işte hava savunma sistemi olmayacak vesaire, iki ülkenin topraklarını tehdit etmeyecek bir yapılanma. Aslında adı konmamış bir silahtan arındırılmış bölge. Gerçekte baktığınız zaman iki taraf da kendi sınırlarını koruyor. Ama 74'ten itibaren bu Golan Tepeleri meselesinde şimdi su kaynakları vesaire deniyor ama Golan'ın şöyle bir özelliği var. İsrail içerisinde karadan işgal yapabileceğiniz, başka bir ülkenin işgal edebileceği ve İsrail'in en savunmasız olduğu alan Golan Tepeleri. 1973'ten sonra işte 1974'te Golan Tepelerinin yavaş yavaş işgal edilmesi başlandı. Burada 2003'e kadar özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin işte böyle Orta Doğu politikalarına kadar sessiz kalındı. Ama şu kronolojiye baktığımız zaman İsrail'in gene uzun vadeli bir planını görüyoruz. Evet. Hızlıca bakalım. 2007'de
1: bu
0: tesisler vurulmuş.
1: Yani ülkenin sadece Şam değil, bu yanlış hatırlamıyorsam Deir ez-Zor'daki tesisler.
0: Deir ez-Zor. Bu 99 diye bir yer var orada. 99 evet. Yerleşkesi. Burada nükleer sarı kek denen tozun olduğu. Evet. Çünkü Suriye'de de Esad rejimi döneminde de 4-5 yere dağıtılmıştı. İşte Humus, Deir ez-Zor vesaire. Buradaki tesisler içerisinde o dönemin gelişmelerine bağlı olarak nokta operasyonlar yaptı. Evet. Bir de şuna dikkat çekelim. Bu gördüğünüz bütün tabloda İsrail 73'ten itibaren bir konvansiyonel orduya karşı savaşma tecrübesine sahip bir yapı değil. Askeri yapısı yok. Hep örgütsel, istihbarata dayalı ya suikast ya nokta operasyon ya az bir birlikte yüksek teknolojiyle bir yeri işgal ya da orada hakim tepeyi tutma. Yani böyle büyük kapsamlı bir İsrail harekatı var da devasa bir İsrail ordusu bu kadar başarıyı elde etmiş gibi bir görüntü de izleyicilerimiz edinmesin, çıkmasın. Burada 2013'ten itibaren Suriye Savaşı ile beraber belirli yerleri vurdu. Evet, Suriye'de, Şam'da, İran'ı bahane edip Suriye'yi vurdu, Şam'ı vurdu, vurdu, vurdu, vurdu. Ama burada vurulan yerlere baktığımız zaman Orhan Bey, işin şöyle de ilginç bir tarafı var. Esad rejimi devrildikten sonra elde edilen devlet belgelerinde Esad rejimi ve yetkililerinin İsrail'le bir işbirliğinde olduğu ortaya çıktı. Çünkü burada ilginç olan şuydu. İsrail bu bombardmanları yaparken şu detayı unutmayın. Esad rejiminin Suriye'de Rusya'dan aldığı S-200, S-300 hava savunma sistemleri vardı. Ve hiçbir şekilde bu Rus hava savunma sistemleri İsrail'in saldırılarındaki ne füze saldırılarını engelledi. Rusya Himeynim'de, Laske'de, diğer yerlerde üstler olmasına rağmen İsrail saldırganlığına karşı hiçbir adım atmadı. Esad rejimi de bu saldırılara ne misillemede bulundu, ne füzeler gelirken dahi Rus sistemlerine rağmen havada önlemediler. Bunu da önemli bir not olarak altını çizeyim. Evet. İsrail engellenmedi.
1: Neden en engellemedi son, peki?
0: Şöyle, burada en önemli kritik nokta şurada bakın. 2017'de ben burada bir bilgi edindim. 20 tane çatışmasızlık gözlem karakolu kurdu Rusya. Golan Tepeleri Lübnan sınır tarafına. Evet. Burada yapılan anlaşmayla Lübnan, Hizbullah ve İran destekli milis güçler Lübnan sınırına yaklaştırılmayacaktı en az 10 kilometre. Ve fotoğrafları da vardı onun. Hala aralıklı belli yerlerde işte nöbet kulübeleri yerleştirildi. O Lübnan, Hizbullah ve İranlı milisler Lübnan sınırına yaklaşmayacaktı. Yani İsrail'e füzeye de roket atamayacaklardı. Golan Tepelerinde gene Kunetra bölgesinde 8-10 tane Rusya askeri polisini konuşlandırdı. Bir dönem bunu nasıl diyelim, bir mutabakatla İsrail topraklarını korumayı başardı Rusya üzerinden. Fakat burada kırılma noktası Esad rejiminin devrilmesiyle beraber şöyle bir durum çıktı.
1: Şimdi biz yani bilinçli, daha doğrusu bazı noktalara ortak hareketi diyordunuz. Yani İsrail ile Esad yönetimi arasında bir işbirliği vardı diyorsunuz. Burada şu ilginç bir saldırı var. Nisan 2024'te Şam'daki
0: konsolosluk kompleksi,
1: İran işte büyükelçiliği rezidansları vesaire vuruldu. Evet. Sonrasında zaten 2024
2: O şey değil miydi? İran'a gidişin

0: işareti.
1: Evet.
2: Yani. Şimdi buradaki konsolosluk meselesinde şöyle bir cümle, 1 Nisan ve 12 Ekim bizim önemliydi Mahmut abi, şöyle bir önemi var. Burada Esad rejimi devrildikten sonra burada bazı belgeler vardı. Ve bu arşiviyle beraber bombalandı.
0: Ha, öyle bir şey, evet, evet. Hatırladım. Öyle
2: şu
0: şey.
2: Ekim'dekiyle şimdi o bir binanın arşivi bombalandı. Bir tanesinin mevcut evrakların olduğu, istihbaratın olduğu içindeki yer bombalandı. Bu 1 Nisan ve 12 Ekim saldırıları o açıdan önemli. Yani
1: ama Esad devrilmeden önce yapıldı.
2: Evet.
0: Bu Esad'da.
2: Sadece elde kalan ve benim de gördüğüm İran'ın 50 milyar dolarlık Esad rejimine bir anlaşma imzaladığı, yani yardım, askeri yardım karşılığı, yani ticari ekonomik belgeler dışında bir de bu Mossad'la işte yazışmalar vesaire, uçaklar geliyor gidiyor haberleşmeler dışında bir belge en azından kamuoyuna açıklanmadı. Hı. Şu an Şam'ın elinde vardır. Fakat burada şunu dikkatinizi çekerim. Evet, bir Suriye'de, Lübnan'da tampon bölgeler oluşturma İsrail'in planı olsa da şuna ben dikkatinizi çekmek isterim. Biz İsrail'in Suriye işgalini hep Türkiye'ye karşı değerlendiriliyor. Ama şu detay kaçmasın. İran'a karşı saldırganlık başladığı zaman ABD tarafından İsrail bir olanak elde etti. Biz tabii şu an Suriye'deki bütün gelişmeleri Türkiye'ye yönelik ya da işte Suriye'ye verdiğimiz, Şam'a verdiğimiz destek olarak ya da aleyhinde okuyoruz ama şunu ne olur gözden kaçırmayın. İsrail Esad'ın devrilmesiyle beraber eş zamanlı Amerika Birleşik Devletleri şöyle bir yeteneğe sahip oldu. Bakın, bir harita verebilirseniz sevgili Kerem. Bakın, Ürdün hava sahasını kullanarak ya da Suriye hava sahasını kullanarak Irak'a geçiyor İsrail savaş uçakları. Ürdün dolaylı ya da dolaysız bir şekilde buna dedi ki ben hava sahamı kullandırmayacağım. Bakın, İran'a bombardımanlar, İsrail savaş uçakları kalkıyor. Lütfen dikkatli bakın. Bu gördüğünüz İsrail'in işgal ettiği bölgelerden Süveyde üzerinden çıkıyor. Burada bu hattan, şu Palmyra'nın altından iki bölgeden, ki havada yakıt ikmali yapmadan İsrail kesinlikle bir bombardıman düzenleyemez. Birincisi, İsrail'in güney bölgesinde buradan bir bombardıman koridoru oluşturdu. İkincisi, buradan bir bombardıman koridoru oluşturdu. Fakat ikisi de Irak'ın güneyinden İran'ı bombalayacak bir kapasiteye ulaştı. Daha da kötüsü, İran bombardımanında bir detay var. İran hava sahasının kontrolü şu an tamamen İran'da değil. Hatırlayacaksınız, söylemiştim, bir kez daha söyleyeyim. Buyurun. İsrail savaş uçakları, Orhan Bey, Suriye'nin güneyinden kalktığı zaman, Irak'ın güneyinden kalktığı zaman, İran güneyini dahi kullanarak Pakistan sınırını vuracak kadar bir hava koridoru oluşturdu.
1: Şu bölgeden yani.
2: Evet.
1: Şu zaten işte, burası bir hava koridoru vardı kesinlikle. Zaten. Amerika'nın da Tanf'ta elde ettiği.
2: Evet.
1: Şu koridora ulaştı.
2: O koridor Pakistan'ın
3: Irak'ın hangi bölgesinden geçiyor?
2: Selahattin, Diyala, Bağdat güneyi.
1: Elanbar bölgesi burası.
2: Güneyden.
1: Evet.
2: Güney bölgesinden. Şii milislerin de, İran destekli milislerin de olduğu yerde. Güney bölgesinden gidiyor. Bu koridoru oluşturdu. Fakat burada şöyle bir farklı okuma yapalım artık. Bakın, burada mesele şu. Muhtemelen bu ABD-İran gerilimi ayrı bir mesele. Ama İsrail muhtemelen Netanyahu seçimler öncesi İran'a yönelik bir bombardıman girişiminde bulunabilir tek taraflı. Hani ABD ile arası iyi kötü magazinine girmiyor.
1: Peki bu riski alır mı?
2: Alır.
1: Yani şöyle bir şey.
2: Alır.
1: Tam seçim öncesi yeniden İsrail'in okullarının, hasta her şeyin kapatılması, insanların yer altına girmesi Netanyahu'yu da olumsuz etkilemez mi?
2: Neticede koltuk meselesi var. Kısa anlatırım ama burada mesele şu. Burada bu Suriye'den gidecek İsrail savaş uçaklarının karşısında veya Suriye toprakları içerisinde tespit edebilecek bir radar, elektronik harp yeteneği olan bir Suriye ordusu,
1: evet,
2: ya da burada uçaklarına tırnak içerisinde tehdit olabilecek bu hava koridoruna bir askeri gücün oluşması aslında İsrail'in söyleyemediği ama Türk varlığı ya da Türk Silahlı Kuvvetleri varlığı diye kamuoyunu meşgul ettiği ama perde arkasında bu oluşturduğu koridor var. Mesele Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri varlığı ya da Şam'a destek vermesi değil. Burada saçmalık şu. Biz Türk Silahlı Kuvvetleri yeni yapılanma gereği, şimdi burada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de eski konumlarında değil ki. Bakın, önümüzdeki dönem Suriyeli mültecilerin ülkesine geri döndürülmesi meselesi var. Ta yıllar öncesinin planıydı ama belki de günceldir, bilmem ama

0: söyleyeyim. Burada neredeyse 810 tane kapı açılacak. Suriye'nin kuzeyinde. Ayn Divar bölgesine kadar. Irak sınırına kadar.
1: Kapılar var zaten. Onlar
0: ekstra yani evet. Dönüşler var. Şimdi burada bunun yapılabilmesi için istihbaratın
1: işte Aynel Arap'ta da açılacak.
0: Başka geçici kapılar da var. Evet. Yollara bağlanacak. Şimdi burada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zaten bu sivilleri korumak için bir güvenlik önlemi alması gerekir. Ama burada bu bahane edilerek bakın bu koridor meselesi bence çok kritik bir mesele. Bu İran meselesi için bu koridorun kapanmasını istemiyor İsrail. İşte çeşitli magazinel bahaneler vesaireler
1: peki
0: var.
1: Peki bu koridor yani Irak, İran, Pakistan hattını mı tehdit ediyor? Yani bu koridor işte daha önce konuşuldu işte bazıları buna Davut koridoru dedi. PYD ile YPG arasında bir şey birleştirelim şu Türkiye'nin işte güneyine de ulaşma noktasında mı? Yoksa sadece hani şuradan ben şu hava koridorunu koruyayım. Peki. Biraz kuzeye gitmeyeyim mi? Aha. Nedir oradaki
0: adı konmamış mesele şuydu. Nedir? Daha önce en azından Bakü'de bir görüşme olduğu söylenmişti ve bir çatışmasızlık mekanizması kurulacağı söylenmişti. Anladığımız kadarıyla İsrail buna sıcak değil ama ben gene bu çatışmasızlık mekanizmasının kurulacağını düşünüyorum.
2: Mete.
0: Humus'un altından pardon abi bu Humus'un altından şu gördüğünüz El Kayyim bölgesine kadar olan bölgeye şu bölgeye İsrail kendi kendine bir nüfuz alanı yaratıyor.
2: Tabii evet. Onu yapıyor da İdlib'de ne alakası var hocam?
3: Bu yani kısmen doğru olabilir ama ben şuna itirazım var.
0: Tabii. Bakın
3: yani Türkiye Cumhuriyeti'nin askeri varlığı İsrail açısından başlı başına bir güvenlik problemi.
0: Tabii yani radar hava savunma
3: sadece koridor deyip geçersek bunu ihmal etmiş oluruz. Tabii. Yani şunu atlamayalım.
0: Hayır, farklı bir
3: İran'a yönelik operasyonda bu önemli ama evet. İsrail açısından stratejik güvenlik problemi halinde stratejik güvenlik problemi olarak algılanıyor ki bunda da haksız değiller. Yani şöyle bakın şöyle değerlendirin. Bir önceki durumda Suriye'nin durumu şuydu. Suriye toprak bütünlüğü problemli, siyasi bütünlüğü olmayan ve arkasında da sadece İran olan bir devlet. Rusya yok demin söylediniz. Rusya arkasında durmuyor aslında. Rusya stratejik düzeyde orada varlığını koruyor. İran'ın proksisi, İran'ın vekili gibi düşünün. Yani ve Suriye İsrail açısından bir tampon bölgeydi. O tampon bölgede istediği gibi istediği çatışmayı yönlendirir. İran'ı kendisinden uzak tutar. Rahatlıkla bir güvenlik alanı inşa edebilir. Şimdi yeni Suriye'de durum farklı. Yeni Suriye'de siyasi birlik var. Toprak bütünlüğü hemen hemen tamamen sağlanmış durumda. Daha enteresan olan da Türkiye İran değil. Yani İran'ın oradaki askeri varlığından korkmaz ki İsrail.
1: Peki, ya,
3: İran'ın hayır, askeri varlığı ürkütücü bir şey değil.
0: Sizin söylediğinize katılmakla beraber ben aynı zamanda esas mesele dedim İran koridorunu da
3: tamam,
0: kurma.
3: Ben ona katılıyorum. Sadece bu, yani mesele. Tek mesele yani. Olarak bunu görürsek hayır, yanılmayalım.
0: Mesele değil.
3: Yani,
1: peki şunu söyleyeceğim.
0: Tek yani, mesele değil.
1: İsrail yani niye Türkiye yani İsrail bunu güvenlik sorunu olarak görsün?
3: Bakın yani şöyle düşünün. Suriye bir önceki dönemde yani Esad rejimi, Esad yönetimi devrilip Şara hükümeti kurulana kadar Suriye İsrail için tampon bölgeydi. Güvenlik sorunu olan bir yer değildi.
1: Neresiyle tampon?
3: Kafası tamamı tampon bölgeydi.
1: Tamam.
3: Suriye'nin tamamı İsrail için tampon bölgeydi. Tamam. İstediği yerde istediği gibi at koşturur. Yukarıdaki zaten YPG Amerika'nın şeyidir, uşağıdır. O istediği gibi içine adam koyuyor biliyoruz. Şey yapıyor, yönlendirebiliyor. Suriye genelinde özellikle Suriye'nin doğusunda faaliyet gösteren DAEŞ, İsrail'in çok kolay erişimi olan, içinde ajanları olan bir yapı. Suriye hükümeti içinde ajanları var, bunu kullanabilir. Suriye'deki diğer yapılar, yani sözde demokrasi yanlısı, batıdan destek alan yapılar içinde de İsrail'in ajanları var, onları da kullanabilir. Ama en önemlisi şu, burada İran'ın varlığı teritoryal bir varlık değil. Yani bir toprak hakimiyetine dayalı değil. İran, Şam hükümeti devrilmesin diye çeşitli yerlere paramiliterlerini yerleştirmiş. Mezhep üzerinden örgütlenen yapılar var orada, paramiliterler var. Bugünkü Suriye'de ise durum çok farklı. Bugünkü Suriye'nin toprak bütünlüğü var. Şam hükümeti siyasi birliği sağlamış, merkezi ordusu var. Yani gerçek bir ordu var ve ordu şimdi Türkiye'nin desteğiyle ordu kalkınıyor. Yani modern bir ordu haline
0: i̇şte
3: geliyor.
0: Kalkınmasın diye zaten.
3: Daha önceki ordu parçalanmıştı. Kalkınmaz. Ordu kendi içinde bölünmüştü. Sadece
1: olarak...
3: onu söylüyorum.
1: Evet.
3: Yani bir önceki durumdaki yani Suriye iç savaşından 2011'den 2025'e kadar gelen zamanda 15 yıl boyunca Türkiye'nin Suriye'nin ordusu da zaafa uğramıştı. Siyasi birlik de zaafa uğramıştı. Bugün siyasi birlik sağlanıyor. Suriye'nin arkasına dayadığı güç İran değil. Yani Esad zamanında İran'dı. Şimdi Türkiye. Türkiye nasıl bir tehdit oluşturuyor? Bir, Türk askeri varlığı teritoryal bir varlık. Yani alan hakimiyeti var. Bakın Suriye'de şu anda %8-10 civarındaki bölge doğrudan bizim kontrolümüzde.

0: bize zaten. Yani o terör bölgesine açtığımız koridorda zaten Türk askeri varlığı var. Bu bir. İkincisi, Suriye'deki hükümetin bir numaralı müttefiki, hükümetin meşrulaştıran Türkiye, Türkiye'nin desteği var. Üçüncüsü, Türkiye'nin orada kendi askeri olmadan bile bir askeri varlığı var. Şimdi Suriye ordusundaki subaylar, komutanlar, askerler önem bölümü Türkçe konuşuyor.
1: Hocam,
0: zaten siz, buraya geldiler
1: bakın,
0: gittiler.
1: Bakın ben farklı bir şey söyledim. Ben burada anlatırken radardan, erken uyarı sistemlerinden, hava savunma sistemlerinden İsrail'in tedirgin olduğu siz dediniz ya.
0: Onu size itiraz olarak söylemiyorum zaten.
1: Esas mesele o zaten.
0: Tabii şimdi o sadece koridor konusuna itiraz ettim. Yani o tek olmasın dedim.
2: Sadece
0: böyle
2: bu
0: itiraz olarak söylemiyorum.
2: Hayır, buna ek olarak
0: bunları size itiraz olarak söylemiyorum. Hayır,
1: doğru söylüyorsunuz da onların zaten bu kendi koridorunu koruyabilmek için burada Ezzur'da ya da Palmyra'da siz radar kilidi atmak için herhangi bir elektronik harp ya da sivil hava trafik radarı koyduğunuz zaman ya da AWACS erken uyarı uçakları uçurduğunuz zaman İsrail bu koridorunun bir şekilde, çünkü şöyle bir şey unutmayın ne olur, bir dakika, 10 Şubat 2018'de Esad rejimi güçleri Golan Tepeleri üzerinde bir İsrail F-16'sını vurdu ve düşürdü. Helikopteri atlayarak kaçtı. Evet. Yani İsrail uçakları burada düşürülemez değil. Düşürüldü.
3: Mete hocam,
1: ve yani o sistemler Suriye'de de var sadece. Bey.
3: Mete hocam, Türkiye olmazsa şu anda
1: hala var.
3: Hayır, şu anda
1: yine de düşer yani uçağı. Onu söyleyeyim İsrail'in.
3: İsrail'in Suriye'yi işgal edememesinin ya da gönlünde yatmasına rağmen oraya müdahale edememesinin yegane sebebi Türkiye'dir.
1: Evet.
3: Türkiye olmazsa zaten İsrail Suriye'nin gücüne boyun eğecek durumda değil. Ben öyle görüyorum. Suriye'nin şu anda İsrail'i durduracak askeri bir varlığı da yok.
1: Yok. Hayır, şu anda işte, yok bir şey yok. Yani. Hava sahasını istediği hava gibi sahası kullanmak değil. İstiyor.
3: Hayır, Türkiye şu anda aslında Suriye'nin birliğini, bütünlüğünü sağlayan şu anda yani Suriye'nin şu andaki durumunu muhafaza eden ülke Türkiye'dir. İsrail'in ikide bir Sayın Erdoğan'a saldırmasının altında yatan temel sebep Türkiye'yi diline dolaması, Kıbrıs'ta fitne fesat yapması, Yunanistan'a göz kırpması, oralarda dolaşması da bundan dolayıdır. Yani İsrail diyor ki ben Suriye'yi ele geçireyim, o kaynakları ele geçireyim. Türkiye de buna müsaade etmiyor.
1: İsrail'in böyle bir gücü yok ama Savcı Bey. Yani İsrail'in
3: gücü var.
1: Askeri
3: Türkiye
1: olarak,
3: olmasa var.
1: Askeri olarak böyle bir gücü yok.
3: Hayır, Türkiye olmasa var.
1: Askeri olarak böyle bir gücü yok. Askeri olarak sadece burada yapabileceği Şeyh Dağı'nı kontrol altına almak.
3: Türkiye müsaade ederse askeri olarak bunu destek. Amerika İsrail'i destekliyor. Yani içindeki lobiler bile ona yeter. Şu anda Türkiye olmasa İran da kendi derdine düşmüş, Irak kendi derdine düşmüş. Türkiye olmasa İsrail'i durduracak güç kim hocam?
2: Yani bu noktada özellikle Hizbullah'ı bahane edip yani bu bölgede çok askeri operasyon
3: var mı? Suriye Gafar Bey, Türkiye olmasa İsrail'i durduracak güç var mı?
1: Burası bilek güreşi yapılacak bir yer değil ki. Biz
3: burada bizim yapılıyor hocam.
1: Bakın biz burada, burası egemen bir devlet deyip biz burada İsrail'le karşı karşıya gelemeyiz ki. Suriye'ye gereken destek zaten veriliyor. Suriye'nin, ben burada açık söyleyeyim, zaten elinde eskiden de kalma hava savunma sistemi var, menpetler de var vesaire de var.
3: Rusya mı Suriye'yi koruyor?
1: Hayır, angajman kuralları, Türkiye'nin bir angajman kuralı var. Çok basit, Türk Silahlı Kuvvetleri angajman kurallarını değiştirdiği zaman İsrail karşı adım atamaz. Yani bunun bir maliyeti olacağını artık bilir. Suriye için de geçer. Suriye için de geçer. Ama bir dakika, şimdi havalimanını vurmasının sebebi, daha iki tane Humus'ta iki gün önce uçak havalandı. Esad rejimi döneminden kalma uçaklar. Şimdi burada sadece siz askeri olarak bakmayın, pilot meselesi var. İsrail de bunu biliyor. Suriye Hava Kuvvetleri'nin ayrı bütün pilotları Nusayri kökenliydi Esad döneminde. Şimdi güvenlik soruşturmasından dolayı hepsi kenara çekildi. Peyderpey görevine döndürülecek. Bir pilot açığı var. Bir pilotun yetiştirilmesi 2 sene ve bunlar MiG uçakları,
3: tamam, Sukhoi. Ben bunlara katılıyorum.
1: NATO tipi uçaklarla uçan pilotlar değil ki. İsrail'de iyice o kapasiteyi dipte tutmaya çalışıyor.
3: Tamam, ben
1: sorun
3: de diyorum
1: bu.
3: Ki Türkiye olmazsa, Türkiye'nin gücü olmazsa, Türkiye oraya yani Türkiye şu anda biraz önce Gafar Bey söyledi, %8'inde yani gerek bizim kendi askerimiz, gerek Suriye ordusu içerisinde Türkiye'yi seven, Türkiye'nin yandaşı olan güvenlik güçlerini dikkate aldığımızda zaten Türkiye'nin kendi gücü olmasa, savunma gücü olmasa, destek gücü olmasa İsrail oradaki işte bu yok olan pilotlarla, uçaklarla, o dağılan orduyla falan Suriye'yi dinleyecek hali yok. Daha Türkiye'nin korkusundan Golan tepelerinin tamamına bile hakim değil.
2: Şimdi
0: ne demek? Yani şu, ben Savcı Bey'le bu konuda aynı fikir.

0: Diyeyim, şöyle bakalım, yani ne Lübnan'ın ne Suriye'nin İsrail'in olası bir askeri harekatını ve saldırısını önleme kapasitesi yok.
1: Yok, yok. Evet.
0: Şu anda zaten yok. Yani şu anda sizin söylediklerinize ama... dahil. Yani şöyle düşünün. Evet. Ellerindeki silahlar kullanımı, yani silah, bir defa silah kapasitesi azalma var bir. Ruslar yok. Rusların şeylerini, silahlarını yerine ne koydular onu bilmiyoruz ama her şey yerli yerinde olsa bile personelle ilgili bir sorun var. Bir de şöyle bir şey var. İsrail birden çok kere çevresindeki Arap ülkelerini yendi.
1: Yendi.
0: Hem de şok doktriniyle yendi.
1: O 1967 değildi ama.
0: Şimdi dolayısıyla bugün de Lübnan'ın üçte birini aldı. Fiilen orada. Lübnan ne yapıyor? Lübnan diye bir ülke yok arkadaşlar. Yok,
1: abi,
0: adı var, kendi yok.
1: Ki.
0: Yani dolayısıyla burada tehdit oluşturan unsur İsrail açısından sadece Türkiye'dir.
1: Evet.
0: İsrail de burada haklıdır. Yani kendi açısından Türkiye'yi tehdit görmek haklıdır. Çünkü demin onu söylüyordum. Bakın, İran'la Türkiye arasındaki temel fark şu. İran dünyada izole edilmiş ve çok kolaylıkla sizin şer güç diye yaftalayabileceğiniz bir ülke. Dolayısıyla şimdi bir yanda İran var.
2: İran yıllarca Şam'daydı. Gaffar Bey niye vurmadı? Devrim muhafızlarının generalleri Şam'da cirit atıyordu. Eski Şam'da otellerde karargahlar kurdular. Suikast düzenlemedi. Kasım Süleymani
0: Halep
2: anlatmıyorum.
0: Halep kaleye dedi. Başka bir şey anlatıyorum.
2: Ama öldürmedi.
1: Hocam,
2: öldürdü. İran'ı tehdit olarak görmüyor. Suriye'nin
0: arkasında.
1: İsrail'in işine geliyordu. İran'ın orada bulunması bir yerde İsrail'in işine geliyordu.
0: Aynen öyle. Aynen öyle.
1: Çünkü ortalığı karıştırmıştı. Ülke bütün yok etmiş.
3: Şimdi
1: parçalanmış, bölünmüş bir Suriye zaten İsrail'e yarıyordu.
0: Tam olarak bu.
1: Ama şimdi, Türkiye ne yapıyor? Türkiye onların hepsini birleştiriyor.
3: Evet.
0: İşte şimdi sorun burada. Tam olarak bu.
1: Sorun
0: yani
1: bu.
0: İran hem Suriye'nin parçalı olarak kalmasında bir işlevi var.
1: Evet.
0: Bu açıdan İsrail'in işine geliyor. Yani İran'la dosttur demiyorum. Danışıklı dövüş de demiyorum. İran'la düşmandır ama İran'ın Suriye'de olması İsrail'in isteyeceği bir şey. İkincisi şu açıdan da önemli. İran kolaylıkla şer güç diye dünyaya pazarlayacağınız bir şey. İzole bir devlettir zaten. Ama Türkiye bunu yapamazsın. Türkiye dünyada saygın yeri olan bir ülke. Batı blokunun bir parçası. Gaffar ne diyeceksin Bey, mesela şimdi İsrail İran'la savaşırken mazereti cebinde. Dünyaya dönüyor diyor ki burada mollalarla savaşıyorum diyor. Ama Türkiye ile ilgili bunu anlatamazsın.
1: Gaffar Bey,
0: Türkiye demokratik bir ülke. İtibarlı bir ülke.
2: Gaffar siz Bey, neye itiraz ediyorsunuz? Ben ondan
0: size itiraz etmiyorum. İtiraz ettiğimizi zannediyorsunuz. Biz itiraz etmiyoruz zaten.
1: Size itiraz
0: edildiğini zannediyorsunuz.
1: Gaffar Bey. Şurada bir ayrıntı var. Türkiye ayrım yapmadan, hiçbir ayrım yapmadan Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunarak Suriye'nin büyük bir devlet olmasını sağlamaya çalışıyor. Diyor ki benim senin toprağında gözüm yok, kimse de seni bölmesin, sen benim komşum, demokratik bir ülke olarak varlığına devam et. Güçlenmiş bir Suriye İsrail'in işine gelmiyor. Dolayısıyla İran böyle yapmıyordu. İran bir kısmını destekliyordu, diğer kısımları desteklemiyordu. Suriye'de bir savaş vardı. 30 tane bayrak dalgalanıyordu. 30 tane bayrağın dalgalandığı bir Suriye İsrail'in işine gelmez mi?
0: Gelir.
1: Onun için mesele burada yani. Türkiye'nin farkı burada. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Sana karşı değiliz. Biz diyoruz ki Türkiye olmasa Suriye'yi 3 günde yerler. Biz
0: aynı
1: böyle diyoruz.
0: Hatta aynı şeyi söylüyoruz da bir yanlış anlaşılma olduğunu itiraz ediyoruz.
3: Aynı şey farklı.
1: Şu hava sahasını anlattı.
4: Ama yani öyle bir
0: hocam, şey yaptınız ki. Teknik kısmı çok anlatıyoruz. Başka bir şey söylüyoruz.
3: Güneyden başlayıp kuzeye çıkacaktı o yüzden. Şimdi,
4: ben de Mete'ye karşı çıkıyorlar diye algıladım. Sanki Mete bunu söylemiyormuş da Mete'nin söylediği bir
1: hava algılandı. Mete Bey hava saldırısını anlattı.
2: Tamamen öyle algılandı. Evet.
4: Hava saldırısını anlatıyordu.
0: O zaman yani, düzeltelim. Öyle konu o değildi yani. Ufak tefek nüanslar olur tabii ama temelde aynı şey.
1: Yani biz dedik ki Mete Bey hava sahası değil. Hava sahasının dışında Türkiye'nin varlığı Suriye için çok önemli. Çünkü Türkiye iyi niyetli. Türkiye diyor ki birleşik bütün bir Suriye. Ama İran öyle demiyor. 30 tane bayrak dalgalanıyor. Elbette ki söylesek.
0: Bir de tabii burada şöyle bir şey var. Şimdi Türkiye'nin Suriye'den öte bir de bölgesel güç olma yönünde bir hamlesi var. Mesela Mekke Anlaşması var.
3: Evet.
0: Türkiye'nin bir eksen haline gelmesi söz konusu. Şimdi bu da İsrail'e silah üretici bir şey. Şöyle düşünün. Büyük bir savaş yaklaşıyor. Hepimiz bunu konuşuyoruz. Diyoruz ki büyük savaş oradan mı çıkacak, buradan mı çıkacak? Bunu konuşuyoruz. İsrail açısından en büyük sorun yalnızlaşması, izole edilmesi. Şimdi şu gelebilir akla. Ya zaten izole değil mi? Değil, hayır. Şöyle düşünün. Yani Suudi Arabistan bunlarla ortak anlaşmaya imza atıyordu.
1: Daha
0: bakın
1: da
0: biz Suudi Arabistan Arabistan'ı oradan aldık, bu tarafa çektik. Evet. İsrail yalnızlaşıyor ve İsrail bundan da tedirgin oluyor.
3: Mekke anlaşması sanırım önümüzdeki günlerde genişleyecek, büyüyecek. Evet. Onunla ilgili de sürpriz açıklamalar olacak. Şimdi bütün bunlar tartışılırken, hani İsrail Suriye'ye içerisine daha ne kadar operasyon saldırı yapacak, işte Türkiye ile bir savaşa mı girmek istiyor? Bunlar tartışılırken İsrail'in içerisinde de çok büyük bir tartışma var. Haaretz'in manşeti var. Burada bir görüş yazısı var. İşte diyor ki Netanyahu İsrail'i bu kez Türkiye ile yeni bir anlamsız çatışmaya sürüklüyor diyor. Yani bu işin sonu yok. Ne olacak? Yani Türkiye İran değil, hiç geri dönüşü olmayan bir noktaya gidebiliriz diyor. Ve çok ciddi bir şekilde, sadece bu izolasyon Netanyahu için söylüyorum. Hani küresel, global manada değil, kendi içerisinde de ciddi sorgulamalar var. Ankette sonuçları her gün, her hafta değişiyor ama şu anda halen Netanyahu hükümeti kuracak, en azından anketlerde bir milletvekili sayısına sahip değil. 51-52 civarında anketler gösteriyor. 61'i ulaşması gerekiyor. Bunlar tartışılıyor. Bir taraftan da tabii ki dünyada da izole olmaya devam ediyor. Bir diğer grafiğimiz daha var. Şimdi Netanyahu geçtiğimiz aylarda Amerika Birleşik Devletleri'nde bir AIPAC diye bir, yani o Yahudi kuruluşların oluşturduğu bir kuruluş var. Orada bir dünya bir harita gösterdi ve o haritada işte İsrail'in ne kadar dünya tarafından sevildiğini, ne kadar işte bu noktada herkes tarafından desteklendiğini, aslında hiç izole olmadığını, İsrail'i izole edenlerin izole olduğunu söylemişti. Tüm bunlar konuşulurken son 3 yılda Netanyahu, işte dünya, bütün dünyanın İsrail'i alkışladığını söyleyen Netanyahu'nun bir ziyaretlerine baktık. Mahmut Öbür 3 yılda sadece 3 ülkeye gitmiş. 9 kez Amerika Birleşik Devletleri'ne, bir kez İtalya'da 2024'te sanırım ve 2025'te de Macaristan'a gitmiş. Onun dışındaki bütün gezilerini Amerika'ya yapmış. Bırakın başka ülkelere, toprağına inmeyi, başka ülkelerin hava sahasından dahi geçmeye korkan bir başbakandan bahsediyoruz. Netanyahu'dan bahsediyoruz. Gittikçe dünya tarafından izole edilen bir liderden bahsediyoruz. Yani sözde lider. Hatta bazı ülkelere gitme planı yapılırken o ülkelerden aman buraya gelme. Yani bizi ziyarete gelme şeklinde telkinler de var. Şimdi isimlerini söylemeyeceğim ama birçok ülkeden bu şekilde Netanyahu'nun ülkelerine gelmemesi için dua eden ülkeler var. Avrupalı ülkeler var başta. Bu hem İsrail'in yalnızlığını, hem Netanyahu'nun bu seçimden beklentilerini ve işte buradaki anketlerdeki düşüşü nasıl yorumlarsınız ve Türkiye'ye bakışını, çünkü Paris'te diyor ki bu nereye gidiyor İsrail?
4: Türkiye'nin işte 70 kilometre İdlib'e saldırmasının arkasında bu gerçek yatıyor. İç siyasetteki daralma yatıyor olabilir. Ama ben tabii sadece onun ölçü olmadığını düşünüyorum. Yani İsrail sadece Netanyahu değil, aslında İsrail yalnızlaşan bir noktaya gitti.
3: Evet, İsrail. Yani
4: son Kırım'ıyla, uluslararası ceza mahkemelerindeki tavrıyla, dünya halklarının sokaklara inip o kınamasıyla İsrail, hatta İsrail'in işte ya da Yahudilerin o işte 45'ten bu tarafa, Nazilerle bu tarafa elde ettikleri mağduriyetin de sıfırlandığı bir noktaya getirdi İsrail Yahudi halkını. Şimdi böyle bir gerçekte karşı karşıya. Şimdi burada tabii bizim bölgemizde çok farklı hesaplar yapılıyor. Şimdi Türkiye'nin gelip 70 kilometrelik yanına bomba atması, o da bir hesap yapmış. Yani dikkat edersen bir seçtiği havalanı, insansız olması, bunların hepsini, çünkü karşısında bir Suriye iktidarı yok ya da bir Lübnan yok. Türkiye var, bunu görüyor. Ama Türkiye'ye de bir mesaj veriyor. Bu da çok açık. Ve bu hesap sadece iş hesapla, yani siyasetle de ilgili değil diye düşünüyorum. Yani İsrail'in aslında bu bölgede, hani merkezinde İsrail'in olduğu bir Orta Doğu planlanıyordu. İbrahim anlaşmalarıyla, bu saldırılarıyla İran'ı da dize getirmekle, kapasitesini aşağı çekmekle, bence Türkiye için de aynı şeyi düşünüyor. Ama o Türkiye'yi düşünürken de şu gerçeği görüyor. Türkiye ne İran'dır, ne Lübnan'dır, ne de Suudi Arabistan'dır, değil mi? Bu farkı da görüyor. Onun için temkinli davranıyor ve şundan korkuyor. Ya Suriye'de güçlü bir Suriye iktidarının oluşması, Türkiye'nin destek verdiği bir askeri yapının ortaya çıkması, toplum yapısının ortaya çıkması İsrail'in hiçbir zaman işine gelmez. Yani onu engellemek için her şeyi yapacaktır. Yapmaya da devam ediyor. Söylüyorlar da bunu. O yüzden hani bu işler direktmen Türkiye'yi karşısına almadan Suriye üzerinden Türkiye'ye mesaj vermeye çalışıyor. Ama dediğin gibi bu rekabet her yerde sunuyor. İşte,
3: peki cesaret edebilir mi mesela İsrail Türkiye ile silahlı bir çatışmaya ya da
4: bu şeye bağlı. Ben şuna bağlıyorum bunu. Yani tabii ki o Siyonist faşist yapı bunu düşünebilir, yapabilir de.

0: Ama küresel dengeleri de göz ardı ederek bir İsrail hareketi görmeyiz diye düşünüyorum. Niye? Çünkü ben başından beri de şunu düşünüyorum. İsrail'in bu bölgedeki bütün siyasetleri, bütün hamleleri, bütün hareketleri ABD emperyalizminin hesabı dışında değildir diye düşünüyorum. Zaman zaman oradan dışarı çıkabilir, belki biraz farklı bir şeyler söyleyebilir ama bütün hesap bölgede, bölgeyi dizayn etme hesabıdır. Amerika ile şu anda çatışma noktasına geldiler. Yani iç Amerika'da mesela şu anda Trump ve Siyonist, faşist Siyonist kesim arasında inanılmaz bir kavga var. Bu çok az yaşanan bir şeydir. Yani Amerika'da bu çok fazla görülmüş bir şey değil.
1: Suriye'de yaşananlar, işte bazı noktalardaki fikir ayrılıkları, İsrail özellikle son 3 yılda işte Gazze'deki soykırım, Lübnan, komşu ülkeler yayılma derken hani İsrail'e başka bir özgüven mi verdi? Yani Amerika'sız, ben zaten Amerika'yı yönetiyorum.
0: Hayır, ben onu düşünmüyorum. Yok. Bu Amerika işi destekten kaynaklanan şeyi devam ettiriyor. O gücü devam ettiriyor.
2: Ama yeni, bir biçim... Mahmut abi, Orhan Bey, yeni İsrail liderliğinde de Netanyahu'dan farklı biri gelmeyecek ki. Yani Naftali
0: Bennett,
2: Yoav Gallant, Eisenkot gibi
3: Amerika
2: isimler.
3: Önemli. Amerika'nın şey, yönetimi önemli.
1: Amerika gelmeyecek acaba burada ama, Netanyahu yerine başka bir kişi gelse onunla daha iyi anlaşır mı?
3: Ya ona önemli değil.
2: Hizalanma.
3: Ben yani
1: kişisel kim, bir şey yani bu.
3: Kim gelirse Netanyahu gelsin, Amerika'daki Siyonistler oraya hükmeder. Amerika'nın yönetimi önemli. Trump'la Biden'ı karşılaştıralım. Evet. Eğer Trump'ın yerine İsrail'i şımartan, Biden gibi destekleyen birisi gelirse o zaman İsrail'den bir şeyler değişebilir. Yoksa liderlerinin değişmesi hiç önemli değil. Çünkü zaten para, pul, bütün plan, program Amerika'dan enjekte ediliyor. Şu anda Trump oradaki Siyonistlere yanaşmıyor. Onların dediğini yapmıyor. Yapsa zaten İsrail yine istediğini yapacak.
0: Sadece orada da farklı bir şey var. Mesela diyelim ki bakın o afişte Maydan'ı koydular değil mi? New York'ta belediye başkanı
1: Hamdani'yi koydular. Naim Kasım, Hamane ve Erdoğan var.
0: Demokratlar da bir biçimde İsrail'deki bu politikalara karşı çıkanlar var. Fakat bir bütün olarak baktığın zaman genel olarak
3: bugün hahamı
0: kim gelirse gelsin.
3: Ya hahamı gördünüz konuşmasını. Ha. Diyor ki yani orada canlı kalmayacak. O topraklar diyor bizim kitabımıza göre diyor bize vaat edilmiş topraklardır, bizimdir. Orada sadece diyor ki Kürt dostlarımız onu da işte kullanmak için, işte Kürtlerin kafasını karıştırmak için yapıyor. Adamlar zaten bölgede bebeklerden tutun da ırkı, renk, bak işte bu adam.
1: Bir
3: işte
1: verelim, bir kulak verelim mi? Bir
3: evet, dinleyelim.
1: Açalım arkadaşlar.
4: Megia lahem, ani omer şekol aza. הקדוש ברוך הוא יחריב אותה ואנחנו נחזור לשם אנחנו יודעים שכשתבוא הגאולה אז היא תהיה גבורה כזאת של עם ישראל מול כל האומות קל וחומר מול הספסוף הזה שהוא לא עם שהם קוראים לעצמם עם פלסטיני אבל הם לא עם לא היו מעולם עם הם לא עם ואין להם זכויות פה הזכויות הם שלנו עזה זה ארץ ישראל עזה זה שלנו עזה זה שלנו שכם שלנו ג'נין שלנו כולם שלנו אז מה שאנחנו כרגע צריכים לעשות זה להתפלל אל השם יתברך שנזכה לגאולה שבה נוכל באמת לחזור לכל המקומות שלנו
1: Evet, orası bizim, şurası bizim, her yer bizim.
3: Ya adam diyor ki bölgede Arapları kabul etmiyor, Türkleri kabul etmiyor, Kürtleri kabul etmiyor,
2: Hristiyanları kabul etmiyor.
3: Diyor ki hepsini yok edeceğiz, hepsini keseceğiz, asacağız, bebekler dahil bu topraklar bizim diyor. Yani bu anlayış kim gelirse Netanyahu gider, Netanyahu gelir. Fark etmez ki harflerin değişmesi. Yani dem gitti HDP geldi HDP gitti dem geldi ne fark eder parti partidir harfler değişti
1: yani Netanyahu'nun burada kişisel hani ben, o olmasın da ben olayım ısrarı ya, hani, o ayrı, başka bir yere getiriyor
3: ya,
1: sanki
3: ya olayım, o şey yani, yani ben daha iyi yönetirim ya ben bu
1: ben daha fazla katliam yapabilirim mesajım
3: ben daha fazla adam öldürebilirim
1: yani o yarış içerisinde
3: ben daha çok bebek öldürebilirim ben daha çok zulüm edebilirim o diyor ki yok ben daha sen diyor bombalayarak öldürüyorsun ben diyor yakarak öldüreceğim yani aradaki fark bu ya Allah bunları ıslah etsin Allah bunların ne bileyim yani
1: maalesef yani benzer açıklamalar Burhan. Yani bu işte sözde din adamları işte ölümü işte
3: ya din adamı demeyelim de
1: sözde din adamı
2: ya
1: diyorum.
2: İsrail siyasetçiler bunların çok işte peşinde şey koşuyor
0: hep var ya yani İsrail'deki o Siyonist faşizm ta 48'den beri aynı zulümü yaptı.
1: Ama ne oldu da bu kadar kendine yani bu kadar bir güven patlaması
2: işte
1: yaşadı
2: bu
1: ama
2: siyasetçiler burada... yetişen siyasetçiler bu hahamların

0: yanında şimdi bakanlıklarda, bürokraside üst düzey olmaya başladılar. Bakın İsrail ordusunun
1: o zaman iş çok daha kötü bir yere doğru gidecek yani.
0: Tablo. Daha bir siyaset yani. Askeri versiyonu var. Ordunun yarısı bu Zivi Hawk diye bir hahamın öğretisinden gelmiş ve şu an orduda radikal siyonist diyebileceğim %51'i neredeyse komuta kademesinde
2: yani
0: subayları.
2: Içimize sızmış,
0: ciddi bir tehlike.
2: Bizim içimize
0: bürokrasi
2: sızmış.
0: De aynı.
2: Paralel
0: İçişleri, maliye
2: devlet diyoruz ya, bizim içimize sızmış. FETÖ'den falan bahsediyoruz. İsrail devletinin damarlarına sızmış bu hahamın öğrencileri, teorisi hepsi onlardan. Onlar da öldürmek istiyor. Hepsi yok etmek istiyorlar. Ya oradaki insanlar artık yani yok etmek istiyor. Ya sen bakma, Türkiye olmasaydı
1: yani buna dur diyecek bölgede bir ülke Türkiye.
2: Yok yok, Türkiye'nin dışında yok.
1: Türkiye'de zaten hani Suriye'nin bölgesel istikrarını istediği için de bundan ciddi rahatsız.
0: Orhan Bey, angajman kurallarını değiştireceğiz. Akdeniz'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk Deniz Kuvvetleri'nin tatbikatlarını göreceğiz. Ondan sonra İsrail Bakanı yapıyor mu? Bir de yani İsrail'de...
1: Peki orada en küçük bir kıvılcımda iş bitecek o zaman.
0: Bakın bizim elektronik harp kabiliyetimiz var. İzleyicilerimizin başını şimdi bu işler öyle kolay değil. Bizim radarlarımız var.
1: Evet.
0: Dünyanın 7 ülkesinden bir tanesi Türkiye. O bahsettikleri uçakların hepsini erkenden tespit edebilen bir ülkeyiz biz. Radarlarımız var. Havada erken uyarı sistemlerimiz var. Bırakın en önemlisi, biz kara, hava, deniz müşterek bir operasyonu ya da savaşı yürütebilecek askeri bir kabiliyete sahibiz. Ben konuşmamın başında ne dedim? İsrail bugüne kadar hep bir örgüte, harekete, silahlı gruba operasyon yapmış istihbaratla, işte drone saldırısı bilmem ne, hava bombaları.
1: Nizami bir ordular yoklaşmamış.
0: Kabiliyeti yok.
2: Mete Bey, İsrail, zalim İsrail, alçak İsrail, gariban gazeller dışında bugüne kadar yendiği bir devlet var mı Allah aşkına ya?
0: Ben 67'de o yüzden itiraz ettim. Mısır eski Mısır değil. Evet. Türkiye eski ya, 67'nin
2: ya hangi
0: değil.
2: Devleti bırak?
0: Gariban
1: Sina'yı işgal etmişti. Sina'yı.
2: Ya onlar çok, bakın böyle film fırıldak çeviren taraflara bakmayın. Gariban Lübnanlıları, Beyrutları vuruyor. Gazeleri vuruyor. Kimi vuruyor? İran'la baş edebiliyor mu? Yok, gidiyor, atıyor, geliyor, bir şey yok. Diğer Arap ülkelerine atıyor, tamam mı? Onlar anlaşıyor. Bakın burada temel güç Türkiye'dir. Türkiye olmasaydı oradaki dengeler çoktan değişmişti. Suriye'de gitmişti, her tarafta dağılmıştı. Ha Türkiye'de iyi niyetle hareket ediyor. Türkiye Suriye'yi almak için mücadele etmiyor. Başka bir devletin toprağını almak için mücadele etmiyor. Türkiye diyor ki hiç kimse de gözümüz yok. Herkes huzurlu yaşasın. Bölge istikrarlı olsun.
0: Doğru.
2: Kimse bölgenin kaynaklarını alıp götürmesin. Onların sattığı silah paralarıyla bizim çocuklar ölmesin. Onlar da bizim paralarımızla Hawaii'de, Dubai'de tatil yapmasın. Yani onlar da diyor ki petrol kazanı kaynasın. Batıdakiler. Altında Arap yanmış, Kürt yanmış, Türk yanmış. Hiç önemli değil. Ağacın cinsi önemli değil. Ladin, kavak, çam. Yeter ki kazan kaynasın. İsrail de bunlara karakol vazifesi yapıyor, görevi yapıyor.
1: Evet.
2: Şu anda dengeler değişti. Ukrayna'da Rusya kendi başına bir bela almış, orada uğraşıyor. Herkes, Türkiye olmasa İsrail bölgeyi dizayn edecek, oturacak. Belki Urfa'ya kadar gelmeye çalışacak. Vaat edilmiş topraklar diye gelip tabii bizim kapımıza kadar dayanmak istiyor yani. Onun
3: evet.
2: için Allah Türkiye'nin
3: İsrail'in
1: son bir dakika içerisinde
3: hem 67'de hem 73'te yani kazandığı savaşlarda gördüğümüz ve daha sonra da tüm bu süreçte gördüğümüz İsrail'in bir özelliği var. Başarılı olduğu bir konu var. İsrail istihbaratı savaşın etkin bir unsuru olarak kullanır.
0: Evet.
3: Bunu çok iyi yapar. İstihbaratı sadece haber olma olarak nitelemeyin. İsrail bir ülkeyle savaşmadan önce onu içeriden böler, içine ajanlarını sokar, siyasetçi kılığında, gazeteci kılığında, aydın kılığında bunu yapar. Önce o ülkenin moral kudretini bitirir, belini kırar, ondan sonra o ülkeyi yener.
1: Peki.
3: Mısır'a da bunu yaptı, diğerlerinde bunu yaptı.
0: İran'a da
3: Türkiye'nin
0: son
3: de çok cepheli bir savaşta evet. olduğunu görmesi gerekiyor.
0: Evet.
3: Bizim de böyle hareket etmemiz gerekiyor.
2: Bize
3: belki de
2: mu?
3: Belki de bizim
0: yapıyor.
3: Belki de bizim İsrail'le savaşımız çoktan başladı.
2: Evet. Bize istihbarat anlamında yapmıyor mu?
3: Yıllardır kastediyor.
1: Yaşananlar bu çerçevede.
2: Ya, yıllardır yapıyor
3: onu
2: yani.
3: Kastediyor.
2: Mossad'ın evet. ajanları Türkiye'de neler neler yapmak istemiş ama başaramadı yani.
1: Başaramayacaklar. Çok teşekkür ediyorum bütün konuklarımıza. Süremizin sonuna geldik.
0: Sağ
1: yaklaşık bir 3 saatlik bir programın sonuna geldik. Hemen hemen bütün iç ve dıştaki konu başlıklarını ele aldık. Yeniden karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü Temmuz sonu itibarıyla 126.476 megawata yükseldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Temmuz sonu itibarıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulu gücü 79.433 megawata ulaşırken bunun toplam kurulu güç içindeki payı %62,8 oldu. Toplam kurulu güç içinde yerli kaynakların payı ise %71,9 olarak kaydedildi. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 126.476 megawata yükseldi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Sayın Bakanım, alıyoruz efendim. Manevi vatan çatı kavramımız. Biliyorsunuz bizim mavi vatanımız var, gök vatanımız var, yeşil vatanımız var, uzay vatanımız var. Bir de dijital vatanımız var.
3: Dijital ve manevi vatan bütünlüğü çerçevesinde nitelikli ve sorumlu içerik üreticileri yetiştirmeyi amaçlayan Dijital Vatan Akademisi açıldı. Ancak sosyal medya hesabı daha ilk paylaşımını yapamadan kapatıldı. Sebebi ise görsellerde yer alan yapılar.
2: Bu ortamı biz kamuoyuna duyurmak için kendi sosyal medya organizasyonlarımızla da çalışalım dedik. Hemen Instagram hesabını açtı. Daha hesabı açar açmaz hemen Instagram'dan kapatma geldi. Sansür geldi. Ne diyor sansürde efendim? Okuyorum buradan. İnsanların başkalarını rahatsız edebilecek yüksek hacimli eylemlerde bulunmasına, insanların başkalarını rahatsız edebilecek, Allah Allah. Ayasofya'dan mı rahatsız oldunuz? Hayrola?
4: Dijital Vatan Akademisi'nin görselinde Türkiye'nin tarihini ve kültürünü yansıtan yapıların yanı sıra Filistin'in simge yapılarından biri olan Kubbetül Sahra'ya yer verildi.
2: Logomuzda ne var efendim? En tepede Türkiye haritası var. Altında medeniyet coğrafyamızın temel eserleri var. Mesela Kubbetül Sahra var.
5: Oluşturmuş oldukları fotoğraflar, semboller, imgeler, işte Ayasofya Camii, Kubbetül Sahra, Türk bayrağı, resimlerin, bu imgelerin rahatsız ettiği ve buradan dolayı bir müsaade edilmeyeceğine dair geri bildirimde bulunuldu.
3: Akademi yönetimi karara itiraz etti. Hesabın yeniden açılmaması halinde hukuki sürecin başlatılacağı açıklandı.
2: Logoda ne var? Çünkü logodan başka bir şey yok. Paylaşıma geçmemişiz daha. Resmen sansürü koydular. Biz itiraz ettik. Hukuki mücadeleyi başlatıyoruz. Meydan boş değil.
6: İhlal olduktan sonra başvurucu önce şirkete itiraz edecek. Şirket tarafından ihlal giderilmezse, burada Dijital Vatan Akademisi başvurdu ve ihlal giderilmedi, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na başvuru sağlayabilir.
5: Tabii biz şunu anlıyoruz. Ne kadar doğru bir iş yaptığımızı, aslında dijital vatanın bizim maddi vatanımız, bizim manevi vatanımız, kıymet vereceğimiz, önem vereceğimiz bir alan.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
3: CHP Genel Merkezi önemli toplantılara ev sahipliği yapacak. O toplantılarda yeni dönemin yol haritası belirlenecek.
8: Ben Kemal, geliyorum.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü il başkanlarıyla bir araya gelecek. Çarşamba günü ise önce Merkez Yönetim Kurulu'nu ardından parti meclisini toplayacak.
9: Partiyi kirlilikten arındıracağım.
3: Toplantılarda kongre takvimi, örgütlerdeki yeni yapılanma ve belediyelerin durumu masaya yatırılacak. Eylül ayında kongre takvimi netleşecek. Büyük kurultaysa önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek. Peki Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı? Genel eğilim Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı yönünde. Kulislerde İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı'nın da aday olabileceği konuşuluyor. Genel başkan adayı olması beklenen Elazığ Milletvekili Gürsel Eroğlu aday olmayı düşünmediğini açıkladı.
10: Ben şimdiye kadar hiçbir yere gittim de ben adayım demedim.
11: Ama 10
10: hiçbir
11: milyon yere, demiyorsun.
10: Hiçbir yere. Sizi eğer destek veriyorlarsa siz aday olursunuz. Yani size aday gösterirler.
3: CHP İl Başkanı Gürsel Tekin'den de Kılıçdaroğlu'na adaylık konusunda net mesaj geldi. Kılıçdaroğlu'nun ben yokum diyerek sürecin dışında kalamayacağını savundu. Gürsel Tekin, madem ki arınacaksak arındıracağız ve güvenilir limana emanet edeceksiniz. Bu sözünüzün arkasında duracaksınız diyerek Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: şantiyede nefes kesen anlar Brezilya'dan. İskeleden düşen inşaat işçisi güvenlik halatıyla asılı kaldı. Bir eliyle de ipe tutunan işçi, çalışma arkadaşı olan kepçe operatörü tarafından yara almadan kurtarıldı. Bu görüntüler ise İtalya'dan. Şiddetli fırtına havalimanını alt üst etti. Park halindeki küçük uçaklar adeta oyuncak gibi havada savrulup devrildi. İniş yapmaya çalışan bir uçak da rotasından saptı. Fırtına dinene kadar havalimanı kapatıldı. ABD'nin Florida eyaletinde 23 yaşındaki Faith Tankley'nin kullandığı uçak havadayken arızalandı. Genç pilot, yakıt yüklü uçağın piste sert iniş yapması durumunda yangın riski doğabileceğini değerlendirerek Atlantik Okyanusu'na acil iniş yapmaya karar verdi. Tankley, Florida'da sahile yakın boş bir bölgeyi seçerek kontrollü şekilde suya iniş gerçekleştirdi. İnişin ardından uçaktan kendi imkanlarıyla çıkan Tankley yüzerek kıyıya ulaştı. Meksika'da kıyıdan 1.6 kilometre uzakta balıkçılar denizin ortasında bir köpek buldu. Yaşam mücadelesi veren hayvanı gören balıkçılar hiç tereddüt etmeden rotalarını değiştirerek köpeğin yanına yaklaştı ve onu güvenli şekilde tekneye aldı. Kurtarılan köpeğe su ve yiyecek verildi. Tekne limana döndüğünde ise köpek çevredekiler tarafından tanındı ve sahibine ulaştırıldı.
1: Üç kardeşin sır ölümüyle ilgili otopsi raporu ortaya çıktı. Kardeşlerin olay sırasında alkollü oldukları tespit edildi. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde cansız bedenleri bulunan üç kardeşin ölümüne ilişkin soruşturma çok yönlü sürüyor. Ön otopsi raporunda kardeşlerin vücutlarında darp, boğuşma ve silah ya da bıçakla yaralanma izine rastlanmadığı bildirildi. Alkollü oldukları tespit edilen kardeşlerden birinin kazara denize düştüğü, diğer ikisinin de onu kurtarmak için suya girmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

0: haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor, yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı ile karşınızdayız. Bugün de saatler 2'yi gösterecek. Hem Türkiye'nin hem de dünyanın konuştuğu gündem başlıklarını değerlendireceğiz. İlerleyen dakikalarda konuklarımız da olacak. Onların da yorumlarıyla birlikte gündemdeki o maddeleri yorumlayacağız. İran'ın, Amerika'nın, Birleşik Devletleri'nin bu karşılıklı savaşı dünyanın ana gündem başlıklarından birisi. Bugüne kadar özellikle bu iki cephede füzelerin birbirine verdiği zararı konuşmuştuk. Bundan sonra nasıl devam edecek bunları değerlendirmiştik. Ama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yeni bir cephe açtı. Aslında başlı başına bir savaş açtı. Bu kez İran'a çok ağır bir ekonomik savaş başlattıklarını söylemişti. Neler olacak bu savaşın cepheleri? Bunları da merak ediyorduk açıklandıktan sonra ki geride bıraktığımız gün Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı detayları paylaştı ve ekledi. İran'la ticaret yapan herkesi de hedef alacağız dedi.
1: Bugün ABD Hazine Bakanlığı, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı eşi benzeri görülmemiş bir kampanya olan ekonomik dışlama operasyonunu başlattı.
2: ABD yönetimi düğmeye bastı. İran'ı küresel ekonomiden koparacak yaptırımlar için geri sayım başladı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Tahran'a uygulanacak sert yaptırımların kapsamını ve detaylarını açıkladı.
1: Yaptırımlar kapsamında 5 sektörü hedef aldık. Dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve denizcilik. İran'la bağlantılı yaklaşık 60 kuruluş, kişi ve gemiye yaptırım uyguladık.
2: Bessent'in hedefinde sadece İran değil, uluslararası toplum da vardı. Tüm dünyanın Tahran'da ekonomik ilişkileri kesmesini talep eden ABD'li bakan, Çin dahil hiçbir ülke yaptırımlarımızın menzilinden muaf değil dedi.
1: Trump, İran'la ekonomik ilişkileri kesmeleri için dünya liderlerini telefonla arıyor. Ülkelerin Tahran'la tüm ticari faaliyetlerini durdurmak için sınırlı bir süresi olacak. Bunlara İran'ın yurt dışındaki banka şubelerinin kapatılması da dahil.
2: En az 5 sektörü ve 60 kuruluşu kapsayan sert yaptırımlar kademeli olarak yürürlüğe koyulacak. İran'ın, ABD'nin talep ettiği çerçevede bir

0: anlaşmaya yanaşmaması halinde bu yaptırımların kapsamının daha da genişletilmesi de masada.
1: İran'ın artık sadece iki seçeneği var. Tamamen küresel izolasyon ve felç olmuş bir ekonomiyi ya da normale dönerek küresel ticarete yeniden katılma.
2: İsrail'in Suriye üzerindeki işgal politikaları devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yapmış olduğu saldırılar ve baskılar. Bu yaşananlar üzerine Amerika Birleşik Devletleri araya girdi ve taraflar Ürdün'de bir araya geldi. Güvenlik anlaşması ana gündem başlıklarından birisiydi ve İsrail'in saldırıları masaya yatırıldı. Neler konuşuldu? Peki o görüşmeden neler çıktı? Bakalım detaylara.
3: Tel Aviv-Şam hattında kritik bir gelişme yaşandı. İsrail ve Suriye heyetleri Ürdün'de masaya oturdu.
4: İsrail'e Suriye konusunda dengeli bir politika benimsemesi için baskı yapıyoruz.
3: İşgalci İsrail bölgedeki saldırgan politikasına devam ederken son bir haftada iki kez Suriye'yi hedef aldı. Tel Aviv'in agresif tutumuna karşı devreye ABD girdi ve Suriye ve İsrail heyetleri Ürdün'de bir araya geldi. Suriye resmi ajansında paylaşılan habere göre taraflar ABD arabuluculuğunda görüştü. Suriye heyetine Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani başkanlık etti. Heyette Suriye Genel İstihbarat ve Askeri İstihbarat Başkanları da yer aldı. Görüşmenin temel amacı İsrail'in son saldırılarının ardından Suriye'deki gerilimi düşürmek ve müzakere sürecini yeniden canlandırmak oldu. Şam yönetimi İsrail'in gözaltı ve saldırılarını durdurmasını istedi. Gerilimi önlemek için mekanizmalar oluşturulması ve güvenlik müzakerelerinin yeniden başlatılması gerektiğini belirtti. Heyet, işgal altındaki Golan'ın Suriye toprağı olduğunu yineleyerek egemen devlet vurgusu yaptı.
4: Suriye işgal altındaki Golan tepeleri üzerindeki meşru iddiasından ödün vermeyecek.
2: Yeniden Amerika Birleşik Devletleri İran cephesine dönecek olursak, malum pek çok iddia ortaya atılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri özellikle kayıp askerlerinin sayısını gizliyordu, zararını gizliyordu şeklinde Amerikan basını tarafından pek çok iddia ortaya atılmıştı. Şimdi Savunma Bakanlığı 28 Şubat'tan bu yana devam eden o savaşın bilançosunu paylaştı. O verilere göre bugüne kadar 18 Amerikan askeri bu savaşta öldü, 756 asker de yaralandı.
3: Pentagon, İran Savaşı'nın son bilançosunu açıkladı. Ağustos başında duyurulan ölü asker sayısı 18 olarak kalırken yaralı sayısı 750'yi aştı. ABD Savunma Bakanlığı 28 Şubat'ta başlayan İran Savaşı'ndaki kayıplarına ilişkin güncel verileri paylaştı. İki ayrı döneme bölünen raporda ilk dönem İran'ın Destansı Öfke Operasyonu sırasında düzenlediği saldırıları kapsadı. 28 Şubat 7 Temmuz aralığındaki bu dönemde 14 ABD askerinin öldüğü, 417 askerin ise yaralandığı bildirildi. Raporda bu 14 ölümden 7'sinin düşman kaynaklı, diğer yarısının ise kazalar ve belirlenemeyen sebepler sonucunda gerçekleştiği belirtiliyor. Trump'ın İran'la ateşkesin sona erdiğini resmen ilan ettiği 7 Temmuz sonrası dönemde ise 4 ABD askerinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yaklaşık 340 askerin de yaralandığı bildirildi.
4: Bana kalırsa ateşkes bitti. İran'ı hasta insanlar yönetiyor. Bunlar yalancılar. Anlaşma yaptık, nükleer silah olmayacak dedik. Sonra inkar ettiler.
3: İki dönemin geneline bakıldığında ise toplam 11 ölüm ve 589 yaralanmayla çatışmanın en ağır yükünü ABD Kara Kuvvetleri'nin üstlendiği görüldü.
2: Yine bültenimizin başında paylaşmıştık. Amerika Birleşik Devletleri yeni yaptırım kararları almıştı. İran'a ekonomik bir savaş başlatmıştı. Peki İran buna ne yanıt verecek? Bu konuda İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Hürmüz'den geçiş yapan gemilerden artık ücret alınmasına yönelik bir tasarı kabul etti. Tabii sadece bu da değil, yapılan bazı sert açıklamalar da vardı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin sert yaptırımlarda hedef aldığı İran'dan karşı atak geldi. İran İran Meclisi'nin Hürmüz'e yönelik düzenlemelerden sorumlu komisyonu, Boğaz'dan geçiş yapacak gemilerden ücret alınmasını öngören tasarıyı kabul etti. Gelişmeyi İran Resmi Haber Ajansı duyurdu. Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Hasan Kaşkavi, komisyonun bugünkü toplantısında kritik bir karara imza atıldığını açıkladı. Oturumda kabul edilen düzenlemeye göre İran, artık Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen gemilerden ücret talep edecek.
5: İran halkıyla saygılı bir şekilde konuşmaktan ve adalet ile onura dayanan bir çözüm bulmaktan başka bir yol olmadığını bilmeliler.
0: Yeni düzenlemeye göre bu ücretler, Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin verilen gemilerden İran riyali veya Tahran'ın belirleyeceği başka bir para birimiyle tahsil edilecek. Bu düzenlemeye uymayan gemiler ise sonraki geçişlerde para cezası, alıkoyma ve müsaadele gibi yaptırımlara maruz kalacak. Ancak ABD'nin İran'a karşı açıkladığı yaptırımlara paralel alınan bu karar henüz sadece komisyon onayı aldı. Tasarının kanunlaşması için Meclis Genel Kurulu'na sunularak oylama yapılması gerekiyor. Genel Kurul tarafından kabul edilen metin daha sonra Anayasayı Koruyucular Konseyi'ne gönderiliyor. Tasarıya bu konseyden de onay gelmesi halinde ise Cumhurbaşkanı tarafından yayınlanarak yürürlüğe giriyor.
2: Terörsüz Türkiye ile ilgili de önemli aşamalar kaydedilmeye devam ediliyor. Zira geride bıraktığımız gün başkentte önemli bir toplantı vardı. Süreç kurulu önemli o ilk toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz başkanlığında toplantıda kimler vardı? Hemen baktığımızda İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Milli Güvenlik Kurulu Sekreteri, yine Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı ve MİT Başkanı yer alıyordu. Tabii o toplantıya dair bir açıklama da yapıldı. Birazdan detaylarını paylaşacağız yine. Ama gözler tabii ki bu süreçte özellikle Ahlat'ta, Malazgirt'te olacak. Çünkü devletin zirvesinin oradan vereceği mesajlar tüm dünya tarafından yakından takip edilecek.
6: Terörün karanlık gölgesini önce ülkemizin sonra bölgemizin üzerinden tamamen kaldırmak istiyoruz.
7: Milli Dayanışma Yasası'nda takip ve koordinasyonla görevlendirilen kurul, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ilk kez toplandı. Masada Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlarıyla MİT Başkanı vardı. Toplantının en önemli başlığı silah bırakma sürecinin sahadaki takibiydi. Silahlar nerede bırakılacak, hangi takvim işleyecek, teslim süreci nasıl doğrulanacak? Bu soruların yanıtı için oluşturulacak alt komisyonlar ve kurumlar arasındaki koordinasyon masaya yatırıldı.
6: Çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız. Bizim tek bir derdimiz vardır. O da 86 milyonun huzuru ve güvenliğidir.
7: Sürecin bir diğer önemli boyutuysa hukuki. Teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarının hukuki statülerine göre sınıflandırılması için ayrı bir çalışma yürütülecek. Ancak bütün takvimin anahtarı silahların bırakıldığının teyidi. Örgütün Kandil'e kadar mağara ve kamplarını boşaltması, silahlarının yanı sıra drone ve haberleşme araçlarını da teslim etmesi gerekecek. Sahadan hazırlanan raporlar Milli Güvenlik Kurulu'na sunulacak. Milli Güvenlik Kurulu'nun teyit ve tespit kararının resmi gazetede yayımlanmasının ardından yasadan yararlanmak isteyen örgüt mensupları için 6 aylık başvuru süresi başlayacak. Kurulun çalışmaları hakkında mecliste düzenli olarak bilgilendirilecek. Ankara'da sürecin yol haritası şekillenirken bu hafta ikinci kritik adres Ahlat ve Malazgirt. 955 yıl önce Anadolu'nun kapılarını açan o tarihi ruh bu kez terörsüz bir geleceğin mesajlarıyla buluşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Ağustos'ta Ahlat'tan millete seslenecek. Erdoğan'ın birlik, kardeşlik ve terörsüz Türkiye hedefine ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Ardından Cumhurbaşkanlığı kabinesi de Erdoğan başkanlığında 3. kez Ahlat'ta toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 Ağustos'ta ise Malazgirt'e geçecek.
6: Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle oluşan umut havasının önünde bu defa kimse duramayacak.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir mesaj da geldi. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünü hatırlattı.

0: karar açıklandı mahkeme heyeti tarafından. Aziz Sanaktaş örgüt kurma, sahtecilik ve ihaleye fesat iddialarından, suçlamalarından beraat etti. Peki belediye başkanlarının aldığı cezalar neler? Onlara da bakalım.
1: Adalet mülkün temelidir. İlk günkü söylediğim gibi kaçmadım, buradayım. Söyleyeceklerimi tekrarlayacağım.
2: Türkiye'nin aylardır yakından takip ettiği Aziz İhsan Aktaş davası 60. duruşmada karara bağlandı. Aktaş öncülüğünde belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edildiği gerekçesiyle hazırlanan iddianamede Aktaş'ın 187 yıldan 450 yıla kadar görevden uzaklaştırılan belediye başkanları Rıza Akpolat'ın 133 yıldan 337 yıla, Utku Caner Çaykara'nın 5 yıldan 15 yıla, Ahmet Özer'in 3 yıldan 9 yıla, Oya Tekin, Kadir Aydar, Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu. 200 sanıklı dev dosyada 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanı da hakim karşısındaydı. Davanın en çok merak edilen ismi Aziz İhsan Aktaş'sa duruşmaya katılmadı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Aktaş hakkında mahkeme kararını verdi. Aktaş, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma ve özel belgede sahtecilik suçlamalarından beraat etti. Aynı isim kısa süre önce başka bir davada da mahkeme salonunun en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Aziz İhsan Aktaş, İBB'ye yönelik davada Ekrem İmamoğlu ile mahkeme salonunda karşı karşıya gelmişti. Rüşvet sisteminin Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatı için kurulduğunu öne süren Aktaş'ın iddiaları üzerine İmamoğlu ve avukatları duruşma salonunu terk etmişti. Beraat kararlarının yanı sıra mahkemeden peş peşe hapis cezaları da çıktı. Rıza Akpolat, rüşvet alma ve kara para aklama dahil farklı eylemlerden 6 yıl 3 ay, 3 yıl 1 ay ve 6 yıl hapis cezası aldı. Oya Tekin ve Celal Tekin rüşvet almaktan 8 yıl 4'er ay, Utku Caner Çaykara ve Kadir Aydar rüşvet suçundan 6 yıl 8'er ay, Zeydan Karalar rüşvet almaktan 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı. Ahmet Özer'e ise İhmal suretiyle görevi kötüye kullanmaktan 8 ay hapis cezası verildi.
0: Kargo konusunda toplumda pek çok kişi sorun yaşayabiliyor. Özellikle kırılabilir malzeme olmasına rağmen, üzerinde bu ibare yazılı olmasına rağmen sorumluluk kabul etmeyen kargo firmaları ya da kargo çalışanları söz konusu. Peki bu tür mağduriyetlerde özellikle tüketicilerin hakları neler? Hangi yollara başvurulmalı? Hangi konularda hakları söz konusu? Bakalım detaylara.

0: Müşterinin kapıya bırakabilirsiniz talebi böyle karşılık buldu. Kargocu paketi bırakmadı, fırlattı. Kargo teslim edildi.
1: Nasıl bu acımasız?
0: Kapıya bırakma şekilleri buymuş.
2: Ay çok yanlış bir davranış.
3: Ya kutusu ezilmiş geliyor, ürün kırılmış geliyor.
0: Pes artık dedirten o görüntünün adresi İstanbul Sarıyer. Bir siparişiniz var, evinize kargo gelecek. Ancak siz evde olmadığınız için kargo firmasından kargo paketinizi evin önüne bırakmasını istediniz. İşte o beklediğiniz kargo paketi evinize bu şekilde teslim edildi. Bir kargo firması müşterisi tam olarak bu olayı yaşadı. Ve yaşadığı olay sonrasında da o kargo firmasını şikayet etti.
4: Bu şekilde kargo teslim olmaz tabii ki.
2: Sonuçta onu atmasını değil kapıya bırakmasını söylemiş.
0: Kargocuların yarattığı bu mağduriyet ilk değil. Benzerleri de özellikle yükleme sırasında çok defa kayıtlara geçti.
5: Güvenlik kamerasına bakınca da kargocu galiba temassız teslimat yapmış.
2: Onun karşılığında bir bedel ödenmiş. İnsanlar sağlıklı bir şekilde malzemesini almak zorunda. Bu şekilde yapılan bir hizmet, hizmet değil bence.
6: Hepsi üst üste. Artık içinde ne var ne yok, kırılır kırılmaz.
0: Kimi zaman paketin üzerindeki kırılabilir ibaresi dahi dikkat ve özen için yeterli olmuyor.
3: Üzerinde kocaman yazıyor ki fragile, kırılabilir diyor ama ona rağmen atıyor.
7: Kargoyu teslim alırken paketi mutlaka kontrol edin.
0: Peki benzer durumlarda tüketicilerin muhatabı kargo firması.

0: Havası mı yoksa satıcı mı?
1: Mesafeli satışlarda mal tüketiciye teslim edinceye kadar oluşan kayıp ve hasarlardan satıcının sorumlu olduğu açıkça belirtilmektedir. Tüketici mağdur edildiğinde hakkını mutlaka aramalı.
2: Ali Ankoris soruşturması ile ilgili önemli detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Eski bakan, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in adı bir kez daha gündemde. Geçtiğimiz günlerde Ali Ankoriş'in kardeşinin Muğla'ya kaçarken ve yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu iddia ederken onun üzerine tahsisli bir aracın kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Yapılan incelemeler ortaya koydu ki sadece bir araç yokmuş.
3: Hilmi Tuna Kuriş'in kaçış trafiğindeki yeni bağlantılar bir bir gün yüzüne çıkıyor. Kuriş'in kaçırılmasında kullanıldığı belirlenen aracın ardından bu kez eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha suçla bağlantılı faaliyetlerde kullanıldığı ortaya çıktı. Soruşturmanın çemberi genişlerken Ömer Yücel gözaltına alındı. Ömer Sipahioğlu'nun yakalanması içinse ekipler harekete geçti. Soruşturmada bir yandan firari isimlerin ve şüpheli bağlantıların izi sürülürken diğer yandan Kuriş ailesinin servet haritası da mercek altında. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında MASAK raporu Kuriş ailesinin mali hareketliliğini gözler önüne serdi. MASAK, Kuriş'in sadece kendi mal varlığını değil, eşinden anne babasına, kardeşinden baba annesine, eşinin ailesine kadar uzanan geniş bir halkanın mali profilini çıkardı. Banka hesapları, şirket ortaklıkları, araçlar ve taşınmaz devirleri tek tek incelemeye alındı. Raporun en çarpıcı başlıklarından biri tapu kayıtları. Alihan Kuriş'in annesi, babası, babaannesi ve kayınpederi. Yalnızca bu dört ismin tapu geçmişinde tam 1818 alım, satım ve devir işlem kaydı tespit edildi. En fazla hareketlilik ise 646 işlemle Kuriş'in annesinin kayıtlarında ortaya çıktı. Evler, arsalar, tarlalar, dükkanlar, imalathaneler. Kayıtlarda pek çok farklı nitelikte taşınmaz yer alıyor. 2 Ekim 2023 tarihinde Kuriş'in eşinin kardeşi tek bir günde 5 ayrı tarla satın almış. Tarlaların toplam büyüklüğü yaklaşık 18.700 metrekare. Ve milyonluk otomobilin parası Kuriş'in eşinin hesabına üçüncü bir kişiden 2.406.650 lira gönderildi. Paranın neredeyse tamamı aynı gün lüks bir otomobilin alımı için aktarıldı. Bir başka dikkat çeken para trafiği ise Kuriş'in kayınvalidesinin hesaplarında. Adına kayıtlı şirket, araç veya gayrimenkul bulunmamasına rağmen hesaplarına giren ve çıkan paranın toplamı 9,3 milyon lirayı aştı. Masağın merceğine takılan servetin izleri tapu ve banka hesaplarıyla sınırlı değil. Lüks araçlardan yarış atlarına uzanan dikkat çekici bir mal varlığı tablosu da var. Alihan Kuriş'in henüz 25 yaşındayken yaklaşık 3 yıl boyunca lüks bir spor otomobil kullandığı belirlendi. Üstelik Kuriş'in ve kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in yarış atları olduğu da kayıtlara yansıdı.
2: Ekranlara getirmiştik daha önce Beşli ailesini. İstanbul'da yaşıyorlardı. Oğulları bir kuryeydi. Ama kuyumcudan emanet aldığı 2 milyon liralık altınla birlikte ortadan kaybolmuştu. Hatta bir mektup dahi ortaya çıkmıştı. Ama tam 27 gündür haber alınamıyordu. Geride bıraktığımız gün o haber geldi. Yapılan bir operasyonla o kurye bir binanın, bir evin çatısında saklanırken bulundu.
4: Öldürüldü mü, kaldı mı, attılar mı bir yere, rehin mi alındı o?
3: Ailesi kaçırıldığını düşünüyordu. Kayıptı. Gerçek günler sonra ortaya çıktı. 2 milyon liralık altınla ortadan kaybolan kurye, film gibi bir operasyonla yakalandı. Bir kuyumcuda kurye olarak çalışan 30 yaşındaki Deniz Beşli, kendisine teslim edilen 2 milyon lira değerindeki altını aldıktan sonra sırra kadem bastı. Motosikleti sokak ortasında terk edilmiş halde bulundu. Ama Beşli'ye dair bir ize rastlanmadı. Anne babası perişan oldu. Hatta hayatından endişe etmeye başladılar.
5: Çok üzüntülüyüz. Hayatından endişe ediyoruz.
4: Biz yıkıldık, konuşamayacak hale geldik biz. Ayakta duramıyoruz.
3: Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tam 27 gün sonra kurye Deniz Beşli'nin ilçedeki bir evde saklandığını tespit etti. Aynı evde iki kişi daha kalıyordu. Gözaltına alındılar. Kayıp kurye ise evde yoktu. Polis kamerası operasyon sırasında evin çatısını da görüntülüyordu. Beşli'nin yerini o kamera buldu. Emanet altınlarla kaçan Beşli, saklandığı evin çatısında yakalandı.
2: ...18 yaşındaki Tülin Işık, skuterıyla yolculuk yaparken ölümün eşiğinden döndü. Yaya geçidinde karşıya geçmek istiyordu ki bir minibüs çarptı genç kıza. Günlerdir hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Ona çarpan sürücü ise serbest, hala trafikte.
6: Vurur vurmaz zaten çocuğumu savuruyor.
7: Yolun karşısına geçmek için hamle yapan genç kıza hızla gelen servis minibüsü çarptı. 18 yaşındaki Tülin metrelerce uzağa savruldu.
6: Savurduktan sonra yere düşen çocuğum hareketsiz halde yatmaya devam ediyor.
8: 18 yaşındaki Tülin Şık İstanbul Beylikdüzü Kaymakamlığı'nın önünden tam bu noktadan skuter ile birlikte yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmek istediği sırada hızla gelen servisin çarpması sonucunda ağır yaralandı.
6: Benim kızım karşıdan karşıya geçerken arabanın bir tanesi duruyor. Diğer araç Tülin bu arabanın durduğunu görünce ileriye geçince direkt şoför tarafından kızıma vuruyor.
7: Genç kız hastanede ölüm kalım savaşı verirken aile bir yıkım daha yaşadı.
6: Adamı çıkarmışlar. Bir gece nezarette kalıyor. Ertesi gün savcılığa çıkıyor. Savcılık denetimli serbestlik veriyor.
7: Aile kaza tutanağının da gerçeğe aykırı düzenlendiğini savunuyor.
6: Orada bir tane araba varmış, durmuş. Onun kamerasıyla görüyoruz. Direksiyon tarafından çarpıyor ama tutanakta indi bindi yolcu tarafı gözüküyor. Tutanak yanlış tutulmuş. Kroki yanlış çizilmiş. Bu nasıl bir hızdır? Telefonla mı oynuyordun? Uyukluyor muydun? Ya da ne bileyim başka bir şeye mi odaklanmıştın ki sen benim çocuğumu görmüyorsun?
8: Tülin Şık şu anda hastanede yaşam mücadelesi verirken annesi de evladı için adalet arayışında.
6: Kızım 7 gündür entübe edilmiş halde hala bilinçsiz bir şekilde yatıyor. Yani söylemek istemiyorum, uyanıp uyanmayacağını bile doktorlar şu an garantisini vermiyor. Ben adalet istiyorum, başka bir şey istemiyorum.
2: Ve merakla beklenen nafaka düzenlemesinde sona gelindi. Yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte meclise gelecek bu düzenleme. Bu düzenlemeye göre de yoksulluk nafakalarında artık bazı yenilikler var. Ödemeler evli kalınan yıla göre kademeli olarak değişecek.
9: Bir günlük bir imza atıyorsun, bir gün bir saatlik evliliğin oluyor, bir ömür o para ödüyor. Böyle bir saçma olabilir mi?
10: 10 gün evli kaldım, bir ömür bu nafakadan dolayı çekiyorum artık. Kendime yeni bir hayat kuramıyorum.
3: Yıllardır tartışılıyor, merakla bekleniyordu. Yeni nafaka sistemi hazır. Hazırlanan taslağa göre nafaka süresinin evlilikte geçirilen süreye göre belirlenmesi planlanıyor.
11: Süreli evliliklerde en az 5 yıl nafaka ödenmesi gündeme gelecek.
3: AK Parti tarafından meclise sunulması planlanan düzenlemeye göre 3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5 yıl evli kalanlara 7 yıl, 10 yıl evli kalanlara ise 12 ila 15 yıl ödeme gibi kademeli sistem üzerinde duruluyor. Düzenlemenin bir diğer ayağı ise sosyal destekler. Nafakası sona eren, çalışamayacak durumda olan veya geliri bulunmayan kadınlar için devlet destekli sosyal yardım mekanizması devreye girecek.
11: Bugüne kadar evlilik ne kadar sürmüşse evlilik süresinin yarısı kadar nafaka, yoksulluk nafakası ödenecek.
3: Kadının çalışamayacak durumda olması ya da yaşının ilerlemiş bulunması halinde mahkemeler daha uzun süre belirleyebilecekler. Yeni sistem yasalaştığında daha önce açılmış ve kararı kesinleşmiş boşanma davası davalarında bağlanmış olan yoksulluk nafakaları ise hemen kesilmeyecek. Bu kişilere bir yıl daha nafaka ödenmesi planlanıyor. Düzenlemenin Ekim'de meclise gelecek 13. yargı paketiyle yasalaşması bekleniyor.

0: İstanbul Avcılar'daki bu manzara izleyenleri de görenleri de hayrete düşürüyor. Aslında şu karmaşayı gördüğünüzde ilk olarak sürücülerin hatası olarak yorumlayabilirsiniz. Yani kural ihlali olarak yorumlayabilirsiniz ama sürücülerin de elinden bazı yerlerde bir şey gelmiyor. Çünkü onları bu şekilde yönlendiren trafik levhaları.
1: Ve buranın nasıl bir mantıkla yapıldığını hala çözmüş değiliz.
2: Henüz çözebilen de yok. Çünkü yola giriş var, çıkış yok.
3: Elmuda şeytan üçgenine döndü burası yani.
4: Avcılar'da bulunan bu kavşak yapıldığı günden bu yana kafa karıştırıyor. Sebebi de kavşağın yapısıyla tabelaların uyumlu olmaması. Örneğin arkamda bulunan sokak aslında gidiş geliş. Ancak oradan herhangi bir araç geldiğinde bu alandan dönmesi de bu taraftan girmesi de yasak. Bu yüzden gelen araçların dönebileceği hiçbir yer yok.
3: Bakın şimdi burada ok diyor ki o tarafa gideceksiniz diyor. Yani burada bir de bu çelişkiye bakar mısınız? Karşıda iki tane tabela var görüyorsunuz. Gidişli gelişli yol diyor.
1: Buradan gördüğünüz gibi araçlar buradan bu şekilde geliyor. Normalde bu yokuş bir gidiş bir geliş. Şimdi buradan da geliyor araç. Yolu bu şekilde yaptıkları
5: gibi. Dışarıdan çıkardık. Şimdi yaptılar ama dediğim gibi yollar bana karıştırdı.
1: İçin araç buradan geliyor. Buradan da yukarı gitmek istiyor. Normalde ortadan dönüş vardı. Dönüş alıp buradan tekrar yukarı gidiyorlardı. Şimdi buradan gelen araba da buradan dönmek istiyor.
4: Örneğin şu an bu aracın buradan dönüyor olması yasak. Ancak gidiş geliş olan sokaktan çıktığında farklı bir alternatifi de kalmıyor. Şu an mesela bu araba böyle geldi.
6: Bu araba yukarı çıkışlar serbest. Buradan yukarı çıkışlar serbest ama buradan sonra döndüğü zaman resmen suç işliyor.
5: Abi geliyor bak. Kapı kapıya geldiler bak.
3: Hani her tarafı kapatmışlar, burayı da terse koymuşlar. Nasıl gidip geleceğiz buradan yani?
2: Kavşağı kullanmak için ters yöne giren araçlar başka çare bulamadıkları için kaza riskini göze alıyor.
3: Geçen gün ben birisiyle karşı karşıya geldim, kafa kafaya geldim. Dikkat etmesem kaza olacaktı. Biz öldükten sonra, yaralandıktan sonra burayı düzeltmenin bir mantığı yok yani.
0: Motosikletliği ölümün eşiğine getiren bu görüntüler ise Balıkesir'de kayda geçti. Bir sürücü bir dolap kapağını hem de büyük bir kapağı aracının üzerine bağlamıştı ki rüzgarın da etkisiyle o artık iple mi bağladı neyse neyle bağladıysa yerinden koptu ve arkasından gelen motosikletlinin neyse ki üzerinden geçmesiyle geçebilmesiyle büyük facianın önüne geçti.
2: Aracın üzerine bağlanan tahta rüzgarın etkisiyle uçtu. Hemen arkasındaki motosiklet sürücüsü ölümden döndü.
7: Abi özür dilerim.
3: Abi bak ben abi, motor üstüne gidiyorum. Tamam. Güzel abi. Benim çoluğum var, çocuğum var. Tamam,
2: tamam. Yürekleri ağza getiren görüntü Balıkesir'in Edremit ilçesinde kayda geçti. Araç sürücüsü tavanına dolap kapağı bağlamış yolda ilerliyordu. Kapak rüzgarın etkisiyle uçup yola savruldu. Dolap kapağı üzerine gelen motosiklet sürücüsü düşmekten son anda kurtuldu. O saniyeler hemen yanındaki başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
7: Tamam, araba diyelim.
3: Bak, abi buna bağlama o zaman.
7: Tamam abi özür dilerim.
1: Özür diliyorum, özür diliyorsunuz. Havaya kalktı, havaya böyle havaya kalktı.
0: Normalde ineğiyle buzağısıyla çok yakın dostluk kuranları görmüştük ama 700 kiloluk bir boğayla dostluk herhalde eşine nadir rastlanan türden. Artvin'de yabancı birini gördüğü zaman adeta adı gibi hırçınlaşan Ateş isimli bu boğa sahibini gördüğünde ise adeta kuzuya dönüyor.
8: Sesimizi duyar duymaz başladı öfkelenme.
9: Evet valla direkt köprüden araba girişinde zaten ateş anlıyor.
2: Ona yaklaşmak cesaret istiyor.
8: Ateş efendi.
9: Ateş efendi.
8: Biz geldik.
2: Sahibi ise gözünün içine bakıp anlaşıyor.
9: Ağzını burnunu yediğim.
2: Artvin'in heybetli boğası ateş yalnızca onu yıllardır evladı gibi benimseyen Özlem Öztürk'ün sözünü dinliyor.
8: Bu ateş bizi yakar.
9: Sizi yakmaz ya. Sizi yakmaz, misafirperverdir oğlum.
10: 41 yaşındaki Özlem Öztürk Artvin Taşlıca köyü Ericek mahallesinde yaşıyor ve yıllardan beri hayvancılıkla uğraşıyor. Son zamanlarda işte öfkeli, kızgın, agresif boğası ateşle çektiği videolarla sosyal medyada videoları milyonlarca kez izleniyor, paylaşılıyor.
11: Ya ateş attın aşağıya ya. Gördün mü yaptığını?
2: Onun hayatı bu dağların arasında hayvanlarıyla iç içe geçiyor.
9: Sağlığımız elindedikçe köyde bu hayatı devam ettirmeyi düşünüyoruz.
2: 700 kiloluk ateşle kurduğu bağsa çok özel.
11: Üfleyeceğim mi oğlum?
9: Tamam.
11: Hadi bir
10: üfle. Yere bakıyor ama gözler bizde. Şu an oldukça sinirli. Burnundan soluyor.
9: Kendisini sakinleştirmeye çalışıyor. Aslında bu boğaların genine var. Eşinerek bölgeyi sahiplendiğini belirtiyor.
2: Ailenin tek boğası ise ateş değil.
10: Ateşin oğlu mu bu?
9: Evet. Çok babasına benzemiyor ama.
10: Mikrofonumuzu çok sevdi. Röportaj yapmak istiyor ısrarla. Sütte durumlar nasıl?
2: Viral olan videoların arka planındaysa sevgi saklı.
9: Biz onu çok sevdiğimiz için hani konutlarımızdan, sözümüzden, hatta bazen bakışımızdan bile anlayabiliyor.
2: İkilinin birbirini anlaması için bazen tek söz bile yetiyor.
11: Kalk köpek, kalk. Hayır.
2: Artvin'in dağlarında başlayan bu sıra dışı dostluğu şimdi milyonlar izliyor.
9: Ömürlü olsun paşam, sağlıklı olsun inşallah.
0: Geçtiğimiz hafta boyunca aslında hazırlıkları ekranlara getirmiştik. O hazırlıklar bile dünyada büyük ses getirmişti. Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Dünya İnsansı Robot Oyunları daha ilk günlerinde büyük ilgi çekmeye başladı. Çünkü robotların performansları rekorları da beraberinde getirdi ama gülümsetmeyi de ihmal etmedi.
2: Koşuyorlar. Tenis oynuyorlar, jimnastik yapıyorlar. Bu salonun dört bir yanı hünerlerini sergileyen robotlarla dolu. Pekin'de düzenlenen Dünya İnsansı Robot Oyunları'nın ikinci gününe bu robot koşu stiliyle damga vurdu.
12: Robotumuzun utangaç koşu tarzı sosyal medyada viral oldu. Aslında koşarken böyle görünmesinin sebebi eklemlerinin güçlü olması. Bel eklemi, hızlı bacak hareketinin neden olduğu sapmayı dengelerken ortaya böyle bir görüntü çıkıyor.
2: Günün rekoruna ise yüksek atlama kategorisinde imza atıldı. Tiankung isimli robot tam 2 metre 88 santim yükseğe sıçrayarak insan sporcularının 2 metre 45 santimlik rekorunu kırdı. Uzun atlamada yarışan bir robot da neredeyse 8 metre uzağa atlayarak altın madalya kazandı. Bu yıl ikincisi düzenlenen Dünya İnsansı Robot Oyunları 26 Ağustos'a kadar sürecek.
0: Ve şimdi dünyadan ve yurttan derlediğimiz kısa bir haber turunu getireceğiz ekranlarınıza.
2: Patlama sesleri dört bir yandan yükseldi. Gazze'de ateşkesi 315 günde 4000 kez ihlal eden işgal ordusu bu kez Filistinlilerin sığındığı çadırları hedef aldı. Saldırıda 5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Katliama doymayan İsrail ambulansları da hedef aldı. Kiev-Moskova hattında ise karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna, Rusya'daki bir e-ticaret platformuna ait 3 depoyu vurdu. Tayland'ın 3 kentinde 51 noktaya eş zamanlı saldırı düzenlendi. Baz istasyonları, demiryolları ve kamu araçları hedefteydi. Kimi yerde bomba patladı, kimi yerde silah sesleri duyuldu. Bazı dükkanlarsa kundaklandı. Saldırıları henüz üstlenen olmadı. Kaliforniya'da gece yarısı bir ev havaya uçtu. Nedeni bilinmeyen patlamada bir kişi hayatını kaybetti. İki kişi ağır yaralandı. Tennessee'de nefessiz kalan bebeğin ailesi telaşla yardım çağırdı. Olay yerine ambulanstan önce polis vardı. Polisin bebeğin solunum yolunu hızla açıp nefes almasını sağladığı anlar vücut kamerasına yansıdı. İtalya'da bir tırmanışçı dağda kaza geçirip mahsur kaldı. Ekipler hemen devreye girdi. Ama şartlar çetin olunca dağcıya ulaşmak hemen mümkün olmadı. 12 saat boyunca dağda asılı kalan tırmanışçıya hava desteğiyle ulaşamayan ekipler talihsiz adamı gece saatlerinde karayoluyla kurtarmayı başardı. Nevada alevlerle boğuşuyor. Şiddetli rüzgarın hızla yaydığı orman yangını yerleşim bölgesine sıçradı. Eyalet valisi 90 bin kişi için tahliye emri verdi. 60 bin hektardan fazla alanı küle çeviren alevlerle mücadele sürüyor. Avrupa kavruluyor. Girit'te etkili olan aşırı sıcak yaban hayatını da etkiledi. Aç ve susuz kalan akbabalar yiyecek bulmak için şehre indi. Adanın dört bir yanından yansıyan görüntüler on binleri şaşkına çevirdi. Kontrol odasında sigara içmek istedi. Çakmağı ateşlemesiyle patlama meydana geldi. Samsun'da demir çelik fabrikasında iki işçinin yaralandığı patlama kameralara böyle yansıdı. Bursa'da Kestel ve Yıldırım ilçelerinde üç ayrı noktada aynı anda yangın çıktı. Alevler kısa sürede Uludağ'ın eteklerini sardı. Hem havadan hem karadan müdahale edilen yangın 4,5 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. Afyonkarahisar'da kamyon şoförü damperini açık unuttu. 6 metre yükseklikteki levhaya çarptı. Büyük paniğin yaşandığı o anlarda şans eseri can kaybı ya da yaralanan olmadı. Nevşehir'de düzenlenen Kapadokya Rallisi'nin final etabında yarış aracı bir anda yola çıkan başka bir araçla çarpıştı. Kazada yarış pilotuyla çarpıştığı aracın sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası yarışa bir süre ara verildi. Diyarbakır'da 13 katlı plazada yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevleri kontrol altına almak için çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken dumandan etkilenen 3'ü itfaiye eri 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Sakarya'nın Karasu ilçesinde biri çocuk 3 kişi dalgalara kapılarak açığa sürüklendi. Boğulma tehlikesi geçirenlerin yardımına can kurtaran yetişti. Kurtarma operasyonu kameraya böyle yansıdı.
13: Çaya gidiyor, çaya.
2: Kastamonu'nun Cide ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonunun balataları tutuştu. Sürücü soluğu derede aldı. Kamyonu yanmaktan son anda kurtardı.
0: Ve devam ediyoruz Gece Ajansı'na efendim. Gündemin sıcak başlıkları nelerdi ve nasıl gündeme yansıdı? Konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Hemen onları da takdim etmek istiyorum ben. Gazeteci Merve Şebnem Oruç, hoş geldiniz.
14: Hoş bulduk, iyi geceler.
0: Çok teşekkür ediyorum. Doktor Tolga Sakman, hoş geldiniz.
15: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Avukat Meltem Nurçevik, hoş geldiniz.
16: Hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Geride bıraktığımız günün aslında en önemli gündem başlıklarından birisi yine davalar ve soruşturmalardı ki önemli bir davadan da karar çıktı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma büyük ses getirmişti. Ve ardından da geride bıraktığımız gün karar, kısa karar açıklandı. O kısa karar neticesinde Aziz İhsan Aktaş serbest beraat etti, serbest kaldı. Ama bunun yanı sıra ceza alan bazı belediye başkanları da vardı. Hemen onları da sizlerle paylaşalım. Kimler ceza aldı? Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar rüşvet alma suçundan 6 yıl 3 ay. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara rüşvet alma suçundan 6 yıl 8 ay hapis, 3 yıl 4 ay ise kamu görevinden men edildi. Ceyhan Belediye Başkanı yine Kadir Aydar rüşvet alma suçundan 5 yıl 10 ay hapis. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin rüşvet alma suçundan 8 yıl 4 ay hapis, 4 yıl 2 ayda kamu görevinden men edildi. Yine Oya Tekin'in eşi

0: Celal Tekin. O da rüşvet alma suçundan 8 yıl 4 ay hapse çarptırıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akbolat. Bu soruşturma süreçlerinde en çok konuşulan isimlerden birisiydi. Rıza Akbolat rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçundan 23 yıl 3 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Esenyurt Belediyesi'nde Ahmet Özer görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay 10 gün hapis hükmünün hapis cezası aldı ama hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verildi. Son olarak da Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere beraat etti yargılandığı davadan. Şimdi bunu nasıl yorumlamak gerekiyor diye soracağız. Tabii bu dava Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasından ayrı bir dava. Yine aynı şekilde bu dava CHP'nin o şaibeli kurultay davasından ayrı bir dava. Çünkü hepsinde benzer suçlamalar var. Hepsinde adı karışan belediye başkanları, CHP'li isimler söz konusu. Şimdi bu davadan bu şekilde kararlar çıkması, Aziz İhsan Aktaş'ın beraat etmesi nasıl yorumlanmalı? Öncelikle gündemde baktığımızda Merve Şebnem Oruç.
1: Aslında herhalde en çok dikkat çekici olan konulardan bir tanesi, siz de ifade ederken Aziz İhsan Aktaş suç örgütü dediniz. Suç örgütü kısmını Yüce Mahkeme'nin kabul etmemiş olması.
0: Hı hı. Yani o suçlamayla başlamış soruşturma.
1: Evet, yani aslında iddia makamı bir çerçeve çizdi ve çerçevenin içerisine bir iskelet oturttu, bir omurga oturttu. Bu dava aslında bütün bu belediyelere, yerel yönetimlere yönelik davaların ilkiydi. Çok da konuşulmuştu o dönemde, hatırlarsınız. Siyasi boyutlarıyla falan da konuşuldu ama
0: mesela Polat'la başlayan bir süreçti aslında bu.
1: Evet, aynen öyle. İlk Beşiktaş Belediyesi'ni konuştuk. Şimdi suç örgütü kısmını katılmamakla beraber iddia makamına mahkeme dedi ki burada ikili ilişkiler var. Rüşvet var. İhaleye fesat karıştırma bazılarında var. Bütün suçları, suçlamaları ve talepleri değil ama önemli bir kısmını göz önünde bulundular ve bugün buradayız. Yargılama süreci görece hızlı ilerledi bence. Yani şöyle düşünün, şu anda adli tatildeyiz. Adli tatilin sonuna bırakılabilir. Çoğunlukla böyle bir karar açıklaması ya da duruşmaların görülmesini falan adli tatil süreçlerinde görmeyiz. Ve o yüzden uzun tutukluklar çok konuşulur. Ben mahkemenin hızlı da davranmaya çalıştığını, hızlı hareket etmeye çalıştığını düşünüyorum.
0: Bu diğer davalar içinde bir işaret mi?
1: Ya hepsinde böyle zaman, yani zaman şöyle diyorlar ya, bu zaman bir yıldırma politikasıdır, yani bu zamanı aleyhlerine kullanıyorlar, sanıkların aleyhine vesaire. Ben öyle olmadığını düşünüyorum. Mümkün olduğu kadar hızlı, ama tabii ki ya hızlı olacak diye bu deliller toplanmadan vesaire anlamına gelmez. Ama iddianamelerin yazılması da, bu da mesela en hızlı yazılan iddianameydi, önemlidir. Yine Aziz İhsan Aktaş'ın kendisi en çok konuşulan konuydu. Çünkü dosyanın başında suç örgütü lideri olarak adı geçmesiyle beraber bir de etkin pişmanlıktan yararlanmak için ciddi anlamda işbirliğine yönelmiş birinden bahsediyoruz. Tabii muhalefet için aslında onun bir anda etkin pişmanlıktan yararlanmak istemesi, tırnak içinde söylüyorum, savcılığın adamı pozisyonuna gelmesine sebep oldu onlar açısından. Ama baktığınızda şimdi pek çok isim aslında bundan yararlanmaya çalışıyor. Bu davada değil ama mesela İBB davasında çok gördük. Herkesinkinin de kabul edilmediğini gördük. Ama burada anlaşılıyor ki Aziz İhsan Aktaş çok fazla bilgi verdi. İmamoğlu davasında da kendisi var aynı zamanda. Orada da çok ciddi bilgiler verdi. Burada daha keza öyle. Günün sonunda da tamam, bir şekilde aslında bazı suçlardan ceza aldı ama yani içeride yatmayacak öyle bir durum. Fakat şu detaya dikkat etmek gerekiyor. Yani herkes şöyle diyor ya, Aziz İhsan Aktaş rüşvet verdi. Rüşvet veren kadar, ya alan kadar veren de suçlu değil mi? Evet, suçlu. Ama Aziz İhsan Aktaş'ın şöyle bir iddiası var ve başından beri haklı olduğunu söylememekle beraber bu ve benzeri bütün yerel yönetim davalarında dikkatimizi çeken bir şey var. İş adamlarının çoğu şunu söylüyor. Ben ihale almak için, yani birisi bana ihale versin diye rüşvet vermedim. Ben ihaleyi aldım.

0: Günün sonunda benim bir hak edişim var. İçeride bekleyen param. Bunu alamadım. Bunu alabilmek için, hak edişimi alabilmek için rüşvet vermek zorunda kaldım.
1: Pek çok konuda benzer durum söz konusu.
0: Evet, hemen hemen hepsinde aslında benzeri bir durumu görüyoruz. Aziz İhsan Aktaş bildiğim kadarıyla 35 tane belediye başkanının adını vermişti. Evet. Benzeri bir şemayla. Dolayısıyla yani hani buna irtikap deniyor. Bu meseledeki esas konu. Tabii bu yargılama devam edecek. İstinaf var. Bu dava süreci Yargıtay'a da açık. Yani
1: gerekçeli
0: bir süre daha
1: açıklanmadı
0: tabii,
1: zaten.
0: Tabii kısa tabii. Karar ama kısa karar bile 40 sayfa mı 60 sayfa mı, evet. Ne? Bayağı uzundu yani.
1: O konuda Aziz İhsan Aktaş'la ilgili tam siz de dediniz ya, rüşvet almak kadar rüşvet vermek de suçtur. Şimdi Aziz İhsan Aktaş rüşvet vermekten hiç mi ceza almadı? Şimdi etkin pişmanlık anladığımız kadarıyla mahkemede alınan cezalarda bir indirim oranına sebep olabiliyor değil mi?
2: Tabii ki yani etkin pişmanlık biz suçtan suça değişiklik gösterdiğini görürüz. Yani etkin pişmanlık demek şu demek değil. Yani izleyenlerin kafasına şu canlanmasın. Ben bir suç işledim, akabinde pişman oldum. Mahkeme esnasında yani yargılama sırasında gittim. Başka suçluların, başka suça iştirak edenlerin ismini verdim ve bu vesileyle ben beraat ettim. Akabinde diğer suçu işleyenler ceza aldı gibi bir mantık değil etkin pişmanlık. Suç yani hangi suça uygulandığına göre değişiklik gösteriyor. Yani soruşturma aşamasındaki oranları farklı, kovuşturma aşamasındaki oranları farklı. Bu noktada tabii ki şunu da ifade etmek gerekir. Farklı farklı suçlar gündeme geldi. Yani az önce ifade ettik. Kısa karar bile çok uzun. Daha bu kararın gerekçesi yazılacak. Gerekçeli karar tebliğ edildikten sonra istinaf süreci başlayacak. Biz bu mahkeme kararına, yani kısa kararda örgütlü suçtan, yani suç örgütü kurma, yönetme suçlarından herhangi bir ceza verilmediğini görüyoruz. Bu da şu demek, şimdi onu da açıklayalım direkt olarak. Suç örgütü bizim ceza hukukumuzda şöyle açıklanıyor. İşte en az 3 kişi araya gelecek, bu organizasyon bir hiyerarşik yapı olacak, suç işleme amacıyla hareket edilecek. Yani bir örgüt tanımı var, o örgüt tanımına uygun şekilde hareket edilirse bu suçlar örgüt kapsamında işlendiği kabul edilir. Bu kriterleri sağlamıyorsa, beraber hareket edilse dahi örgüt kapsamında cezalandırılmanın olmadığını söyleriz. Bu tabii şuna da işaret eder. Örgüt kapsamında iddianame hazırlandıktan sonra örgütlü suça ilişkin şu yorumlar yapıldı. Bu siyasi bir dava mı? İşte fazla fazla ceza verilmeye mi çalışılıyor? Bu noktada İddia makamının talebinin en azından bu noktada kabul edilmediğini
1: şöyle
2: görüyoruz.
1: Şöyle bir durum varken ortada nasıl bir siyasi davadan bahsedilir ki? Şimdi suçlamalara bakıyoruz, alınan cezalara bakıyoruz ki bu cezalar sadece söylemlerden ya da işte Aziz İhsan Aktaş'ın etkin pişmanlık kapsamındaki ifadelerinden, söylemlerinden verilen cezalar
2: tabii
1: değil.
2: Tabii ki değil.
1: Şimdi rüşvet alma suçu pek çoğunda, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma vesaire vesaire. Şimdi bu suçların her birinde evet ifadeler var, evet HTS kayıtları var,
2: mutlaka,
1: evet MASAK raporları var, kamera kayıtları var vesaire vesaire. Şimdi bu tür deliller de ortadayken, mahkeme kararını açıklarken de gerekçeli kararda bunların detaylarını
2: mutlaka
1: okuyacağız zaten. Ki iddianame aşamasında da pek çoğuna şahit olmuştuk. Yani nasıl siyasi bir karar olarak hala yorumlanabilir? Bir kişi rüşvet almış, diğeri de vermişse ve bu belgelenmişse neden siyasi karar ya da siyasi bir dava yorumlanıyor?
2: Bu birazcık halkı yanıltmaya yönelik bir eylem. Yani çünkü burada bir kişinin muhalefette siyaset yapması veya muhalefet çatısı altında belediye başkanlığı yapıyor olması onun suç işleyemeyeceği ya da dokunulmaz olacağı anlamına gelmez. Bu sebeple onlar hakkında soruşturma yürütülmesi veya işte mahkeme aşamasına geçirip kovuşturma yürütülmesi noktasında biz şu yorumu duyarsak bu siyasi bir dava. O zaman muhalefetteki herkes suç işlesin, kimse de yargılanmasın mantığına geliyor yani.
1: Ona değineceğim. Tolga Hocam, baktığımızda bizim ülkemize has bir durum sanki. Eğer muhalifseniz, yani hükümet karşıtıysanız ki bunu Recep Tayyip Erdoğan karşısında yer alan bir insansanız, mesleğiniz ne olursa olsun, eğer işte bir yazarsanız, bir televizyon

0: dizisi oyuncusuysanız, şarkıcıysanız, işte gazeteciyseniz, siyasetçiyseniz sanki suç işleme özgürlüğünüz varmış gibi bir algı oluşuyor. Yani suçtan kasıt, bu hakaret de bir suçtur, iftira atmak da bir suçtur, halkı yanıltıcı bilgiyi yaymak da bir suçtur, rüşvet almak da bir suçtur, ihaleye fesat karıştırmak da bir suçtur. Bu dünyanın hemen her yerinde böyledir ama bizim ülkemize has sanki muhalifsen dokunulmazsın gibi.
1: Yani bizde hatta biz geçmişten beri şunu da biliyoruz. Eğer bir gazeteci kimliği varsa, akademisyen kimliği varsa,
0: akademisyeni unuttum eklemeyi.
1: Ya bu tip kimlikleri de bir şekilde kullananlar oldu ve suç dediğiniz gibi suç suçtur. Yaptığınız eylem suça dahilse bununla ilgili işlem yapılır. Ama siz bu kimlikleri kullanarak suçtan doğacak yargılamayı engellemeye çalışıyorsanız işte evet o yani Türkiye'de var maalesef ama yani sadece Türkiye'de mi var? Yurt dışında birkaç yerde de oluyor böyle şeyler.
0: Fransa'yı
1: yani,
0: çok yakından takip
1: tam onu söyleyecektim.
0: Le Pen en koyu muhaliflerden birisiydi. Yargılandı, hakkında iddia yani yargılama başladı ama hiçbir zaman çıkıp da Fransız yargısına yönelik ağır hakaretlerde, eleştirilerde bulunmadı. Tam aksine yargılamanın sonucunu bekledi. Yorum yapmak, eleştirmek için. Yani Macron bana operasyon çekiyor, Macron yönetimi bana operasyon çekiyor demedi hiç kimse.
1: Hatta eski cumhurbaşkanı yargılandı. Evet. Ve yani işte yeni cumhurbaşkanının şeyidir falan demedi. Ceza aldı, girdi, cezasını çekti vesaire. Yani bu bunu şey... Toplumsal barışı bozar bu tip bir eylem. Yani bunu ortaya koymak lazım. Hı hı. Yani evet belli isimler siyaseten bir şeyler yapmaya çalışabilir. Kendilerini işte bu şekilde savunarak işte daha dokunulmaz hale getirmek vesaire. Ama bunun topluma ne kadar zararı olacağını tamamen görmezden gelmektir bu. Yani yargıyla ilgili toplumun kafasında soru işareti bırakmak bu bir kere çok kırılgan bir şey. Yani... bırakın yargı elinde ne varsa yapsın. İşte beraat eden de var.
0: Bu... Evet, mesela Abdurrahman Tuttere yani beraat eden isimlerdendi. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Ki benzer isimler de var. Yine önümüzdeki duruşmalarda da ya da soruşturmalarda da belki göreceğiz.
1: Yani doğal olarak burada bu işte yargının bağımsızlığı üzerindeki soru işaretini oluşturmak kendileri için bir şekilde fayda sağlamaya çalışıyorlar, çalışılıyor ama sonuçta bu toplumsal bir etki yaratıyor. Bir de bunun yanında tabii bundan sonraki süreçte de oluşabilecek olan her türlü suçu da bugünden engelleme, yani onunla ilgili kovuşturmayı bugünden engelleme gibi de bir adım var. Yani aslında bu yapılan bir siyaset değil, onu söylemek lazım. Bu yapılan kişisel koruma, kişisel kendi çıkarlarını koruma. Doğal olarak da bunu siyasete çevirirseniz o siyaset çok kirli bir noktaya gelir.
0: Daha çok bir kişinin kişisel kariyerini korumaya döndü sanki. Şebnem Hoş, baktık biz bu isimlere. Hani bu isimler de CHP'li belediye başkanlarıydı. Yeni partili siyasetçilerdi ama mesela onların muhalifliği üzerinden kimse bir savunma yapmadı ya da onların adları çok fazla zikredilmedi. Varsa yoksa İmamoğlu denildi. Ama mesela işte bakıyorum Rıza Akbolat için CHP genel başkanı iken de yeni parti genel başkanı iken de Özgür Özel'in öyle meydanları inlettiğini görmedik. O da bir muhalif değil miydi halbuki?
2: Doğru, doğru söylüyorsunuz. Hatta pek çok belediye başkanı bu süreçte adeta sahipsiz hissettikleri için kendilerine yeni parti arıyorlar malumunuz. Ondan sonra da bununla alakalı olarak işte bir baskı var, bu yüzden oluyor falan deniyor ama yani günün sonunda pek çok örnek var. Kendilerini parti içerisinde muhatap bulamayan bir pozisyonda bulmuş vaziyetteler. Bu sadece medyaya yansıyan isimler üzerinden konuşmuyorum. Afyon, işte Muğla vesaire falan, hani onların ötesinde de durum aslında bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye geçmeye çalışıp da AK Parti'den o yeşil ışığı alamadıkları bir duruma da dönüştü. İzmir örneğini düşünün yani. ismi artık çok fazla zikredildiği için AK Parti ile beraber konuşulduğu için geçecek mi geç

0: çalışmayacak mı? O yüzden örnek veriyorum. Gerçekten bir sahipsizlik durumu söz konusu. Tabii ki de CHP iktidarda değil. Yani belediyeye böyle bir merkezi yönetim gibi böyle destekten bahsetmiyorum. Ama partiyle yerel yönetim arasında bir ilişki vardır. Bu illa sürekli para gönder anlamında değildir yani. Partinin yerel yönetimden sürekli bir şeyler istemesi şeklinde değildir. Bir de öteki tarafa doğru da yani sonuçta partilileriniz var, sonuçta bir sonraki seçim var, vatandaşa destek var. Ne yapmaları gerekiyordu aslında? Basit bir formülü vardı yani. 2024 çok önemli bir dönüm noktasıydı aslında muhalefet için. İyi bir yerel yönetim sergile, sonra tekrar sandığa git yani. Aslında AK Parti'ye hep benzetmeye çalışıyorlar ya şimdi yeni partinin ayrışmasını, işte onlar da ayrılmıştı falan. Hiç benzemiyor ama burada yapabilecekleri bir şey vardı. Yerelde hizmeti göster, sonra genelde sandığa git ve milletin teveccühüne güven yani. Yapılacak tek şey oydu. Ama bunun çok iç karıştırıldı. Yani iddia, sonuçta iddiadır hala. Hepsi devam eden yargılamalar ama bizim karşımızda iddia makamı şöyle bir tablo koyuyor. Bu da çok konuşuldu biliyorsunuz. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olabilmek için aslında bütün bu yollara girmiş falan. Bakın bu cımbızla çektiler. Bakın bu mesele dediler. Hayır. Cumhurbaşkanı olabilmeyi kafasına koymuş ve bunun bir finansman gerektirdiğini düşünüyor ve bunu kamu kaynağından, İstanbul'un cebinden finanse etmektir.
1: Tüm bu soruşturmalarda da baktı. Yani bu yargılamalarda, bu cezalarda da işin ucu bir şekilde... Yani dedik ya, bu isimler neden konuşulmuyor, neden savunulmuyor? Sadece işte birkaç böyle cümle arasında şu kadar belediye başkanımız diye geçiyor diye baktığımızda Aziz İhsan Aktaş'ın aslında söylemleri her şeyi çok net ortaya koyuyor. İmamoğlu'nun karşısındaydı geçtiğimiz hafta.
0: Evet.
1: İmamoğlu'nun karşısında sanık kürsüsündeydi ki sadece bu yargılamada değil, aynı zamanda İmamoğlu davasında da yargılanıyor. İmamoğlu yanındayken aynen şunları söylüyor. Diyor ki benim karşıma çıkan yapı İmamoğlu liderliğinde kurulmuş bir yapıdır. Usulsüz paralar sistem adı verilen ortak bir havuzda toplanıyor. Bu sistemin tek bir amacı var. O da Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatını finanse etmek. 2020-2024 yılları arasında toplam sadece kendisini 84,5 milyon lira ödeme yaptım diyor. İmamoğlu'nun para taleplerini danışmanları Ertan Yıldız, İbrahim Bülbüllü ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat üzerinden ilettim diyor. Şimdi bunları söylerken mesela İmamoğlu genellikle çıkışlarıyla biliniyor mahkeme salonunda, hakime ya da diğer sanıklara hiç sesini çıkarmıyor. Avukatlar aracılığıyla sorular yönlendiriliyor. Ama avukatların da sorularına baktığımızda hani bu süreçleri yalanlayacak bir durum da söz konusu değil ya da soru da söz konusu değil. Mesela bir avukatın kendisine sorduğu sorulardan birisi ya işte şu kadar para taşımışsınız, bu 10 kilogram eder. Siz 10 kilogramı nasıl taşıdınız?
0: Yani.
1: Şimdi mahkeme salonunda İmamoğlu Aziz İhsan Aktaş'a karşı bir şey söylemiyor ama sonradan herhalde medyaya yansıyan açıklamalarına baktığımızda ya diyor ki Aziz İhsan Aktaş'a İşte mahkeme heyeti sorsaydı ki İmamoğlu'yla hiç görüştüm, İmamoğlu'nu tanıyor musun? Orada kendisi sormadı. Yine avukatları da böyle bir soru yönlendirmedi. Ama biraz önce geldiğimiz gibi tüm demek ki bu sistem, bu çark bir şekilde İmamoğlu tarafından organize edilmiş. Ki seçim döneminde de duyduk belediye başkan adaylarını, kimlerin aday olacağını vesaire, genellikle İmamoğlu cephesi belirlemiş. Özgür Özel'in belki bu yaşananlardan o yüzden hiç haberi yok.
2: Burada bir şey ekleyeceğim. Şimdi hani az önce ifade ettiniz ya, neden mahkeme heyeti Aziz İhsan Aktaş'a sormadı Ekrem İmamoğlu'nu tanıyor musun diye. Şimdi mahkeme gerekli gördüğü soruyu sorar. Zaten çok uzun süren bir yargılama söz konusu, duruşmalar günlerce sürüyor. Bu noktada demek ki ben bir hukukçu olarak bunu şu şekilde yorumladım. Mahkeme bunu sormaya gerek duymayacak kadar delil elde etmiş. Muhtemelen kendi aralarında zaten HTS, işte bas kayıtları mevcut, işte WhatsApp kayıtları mevcuttur akabinde. Yani onların birbirlerini tanıdıklarını ve görüştüklerini ifade edecek, onları doğrulayacak deliller mevcut ki dosyada. Yani başkan

0: sormamış. Tanıyor musun? Nereden tanıyorsun? Vesaire gibi sormaya gerek duymamış olabilir. Yani ben bunu çok makul karşıladım açıkçası bir avukat
1: Avukatları
0: olarak.
1: Avukatları neden sormamış?
0: Ya o da şu sebeple olabilir. Kendileri sormuyorlar ve akabinde bunu bir belki de istinaf sebebi olarak ileri sürecekler. Mahkeme sormadı. Kimse de onların neden siz sormadınız demeyecekler. Onlar çünkü savunma makamı. Soruyu asıl sorması gereken o noktada yani hüküm makamı, yani yargı makamı denilebilir. Anlatabildim herhalde diye düşünüyorum. Yani bu noktada belki de evet benim müvekkilime sorulmadı, gerekli sorular sorulmadı. Dolayısıyla ben bunu istinaf sebebi olarak ileri sürüyorum şeklinde dile getirmek için olabilir.
1: Hayır, zaten ama şöyle bir mesela diyalog geçiyor. Çok konuşuldu. Pek çok iş adamı orada Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne nasıl kendisinden rüşvet alındığını, kimlere verdiklerini bizzat dile getirdi. Yıllarca dostları olan isimler bile ama mesela Cemal Üneş çok konuşuldu onunla olan diyaloğu. Yani onunla böyle bir diyalog
2: söz
1: konusuyken.
2: Vah vah yazık sana, vah vah yazık sana dediği kişi.
1: Allah seni ıslah etsin dediklerin de vardı. Allah Allah, vah ki ne vah, ne diyeyim sana, Allah yardımcın olsun senin. Hatta şöyle, emin misin Cemal abi, emin misin ben senden para istedim yani. İşte sorular benzerliğinde, mesela ben de sana dedim ki 500 bin lira vereceksin öyle mi gibi sorular soruyor. Hatta dua ediyor, işte dualar sıralıyor, duaların kabul olmayacağına yönelik de ifadeleri var. Ya bunları söyleyen bu iş adamlarına karşı İmamoğlu neden Aziz İhsan Aktaş'a karşı orada tek bir kelime etmemiş? Herkes bunu konuşuyor. Şimdi Aziz İhsan Aktaş ki bu davanın önemli isimlerinden birisi, önemli sanıklarından birisi, diğer davanın da baş sanıklarından birisi, onun adıyla başlayan bir soruşturma vardı zira. Bu sessizliği neye yormalıydık?
2: Muhtemelen çekindiği bir şey var çünkü dediğiniz gibi diğer iş adamlarıyla olan ifadeleri, ya şöyle şuradan başlayayım, hani savunmaya başlayacak Ekrem İmamoğlu nihayet savunmaya geçiyor diye bu sürecin biliyorsunuz reklamı da yapıldı, bir PR'ı da yapıldı. Hani öncesinde aslında Ekrem İmamoğlu'nun kendisi savunması gerek yok. Avukatları var yani, bir tane de değil, bir sürü avukat ordusu olması lazım. Ama hani hiç mi acaba hazırlık yapmadılar dedirtecek türdendi şu ana kadar. Tabii daha uzun sürecek bir mahkemeden bahsediyoruz ama o süreç henüz çok iyi gitmiyor. Yani bir de bu işin önemli bir boyutu işte Halk TV vesaire o ekranlarda gittiği için oralarda da böyle bu davalara ilişkin işte mesela ortaya Masak raporları vesaire pek çok kayıt var, bunlara ilişkin hiçbir çürütme kamuoyuna henüz yansımadığı için biraz böyle hayretle izliyorduk. Biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu buraya yargılamaya geldim falandı bir
1: evet,
2: önceki.
1: Ben yargılanmaya evet. Değil yargılamaya geldim.
2: Bir önceki duruşmada böyle bir stratejisi vardı. Allah Allah dedik yani. Şimdi bu sefer savunacak, savunmaya geçiyor. Ama bu savunmaya geçen vah vah, vah ki ne vah, yazık sana falan. Bunları duyduk.
1: O zaman karşısında kimse yoktu.
2: Evet yani şimdi suçlamaları... Aziz İhsan Aktaş da sanırım çekindi.
1: Çekindi.
0: Aziz
1: Bence
0: İhsan
1: çekindi.
0: Aktaş dosyanın en kilit ismi, lafınızı bölüyorum müsaadenizle. Şimdi şöyle, zaten Ekrem İmamoğlu savunma yaparken yapmadan önce savunma sırasına ilişkin en çok da Aziz İhsan Aktaş'tan sonra dinlenmek istediğine ilişkin beyan verdi. Hayır ben işte Aziz İhsan Aktaş bu dosyanın kilit ismi, ben kesinlikle ondan sonra dinleneceğim diye başkanla kendi aralarında büyük bir sürtüşme yaşandı. Mahkeme salonundan dışarı çıkarıldı. Dosyanın kilit ismi olduğu için de bu bir strateji, savunma stratejisi olabilir. Herhangi bir soru sormamak, aleyhi hiçbir husus yaratmamaya çalışmak. Çünkü Ekrem İmamoğlu tarafından görüldüğü üzere Aziz İhsan Aktaş bu dosyanın en önemli ismi, kilit ismi. Dolayısıyla Can Kulaylı onu dinleyip savunmayı, kendi savunmasını ona göre hazırlamak
1: Genel Başkanının
0: olabilir.
1: Altındaki araca kadar ismi uzanan bir isim de Aziz İhsan Aktaş.
2: Evet galiba araçların bir tanesi
1: yani,
2: doğru.
1: Yani o VIP araçlardan birisi. Yani haliyle İmamoğlu'yla olan diyalog ki eğer böyle bir rüşvet alma verme trafiği varsa ki bunun en yüksek bedelli olanını genellikle İstanbul gibi devasa bütçeli bir yerde göreceğiz.
2: Ama bir şart koymak isterim. Aziz İhsan Aktaş bu dosyanın kilit ismi midir? Bence burada çok fazla itirafçı ve etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen isim var.
1: Bir önceki dosyanın yani bugün açıklanan
2: bugünkünün olabilir ama yani İmamoğlu ve İBB dosyasında mesela

0: İhsan Yıldız vesaire gibi Ekrem İmamoğlu'nun esas yanındayken etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen isimler bence daha kritikleri. Yani sadece bu benim kendi yorumum.
1: Tabii ki.
0: Aziz İhsan Aktaş'ın söyledikleri, söyleyecekleri de evet önemli. Ama pek çok zaten iş adamı benzeri şeyler söylüyor. Bir motif var. Fakat bence esas belirleyici olacak. Mesela ben Ertan Yıldız'ın neler söyleyeceğini merak ediyorum. Zaten bazı şeyler okuduk, dinledik ama onunla karşılıklı diyalogları nasıl geçecek mesela, onu merak ediyorum. Tabii bir de yani firarileri de hala çok olan bir dosya bu yani. Mesela Emrah Bağdat falan hala yok ortada. O yüzden Aziz İhsan Aktaş dosyası biraz daha kolay bir dosyaydı. Yani çözülmesi doğrudan örgüt lideri olarak söylenen ismin dökülmesiyle başladı. Hatta pek çok da dosyaya da ışık tuttu diyebiliriz. Ama bu dosyada bakalım neler olacak.
2: Peki şunu da söyleyebilir miyiz? Şimdi karar açıklandı. Gerekçeli karar açıklanacak ki biraz önce de hızlı bir karar. Yani üzerinde hızlı çalışılmış, kuvvetli çalışılmış ve karar aşamasına gelinmiş bir davadan bahsediyoruz. Benzer süreçleri o zaman önümüzdeki diğer davalar içinde görebiliriz herhalde. Ki bakanlıktan zaten yapılan açıklamalar da bu yönde. Yani üzerinde titizlikle çalışılıyor ki karar aşamasına gelindiyse de söylemlerden ibaret değil, tüm diğer deliller...
0: Tabii ki yani
2: önünde.
1: Şimdi şöyle, yani bunu daha önce defaatle dile getirdim, tekrar dile getiriyorum. Ceza yargılamasının asıl amacı maddi gerçeği ortaya çıkarmaktır. Sanık olsun, tanık olsun, itirafçı diyen herhangi biri o kürsüde mahkeme başkanına, mahkeme heyetine karşı bu bunu yaptı, ben bunu yaptım, şunu yaptım demesi de asla yeterli değil. Dosyadaki tüm deliller hep beraber dosya içeriğiyle beraber değerlendirilecek ve maddi bir gerçeğe ulaşılacak. Ceza yargılamasının asıl amacı budur. Dolayısıyla herhangi birinin söylemiyle hareket edildi, aman Aziz İhsan Aktaş bunu söyledi, bunu söylediği için böyle oldu, böyle olacak gibi durumlar söz konusu değil. Dosyada aklınıza gelip gelebilecek bin bir çeşit delil var.
2: Şimdi şunu söyleyebilirdik ama onu da göremedik. Mesela Aziz İhsan Aktaş şuna verdik, şunda, şu bizden istedi vesaire gibi ifadeleri var, ithamları var, itirafları var. Belki de delilleri de sundu mahkemeye. Hı hı. Ama ya... Biraz önce saydığımız belediye başkanları, işte yine ismini biraz önce dile getirdiğimiz yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında İmamoğlu'nun yargılandığı o soruşturmada göremiyoruz. Yani Aziz İhsan Aktaş hayır yalan söylüyor ya da onun aleyhine ya da Ertan Yıldız aleyhine, Adem Soytekin aleyhine, diğer itirafçılar aleyhine açılan davalar da göremiyoruz. Yani birisi böyle bir iftira atıyorsa eğer, ki bu iftiraysa, karşıda bunun için bir şikayetçi olma durumu da söz konusu olur herhalde. Ama bunları da göremiyoruz Şevnem
0: Hanım. Evet, ama mesela bakın şimdi Aziz İhsan Aktaş'ın ifadelerinden bazıları çok çarptı. Biz son dönemde hakikaten suç örgütleri ve ya bu para pul işlerini o kadar çok konuştuk ki bize galiba milyonlar milyarlar normal gelmeye başladı. Bakın bir şey söylüyor. 2020-2024 yılları arasında toplam 84,5 milyon lira ödeme yaptım diyor. Ya o ödeme yaptım, rüşvet verdim anlamında diyor. Yani 85 milyon lira rüşvet ne demek ya?
2: Paranızı alabilmek için
0: evet,
2: para veriyoruz.
0: Evet. Evet, yani aslında bu meselenin en çok az konuşulan kısımlarından bir tanesi de tam olarak bu. Kendisinin söylediği şey, ya benim içerideki hak edişim verilmiyordu. Günün sonunda ya bu arada hani bunu doğru bulduğumuzdan değil, hani burada bir mağduriyet varmış anlamına da çok gelmesin ama ihale almak için, başka bir şey almak için, belediyede öne geçmek için değil. İşi yapmışsınız, teslim etmişsiniz. Paranızı alma zamanı gelmiş, paranız ödenmemiş, ödenmemiş, ödenmemiş ve artık yani hak edişimi istiyorum noktası. Bu arada da iş adamları için de zor bir süreçtir yani. Çünkü ödemeleriniz vardır vesaire, bir dönmesi tabii gereken bir çark var, sistem var. Ve siz ödemenizi alamayınca siz de ödeme yapamaz hale gelirsiniz. Aziz İhsan Aktaş ne kadar bu kategoriye girer bilemem ama günün sonunda... etkin pişmanlıktan yararlanacak kadar ikna etmiş anlaşılan savcılık makamında. En azından verdiği bilgilerle, belgelerle. Bu arada bunlar da yani sadece hani de sizin söylediğiniz
2: tamamen
0: gibi...
2: Tamamen beraat etmiyor ama anladım.

0: ceza. Çünkü zaten yani hani bu süreçte verdiği bilgilerin yeterli olduğuna ve bu süreci de devam ettirmeye kani olmuşlar bir şekilde. Etkin pişmanlık yani ister benim ister benim günün sonunda bu soruşturma sürecinin bir kovuşturmaya dönüşebilmesi, kovuşturmanın da bu noktaya gelebilmesi için gerekli olan bir şey. Ha, bence bu arada hani tabii ki bence iddia makamı şundan memnun değildir. Bir tek bu kararlar açısından söylüyorum. Ya suç örgütü vasfını göremedi, mahkeme görmedi. Bu belirleyici olacak mıdır? Yani bir mesela herkesin kafasında burada suç örgütünün olmaması ne demek? Elbette suç örgütü dediğiniz zaman bir şemadan az evvel arkadaşımız bahsetti Meltem Hanım güzel bir şekilde. Örgüt yapısı yok diyor mahkeme ama bütün bu söylenenlerin hepsi yapılmış. Yani rüşvettir, ihale, fesattır, irtikaptır falan. Benzeri şeyler diğer davalarda ve özellikle İBB'de ne olacak ve İBB'de şimdi bu biraz bence dezenformasyona başlanıyor. Hani orada suç örgütü var diyecek misiniz? Bak burada etkin pişmanlıktan yararlandı diye diyemiyorsunuz da getirebilirler. Ama ikisi birbirinin aynı davalar değil. Şablon koyacağımız bir durum söz konusu değil. Bir de hakikaten de mesela bazıları için şöyle bir durum vardı ya. Daha ilk baştan Rıza Akpolat'la ilgili, Aziz İhsan Aktaş'la ilgili bu dava başladığında dendi ki hedef İmamoğlu. Aslında İmamoğlu çevresi bunu yaymaya başlamıştı hatırlayın.
1: Rıza Akpolat'ın başlattığı hatta İmamoğlu'na karşı başlattığı bir süreç vesaire gibi iddialar
0: evet,
1: da varmış.
0: Evet, evet, Ekrem İmamoğlu da o sırada da bir yandan Cumhurbaşkanlığı adaylığı vesaire o imzalar falan toplanmaya başlamıştı. Bir böyle resmen geri sayım oradaki süreçte izledik, şey yaptık, fark ettik. Günün sonunda fark ediyoruz ki Ekrem İmamoğlu aslında bütün bu davaları gerçekten olan belki de bir yapı ve günün sonunda birbirine bağlanacak bilmiyoruz. Ama bir, kendisinin dışında devam eden bütün bu davaları da İBB davasını da sulandırmak için de kullandı.
1: Bugün devam eden farklı farklı konularda pek çok soruşturma var. Evet, Aziz İhsan Aktaş davası karar verildi. Yargı aşamasında devam edecektir istinaf vesaire ama... Türkiye'de devam eden başka soruşturmalar da var. Herkes bunları şimdi ağızlarına dolamışlar ya siyasi davalar diye. Hükümet karşıtı bu insanlar, muhalifler diye bir durum söz konusu. Şimdi İmamoğlu suç örgütü bu bir kenarda. Bunun yanında ahbabı konuşuyoruz ki bununla ilgili de önümüzdeki günlerde belki de önemli bilgiler yine ortaya çıkacaktır. Alihan Kuriş suç örgütü ve Kuytulcular. Şimdi ortak noktaları ne diye sorulduğunda ya işte bu isimlerin hepsi hükümet karşıtı vesaire vesaire diyor ama aslında birbirinden farklı alanları söz konusu değil mi Meltem Hanım? Burada ayırt etmemiz gereken bir şey var. Burada ortak noktaları evet olan şeyler var ama bu ortak nokta... Hepsinin muhalif olması değil, hükümet karşıtı olması değil.
2: Kesinlikle herhalde. Öyle değil. Yani bunu bu şekilde düşünmek isterseniz algıda seçicilik muhalif olan herkesi bir araya toplarsınız ve dersiniz ki evet bunlar muhalif olduğu için yargılandı. Az önce de söyledik, Şebnem Hanım da söyledi. Ya şimdi şöyle, yargılandıklarını gördük ama her suçtan mı ceza aldılar? Beraat da edilebiliyor demek ki. Bu noktada yani yayının başında ifade ettiğim üzere siyasi bir dava mı sorusuna zaten... Nispeten ışık tutan bir cevap olacak bu.
1: Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasından yargılanıyor. Kamu kaynaklarından bahsediyoruz. Buraya bakıyoruz. Başta asrın felaketi yani depremzedeler için toplanan paralar olmak üzere yine milyonlarca liranın hatta milyara da çıkıyor bazı noktalarda kumara, bahise vesaire kullanıldığından bahsediliyor. Buraya bakıyoruz yine benzer bir durum söz konusu. Buraya bakıyoruz benzer konular gündeme geliyor. Ama ilginçtir yani işlenilen suçlar ya da iddia edilen üzerlerine atılı olan suçlar hiç kimse de bir algı oluşturmak için kullanılmıyor. Özellikle bunu muhalif medyada daha çok görüyoruz.
2: Ne yapsın yargı makamı muhalifler diye yargılamasın mı bu
1: biraz
2: insanları?
1: Biraz önce Şebnem Hanım bahsetti ya sadece Aziz İhsan Aktaş...

0: Arkadaş diyor ki 84,5 milyon lira ben verdim. Bahse konu İmamoğlu soruşturmasında bazı ifadelerde geçiyordu. 3 milyar liralar vesaire. Şimdi Haluk Levent için de benzer durumu söylüyor. Konuştuk. Kuruş için de benzer durumu söylüyor. Rakamlar artık o kadar büyüdü ki 80 milyon lira küçük bir rakammış gibi geliyor ama milyar dolarlardan bahsediyoruz.
1: Tahir Bey, burada Ahbap Derneği'ni konuşurken biz, yani hatırlarsınız Şalık, milyar mı milyon olabilir mi? Yani bu kadar astronomik bir rakam söz konusu olabilir mi diye konuştuk. Yani 900 milyar liralar mıydı? Yani böyle astronomik miktarlar konuşuldu ve biz ağzımız açık şekilde bunları konuştuk, şaşırdık. Yani telaffuz yani düşünemiyoruz bu paraları. Son kertede yine aynı soruyu sorarım, yani muhalifler diye bu insanlar ne yapsın, yargılamasın ve insanların dini duygularını ya da iyi niyet gösterdikleri duyguları sömürsünler. İşte bunların bir ortak noktası da yine insanların iyi niyetlerini sömürmeleri, işte kamu kaynaklarını kullanmaları. Baktığınız zaman bunlar masum insanların paraları, yani buna izin mi verilsin diye soruyorum.
0: Tolga Hocam, her biri kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Evet. Kimse mesela sormuyor ya, Haluk Levent nasıl alır böyle bir şeyi, görmedik, duymadığa getirdiler. Bunlar arasında hani İmamoğlu gene artık toplumun daha tanıdık olduğu bir durumdan yargılanıyor. Rüşvet, yolsuzluk, ama Haluk Levent yine İnsanların duygularını istismar ederek, işin ucunda Gazze bile konuşuldu, işin ucunda depremzedelerimiz konuşuldu, yardıma ihtiyacı olan insanlar konuşuldu. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında da yine dini duygular istismar edilerek toplanılan paralardan bahsediyoruz. Ya hepsinin ortak noktası toplumsal ya da dini bir mesele ya da kendilerince dava olarak toplum karşısına çıktıkları yerden kendi kaynaklarını beslemek, dava kendileri oluyor. Ekrem İmamoğlu'na sorsanız dava Türkiye, ama Ekrem İmamoğlu'nun kariyeri. Haluk Levent yine hakeza, Haluk Levent'in kendi hesapları. Alihan Kuriş'e bakıyoruz, Alihan Kuriş'in davası. Kuytul'a bakıyoruz, yine benzer bir durum söz konusu. Sorsanız İslam davası, ama burada tamamen Kuytul davasının peşine ortaya konulan bir algı çalışması var.
2: Şimdi her üç isimde de, o üç davada da, yani İmamoğlu davasını ayrı tutuyorum. Üç isimde de merkezin aslında devlete karşı olmak, devlet mekanizmalarının içine girmemek için bu yerlere yöneldiklerini görüyoruz. Hani o muhalif olma kimliğini bu şekilde kullandılar. İşte depremde devlet kurumlarına
0: yok, var yani.
2: Aynen öyle, devlet kurumlarına vermeyin, işte bize verin, biz yardım edelim. Veya şimdi Kuriş'te şunu görüyoruz biz, yani o Diyanet İşleri'nin camilerinde, yani devletin denetlediği var olan camilerde işte namaz kılmamak vesaire.
0: Alternatif bir
2: yani böyle bir şey oluşturuluyor. Kuytul zaten sayıyor, burayı bir İslam devleti saymıyor, hatta öyle bir düşmanlığı vesaire var. Yani baktığınızda hepsi devlet karşısında kendini konumlandırarak alternatifi oluşturuyor ve oradan gelirler artıyor. Tabii İmamoğlu zaten işin siyasi kısmı olduğundan bunu yönetmesi çok daha kolay oluyor.
0: Bir ifade kullandınız. İktidar karşıtı ya da hükümet karşıtlığı değil.
2: Devlet
0: değil.
2: Karşıtlığı.
0: Devlet karşıtlığına evet. Konu geliyor.
2: Evet. Yani maalesef öyle oluyor. Çünkü yani zaten hükümet karşıtlığı olsa, hani siyaseten böyle bir yerde dursalar, o zaman devlet içerisinde kendi siyasi mekanizmalarını harekete geçirip iyisi olan budur diyerek onu destekleyecek bir formu görürüz. Ama biz bunu görmüyoruz. Biz devletin karşısında, devlet ne yapıyorsa bunun karşısında kendilerini konumlandırdıklarını görüyoruz. Bu da doğal olarak kendilerine böyle bir alan açıyor. Şimdi öyle bir alan açıyor ki işte paralar denetlenemiyor, hareketler denetlenemiyor, nerede ne yaptığı. Çünkü ne zaman bakacak olsanız buna, hemen siyasi olduğuna dair bir söylemin arkasına tutulunuyor. Doğal olarak da biz şunu da görüyoruz. Özellikle kırılgan zamanlarda devlet mekanizmaları da toplumsal kırılgan

0: alışkanlıkları önemser, onların üzerinde daha dikkatli davranır. O yüzden bu tip hareketlerde, bu tip işte denetlemelerde vesaire daha itidalli, daha sakin davrandığını da biliyoruz biz bu tip olaylarda. Ama işte bunu kullandılar ve kendilerine böyle bir yer açıldı. Ama geldiğimiz yerde, şimdi bu rakamlar çok büyük rakamlar. Ve doğal olarak insanların aklında şu şey oluşuyor. Yani bu rakamlara nasıl ulaşıyor? Yani sadece insanların vereceği paralarla, insanların işte Türk toplumunun vereceği destekle vesaire bu paralara ulaşılabilir mi? Şimdi bu belki de destekleyen, bu grupları destekleyen kişilerin kafasındaki en büyük soru işareti olmalı. Yani hani olur mu bilmiyorum, orası belki de ayrı bir tartışma konusu ama olmalı. Çünkü hani safiyane duygularla desteklemiş olan, yani ahbaba da gidenler oldu çok safiyane duygularla. Diğer zaten dini duygularla, yani biz bunu hep söylüyoruz. Türk toplumunda bu tip şeyler vardır. İşte herkesin gönlünde böyle bir dini grupla birlikte hareket etme vesaire fikri vardır. Bunun temiz gidenleriyle bunları ayırmak da çok önemlidir. Doğal olarak bu en altta duran bu kademenin artık bunu sorgulaması gerekiyor. Bunu neden söylüyorum? Şimdi biz bu üç grupta da yabancı örgütleri vesaire gördük, göreceğiz.
1: Hocam orada da iddialar geçiyor.
0: Tam oraya gelecektim.
1: İmamoğlu soruşturmasına da geçiyor.
0: Yani üçünde gördük. Şimdi burada da bunun görme ihtimalimizin çok yüksek olduğunu, yani resmi olarak artık, yani bunlar kanıtlandı mı bilmiyorum. Şimdi dava özelinde çok...
1: Yani devam eden soruşturmalarda... Yani davada Hüseyin Gün diye mesela bir isim var. Hı hı. Örgüt yöneticisi olarak yargılanıyor dava dosyasında. Telefonundan herhalde Tolga Hocam sizin akademiden isimlerin ya da bizim gibi insanların bir tek numarası yoktu. Ama onun dışında Mossad'dan tutun, MI6'e, CIA'den tutun, işte İsrail başbakanlarına, onların çocuklarına herkesin numarası vardı ve İstanbul'un kişisel verilerinin sızdırılması gibi bir durum söz konusu. Yani ülkenin neredeyse nüfusunun dörtte birinden bahsediyoruz. Beşte birinden bahsediyoruz. Ve bu bilgilerin yurt dışına sızdırılmasında önce olduğu iddia edilen isimler var. Şimdi evet, yurt dışıyla bağlantılardan vesaire bahsediyoruz ama esas bahsettiğimiz nokta ki daha önemli noktalardan birisi bu.
0: Ve doğrudan siyasetin içerisinde olduğu için bu tabii daha da önemli. Çünkü tabii diğerleri bunu işte ulaşıyor. Bunlar zaten suç teşkil eden şeyler. Bunlar yargılanıyor. Ama burası siyaseten ulaşabildiği bilgileri de, siyaseten içinde olduğu durumu da kullanması söz konusu. O yüzden burada tabii ki adli konular var. O yargılamalar işte... işin maddi kısmından başladı ve nerelere doğru gidecek orası herhalde hala ucu açık. Ama siyasi kısmı işte bu anlamda önemli, çünkü sonuçta belli bir oy alarak seçilmiş bir insanın bunu buraya çevirmesi, işte insanların daha çok tepki göstermesi gereken şey bu. Çünkü diğerleri kendilerince bir şeyler yaptılar, kendileri kurdular, oradan bir menfaat sağladılar vesaire.
1: Bir de soruşturmalar devam ettiği için kendilerince mi bunlar da hala?
0: Hayır, şundan bahsediyorum. Yani ahbabı sonuçta mesela örneğin ya bir grup kurdu veya tek başına kurdu diyelim ve onun içerisinde o menfaat sağlama vesaire.
1: Ama bir FETÖ'cünün yaptığı sosyal medya paylaşımıyla tüm destekler ona aktı, hükümet karşıtı olan kim varsa, devlet yok ahbap var söylemi yurt dışındaki bir FETÖ'cü terörist tarafından atılan bir paylaşımdı. Bunu herkes diline doladı ve bir şekilde desteklendi, dolaylı da olsa. Hani direkt şunu söyleyemiyoruz, işte FETÖ geldi ya da Mossad geldi, işte Alihan Kuriş yapılanmasını kullanarak Türkiye'de bir şeyler yaptı diyemeyiz belki. Ya da ahbabı kullanarak işte şu FETÖ gelip bir şeyler yaptı diyemeyiz ama dolaylı olarak kullandıkları iddiaları söz konusu.
0: Yani şu ayrımı yapmaya çalışıyorum, dediğinize katılıyorum. Siyaseten bir konuma gelmiş biri milletin iradesiyle geldiğini düşünürsek, geldiği yeri bu şekilde kullanması diğerlerinin kullanmasıyla arasında fark var. Yani bunu bu ayrımı yapmak lazım.
1: Şimdi bir de Bir isim var. Son zamanlarda çok konuşulmaya başlandı. Yıllardır konuşulmuyordu. İdris Naim Şahin.

0: Eski İçişleri Bakanı AK Parti'den ayrıldıktan sonra özellikle FETÖ desteğine yakından şahit olmuştu. Kendisi sonra bir siyasi parti kurma girişimi oldu. Sonra da tarih oldu ismi. İdris Naim Şahin'in adını biz geçtiğimiz günlerde Ali Ankuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in kaçışında kullandığı araçta duyduk. Bir araç vardı. Bu araç tespit edildi ve sonra bakıldı ki eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli bir araç. Kendisi de dedi ki ya benim haberim yok. Bu İstanbul'da benim kullandığım, İstanbul'a geldiğimde kullandığım bir araçtı. Konu bundan ibaretti. Geride bıraktığımız gün yapılan incelemelerde İdris Naim Şahin'e tahsisli iki aracın daha amacı dışında şüpheli bir şekilde kullanıldığı belirlendi. Şimdi Meltem Hanım, eski bir İçişleri Bakanısınız. Bu tür durumlardan, bu tür art niyetlerden, hani biz direkt suçlamıyoruz ama art niyetlerden daha bilgili olmanız sizin ve çalışma arkadaşlarınızın gerekirken. Yani ya haberim yoktu, başkaları almış kullanmış demek de pek inandırıcı gelmedi sanki toplumda.
1: Ya tabii hiç inandırıcı gelmedi.
0: Hiç araç.
1: Evet, bir taneyken bile çok şüpheliydi. Yani şöyle bir belge paylaştı. Biliyorsunuz benim de köşe yazıları yazdığım not1.com web sitesi ona ulaştığında bu işin kaynağı nedir dendiğinde bir kiralama belgesi paylaştı ve orada çok ilginç bir ibare vardı. Yıllık kullanım bedeli, kiralama bedeli 1000 lira.
0: Yıllık kullanım bedeli 1000 lira.
1: Yıllık. Evet, ve lüks bir araçtan bahsediyoruz. Yani hani en düşük segmentteki en eski aracın bile yıllık 1000 liralık kiralanamayacağı bir dönemde yeni yapılan bir sözleşme, bir de tabii çok şaşırtıcıydı. Acaba hani doğru mu?
0: Sıfırını eksik koymuşlar.
1: Acaba doğru mu söylüyor demeye kalmadan hani acaba neresi, ne kadarı doğrudur, nereden ne alabiliriz buradan falan diye bakarken bu iki araç meselesi de çıkınca biraz daha tablo farklı hale geldi. Şimdi önceki araçtaki zaten daha işler de bayağı karışık. Önceki aracı kullanan kişi, İşte aracın üzerine kayıtlı olduğu şirketin de sahibi ve o şirketin sahibinin Alihan Kuriş'in eşiyle bir para alışverişi var. Yine orada bir araç kadının üzerine bir araç alınacakken o şirketin sahibinin hesabından para çıkması gibi absürt bir durum var. Burada ise şu araçlardan bir tanesi S7815 zannedersem İdris Naim Şahin'in İçişleri Bakanı olduğu dönemde özel kalemde çalışan Ömür, soyadını hatırlayamadım, Ömür Ön isimli bir şahıs tarafından çok yoğun bir trafikte kullanıldığı anlaşılıyor. Belaruslu 3 kişinin diplomatik pasaportlarla taşınması gibi bir durum söz konusu. Biliyorsunuz Bodrum Havalimanı'na iniyorlar, nerelere gidiyorlar belirsiz. Bir diğeri yine bahsettiğimiz şahsın adeta ailesinin kullanımına tahsis edilmiş gibi. İdris Naim Şahin adına tahsisli ama başkaları kullanıyor. Tabii İdris Naim Şahin eski bir bakan, İçişleri Bakanı ve bu araçların çakarları var, öyle anlıyoruz. Yani bu çakarlar mı acaba tahsis ediliyor ve bu çakarlar sayesinde bazı şeylerden bir şeyler mi kaçırıldı, ne oldu? Yani bu şimdi hani soru işareti ama yani... Hilmi Tuna Kuruş kaçırılıyordu, onu biliyoruz. Birinci araçta kaçırılan bir, aranan bir kişi vardı. Diğer iki araçta ne olup bittiği de hakikaten giderek daha enteresan bir tablo koyuyor önümüze. Bu Alihan Kuruş dosyası gerçekten enteresan. Tahir Bey, son olarak bunu söylemem gerekir. Muhtemelen Türkiye'deki en geniş, yani tabanı en geniş olan cemaat diyebiliriz. Yani bir istismardan bahsediliyorsa bu gerçekten toplumun önemli bir kesimini kapsıyor. Ha, bu arada din istismarı da o kadar acıklı bir şekilde burada Haluk Levent meselesini de konuştuk. Yani Kemalistlerin nasıl istismar edildiğini Haluk Levent meselesinde gördük. Sormayıp sorgulamayıp koşa koşa verdiler pek çok şeyi. Burada hala liderlerinin aslında masum olduğuna ve hiçbir şey yapmadığına inanan çok sayıda insan var. Bakın burada mesela hiçbir cemaat mensubunun çıkıp şikayetçi olmasını bekleyemezsiniz. Ona komplo kurulduğuna inanırlar.

0: Bunun başına çorap örüldüğüne inanırlar. Hatta bir tanesi bana şöyle bir yorum yazdı. Bir tane yurdu da dedi, sen dedi geçindir de dedi, bakımlarına giderlerine dedi bak da dedi, yazmış bana. Ondan sonra dedi, gelen de senin olur, giden de senin olur Merve Hanım diyor. Şimdi yani o kadar normal görüyor ki, her şey kabullenmiş.
1: Ama biz FETÖ'de de benzer bir şey
0: Tabii
1: görmedik
0: tabii.
1: mi? Yani darbe yapıldı bu ülkede. Darbecilerden pek çoğu itiraf etti. Deliller, belgeler ortaya çıktı. Ya hala FETÖ liderine, FETÖ ile başına bağlılıklarını sürdüren isimler vardı. Şimdi bir siyasette de bunu görüyoruz. İşte İmamoğlu neredeyse çıksa dese ki ya ben yaptım ettim.
0: Ha, evet.
1: Buna rağmen bile onu destekleyecek isimler var. İşte CHP'de de gördük, Yeni Parti'de de görüyoruz. Öyle isimler, öyle konularla ortaya çıkıyor ki Uşak Belediyesi ile ilgili de önce kabul etmediler ama bilgiler, belgeler ortaya çıktıktan sonra şeytan taşlar gibi CHP içerisinde Uşak Belediye
0: Uşak
1: Başkanı'nı.
0: Belediyesi'nin elle tutulacak yeri kalmadıktan sonra zaten hani biliyorsunuz ya yani adam havlularla mavlularla falan görüntülenmese hala savunmaya devam
1: Yani
0: edeceklerdi.
1: illa kamuoyuna mı böyle şeylerin yansıması lazım? Manavgat'ta da benzer durumu görmüştük. Görüntüler çıkana kadar yalanlandı. Görüntüler çıktıktan sonra Özgür Özel'in açıklaması bekleniyor hala. İşte ama bu durumlarda bazı kitleler var ki nasıl söyleyelim,
0: Fanatizm
1: mobilize edilmiş
0: seviyesinde.
1: bir kriptolaşmış
0: Ya
1: bazı
0: onlar
1: zihniyetler var.
0: ama onlarınki durumu çok istisna, çok özür dilerim. Sadece bir cümle söyleyeceğim. Onlar da öyle özel bir durum var ki Deccal gelse, Deccal gelse bakın yani Tayyip Erdoğan'ın rakibim dese gider onu desteklerler. O kadar bir de ben Deccal'ım açık açık dese de yapacak durumdalar. O patolojik bir vaka artık ya.
1: Aynısını biz FETÖ yapılanmasında da görüyoruz. Ya bu ülkenin insanları uçaklarla bombalandı. Bu ülkenin insanları tanklarla ezildi, bombalandı. Şehitlerimiz vardı. Hala buna rağmen işte FETÖ'nün peşinde olup vatansız yaşamayı tercih edip ülkesini terk edenler, şu an yurt dışında vatansız bir şekilde yaşayanlar var. Şimdi bu durumlarda da, bu cemaatlerde de benzer durumlar görüyoruz. Yani hiçbir şekilde gerçeği kabullenmeyen insanlar görüyoruz.
2: Ya şimdi şöyle bence zaten ufak tefek nüanslar dışında benzer yapılanmalara sahipler. Dolayısıyla yani olumsuz durumlarda verilen tepkilerin benzer olması da bence tesadüfi değil. Bunu bu şekilde düşünüyorum. Zaten sanırım Mehmet Karataş bir tablo yapmıştı benzerlikleriyle alakalı. Orada da detaylı bir şekilde görülüyor. Yani gerçekten ufak tefek nüanslar dışında benzer yapılanmalar
1: Evet.
2: var. Dolayısıyla tepkilerin de benzer olmasını ben açıkçası şaşırmadım yani bu şekilde olmasına. Ama bir noktadan sonra aslında şöyle olabiliyor olmak lazım. En nihayetinde bu vakfa bağış yapan insanlar da belki de yani kendi işte cebinden biriktirip kendi boğazından kısıp kendi evladından kısıp bir iyi niyet göstergesi olarak dini bir duyguyla, dini bir saikle bir şey yapmaya çalışıyor. Akabinde bu paraların nereye gittiğini sormak tabii ki hakkı ve bu noktada tabii ki bir hırka bir lokmadan buralara mı gelindi? İslamiyet bunu mu gerektiriyor? Sorusunda bir Müslümanın sorması gerekiyor bence
1: Şöyle
2: diye düşünüyorum.
1: insanların, yani bu soruşturmalarda insanların ya da işte bu tür cemaatlerin, kendince cemaat olarak grupların başında olan insanların mal varlıkları, mevzu bunlar değil. Mevzu kimin zengin olup olmadığı değil. Mevzu bu zenginliği nasıl
2: Nasıl
1: elde
2: elde
1: ettiklerine
2: ettikleri?
1: geliyor. Şimdi
2: Tabii ki.
1: Alihan Kuriş'i bakıyoruz. İşte kendisinin bir atı varmış. Kardeşinin yine bir atı varmış. Alihan Kuriş'in annesinin 646, babasının 207, babaannesinin 539, kayınpederinin ise 426 tapu işlemi gerçekleştirdiği tespit ediliyor. Yani 4 aile ferdi adına 1818 gayrimenkul işlem kaydı, çok özür diliyorum, tespit ediliyor. Şimdi bunlar arasında tabii mirastır vesairedir, o paylar, onlar ayrı bir şey ama Ya kimse de demiyor.

0: ki bu yani tarih bir cemaat lideri olarak kendini ifade eden bir ismin üzerine niye atı olur? Hani Jockey Kulübü'nde kayıtlı olan. Savunma şu, olur mu diyorlar, o at yarış atı değil bir kere. Hani
1: Yok ama yarış atı değil.
0: evet,
1: Yarış
0: savunma bu
1: atı değil
0: şekilde.
1: ama ayıralım şöyle, yarış atı değil
0: Binicilik
1: ama
0: atı.
1: binicilik atı. Ama binicilik atı da bu tamam, hani kumar oynatmıyor olabilir. Çünkü bakın gerçekten hani konu farklı yere gidiyor. O tam da olur mu canım diyenlerin şeyine, istediği yöne gideriz. O yüzden binicilik atı doğru ama çok ciddi bir sınıf farkından
0: İşte
1: bahsediyoruz o
0: onu diyorum,
1: zaman.
0: yani
1: Yani
0: savunma sadece
1: aynen.
0: hayır, o yarış atı değil, binicilik atı tartışmasına geliyor. Mevzu kişilerin ne kadar zengin olduğu değil, ne kadar mal
1: Tabii ki
0: varlığına sahip
1: mutlaka.
0: olduğu değil. Bu soruşturmalarda konuştuğumuz konu, savcılığın da masanda incelediği konu, bu zenginliğin nasıl elde edildiğiyle ilgili. Zaten tartıştığımız nokta da bu
2: Tabii, yoksa
0: oluyor.
2: üretimin içerisindedir, fabrikaları
1: Tabii
2: vardır,
1: tabii.
2: zaten
1: Yani orası bizi
2: vergilendirilen
1: hiç
2: bir şey
1: alakadar
2: vardır.
1: etmez.
2: Orada ya atı da
1: Aynen.
2: olabilir,
1: Hayır,
2: arabası da
1: orası da
2: olabilir.
1: ilgilendiriyor bence.
2: Yani
1: Bakın çok öz.
2: denetlendiği sürece
1: Hayır,
2: şey
1: sadece
2: içerisinde.
1: denetlenme değil. Tabii ki denetleniyordur ama bakın çok ciddi, yani bir bence dini cemaat liderinin aynı zamanda ticaretle iştigal ediyor olması cidden bazı sorunlar ortaya çıkarıyor.
2: Tabii.
1: Neden? Diyelim ki gerçekten, bakın gerçekten çok safiyane duygularla yaklaşalım ve Alihan Kuriş diyelim ki cemaatle ilgili paralara hiç dokunmadı. Kurban parasına dokunulmadı, bağışlara dokunulmadı. Onlar hep dernekte, vakıfta kaldı. Diyelim ki aile hiç onlara dokunmadı. Fakat bir şey yapıyor Süleymancılar isimli cemaat. Diyor ki, bunu hepiniz biliyorsunuzdur, herkes biliyordur. İşte et örneği mesela. Sadece kendi firmalarından
0: Evet,
1: alınıyor, doğru mu?
0: yani diğerine helal şüphesi
1: Evet.
0: olduğu gerekiyorsa
1: Özellikle
0: kendi
1: helal
0: firmalarında.
1: şüphesi geliyor. Şimdi bu bununla kalmıyor. İşte ayakkabı buradan alalım. İşte tatile
2: Birçok cemaatte var
1: buraya
2: ama.
1: gidelim.
2: Yani birbirlerini
1: Ama bakın
2: desteklemek.
1: şöyle bir şey, birbirini desteklemek başka bir şey. Cemaatin liderinin hissedarı
2: Ha,
1: olduğu
2: o ayrı.
1: firmanın doğrudan, ya şimdi bakın şöyle düşünün. Bir kere çok ciddi bir haksız rekabet söz konusu oluyor. Yani eti oradan almaya başlıyorsunuz, ediyorsunuz, özellikle sizin cemaatiniz, ama zaten sadece oraya satmıyor. Yani bir kapalı müşteri grubundan bahsetmiyoruz. Ama öteki tarafta, yani sizin bu arada hiç reklam yapmaya zorunluluğunuz yok. Hazır müşteriniz var çünkü. İşte kendinizi tanıtmak durumunda değilsiniz. Ekonomik şartlar kötü olsa, fiyatlar yükselse, alçalsa, halihazırda sürekli alan bir grubunuz var. Neden? Cemaat lideri orayı işaret
0: Hani
1: ediyor.
0: sizden olduğu
1: Bir kere
0: için
1: başlı başına
0: insanların
1: çok haksız bir
0: ya da
1: rekabet söz
0: destekçilerinizin
1: konusu.
0: alışveriş yaptığı bir şeyden bahsetmiyoruz. Bu bizim diğerlerinden alışveriş
2: O
0: yapmayın
2: öyle.
0: gibi kesin ve kati
1: Evet, yani bu
0: kararlarla.
1: da
2: Bir de bu
1: böyle
2: helal
1: kalkıp da
2: falan.
1: buradan
2: Evet.
1: kazanılan paralar derneğe gitmemiş ki, aileye gitmiş. İşte orada bir soru işareti oluşuyor. Yani bir dini tabanı siz sadece ama sadece kendi mallarınızı satmak için dahi, kendinizi tüketici olarak tutuyorsanız dahi bile, bence burada ciddi bir sorun vardır. Bu bir istismardır. Kalan kısmının hepsi diyelim ki varsayım ve doğru değil, gerçeği yansıtmıyor. Bu bile bence sorun yani.
2: Ya ben burada çok özür dilerim. Yani şu geliyor benim aklıma. Şimdi cemaatlerin birçoğunda şunu görüyoruz. Yani kendi içlerinde işte bir şey alınacaksa bizim cemaatten şu satıyor, oradan alınsın vesaire. Böyle birbirlerini desteklemek gibi bir şey var ki cemaatlerin hızlı büyümesinin nedenlerinden birinin de bu olduğunu da düşünüyorum zaten. İnsanlar bir şekilde bir gruba ait olma, o işte destek görme vesaire şeyinden de yöneliyorlar bu tip yerlere. Ama tabii burada Şebnem Hanım'ın söylediği şey önemli. Eğer doğrudan cemaat lideri üzerinden kurgulanan bir yapı söz konusu olduğunda, üstelik bir de diğerlerinin helalliği vesaire tartışmalı hale getirildiğinde işin rengi bambaşka bir yere gidiyor. O zaman işte hem o liderin, cemaat liderinin bunu başka türlü kullanmaya başladığını görüyoruz ki Kuriş'te en çok gördüğümüz şey bu gördüğüm kadarıyla. Hem de toplumsal olarak da ayrışmalar yaşanıyor. O zaman cemaatler değil artık içeride biz aksine bütün o kimliklerden ari bir topluluk oluşturmaya yani tek bir millet oluşturmaya çalışırken bir de farklı farklı gruplar peyda olmaya
0: Konu
2: başlıyor.
0: şuraya geliyor hocam. Genellikle hükümeti işte bu tür yapılanmalara karşı sessiz kalmakla eleştirmek

0: Diyenler şüpheli durum barındıran bu tür örgütlere, yapılanmalara yönelik operasyon yaptığında neden bunlara yaptığını savunmasına geçiyorlar. Evet. Normalde işte Ali Ağan Kuriş'in başında bulunduğu cemaate yönelik, işte Kuytul'a yönelik normal şartlarda bunlar üzerinden sürekli hükümeti eleştirenler, işte Kuytul'un bir protestosu ya da cemaatiyle ilgili hükümeti eleştirenler, onun bir konferansıyla ilgili, şimdi bunlara yönelik de bir operasyon yapıldığında ya da bir soruşturma başlatıldığında yine onlar devreye giriyor ve neden onlara yapıldı gibi, bu sefer yani taraflardan ziyade ortalığı karıştıran ve bazı algı çalışmalarıyla sanki devlet işte dini cemaatler arasında, gruplar arasında ayrım yapıyormuş algısını oluşturmaya çalışıyorlar. Onun da ötesinde bu gruplarda bu sefer buradan yola çıkarak devlet dini cemaatleri hedef almaya başladığı şeklinde algılar ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Ama ya biz burada konuşuyoruz, operasyonu konuşuyoruz. Operasyonun gerekçesini, soruşturmada ilgili suçlamaları, iddiaları konuşuyoruz. Bu iddiaların ya da elde edilen bilgilerin, belgelerin, bulguların peşine düşen yok.
1: Bu dini bir cemaat soruşturması değil zaten. Bu bir mali suça ilişkin bir soruşturma. Ya akabinde işte Masak raporu gelecek, incelenmesi gereken şirketler incelenecek, hesaplar incelenecek vesaire. Bu mali suça ilişkin. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama var mı yok mu? Yapılan bağışlar gerçekten bağış olarak mı yapıldı? Yoksa işte yurt dışına mı aktarıldı? Kaldı ki şunu da söylemekte fayda var. Ya örnek vermek gerekirse bunlar bugün muhalif olmadılar. Dün de muhalif olmadılar. Uzun bir zamandır muhalifler zaten. Yani bu sebeple yapılacak olsaydı 2026 mı beklenirdi? Yani son 3 seçime baktığımız zaman yani hiç iktidar desteklediklerini ben zaten hatırlamıyorum AK Parti destekçisi olduklarını. Neden şimdi dediğimiz zaman biz artık belli başlı büyük miktardaki paraların yurt dışına çıkarıldığını, yani çıkarıldığına dair iddialar olduğunu, işte Köln'de bir merkezin oluşturulduğunu vesaire duyuyoruz. Ve bu bir artık güvenlik tehdidi anlamına geliyor olabileceği için artık bir alarma basıldı denilebilir. Yani bu adamlar dün muhalif olmadılar zaten.
0: Bir de ortak noktalarından birisi dediğiniz gibi bu soruşturmalar yapılınca en başta bir kamuoyu oluşturmak, algı oluşturmak için herkes eline borazanı almış konuşuyor. Ama işte somut bilgiler ortaya çıktıkça sessizleşiyorlar. İşte Kuytulcularda da gördük, işte Ali Ağan Kuriş'te de görüyoruz. İşte FETÖ ile irtibat ortaya çıktıkça sessizleşiyor. İşte Kuriş'lerde de yine yapılan tespitlerde mesela DAEŞ, El-Kaide kapsamında adli işlem kayıtları bulunan bir kişi tespit ediliyor. FETÖ paralel devlet yapılanması kapsamında irtibatta olan kişiler tespit ediliyor ama bu tür somut bilgiler ortaya çıktıkça sessizleşiyorlar. Demek ki onlar için konuşacak bazı gündem başlıkları gerekiyor. Şimdi bunlarla ilgili kamuoyu yaratmada oldukça maharetli olanlar vaktiyle de ya İsrail mi Türkiye'yi hedef alacak, işte bizim Suriye'de ne işimiz var gibi pek çok algıya girişmiş ortak isimlerdi. Şimdi geride bıraktığımız gün özellikle İsrail cephesinde önemli bir adım atıldı. Ne oldu? Ürdün'de Dışişleri Bakanı, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile İsrail yetkililer Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir araya getirildi. İsrail belki Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında Suriye'nin işte Golan'dan ya da diğer İsrail'in işgal ettiği bölgelerden geri adım atacağını düşündü ama Şeybani'nin açıklamasında tam tersi bir durum olduğunu da görüyoruz ki İsrail'in hiç de hoşuna gitmeyen bir görüşme oldu Amerika Birleşik Devletleri ara buluculuğunda. Şimdi son günlerde evet İsrail'in neden bu denli Türkiye aleyhine çalışmalar yaptığını konuşuyoruz ya da söylemler içerisinde olduğunu ama dışarıdan gelen tepkilerden ziyade özellikle İsrail içerisinden çok sert tepkiler gelmeye başladı Netanyahu'ya. Neler olduğuna dair haberimiz var. Hazırsa bir onu izleyelim, ardından konuklarımızla konuşalım.
2: Tel Aviv-Şam hattında kritik bir gelişme yaşandı. İsrail ve Suriye heyetleri Ürdün'de masaya oturdu.
3: İsrail'e Suriye konusunda dengeli bir politika benimsemesi için baskı yapıyoruz.
2: İşgalci İsrail bölgedeki saldırgan politikasına devam ederken son bir haftada iki kez Suriye'yi hedef aldı. Tel Aviv'in agresif tutumuna karşı devreye ABD girdi ve Suriye ve İsrail heyetleri Ürdün'de bir araya geldi. Suriye resmi ajansında paylaşılan habere göre taraflar ABD arabuluculuğunda görüştü. Suriye heyetine Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani başkanlık etti. Heyette Suriye Genel İstihbarat ve Askeri İstihbarat Başkanları da yer aldı. Görüşmenin temel amacı İsrail'in son saldırılarının ardından Suriye'deki gerilimi düşürmek ve müzakere sürecini yeniden canlandırmak oldu. Şam yönetimi İsrail'in gözaltı ve saldırılarını durdurmasını istedi. Gerilimi önlemek için mekanizmalar oluşturulması ve güvenlik müzakerelerinin yeniden başlatılması gerektiğini belirtti. Heyet, işgal altındaki Golan'ın Suriye toprağı olduğunu yineleyerek egemen devlet vurgusu yaptı.
3: Suriye işgal altındaki Golan tepeleri üzerindeki meşru iddiasından ödün vermeyecek.
0: Şimdi önemli gelişmeler ardı ardına yaşandı. Tolga Hocam, sizleri de böyle davet etsem, tabii, en azından birkaç dakika burada yaşanan gelişmeleri değerlendirmenizi isteyeceğim. Suriye'de atılan bu adım Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından Suriye'nin terör listesinden çıkarılması, evet, Suriye lehine çok önemli gelişmeler. Ama sadece bunlar da değil. Şimdi bir de İsrail basında şöyle bir iddia yer alıyor. İsrail Tom Barak'a, ki Tom Barak hem Ankara Büyükelçisi ama aynı zamanda Donald Trump'ın Suriye özel temsilcisi.
4: Suriye ve Irak özel temsilcisi.
0: Suriye ve Irak özel temsilcisi. Şimdi İddia şu ki İsrail basınına göre Tom Barak'a İsrail'in tarafında olmaması nedeniyle istihbarat aktarımını durduruyor. Barak'ın Suriye'deki saldırıyı kınaması İsrail yönetiminin tepkisini çekiyor. Tel Aviv, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e güvenlik taahhüdünün zayıflamasından endişeli. Netanyahu Barak'ı düşmanca davranan bir unsur olarak görüyor. Şimdi belki tamamen koptu ya da kopacak mı diye bu iki ülke arasındaki ilişkileri konuşamayız ama, hı hı, dönemsel olarak izlenen dış politikalara baktığımızda ilk defa Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in arasının bu denli açık olduğunu, o ipin, öyle söyleyelim, çelik bir halat da eskiden belki ama şu anda bir zayıf bir ip gibi duruyor. Evet. Daha da inceldiğini görüyoruz sanki.
4: Yani Netanyahu herhalde İsrail başbakanları arasında bunu başarabilmiş en tırnak içinde mahir başbakan, Amerika ile İsrail'in ilişkilerini bu hale getirmiş. Şimdi ben Barak'la ilgili neden o eklemeyi yaptım, Irak diye? Çünkü Netanyahu Trump'a Barak'tan memnun olmadığını söylemişti. Barak'ın Suriye temsilcisi olmasından memnun olmadığını.
0: Bunun de Irak temsilciliği.
4: Aynen öyle. Bunun değiştirilmesi için baskı yapmıştı ve Trump da bu baskının akabinde Barak'a bir de Irak temsilciliği görevi verdi. Yani bu Netanyahu'nun söylediğini yapmak değil, aksine hareket edeceğini göstermek açısından önemli bir adımdı. Ve yani Barak'ın bölgede Trump'ın eli kolu olduğu ve çok güçlü olduğunda bu anlamda, yani Trump'la ilişkisi anlamında ortaya koydu. Şimdi
0: peki Trump hangisi? Şimdi Amerika hangisi diye soracağım. Bunu neden, evet, soruyorum? Bir de İsrail'deki Amerikan Büyükelçisi var. Hı hı. Yani Netanyahu'dan daha İsrailci, evet, Siyonizm yanlısı, hı hı, konuşmaları var. Ama onun da son zamanlarda bazı eleştirileri oldu. Suriye'deki saldırı ve Batı Şeria'daki konularla ilgili. Ama bir de Barak diye bir adam var. Şimdi hangisi Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçek yüzü ya da yüzü, en azından
4: yani
0: böyle söyleyeyim.
4: Şunu unutmayalım. Trump sonuçta Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul eden, evet, Golan Tepelerini İsrail toprağı olarak İlhan kabul eden yani bir Amerikan başkanı. Evet, bu var. Ama bu o gündü. Bugün bölgede İsrail'in, yani Netanyahu yönetiminin bu saldırganlığından memnun olmayan ve bölgede nispi bir istikrar isteyen bir Amerikan başkanı şu anda. Yani o gün bunu yaptığı için bugün doğru yaptığı şeyleri görmezden gelecek halimiz yok. Evet, yani bunu hatırlatıyorum.

0: ki.
1: Altını çiziyoruz. Ama bugün yapılan şey işte Suriye'de daha istikrarı kovalayan bir Trump var. Bunu görüyoruz. Bölgede savaşın yayılmasını engellemek için Netanyahu'ya ne kadar baskı yaptı. Ama bu aynı zamanda şu demek de değil. Evet, bölgede İsrail'e rağmen işte herkesi savunacak, İsrail'in karşısında herkesi destekleyecek ve gerekirse de İsrail'le köprüleri atacak bir Amerikan başkanından da bahsedemeyiz. Yani o iki devlet arasındaki ilişki evet belki çelik halattan bir ipliğe döndü. Ama o iplik kopmaz. En azından bir süre daha kopmayacak. Doğal olarak buna uygun hareket etmekte zorunda. O yüzden evet Barak gibi bir bölge temsilcisi var ama aynı zamanda İsrail'in içerisinde de belki Netanyahu ile değil ama hali hazırda gittikçe şahinleşmiş olan İsrail siyaseti ve İsrail toplumu içerisinde de kabul görecek olan bir büyükelçiyle temsil ediliyor. Ve onların anlayacağı dilden, onlarla iletişimi devam ettirecek bir dilden konuşmaya devam ediyor. Bu Trump için bu sırada hani Amerikan iç politikasına baktığımızda Trump için çok zorlayıcı bir süreç. İki tarafı da dengelemek
0: lazım. Amerikan büyükelçisiyle birlikte yapılan görüşmede Golan konusunun ya da İsrail'in diğer Suriye'de işgal ettiği topraklarla ilgili Şeybani'nin özellikle açıklamaları, bunların İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunda yüzüne söylenmesi de manidar değil mi?
1: Tabii yani zaten şunu da biliyoruz. O saldırı gerçekleşti biliyorsunuz İdlib'de. Hiç kimse bir açıklama yapmadan Tom Barak açıklama yaptı. Ve bunun işte gereksiz bir tırmandırma olduğunu vesaire söyleyerek şimdi bu kelimeler özellikle seçildi. Bu aşikar diplomaside biliyorsunuz. Kelimeler, jestler, mimikler bunlara çok dikkat edilir. Bugüne kadar biz hiç İsrail'e Amerikan tarafının gereksiz tırmandırma, gereksiz saldırı vesaire dediğini duymadık. Hep bu tip saldırılardan sonra en iyi ihtimalle itidal çağrısı, saldırının devam etmemesi yönünde bir çağrı vesaire olurdu. Bu gereksiz tabiriyle ve tırmandırma tabiriyle aslında zaten İsrail'in yaptığının ne kadar karşısında olduğu söylendi. Bir de bahsettiğiniz Şeybani bu sırada bir süredir çok aktif. Yani birçok yerde, dünyanın birçok yerinde Suriye'nin ne yapmaya çalıştığı, şu anda nerede olduğu, İsrail'le ilişkilerini nerede konumlandırdığı, bölgede ne yapmaya çalıştığı vesaire anlatmaya çalışan bir bakan. Ve çok gidiyor geliyor, her yerde görüyoruz bu sıralar. O yüzden buradaki en son yine Tom Barak'la İstanbul'da da görüşmüşlerdi. Ki bunu da özellikle hatırlatmak lazım, sorduğunuz soruya cevaplardan biri de budur. Çünkü yani belli ki Şeybani ile Tom Barak arasındaki ilişki yani temas çok rahat. Çok rahat görüşüyorlar. Bu da İsrail açısından çok iyi değil. Çünkü her şey çok hızlı temas ediliyor. Çok hızlı o cevaplar buluyor. Bu da İsrail'i bir bize köşeye sıkıştırıyor.
0: Şeybani Hanım, sadece işte seçim malzemesi olarak ya da seçim için kullanıyor yorumları yapılıyor mesela Netanyahu'nun özellikle Türkiye karşıtı açıklamalarını. Çok masumane bir bakış mı bu?
2: Yok, masumane değil ama aynı zamanda da masumane. Şöyle yani Netanyahu sadece Netanyahu değil muhalif kanat da kullanıyor, Bennett de kullanıyor. Türkiye karşıtlığı artık orada
1: hepsinde
2: çok...
1: hepsinde var.
2: Evet, çok böyle seçimde işe yarar bir argümana döndü ve savaş ya yani, öyle bir kana susamış bir zombi güruhu var ki maalesef yani kim daha fazla savaş çığırtkanlığı yaparsa adeta ona oy vereceğini düşünüyorlar. Ama bu bence biraz böyle şey ivmeyi artıran bir süreç. Onun dışında İsrail'de gerçekten hem Türkiye karşıtlığı hem de Suriye karşıtlığı artmış vaziyette. Yani olmayan şeylere savaş açabilecek vaziyetteler. İşte Şam'daki radarın kendilerini tehdit ettiğini düşünebiliyorlar. İdlib'deki havalimanının kendilerine tehdit oluşturduğunu düşünebiliyorlar. Gerçekten bir paranoya hakim. Ama tabii yani onların paranoyak olması aynı zamanda soykırımcı katil olmadıkları anlamına gelmiyor. İkisi bir arada orada. Şöyle bir durum söz konusu.
1: O paranoya da belki o yüzden zaten.
2: Tabii yani. Hocam yani gerilere dönmek lazım. Esatlı yani. Suriye'de bunları görmüyorlardı. Bunları yaşamıyorlardı. Esad devrildiği gün koşa koşa geldiler havalimanlarına, hangarları, orayı burayı bombaladılar ki öngörülebilir olan Esad'dan sonra kim gelecek onların eline geçmesin korkusundan.
0: Şöyle diyorlar ama bir takım Esad yanları da vardı ülkemizde maalesef.

0: Esad severler. Diyorlar ki işte Esad'ı yıkarsanız böyle olur. İsrail gelir açık açık işgal eder, işte saldırır vesaire. Esad döneminde bunların hiçbirisi olmuyordu. Esad İsrail'e bir caydırıcı mekanizma mı sunuyordu? Ya da mesela Golan onun döneminde de işgal altındaydı.
1: Tabii 1970, onu kurtarmak için. 1974'teki anlaşmayla beraber, çok özür dilerim hocam, Golan yani Orta Doğu'nun en sessiz bölgesi haline geldi. O ilhak bugün sanki Ahmet Şara ile beraber Golan ilhak edilmiş, işgal edilmiş gibi falan konuşuluyor da.
0: Esad'dan korkuyor muydu Netanyahu? Caydırıyor muydu Esad?
1: Esad ya aksine öngörülebilir bir adamdı Esad. Babası da Hafız Esad da öyleydi. Hatta çeşitli istihbarat raporları şunu söylüyor. Yani işte Şamlı mı Suriyeli mi istihbarat Mossad da telefonu, şahsi telefonu kayıtlıymış Esad'ın. Doğrudan mesaj atabiliyorlarmıştı. Arap mı tam hatırlayamadım ifadeyi de, bu biz yazmadık yani. İşte Amerikan medyası falan, yani uluslararası medya yazdı. Ama onun dışında yapılan bir anlaşmaya taahhütleri vardı yani karşı taraf için. Yani İsrail için Esad çok yeri gelince mesaj atabildiğin, konuşabildiğin, mesajını gönderebildiğin, susturabildiğin, durdurabildiğin bir yer. Ve onun olması bugünkü yapıya oranla çok daha tercih edilir. Çünkü bugünkü yapının birkaç tane sorunu var. Bir, hava gücünü tahkim etmek istiyor, hava sahasını tahkim etmek istiyor, Türkiye ile iyi ilişkiler tabii geliştirmek istiyor ve ya açık
0: toprak
1: açık söylüyor. Ya evet, Golan meselesiyle alakalı açık açık, ya bu bizim meşru hakkımız, meşru toprağımız diyor. Tabii ki de kısmen haklılar. Yani şundan dolayı, ya yarın öbür gün bunlar güçlenirse ne oluruz diye korkmaktan haklılar. Ama sen de düzgün davran. Sen zaten ya Gazze'deki çocuklar da yarın büyüyünce bana tehdit olur deyip onları da bugün öldüren bir adamsın. Öyle bir ülkesiniz siz. Yani siz bugün işte dokunmamın sebebi yarın bana tehdit olacak. Sen herkese tehdit olma. Sen herkese problem çıkarma. Sen herkes için aslında başlı başına bir zulümsün Orta Doğu'da. Bakın hani doğru bulduğumdan değil ama ya ehvenişer bir şeydi Trump'ın İbrahim anlaşmaları. Gel bu sürekli kavga ettiğin, dalaştığın, tehdit olarak gördüğün ülkelerle anlaşma yap, ticaret yap, görüş et, bilmem ne falan. Ya bunu bile beğenmeyen ruh Trump hastası bir yapıdan mi bahsediyoruz? Ya bu kafa gerçekten sürdürülebilir bir durum değil. Düşünün ki yani Netanyahu, işte onunla güya merkezde duran bir Bennett var. O da Türkiye tehdidini görüyor musunuz falan diyor. Aralarında en makulü IDF'in eski ordunun eski başındaki evet, adam falan çıkıyor.
2: Yani, o da az konuştuğu için. Evet, o da konuşmaya başlasa neler
1: yani
2: diyecek.
1: Yani bu arada o da yani Gazze'yi falan daha öncesinde dümdüz edenlerden bir tanesi.
2: Tabii,
1: o da
2: ayrı mesela.
1: O yüzden başlı başına ciddi bir sorunumuz var. Ha burada bir parantez canım, son olarak ya bir mesaj vermeye çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri. Bu gece olan, orada gündüz bugün olan bir gelişme. Suriye'yi terörü finanse eden, teröre destek olan evet, ülkeler kategorisinden çıkarmak bile başlı başına yaptığına katılmıyorum evet, demek. Durdurmaya, dizginlemeye çalışıyor ama yani işte kuyruk ve köpek meselesi
0: şimdi,
1: maalesef.
0: Haritaya baktığımızda İsrail'in etrafına tehdit olarak gördüğü ülkelere saldırdığını biliyoruz. Tehdit olarak gördüğü ülkelere bakıyoruz. Lübnan'daki işgalini ya kuzeyde yaşayan İsrailler için bir tehdit. Dönüyoruz. Filistin'e bakıyoruz. Filistin zaten yok onların hükmünde. Evet. Haritalarında vesaire Filistin otoritesi olarak geçiyor. Yani haritada herhangi bir bölüm yok.
2: Orada da istedikleri zaman giriyorlar zaten. Batı
0: aynen öyle. Mısır için yani bir şey yok. Orası ilginç. Ne Mısır'dan ne İsrail'den. Hani Camp David'e herkes atıf yapıyor ama orada da bir sıkıntı var. Dönüyoruz. Ürdün onun için bir tehdit ama sürekli orayı da baskılayıcı Amerika Birleşik Devletleri ile bir politika. Suriye bir tehdit. Kıbrıs bir tehdit. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir tehdit. Türkiye bir tehdit. Irak bir tehdit. Şimdi baktığımızda İsrail'in yayılmacı politikalarını sürdürdüğü pek çok yer var. Somaliland'e varıncaya kadar. Hatta geçenlerde bir Amerikalı, Yahudi bir Amerikalı şunu yazmıştı. Ya Netanyahu'nun İsrail'i getirdiği durum diye şöyle özetlemişti. Amerika gibi bir müttefiki kaybediyor. Avrupa gibi müttefiklerini kaybetti. Kendine müttefik bula bula Somaliland'deki ayrılıkçı isimleri buldu. Sudan'daki ayrılıkçı isimleri buldu evet, deniliyor. Şimdi İsrail'in bu tehdidini Türkiye haricinde de kimse dile getirmiyor hocam. Bir de böyle bir gerçek var.

0: Yani Başkan Erdoğan hemen her defasında diyor ki ya bölgede bir tehdit varsa, işgalci soykırımcı ülke varsa o da İsrail'dir diyor. Şimdi bunun karşısında bugün Suriye diyor ki burası artık benim toprağım, topraklarından çekil, net bu ifadeyi kullanabiliyor. Ya başka bölgedeki güçlerden bunu göremiyoruz mesela. İsrail bir tehdittir. İsrail halkının tehdit altında olmasından ziyade.
1: Yani hatta şunu söyleyelim, Ürdün mesela en sessiz ülkelerden biri İsrail'in komşusu olarak. Batı Şeria hala Ürdün toprağı olarak sayan belli anlaşmalar vesaire de var. Ve doğal olarak Batı Şeria'da o onların yerleşimci dediği o toprak çalma faaliyetlerinin her biri aynı zamanda doğrudan Ürdün'ü de hedef alıyor bu şeyden baktığınızda. Ama burada mesela hiç Ürdün'ün tek kelime ettiğini, ses çıkardığını vesaire görmüyoruz.
0: O da Mısır'la birlikte o Camp David'e mi acaba sığınıyorlar?
1: Daha sonra yapılan başka anlaşmalar da var maalesef İsrail'le. O yüzden yani bu işte ortak hava, ortak demeyelim, hava savunmaya destek vesaire gibi anlaşmalar da var. İşte mecbur kaldığı, yine tırnak içinde mecbur kaldığı dönemlerde imzaladığı anlaşmalara bir şekilde bağlı kalmak zorunda olduğunu söylüyor. Ama biz Türkçesini şunu anlıyoruz. Yani şu anda ben komşusu olarak aynı Lübnan'daki gibi, Suriye'deki gibi İsrail'in hedefine konmak istemiyorum diyor. Baktığınızda Orta Doğu'nun belki de petrolü olmayan, coğrafi olarak stratejik önemi olmayan vesaire bir devlet olarak da böyle bir endişeyle orada sıkışmış durumda, başka türlü bir rota izlemeye çalışıyor. Ama genel olarak baktığınızda şimdi Şebnem Hanım'ın söylediği şu çok önemli. Amerika bölgede nispeten o istikrarı sağlamak için İsrail'le barıştırmaya çalıştığı devletlerle ortaya koyduğu anlaşma bir güvenlik anlaşması vesaire değil, ekonomik anlaşmaydı aslında. Yani alışveriş üzerinden bir normalleşme sağlarım, İsrail de burada kendine hareket alanı bulur vesaire diye, böyle bir, yani Trump'ın biliyorsunuz para üzerinden kurguluyor birçok politikayı. Bunu beğenmedi İsrail. O yüzden bunun devam etmesini sağlayacak adımlara da destek vermedi Amerika'nın. Biz o zaman bile çok tepki gösterdiğimiz bu durum atıl kaldı. Ama bugün neyi görüyoruz? Biz mesela Mekke Paktı gibi şeyler görüyoruz. Şimdi bu neden Amerika tarafından Mekke Paktı olumlu karşılanıyor? İşte tam bu yüzden olumlu karşılanıyor. Yani bölgede istikrara karşı atılmış, istikrara yönelik atılmış bir adım olduğu için Amerika tarafından da olumlu karşılanıyor. Barack tarafından da destekleniyor. Sözel olarak da yine Barack son zamanlarda çok konuşuyor. Her programa, YouTube kanalına vesaire dahil oluyor.
0: Yani o konuda da yani bu kadar İsrail karşıtlığı acaba Barak'ı kaybettirir mi?
1: Yani orada
0: bir
1: da
0: soru da akıllara geçiyor. Yani şunu da Amerika Birleşik Devletleri Kongresi senatörler buna ne kadar daha müsaade eder? Öyle bir endişe de, haklı bir endişe de oluşuyor.
2: Söylüyorlar da sürekli gönderilmeli diyorlar. Açık açık FDD'nin başındakiler falan her fırsatta hedef alıyorlar.
1: Yani orada hatta işte başarısız olduğuna dair vesaire şeyler söyleniyor. Yani şunu söylemek lazım onunla ilgili. Bir işte temsilci, bir büyükelçinin bölgedeki bu çetrefilli konularla ilgili bu kadar yüksek tondan ve bu kadar sık konuşmasının da bir karşılığı var bence. Yani sadece bölgeyle ilgili diplomatik bir bilgi vermekten ziyade bir şey yapmaya çalıştığı kanaatindeyim. O da benim gördüğüm şu anki durumda. Sanki İsrail'e o diplomatik olarak veya işte iki başkent arasındaki ilişkiler vesaire gitmediği için, İsrail'i durduramadığı için belli ki uluslararası sistemi, bölge devletlerini vesaire bir şekilde harekete geçirerek burada yapmaya çalıştığı şeyi desteklemeye
0: Trump'tan
1: çalışıyor.
0: Trump'tan habersiz de yapması
1: tabii
0: imkansız.
1: Trump'ın önerisi zaten büyük ihtimalle.
0: Peki. Konuşmaya devam edeceğiz görünen o ki İsrail'i önümüzdeki günlerde en azından seçimlere kadar. Çünkü maalesef Netanyahu'nun oyu gittikçe düşüyor seçimlerde. Daha çok konuşacağız gibi. Ama bu gecelik nokta alacağız. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Hocam. Merve Hanım, Meltem Hanım çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha bu gece Peygamber Efendimizin dünyayı teşriflerinin yıl dönümü gecenizi de tebrik ediyorum. Çok sağ olun. İzleyicilerimizin de Mevlid gecesini tebrik edelim efendim. Geceniz mübarek olsun. Dualarınız kabul olsun inşallah. Geride bıraktığımız günde akşam saatlerinde de tüm yurtta eller semaya kalktı bu mübarek gecede.

0: Ve tabii ki duada Gazzeliler de tüm İslam dünyası da unutulmaz.
1: Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Eller semaya açıldı. Salavatlar camilerden yükseldi. Mevlid gecesi tüm yurtta dualarla idrak edildi.
3: Eşhedü en la ilahe illallah.
2: İstanbul'daki camiler yatsı namazında doldu taştı. Sultanahmet Camii gecenin hürmetine mahyalarla süslendi. Bursa Ulu Camii'de vatandaşlar mübarek gecede bir araya geldi.
4: Ada güzel kendi, güzel Muhammed.
2: Ankara'daki camilerde de omuz omuza saf tutuldu. Kocatepe Camii en yoğun günlerinden birini yaşadı. Samsun'da da vatandaşlar mübarek gecede camileri doldurdu.
5: Rahmet kapılarının ardına kadar aralandı bir gece Mevlüt Kandili. Türkiye'de milyonlarca vatandaş camilere gitti, saflar tutuldu, eller semaya kaldırıldı. Peygamber Efendimiz'in dünyaya teşrifi dualarla yad edildi.
1: Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Muş Malazgirt'te bulunan tarihi milli park namazgah alanıyla Şanlıurfa Dergah Camii gecenin en anlamlı adreslerinden biri oldu. Binlerce kişi manevi atmosferde huzuru paylaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından Mevlid gecesi için bir paylaşım yaptı. Paylaşımında gönüllerimizin sultanı Resulullah Efendimizin dünyayı şereflendirişinin 1501. sene-i devriyesinde Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamı kemali hürmette yad ediyorum. Leyde-i Mevlid'in ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum ifadelerine yer verdim.

0: Haber Gece'den merhaba efendim. Ben Esra Akgürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla birlikte olacağız efendim. Ama geride bıraktığımız günün belki de en sıcak gelişmesi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin davanın 60. duruşmasında karar açıklandı. 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada Aziz İhsan Aktaş örgüt kurma suçundan beraat etti.
1: Aziz İhsan Aktaş davası 60. duruşmada karara bağlandı. Aktaş öncülüğünde belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edildiği gerekçesiyle hazırlanan iddianamede Aktaş'ın 187 yıldan 450 yıla kadar görevden uzaklaştırılan belediye başkanları Rıza Akpolat'ın 133 yıldan 337 yıla, Utku Caner Çaykara'nın 5 yıldan 15 yıla, Ahmet Özel'in 3 yıldan 9 yıla, Oya Tekin, Kadir Aydar, Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezalandırılması talep ediliyordu. 200 sanıklı dev dosyada 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanı da hakim karşısındaydı. Davanın en çok merak edilen ismi Aziz İhsan Aktaş'sa duruşmaya katılmadı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Aktaş hakkında mahkeme kararını verdi. Aktaş, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma ve özel belgede sahtecilik suçlamalarından beraat etti. Rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarındansa ceza yağdı. Rıza Akpolat'a ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, kara para aklamadan 23 yıl 3 ay, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'e 8 yıl 4 ay, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a 6 yıl 3 ay, Ahmet Özel'e görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay hapis cezası verildi. Ardından hükmün açıklanması geri bırakıldı. Rıza Akpolat örgüt suçundan beraat etse de tutukluluğunun devamına karar verildi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise beraat etti.

0: yükselen duman ilçenin birçok yerinden görüldü. Alevler 3 saat süren çalışma sonucu söndürüldü. Yangında depodaki lastikler kullanılamaz hale gelirken evler ve otomobilde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: Efendim, İstanbul Şişli'de üvey kardeş ve abla anneleriyle tekme tokat kavga etti. O anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı.
2: Üvey iki kardeş anneleri sokak ortasında birbirine girdi. Tekme yumruklar havada uçuştu. Olay İstanbul Şişli'de yaşandı. İddiaya göre Dilek, üvey kardeşiyle okul kaydında kullanılacak kimliği almak için annesinin yaşadığı binaya geldi. Eve çıkan küçük kardeşle anne arasında kiminle geldiğin sorusu yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın sokağa taşmasıyla taraflar arasında kavga çıktı. Çocuğun ablamı bırak diyerek öz annesine tekme attığı akıl almaz anlar saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı. Hakkında kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından işlem yapılan anne savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
1: Efendim, Filipinler'de arıza yapan bir römorkörü kurtarma çalışmasında can pazarı yaşandı. Şiddetli dalgalar nedeniyle yan yatan römorkör battı. 10 kişilik mürettebatsa canlarını suya atlayarak kurtardı. O anlarsa kameraya yansıdı.
0: Römorkör saniyeler içinde battı. Mürettebat denize atlayarak kurtuldu. Görüntülerin adresi Filipinler. Zambales kentinin Botolan bölgesinde arıza yapan römorkörü kurtarmak için çalışma başlatıldı. Ancak römorkör çekildiği sırada etkili olan şiddetli dalgalar ve zorlu deniz koşulları tehlikeye davetiye çıkardı. Römorkör alabora oldu ve yan yatmaya başladı. Bu sırada 10 mürettebat denize atlayarak canlarını kurtardı. Römorkör saniyeler içinde battı. Ancak bu kez de denize atlayan mürettebat için dalgalarla mücadele başladı. Yüzerek karaya çıkmayı başaran 10 kişiye kumsalda bekleyenler de yardım etti. Yetkililer batan römorkörün yaklaşık 15 bin litre yakıt taşıdığını ve olası bir sızıntıya karşı önlem alındığını açıkladı.
1: Nevşehir'de düzenlenen 2026 Türkiye Rally Şampiyonası'nın 4. ayağında akıl almaz bir kaza yaşandı. Yarışın yapıldığı yola giren bir otomobil rally aracıyla kafa kafaya çarpıştı. İki pilotlu otomobilin sürücüsünün yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.
2: Sivil araç rally yapılan yola girdi. Kaza kaçınılmaz oldu. Kaza 2026 Türkiye Rally Şampiyonası'nın 4. ayağı Kapadokya Rally'sinde meydana geldi. Yarışa katılan pilot Ömer Güneş ve yardımcı pilotu Sevi Akla belirlenen güzergahta hızla ilerliyordu. O sırada Fatih Uyanık adlı vatandaş otomobiliyle rally'nin yapıldığı yola girdi. Hıza gelen rally aracıyla çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da hasar oluştu. Kazada yarış pilotu Ömer Güneş, yardımcı pilot Sevi Akla ve diğer otomobilin sürücüsü Fatih Uyanık yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde İslam karşıtı görüşleriyle bilinen aşırı sağcı aktivist Jake Lang, Minnesota'da düzenlediği ırkçı etkinlikte örümcek adamın saldırısına uğradı efendim. Elinde siyahilere hakaret içerikli bir döviz taşıyan Lang'e yumruklar savuran kostümlü protestocu ABD gündemine adeta damgasını vurdu.
0: Nefret mitingi düzenlemeye kalkıştı, örümcek adamın gazabına uğradı. ABD'de kayda geçen bu sıradışı görüntüler dünya gündeminde geniş yankı buldu.

0: İslam düşmanı ve aşırı sağcı aktivist Jack Lang, Minnesota eyaletinin başkenti Minneapolis'te ırkçı bir gösteriye imza attı. Bir kamyonetin kasasına çıkarak siyahilere hakaret içerikli döviz taşıyan Lang ve beraberindeki grup, kent sakinlerinin sert tepkisiyle karşılaştı. Polis korumasındaki aşırı sağcı Lang'i önce yuhalayan kalabalık, ırkçı sloganların devamı üzerine ellerindeki su şişelerini fırlattı. Gerilimin tırmandığı o esnada örümcek adam kostümlü bir adam, kamyonetin üzerine sıçrayarak Lang'e saldırmaya başladı. Irkçı aktiviste yumruklar savuran örümcek adam ardından da elindeki dövizi almaya çalıştı. İlginç kavga polisin müdahalesiyle son bulurken hem Lang hem de örümcek adam gözaltına alındı. Irkçı aktivist hakkında halkı ayrımcılık ve şiddete sürüklemek suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Olayın ardından örümcek adam kostümlü protestocu için çevrim içi bağış kampanyası başlatıldı. Kampanyada yaklaşık 8 bin dolarlık bağış toplandı.
1: Soykırımcı İsrail bu kez de çocukların uçurtmalarına göz dikti. İşgalci İsrail, Gazze şeridinde uçurulan uçurtmaların sınırdaki İsrail yerleşim birimlerine düştüğü iddiasıyla Filistinlilere yönelik sürgün ve saldırı tehdidinde bulundu.
0: Önce çocukları katletti, şimdi de uçurtmalarına göz dikti. Soykırımcı İsrail, Gazze'deki uçurtmalar nedeniyle saldırı tehdidinde bulundu. Gazze, İsrail'in kanlı elleri tarafından çepeçevre sarıldı. Abluka korkunç boyutlara ulaştı. Ne karadan ne denizden geçiş var. Gazzeliler için özgürlük bir kelimeden ibaret kaldı. Ancak Tel Aviv'in saldırganlığı bununla da sınırlı kalmadı. Filistinli çocukların gökyüzünde aradığı mutluluk işgalcilerin engeline takıldı.
2: Ben uçurtmaları gökyüzüne gönderdiğimde diğer çocuklar da benimle birlikte uçurmaya başladı.
0: Katliamcı Başbakan Netanyahu güvenlik kabinesini topladı. Gazze'den İsrail tarafına uçtuğu ve yerleşimlere düştüğü öne sürülen uçurtmalar ele alındı. Uçurtmalar güvenlik tehdidi olarak gündeme getirildi. İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada uçurtmalarda şüpheli bir unsur bulunmadığını bildirmişti. Ancak İsrail yönetimi açıkça tehdit etti. Uçurtmalar yerleşim alanlarına düşmeye devam ederse yoğun saldırı düzenleriz denildi. Filistinlilerin yerlerinden edilmesi istenirken çocukların bulunduğu alanlar bir kez daha İsrail'in hedefi oldu. Hamas, İsrail'in uçurtmalarla ilgili tehditlerini saldırılara devam etmek için bahane olarak nitelendirdi. ABD, arabulucu ülkeler, garantör devletler ve BM Güvenlik Konseyi'ne İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.
1: Başkan Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Litvanya Başbakanı ile telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan, Brezilya ile barış odaklı politikalara vurgu yaparken, Litvanya Başbakanı ile görüşmesinde Ukrayna-Rusya Savaşı'nda kalıcı barış için Türkiye'nin gayretlerini yineledi.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğini İstanbul'da sürdürdü. İlk olarak Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan görüşmede ilişkilerin her geçen gün geliştiğini dile getirdi. Birçok konuda işbirliğini geliştirmeye önem verildiğini ifade etti. İkili arasında yatırım ve savunma sanayi alanlarında işbirliğini derinleştirme kararlılığı vurgulandı. Erdoğan, iki ülkenin barışı önceleyen politikalarının küresel barışa katkı sağladığının altını çizdi. Erdoğan bir sonraki görüşmesini Litvanya Başbakanı Mindaugas Sinkevicius ile yaptı. İkili ilişkilerde bölgesel ve küresel konular değerlendirildi. Sinkevicius ise yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Erdoğan, savunma sanayi başta olmak üzere her alanda temaslarını artırmasının faydalı olacağını ifade etti. Ukrayna-Rusya savaşı da görüşülen konu başlıklarından biriydi. Başkan Erdoğan, kalıcı barışla sonuçlanması için Türkiye olarak gayret gösterildiğini söyledi. Ayrıca Avrupa Birliği dönem başkanlığında Litvanya'ya başarılar diledi.
1: Efendim, CHP yoğun bir haftaya giriş yaptı. Zira genel merkez sırasıyla il başkanları, MYK ve parti meclisi toplantılarına ev sahipliği yapacak. Bu toplantılarda arınma süreci, kongre takvimi ile ilgili hazırlıklar da yine masada olacak. Öte yandan gözler Kemal Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı sorusuna çevrilmişken CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na aday

0: Hayalet çağrısı geldi.
1: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
2: CHP Genel Merkezi önemli toplantılara ev sahipliği yapacak. O toplantılarda yeni dönemin yol haritası belirlenecek.
3: Ben Kemal, geliyorum.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü il başkanlarıyla bir araya gelecek. Çarşamba günü ise önce Merkez Yönetim Kurulu'nu ardından parti meclisini toplayacak.
1: Partiyi kirlilikten arındıracağım.
2: Toplantılarda kongre takvimi, örgütlerdeki yeni yapılanma ve belediyelerin durumu masaya yatırılacak. Eylül ayında kongre takvimi netleşecek. Büyük kurultaysa önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek. Peki Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı? Genel eğilim Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı yönünde. Kulislerde İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı'nın da aday olabileceği konuşuluyor. Genel başkan adayı olması beklenen Elazığ Milletvekili Gürsel Eroğlu aday olmayı düşünmediğini açıkladı.
3: Ben şimdiye kadar hiçbir yere gittim de ben adayım demedim.
4: Ama 10 hiçbir milyon yere, demiyorsun.
3: Hiçbir yere. Sizi eğer destek veriyorlarsa siz aday olursunuz. Yani size aday gösterirler.
2: CHP İl Başkanı Gürsel Tekin'den de Kılıçdaroğlu'na adaylık konusunda net mesaj geldi. Kılıçdaroğlu'nun ben yokum diyerek sürecin dışında kalamayacağını savundu. Gürsel Tekin, madem ki arınacaksak arındıracağız ve güvenilir limana emanet edeceksiniz. Bu sözünüzün arkasında duracaksınız diyerek Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu.
0: İran'ı küresel ekonomiden koparmak için harekete geçen ABD yönetimi Tahran'a yönelik yeni ve sert yaptırımların detaylarını açıkladı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, 5 sektörde İran bağlantılı 60 kuruluşa yaptırım uygulanacağını duyurdu. İran'la ticaret yapan herkesi de hedef alacağız diyen Bessent, dünya ülkelerinden Tahran'la tüm ticari ilişkilerinin kesilmesini istedi.
5: Bugün ABD Hazine Bakanlığı, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı eşi benzeri görülmemiş bir kampanya olan ekonomik dışlama operasyonunu başlattı.
6: ABD yönetimi düğmeye bastı. İran'ı küresel ekonomiden koparacak yaptırımlar için geri sayım başladı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Tahran'a uygulanacak sert yaptırımların kapsamını ve detaylarını açıkladı.
5: Yaptırımlar kapsamında 5 sektörü hedef aldık. Dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve denizcilik. İran'la bağlantılı yaklaşık 60 kuruluş, kişi ve gemiye yaptırım uyguladık.
6: Bessent'in hedefinde sadece İran değil, uluslararası toplum da vardı. Tüm dünyanın Tahran'da ekonomik ilişkileri kesmesini talep eden ABD'li bakan, Çin dahil hiçbir ülke yaptırımlarımızın menzilinden muaf değil dedi.
5: Trump, İran'la ekonomik ilişkileri kesmeleri için dünya liderlerini telefonla arıyor. Ülkelerin Tahran'la tüm ticari faaliyetlerini durdurmak için sınırlı bir süresi olacak. Bunlara İran'ın yurt dışındaki banka şubelerinin kapatılması da dahil.
6: En az 5 sektörü ve 60 kuruluşu kapsayan sert yaptırımlar kademeli olarak yürürlüğe koyulacak. İran'ın ABD'nin talep ettiği çerçevede bir anlaşmaya yanaşmaması halinde bu yaptırımların kapsamının daha da genişletilmesi de masada.
5: İran'ın artık sadece iki seçeneği var. Tamamen küresel izolasyon ve felç olmuş bir ekonomi ya da normale dönerek küresel ticarete yeniden katılma.
0: ABD'nin İran'a karşı hayata geçirdiği yeni yaptırımlara Tahran'dan yanıt gecikmedi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu, Hürmüz'den geçiş yapan gemilerden ücret alınmasına yönelik tasarıyı kabul etti. Henüz daha komisyonun onayında olan tasarı, meclisten ve anayasa konseyinden de onay alınması halinde yasalaşacak.
6: Amerika Birleşik Devletleri'nin sert yaptırımlarda hedef aldığı İran'dan karşı atak geldi. İran Meclisi'nin Hürmüz'e yönelik düzenlemelerden sorumlu komisyonu, Boğaz'dan geçiş yapacak gemilerden ücret alınmasını öngören tasarıyı kabul etti. Gelişmeyi İran Resmi Haber Ajansı duyurdu. Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Hasan Kaşkavi, komisyonun bugünkü toplantısında kritik bir karara imza atıldığını açıkladı. Oturumda kabul edilen düzenlemeye göre İran, artık Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen gemilerden ücret talep edecek.
7: İran halkıyla saygılı bir şekilde konuşmaktan ve adalet ile onura dayanan bir çözüm bulmaktan başka bir yol olmadığını bilmeliler.
6: Yeni düzenlemeye göre bu ücretler, Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin verilen gemilerden İran Riyali veya Tahran'ın belirleyici

0: veya başka bir para birimiyle tahsil edilecek. Bu düzenlemeye uymayan gemilerse sonraki geçişlerde para cezası, alıkoyma ve müsadere gibi yaptırımlara maruz kalacak. Ancak ABD'nin İran'a karşı açıkladığı yaptırımlara paralel alınan bu karar henüz sadece komisyon onayı aldı. Tasarının kanunlaşması için Meclis Genel Kurulu'na sunularak oylama yapılması gerekiyor. Genel Kurul tarafından kabul edilen metin daha sonra Anayasayı Koruyucular Konseyi'ne gönderiliyor. Tasarıya bu konseyden de onay gelmesi halinde ise Cumhurbaşkanı tarafından yayınlanarak yürürlüğe giriyor.
1: Efendim, Ukrayna Rusya'nın e-ticaret platformu olan Ozon'u İHA'larla peş peşe hedef aldı. Rusya şirketin bazı tesislerinde faaliyetlerini durdurulduğunu açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de ülkesinin bağımsızlık gününde konuştu. Barış istiyoruz ancak öylece teslim olmayacağız dedi. Kremlin'dense ABD Başkanı Trump'a görüşme sinyali geldi.
2: Bir yanda saldırı, diğer yanda barış çabası. Rusya ve Ukrayna hattında gerilim her geçen gün daha da tırmanıyor. Ukrayna ordusu Rusya'nın en büyük e-ticaret platformlarından Wildberries'in ardından ikinci büyük pazar yeri olan Ozon'un lojistik merkezlerini bir kez daha İHA'larla hedef aldı. Vurulan bazı tesislerde faaliyetler durdu. Yaralıların olduğu açıklandı. Kiev yönetimi şirketin Rus ordusuna askeri parçalar ve bileşenler tedarik ettiğini öne sürdü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun Rus altyapısına yönelik saldırılarının ülke ekonomisine belirli ölçüde zarar verdiğini kabul etti. Ancak bu bizi savaşa ara vermeye zorlamayacak dedi.
3: Ukrayna savunma sanayi işletmelerine yönelik saldırılarımızı artırdık ve sivil sanayi ve lojistik tesislerimize yönelik eylemlerine karşılık vermeye başladık. Kiev rejimi ekonomimize zarar vermeyi amaçladı. Pandora'nın kutusunu kendi başına açtı.
2: Kiev yönetimi ise saldırıları sürdürmekte kararlı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, savaş için en az 300 bin askeri daha silah altına alabiliriz dedi. Rusya'nın yeniden seferberlik ilan edeceğini öne sürdü. Zelenski, Ukrayna'nın bağımsızlığının 35. yılı için özel bir mesaj da paylaştı. Barış istiyoruz ancak öylece teslim olmayacağız ifadesini kullandı.
4: Bizim için savaşmanızı istemiyoruz. Ukrayna'ya bu savaşı durdurmak için, Putin'in bir sonraki savaşı başlatmadan önce durdurmak için ihtiyaç duyduğu her şeyi verin. Ukrayna elbette barışı çok istiyor. Ancak öylece teslim olmayacak.
2: Diğer yandan Kremlin'den ABD Başkanı Donald Trump'a görüşme sinyali de geldi. Putin'in dış politikadan sorumlu yardımcısı Yuri Ushakov, Kasım ayında Çin'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Liderler Zirvesi'ni hatırlattı. ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveye katılması halinde Rus lider Putin'in de Çin'e gideceğini söyledi. Liderlerin burada muhakkak görüşmeleri gerekiyor dedi.
1: Yunanistan, Kerpe Adası'nda konuşlandırdığı Patriot hava savunma sistemini Girit Adası'na taşıdı. Suda üstüne konuşlandırılan Patriot bataryasıyla Avrupa ve NATO'nun savunmasına da katkı sağlanması bekleniyor.
2: İran Avrupa'yı tehdit etti, Yunanistan Patriot'ları Girit'e taşıdı. Hava savunma sistemleri suda üstüne konuşlandırıldı.
5: Sabaha karşı bir askeri gemi Kerpe Adası'ndan bir Patriot bataryasını, bir batarya vardı zaten orada, oradan alıp suda üstüne götürdü.
2: Hürmüz bölgesinde artan gerilim Atina'yı harekete geçirdi. Yunanistan Mart'ta Kerpe Adası'na yerleştirdiği Patriot bataryasını altyapı ve askeri tesisleri korumak üzere Girit'e çekti. Bu hamleyle birlikte NATO'nun Avrupa'daki sistemlerinin de korunması amaçlanıyor. Peki Patriot'ın yeni konumu olan suda üssünün önemi ne?
5: Hem orada hem Amerika Birleşik Devletleri'ne ait donanma gemileri, bu gemilerin üzerindeki yüzlerce savaş uçağı ve dolayısıyla da mühimmatlar, oradaki yakıtlar sürekli olarak, yani tankerler dahi oradan yakıt alıyor ve havada F-35'lere, F-16'lara ve F-22'lere yakıt ikmali yapabiliyor. Yani bir bakıma İran'a yapılan hava saldırılarının ve donanmanın yapmış olduğu saldırıların ana merkezi suda.
2: Bu nedenle Yunanistan üssün korunmasını stratejik açıdan özellikle önemli görüyor. Euronews Yunanistan'ın haberine göre Rum kesimine yerleştirilen Yunan F-16'ları da adada kalmaya devam edecek. Ayrıca Atina talep olması halinde Bulgaristan'ın hava savunmasına yardımı da gündemde tutuyor. Yunanistan'ın 1947'deki Paris Anlaşması çerçevesinde silahlandırılması yasak olan Kerpe Adası'na yerleştirdiği Patriot bataryası.

0: Ankara-Atina hattındaki gerilimi de tırmandırmıştı. Karara sert tepki gösteren Türkiye, konuyu NATO, ABD ve Avrupa Birliği nezdindeki diplomatik girişimlerle birçok kez gündeme taşımıştı.
1: Efendim, Güneydoğu Asya ülkelerine Nara tayfunu vurdu. Çin'de 54 bin kişi tahliye edilirken sokaklarsa suya gömüldü. Vietnam ve Tayvan'da da benzer bir durum vardı. Mahsur kalanlarsa şişme botlarla kurtarıldı.
0: Çin, Tayvan, Vietnam. Güneydoğu Asya'yı Nara tayfunu vurdu.
2: Burası şimdiden 3 kez su altında kaldı. Üstelik yağmur yeniden şiddetleniyor. Su seviyesi muhtemelen biraz daha yükselecek.
0: Tayfunun en şiddetli vurduğu noktaların başında Çin'in güneyindeki Guangxi-Zhuang özerk bölgesi var. Yüzlerce ev ve iş yeri tayfunun sebep olduğu selde kullanılamaz hale geldi. Yollar suya gömüldü. Mahsur kalanlar şişme botlarla kurtarıldı. 54 bin kişi evlerinden tahliye edilirken 15 nehirde taşma meydana geldi. Benzer görüntüler Vietnam'da da yaşandı. Yollar suya gömüldü. 4300 hane boşaltıldı. Su seviyesinin ikinci katlara kadar ulaşması sebebiyle ekipler mahsur kalanları evlerin balkonlarından kurtardı. Şişme yelek giyenler de kendi imkanlarıyla eşyalarını çıkarmaya çalıştı. Elektrik kesintileri yaşanan Vietnam'da 55 bin haneye enerji verilemedi. 10 bin hektardan fazla tarım arazisi de su altında kaldı. Burası da Tayvan. Çin ve Vietnam'a göre tayfundan daha az etkilenen Tayvan'da pek çok yolda çökme meydana geldi.
2: Kademeli bir çökme yaşandı. Önce asfaltta birkaç çatlak oluştu. Ardından yavaş yavaş daha da derine çökmeye başladı.
0: Küçük çaplı sel nedeniyle iş yerlerini su bastı. Onlarca motosiklet kullanılamaz hale geldi. Sürücüler araçlarını kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Tayvanlı yetkililer 5 gün içinde Kaohsiung bölgesinin 6 aylık yağış aldığını açıkladı.
1: Küresel piyasalarda altın zayıflayan dolar ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle yükselişini sürdürürken merkez bankalarının altın rezervlerini artırma eğilimi de ayrıca dikkat çekiyor. Altın 3 ayın en yüksek seviyesine çıkarken Türkiye 584,9 tonluk altın rezerviyle dünya sıralamasında 12. sırada bulunuyor.
3: Piyasalar bu hafta açıklanacak Amerika Birleşik Devletleri PCE enflasyon verisi ve Fed Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole toplantısındaki konuşmasına odaklanmışken altın 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Zayıflayan dolar ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle altın pazartesi günü 15 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Spot altında geçen hafta değer kazancı %5'in üzerinde gerçekleşti.
4: 4200'lerin kırılmasıyla birlikte de sert bir hareketlilik olduğunu görüyoruz. Önemli direnç noktalarındayız. 4650 seviyesi bizim için oldukça önemli. Bu seviyeler etrafında da hareketin devam ettiğini görüyoruz. Eğer 4650'ler kalıcı olarak geçilebilir ve üzerinde günlük kapanışlar alınabilirse yukarı yönlü hareketin 4800 sonrasında da 4900'lere doğru ilerlediğini görmemiz mümkün olacak diye söyleyebilirim.
3: Yatırımcılar bu gelişmelerin Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri nasıl şekillendireceğini izliyor. Analistler Warsh'un temkinli ve esnek bir politika mesajı vermesinin altındaki yükselişi destekleyebileceğini belirtiyor. Jeopolitik riskler ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik olası yeni yaptırımları da piyasaların gündemindeki yerini koruyor. Öte yandan küresel belirsizlikler ve jeopolitik riskler nedeniyle merkez bankalarının altın talebi sürerken resmi altın rezervleri sıralaması açıklandı. Listenin zirvesinde 8133 tonlu Amerika Birleşik Devletleri yer alırken onu Almanya ve IMF takip etti. Türkiye ise 584,9 tonluk altın rezerviyle dünya sıralamasında 12. sırada bulunuyor. Türkiye bu rezerv miktarıyla Suudi Arabistan ve İngiltere gibi ülkeleri geride bırakırken merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme kapsamında altın alımlarını sürdürmesi dikkat çekiyor.
1: Efendim, Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu yıl 7. toplantısını gerçekleştirdi. Kurul, enflasyonla mücadele, mali disiplin ve 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program hazırlıklarını değerlendirdi.

0: Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. Toplantının ana gündemi Eylül ayı başında güncellenecek yeni orta vadeli program oldu. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada mali disiplinin korunarak gıda ve konut gibi arz yönlü politikalar sayesinde enflasyonla mücadelenin sürdürüleceği belirtildi. Açıklamada uygulanan programla makroekonomik göstergelerde belirgin bir iyileşme sağlandığı ifade edildi. Ayrıca küresel belirsizliklerin arttığı dönemde ekonominin daha dayanıklı bir yapıya kavuştuğu vurgulandı. Finansmana erişimin kolaylaştırılması amacıyla özellikle emek yoğun sektörlerde üretimin ve istihdamın korunması için desteklerin sürdürüleceği kaydedildi. Yapılan açıklamada belirli imalat sanayi sektörlerinde çalışan başına sağlanan prim desteğini 3500 liraya yükselttik. İhracatlarımız için günlük reskont kredi limitini ise 4,5 milyar liradan 5 milyar liraya çıkardık. Yatırım taahhütlü avans kredisi programının limitini 750 milyar liraya çıkarırken, imalat sanayine 250 milyar lira tutarında yeni kredi desteği veriyoruz. Jeopolitik gelişmelerin turizm sektörüne etkisini sınırlamak amacıyla, sektöre hazine kefaletiyle 60 milyar lira ilave finansman imkanı sağlıyoruz ifadeleri kullanıldı.
1: Diyarbakır'daki 13 katlı plazada çıkan yangına ilişkin itfaiyenin kask kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Dumandan etkilenen 3'ü itfaiye eri olmak üzere 5 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yangının çıkış nedenini tespit etmek için ekiplerin incelemesi ise sürüyor.
0: Plaza yangını büyük paniğe neden oldu. Ekipler zamanla yarıştı. Adres Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi. Plazanın giriş katındaki dış cephe kaplamanın alev almasıyla başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede üst katlara sıçradı. Bir yandan itfaiye ekipleri ve tomalarla yangına müdahale edilirken, diğer yandan da binada mahsur kalan 8 kişi için kurtarma operasyonu başlatıldı. İtfaiye ekibinin alevlerle mücadelesi kask kamerasına yansıdı. Görüntüler zamana karşı verilen zorlu mücadeleyi gözler önüne serdi. Mahsur kalanların itfaiye merdiveniyle kurtarıldığı anlar işte böyle kayda geçti.
2: Toplam 5 tane vatandaşımız yangından etkilendi. Bunların 3 tanesi itfaiye eri, 2 tanesi de binadaki o anda bulunan sakinlerden. Tamamı hastaneye sevk edildi. Çok şükür ve memnuniyetle ifade edeyim ki ağır yaralı durumda olan kimse yok. Tamamı dumandan zehirlenme ve sağlık müdürümüzün verdiği bilgiye göre orta seviyede durumları. Şu anda hastanede tedavileri devam ediyor.
0: Facianın eşiğinden dönülen yangın ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesine yönelik incelemeler ise sürüyor.
1: Bursa ve İzmir'de 5 ayrı orman yangını çıktı. Uludağ eteklerinde 4 noktada çıkan orman yangınları ekipleri alarma geçirdi. Havadan ve karadan yoğun müdahale ile alevler kontrol altına alındı. İzmir'de ise tarım arazisinden ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
0: Aynı saatlerde 4 noktadan duman yükseldi. Ekipler alarma geçti. Bursa Uludağ'ın eteklerinde çam ormanları alevlere teslim oldu.
3: Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde sabah saatlerinde eş zamanlı 3 yangın meydana geldi ve ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalesi sayesinde yangına kısa sürede müdahale edildi.
0: İlk ihbarların ardından orman ve itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Alevlere 2 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz, 3 su tankeri, 4 dozerle, 29 muhtelif araçla müdahale edildi. Helikopterler yakındaki göletlerden su alarak alevlere peş peşe sorti yaptı. Karadaki ekiplere itfaiye, jandarma ve bölge sakinleri de destek verdi. 92 personelin katıldığı çalışmalarda alevlerin yayılmasının önüne geçildi. Yaklaşık 3 saatlik yoğun müdahalenin ardından yangınlar kontrol altına alındı.
3: Yangının çıkış nedenine ilişkin ilk

0: kapıştırmalar devam ediyor. Öyle ki ilk değerlendirmelerde alevlerin yüksek gerilim hatlarından kopması sonucu başladığı iddia edildi. Ancak kesin neden ise yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.
1: Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
0: Bursa'da sabah saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alındı derken bu defa da Fethiye mahallesinden bir yangın haberi geldi. Ekiplerin hızlı bir şekilde müdahalesi sonucu bu mahalledeki yangın da kontrol altına alındı.
1: Bir yangın haberi de İzmir'den geldi. Yangın Kiraz ilçesine bağlı Ören mahallesinde çıktı. Tarım arazisinde başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen alevler kontrol altına alındı.
2: İstanbul'da bir apartta eğlenen arkadaş grubunun bulunduğu evi basarak kurşun yağdıran saldırganlar biri 26 haftalık hamile iki kişiyi katletti. Geçtiğimiz yıl 7 Nisan'da yaşanan olaya ilişkin soruşturmayı derinleştiren polis, kanlı saldırının arkasında yeni nesil suç örgütlerinin olduğunu tespit etti.
1: Hasım suç örgütü üyesi diye bastıkları evde biri hamile kadın iki kişiyi katlettiler. O katliamın arkasından Daltonlar suç örgütü çıktı. Korkunç olay 7 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'da yaşandı. Silahlı kişiler Hasım suç örgütü üyelerinin olduğunu düşünerek bir apartta eğlenen arkadaş grubunun bulunduğu daireyi bastı. Saldırıda Gültekin Gezer'le 26 haftalık hamile Kader Küçük Coşkun katledildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya ilişkin hazırlanan iddianamede dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Olayın yaşandığı apartta bir daire Samet Yolcu ve Gültekin Gezer tarafından günlük olarak kiralandı. Diğer daire ise şüpheli Alper Yıldırım tarafından olaydan 25 gün önce tutuldu. Söz konusu dairenin Daltonlar suç örgütü tarafından örgüt evi olarak kullanıldığı tespit edildi. İl dışından eylem amacıyla gelen örgüt üyelerinin hazırlanma ve barınma ihtiyaçlarını burada karşıladığı ortaya çıktı. İddianamede şüpheliler Ahmet Sinkar, Alper Yıldırım ve Baran Zinikli hakkında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbetle 11 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
2: İstanbul Kağıthane'de bir kuyumcuda çalışan kurye taşıması için kendisine teslim edilen 2 milyon 300 bin liralık altınlarla kaçmıştı. Polis günler sonra şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin çatı boşluğunda gözaltına alındığı anlarsa drone kamerasına yansıdı.
1: ...380 gram altınla sırra kadem basmış, motosikleti terk edilmiş halde bulunmuştu. Kuyumcu kuryesi günler sonra saklandığı evde böyle yakalandı. 26 Temmuz'da Kağıthane Nurtepe'den gelen ihbar polisi alarma geçirdi. Bir kuyumcuda kurye olarak çalışan 30 yaşındaki Deniz Beşli, 2 milyon 300 bin lira değerindeki altınla ortadan kayboldu. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Polis kuryeyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameraları incelendi. Yapılan sıkı takibin ardından saklandığı adres tespit edildi. Operasyonun düğmesine basan ekipler yaptıkları baskında şüpheliyi ve iki kişiyi gözaltına aldı. 2 milyon liralık vurgun yapan kuryenin yakalanma anları drone kamerasına yansıdı. Kurye tutuklanırken diğer iki şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
2: ABD'nin Florida eyaletinde 23 yaşındaki genç pilot uçuş sırasında yaşanan motor ve iniş takımı arızasının ardından Atlantik Okyanusu'na acil bir iniş yapmak zorunda kaldı. Kontrollü şekilde gerçekleştirilen suya inişin ardından uçaktan yüzerek çıkan tankli kazayı yara almadan atlattı. 23 yaşındaki Faye Tankley'nin çift motorlu küçük uçağının iniş takımı ve motoru havadayken arızalandı.

0: Genç pilot yakıt yüklü uçağın pistte sert iniş yapması durumunda yangın riski doğabileceğini değerlendirerek Atlantik Okyanusu'na acil iniş yapmaya karar verdi. Tankli Florida'da sahile yakın boş bir bölgeyi seçerek kontrollü şekilde suya bir iniş gerçekleştirdi. İnişin ardından uçaktan kendi imkanıyla çıkan tankli yüzerek kıyıya ulaştı. Kısa süre içerisinde bölgedeki kurtarma ekipleri tarafından güvenli bir noktaya götürüldü. Efendim, Rus paraşütçü Sergey Bortsov bir rekora imza attı. Sıcak hava balonuyla 11.551 metre yüksekten kendini boşluğa bıraktı. Bir önceki rekor 10.060 metre ile Polonyalı bir paraşütçüye aitti.
1: 11.551 metreden atladı, dünya rekorunun sahibi oldu. Rus paraşütçü Sergey Bortsov yürekleri ağza getiren bir atlayışa imza attı. Sıcak hava balonuyla binlerce metre yükselen Rus paraşütçü, özel ekipmanlarını giydi, oksijen maskesini taktı. Atlayacağı yüksekliğe ulaştığında kendini boşluğa bıraktı. Saniyeler içinde hızı yüzlerce kilometreye çıktı. 2,5 dakikalık serbest düşüşte saatte 500 kilometre hıza kadar ulaştı. Yeryüzüne yaklaştığında paraşütünü açarak başarılı bir atlayış gerçekleştirdi ve rekora imza attı. Bir önceki atlayış 10.060 metre ile Polonyalı bir paraşütçüye aitti. Bugüne kadar en yüksekten atlayan kişi ise Felix Baumgartner. Ancak onun 39 kilometre yükseklikten yaptığı atlayışla Rus paraşütçünün atlayışı farklı kategorilerde değerlendiriliyor.
0: Efendim, dünya genelinde birçok ülkede çocukları dijital dünyanın zararlarından korumak amacıyla sosyal medya kısıtlamaları ve yasakları hayata geçiriliyor. O ülkelerden sonuncusu da Yeni Zelanda oldu. Hükümet 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamayı öngören yasa tasarısını parlamentoya sunmaya hazırlanıyor.
1: Sosyal medyanın çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkileri tartışılmaya devam ederken bir adım da Yeni Zelanda'dan geldi. Yeni Zelanda hükümeti 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamayı öngören yasa tasarısını parlamentoya sunmaya hazırlanıyor.
2: Gençlerimizin 3'te 1 artık günde 5 saat veya daha fazla zamanını sosyal medyada geçiriyor. Sosyal medyanın bize sağladığı tüm faydalara rağmen gençlerimiz için her zaman güvenli bir yer olmadığını kabul etmemizin zamanı geldi.
1: Yasa tasarısı çerçevesinde Instagram, TikTok, Snapchat ve Facebook gibi platformların kullanıcılarının 16 yaşından büyük olduğunu doğrulamak için makul adımlar atması zorunlu olacak. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlere platformların küresel gelirlerinin %10'u kadar para cezası uygulanabilecek. Avustralya geçtiğimiz yıl 16 yaş altı çocuklar için sosyal medyayı yasaklayan dünyadaki ilk ülke olmuştu. Türkiye dahil birçok ülkede bu yıl çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi yasalarını meclisten geçirerek kabul etti.
0: Birçok ülke çocukların kişisel verileri ve güvenliğini yok sayan sosyal medya şirketlerine yaptırımlarını artırıyor. Son olarak ABD'de TikTok'a çocuk gizliliği davasından 400 milyon dolar ceza kesildi. Karar sonrası gözler ihlal yapan diğer platformlara çevrildi.
1: Sosyal medya şirketleri çocukların kişisel verileri ve güvenliğini yok sayıyor. Sonsuz kaydırma, otomatik oynatma ve algoritmik önerilerle çocukları bağımlı hale getiriyor.
3: Sürekli ellerinde. Hastalık.
4: Sosyal medyadan çocukları %100 uzaklaştıramayız belki ama bunun kontrollü hale gelmesi gerekiyor.
1: Birçok ülke sosyal medya devlerini sıkı takip altına aldı.
5: TikTok kapatmaları gerekiyor. Çünkü ahlakı bozan her şey TikTok'ta.
6: Çocukları, gençleri bağımlı yapıyor, yönlendirme işlemi gerçekleştiriyor, kişisel verileri, bilgileri izinsiz bir şekilde kullanıyor. O zaman bizim de devlet olarak aynı şekilde bu platformlara yönelik yaptırımlar uygulamamız ve davalar da açmamızın son derece önemli olduğunu düşünüyorum.
7: Dünyada çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin koruyucu önlemler giderek artırılıyor. Bu konuda dikkat çeken son gelişme ise Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşandı. TikTok ve ana şirketi ByteDance Spence, çocukların çevrim içi gizliliğini ihlal

0: ettiği gerekçesiyle açılan soruşturmada tam 400 milyon dolarlık uzlaşmayı kabul etti.
1: Geçtiğimiz hafta da yine gündeme gelen 29 eyaletin Meta'ya açtığı ve çocukların gizliliğini, güvenliğini koruyamaması ve aynı zamanda algoritmanın çocukları bağımlı hale getirmesi sebebiyle bir dava daha var. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Tamam, TikTok için bunlar gerçekleştirildi. Umuyorum Meta için de aynı durum söz konusu. Çünkü bunların birbirinden hiçbir farkı yok.
2: Ceza kesilmesin son derece yerinde buluyor.
3: Ben bile bazen ne çıkacağını bilmiyorum, hemen kapatıyorum. Çünkü onu izlediğin an farklı şeylerle de karşılaşabiliyoruz büyük hani yetişkin olarak. Yani o yüzden istemiyorum.
4: Platformun uzlaşma bedeli ödendikten sonra çocukları koruma adına çalışma yapıp yapmayacağı merak konusu.
5: Nafaka düzenlemesinin de yer alacağı 13. yargı paketi Ekim ayında meclise sunulacak. Tartışma konusu olan süresiz nafaka kaldırılarak yeni düzenleme getirilecek. Peki yeni nafaka uygulaması nasıl olacak? İşte detaylar.
6: Sürekli nafaka, yani herkese ağır gelir.
7: Adamlar ömür boyu nafaka ödemek zorunda kalıyor. Kim olursa olsun yani, yazık, günah. Çıkarılsın bence yani. Uygun, iyi olur aslında.
8: Kesinlikle desteklediğimiz bir şey. Ya bu süreçle ilgili ben olumlu düşünüyorum. İnşallah kadınlar mağdur oluyor genel olarak ama erkekler de çok mağdur oluyor bu durumda. İnşallah hayırlısı olur. Allah kimseye aylık vermesin ama tabii böyle süreçler yaşanabiliyor.
4: Nafakada yeni dönem başlıyor. Süresiz nafaka dönemi sona eriyor. 13. yargı paketinin Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanıyor. Paketin en çok konuşulan başlıklarından biri ise yoksulluk nafakası. Yeni düzenlemeyle süreli nafaka sistemi getiriliyor.
6: Bence de yıpratıyordu. Erkek olsun, kadın olsun. Şimdi doğru konuşmak gerekirse. En azından yani dosyalar azalmış olur. Bazı davalarda daha kolay görülmüş olur.
9: Yeni düzenlemeye göre evliliğin 6 ay veya 1 yıl gibi kısa sürmesi halinde dahi kadına 5 yıllık nafaka ödenmesi gündeme gelecek.
10: Evlenip boşanan bireyler daha sonrasında yıllar boyu bir nafaka ödüyor. Doğru bir karar olmuş.
4: Nafaka süresinin belirlenmesinde evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin de dikkate alınması planlanıyor. Buna göre nafakanın evlilik süresinin yarısı kadar uygulanması öngörülüyor.
11: Güzel bir şey oldu. Yani nafaka tek taraflı olmaması lazım. İki tarafın anlaşması lazım. İkisiyle anlaşmışsa kaldırması bence güzel bir şey oldu.
4: Kadının çalışamayacak durumda olması veya yaşının ilerlemiş bulunması halinde mahkemenin daha uzun süreli nafakaya hükmedebilmesinin önü açılacak. Daha önce açılmış ve kararı kesinleşmiş boşanma davalarında bağlanmış olan yoksulluk nafakaları hemen kesilmeyecek. Bu kişilere bir yıl daha nafaka ödenecek. Çekişmeli boşanma davalarının azaltılması için de önlem alınacak. Boşandıktan sonra sıra nafaka ve velayet davasına gelecek. Önce çiftlerin boşanma davası görülecek, ayrılık kararı verilecek. Ardından davanın uzamasına sebep veren unsurlar arasında olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet ayrıca davalarda görülecek. 13. yargı paketinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasının ardından düzenlemelerin kapsamı ve nihai hükümleri meclisteki yasama sürecinde netleşecek.
5: Türkiye'de genç nüfus oranının yükseltilmesi amacıyla yeni doğan çocuklara ve annelere devlet desteği sağlanıyor efendim. Bu kapsamda 2026 yılında doğum yapan, doğum yardımından yararlanan 1.175.601 annenin hesabına toplamda 22,5 milyar lira ödeme yapıldı.
12: Mevcut tablonun devam etmesi halinde İçinde bulunduğumuz asrın sonunda nüfusumuzun 10 milyon gerilemesi bekleniyor. Yani ülkemizi ve milletimizi özellikle nüfus konusunda endişe verici bir gelecek bekliyor. Bu ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdittir.
4: Doğurganlık hızındaki düşüş, nüfus artış hızının yavaşlaması ve yaşlanan nüfus. Devletse nüfus politikaları kapsamında aileleri ve çocuk sahibi olmayı destekleyen yeni adımlar atıyor. 2026 yılında 175.601 annenin hesabına toplam 22,5 milyar lira ödeme yapıldı.
13: Aile milletimizin kökü, kültürümüzün taşıyıcısı, medeniyetimizin temelidir. Bu nedenle aileyi korumak ve güçlendirmek bir sosyal politik olmanın ötesinde tarihimize, kültürümüze ve geleceğimize karşı bir sorumluluktur.
4: Yeni düzenleme ile çalışan annelere doğumdan önce 8,

0: Doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta izin hakkı tanınıyor.
1: Doğum izni anneler için gerekli bir şey. Niye derseniz çocuk küçükken anne sütüne, annenin ilkine, şefkatine muhtaç çünkü. Yeterli bir süre, evet. Çocukta anne de yani ilişkisi çok sıcak olur, daha bağlı olur.
2: Bizim açımızdan güzel bir şey tabii. Evet. Umarım desteklerin devamı artar. Biz de çoluk çocuk düşünüyoruz inşallah. Ama böyle desteklerle en azından biraz bir nebze de olsa fayda sağlayacağını düşünüyorum.
0: Ailelere yönelik doğum yardımlarında da çocuk sayısına göre ödeme yapılıyor. İlk çocuk için tek seferlik 5000 lira, ikinci çocuk için aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar içinse aylık 5000 lira destek sağlanıyor.
3: O çok çok güzel bir şey. Hem anneler için, hem aileler için, hem ev için, yani aile için de çok güzel bir şey oldu. Yani olacak ihtiyacı olan insanlar için mükemmel bir şey oldu. Sevindirici bir şey. Devletimize teşekkür ediyoruz. Güzel bir şey oldu.
0: 2026 yılında doğum yardımından yararlanan 1 milyon 175 bin 601 annenin hesabına toplam 22,5 milyar lira ödeme yapıldı.
4: Bu yani devletimizin yaptığı güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Yeni doğum yapmış birisinin aile ekonomisinde düşünmesi gerekiyor aslında. Aile ekonomisine de güzel bir katkı olacağını düşünüyorum.
0: Böylece nüfus artışını desteklemeye yönelik politikalar kapsamında hem çalışan annelerin iş hayatından kopmaması hem de çocuk sahibi ailelerin ekonomik olarak desteklenmesi hedefleniyor.
5: Herkes 3 tane yapsın yani. En iyi olur yani. Bu güzel bir şey. Keşke benim yaşım olmasaydı 1-2 tane daha doğardım.
6: YKS'ye yerleştirme sonuçlarının ardından üniversite kayıt süreci resmen başladı. YÖK Başkanı Erol Öz var. Üniversiteye yerleşen öğrencilere ve ailelerine kayıt yaptırmakta tereddüt etmeyin çağrısında bulundu. Peki kayıt takvimi nasıl işleyecek? Detaylar haberimizde olacak.
0: Üniversiteye yerleşen binlerce aday için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Kayıt maratonu başladı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, YKS sonuçlarına göre bir programa yerleşen öğrencilere kayıtlarını ertelememeleri yönünde uyarıda bulundu. Kontenjanların ve taban puanların her yıl değişebildiğini hatırlatan Özvar, öğrencilerin bu yıl yerleştikleri programı tereddüt etmeden değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı. Gelecek yıl aynı fırsat bulunamayabilir diyen YÖK Başkanı Özvar, başarı sıralamaları ve rekabetin her yıl yeniden şekillendiğini, bu nedenle mevcut hakkın kaçırılmaması gerektiğini belirtti. Yeni dönemde elektronik ve şahsen kayıt işlemleri belirlenen takvime göre yürütülecek. 24-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek kayıtlarda E-Devlet üzerinden elektronik kayıt işlemleri 26 Ağustos Çarşamba gününe kadar yapılabilecek. Devlet üniversitelerindeki doluluk oranı %99,52'ye ulaşırken, kayıt sürecinin sorunsuz tamamlatılması için adayların belgeleri eksiksiz teslim etmesi isteniyor. Gelecek planlarını şekillendirecek olan binlerce öğrenci, kayıt işlemlerini tamamlayarak yeni akademik yıla ilk adımlarını atacak.
6: Somuncu Baba olarak bilinen Şeyh Hamidi Veli'nin türbesi Malatya'nın Darende ilçesinde bulunuyor efendim. Türbenin içinde olduğu külliyeyi her yıl binlerce turist ziyaret ediyor.
7: Külliyemizin en eski bölümü arkamızda görmüş olduğumuz halvethane bölümüdür.
8: Halvethane.
7: Evet. Halvethane dervişlerin, tasavvuf ehlinin zikirle ve ibadetle meşgul oldukları yerlerden biridir.
0: Somuncu Baba Külliyesi misafirlerini ağırlıyor. Somuncu Baba olarak bilinen Şeyh Hamidi Veli'nin türbesi Malatya'nın Darende ilçesinde. Bölgeye 14. yüzyılda Osmanlı döneminde külliye kuruldu. Aradan geçen sürede restore edilen külliyede Somuncu Baba'nın türbesi, camiler, kütüphane, balıklı kuyular ve balıklı havuz yer alıyor.
7: Külliyemizin yukarı ve aşağı avlusu tamamen beyaz mermerlerle kaplanmıştır ki Kabe-i Muazzama'nın tavaf alanı hatırlansın diye.
0: Külliyeyi her yıl binlerce turist ziyaret ediyor.
9: Çilehaneleriyle, Tohma Kanyonu'yla, Kudret Havuzu'yla, ibadethaneleriyle Somuncu Baba'dayız. Darende Somuncu Baba Külliyesi günün her saatinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarından birisi oluyor.
7: Külliyemizin minaresini ise 1685 yılında Somuncu Baba'nın soyundan gelen ve bir Osmanlı paşası olan Abidin Paşa yaptı.

0: duyuyorum.
1: Külliyeyi ziyaret edenler manevi huzuru ve doğal güzellikleri bir arada yaşıyor.
0: Külliyemizin kapalı alanlarının ortalama kapasitesi 5000'dir. Efendim açık alanlarla beraber ortalama kapasitesi 10.000'dir efendim.
2: Efendim sırada spor haberleri var.
3: Gracie'nin ilk düdüğü çalıyor. New Balance Arena'da mücadele başlıyor. Atak sürüyor. Gaetano yerden pası Raspadori. Raspadori gol! Atalanta golle başlıyor. Raspadori'den harika gol. Gaetano'nun baskısı, pası ardından Raspadori sol ayakta mükemmel vuruyor topa. Matiş de kazandı yine. Sassuolo, Loriente cezalarına gol pozisyonu atamıyor. Adzic atamıyor korner. Karşı karşıya fırsat değerlendiremedi genç oyuncu Adzic. Sağ kanada döndü Zalewski'ye. Zalewski yerden Ederson. Kaleye baktı. Ederson şutunu attı, son anda uzanıyor. Muric ve korner. Uzun bir taç atışı. Cezalarına kafa vuruşu gol. Odenthal topu ağlara yolluyor. Sassuolo beraberliği yakalıyor. Uzun bir taç atışı. Kafalardan sekti Odenthal. Topu ağlara yolladı. Büyük sevinç var Sassuolo cephesinde. Loriente. Loriente bıraktı Bovi. Tekrar Loriente. Loriente cezalarına. Loriente top dışarıda. İnanılmaz. Çok iyi girdi cezalarına. Uygun durumda topu üstten dışarı atıyor. İkinci yarıda. Sekti top. Savunmada büyük hata. Krstović. Krstović ve gol. Atalanta 2-1 önde. Büyük hata Macchioni'den. Krstović affetmiyor bu hatayı. Az önce girdi oyuna. Savunmada çok büyük hata Sassuolo'da. Bu hatayı affetmeyen Krstović. Sassuolo'nun daha etkili olduğu, gol pozisyonlarına girdiği anda golü Atalanta buluyor. Ve son düdük geliyor maçın hakeminden. Atalanta Sassuolo'yu 2-1 mağlup ediyor. Çok zorlanıyor Sarri'nin ekibi ama kazanarak başlıyor Serie A'ya.
4: İlk düdük geldi, karşılaşma başladı. Keyifli seyirler geliyoruz. Romero karşısında Simeone. Simeone verdi pasını Kanginli'yi. Kanginli'yi çıkardı. Yulman şimdi uzaklar. Dondeneme Luis Junior. Pobil içeri oynadı. Pobil tekrar onda kaldı. Pobil kaleye doğru gol! Harika gol Pobil! Mark Pobil süper vuruyor topa. Süper bir golle Atletico 1-0 önde. Mark Pobil muhteşem. Maçta o çalışı süper bir golle yapıyor Atletico. Yulman kaybetti o topu. Buchanan indirdi. Buchanan yerde oyun sürdü. Şimdi maçın hakemi beyaz noktayı mı gösteriyor? Evet, beyaz noktayı gösteriyor. İşte pozisyon. Buchanan ve Yulman arasında yaşananlar. Gerard Moreno. Moreno vurdu ve gol! Gerard Moreno penaltıyı gole çeviriyor. Oblak yerinde sabit kaldı, hareket edemedi. Villarreal beraberliği buluyor. Carlos Romero. Şimdi hızlı çıkma isteği Villarreal'den Mikel Tadze'ye. Çok süratli Mikel Tadze gidiyor. Mikel Tadze ceza sahası. Mikel Tadze Oblak. Yani Oblak.

pozisyon sırasında devamında çok yoğun itirazlar gelmedi ama sonrasında inceleme. Ve evet, beyaz noktayı gösteriyor maçın hakemi ikinci kez ve kırmızı kart. Kırmızı kart. Mikael Tadze. Mikael Tadze gol. Villarreal öne geçiyor. İki penaltı golü. Önce Moreno. Şimdi Mikael Tadze. Villarreal geri döndü. Barrios. Şimdi Baena. Alex Baena etkili geliyor Atletico Baena ile. Baena aradan bıraktı. Simeone gol. Simeone. Giuliano Simeone. Beraberliği getiriyor Atletico'ya. 2-2. İnanılmaz bir maç. İnanılmaz bir ikinci yarı. 10 kişi kalan Atletico Madrid pes etmiyor Giuliano Simeone. Ve maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Atletico Madrid 2, Villarreal 2.

0: genel izleyici için uygundur.
1: Evet, gündem özelden mutlu akşamlar. Aziz İhsan Aktaş davasında karar açıklandı. Örgüt kurma davasında herkes beraat etti. Ancak diğer münferit suçlarla ilgili de yavaş yavaş sonuçlar açıklanıyor. Hapis cezası alanlar var, beraat edenler var. Bu davaya ilişkin merak edilen bütün konuları, konu başlıklarını detaylıca konuşacağız. Olay yerine gideceğiz, muhabirimize bağlanacağız. Ve stüdyomuzdaki konuklarla alınan kararlar ne manaya geliyor, ne mesaj veriyor onu konuşacağız. Bir diğer önemli başlık tabii ki diğer suç örgütleri, Kuriş örgütü, Kuytul örgütüne yönelik operasyonda genişliyor. Mal varlığına ilişkinde günden güne MASAK yeni raporlar açıklıyor. Ne bu raporlar, onlara bakacağız. Bir diğer önemli konu, özellikle son dönemde en çok tartışılan konu başlıklarından birisi İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları. Ne aşamada, bundan sonra ne olacak? Özellikle Netanyahu seçim öncesi oy kaybeden, anketlerde oy kaybeden Netanyahu'nun hedefine. Ürdün'de önemli bir toplantı vardı. İsrail ve Suriye taraflarını temsil eden bazı heyetler Ürdün'de görüştü. Neyi görüştüler, ne karar aldılar, onları konuşacağız. Amerika'ya da bağlantı yapacağız. Bölgedeki diğer muhabirlerimize de bağlanacağız. Bütün bu konu başlıklarını detaylıca konuşacağız. Ben hızlıca stüdyomdaki konuklarımı tanıtmak istiyorum. Gazeteci Gaffar Yakıncı, hoş geldiniz.
2: Merhaba.
1: Sabah gazetesi yazarı Mahmut Öğür, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Ve gazeteci, aynı zamanda Orta Doğu uzmanı Mete Sohtaoğlu, hoş geldiniz.
4: Sağ olun, çok teşekkür ederim.
1: Teşekkürler. İlerleyen dakikalarda bir konuğumuz daha olacak. Savcı Sayan da bizlerle birlikte olacak. Ben hızlıca, dediğimiz gibi bugün önemli bir karar açıklandı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında bir karar açıklandı. Ne anlama geliyordu bu? Kadir Mercan'a gideceğiz. Şu anda Silivri'de bu davayı çok yakından takip eden bir muhabirimiz. Ondan son gelişmeleri alacağız. Evet Kadir, ne oldu bugün? Ne açıklandı? Yaklaşık 2 saat sürdü bu kararın açıklanması. Kısa karar, ara karar denildi. Bundan sonraki süreçte ne olacak onu da alalım ama önce kim beraat etti, kim tutuklu kaldı, kim serbest kaldı, senden biraz detaylı bir şekilde alalım bunu.
5: Tabii ki. Aslında 27 Ocak'ta başlamıştı Aziz İhsan Aktaş davası. Birinci duruşma günü 27 Ocak 2026 tarihiydi. Bugün 24 Ağustos 2026 ve 60. duruşma gününde mahkeme başkanı nihai kararını verdi. Bununla birlikte de aslında kim ne kadar ceza aldı, kimler beraat etti artık sonuçlanmış şekilde. Şunu da söylemekte fayda var. Bu kararlar tabii ki istinafa da taşınabilir. Sonrasındaysa istinaf sonucuyla birlikte nihai karar da kesinleşmiş olacak. Şimdi şununla başlamak istiyorum. Bugün aslında sabah saat 10'da Aziz İhsan Aktaş davasının başlaması planlanıyordu. Fakat 7 müdafi avukatın gelmemesi üzerine dava 13 itibariyle başladı. 13'te başlayan davaya mahkeme başkanı nelerin yapılması gerektiğini açıkladı. Sürecin nasıl işlemesi gerektiğini açıkladı ve saat 16 itibariyle de kararını vereceğini söyledi ve bu kapsamda da saat 16